0: Şener'in pozisyonuna gol iptal oldu.
1: Ya. Hocam sen hangi maçı söylüyorsun?
0: Beşiktaş'ın oynadığı 5-0'lık maç mıydı?
1: Esas ben Panathinaikos çok kısa bir şey söyleyeyim size destek. Esas hocam ya.
2: Erzurum.
1: Hocam bak. Esas en büyük fiyasko ne biliyor musun? Bak bu deplasman 2-0, 10 kişi rakip, 35'te penaltı kullanacak. 2-1 atarsa değişecek. Alanya maçında tokat var hocam. Orada da bir kırmızı kart
0: hocam,
1: oyunun başı.
0: Geri gittik
1: ama
0: mi?
1: İki tane mağlubiyeti hocam bak. Geçen haftadan daha önemli orada aldı.
3: Hocam önümüze daha Fenerbahçe maçı var. Somut hemen pozisyonların üzerinden gidelim. Konuşamayacağız. Yani saat 23.20 oldu.
0: Bir cümleyle kapatayım bu konuyu. Bak burada dikkat edilmesi gereken konu şu. Cümlemi tamamlamak için. O maçın hakemi Gürjanasov'uydu. Geçen hafta iki golü iptal eder. Şimdi Gürjanasov'u getirdim. Trabzon maçına 4 koydum. Bu bir farklı bir cesaret aşılıyor. Bazı takımlara karşı cesur kararlılık gösteriyorlar. Ama ben de diyorum ki bu vurdum duymazlık kararlı itaatsizliği getiriyor. Oyun kurallarına kararlı itaatsizlikte devam ediyorlar. Sorun burada. Sizin böyle bir lüksünüz yok. Bu vurdum duymazlığı yapamazsınız. Adalet dağıtmak için oradasınız.
4: Hocam Beşiktaş her maç doğuruyorlar o şu zaman.
0: Oraya gelmek istediğim konunun temeli
4: yani,
0: burada zaten.
4: Beşiktaşlar şöyle yani yazıyorlar da şey çıkıyor o zaman. Yani siz bu yarışın içinde olmayın kardeşim.
0: Yani yapılan hatalar, Beşiktaş'ın aleyhine yapılan hatalar Beşiktaş'ı dışa itmiş gibi oluyor. O yüzden
4: öyle
0: başkan
4: düşünüyorlar
0: da,
4: zaten. Başkan da öyle düşünüyor.
0: Başkan da öyle düşünüyor. Hani diyor ya işi öbür tarafa getiriyor merkeze falan. Benim de şimdi bütün bu olaylardan sonra baktığım zaman Ferhat Bey ile
4: ilgili, mi yani?
0: Ferhat Bey ile ilgili söyleyeceğim notunda ne biliyor musun? Otur. Sıfır. Bu.
3: Peki olmuyor. Devam edelim.
0: Olmuyor abi.
3: Evet bir sonraki pozisyon gelsin. Penaltı ve kırmızı kart dedik. Krasniç'in forması İlhan'ın pozisyonu.
0: Tamam buna da sarı kart çıkardı. Formadan çekiyor.
3: Sarı kart doğru. Gidiyor. İlhan Fakılı burada sarı kart görmüştü. Doğru.
0: Bunları yapmamaları lazım futbolcuların. Bunlar çok ucuz ve gereksiz gördükleri sarı kartlar oyuncuların. Neden yaparlar bilmiyorum.
3: Baleyi arkadan çekti. Murillo sarı kart gördü.
0: Evet. Bu da geçti rakibini. Murillo değil mi bu?
3: Evet, evet. Murillo.
0: Geçtiği zaman bakar mısın? Umut Vaden atağa doğru gidecek. Aldı topu öne de açık. Koridoru boş. Gidecek. Bu da sarı.
3: Devam. Delova'nın sarı kart gördüğü pozisyon.
0: Şimdi faulü kim yapıyor burada?
3: Sarıyı gören Delova sanki çeken Vilhović. Burada da
0: faulü kim yapıyor? Vlahović yapıyor faulü. Öbür oyuncu da vuruyor topla, oynuyor. Esas faul yapan Vlahović. Evet. Sonra atıyor. Hakem arkada
3: paralelde. O ilk yarıdaki gibi bu da enteresan yani.
0: Paralelde kalıyor.
3: Bak işte penaltıda da mesela ters tarafa çıktı ya. Burada da ters
0: burada
3: tarafa
0: çıkmış. Burada da ters. Faul yapan Vlahović. Formadan bakar mısın? Yakalamış.
3: Formadan çekip faul yapıyor. Rakip oyuncu sarı kart görüyor.
0: Ona rağmen oyuncu yine topladı, oynuyor bir de.
3: Evet evet. Bu da ters.
0: Bu da çok
3: karar.
0: Ters karar. Sonra elin çarpması o, 4 numaraya talihsizlik yani. Evet.
1: İstem dışı.
0: Evet.
3: Ama yani farklı yani şeyler çıkıyor. İki pozisyonda da bak enteresan ya.
0: Yani
3: faulü yapan farklı oyuncu, farklı takım.
0: Bu sefer bize bunda,
3: karar diğer tarafa çıkıyor.
0: Bunda ne diyoruz biliyor musun? Bir cümleyle. Kafandaki tasarladığın maçı değil, sahadaki gördüğün maçı yönet. En düzgün hakemlik odur, doğru hakemlik. Eğer sen hayallerini süsleyip maç şöyle olacak böyle kafana göre fauller uydurur, kartlar çıkarırsan Arap saçına dönüyor bu iş.
3: Peki devam. Sisse'nin sarı görüyor burada Sisse. Oyuna sonradan girmişti. Bak burada hocam aslında yerde böyle bir ikinci bir hamle yapıyor. İkinci
4: vuruyor hamlesi. Ayağına canım.
0: İkinci hamlesi Sisse'nin. İyi ki belki pas geçirebilir ama ikinci hamlesi hani tartışılır diye çok söylendi bu ilk sarı kartı tartışılır. İkinci ama ikinci ilk sarı karta baktığın aşağıda bu değil. Bak bu.
3: İkinciye veriyor.
0: Bu.
3: Peki. Zaten biraz sonra kırmızı görecek.
0: Yakal kırmızı.
3: O doğru. Da 6 dakika sonra. Çok enteresan. Oyuncu zaten oyuna gireli ne kadar oldu ki?
4: Bir şey yap ne yaptım diyor bir de ya. Daha ne yapacaksın yani?
3: Yani 5 dakika arayla sürekli vuruyor, basıyor. Yani
0: ayak basıyor. Üstüne resmen koymuş. Evet. Biraz daha yukarı koysak belki direkt kırmızıyı düşüneceğiz.

0: Bu ciddi faulle oyuna girer, kırmızı diyor. Bu sarı tamam.
1: İkinci sarı kart, kırmızı kart doğru.
0: Kişisel ihracı doğru.
1: İki kartta ve ihraçta doğru dedik. Devam ediyoruz. Penaltı pozisyonu. Burada başkan biraz şey dedi galiba.
0: Uydurma penaltı gibi mi dedi? Hani, öyle bir şey.
1: Hani. Orada şey yapınca, hakkımızı yiyince burada son bölümde uyduruk bir penaltı verdi dedi ama
2: bence
1: net penaltı.
2: Mustafa
1: burada.
2: Hoca söyledi. Bravo hoca. Çok yanlış orada terim kullandı başkan. Ha, bu net penaltıyı. Doğru mu? Net penaltıyı o
1: çünkü penaltı uyduruyor. Topa doğru gidiyor. Bravo. Topu çekmiyor ki. El topa doğru
2: esas
1: gidiyor.
2: Esas yani Beşiktaş başkanı gayet bunu doğru verdi.
1: Yani bence.
2: Mustafa hocam çok kısa bir şey söyleyeceğim. Beşiktaş başkanı şunu söylemedi. Bu net penaltıyı verdin. Daha öncekini niye vermedin kırmızı kart? Bu doğru
0: soru
2: mu?
0: Böyle olmalı. Soru akılcı soru bu. Böyle sorarsan herkes kabul eder onu.
2: Bu penaltı penaltı değil diyor.
0: Bu olmaz. Bak şimdi bunu Ali Şansal'ın sahada vermesi lazım. Neden? Kapalı kol çok profesyonelce açılıyor. Hı-hı. Dikkat edin. Top gelirken açıyor. Oradan bak gördün mü?
2: Büyütüyor, geçeceğini büyütüyor, biliyor. Büyütüyor.
0: Şu kadarı topun geçişine set oluyor. Engel oluyor. Böyle kol böyle açılıyor.
1: Bence istemsizce büyütüyor. Refleks yapıyor. Yani gidiyor böyle yapıyor. Sonra eyvah ben ne yaptım diyordur da.
0: Bak açtı.
2: Tabii kapalı kolu açtı. Tabii.
3: Penaltı hocam bu.
0: Tabii ki penaltı.
2: Penaltı.
0: Tamam. Ama işte, sahada hakemin vermesi lazım bunun.
3: O da hiçbir şey veremiyor hocam. Neyi verecek sahada? Ne kırmızı kartı vermiyor. Penaltıyı vermiyor.
1: Çift sarıyı verdi ya.
0: Bak şimdi. Öbür maçta
1: bunu
0: da.
1: Bunu ama başkan herhalde göremedi. Herhalde. Yoksa bu penaltı yani.
0: Bu kesin penaltı.
3: Başkanın morali çok bozuktu. Yani bir de şöyle bir şey var. Ya sıcağı sıcağına bir açıklama yaparken bir böyle bir sakin kalıp bir
1: belki
3: değerlendirme
1: bir
3: lazım.
1: Etmek lazım.
3: Yani önce. Evet hemen böyle çıkıyorsunuz. Evet. Bir size de sağdan soldan bir şey söylüyorlar. Açıklama yapıyorsunuz. Aslında bu işleri böyle profesyonel manada yapacak insanlar evet. lazım. Yani o işin uzmanı olacak. Evet.
1: Bu nihayetinde penaltı mıdır?
0: Bu açık ve net bir penaltıdır. Kol genişlemiştir. Topun geçişini engellemiş, bariyer olmuştur. Son derece profesyonelce bir genişleme
1: peki,
0: olmuştur.
1: Dolayısıyla karar doğru. Var mı başka pozisyon? Son pozisyon. Burada böyle bir itişler, kakışlar, klasik bu pozisyonlarda olur bu son bölümde. Sarı kartlar çıktı. Herhalde o gerginlik sonrası.
0: Bunlar olabiliyor.
1: Fazlası hakem... yoktu değil mi sarıdan?
0: Yok. Hakemlerin bunlara karşı çok duyarlı olması lazım. Oyunun disiplini açısından önemli. Oradan gözünü ayırmaman lazım. Hakemlik derslerinde aday hakemken bunlar anlatılır. Oradan gözünü ayırma. Çünkü topun olduğu yerde problem çıkacaktır. Buradaki krizde iyi yönettiğini düşünüyorum. Zaten çok tecrübeli bir hakem. Maçı o kadar uzattı ki 6 dakika verdi. 104'te bitti maç. Demek ki uzatma 6 dakika hiç oynanmamış. Çok 104-06'da bitti maç.
1: 14 dakika uzamış.
0: Yani 104-06. 6 dakika ilavenin içinde şaşkınım yani şu anda şaşkınım. Bu nasıl bir hesaplama olduğunu bulamıyorum ben. 6 dakikada hiç oynanmadığını kabul edelim.
1: 12'de bitmesi lazım.
0: 104'te bitti bu. Yani 102'de bitmesi lazım değil mi?
1: Evet.
0: 90 artı 12 102'de bitmesi lazım.
1: Hiç oynanmadıysa 6 dakika.
0: Ha, 6 dakika 0. İlave 0 oynandığını kabul ederek yürüdüğümüzde matematiksel olarak 104'te bitti. 102'de bitmesi gereken maç. Topun oyunda kalma süresi de 57 dakika 13 saniye. 11 sarı kart, 1 sarı kırmızı. Şimdi maç çok güzel bir maçtı. Tempolu maçtı, çekişmeli maçtı. Korakor mücadele vardı. Ali Şansal seni bu maça zaten bunu çöz diye gönderdiler tecrübenle. Ama dağılma. Örnek hakemlik yap. Şunu ver. İlk maçta da oldu. Bizdeki en kötü alışkanlık. Genci, tecrübelisi. Yaşlısı, ne bileyim tecrübelisi. Her neyse hiç fark etmiyor. Bara yaslanarak hakemlik yapmaya alıştılar. Bu çok büyük bir tehlike.
1: Doğru, doğru. Peki ilk bölüme, gündüz bölümüne dönelim. Fenerbahçe maçına. Takım oyunu ekibi uzunca konuştu ama Şenol Hocam bu 8-0'lık galibiyet milli araya şüphesiz moralli girmesini sağladı. Belli oyuncular sakatlık problemi olan, yorgun olan ne bileyim işte Kante, Guendouzi, Asensio çok yüklenen oyuncular var, sakatlık problemi olan oyuncular var. Bunların da bir toparlanma sürecine girmesini sağlayacaktır. Ne kazandırdı bu farklı galibiyet dışında Fenerbahçe'ye? Mevcut skor ve İsmail Kartal'a tabii.
4: Şöyle geçen hafta herkes karaları boğalamıştı. İşte yok işte İsmail Kartal şu, efendim oyuncular bu. Biz de

0: Dedik ki geçen sene eğer Tedesco'ya bu kadar uzun süre dayanabiliyorsanız İsmail Kartal'a da bir süre vermek lazım. Bir toparlanması lazım. Evet, takımda bir gitme gelmeler oldu. Bir takım sıkıntılar oldu. Olmaması gereken sıkıntılar oldu. İsmail Kartal'dan da kaynaklı oldu. İstifa etti, gitti, geldi. Hiç böyle bir şeye teşebbüs etmeseydi keşke. Çünkü başkan hiçbir zaman teknik adamını yürürken değiştirmez. Onun özelliği o. Bilenler baksınlar, açsınlar. Şurada.
1: Bir de mental olarak güçlü gözükmeme riskini üzerine almış oldu hocam.
0: Bravo. Aynısı oldu. Şimdi şurada. Bu maça ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin. Şu dönemde hangi maç olursa olsun zor bir maç değildi ama zor maçı kolaya çevirdiler. Kolay olan maçı kolay atlattılar. Öyle düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin geçen sene, geçen hafta Antep beraberliği, ondan bir hafta önce Beşiktaş mağlubiyeti falan derken bir kara bulutlar vardı. Böyle 8-0'lık bir sonuçtan sonra camiaya bir moral geldi. Şimdi ne oldu? Vedat Muriç bugün gerçekten iyi bir santrofor olduğunu görsün. Çıkmasaydı belki bir 4 daha, 2 tane daha atardı kesin de. 4 değil de.
1: Lukaku'nun pozisyonlarından en az bir tanesini atardı diye
0: atardı
1: düşünüyorum.
0: Atardı ve orada başka pozisyon da oluşturabilirdi mesela. Ha, sevindirici tarafı şu. 8-0 büyük bir moral. Galatasaray'ın kaybetmesi, bugün Beşiktaş'ın kaybetmesi. Geçen hafta bu takım evet şampiyonluktan düştü denildiği haftada her şey bu hafta değişti. Şimdi Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Kocaelispor, kimse, Ahmetspor işte. Herkes zirvenin başında.
1: Bir maçlık bir diferans oldu takımlar.
0: Bir maçlık aslında. Yani bir maç kötü gidince hemen herkes karaları bağlıyor. Oysa bu sezon bazı takımların öyle tek başına gideyim, iki takımın gideyim olduğu sezonlardan o sezon bu sezon değil. Bu sezon her takımın rahatlıkla yenebileceği, puan alabileceği maçlar olacak.
1: Avrupa maçlarının da gidişatı fazlasıyla etkileyeceği.
0: Tabii ki etkili olacak. Her şeye rağmen bugün stadı Fenerbahçe taraftarı doldurdu. Takımına olan güvenini gösterdi. Stat doluydu ve sonuna kadar destekledi. Oyuncular da çok güzel bir futbol ziyafeti verdi. Son dönemlerde Fenerbahçe taraftarının seyrettiği en kolay ve en rahat maç. 21 dakikada 3 yaptı, rahatladı. Maçın içine baktığın zaman İrfan Can Kahveci. Bugün iyi oynadı. Ve Fenerbahçe
1: geri döndü mü?
0: Döndü. Ben zaten İrfan Can'ın tribün tarafından bu kadar istenmemesini normal karşılamıyorum. Ne söyleyeyim? İrfan Can yani 33 yaşında, 34-35 yaşında değil. İrfan Can iyi futbolcu, çok iyi futbolcu mu olsa farklı bir şey söylerim. Ama milli takıma gidiyor mu gidiyor? Milli takımda görev yapınca başarılı oluyor mu oluyor? Ha şimdi senin eğer asansiyon yoksa Ender, şimdi orada oynatabileceğin başka bir oyuncu da yoksa İrfan Can'a sahip çıkacaksın.
1: Bugün bir gol, iki asisti var. %86 pas isabeti var. 6'da 4 ikili mücadelesi var. Bugün rakamları iyi ama
0: geçen
1: tabii,
0: oynadığı bir maçta da böyle güzeldi Eyüp, rakamları.
1: Rakibin Eyüp olduğunu göz ardı etmeyelim.
0: Tamam, rakip Eyüp'se o zaman Kerem'i ne yapalım biz? Kerem de Eyüp'e karşı oynadı. Kerem de Eyüp'e karşı oynadı.
1: Sen de haklısın hocam.
0: Hocam öyle bir şey yok. Bak şimdi Kerem de Eyüp'e karşı oynadı. Oynamadım, o da oynadı.
1: Doğru.
0: Ne yaptı abi bu maçta bile
1: Kerem'in
0: ön planı?
1: Kerem'in da bakalım. 5'te 2 ikili mücadele, %77 pas oranı, 1 asisti var. Yani
0: o asisti de biliyorsun değil mi? Öyle bir İrfan Can pas attı ona ki onun asist yapmama şansı yoktu.
1: Doğru.
0: Çıkardı, Vedat Muriç boş kaleye attı. Şimdi bazı gerçekleri göz ardı etmemek lazım. Taraftarlara da sesleniyorum. Fenerbahçe taraftarlarına da söylüyorum. Kardeşim, oyuncularınıza belli bir süre daha sahip çıkmak zorundasınız. Oyuncularınızı protesto ederek bir şey kazanamazsınız. Şimdi İrfan Can'ı 2 maç önce 3 maç. Ya bundan bir şey olmuyor. Kardeşim, çok bir oyuncudan bir şey olmayabilir ama bir oyuncuya da biraz şans tanımak zorundasın. Çünkü Fenerbahçe futbol takımının şu ara transferi yok. İrfan Can'a da ihtiyacı var. Kerem'e de zaman zaman.
1: Ocağa kadar ihtiyacı var. En azından en kötü senaryo.
0: En kötü diyorum, ocağa kadar zaten ihtiyacım var buna. Senin Nene'ye de ihtiyacın var. Oğuz Aydın'a da ihtiyacın var. Bugün o zaman başka bir örnek daha vereyim. Bugünkü Eyüp maçı Lukaku vardı. Girdi oyuna. İki tane %100 pozisyonda kaldıramadı kendini gol atmak için. Araya koşu yapamadı. Şimdi onun için İrfan Can'ın da oynadığı oyunu değerli bulmak lazım. Yapamayanlar da vardı işi çünkü. Ha, İsmail Kartal ne yaptı? Biz en çok ne dedik? Şey, Opoku. Stoper. Ya şunu da bir koy da görelim.
1: Oponk.
0: Oponk'u bir koy da görelim. Devre arasında o kadar bağırdık çağırdık sonradan koydu. Ya bu oyuncu da görelim. Çünkü Şikinyar yarın bugün sen de ara sıra arıza yapıyor. Yani doğru işler yapamıyor. Hata yapıyor ve sen bir stoper rotasyonu olduğu zaman ilk kullanacağın oyuncu bu. Bunu da 60 küsürlerde mi 70'lerde mi ne oyun aldı?
1: 63'tü galiba. He,
0: onu da gördük. Yorgun olan Kante'yi çıkardı, İsmail'i soktu. Doğrudur. Oyuncu ondan sonra şunu değiştirmişim, bunu değiştirmiş önemli. Ama önemli olan Fenerbahçe taraftarı bugün rahat bir nefes aldı. Fenerbahçe'nin teknik ekibi, bütün cami olarak, yönetim olarak hepsi bir rahat nefes aldı. 3 haftada toparlanma ve rehabilitasyon bölümünü iyi geçip sadece fiziksel değil mental olarak hem hocaların hem de oyuncuların kendilerini check etmesi lazım.
1: Peki hocam çok kısa sizden bir de bir değerlendirme alayım.
2: Şimdi Fenerbahçe tabii kutlamak gerekir. Yani rakip tabii ki zayıf ama o zayıflığa da iten Fenerbahçe'nin yaptığı mücadele bir kere. Yani pas hataları falan Fenerbahçe mesela Eyüpspor yaptıysa bunu yaptıran Fenerbahçe'nin oynadığı iyi oyun. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Tabii ki bu maç üzerine sırf Fenerbahçe başarılı baz almamak gerekir. Ben burada İsmail Hoca'ya bir şey söyleyeceğim. Ya Allah aşkına İsmail Hoca ya birazcık esnek ol, biraz antrenörlük daha derinlemesine bir düşün. Bir şeyleri daha doğru yap. Eyüp'le oynuyorsun. Sevgili hocam Eyüp'le oynuyorsun. Ya bir stoper almışsın. Bu adam Nice'te geçen sene 30 maça yakın bir oyun oynamış.
1: Daha çok.
0: 44
2: bir yani maç ilk mı ne? İlk 11 bu adam gelişmeye açık. Sen 23 yaş işte o skalası için almışsın. Ya Eyüpspor maçında korkma Allah aşkına. Şikrinyer'i kes. Öyle ikinci yarı falan değil. İlk 11 oynat ya AK'yle oynasın. Bir sakatlığı var bunun, rotasyonu var. 3 kulvarda gidiyor. Bir görsün insanlar ya. Bir insanlar ya düşün Fenerbahçe taraftarı
1: 43 maçmış.
2: Bak Fenerbahçe taraftarı top oyuncuya geldi, alkışladı ya. Yani evet. Sana bu mesajdır ya. 2. Ya bir Lukaku'yu 4-4-2'de 2 bir santrafor dene ya. Ya bir Eyüp'e karşı bir dene. Bir bak bakalım Vedat Muriç de oynayabiliyor mu? Sıkıştığında Vedat Muriç'le beraber Lukaku'yu çift santrafor 4-4-2'de oynayarak bir simülasyon, bir pratik yap ya bunları düşün. Ya bir sıkıştı
1: hocam,
2: bu maçta.
1: Hocam peki bir şey soracağım size. Bu doğru söylüyorsunuz da. Bunu yapabilecek mental gücünü var mı? Ya da bunu yapacak kredisi var mı hocam?
2: Ya o, ya Ender korkak bak korkak olmaz ya bir teknik direktör gözünü seveyim bak İsmail Hoca 65 yaşında takım Fenerbahçe önemli bir kulüp ya olmuyorsa gidersin bunda bir şey yok Ender kalmasını geçende de söyledim destek vermiş bir insanım ama bu olmaz onu yapma bunu yapma ona çekin ya Lukaku almışın devre arasına kadar bu oyuncu var senin ikinci santraforun bir oynat bir 4-4-2 bir bakalım 4-4-2 formasyonda sen nasıl oynuyorsun iki tane çizgiye aç oyunu böyle çizgi oyuncularına aç genişlik ver iki santrafora nasıl top getireceksin bekler burada ikili oyunları nasıl oynayacak öndekiyle arkalı nasıl oynayacak ikili bir onun bir çalışmasını simülasyonu maçtan önce yap bir pratiğe dök yani sıkıştığında iki santrafor nasıl pozisyon alacak öne ön direkt arka direkt nerede pozisyon kim bağlantıya gelecek bir bunlar senin için test ya bunu yapmıyorsun ne ya bu Kerem abi ya bu kadar da ya Kerem evet milli takım oyuncusu iyi olduğunda tabii ona. Ya kötü. Oğuz kötü. Bir Nene'ye oynat. Ya Nene demiyorum. Bir geçen sene burada eleştirdik. Adam böyle süper yetenek falan değil. Ya bir şans. Bir oyuncuları bir kazandır. 11-12 kişiye işi döndürüyorsun. Nene geçen sene koşucu olarak atletizm savunma arkasına Kerem'den ve Oğuz'dan fazla koşu yapıyor. Beşiktaş Fenerbahçe maçını hatırlatalım. Geçen sene mesela bizi izleyenler. Penaltıyı kim yaptırdı arkaya koşu yaparak? Fenerbahçe'nin 1-0 yendik. Kerem'i derbi işte Kadıköy'de kazandı.
1: Siz 8-0 kazanmış bir maçtan sonra hocanın hatalarını mı öne
2: çıkarıyorsunuz? Bak hocanın 8-0'dan sonra takım iyi oynadı vesaire daha derinlik katması gerek. Bir Nene at oyna. Bir Oponk'u baştan oynat Oponk'u. Bir insanlar ilk görsün. Lukaku'yu baştan oynat. Bir bunları bir görsün insanlar. Ha desin ki bunlar da var. Bir oyunculara mesaj ver. Her maç Kerem. Hocam, bu oyuncu
1: Lukaku,
2: böyle olur
1: Antep'te
2: mu ya?
1: Antep'te baştan oynadı ya olmadı ya.
2: Hayır. 4-4 bak şimdi 4-4-2'de İki santrafor baştan oynadı ama sonra ne oldu? Vedat'la Çayınç oldu. Benim demek istedim. Baştan
3: İkisini bir arada oynadı.
2: Bir 4-4-2 bir tane. İki tanesini

0: kalıplı, size'lı, kenar ortalarına vurabilecek oyuncum var. Bir gör, ha oldu olmadı. 45'te tekrar bir değiştirsin misal. Veya bir oynat 60 dakika ikisini. Nene'yi bir oynat. Oponku bir stoper. Başlat ya, bu Eyüp'le ligin en zayıf takımlarının biriyle oynuyorsun. Ya bu kadar da korkarak, ben sonunu düşünerek. Ya klasik bir laf var ya, sonunu düşünüyorsan kahraman olamazsın. Lider adam sorumlu kalır. Ne olursa olsun alır. Teknik direktörlük demesi, eldeki kadroyu iyi kullanmak. Esne biraz.
1: Hocam derin. Sizi belli ölçüde anlıyorum ama o maçın bu maç olduğunu kendi adıma düşünmüyorum.
0: Neden? Ben peki hangi maç peki?
1: Hocam,
0: hangi
1: maç? O serbestliğe sahip değilsiniz siz şu anda.
2: Ben de bir şey söylemek
0: istiyorum. Yani İsmail Kartal için mi söylüyorsun?
1: Herkes için söylüyorum. Neden? Kim olduğu önemli değil.
0: Neden değil?
1: Bu riske girilecek bir dönem değil Fenerbahçe açısından. Eyüp'le
0: oynuyorsun.
1: Biraz önce Beşiktaş'a 6 yıldır şampiyon olamıyordu diyordunuz.
0: Evet.
1: Fenerbahçe 12 yıldır olamıyor.
0: Olamıyor.
1: Hocam,
0: ben
1: siz
0: ama,
1: deneme tahtası mı bu?
0: Hay deneme tahtası. Nene geçen sene oynamış, skor yapmış.
1: Lukaku'yu
0: alıyorsun.
1: Beşiktaş Eyüp maçı 1-0 bak bitti şimdi, ya.
0: Geçen sene 44 maç oynamış.
1: Nereden peşinden Eyüp maçını kazanacağı şey fikri nereden var?
0: Ya artık bırak da Fenerbahçe de artık Eyüp'ü yensin Allah
1: hocam,
0: aşkına.
1: Hocam Beşiktaş Eyüp maçı 1-0 bitti.
0: Tam 1-0 bitebilir. Eyüp o zamanki şimdi de daha demoralize olmuş, her maçı kaybediyor. Rakibe pozisyon
1: şunu
0: veriyor, daha kötü.
1: Kabul ediyorum. 5-0'dan sonra ben ikinci yarı o Oponk'la başlayabilirdi. Kabul ediyorum. Ama maçın bütününde işte şunu deneyebilir, onu deneyebilir. Bu sıra
0: ne zaman deneyecek? Milli
1: hocam,
0: maçtan sonra
1: değil hocam.
0: Milli maçtan sonra
1: değil.
0: Daha sıkı maçlar var. Avrupa Şampiyonlar Ligi var. Benim düşüncem tabii ben ki, de farklı ki düşünüyorum. Ben üçünü de ilk 11 4-4-2 oynardım. Nene'yi de oynatırdım. Oponku da başta oynatırdım.
3: Şimdi bugüne kadar affedersin hocam bir şey söyleyeyim. Peki. 16 gol yemiş Eyüp. 8'ini bugün yedi.
0: Evet.
3: 8'ini de diğer kaç maç 5 maçta yedi. Şimdi Reha Hoca düşüncelerini
0: hocam, ben
3: parantez
0: şu çok güzel şey devam et. Çok güzel. 8 gol yedi ama çok, her maçta çok pozisyon verdi bu takım. Ben seyrettim.
3: Ender Bilgin'e katılıyorum ben. Yani bu maç öyle.
0: Ben de farklı düşünüyorum hocam.
3: Tabii ki hocam. Estağfurullah. Ben senin fikrini, ben demiyorum ki sen bu yanlış düşünüyorsun. Ben de diyorum ki bu maç aslında o maç değil. Neden?
0: Hangi maç hocam?
3: Bak şimdi niye olmadığını söyleyeyim sana.
0: Hangi maç?
3: Can bak şimdi bak.
2: Geçen hafta Gaziantep'le berabere kaldın hocam.
3: Gaziantep.
0: Ya kalabilirsin Eyüp.
3: Reha Hoca bak.
0: Hocam
1: sezon
3: onu
1: bitiyor sezon.
3: Hocam.
0: Ya
3: sezon riske
0: bitiyor,
3: giremezsin
0: hocam
3: diye. İlk,
0: Allah
3: bak,
0: aşkına
3: ilk Gençler Birliği maçında ya, bak Ender. İlk Gençler Birliği maçında bu rotasyonlardan dolayı kaybetti. Bugün eğer Allah korusun kötü bir sonuç olsa İsmail Kartal için.
0: Hocam rotasyon dediğin yani Lukaku oynayacak 4-4-2.
3: Hocam Lukaku'nun oynamaya daha zamanı var ya. Lukaku'yu ben bundan
0: hocam
3: sonra 11'de
0: gör,
3: çıkarmam sahaya
0: hocam,
3: hocam
0: bir
3: ya.
0: Gör,
3: sen de hocam görüyorsun da görmedin
0: bak,
3: mi? Bugün konuştuk.
0: Bir 4-4-2 oynasın bakalım bunlar nasıl yapacak?
3: Hocam bu riske giremezsin ki şimdi zamanı
1: mesela
3: değil.
1: Mesela hangi
3: zaten
1: maçta 4-4-2 ihtiyacı olur Fenerbahçe'nin? Kaç tane maçta olur?
0: Bundan sonraki skor istediği her maçta ihtiyacı olur. İçeride dışarıda. İkinci yarı 1-0 geriye düştü. İkinci yarı çıktı. Lukaku hamlesi kenardaysa yapacaksın. Yani bu oyuncuyu aldıysan böyle iki tane santraforlu bununla ilgili bir oyun da yapması gerekir. Farklı bir planı olması gerekir.
4: Ya hocam, sırf bu organizasyon 4-3-1'di. Lukaku'yu da kazanması lazım diyor.
0: Ya Lukaku'yu kazanmasından olmaz. Daha önemli Fenerbahçe'nin bir 4-4-2 baştan başlayıp bu oyuncuyu ne alıyorsun
4: son
0: o zaman ya?
4: Böyle 4-4-2'ye dönebilirdi.
0: Alma. Baştan
4: 4-5'ten sonra da olabilirdi
0: bak,
4: yani.
0: Bunları beraber oynatmayacaksan alma. De ki Talişka kalsın, Lukaku istemiyorum.
3: Tabii ama onları beraber oynatmak için almadılar ki.
0: Bak işte yeri geldiğinde hayır bak şimdi bunları biri sakat
4: bulduktan sonra.
0: Hayır biri sakatlanır diye. Şenol Hoca diyor ki birini yerine değiştir.
3: Evet.
0: Ben de diyorum ki yeri geldi bu ikisini de oynatacaksın. Farz
3: ha,
0: edelim.
3: Yeri geldiğinde bravo. Ama yeri işte tamam. Baştan başlamak
0: bir denemek
3: orada.
0: Test maçı bu.
3: Hocam
0: ben
3: şu anda İsmail Kartal
0: artık
3: bu maçı kazanmak için zor nefes alıyor. Burada en garanti şekilde Eyüp Spor maçını bundan önce oynadığı maçlarda yediği kadar golü bugün Fenerbahçe
0: hocam,
3: attı.
0: Hocam altyapıdan 3 oyuncuyu demiyorum ya. O 44
3: şey
0: maç oynamış.
3: Hocam Lukaku'yu geçen
0: sene
3: oynattın. Lukaku'nun oynayacak hali var mı?
0: Ender burada söylüyordu
3: ya.
0: Bak kaç gol attı öyle böyle diyoruz. Bak koşu yapıyor savunma arkası falan de ne. Ben diyorum ama altyapıda 3 tane oyuncu rotasyon. Hayır öbür takım banka oynasın. Ben demiyorum
3: hocam,
0: Kante falan oynamasın.
3: Bir şey kabul edebilirdim. İkinci yarının bak ilk baştan da ben onu
1: 60 küsurlarda aldı o Pongu.
3: O Pongu 45'te alabilirdi.
1: Alabilirdi.
3: Ona katılıyorum ama Lukaku konusunda İsmail Hoca ben 60'tan sonra şöyle Reha Hoca'ya katılıyorum. Çift santrofor o saatten sonra 6-0 olmuş oynat.
0: Orada bile oyuncu çıkartıyor ya. Orada bile oyuncu çıkıyor.
3: Başka birisini çıkartabilirsin. Orada çift forveti deneyebilirsin. Eğer deneyeceksen ki. Ama ben İsmail Kartal'ın öyle bir
1: şey
3: düşüncesi olduğunu
1: hiç
3: düşünmüyorum.
1: İki tane santraforum var diye daha mı çok gol atıyorsun?
0: Ha.

0: Hayır.
1: Yok. Yani onlara top atacak birileri
2: ya
1: de olmalı.
2: Ender, amaç bak 5 santrafor oynasan da doğru oraya topu getiremezsen organizasyonda 5 santrafor yine gol atamazsın. İşte onu... Şimdi bir şey söyleyeyim ama bir o adamları bir denemek gerekir ya.
1: Tabii ki hocam.
2: Bir denemek gerekir. Bir birlikte oynaması gerekir. Peki. Yoksa 2 gol 2 santrafor oynayıp 10 tane gol atmak bu zaten yani, çok farklı düşünce. Hiç futbol düşüncesi.
3: Bir cümleyle destek yapmak istiyorum. Bu kadar kısa sürede olumsuz yaşanmışlıklardan sonra risk alma kredisi yoktu İsmail Hoca'nın. Hocanın söylediği 4-4-2 deneyecek skor ilerledikçe var yani. Ama ilk 11'de bu riske giremezdi. Çünkü ilk maçtan bu yana Gençler Birliği maçından bu yana çok eleştiriler, çok fırtınalar koptu. O yüzden sanırım o da garantiye bağladı kendini.
4: Hocam böyle oyun içinde yapabilirdi hocam. Ya.
3: Nasıl?
4: Oyun içinde yapabilirdi.
3: Yapabilir. Onda hep fikir.
1: Zaten başlangıçtan öyle 60'tan sonra bak Reha hocam dedi 60'tan sonra ben o evet çift santrofora skor almışım.
3: Denerim onu ben de bakarım.
1: Dinleyeyim ama öyle baştan çift forvet. İsmail Kartal'ın kafasında öyle bir düşünce yok mu bir kere? Yani öyle iki santrofor aldı diye çift forvet oynayacak diye bir ama şey yok. Hani
2: ben 4-4-2 bak hocam 4-4-2 bütün maç. Hayır ben çok kısa bir şey söyleyeceğim.
1: Öyle bir
2: ben hayır ben Fenerbahçe bak hocam şunu söylemiyorum.
1: Doğru Fenerbahçe, ama 60'dan sonra olsun.
2: Fenerbahçe her maçta 4-4-2 oynasın demiyorum ben.
3: Bunu da görsün diyorsun.
2: Bak bunu da ama bir maçta tabii, simülasyon haklısın. Denesin bu maç o maç diyorum.
3: Olabilir.
2: Ben, bravo Fenerbahçe bundan sonra oynadı 4. Hayır ne zaman söyledim burada. Ama bu maç o maç ya bir görsün
3: görmesi
2: bakalım.
3: Görmesi lazımdı. Doğru
1: peki,
3: katılıyorum.
1: Murat eklemek istediğin var mı?
4: Ya bir maçtan daha değerli. 3 puandan çok değerli bir maçı kazandı. Yani aslında huzur için, mutluluk için, yani bu araya böyle girmek için kazanmak zorundaydı. Tamam onu kazandı ama üzerine 8 tane de gol attı. Herkes mutlu mu mutlu. Fenerbahçeliler mutlu mu mutlu. Yani bu maç çok kıymetliydi. Ve hoca da rahatladı. Yani tabii bu 3 haftalık işte süreç daha da iyi olacak diye düşünüyorum.
1: Yani değerlendirilmesi yani
3: bunu
1: gereken.
3: Bunu daha da artıya çevirebilirdi diye Reha Hoca'nın sanırım aynı şeyi düşünüyoruz.
2: Ya ben farklı düşünüyorum. Evet. Başkasına da saygı duyuyorum. Evet.
4: 69'da çıkarttı Vedat'ı.
1: Evet o.
4: Lukaku'yu aldı. Yani, ya
2: o, Murat geçen sene bak geçen hafta bak kafasında o kadar yok. Antep'te Lukaku çıkıyor. Vedat ya böyle değişiklikler olur mu Allah aşkına? Bir risk al ya. Ya sen Fenerbahçe takımının oyuncusun eldeki kadroya falan hocam, bir güven ya.
4: Diken
2: sen
4: Eyüp
2: 8 tane evet gol yedi gelmeden önce Şenol Hoca söylüyor. Ben hepsini seyrettim. 28 tane rakiplere pozisyon verdi Allah aşkına ya. Ya 10 kişiyle Rize 2 tane gol attı bu takıma ya. 10 kişiyle ya. Bir seyret var ya pozisyonları yok. 10 kişiyle Rize'yi gol attı 2-0 5-0 biterdi ya. Bir hafta önce ya. Ya biz seyrettiğimde görüyorum bu maça tam o maç ya her maçı o oynat yani.
1: Bu arada Özcan Hoca'nın da bu karşılaşmadan sonra istifa ettiğini belirtelim.
4: Kabul edildi.
1: Kabul edildi değil mi?
4: Öyle biliyorum.
1: Evet öyle diye hatırlıyorum.
4: Normal.
1: Bu maça ilişkin pozisyon aldık mı? Var mı bir şey? Bir tane vardı galiba. Penaltı ile ilgili bir hemen ona da bir soralım Mustafa Hoca'ya.
3: VAR'da oturanlardan daha iyi gören kim derseniz sağdaki hakem.
1: Değil mi ya?
3: Yani 30. saniye önüne bir pozisyon geldi.
1: Ayakkabısı oyuncunun neredeyse çıkacak gibiydi. Yani
3: bak açısı geldiğini görün lütfen.
1: Rahat aslında önü.
3: Bakar mısın? O kadar rahat, o kadar net görebileceği bir pozisyon ki topa diyor. Ya arkaya baktı, ayakkabı çıktı. Tamam top gitti de. Topu vuran ki savunma vurmadı ki.
1: Topu
3: Vedat dürtüyor.
1: Sarı lacivertli oyuncu dokunuyor.
3: Bak çok basittir.
1: Arkadan hamle geliyor.
3: Amatör bir ifade söyleyeyim. Topun yönüne bak derler hakeme.
1: Evet evet onu
3: topun,
1: demeye çalıştım.
3: Bak amatörce söylüyorum. Topun yönü değişmediyse vuran kim? Düz gidiyor. Muriç ayağını koymuş düz gidiyor. Bu sana ya bunu bilmiyorsan hakemlik yapamazsın. Temelidir bu ya. Vallahi temelidir bu ya. Bunu veremiyorsan ne yapayım ben senin kokartını?
1: Yani hadi. Topun yönü sana bir
3: çizgi dona veriyor. Dona verir yani çözüm üretirsin. Böyle bir argümandır bu. Çok rahat maçın. Ya önüne 30. saniyede gelmiş ver büyü. Ver büyü bunu. VAR'a gidiyorsun VAR'dan geri. Bir de VAR'a da 30 saniyede takıldı VAR'da. 30 saniye takıldı orada.
1: Neye baktı onu da anlamadım.
3: Ben de onu anlamadım. 30 saniyelik değil 3 saniyelik hadise bu. Giderken yolda dönerim penaltıyı veririm bakmadan.
1: Hem bu maçın hem Beşiktaş maçının basın toplantılarını paylaşalım.
0: Hafta başından beri oyuncularımızla çok iyi rakibi analiz ettik. Gayet

Evet, iyi bir iletişim içerisinde bu maça hep birlikte çok iyi hazırlandık. Sonuçta son iki lig maçında istediğimiz puanları alamamıştık. Bayağı bir puan kayıpları yapmıştık. Bunu düzeltmek istiyorduk ve güzel bir oyunla bugün galip gelerek taraftarlarımıza karşı kendimizi oyuncularımızla birlikte affettirmek istiyorduk. Sonuçta Avrupa Kupası'nda Şampiyon Ligi'nde iyi giden bir Fenerbahçe ama ligde son zamanlarda hiç istenildiği gibi gidemeyen bir Fenerbahçe vardı. Bunun bilincindeydik, farkındaydık. Ama sonuçta bugün güzel bir oyunla farklı galip geldiğimiz için oyuncularımı kutluyorum. Bu galibiyette taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Bu galibiyet, ligde aldığımız bu galibiyet oyun olarak da farklı galip gelerek de bize güzel bir moral oldu. İnşallah bunu sezon sonuna kadar üstüne koyarak, gelişerek bu şekilde yolumuza devam ederiz. Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Yani bazı hafta istediğiniz sonucu alamıyorsunuz, bazı haftalarda istediğiniz sonuçları alıyorsunuz, bazı haftalarda baktığınız zaman hakemlerin lehimize verilmesi gereken penaltılarla mesela maçı kaybediyorsunuz ama kimse bunlara değinmiyor. Ya bu maçın hakkı bu değildi, burada penaltılar verilmedi, burada şu oldu diyen bir tane çıkan yok. Ya beni suçluyorlar, ya futbolcularımızı suçluyorlar. Böyle bir olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Yani bunların bir maçlık olduğunu olmaması gerektiğini düşünüyorum. Mesela bir Avrupa'da bakıyorsunuz birçok teknik direktörlere, acaba onlar böyle bir olaylarla karşılaşıyorlar mı? Türk futbolunu bir yerde temsil etmişiz, güzel bir şekilde temsil etmişiz. Ülke puanına katkıda bulunmuşuz ama bunların hiçbir değeri yok. En ufak bir şeyde hoca suçlu, hoca formsuz, şu bu bir sürü yapıştırmalar üzerimize yapıştırılıyor maalesef. Ama biz alışığız. Mesleğimiz bu. Yani bunu bilerek seçtik. Bundan kaçış yok. Bunları da göstermek zorundayız. Bunların bilincindeyiz. Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Nasıl yapacağız? Dışarıya fazla kulaklarımızı tıkayacağız. Duymayacağız. Sadece işimize konsantre olup oyuncularımızla birlikte takımı daha iyi nasıl futbol oynatabiliriz? Daha iyi nasıl gelişebiliriz? Daha iyi nasıl çalışabiliriz? Biz bunların peşindeyiz. Bunları yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar ve yaptığımızı düşünüyorum. Şimdi 8-0 biten bir maçtan sonra bir hakem için bunları konuşmak bence doğru değil. Yani önündeyse, bizim aleyhimize de olsa, lehimize de olsa, yani gördüğünü çalsınlar. Biz fazla bir şey istemiyoruz ki hakemlerimizden. Gördüklerini çalsınlar yani. Mesela ben hala oradayım mesela. Geçmişte bizim iki maçta verilmeyen penaltımız orada giden, bizim 4 puanımız var. Bugün o 4 puan alsa biz bugün ligin lideriydik. Ama kimse bunları konuşmuyor. Fiziksel eksik. Mesela bugün Asensio, siz sormadınız ben söyleyeyim. Asensio'yu biz kadroya aldık. Normalde oynayacak durumda değil. Doktorla da konuştuk. Eğer bir mecburiyet olsaydı 20 dakika falan oynatmayı planlıyorduk yani. Kendisiyle de konuştuk bunu. Maç farklı olunca doktor dedi ki oynatmayalım dedi. Ben gene oynayacaktım onu. Yani bir oynasın, bir moral olsun diye. Bizim için risk olur, kendisi için de bir risk olur diye. Sonra kendisi de çok doğru dedi. Ben de oynamak istemiyorum dedi. Yani iyi olur dedi bu şekilde. Onun için Asensio'yu da oynatmadık. Şimdi oyuncularımı nasıl motive ediyorum? Ben samimi bir insanım. İçimdekini karşısına hayatım boyunca rol yapmadım. Rol yapamam zaten. Öyle bir yeteneğim de yok benim. Neyse içimdekini söyleyen bir insanım. Oyuncularım bunu çok iyi biliyorlar. İrfan'la konuştum. Dedim bak, sana ihtiyacımız var. Bu maçta senin oynaman lazım. Hafta başından beri. Kulaklarını kapa. Hata da yapsan önce basitten başla. Sonra zorları zorla diye konuşarak antrenmanlarda onu motive ettik, çalıştık. Bugünkü maça İrfan'ı biz bu şekilde hazırladık. Diğer yerli oyuncularla da böyle. Onlara ben güvendiğimi, inandığımı her zaman hissettiriyorum. Bütün yerli yabancı ayırt etmiyorum. Hepsiyle aynı şekilde konuşuyorum. Açık ve net bir şekilde konuşuyorum. Yani biz onlara her şeyimizi borçluyuz. Onlar varsa bizler varız. Onlar mutlu olsa mı? İnanın biz onlardan, özellikle ben kendim şahsım, çok daha fazla mutlu oluyorum. İyi bir futbol oynadık, güzel bir galibiyet elde ettik. Onlara bu mutluluğu tattırdığımız için onlardan daha fazla ben mutlu oluyorum. Bugün onları mutlu edebildiysek ne mutlu bize. İnşallah bunun bu galibiyetlerin devamı geleceğini ben inanıyorum. Bizi destekledikleri için, bana yaptıkları bu sevgi gösterilerinden dolayı, bana olan inançlarından dolayı onlara çok teşekkür ederim. Onlara minnettarım. Bugün mesela attığımız yan toptan, kornerden goller, bunlar hepsi çalışılmış. Yani organize goller. Yani
tesadüf değil. Gerçekten hafta başından beri söylüyorum ya, çalıştık.

0: Amcalarımızla güzel bir iletişim içerisindeyiz. Sağ olsun onlar da her söylediğimizi kayıt altına alıyorlar. Onları bizi çok iyi dinliyorlar. Ne zaman nerede ne yapacaklarını onları anlatıp gösterdiğimiz için burada da sahaya çıktığımız zaman bunları antrenmanda yaptıklarımızı maçta da yapmaya çalışıyorlar ellerinden geldiği kadar. Bugün Vedat Buric'in geldiği nokta gayet iyi bir nokta. Bugün o da kendisi bir patlama yaptı. Güzel bir şey. İnşallah bunun devamını getiririz diye düşünüyorum.
1: Efendim 90+1'in sonuna geldik. Yeni hafta sağlık, mutluluk, başarı getirsin. Hoşça kalın.

0: futbolla dolu hafta sonuna hazır mısınız? Uluslar Ligi'nde nefes kesen maçlar canlı yayınla bu ekranda.
1: Vuruş topu alarda gol.
0: 26 Eylül Cumartesi saat 16. Slovenya İskoçya saat 21.45. Çekya Hırvatistan.
1: Vurdu ve gol.
0: Bitmedi. 27 Eylül Pazar saat 19. Sırbistan Hollanda saat 21.45. Norveç Portekiz.
1: Topu alarda gol.
0: Futbolun coşkusunu Aspor'da beraber yaşayacağız.
2: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.
3: Evet, görüntüde Birleşik Amerikalı Aaron Pryor Jr. var. Ring yürüyüşünü gerçekleştiriyor.
4: Rakip çok uzun boylu. Hani aslında baktığımız zaman bu siklete göre, bana göre yani fiziksel olarak çok uzun olmasının avantajları da var, dezavantajları
3: ama
4: da var.
3: Ama birazcık da zayıf değil mi hocam? Boyu evet, çok yani, uzun ama...
4: Tabii. Profesyonel boks, aslında baktığımız zaman amatör boksta, profesyonel boks, her ne kadar boks olarak isim geçse de farklı iki tane spor diyebiliriz. Genel anlamda profesyonel boksta güç, dayanıklılık ve dayanıklılığın bütün roundlara yaymak çok önemlidir.
3: Az sonra Avni Yıldırım ring yürüyüşünü gerçekleştirecek. Evet, anons yapıldı ve Avni Yıldırım ringe doğru geliyor.

kısa bir süre sizleri bu ring yürüyüşüyle baş başa bırakmak istedik. Ahmet Öner de yanında Avni Yıldırım'ın. Haydi Avni diyoruz. Galibiyet halkasına yeni bir zincir daha eklesin Avni Yıldırım. Umut ediyoruz ki bu karşılaşmadan da zaferle ayrılacak ve galibiyet serisini 13 maça yükseltecek. Görüntüde Aaron Pryor Jr. var. O da son derece istekli, önemli bir isim. Az önce bahsettiğimiz gibi Aaron Pryor Jr. Birol hocam tabi sen daha yakından bilirsin. Babası da 36 maçta 35 galibiyete imza atmış Aaron Pryor'dı.

0: Harry Prayer Jr. babasının yeteneğinden biraz uzak olsa da, aslında bayağı bir uzak olsa da, yine de tehlikeli bir rakip diyebiliriz.
1: Ya tabii ki şimdi sonuçta baktığımız zaman 19 maç 12 knockout, 9 mağlubiyeti var ama uzun yıllarda profesyonel arenada mücadele eden bir sporcu. Ve sonuçta profesyonel boksta 4. sıradaki bir sporcuyla mücadele edeceksiniz bugün Avni Yıldırım'la. Rakibim yani Avni Yıldırım'a baktığımız zaman fiziksel olarak ondan her ne kadar kısa olduğuna bakarsak da Avni Yıldırım'ın en büyük özelliği sistem olarak roundlar içinde sürekli aynı disiplini devam ettirebilmesi. Bir de en önemli unsurlarından bir tanesi, çok sağlam bir çeneye sahip Avni.
0: Kolay gerçekten kolay yıkılmıyor, evet.
1: Ama tabii ki çok önemli bir nokta. Bana göre ileriki dönemlerde o yumruklardan kaçması çok önemli. Çünkü profesyonel boksta çok darbe almak iyi bir şey değil. Ama çok sağlam bir çenesi olduğuna inanıyorum. Çünkü gördüm. Özellikle Arjantin rakibiyle yapmış olduğum maçta. Yani orada bakın rakibi de çok uzun. Avni mesafeyi daraltıp özellikle uzanma mesafesi, çünkü rakibinin genelde sol sağ direkt olduğu için apakat ve kroşeleri çok kullanamıyor gördüğüm kadarıyla. Yakın mesafede mücadele etmesi lazım ama hep miskivilerle boşalması lazım.
0: Müsabakayı Jürgen Langos yönetecek ve evet, Avni Yıldırım, Aaron Prayer Jr. karşılaşması başladı.
1: Evet, gördüğünüz iskivlerle yakına giriyor, küçülüyor. Doğru olan bu şekilde mücadele etmesi lazım.
0: İki boksör de birbirini tartıyor. Avni yavaş yavaş ağırlığını koyacaktır. Mr. Robot lakaplı Avni Yıldırım gerçekten robot gibi bıkmadan, usanmadan rakibinin üzerine giden, kolay kolay yıkılmayan bir isim.
1: Gövdesi rakibin zayıf. Özellikle karaciğer ve gövde vuruşları çok yapması lazım. Hem kondisyonu, bakın zaten doğru olanı da yapıyor. Çünkü hem kondisyonunu düşürür hem de rakip sürekli gövdeye aldığı darbelerle eller düştüğü için çabuk kafaya vuruş yaparsınız.
0: Bir olacağım, sadece boy var rakipte. Gerçekten baktığın zaman fizik olarak Avni'nin üstünlüğü göze çarpıyor. Yakın dövüşmesi lazım. Az önce bahsettiğin gibi 2-0-6'lık bir uzanma mesafesi var Aaron Pryor Jr.'ın. Avni sağlı sollu yumruklarla gelmeye çalışıyor rakibin üzerine. Aaron Pryor şöyle bir yoklamaya çalışıyor ancak Avni'nin kontrolünde. Şu anda merkezde, ringin merkezinde Avni var.
1: Sağ kapatması lazım Avni'nin. Yani özellikle sağa doğru döndüğü için sağ ayağını rakibinin sol ayağının dışına atıp önünü kesmesi lazım.
0: Şu anda bak, müsabakanın kontrolü de Avni'de derken bir sol kreşe çıkarttı ama
2: muss einer auf die
0: hakem ayrılın dedi.
2: Das unschöneren Mittel, wie klammern. Oder eine nicht.
0: Güzel eskibler yapıyor Avni.
2: Sich rausdrehen und dann noch mal direkt ins Ziel bringen. Hier drin passt auf.
1: Şimdi 10 roundluk bir maç. Yani enerjiyi de düzeyli kullanmak gerekiyor, biliyor musun? Ondan dolayı kontrollü gitmesi lazım. İlk round çok önemli bir ısınma roundu.
0: Bir sağ kroşe çıkarttı Avni. Rakibini iplere doğru sıkıştırmaya çalışıyor. Ringin merkezinde Aaron Prayer'dan bir sağ kroşe denemesi.
1: Bakın gövde, kafa, doğru olan bunlar. Ama özellikle rakibini iplerde yakalayıp çok çabuk kurması lazım. Şu an rakip yoruluyor. Sürekli manevra yapıyor. Çünkü en çok yorulma geriye doğru manevra yapmaktır.
0: Avni'nin paradında kalan yumruklar. Bir sağ kroşeyi, sol kroşe ancak.
2: Versucht er zum Körper zu gehen. Tatsächlich auch, wenn sie auf die Augen schauen.
0: Hakem yine sporculara ayrılmasını söyledi. Sağ sol geldi. Aaron Pryor Jr'dan paratta kalıyor yumruklar. Avni'den de hemen cevap geldi. Bir sol kroşe çıkarttı.
1: Güzel,
0: karşılıklı yumruklar.
1: Güzel bir kroşe geldi orada, boş geldi.
0: Ve ilk round sona eriyor. Biri olacağım, ilk roundu nasıl buldun?
1: Şimdi ilk roundda Avni'nin sürekli rakibini takip ettiği, geriye doğru sürdürdüğü bir rounddu. Yani zaten profesyonel boksta biliyorsunuz sürekli ileri atak yapıp rakibi sürekli baskı içine alıp takip eden genelde hakemlerden tam puan alır. Şu anda bu roundu bana göre 16 Avni kazanmış oldu.
3: Aaron Pryor versteht
2: geht sein Handwerk.
0: Avni'nin de tekniği ve hızı her geçen gün ivme kazanıyor diyebiliriz.
2: Vielleicht doch noch mal
0: daha önceki karşılaşmalarına baktığımızda daha yavaş mücadele eden bir Avni vardı ama...
2: Usthäusen.

0: her geçen gün o hızını, o kuvvetini arttırıyor Avni. Özellikle Zoltan Sera ve Timur Nikorkaya maçlarında bunu yakinen görme fırsatı bulduk ve ikinci round başladı. Artık Avni'nin birazcık daha seri olup rakibinin üzerine gitmesi lazım. O yumruklarını Aaron Pryor Jr.'a tattırması gerekiyor.
1: Rakibinin rakibinden korkacağı iki tane yumruk var. Bir kontra sağ direkt yukarıdan gelebilen, bir de sağ aparkat. Bunlara dikkat ettiği sürece bana göre Avni yakına girdiği andan itibaren kesinlikle rakibini blok edecektir. Yani rakibinin çünkü yakın mesafede vuruş kabiliyeti yok. Kol uzunluğu ve uzanma mesafesinden dolayı.
2: Interessant ist Yildirim mittlerweile schon.
0: Abi'den sağ sol.
2: Also wenn Pryor gewinnen sollte.
0: Tam oturtturamadı yumruğu Avni Yıldırım.
2: Auch aufgrund des berühmten Vaters wieder eine
0: Köşeye sıkıştırdı yine. Boşa giden bir sağ kroşe.
1: Sağ direkt mideye, sağ kroşe yukarı. Yani bunu yapsa. Bakın. Burada bir.
2: Versuche evet. Da von Pryor zum Körper zu kommen.
0: Çok, çok güzel bir sol.
1: Evet, evet.
0: Evet, rakibinin üzerine doğru gidiyor sağlı sollu yumruklarla Avni. Tam bir oturtturabilse aslında hocam. Ya rakip, şöyle bir sarsacak Aaron Pryor'ı.
1: Rakip uzun boylu olduğu için uzun kollarıyla çok uzaktan biraz mesafe ayarlayamayınca vuruş yapamıyor. Bakın burada güzel.
0: Çok güzel bir sağ geldi.
1: Adımla girip vurursa bana göre yakalayacak. Ayaklarında çabuk giriş yapması lazım.
0: Puan alıcı yumruklar geliyor Avni Yıldırım'dan.
1: Burada işte burada.
0: Şimdi burada sıkıştırması lazım aslında. Tam köşeye geçirmiş
1: yani. İplerde yakalama kombineyi yapması lazım.
0: Birazcık daha seri olması lazım Avni Yıldırım'ın bu yumruklarda.
2: So. Pryor moniert, dass da Yildirim seinen Kopf runter.
0: Tabii böylesine uzun boylu bir rakiple mücadele ederek de önemli bir tecrübe ediniyor Avni.
2: Stellt ihn jetzt häufiger in den Ecken. Da kann er nach.
0: Çok güzel sağ sol Avni'den.
2: Zwei
1: güzel bir sol kroşe geldi.
0: Puan alıcı yumruklar geliyor Avni'den.
2: Ins Gesicht Pryor.
0: Aaron Pryor şaşkın.
1: Ya. Deformasyonlar da başlayan
0: evet,
1: tarafında.
0: Avni daha diri gözüküyor. Çok güzel bir sağ kroşe daha. Avni Yıldırım'dan çok güzel bir sağ daha geldi. Şimdi kombinelerle rakibini birazcık daha roke etmesi lazım. Derken uzaklaştı orada ama Avni hadi köşeye sıkıştırdı. Şimdi sağlı sollu yumruklar Avni'den. Çok güzel sağ sol Avni. Evet rakibini ciddi anlamda yormaya başladı. Roke etmeye başlayacak birazdan da. Ve gong sesi geldi. İkinci round sona erdi. Bu roundda da Avni Yıldırım'ın gözle görülür bir üstünlüğü vardı Aaron Pryor Jr. karşısında.
1: Kesinlikle bu roundda bir önceki rounddan daha aktif bir şekilde Avni'nin daha iyi çalıştığını gördük. Rakibini daha zor duruma düşürdü. Şu ana göre iki roundda gayet kontrollü bir şekilde Avni götürüyor. Eğer siz bir dünya şampiyonu olarak buradan birini seçmezseniz ki bunlardan birini mutlaka seçecek. Bu sıralamada da Avni hızlı bir şekilde ilerlerse yarın öbür gün bir dünya şampiyonluk ünvan karşılaşmasında challenger olabilir.
0: Üçüncü round başladı. Haydi Avni diyoruz. İlk iki rounddaki üstünlüğünü üçüncü rounda da taşı diyoruz.
2: Ist der richtig klasse und hat dann am Ende wahrscheinlich den Plan. Sie kam vorzeitig zum Enden da wieder.
0: Wie sah Kroşe Avni'den?
2: Zu langsam reagiert und die linke von Pryor.
1: Ja, mutlaka her attığı sağ kroşenin peşine bir sol kroşe. Ya sol kroşenin üzerine sağ kroşe uzatması lazım. Yani ikili yumruk. Bakın çok güzel.
0: Yine güzel bir sağ kroşe geldi.
2: Die rechte von Yildirim rüber und trifft. Das wird auf Dauer sehr.
0: Bakın burada yine sağlı sollu yumruklarla rakibinin üzerine doğru gidiyor Avni. Birol hocam 4. 5. round'da sanki Aaron Pryor Jr.'ı yere serecekmiş gibi bir havada var şu anda.
1: Ya zaten
0: tamamen üstünlük Avni'de.
1: Tabii Aaron Pryor Jr.'a baktığımız zaman sürekli geriye gidiyor. Yani bu geriye gitme sürekli manevra yapmak insanı da yorar. Yani enerjisi düşecek onun tamamen. Bakın o.
0: Çok güzel bir sol kroşe. Yine arkasından bir sağ. Yani Avni Yıldırım hem fiziksel hem de psikolojik üstünlüğünü rakibine hissettirmiş durumda şu dakikaya kadar. Bakın yine güzel bir sağ geldi Avni'den.
1: Gövdeye çalışması lazım.
0: Gövdeye de evet.
1: Bana göre gövdeye vurur.

0: kesiyorsa karaciğerden kesecek. Çok güzel bakın.
1: Bakın önce bir sağ, arkasından da gövdeye bir yumruk geldi. Çok Avni'den bir aparkat.
0: Gövdeye vurulan her yumruk kondisyonu yarı yarıya indirir. Ağacı gövdeden kesmek gibi. Ne kadar çok gövdesine vurursanız o ağaç kesilir.
1: Aaron Pryor Jr.'ın da henüz 3. round olmasına rağmen yorulduğunu gözlemleyebiliyoruz.
2: Jetzt das Tempo mal rausnehmen wieder, ja. Ahmet Üner zeigt ihm an, ja. Konzentriere dich auf die Schläge. Bleib im Plan.
1: Yine bir gövdeye deneme yaptı Avni.
2: Pryor, der am Anfang
1: şu kroşeler bir oturabilse.
2: Schnellen langen Bein unterwegs war.
1: Aaron Pryor Jr.'ın yüzüne.
2: Träger geworden. Jetzt kommt mal einmal mit dem rechten Haken durch. Weicht aus.
0: Bakın gövdesine vurdu. Nefesini.
2: Ist dann gerade, wenn geschlagen hat, zu offen. Da lässt die Arme hängen und schützt sich zu wenig für meinen Geschmack. Das hat Yildirim erkannt und trifft ihn dann gut. Wieder verfolgt den Biss in die nächste.
1: Normalde Avni düşük gardla mücadele eden de bir oyuncu. Hücumu seviyor. Savunmasının zayıf olduğu yönünde de eleştiriler alıyordu ama biraz önce bahsettiğiniz gibi öyle bir çene var ki Avni'de, düşürmek de Avni'yi çok zor.
2: Kürzere Körperlänge. Macht wett durch gute Schläge, die über die Schulter zieht.
1: 3. Round'da sona erdi. Bu round'da da gözle görülür bir Avni Yıldırım üstünlüğü vardı.
0: Esnediği anla itibaren uzanma mesafesi kısa olan Avni sporcumuz yetişemiyor.
2: Rein in Runde 4. Klares Ergebnis bisher.
1: 4. Round'da başlıyor.
2: Aktivere Boxer müsste 30-27 auf den Punktrichterzetteln vorne liegen. Pryor muss sich was überlegen, muss sich diesen nach vorne stürmenden Boxer, ja eben stürmt, ist, trifft es nicht, sondern nach vorne arbeitenden, ständig in Bewegung seienden Boxer auf Distanz halten. Das versucht er jetzt. Das war eben auch die Ansage von
1: kontrollü bir şekilde
2: von Aaron Pryor Jr. von
1: rakibin üzerine doğru gidiyor Avni Yıldırım. Bir sağ kroşe geldi Aaron Pryor Jr.'dan.
2: Ahmet Öner, der
1: hemen cevap vermek istiyor Avni.
2: Trainer und Promoter fungiert.
1: Bakın yine iplere doğru sıkıştırıyor rakibini.
2: Großartigen Boxers, der auch heute wieder eine neue Facette präsentiert. Ist körperlich unglaublich stark. Da profitiert er.
1: Kenardan da vur seslerini duyuyorsunuz.
0: Yani Ahmet Öner iki atak yapıyor. Yani bir tek atak da. Evet. Birini yapınca mutlaka geriye ikinci, üçüncü yapman lazım. Bakın burada.
1: Orada devamını getirmesi lazım aslında Avni'nin.
0: Şimdi kafayı yakalamak istiyor ama kafa küçük bir nokta. Yani yakalaması zor. Onun için gövde büyük. Gövdeye mutlaka bir ikili, üçlü yumruklar vurması lazım. Önünü kesip.
2: Das dann mit einer Minute Pause.
1: İşte bu noktada
2: zehmal nacheinander, allerdings dann nicht immer 2 Minuten 12. Das nochmal für
1: rakibi de güzel kombinelerle
2: als Entwarnung
1: girse Avni gerçekten Aaron Pryor Jr.'a diz çöktürebilecek. Çünkü yoruldu. Yoruldu Aaron Pryor Jr. Ringde geziyor. 3 round'dur ringde geziyor.
0: Hem geziyor hem de sarılıyor. Yani mücadele yapmıyor. Mücadeleyi bozuyor, oyunu bozuyor.
2: Biz das Zeichen entweder vom Pausengong oder vom Ringrichter kommt, dass es jetzt vorbei ist.
1: Ja, şu dakikaya kadar Avni Yıldırım çok üstün.
2: Auch in einem flüssigen Kampf.
1: Aaron Pryor Jr. karşısında.
2: Hier nicht jetzt überhalten versucht sich draufzulegen auf den Gegner oder irgendwas zu machen.
1: Bakın 2-0-6 uzanma mesafesi. Avni uzak duruyor şu anda rakibinden. Birazcık daha yaklaşması lazım. Çünkü Aaron Pryor Jr.'ın da en büyük özelliği uzaktan attığı yumruklar ama burada herhalde saymayacaktır diye düşünüyorum hakemin.
2: Keine Schlageinwirkung, wobei ich das nur so halb glaube, denn da war
1: kendini şöyle bir yere bıraktı aslında.
0: Dinleniyor biraz.
2: Jetzt mal eine rechte von
1: bir sol çıkarttı Avni.
2: Yıldırım durchrückelt, aber ganz ehrlich.
1: Son 10 saniye 4. round'da güzel bir yumruk attı Tarnı'na. Evet,
0: işte
1: orada
0: gövdeye vuracak. Gövdeye ikili üçlü yumruklar sürekli gövdeye vurup rakibi rahatsız edecek ve kondisyonu, fizik gücünü alacak. Ellerini düşürdüğü andan itibaren de işte o anda çeneden yakalayacak.
1: Büyük Britanyalı James Dagale ile karşılaşması gündemde. IBF şampiyonu. O anlamda Badujek buradaki kemeri de boşa çıkartabilir. Öyle duyumlar da söz konusu.
0: Yani kemer boşa çıkarsa da Avni için bir şans.
1: O yüzden Avni'nin şansı çok daha yükseliyor.
0: Yani Avni'nin kariyerinde şu anda baktığımız zaman 12 maç. Bununla inşallah kazanırsa 13. Yani kariyerindeki maç sayısı arttıkça şampiyonluk adayı olması daha çok otomatikman artıyor.
1: Şimdi Avni'nin 2 ay içerisinde önemli bir maçı daha var. Onu da bu round arasında söyleyelim.
0: Söyleriz.
2: Erstaunlich, Pryor nicht gezeichnet.
1: Also, Ahmet Öner de kenarda direktifler veriyor Avni Yıldırım'a.
2: Hat auch noch nicht die ganz schweren Treffer.
1: Birazcık daha hareketlenmesi lazım Avni'nin. Aslında üstün gözüküyor ama tutukla diyebiliriz Avni için şu dakikaya kadar. Yani öyle sağlam bir yumruk göremedik açıkçası rakibinde patlayan.
0: Yani şimdi şöyle
1: burada tam dedik ki sağ solu yumruklar gelmeye başladı.
0: Çünkü genel anlamda sürekli kendi size'ınızla yani fiziksel olarak mücadele ettiğiniz zaman yumruklarınız sürekli belli bir noktaya alışıyor. Ama baktığımız zaman gerçekten Aaron Pryor çok uzun yani sistemi bozuyor yani sizin reaksiyon sisteminizi bozuyor.
2: Soll sich weiter um die Gegner rum bewegen und dann den linken Haken bringen. Praktisch in die Gegenbewegung.
1: İşte burada köşeye sıkıştırdı sağlı sollu yumruklarla Avni Yıldırım, evet. Devamını getirmesi lazım. Her an düşürebilir Aaron Pryor Jr.'ı. Devam et Avni, devam et.
2: Besser zielen, kommt da jetzt einige Male nicht durch. Ja, jetzt kam mal
1: İşte gövdeye gelen yumruklar, sağlı sollu yumruklar Avni Yıldırım'dan. Richard Pryor, Aaron Pryor Jr.
0: Bakın orada bazen tehlikeli sağ parkatlar başladı. Atıyor. Tehlikeli sağ parkatlar atıyor, onlara dikkat etmesi lazım.
2: Nicht umdrehen, René Fiebig macht das hier bisher sehr aufmerksam. Aber die beiden, muss man sagen, machen es ihm auch leicht. Ein nach wie vor ansehnlicher Kampf.
1: Çok güzel bir sol.
0: Yalnız Aaron Pryor Junior'un bazen birden geri giderken sağ kontrası vardır. Şimdi onu denemeye çalışıyor bakın.
1: Evet, o uzun kollarıyla.
0: Evet, birden geri yaylanırken siz sağa sol attığınız zaman kontra solun üzerinden sağ uzatıyor. Bunlara dikkat etmesi lazım. Yani rakip çok geri gidiyorsa kontrolü bozmadan kontra yumruklara dikkat edecek.
1: Tabii Avni'nin de bu ciddiyeti bozmaması gerekiyor.
2: Nochmal nachgesetzt.
1: Bakın aparkatı.
0: Dedim sağ aparkata dikkat etmesi
1: lazım. Evet, aparkatı vurdu Avni'ye. Burada yine bir aparkat denemesi.
0: Dikkat etmesi lazım onlara yani.
1: Çünkü bu tip karşılaşmalarda üstün olduğunuzu zannedersiniz ama rakipten öyle ters bir yumruk çıkar ki yani o da tüm yaptıklarınızı çöpe atar.
0: İngilizce'de bir tabir, lucky punch. Ya şans
1: yumruğu, evet.
0: Ya boks çünkü zaten biliyorsun futbol maçı gibi değil. Bir gol yersiniz de telafisi olur. Yumruğu, sert bir yumruğu alırsanız düştüğünüz zaman maç biter.
1: Bakın burada az önce Avni'nin güzel bir solu vardı. Ekranlara geldi ağır çekimde.
0: Bakın bu.
1: Burada da Aaron Pryor gerçekten etkili bir aparkata imza atmış.
0: Yani dikkat edeceği iki tane yumruğu var Avni'nin. Çünkü Avni direkt üzerine giden bir sporcu olduğu için rakip geri yaylanırken solun üzerinden sağ direkt ve kafasını eğdiği andan itibaren sağ aparkatlar. Bunlara dikkat ettiği sürece kolay kolay diğer yumruklarıyla sonuca ulaşabilecek soru sporcu Aaron Pryor.
1: Az önce bahsetmiştik. Bu karşılaşmadan sonra 1-2 ay içerisinde Avni'nin yeni bir mücadelesi daha olacak. O da WBC'de 7 numarada olan Schiller Hippolyt Kanadalı. O karşılaşma hakkında da yine bu roundun arasında bilgi verelim bir olacak.
0: O da biliyorsunuz WBC'de 7. sırada.
1: Tabii önemli bir isim. Avni açısından da en önemli maçlardan biri olacak. Öyle gözüküyor. Haydi Avni diyelim, birazcık daha hareketli, dikkatli bir şekilde yumrukları at, rakibe diz çöktür ve bu maçı kazan.
0: Bakın sürekli sağ kontra, sağını iyi kullanmaya başladı. Mesafeyi koruyup sağ direkler ve sağ parkatlarla sonuca gitmeye çalışacak.
2: Keep boxing, die Ansage aus der Ecke von Tim Beck.

0: Aufzogen, Jubelblatt.
1: Gezeichnet, erstaunlich. Aber das Publikum ist jetzt da. Spektakuläre Treffer für Avni Yıldırım.
0: Seyircilerden de destek var Avni Yıldırım'a. Heyecanlandırdı onları. Az önce gelen yumruklar.
1: Mann aus Cincinnati, aus Cleveland bleibt dran.
0: Ters yumruklar da alıyor aslında rakibinden.
2: Yine sağ paket yedi. Ya tabii rakip şu anda baktığımız zaman bana göre rakipte biraz değişiklikler oldu yani. Bir önceki yani roundlarda sallanan rakip yerine daha kontrollü bir rakip geldi.
0: Yani o ilk 3 rounddaki Aaron Pryor Junior gitti. Bambaşka bir isim geldi.
2: Bakın daha farklı bir şey geldi. Yani şu anda özellikle sağ gövdeye, sağ paket, çeneye, sağ direkt vurma düşünceleri olan bir sporcu var karşısında. Avni'nin dikkat etmesi lazım. Her ne kadar tüm roundlarda üstünlüğü olsa bile.
0: Ama Avni'nin de şöyle bir özelliği var. Maçın başından sonuna kadar disiplinini koruyabiliyor. Ya o yüzden de zaten Mr. Robot. Yani Bay Robot diyorlar Avni Yıldırım'a. Güzel bir sol kroşeyle Avni Yıldırım rakibini hafifçe sarsıyor.
1: Konsekventer hochziehen.
0: İşte bu köşeye sıkıştırdığı anlarda ya işte güzel kombineler yapabilse.
2: Yaptırmıyor rakip, yaptırmıyor. Rakip oyunu iyi çözmüş. Yani ben diyor ortada gelirken kontrayı vururum. Rakip de bana geldiği zaman sarılırım diyor.
1: Schlag auf den Hinterkopf.
0: Hakem Avni'yi uyarıyor. Rakibinin ensesine vurdu. Bu round'da sona erdi. Yani ilk 3 round'da Avni Yıldırım'ın gözle görülür bir üstünlüğü vardı. Ancak 4. ve 5. round'lara baktığımızda maçın birazcık daha o 2 round açısından ortada olduğunu görüyoruz.
2: Tabii tabii. Rakibin biraz daha hani Avni'nin yumruklarına karşı bakın bu gövde.
0: Burada güzel bir gövdeye çalışmış Aaron Pryor Jr.
2: Burada çok güzel bir koroje gelmiş.
0: Zaten Schiller Hippolyte'i de mağlup ederse Avni Yıldırım'ı artık Callum Smith ve George Gross'un ardından 3. sırada göreceğiz büyük ihtimalle. Ve 7. round'da başladı değerli izleyiciler. Son 3 round. 10 round üzerinden yapılıyor müsabaka. Maçın genelinde Avni Yıldırım'ın üstünlüğü söz konusu. Aslında maç uzadıkça boksörlerin de yorulduğunu söyleyebiliriz.
2: Tabii yani şimdi sonuçta bu bir enerji işi. İlk roundlardaki başlangıcını çok güzel bir salladı, evet çok güzel işte bu.
0: Hocam burada sağlı sollu yumruklarla devamını getirirse zaten
2: çok güzel salladı. Sağdı.
0: Evet bakın yine sağ sol kroşeler Avni Yıldırım'dan hafif, şöyle bir hafif de değil aslında ama ciddi şekilde Aaron Pryor Jr. sarsıldı Avni'nin bu güzel sağlı sollu yumruklarıyla. Şimdi Avni rakibinin üzerine doğru giderse büyük ihtimalle düşürecek. Aaron Pryor Jr.'ı bakın yine sağlı sollu yumruk denemeleri Avni'den. Boşa giden bir sağ kroşe. İplere sıkıştırdı Avni Aaron Pryor'ı. Bir aparkat denedi Aaron Pryor ama boşa gitti. Avni şimdi tam köşeye sıkıştırmışken yine rakibine vurmaya çalışıyor ama bir kontra, hafif bir kontra aparkat geldi Aaron Pryor'dan. Yine Avni'den sağlı sollu kroşeler.
1: Yıldırım weggegangen wäre und sofern hätte man ihn da auch anzielen können.
0: Bir sağ kroşe daha Avni'den.
1: Augen sind glasig bei Pryor, der fällt von einer Ecke in die nächste. Und muss sich da irgendwie erwehren. Eine Minute noch in der
0: 7. Runde. Rakibini sarstı Avni. Boşa giden bir aparkat. Aaron Pryor'dan. O uzun kollarıyla Avni'yi kendinden uzak tutmaya çalışıyor Aaron Pryor.
2: İşte güzel bir aparkat
1: Avni'den.
0: Orada bir sağ kroşe denemesi geldi ama evet çok güzel bir sol direk Avni'den. Bir sol kroşe daha. Çok yoruldu. O bu roundun başında aldığı yumruklar da ciddi şekilde sarstı Aaron Pryor Jr.'ı. Rakibi dağılmışken aslında Avni'nin düşürmesi gerekiyor.
1: Die Zeit zu kommen hier in der siebten Runde. Jetzt wird er klammern, solange es irgendwie geht.

0: schlägt sich da raus. Und noch ein Treffer zum Kopf. Also das
1: sonra tabii sol kroşe denemesi geldi Avni Yıldırım'dan. Bu round'da sona eriyor. Hocam bu round'da da hakem olsanız nasıl bir puanlama yapardınız?
2: Yani bu round'da zaten gerçekten
1: bakın kaşı daha açılmış. Zaten o yani round'un başında attığı yumruklar rakibinin kaşını daha açmış. Avni'nin attığı yumruklar.
2: Kesinlikle burada Avni'nin bu round büyük bir üstünlüğü var. Bana göre en sert yumrukları da bu round'da vurdu diyebiliriz yani.
0: Zählen können, aber so sei es drum.
1: Gong schalte.
0: Nach Punkten kann Pryde diesen Kampf nicht mehr gewinnen. Irgendwie muss er jetzt eine zweite Luft bekommen. Den weiterhin
1: vielleicht. 8. Round başladı değerli izleyiciler.
0: Zu stoppen. Der geht.
1: Şimdi rakibinin kaşı açıldı. Avni'nin rakibinin kaşı açıldı.
0: Kurz davor wieder einmal. Recht eindrucksvoll.
1: Bay Robot Avni Yıldırım birazcık daha Aaron Pryde Jr.'ın üzerine giderse neden bir knockout olmasın? Ama zaten puanlamaya da kalırsa Avni Yıldırım bu maçtan galibiyetle ayrılacak. Yani aslında 7 round'un 7'sinde de yani üstün diyebiliriz. O 2 round'da biliyorsun hocam bu 4. ve 5. round'u orada bir aslında dengeliydi müsabaka ama
2: yine Avni'nin üstünlüğü vardı.
1: Dersek yanılmamış oluruz. Bir sol geldi Aaron Pryor'dan. Avni kontralarla cevap vermeye çalışıyor. Bakın burada bir sol direk denemesi yaptı Avni. Yani maçın başından beri Aaron Pryor Junior Avni'den kaçıyor. Yani 20-30 tur atmıştır herhalde ringin içerisinde.
2: Yani diyebiliriz onu. Gerçekten baktığımız zaman ringin tamamını daire şeklinde sola sağa mücadele ediyor ama zaten normalde Aaron Pryor'un da zaten genel anda bütün maçlarına baktığınız zaman rakipler hep kısa olduğu için hep üzerine geliyor. O da alışkın zaten buna.
0: Schiller Hippolyte Kanadier Nummer 1 in Kanada. Das Mittelgewicht, die 22 der unabhängigen Weltrangliste, also vor Avni Yıldırım. Und das wird dann schon mal eine nächste richtig gute Hausnummer.
1: Yani hocam, Aaron Pryor Jr.'ın babasına baktığımız zaman Mann, babasının oğlu değil diyebiliriz boks kariyeri açısından. Çok güzel sağlı sollu yumruklar geldi Avni'den.
0: Und ist hier auch drauf und dran, diesen Kampf.
2: Bir adım geri çekilmesi lazım. Rakibi üzerine taşımaması lazım. Bir adım geri çekilip yağ pakat vurması lazım. Tam üzerine düşüyor rakip çünkü. Sağ pakat sol kroşe.
0: Gar keine Frage. Aber Yıldırım zu konsequent.
1: Sürekli ringin merkezinde olan Avni Yıldırım. Müsabakayı kontrol eden Avni Yıldırım. Ve kaçan bir Aaron Pryor Jr. izliyoruz. Güzel bir aparkat geldi Avni'den.
0: Ama nicht ganz so stark wie vorhin.
1: Yani Ahmet Öner de kenardan sesi geliyor. Biraz kızıyor Avni'ye. Niçin devamını getirmiyorsun attığın yumrukların? Dedi.
2: Çok güzel, çok güzel. Çok güzel.
1: Aaron Pryor Jr. Avni'nin şöyle gövdesine o karaciğere vurmaya çalıştı ama
2: sağ pakatın sol kroşeyi kontra geldi.
1: Hemen cevap verdi Avni Yıldırım.
2: Avni şu anda aslında top 8'i çeyrek final maçı yapıyor. Ondan sonra bir yarı final maçı sonra bir maç daha dünya şampiyonu direkt aday olacak.
1: Dokuzuncu round, bir round kaldı maçın bitimine. Çok güzel sağlı sollu yumruklar Avni'den.
0: Rechts, links, rechts.
1: Düşmedi hocam, düşmedi. Gerçekten o da aslında sağlam bir boksör. Yani Adonis Stevenson'a da 9 round dayanmıştı demiştik. Yine burada bakın sağlı sollu yumruklar atıyor Avni hemen. Aaron Pryor Jr. da kontralarla cevap vermeye çalıştı. Bir sol kroşe daha geldi Avni'den.
0: Überhaupt nicht.

0: Sicherlich kann man daran arbeiten, dass er vielleicht weniger bekommt, immer wenn er nach vorne geht. Das ist faszinierend, mit wie viel Mut, mit wie viel Herz Yildirim boxt. Aber gegen
1: Hakem ayırdı ve tekrar box dedi. Yine
0: einen
1: o
0: Roberto Ramirez oder
1: kaçışı söz konusu. Aaron Pryor Jr.'ın yine merkezde Avni Yıldırım. Bakın gövdeye bir yumruk, sol yumruk.
0: Andere Schlagkraft.
2: Bakın yine Stapper'ın.
0: Jetzt sein nächster Gegner. Schiller Hippolyt. Kanadier. Und gute Linke jetzt an den Kinnwinkel. Wieder oben drüber gezogen über die zu tief hängende rechte Hand von Pryor. Der ist müde, der ist kaputt. Geht jetzt wieder dem Schlagabtausch aus dem Weg und Yildirim setzt nach und kommt mit links wieder durch. Stellt sich den Gegner hin. Dass man da wischen soll. Es sieht immer so ein bisschen aus, als wenn er den Kampf abbricht. Der Berliner, das wird er nicht gemeint haben, denn er lässt ja weiter boxen. Und Pryor hat jetzt mal wieder, ohne dass er angezählt wurde, weil er auf dem Knie war, die Möglichkeit gehabt, wieder durchzuatmen. Neunte Runde.
1: Yine gövdeye gelen yumruklar. Bakın Avni sıkıştırdı rakibini. Aparkatlar geliyor.
2: Bakın gövdeye vurdu. Bakın rakibin zor nefes alıyor. Yani bunu roundların başında yapsaydı bu kadar uzun sürmeyecekti maç.
0: Auch hier eine starke 10. Runde. Kumpanen von Yildirim. Da gibt es ja viele in diesem Team und außenrum.
1: Bir olacağım, görüyorsunuz burada Avni yine rakibini köşeye sıkıştırdı. Sağlı sollu yumruklar, gövde atılan yumruklar, puan alıcı yumruklar Avni Yıldırım'dan geldi.
0: Leichte, aber minimale Schwellung.
1: Yani 9 round'un 9'unda da 10 puanı ben Avni Yıldırım'a yazarım.
2: Yani
1: burada artık Aaron Pryor Jr. için tek bir seçenek kalıyor. Son round Avni Yıldırım'ı knockout etmek zorunda eğer bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyorsa.
2: Kesinlikle doğru, kesinlikle doğru.
0: Noch einmal noch mehr zu machen, das letzte noch aus sich rauszuholen. Die letzte Runde in diesem auf 10 Runden angesetzten super Mittelgewichtskampf. Werbung in eigener Sache war es allemal. Natürlich, und da sind die Amerikaner ja auch
1: Son round.
0: Nicht anders als jedes andere.
1: Avni Yıldırım'dan bir sol kroşe geldi.
0: Immer das i-Tüpfelchen.
1: Bakın yine bir sol denemesi Avni'den. Yani rakibi neredeyse arkasını dönüp sırtını dönüp kaçacak ringden. Bir olacağım.
2: Ya tabi burada Avni'nin şu anda baktığımız zaman bu maçı kaybetmesi çok zor ama güzel bir knockout yaparsa aslında bu bulunmuş olduğu sıralamada özellikle 15'lik sırada büyük bir etki yaratır. Çünkü biliyorsun knockout çok önemli.
1: Çok güzel sağlı sollu yumruklar geldi, sıkıştırdı, her an düşürebilir Avni. Aaron Pryor Jr. ama kaçtı yine, çok güzel bir sol. Çok güzel bir sol orada. Sarsıldı Aaron Pryor Jr. Son 2 dakikaya giriyoruz müsabakada.
0: An ihm sehen. Er hat alles versucht, aber zu mehr reicht es dann nicht. Reichweitenvorteile nicht zu erkennen. Vielleicht ein Erschöpfungs-K.O.
1: Yumruk almaması gerekiyor Avni'nin. Zaten pek öyle bir havada yok. Aaron Pryor Jr.'da son derece yoruldu.
0: Die Anforderung von Tim Beck. Er soll was tun.
1: Yine de tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Bir sol direk Avni Yıldırım'dan.
0: Haken von Yıldırım blocken.
1: Bir sol kroşe daha geldi. Son bir dakikanın içerisine gireceğiz az sonra.
0: Pryor noch eine Runde geschafft. So, und jetzt die Ansage aus der Ecke, the big shot. Er muss jetzt den großen Schlag ansetzen. Er muss ihn irgendwie K.O. hauen, wenn Pryor hier nochmal...
1: Boşa giden bir sol.
0: Jetzt alles raus.
1: Avni'den.
0: Jetzt wird es nochmal spektakulär.
1: Artık Aaron Pryor Jr.'ın şu anlarda varını yoğunu ortaya koyması gerekiyor ama... pek de derman kalmıyor.

0: kullanmadı Aaron Pryor Jr'da. Bakın çok güzel bir karına yumruk geldi. Hocam burada evet. Aaron Pryor Jr. yorgun. Dizlerin üzerine çöktü.
1: Schmerzen bei Aaron Pryor. Er darf sich jetzt erholen.
0: Yani hakem acaba sayacak mı burada? Ben pek anlayamadım.
2: Çok sayacak gibi görünmüyor. Saymanızı çoktan sayması lazım.
0: Hani bel altı yumruk da atmadı aslında orada.
2: Bir arşi gibi görmek lazım aslında.
0: Ona bir dikkatli bakmak lazım. Uyarı gelmedi maçın hakeminden Avni'ye. Artık son saniyeler. Avni Yıldırım sağlı sollu yumruklarla rakibini köşeye yine sıkıştırdı. Artık bu maçı kazandı diyebiliriz. Avni Yıldırım 12 maçlık galibiyet serisine yeni bir halka daha ekliyor değerli izleyiciler. Namağlup yoluna devam ediyor Avni Yıldırım. WBC yani Dünya Boks Konseyi'nde zirveye emin adımlarla yürüyor. Mr. Robot yani Bay Robot lakaplı Avni Yıldırım.
1: Jede Runde 10 Punkte geholt.
0: Aaron Pryor Jr.'ı mağlup ediyor. Ve olası bir ünvan maçına bir adım daha yaklaşıyor Avni Yıldırım. Evet, iki boksör de şu anda ortaya çağrıldı.
1: 90
0: evet. Yani tüm hakemler Avni Yıldırım lehine karar veriyor ve Mr. Robot Avni Yıldırım 13. maçından da galibiyetle ayrılıyor. WBC şampiyonluğu yolunda emin adımlarla yoluna devam ediyor Avni Yıldırım. Bayrağımızı şu anda dalgalandırıyor ringde. Artık bir ünvan maçına hazırlanın değerli izleyiciler. Önümüzdeki en az bir sene içerisinde bu maç olacak ve umut ediyoruz ki Avni Yıldırım WBC süper orta siklette ülkemize o meşhur yeşil kemeri getirecek diyelim.

0: Bu ülke sadece futbol oynamaz. Bu ülke futbolu yaşar. Türkiye'de futbol bir oyundan fazlasıdır. Tribünde başlar, sahada hayat bulur. Milyonlarca yürek, tek bir tutku. Son düdükte ya sevinç ya da gözyaşı. Rekabet burada serttir. Ama sevda ölene kadar. Türkiye'nin futbolu tüm heyecanı, tüm gerilimi tarihi anlarıyla bu ekranda. Futbol burada yaşanır. Burası A-Spor. Burada kaybeden olmaz.
1: Leao çekti sana. Leao sert vurdu Rafa Leao.

Richie. Richie'den sola. Rafael Leao, içerisi kalabalık. Rafael Leao kaleye doğru.

pası aktardı. Şimdi Fofana öne açıldı. Araya yuvarladı. Rabiot ceza sahası için. Rabiot hemen çeviriyor merkeze. Kontrol Leao.

Felix. Jimenez istedi, ona doğru. Jimenez ceza alanında. Jimenez sert bir orta. Leao.

Rafael Leao. İki oyuncu karşısında. Leao onlardan kurtuldu. Rafael Leao. Muhteşem bir gol Rafael Leao'dan.

0: Takım oyununa hoş geldiniz sevgili seyirciler. Trendyol Süper Lig'de heyecan dolu maçlar vardı bu hafta. Fenerbahçe günün ilk maçında Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Beşiktaş liderlik hayalleri kurarak gitti. Diyarbakır'dan ve sportif faaliyetleri 3-2 mağlup oldu. Haftayı puansız kapadı milli araya. Fenerbahçe 3 puanlı, Beşiktaş puansız giriyor. Çok değerli isimlerle birlikte bu iki karşılaşmayı her yönüyle mercek altına alacağız. Recep Çetin, Abdullah Ercan ve Okan Koç bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hoş bulduk. Beşiktaş maç öncesinde de birlikteydik hocam. Avrupa'nın ardından Beşiktaş'ın Diyarbakır deplasmanında da 3 puanı istediğini söylemiştik, konuşmuştuk ama evdeki hesap çarşıya uymadı.
2: Futbolda bunlar var. Yani çünkü sonuçta oynanmamış bir oyun, kazanılmış bir puan değil. Ama Spor'u kutlamak lazım. Bence doğru oynadılar. İyi oynadılar.
0: Bir
2: iyi
0: anda pozisyonlar. Maç 2-0'a geldi. Bunu beklemedik.
2: Ya zaten işte bireysel hatalardan. Beşiktaş'ın yediği her 3 golün 3'üne de bakıyorsun. 3'ü de oyuncu hatası. Siz rakibinize böyle pozisyon verip ceza sahasının önünde pas yapmaya kalkarsanız cezayı ağır keserler.
0: Nübel de kötü günündeydi hocam.
2: İlk golde belki pozisyon hatası yapmış olabilir ama ikinci golde Nübel hatası yok. Çünkü inanılmaz bir yere gitti. Üçüncü gol zaten ceza sahasının üzerinde pas yaparken aşırtma bir pozisyon oldu, gol oldu. Beşiktaş ilk yarı oynadı mı bana göre çok kötü oynadı. Pozisyon üretemedi, pozisyon bulamadı. Ahmet istediği oyunu oynadı, geride bekledi, çabuk çıktı, iyi savunma yaptı. İkinci yarı Beşiktaş döndü ama içten geçmişti artık bana göre. Artık doldur boşalta döndü. Ahmet Spor daha iyi savunup daha çabuk kontra çıkmaya başladı. Pozisyonlar yakaladı mı belki de 3-0'dan sonra çok daha fazla gol pozisyonu yakaladı Ahmet. Yani atabilir miydi? Atsaydı çok daha farklı bir sonuç ortaya çıkabilirdi. Yani tebrik etmek lazım. Beşiktaş'la şapkasını önünde koyup biraz daha iyi düşünmek gerekiyor. Çünkü böyle maçlarda böyle büyük hatalar yaparsanız maalesef sonucu da ağır oluyor. Tabii ki yorgun. Evet, Beşiktaş yorgundu gerçekten.
0: O hissedildi değil mi?
2: Tabii yani o kadar belli oldu ki bazı oyuncular artık gidecek hali veya işte Salih mesela Orkun'la ikisi artık gidecek hali kalmamış gibi bir tarza dönüştü. Zaten Beşiktaş orta sahası düştüğü zaman kale de düşüyor Beşiktaş'ta. En büyük savunma sahasında orta sahasıydı. Bence belki de bu ara Beşiktaş için çok iyi olacak. En azından o şeyi ivmeyi yeniden yakalayacak. Evet, hataları oldu mu oldu. Futbolda hata var. Gol yedim mi yiyorsun. Sonuçta yakalayabilir miydi? Belki 3. golü yemeseydi maç belki de berabere bitecekti. O pozisyonları yakaladı çünkü Beşiktaş. Değerlendirelim dedi. Yani Ahmet Spor'u tebrik ediyoruz. Beşiktaş için de hayırlısı olsun diyoruz yani.
0: Okan Koç, iyi başlamıştı sezona Beşiktaş. Avrupa'da da iyi sonuçlar aldı ki son Avrupa maçında zaten Türkiye'nin gururu oldu oynadığı futbolla. Lige de iyi başladı ama Alanya'da yaşanan mağlubiyet ve bu hafta Diyarbakır deplasmanında yaşanan mağlubiyet. Yani 6 haftada 2 mağlubiyet yaşadı. İyi oynayan Beşiktaş, iyi transferler yapan Beşiktaş. Nasıl değerlendiriyorsun bu akşamki maçta faturayı? Kime çıkarırsın bu
3: maçı? Şimdi bir şey soracağım Cüneyt abi sana. Sahada oynayan futbolcular neyden yaratılmış? Etten, kemikten, kandan, işte damardan değil mi? Bunlar robot değil bunlar.
0: Kullar.
3: Değil mi? Allah'ın kulu onlar. İnsanlar, robot değiller. Tabii ki de kötü günleri olacak. Hata yapacağı günleri olacak. Ama bazı faktörler o hatayı daha da derinleştiriyor.

0: Yani o sahanın içerisinde hata yaparsın. Geri dönüşler önemli. Geri dönüş yapmaya çalışan, sahada tekrar bir reaksiyon göstermeye çalışan, bulunmaya çalışan bir oyuncu topluluğu. Bir anda bazı faktörler devreye giriyor. Bu sefer demoralize oluyor. Ne oluyor? İstediklerini yapamıyorsun. Sergileyemiyorsun. Sergilemeye çalışan bir oyuncu topluluğu. Yani sonuçta az önce söylediğin gibi çok iyi bir takım kuruluyor. Kadro kuruluyor. İyi oyuncular alınıyor. Olabilir. Kötü oynayabilir abi. Her insan her maç aynı seviyede 9-10 seviyelerinde oynayacak diye bir şey yok. Kaybı yok. Ama yani yorgunluk belirtisi de olabilir. Mental olarak da kafa olarak da bazı oyuncular ya bu maç kolay geçer veyahut da bu maçı kazanırız gibilerinden arkadaşlarım devreye girer. Ben bugün biraz rolantide işte vites düşüreyim. Psikolojisiyle de sahaya çıkabilir. Çıkabilir. Bunlar gayri ihtiyar. Normal, doğru. Oyun başladı. Beşiktaş topu hükmetmeye çalışıyor. Karşı taraf Ahmet iyi kapattı alanları. Dar alanda işte pozisyon topun olduğu yerde hep bir fazlalar. İki iyili mücadelelerde mücadele etmeye çalışıyor. Üretkenlik anlamında Boku etkisi. Sol tarafta bakıyorsun İlhan bir şeyler yapmaya çalışıyor ama çok fazla beklentileri karşılamadı. Orta saha benim beklentilerimi karşılayamadı oradaki o üçlü. Yani üretkenlik, oyun kurma, mücadele anlamında, dönen toplar anlamında. Olur, yaşanır bunlar. Oluyor sahanın içinde. Ama babacığım, yani bazı dakikalar, bazı detaylar, yani kötü oynarken de illaki verilmeyecek gibi diye bir şey yok. Babacığım vereceksin. Vereceksin. Zaten pozisyonlar geldi mi orada da değerlendireceğim onu. Ben Beşiktaş'ın kötü oyununu bu mağlubiyet üzerinden okumuyorum. Okumak da istemiyorum yani. Mağlubiyeti kötü oyun üzerinden okumak istemiyorum. Yani sonuçta yine mücadele etmek isteyen bir oyuncu topluluğu. İkinci ara aradı. Sağdan soldan merkezden rakip kapanmış. Direnci artmış. Mücadele gücü artmış. Pozisyon vermemeye çalışıyor. Yine orada vites yükselten, çift forvete dönen, stoperi çıkartıp forvet atan bir teknik direktör. Oralarda arayış içerisine girmiş bir oyuncu topluluğu. Ama yani bakıyorsun yine bir şeyler devreye giriyor. Yani niye giriyorsunuz abi? Niye girmeye çalışıyorsunuz? Yani bu insanların artık sabrıyla oynanması gerçekten doğru bir şey değil yani bunlar. Doğru bir şey değil ya. Vallahi doğru bir şey değil. İnsanların gücüne gidiyor. Yediremiyor, sindiremiyor insanlar. Ahmet Spor çıkmış sahaya mücadele etmeye. Beşiktaş da yani geçtiğimiz haftalarda beklendiği oyunu, istenilen oyunu o sahada sergileyemedi. Yani üretkenlik anlamda da, defansif anlamda da, ofansif anlamda da. Ama yani bireysel oyuncular performans düşüklüğü yaşadı. Belki yorgunluk, belki kafa olarak çok hazır değildi. Bunlar yaşanır, futbol içinde olan şeyler. Ama olmaması gereken şeyler niye oluyor hala? Bunları ben kabul etmiyorum, kabullenmiyorum. Beşiktaş bugün kötü oynadığı dönemler oldu, iyi oynadığı dönemler oldu. Pozisyon bulmakta zorlandığı zamanlar ilk yarı oldu. Rakip takım iyi mücadele etti. İyi, az önce söylediğim gibi alanları daralttı, kompak oynadı. Pozisyon vermedi, topun olduğu her zaman her yerde bir fazlaydı. Bunu daha çok Beşiktaş yapıyordu ama
1: dersinde iyi çalışmış.
0: Dersini iyi çalıştı ama işte bakıyorsun dersine çalışan hakemler oluyor. O oluyor, bu oluyor. Devreye giriyor bu sefer. Sen dersine çalışmaya çalışırsın ama o dersinin sonucunu başka türlü alamazsın. Yani alamıyorsun. Almana engel oluyorlar. Yapacak bir şey yok. Bugün puan kaybetti. Yani liderliğe oturabilirdi. 3 haftaya lider girerdi. Yani bu şeyler oldu yani. Söylenecek çok şey var aslında. Benim yani bakıyorum Rıdvan mesela. 2 haftadır oynamadım. Bugün 24-25 top kaybı. Biraz daha oralarda yani sen tecrübelendin, deneyimlendin. Al basit oyna babacığım. Top orada çıkarken yani baktın şişirmek, uzaklaştırmak ayıp değil ki yani. Vur gitsin dağlara taşlara. Alıp oyunu kurmaya çalışıyorum. Bazı kontrpiyede kalırsın. İstediğin o anı yapamayabilirsin. O durumlar gelişiyor oyun içerisinde. Yani onlar oluyor. Salih mesela. Olur yani çocuk haftalardır geldiği günden bugüne kadar hakikaten muhteşem işler yaptı. Çok iyi oynadı. Nazar değdi. Yani orada çıkarken kaptırdı topla. İkinci golü yedin. Yedikten sonra zaten takım bir demoralize oldu. Toparlamaya çalıştı. İkinci ara oyuna girdi. Oyunda kalmaya çalışan bir oyuncu topluluğu. Yine arayan bir Beşiktaş takımı vardı. Tamam belki %100 pozisyonlar yoktu ama tamamıyla 9 kişiyle alanları çok ciddi şekilde kapatan bir Ahmet Spor vardı. O alanları da açmak kolay değil. Ya şutla açacaktın ya da 2'ye 1'lerle onları deniyorsun. Yine pozisyona giriyorsun. Pozisyon üretmeye çalışıyorsun ama skoru alamıyorsun. Ya bir sürü şeyler var. Nedenler var. Tek tek sıralasak yayın biter. Ne diyeyim abi, bakalım önümüzdeki haftalar daha detaylı, daha net bir şekilde göreceğiz Beşiktaş'ın performansını.
1: Değil mi? Kazananı tebrik etmek lazım. Az önce de belirttiğimiz gibi Beslik Asi Hoca dersine iyi çalışmış. Beşiktaş'ın defolarını da ortaya çıkarmış oldu bir bakıma ve Abdullah Hocam siz Orban demiştiniz maç öncesinde. Evet. Öncesinde ve maçın yıldızıydı onun performansı.

0: sonrasında hazırladı arkadaşlarımız Orban'ın. Onu da getirelim ekrana. Bir yandan da maçı soralım. Böyle bir skor bekliyor muydunuz Beşiktaş adına? Ve Ahmet sportif faaliyetlerinin iyi futbolunda konuşmak lazım herhalde.
1: Tabii Ahmet'in galibiyetini gölgeleyecek hiçbir şey söylemeyeceğim ama tabii Beşiktaş'ın kaybetmesinde bazı nedenler var. Bence birinci neden yorgunluk. Beşiktaş bir maç oynadı perşembe akşamı. Cuma gününe sarktı o maç. Ondan sonra cumartesi günü bir ter antrenmanıyla buraya geldi. Zaten hoca da dile getirdi. Yani çok yorgunuz diye. Ki ilk yarıda ciddi anlamda oyunda olmayan bir Beşiktaş var. Bunun üstüne bireysel hatalar da eklenirse ki sezon başından beri iyi oynayan Nübel ve Salih'ten bahsediyorum. Bir de Rıdvan'ı da ekleyebiliriz buna. Sonuç Beşiktaş adına tabii iyi olmadı ama ikinci devre Beşiktaş özellikle 2-0'dan sonra golü de buldu. Tam sekansı yakalamıştı. Belki golü bulacaktı. Orada Nübel yine hiç oynanmaması gereken bir yere bir pas. Salih'in bireysel anlamda yine tercih hatası. Üçüncü gol. Ya tabii Beşiktaş'ın oyunu çok efor gerektiren bir oyun. Kolay bir oyun değil. Yani hem adam adama bir oyun var. Hem çok özellikle ikinci yarı bunu çok net gördük. Devamlı rakip yarı sahada oynama var. Alanlar genişlediği zaman Beşiktaş bu alanları dolduramıyor. Bir de tabii bireysel performanslar düşük olunca Beşiktaş'ın oyununda ciddi sıkıntılar ortaya çıkıyor. Ama tabii gelinen noktada sezon başından beri hep met ettiğimiz iyi oyun, hocasını da met ettiğimiz Beşiktaş var. Biz şunu şöyle dile getirmiştik. Ya Beşiktaş bu aralar iyi gidiyor, destek olun. Yarın kötü günde de destek olun diye hatırlıyorsanız.
2: Evet.
1: Bu da kötü günlerden bir tanesi. Ha Beşiktaş için bu bir yol kazası. Beşiktaş kesinlikle toparlanır. Ama özellikle bu yani stoper konusunda Beşiktaş'ın ciddi anlamda sıkıntısı var. Bu çok net göründü. Yani hoca onu bugün Emirhan Topçu Jalo değişikliğiyle çözmeye çalıştı. Rıdvan oynamadı. Mesela bugün bence kötü oyunlarından bir tanesini oynadı. Hoca o Poku'ya Poku'ya şans verdi ama Poku ne kadar adam geçme konusunda bugün çok başarılı olamadı. Yani sonuç itibariyle
0: Beşiktaş taraftar Çerni'yi eleştiriyordu. Çerni'yi arattı hocam. Yani, açık konuşmak gerekirse.
1: Ya mesela ben hep Trossard'ı söylüyorum. Yani çok deneyimli bir oyuncu. O bir çözüm oyuncusu. Bugün olsaydı bence çözüm oyuncusu olabilirdi. Nubel'i de ben ilk kez hem vuruşlarda hem bu merkeze oyun konusunda ilk kez bugün çok kötü gördüm. Ama dediğim gibi Beşiktaş toparlanır. Beşiktaş'ın bu milli araya en çok ihtiyacı olan takımdı. Ya şimdi çok enteresan futbol bakın. Dün çok eleştirilen Fenerbahçe, dün diyorum yani dün olduğu için, kazandı.
0: 8 gol
1: çok acaba ligi havlu mu atacak, 9 puan olacak mı diyen Trabzonspor kazandı. Çok iyi dediğimiz Beşiktaş bugün kaybetti. Çok enteresan bir tablo var ortada. Ama görüntü itibariyle 6. haftada milli ara var. Görüntü itibariyle ben tekrar sadece bir maçlık averaj olduğunu düşünüyorum. Yani bir maçlık kayıp oldu. Beşiktaş bugün yenseydi en azından şunu diyebilirdi. Ya ben milli araya lider giriyorum diyebilirdi. O şansını kaybetti. Ki Ahmet'te oynamak hakikaten zormuş. Yani bugünkü şeyi gördükten sonra bir kere Ahmet'in hakkını kesin teslim edelim. İlk 45 dakika Beşiktaş'a karşı nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadılar. Ön alan baskısı, çabuk atak ve müthiş vuruşlar. Çok da dediğim gibi yani çok istekli, arzulu bir Ahmet ve ikincilikten çıkan bir takım şu an itibariyle ligin lideri. O da ayrı konuşulması gereken bir şey ama Beşiktaş'ın bu yani kötü oyunu, mağlubiyeti sürer mi gibi bir endişem yok. Beşiktaş yine toparlanır, yoluna devam eder ama görünen o ki Beşiktaş'ın deplasman oyunlarında bazı sıkıntılar olacak gibi. Alanya'da oldu, kaybedilen bir tane maç var yurt dışında.

0: Žalgiris maçı.
1: Bir enteresan Žalgiris mesela. Evet, orada da bu da mesela şey enteresan mesela bu bir genel durum haline gelirse o zaman sıkıntı. O zaman şöyle bir durum oluşacak. İç sahada çok iyi oynayan bir Beşiktaş, deplasmanda aynı oyunu tekrarlayamayan bir Beşiktaş'a gider iş. Ki inşallah o da ortadan kalkar. Okan'ın serzenişte bulunduğu konuya %100 katılıyorum. Ona da destek vereyim.
2: Sağ olun.
1: Ali Şansalan konusunda ben zaten Ali Şansalan'ı hakem olarak beğenmiyorum. Recep abiye de içeride söyledim. Beğenmiyorum. Ali Şansalan Beşiktaş'ın lehine olacak penaltıyı ve atılacak adam varken Beşiktaş'ın aleyhine kontra faul verdi. Ya bu sahalarda görür, yani bir hakem bir pozisyonu bu kadar yorumlayamaz. Ya inanın ben şeyden yine söylüyorum sevgili Cüneyt. Ahmet'in galibiyetini gölgelemek adına kesinlikle konuşmuyorum. Başkan da söyledi zaten kötü oynadık dedi. Ben kötü oyunun ilk yarıdaki bölümüne katılıyorum. İkinci yarı Beşiktaş kötü oynamadı. Ama ne olursa olsun abi yani sen ver penaltıyı. Skor ne olursa olsun sen karışma.
2: Kırmızı kart bir de var hocam.
1: Kırmızı kart var. Sen karışma ya.
2: Devreye 2-1 girdi.
1: Ya zaten.
2: Belki 2-2 de girebilirsin 33
1: kalıyorsun. Ya her an her şey olabilir. Sen ver abicim. Penaltıysa ver penaltıyı. Karışma sen. Sonra diyoruz ki biz bu liglerde hakem hatalarından iki tane takımın canı yanmış diyoruz. Diyorlar ki ne diyorsunuz? Al diyoruz işte. Al. Beşiktaş'ın penaltısı verilmediğini. Bu konuda müzdarip bir de takım Trabzonspor. Savic'in atılmasını biz zaten dile getiriyoruz, söylüyoruz yani. Hakemin atmadığı Savic. Konu dağılmasın. Versene penaltısını Beşiktaş'ın ya.
2: Doğru. Şimdi bak ligin
1: yani sonuç itibariyle Beşiktaş ilk yarıda kötü oyununun neticesi olarak oyunu kaybetti. Ama Beşiktaş'ta bu süre devam etmez. Beşiktaş tekrar toparlanır, bu yarışa ortak olur.
3: Şu Orban'a bir bakalım hocam. Orban
1: evet,
3: demişsiniz.
1: Evet, meşhur Orban'a.
3: Tehlikeli demişsiniz ki performansıyla göz doldurmaya devam ediyor Ahmet Sportif faaliyetlerin ki goldeki şutunuzu, vuruş kalitesi.
0: Ama onu Trabzonspor da galiba
1: evet, takip etti.
3: Evet.
1: Hatta şeyde Belçika'da gösterdiği performans nedeniyle
3: veriyor muyuz Orban'ı bir kez daha rica edelim arkadaşlar.
1: Listeye almışlardı ama değişik bir santrofor, çok hareketli.
3: Arkadaşlar Orban'ın grafiği bak, az burada, önce verdiğimiz grafiği bak, rica ediyoruz.
0: İşte bu pozisyondan sonra gol oluyor zaten. Burada alıyor vuruyor.
3: Pozisyonlara sonra geçeceğiz. Hocam oynadığı maçların şöyle bir hariç hepsinde o da yenildikleri maç katkı sağlamış.
1: Doğru.
3: Doğru. Erzurumspor karşısında bir
0: Başakşehir maçı 3 tane atmış.
3: Evet, hat-trick evet. Yaptı. Kocaelispor 2-0 yenildikleri maçta katkı sağlayamadı. Yok. Trabzonspor maçında golü var. Kasımpaşa maçında 2 golü var.
1: Evet. Kasımpaşa maçında ilk 11'de başlamadı evet. Cüneyt.
0: 2. yarı girdi değil mi?
1: Bak tabii. Bak o yazıyor. 45 dakikada.
0: Evet, 45 evet. Dakikada atmış evet.
3: Ve bu akşam Beşiktaş'a da gol attı. Bir de asist yaptı.
2: En büyük özelliği ne biliyor musun Cüneyt abi? Yere sağlam, çabuk ve kuvvetli bir oyuncu.
0: İnanılmaz topa vurdu.
2: Dikin oynuyor. Kaptırsam da fark etmez. Süt çekiyor, çalım atıyor, adamın üstüne giriyor.
0: Şu anda 6 golü var.
2: Alıyor. Bir de hocam çok hareketli yani.
0: Çabuk,
2: bir
0: çabuk.
2: De oyun onun tam istediği gibi bir oyun. Bu çok önemli. Aynen. Ön alanda, dar alanda ne yapabilir? O işte insanların kafasında sorun
0: işte çağırıyor. O yüzden Beşiktaş önde oynayacağı için bu oyuncu için doğru tercih aslında.
2: Büyük avantaj yani. Tabii. Onun için de büyük avantaj. Işte. Oynadığı oyun sistemi de onun için büyük avantaj.
1: Şey, Okan,
2: Ahmet Spor öyle oynuyor.
1: Şeyi tercih ediyordu. Jack neyi tercih ediyordu? Çok tepki aldı hoca.
2: Evet.
1: Sonra
0: Durağan oyuncu aslında Jack ne biliyorsun.
1: Jack neden vazgeçti? Orban
2: oynar. Nasıl oynarsın? İçeride mesela 60-70'te skor alıyorsan Jack neyle ikisini yan yana koyarsın. Sağdan soldan getireceğin ortalarla o bekler de iyi mesela. O da iyi.
1: Ya mesela Cagney ön alan baskısına katılmıyordu. Bu ön alan baskısında da var. Atılan evet, goldeki
0: koşuyor.
1: Görüyorsunuz yani çok hareketli bir de çok dikine çıkıyorlar.
2: Tutamıyorsun ki. Kuvvetli evet. Ya. Yere sağlam basıyor, çalım atıyor. Yani oyun tam onun istediği.
3: 2002 doğumlu.
1: Evet.
2: Kaç?
3: 2002 doğumlu.
1: Ya dediğim gibi yani şey historisine baktığın zaman şey var, Belçika var. Evet, Genk galiba, yanlış şimdi yönlendirmeyeyim
0: sonra,
1: insanları.
0: Genk'ten sonra bir yere daha gitti galiba.
1: Sonra şeye gidiyor, daha sonra oynayamıyor.
0: Portekiz'de
3: boşluğu var, Verona, Hoffenheim.
1: Evet, Lyon. Bravo. Lyon'da süre alamıyor.
3: Lyon'da alamıyor.
1: Evet, Genk'te bayağı ciddi 20 gol katkısı falan yapıyor. Ondan sonra dediğim gibi Trabzonspor ilgileniyor ama bu istikrarsız performansından dolayı vazgeçtiler diye düşünüyorum. Yani bir sene 20 gol atıyor, öbür sene oynayamıyor mesela. Oradaki
0: sıkıntılı bir oyuncu o zaman.
1: Ha?
0: Sıkıntılı bir oyuncu.
1: Ya
0: gibi.
1: Bilmiyorum.
2: Özellikle çok önemli hocam şimdi.
1: Ya bir de tabii ne oynayacağın dediğin gibi
2: sıkıntı
1: ya.
2: Sıkıntı yaşayabilirsin. Ne oynayacağın önemli. Şimdi tabii. Burada bu
0: bazen sorunu çözecek oyuncuya ihtiyaç var. Bazen de bu koşuculara ihtiyaç
1: ama
0: var.
1: Ama bu adam golcü
2: hareketli.
1: Yani.
2: Mesela bunu deplasmanda, Avrupa maçlarında, büyük takımlarda etkili olabilecek.
0: Bir de daha yaşı da çok
2: rahatsız ediyor.
0: Yaşı
2: da küçük yani. Gidiyor stoperlerin üstüne gidiyor.
1: Ya Okan Kasımpaşa maçında galiba yanılmıyorsam Kasımpaşa 2-0 öndeydi.
2: Evet 2-0
1: öndeydi. İkinci bir gol attı. Kasımpaşa kalecisi öne çıktı. İnanılmaz bir gol attı. Yani her türlü gol atıyor. Bugün de vuruşla attı. Geçen hafta 3 tane attı. Başakşehir'e.
0: Evet.
2: İşte bu tür takımlar kapanan, mücadele gücü olan takımlar. Abi bölge oyunu oynuyor hocam. Futbol 1-2-3 bölge oyunudur. Bu ikinciyle birinci arasında alanları daraltıyor. Kanatlar süratli. Orta sahalarda zaten alanlarda mücadele eden, mücadele gücü oyuncu topluluğuyla beraber süratli oyuncularla iş yapıyorsun. Anadolu takımlarına çok iş yaparsın.
1: Ama tebrik etmek.
2: Kompak oynamak lazım.
0: Bence antrenör tebrik
1: etmek lazım. Evet, antrenör bence çok doğru.
0: Adam kendi oyun planına göre oyuncu transfer etmiş. Böyle bakmak lazım.
2: Evet, doğru. Haddini aşmıyor dediğim gibi. İşte burada bu takımlara nasıl problem yaşatırsın abi? Kanatların hareketli olması lazım. Bakıyorsun bokuyla ilan. Oralarda problem çözebildin mi? Adam geçip dengeyi bozacaksın. Hadi sen yapamadın. Rıdvan'la Mourinho giremedi devreye. Yorgunluk da vardı yani.
3: Bekleri giremedi.
2: İkinci yarı eğer ki bak ilk yarıdaki gibi oynamış olsaydılar o zaman ikinci yarı oynamış olsaydılar çok daha farklı şeyler yaşatabilirlerdi.
1: Ama
2: bu tür takımlara karşı hareketli olacaksın. Evet. Beşiktaş'ın en büyük özelliği hep diyorduk ya durdurulamıyor. Niye durdurulamıyor? Her alan hareketliydi ama bugün bakıyorsun ilk yarı orta sahada kanatlarda beklerdi hareketsizdi. Bokuyu atıyorsun masa tenisi gibi top geri dönüyor.
0: Bence yorgundu Beşiktaş.
2: Ama Beşiktaş yorgundu da boku geçen hafta ben hazırım oynayacağım sinyalleri mesajı veriyorsun. Al oynadın ne yaptın? Hadi al oynadın. Verdi. Al biraz sorumluluk al gir içeri ya. Çalım atmış yap sanki.
1: Eksiltemedi evet.
2: Acemisin abi. Yani acemi oyuncu gibisin yani. Biraz oralarda kendini bir göster. Şans bulmuşsun ya. Ne güzel bir fırsat gelmiş. Bu tür takımlara karşı hareketli olmazsan problem yaşarsın. Müthiş kompak oynuyor. Alanları çok iyi daraltıyor. Alanına giren oyuncuyu rahatsız ediyor. 27 tane foul yapmışlar. 28 tane foul yapmış yani düşün. Niye? Rahatsız ediyor abi. Adam girme diyor. İşte ne yapacaksın abi problem yaşatmak istiyorsan, sorun yaşatmak istiyorsan. Kardeşim bir kişiyi geçeceksin. Geçecek oyuncun da var. Ama olayı tam da Orkun da Salih zaten yani orada pozisyon gereği çok fazla oralarda o rolü misyonu üstlenmiyor ama kanatlar Orhan Vjolović yalnız kaldı bugün bir ara ya. Vjolović yalnız kaldı bir ara değil mi hocam?
0: Şöyle baksak şimdi Beşiktaş
2: ya ben olsun. Kanat oynadım sen de kanat oynadın sen Vjolović gibi forvetle oynamak büyük bir avantaj değil mi hocam?
1: Evet.
2: Ya adam ikiye birlere geliyor. Pas bağlantıları dağıtımını iyi yapıyor. Topa gidiyor. Ya değerlendirsenize ya. Rıdvan 24 tane top kaybıyla oynamışsın ya bu maçta. 3 haftadır muazzam işler yapıyorsun. Gir biraz ya sorumluluk al ya. Olmaz abi yani. Tamam kötü oynadın. Az önce hocamın dediği gibi. Ver kardeşim penaltıyla kırmızı kartı. İkinci yarı Beşiktaş belki 2-1 belki 2-2 çıkacak
0: maça. Bak
2: oyunun seyri hepimiz top oynadık hocam.
0: Versen 10 kişi kalacak. Belki de oyun şekli değişecek.
2: Sen demoralize olacaksın. Öbür taraf moralli olacak. Sahaya çıkacak bu sefer farklı bir kafa yapısıyla.
1: Ya kırılma anlarından biri penaltı pozisyonu. Biri de 2-1 momentumu yakaladığında Salih'in tercih hatası.
0: Kaleci de Salih'in tercih hatası.
1: Nübel'in de hatası var.
0: Aynen. Çok
3: net ettiğimiz. Nübel çok zor bir top.
1: Çok yani hiç oynanmayacak bir yere top oynandı. O attı.
2: Tabii.
1: Tam da baskı yiyeceği yere.
3: Daha altyapıda sırtı dönük adama
1: atmayın der. Evet.
3: Yersiniz.
1: Ya yani en kötü der abi öne oyna der.
0: Çünkü orası artık göbek yani. Artık tabii. Oradan vuracağın her top gol olur.
2: Tabii telafisi olmayan yer olsun.
1: Ya ama hayır, ama bir şey söyleyeceğim. Şöyle sevgili Cüneyt. Şu olmuyor. Psikolojik olarak şu olmuyor. Bak Marsilya'ya çok iyi oynamışsın. 4-1 yenmişsin. Amet'e gelip 3-1 kaybedince bu psikolojiyi bir yere oturtturamıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani camia bundan çok etkileniyor.
0: Doğru.
1: Bugün mesela kaybetmesen kimse bir şey demeyecek. En kötü berabere kal. Tabii. Bir türlü
3: yine lider giriyorsun
1: anlatmayı,
3: zaten.
1: Evet bravo. Ya, anlatma şeyin var. Yani dersin ki ya ben perşembe çok yoğun bir maç oynadım, iyi oynadım.
0: Beraberle oynadın dersin.
1: Ya, bu sefer, ya ben yine söyleyeyim. Beraberle oynasaydı

0: Beşiktaş bugün en kötü berabere kalır.
1: %100 kalır.
0: Yine kazanmaya oynadı.
1: Aynen.
0: Yine topa sahip olmaya oynadı ama ilk yarı ciddi anlamda kötü oynadı. Pas hataları var, Okan'ın dedikleri var, adam eksiltememe var, pozisyon üretememe var. Ta ki ikinci devre geri çekildi. Ahmet biraz daha derine savunma yaptı.
1: O zaman
0: dönen topları aldın, atak devamlılığı sağladın. Ama orada da işte skoru alman lazım.
2: Bak yani. Abdullah Hocam, ne olursa olsun o seviyelerde oynuyorsun. Yani orada o top geliyor. Belli zaten adamların şablonu, şekli, oynama sistemi, oyun formasyonu bariz belli. Topla alanları daraltıp basacak sana. Çünkü sen geriden oyun kurmaya çalışıyorsun. Baktın abi, tamam bir hata yaptın. İkincisinde Rıdvan yüzün dönük.
0: Gerek yok yani.
2: Bek de oynadık, sen de oynadın. Ya baktın kontrol edemiyorsun. Senin kontrolünden çıkmış top. Vur abi, vur. Sen al oyunu kurmaya çalışıyorsun. Yapma.
0: Bu şeyden alakalı da olabilir belki. Ya ben bu sene benim takımım iyi oynuyor. Ben iyi oynuyorum. Bu bir özgüvenin getirdiği mağlubiyet de olabilir yani. Çünkü Rıdvan'ın o pozisyonda topu kaleciye vermesi lazım. En kötü Okan'ın söylediği gibi bir önü tercih etmesi lazım ama orada daha iyisini arama diyor ki daha iyisini arayayım hocam, bulayım derken adam giriyor araya.
3: Beşiktaş Salih'e de çok yük bindi hocam.
0: Salih'e çok yük bindi.
3: Yani belki o zaman Beşiktaş replasmanlarda çift altı oynayacak hocam.
0: Olabilir. Mesela ben bugün Salih çıkarır diye bekliyordum.
1: Yok öyle olmaz ya, çünkü şimdi üst üste geldiği için Salih çok yoruldu. Ama haftada bir maç oynadığın zaman Salih'in o kadar yükü olacak zannetmiyorum.
0: Ama milli takımdan sonra da çok sıkışık bir takvim var.
1: Tabii 20 gün maç yok şimdi.
2: Bir de şu açıdan bakmak lazım. Şimdi maçta tamam
0: bir de Olaytan da çok kötü oynadı ya.
2: Evet.
0: Hiç yoktu. Acayip kötü oynadı.
2: Çoktu. Ama kötünün bak şimdi kötüyü nasıl değerlendiririz? Alır kaptırır, gol yedirsin, yersin. Çok kötü yani topu rakibe bırakırsın, rakip oynar. Seni kitler oraya kendisi alsın. Ama Beşiktaş bireysel hatalarla yediği gollerden sonra demoruz oldu. Yoksa Ahmet'in ilk yarı organize bir hata yoktu.
0: Yok.
2: Ahmet zaten bunu oynayacaktı, belliydi. Ama işte bireysel hatalar ne yaptı? Seni o girdabın içine daha çok çekti. Ne yapacaktın işte? Daha çok sorumlu kalacaktın. Yani burada en büyük problem bana göre maçın içerisinde Beşiktaş ilk yarı kalamamasının sebepleri bir kırmızı kartla penaltının verilmesi, iki kanatlarla beklerin orta sahanın çok kötü olması. Yani üretken evet. Ne oluyor? Bu da sirayet ediyor. Yani hatalar, kötü gidişat, işte verilmeyen kararlar futbolcuları etkiliyor. Sahada istediklerini sergileyemiyorsun. Bunlar genelinde o yayıldığı zaman maçın ne oluyor? Problem yaşanıyorsun. Yani olmaması gerekenler bugün yani ben bugün orta sahanın biraz daha sorumluluk alması, kanatların biraz daha sorumluluk alması gerekiyordu. Ya yorgunluk diyoruz hocam. Ligin kaçıncı haftasındayız? 6. haftasındayız. Ya son çeyrek, son dönem olsa o belirtileri anlayışla
0: ama
2: karşılarım.
0: Şey, Okan.
1: Beşiktaş önceden açtı ligi.
0: Beşiktaş 28
1: 4 tane,
0: Haziran'da
1: 4 tane maç oynadı. Eleme tamam, maçı.
2: 6-4 daha 10.
0: Hayır 4 ya, değil.
1: Devre
0: ya.
1: Oldu.
0: 7 tane Avrupa Ligi oynadı.
2: 7 oynasın.
0: 6 tane de lig oynadı. 13 tane.
1: Ligin yarısı bitti.
0: Şu an en çok oynayan Beşiktaş.
2: Bu kadar zirayet etmemesi lazım. Soldaki 19 yaşında, sağdaki yeni başlamış oynamaya. Orta sahada Orkun zaten Akniz'de zekerlisi oynuyor. Olaytan genç enerjisi dönemiyorum.
0: Perşembe
2: genç oldu hocam. Abi, bana göre
0: Perşembe oynadı.
1: Gençlikte yorgunluğuna alakası yok.
2: %20 olsun. Bak %20 olarak kabul ederim ama o bugünkü maçta sorumluluk, istek ve yani yaratıcılık anlamında çok fazla etkili olamadılar.
3: Peki defansif hatalar da Beşiktaş'ta çok dikkat çekiyor hocam.
1: Ya şimdi şöyle bakmak lazım. Çok basit gol yiyince artık otomatikman oyuncular da demoralize oluyor.
3: Yani bireysel hatalar da gelen goller.
1: Bireysel hatalar zaten oyuncular.
3: Beşiktaş defansta güven vermiyor hocam. Orada hoca da sürekli bir değişikliği diyor. Onu da hazırlayalım
1: aslında. Aslında şöyle.
3: Rotasyonunu.
1: Beşiktaş'ta en büyük sorun birebir savunma oynuyor. Çünkü önde baskı oynayan, önde oyunu şablonu oluşturan Beşiktaş. Geride isterseme zaten savunmada zafiyet veriyorsun. Çünkü birebir oynuyor oyuncular. Bekler kenar oyuncularla, stoperler de santraforla mecbur. Çabuk oyuncular olduğu zaman Beşiktaş'ın sıkıntıları oluyor. Ama çabuk oyuncu olmadığı zaman Beşiktaş orada biraz daha rahat ediyor. Mesela sağ bekin geçen...
3: Orada savunma dörtleri ekranda hocam.
1: Yani %90'ı zaten Murillo %100 oynamış öyle diyelim. İşte Taylan bazen oynattı. Akbodu şu anda mesela pek düşünülmüyor falan, gönderecek falan diyordu. Şu anda Agbo'du daha ön planda gibi gözüküyor. Biraz daha böyle kuvvetli, biraz daha dengeli gibi duruyor ama Jola daha kaliteli, daha tecrübeli. Fakat onun da böyle kendine olan çok özgüveni var. Bazen orada yapılmaması gereken şeyleri yapıyor. Bunların içinde gene en çabuk, en iyisi olan bana göre Emir.

0: Gerçekten daha böyle canlı, daha heyecanlı, savaş ruhu var.
1: Hocam oyunu ya, kuruyor, agresifliği var.
0: Ya biraz işte yapıyor. Topu basit oynaması gerekiyor. Evet, bazen basit oynamıyor.
1: Çok risk
0: alıyor. Ama öbür türlü baktığınız zaman bunların içinde bana göre Emirhan en iyisi. Rıdvan aslında sakatlanmadan önce çok üstüne koyarak çok iyi seviyeye geldi dönemdi.
2: İyi başlamış.
0: Geçen seneyle kıyasladığınızda bu sene hakikaten çok iyi işler yapıyordu. Ama sakatlıktan döndükten sonraki bu haftaki şeyi biraz daha herhalde o da hazır değildi bana göre. Ya %100 sakatlığı düzelmedi ya da bazen hata yapabiliyorsun. Hepimiz hata yapıyoruz. Çünkü futbol hataya ait bir şey. Çünkü bazen şimdi futbolcu ya insanız değil mi biz? Yarın işte futbolcular işte makine değil. Ya bir yerin ağrıyordur, işte bir mutsuzsundur, işte yanlış işte tedavi olmuşundur. Yani bazen hakikaten hepimiz top oynadık. Yani burada üçümüz de top oynadık. Yani hiç futbol zamanında ağrı olmadan oynadığınız maç var mı? Yok.
1: İğneyle gerekirse oynuyorduk.
0: Ya bazen ya futbolcular da hata yapacak. Şu anda Beşiktaş övdüğümüz hakikaten halen daha ben iyi bir takım olduğunu düşünüyorum Beşiktaş'ın. Daha da üstüne koyacağını düşünüyorum. Bak Beşiktaş'ın bu oyunun tarzının daha da iyi olacağını, daha da üstüne koyacağını düşünüyorum. Ama eksikleri var mı? Var. Bunları da telafi eder mi? Eder. Etmek zorundalar. Yeni bir yapılanma yaptılar. İyi bir hoca aldılar. Hakikaten inanılmaz bir uyum sağladı. Hem taraftar hem oyuncu şeyine hoca. Ya, hocanın istediği, oynatmak istediği tarzda oyuncular alırlarsa belki de daha farklı yere gelecek Beşiktaş. Şu anda kaybedilmiş 3 puan. Evet. Bakıyoruz puan seviyesine en fazla 1 puan 2 puan var arada yani. Beşiktaş bunu kapatabilir mi? Kapatabilir. Kazansaydı ligi bitecek miydi? Yani şampiyon olarak ligi bitirecek mi? Bitirmeyecek. Çok uzun bir maç var. Uzun bir maraton var. Herkes herkesi geçebilir. Herkes herkesi yenebilir. Eğer siz iyi bugün tamam Beşiktaş bazen kötü oynadı. Ama bugüne kadar ilk defa Beşiktaş kötü oynadı diyorum ben. Ben ilk defa Beşiktaş'ın bu kadar kötü oynadığını ilk defa görüyorum bu sezon. Hiçbirimiz görmedik.
1: Evet.
0: Beşiktaş ne diyorduk? Arzulu oynuyor, istekli oynuyor, sahada mücadele ediyor, koşuyor, savaşıyor, üretiyor, çabuk hücuma çıkıyor. Ama bugün onu yapamadılar. Ya yorgunluktan ya da kadro değişikliğinden dolayı oldu. Ama bunun şeyinde de bence Ahmet Beşiktaş'ın oyun yapısını bozdu.
1: Tabii.
0: Bak onu da iyi irdelemek lazım. Bence Ahmet Beşiktaş'ın oyun yapısını bozdu.
1: Bir de ne var biliyor musun? Bakıyorum mesela hocam ilk yarıya. Yani Beşiktaş bireysel hatalarla pozisyon verdi, golü yedi değil mi? İlk yarı Beşiktaş kötü oynarken de bile yani çok fazla pozisyon vermedi. Organizasyon anlamında.
0: Kendi hatalarına koydu Doğan.
1: Kendi hataları.
0: Evet.
1: Şimdi ikinci yarı oynadığı oyun sisteminden dolayı dünyanın en iyi stoperlerini getir koy. Mecbur 2-0'dan sonra pozisyon verirsin, kontratak verirsin. Abi, çünkü artık hafta içi çok yoğun bir tempo.
0: Kaybedecek bir şey kalmadı.
1: Sonra dediğin gibi risk alıyorsun, sorumluluk alıyorsun.
0: Kaybedecek bir şey kalmadı.
1: Getir. Dünyanın iki tane stoperini getir pozisyon verirsin. Çünkü artık sorumluluk alıyorsun, risk alıyorsun, alan veriyorsun arka tarafta. Geçtiğimiz maçlarda aynı sistemi, aynı oyun anlayışıyla bu kadar çok pozisyon vermiyordu. Niye? Çünkü ön taraf hareketliydi, üretiyordu, yaratıcıydı, yaratıyordu. Problem o zaman çözülüyordu, hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz.
0: İşte mesafe oluyor,
1: ön taraftan top kaptırılıyor, masa tenisi gibi dönüyor, rakip bir kontratak.
0: İşte mesafe uzadı.
1: Sen hata sonuçlandıramıyorsun şimdi bu maçta. İkinci önceki maçlarda sonuçlandırıyordun. Bugün İşte bak ben net söyleyeyim. Bu maçın en büyük sebeplerinden bir tanesi bana göre kırmızı kartla penaltı ve kanat forvetlerinin orta sahanın beklerinin üretkensizliği. Bu bana göre resmi bu şekilde okuyorum ben. Yani tabii ki de hata yapacak futbolcular. Ama bu seviyelerde bu tür maçlarda sonuçta bu maça çıkmışsın. Liderlik 3 haftaya lider gireceksin belki. O hava, o atmosfer, o futbolculara verecek özgüven, camiayı ciddi şekilde havaya uzun süredir lider olamıyorsun. İyi futbolunla, güçlü futbolunla hedefe gidecek bir takımsın. Ama işte bazı işte az önce dediğim gibi kırmızı kart penaltı kötü oyun seni aşağı çekiyor yani bir nebze psikolojik olarak etkiliyor. Bugün ben biraz daha istekli görmek istiyordum yani kanat oyuncularını orta saha biraz daha istekli. Ben Mihailović gibi bir oyuncuyla oynamam var ya sana bir şey söyleyeyim. Yemin ediyorum can atarım göbek atardım ya öyle bir oyuncuyla oynamak. Keyif veriyor ya. Seni de oynatıyor bu oyuncu. Adam bir de sadece statik oyuncu değil. Arıyor sağa sola sana geliyor yardım ediyor. Baskı yapıyor. 2'ye 1'e giriyor. Her anlamda sana destek oluyor. Büyük bir avantaj bu. Yani bugün bence Beşiktaş tamam kötü. Ne anlamda kötü? pozisyon vermedi ilk yarı. Bireysel hatalarla golleri yedi ama üretkenlik anlamında üretemedi. İkinci yarı sorumluluk aldı, risk aldı. Kontra ataklarla pozisyon verdi. Dünyanın az önce söylediğim gibi en iyi iki tane stop

0: kafanı çevir arkana bak. Ver sadece seni, baktın adam arkadan geliyor. Tekrar kaleciye ver. Ve senin kalecinin ayakları çok iyi.
1: İşte yani fazla iyi olunca da böyle yani oluyor işte.
0: Opsiyon da yok karşında.
1: Yok.
0: Yani yaşandı. Bu nazarlık olsun.
1: Ya her şey bir tecrübedir.
0: Yani geldi günden beri. Yani maşallah hep dedik nazar değdi çocuğa, yapacak bir şey yok.
1: Aynen aynen.
0: Yani böyle bir gün yaşandı. Ahmet Spor çok iyi mücadele etti.
1: Aynen.
0: Müthiş
1: öyle
0: kapandı. Alanları daralttı. Sert, agresif oynadı. Yani aradılar, istediler. Çok süratli, kaliteli ön tarafta çok iyi oyuncuları var. Orta sahada alanları daralttılar. Arka tarafta müthiş alanları daralttılar. Hep söylerim kardeşim. Rakip senden güçlüyse mücadele edeceksin. Alanına girdiği zaman hayırdır diyeceksin. Girmeyeceksin. Isıracaksın. Ha, onun tabii futbol kurallarının içerisinde olması
1: mutlaka
0: gerekiyor.
1: Tabii.
0: Ahmet de iyi oynadı. İyi mücadele
2: ama
0: etti.
2: Ama Ahmet bu ligin iyi bir deplasmanı oldu.
0: Evet.
2: Tabii, tabii. Değil mi? Tabii. O oluşuyor yavaş.
3: Trabzonspor'da yendi, Beşiktaş'ta yendi hocam.
2: Tabii ilk maçta Erzurum'u da yendi ki o maçta Erzurum aleyhine bir sürü hakem hatası da var ama sonuçta 3-0 yendi. Yavaş yavaş şey oluşuyor. Yani Ahmet deplasmanı hakikaten zor bir deplasman. Doğru. Taraftar kitlesiyle, havasıyla zor bir
1: ama
2: deplasman.
1: Ama şöyle bak. Hiç büyük takımlar sadece Ahmet'e hücum eder. Anadolu takımları Ahmet'e hücum etmez, unutmayın.
2: Doğru.
1: Arkada bekleyen bir takım Ahmet'in işi zor.
2: Ama hocam geçen hafta da Başakşehir'i yendiler.
1: Abi Başakşehir yani 2-0'dan sonra 3 gol bıraktılar oyunu. Ben seyrettim maçı. 10 dakikada 3 tane gol attılar.
2: Evet, doğru.
1: O yüzden yani şimdi Anadolu takımları birbiriyle oynarken deplasmanda hangisi açılıyor? Hiçbir açılmıyor. Hepsi sağlam duruyor. Ancak büyük takımlar gidip açık oynuyorlar. Niye? Çünkü büyük takımlar kazanmak zorunda. Hedefleri var. Evet. Anadolu takımları hedefleri ise bir puan diyor. Ligde kalayım diyor.
2: Ama o yüzden zor bir deplasman.
1: Abi Diyarbakır,
2: full stat değil mi?
1: Abi, yani Diyarbakır her zaman zor bir deplasman. Çünkü hakikaten büyük bir şehir. Ya bir de hakikaten iyi oyuncular var. Yani inanılmaz çabuk, süratli ve sonucu etkileyen
2: bence
1: çok oyuncular var.
2: Bence hocayı da kutlamak lazım.
1: Zaten kendi seyretmiş galiba.
2: Beşiktaş'a nasıl oynanırı özellikle ilk yarı çok net değil mi? Beşiktaş'a geriden oyun kurdurmadı. Tabii. Çabuk çıktı. Tabii Beşiktaş'ın yorgunluğu da ona bir nebze şey oldu. Yani elini
1: avantajı
2: güçlendirdi.
1: Avantajı oldu.
3: Şimdi pozisyonlara da bakalım isterseniz. Çok konuşuldu. Maçtan sonra Başkan Serdal Adan'ın açıklamaları vardı. İtalyan'ı çok hakem üzerinden okumadı maçı.
2: Hiç okumuyor.
1: Hakemlerle hiç şey yok.
2: Yani, Alanya'da da okumuyor.
0: Hiçbir zaman, hiçbir yerde.
2: Yani oyuncusuna yumruk atıyorlar, yine okumuyor maşallah.
1: Bilmiyor Türkiye'yi de o yüzden.
2: Hayır yani bilmiyorum. Hiç karışmıyor hakem oyunu ama maalesef Türkiye'de de bu hakem hatalarının dediğimiz gibi Beşiktaş'a hep tesadüf ya. Herhalde. Hadi bu hafta da tesadüf diyelim.
0: Valla bunlar tesadüf değil hocam.
2: Yani. Yani.
0: Bunlar farklı bir şey, farklı bir bakış açısı.
1: Görmek istemiyor belki.
0: Ya görmek istemiyor da ama işte yani insanlar bu sefer onları farklı görüyor. Olmaz mı böyle yani? Ben ya yani şimdi, bunu kabul etmem. Ya bak, hiçbir Beşiktaş,
1: bu mesele
0: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da isyan ediyor. Maçı kazanmasına rağmen çok güzel bir oyuna rağmen.
3: Bu akşam Ahmet Spor Başkanı
0: da. Ahmet Spor Başkanı da isyan ediyor.
1: Yok.
0: Fenerbahçe
1: şimdi başkanı. Hakem orada faul verdi ya, VAR o yüzden giremiyormuş devreye.
2: Evet.
1: Vermese VAR o devreye giriyor.
0: Evet doğru.
2: Tabii.
0: Ama hocam şimdi bir şey soracağım.
1: Ama bu da bir ilginç değil mi yani?
0: Gözünün önünde olan, hadi sen göremiyorsun, yan hakemin dibinde oluyor ya. Yan hakemin tam paralel açısında, bakış açısının önünde oluyor yani. Burada kusura bakma, ne olur.
3: Bakalım şimdi pozisyonu üzerinden konuşalım. Beşiktaş'ın golü öncesinde bir faul var mı?
1: Yok.
3: Ona bakalım. İtirazlar vardı bu konuda.
1: Bu da yok da belki öbür baştakinde belki olabilir. Yalnız bu da baksana ben.
3: Gol çok güzeldi. İzleyicilerimiz görmüyor. Golü değil pozisyonu konuşalım hocam.
1: Yani
3: görüntüleri
1: bu ilk pozisyon belki olur da öbürkü değil gibi. Veriyoruz. İlk pozisyon olabilir ama ikinci değil gibi. Bak bu burada var.
2: Yalnız görünen bu Salih'in devamlı aynı hatayı yapıyor. Yani topu alırken arkasındaki evet. Oyuncu hiç
3: yakın
2: kontrol etmiyor.
3: Var.
2: Hiç
3: evet. Bu hocam ilk hareket.
1: Bak.
3: Bu da ikinci hareket.
1: İlkinde bozuyor Salih. Dengesi bozuluyor.
3: Verir miydiniz hocam hakem olsanız?
1: Ya ortada bir ya verirsin ya vermesin ama versen de bir şey demezler, vermesen de bir şey demezler ama veriyorlar genelde.
0: Şimdi ben niye verdim biliyor musun? Birçok maçta verildiği için verdim. Normalde futbol kurallarının içerisinde itme, kalkma, çekme olur. Ama diğer maçlarda, diğer rakiplerde veyahut da farklı takımlarda verildiği için dengesini bozuyor dediği gibi hocanın. Bak topa tamamını yapmayı...
1: Bak burada denge bozuluyor.
0: İki
1: açılıyor
0: pozisyonda
1: top.
0: Anladın mı? Dengesini bozuyor.
1: Yetişmeye çalışıyor.
0: Avantajını engelliyor yani.
1: Aynen,
0: İlk pozisyonda verebilirdi mesela.
1: Çünkü dengesini bozuyor.
3: Abdullah hocam hakem de pozisyona
2: yok.
3: Çok yakın.
2: Ben bence iki pozisyonda da faul yok.

0: Ya normalde yani, az önce söylediğim gibi hocam, tabii, futbol kurallarının içinde olan pozisyonlar bunlar. Az önce ne dedim, hafif itme, çekme, kalkma, bunlar tabii ki de kabul gören şeyler. Biz de yaşadık temaslı oyun. Futbol sert oyundur, temaslı oyundur ama buna benzer birçok pozisyonlar verilmediği için veya da verildiği için insanlar bu sefer ondan dolayı buna veriyor.
1: Ama şimdi hani dengesini bozduktan sonra top yine Salih'in hakimiyetine girmiş bak.
0: Ama evet, hocam bak,
1: burada ama dikine çıkabilir. Yanlış yere sürmüş topu.
0: Orada hata yaptı. Evet. Ya da tekte sağına atabilir.
2: Yok, ikincide faul yok zaten.
1: Ben çok faul olduğunu düşünmüyorum. Hem ilkinde hem ikincisinde.
3: Vardı devreye girmedi sizin
2: yok,
3: gibi.
2: Yok, ikincide zaten faul yok ikincide.
3: Peki Orban.
2: Bir de çok inanılmaz vurdu.
1: Müthiş vurdu tabii.
2: Kaleci de beklemiyordu zaten. Ben size söyleyeyim. Bak kaleci falan beklemiyordu bak. Bak
3: topun şiddeti de bak, çok fazla.
2: Yani İlginç bir şekilde gitti.
3: Bir sonraki pozisyonu izleyelim biz. Dakika 35.
1: Bu penaltı.
3: Milovic'in evet, pozisyonu. Penaltı ve kırmızı kart.
2: %100.
3: Var mı?
2: %100. Kırmızı kart ve penaltı. Bak ayağının üstüne düşüyor. Milovic'in ayağını vuracak, ayağının üzerine düşüyor oyuncu. Bak.
3: Milovic'in önüne geçiyor. Sonrasında Milovic'in bekliyor. Bak bak,
2: ayağının üstüne düşüyor. Bak iyi,
3: hocam,
2: iyiyse.
3: Faul düşmesi değil. Bence.
0: Sarılıyor bak.
2: Bak bak.
3: Sarılması buradan, hocam.
2: Bak bak, ayağını çekiyor zaten.
1: Şey, sevgili Cüneyt.
3: İlk hamleyi.
2: Vurmasını bak, engelliyor.
1: Stoper sağ eliyle Vlahovic'i hiç bırakmıyor. Evet. Oraya dikkat
3: arkadan
1: etme.
3: Arkadan gelip gelmediğine de bakıyor. Top tabii, oynama düşüncesi yok hocam. Tabii. Bakın topu bıraktı. Tamamen Vlahovic'i bekledi ve kolunu kullandı.
1: Bir şey sorabilir miyim sana?
3: Buyurun hocam.
1: Burada kontra faul verdin değil mi sen hakem olarak?
0: Evet doğru.
3: Vlahovic'in yaptığı faul nerede diyelim hakem.
1: Hayır, ben sana soracağım. Ya hakikaten buna kontra faul verdin. Sen şu maçı yönet. Ne düşünürsün? Niye vermiş olabilirsin?
2: Neye dayanarak verdin?
1: Ben çok merak ettim. Yani bak, şunu...
3: Yani Vlahovic nerede faul yaptı? Diyelim ki hakem Vlahovic'in faul yaptığını gördü ve verdi.
1: Ha, faul nedeniyle mi verdiğini şey söylüyorsun? Şeyin Vlahovic'in.
3: Evet.
1: Tamam, nerede faul yaptı? Bana bir gösterir misin?
3: Çünkü elle oynama yok. Başka neden
1: verecek? Nasıl yani bu... Bakın. Aslında açıya bir bakmak lazım. Hakem nerede? Göremedi mi gibi? Yan hakem yorumlayamadı mı?
2: Yan hakem var. Ya. Hocam, yan hakemin karşısında yani, bak yan hakemi görmüyor musun?
0: Bak tam dibinde
2: bak,
0: hocam.
2: Bak. Gözünün önünde yan hakem. Bak,
3: yardımcı önünde, hakemin açısı çok bak,
2: net. Orta hakemi görebiliyor hocam.
1: Orta hakemin de netmiş.
2: Net önünde. O da arkada abi bakal.
3: Çok doğru açıda.
2: Abi yan hakem ayna gibi gözüküyor abi.
1: Ben
2: yan
1: de
2: hakem
1: şey dedi, Vlahovic çekti dedi, ona göre Vlahovic'e kontra faul verdi.
3: Var mı bir çekme hocam?
1: Bence gözü, çekme filan yok.
2: Hiçbir şey yok.
1: Çekme varsa zaten Vlahovic'e var.
2: Bak, adam çekiyor bak, bak bak bak bak, ele bak bak bak bak.
0: Oyuncu kalecinin çıkmasını bekledi. Kaleci çıkmadı, oyuncu çıkmadı. İkisi kontrpiyede kaldı. Oyuncu bu sefer baktı Vlahovic yanından yağ gibi sıyrıldı. Sıyrıldığını hissettiği an bacaklarına sarılıyor. Bak hiç, oyuncu ne kadar
3: doğruyorum bu
0: bak,
3: bence.
0: Oyuncu ne kadar iyi niyetli hala topa vurmak, mücadele etmek istiyor ve yan hakemle sevgili Ali Şansalan, Ali Koç bir şey demişti onunla ilgili. Ali maç alan mı ne mi demişti galiba? Ya yani Ali Şansalan öyle bir yorum yapmıştı. Sevgili Ali Şansalan, Ali Koç demişti Ali maç alan. Yani burada bak Beşiktaş kötü oynayabilir. Az önce söylediğim gibi. Maç 33. 34. dakikada. Penaltı kırmızı kart verdi. Maç 2-1 oldu. Soruyorum size.
1: Değişir.
0: En tehlikeli skor hangi skordur? 10 kişi kalmışım ve sana nasıl bir moral motivasyon hava gelir, rakibe nasıl bir moral motivasyon.
2: Bir de 2 tane santrofora dönünce 10 kişi kaldı.
0: O ara bir de Oğu da attığın zaman ne olacak içeri? Ha, baskıyla 2-2, 3-2, belki devreye 2-2 de girebilir.
2: Abi ne olursa olsun sen gördüğünü ver.
0: Koç'un dediği gibi hocam, hocam. Ver abi.
2: Sen gördüğünü ver abi.
3: Belki de tamam. Beşiktaş penaltıyı kaçıracak.
2: Belki
3: fazla
2: atar atmaz.
1: Belki Ahmet Bey'in penaltıyı kaçıracak belki.
0: Kırmızı kartı ver, belki 10 kişi kontra atakta Ahmet Spor pozisyonlarında gol alır.
2: Abi onun hiçbir garantisi yok.
0: Her şey olabilir. Her senaryo yaşanabilir. Ama sen ver. İnsanlar bunu söylüyor. Ben soruyorum abi. Sizin tanımınıza göre penaltı nasıl? Kırmızı kart nasıl? Ali Maçalan demiş ya şey. Neydi onun ismi Ali Koç? Ali Şansalan. Evet. Ali Maçalan demiş ya. Soruyorum Ali Maçalan mı Şansalan mı ne diye. Soruyorum ya senin tanımına göre. Sevgili Ferhat Gündoğdu'ya göre ne yani? Ya burada bak biz Ahmet Spor'u sakın kesinlikle katiyen ben o oynadığı mücadeleyi yani tükaka etmiyorum. Adamlar çıktı kardeşim, mücadele etti. Gücü kadar saldırdı, koştu, mücadele. Ama şu pozisyona bakar mısın ya? Adam ne kadar iyi niyetli yerde hala hamle yapma, vurmaya çalışıyor. Ya ayıp, utanıyor.
1: Çekerek
0: ya
1: dengesini utanıyor, bozuyor
0: ya
1: ama bak.
0: Ya Cüneyt abi ligin
1: vuramıyor bak.
2: Vurdurmuyor canım bak. Vurdurmuyor. Sol ayağını.
0: Ama hala çocuk iyi niyetli vurmak
2: sol ayağının üstüne basıyor.
0: Normalde bak.
2: Eliyle bak. Ya bak hocam,
1: bırakır kendini.
0: Hocam normalde art niyeti kötü niyetli olsa anında bırakır.
2: Gol atmak çok istiyordu.
0: Ya atmak istiyor. Adam oyunda kalmak istiyor. Evet. Bırakın oyunda kalan oyuncuları, takımları oynasınlar. Hep niye burada isyan ediyor söylüyoruz biz bunlara. Ya ligin kaçıncı haftasındayız? 6. hafta. Alanya maçı 2 penaltı bak. O Oğun golü Trossard'a Osmanlı tokadı. Bak. Çorum maçı Poku'nun golü iptal oldu. Erzurum maçı 2 tane gol iptali, bir penaltı. Bak.
2: Çerne'nin golünü iptal etti. Hiç alakasızdı.
0: Bu maçta bir penaltı, bir kırmızı kart. Soruyorum abi size. Size göre penaltıyla kırmızı kartın tanımı ne Beşiktaş'ın maçlarında?
2: Onlara
0: soruyorum
2: yok.
0: Size göre ne?
2: Abi yok. Onlara yok. Onlara
0: ceza. Vardı Bülent Birincioğlu vardı Alanya maçında. Adnan Deniz Kayaptepe. Ya soruyorum abi. Gürcan Asova. Ya iki tane golü penaltı. Ya.
3: Burada Fernandez var, yabancı var.
2: Bu ama bunu düdük öttürdüğü için
0: çaldıktan sonra giremiyor.
2: O yüzden zaten öttürdü.
0: Girmedi
2: diyor. Var girmesin diye bekle öttürdü dedi.
0: Ya ligin 6. haftasında 4 tane gol, 5 tane penaltı, 2 tane kırmızı kart. Anladın ya. Mı?
2: Bunu ligin sırf belki de var görmesin hocam. Diye bak var bakmasın diye belki de.
0: Yapar hocam, ben her türlü niyet okurum artık onlarda. Bak senin dediğin var belki deme. Ben öyle okurum.
2: Bilmiyorum.
0: Hocam ligin 6. haftasında 4 tane gol, 3 tane penaltı, 2 kırmızı kart ya.
2: Ya böyle bir
0: ya
2: şey var.
0: Ya ligin 6. haftası ya.
2: Yani hakikaten ya.
0: Sevgili Ferhat Günlüoğlu ya, Allah aşkına soruyorum. Bunu sen nasıl kabul ediyorsunuz? Ya Ferhat Günlüoğlu, siz bunları nasıl kabul ediyorsunuz? Bak dün Ertuğrul Doğan isyan ediyor. Bugün Ahmet Başkanı, Fenerbahçe Başkanı, Galatasaray, Konya, Denizli, bütün başkanlar isyan ediyor.
2: İşin kötüsü herkes isyan ediyor.
0: Herkes isyan, ama bak ben isyan ediyorsun da hocam.
2: Çünkü herkese kötü
0: hocam,
2: maç yönetiyorlar.
0: Alanya maçı 2 penaltı. Oğun golü kırmızı kart. Adam tokat atıyor. Tokat. Daha ne yapsın? Gelmiş Premier Lig'den Şampiyonlar Ligi finali.
2: Abi,
0: Dünya Kupası'nda. Adam geldim ben top oynamaya diyor. Tokat yiyor. Öbürü golü sayılmıyor. Erzurum maçı 2 tane iptal gol Gürcan Asaba veriyor. Bak bir penaltıyı vermiyor. Bu maçta penaltı kırmızı kart verilmiyor. Soruyorum ya. Ya bu kadar da olmaz. Pes doğrusu 6. hafta ya. Size göre penaltı kırmızı kart nasıl?
2: He? Aslında çok fonda.
0: Amacınız ne, niyetiniz ne, ne yapmak istiyorsunuz? Sevgili MHK, hakemler ne yapmak istiyorsunuz? Söyleyin kardeşim, ona göre biz de kabul edelim yani. O zaman ben buradan Serdar Adalı'ya sesleniyorum. Başkan transfer yapma. Vallahi yapma ya.
2: Hakeme.
0: Sevgili Az Yıldırım, sevgili Dursun Özbek, sevgili Ertuğrul, transfer yapmayın, getirmeyin dünya yıldızlarını. Vallahi getirmeyin, gidin hakem transfer edin ya. Getirin o paraları hakemleri, verin de bari. Eldeki oyuncularla, eldeki kaliteli belki kalan oyuncularla lig biraz daha kaliteli. Hafta içi bir maç seyrettik, Marsilya maçı. Hakemi gördünüz mü ya?
2: Hiç vermedi.
0: Futbol oynattı.
2: Hiç
0: futbol,
2: vermedi.
0: Futbol.
2: Düşen hiçbir şey vermedi.
0: Utanırım ben ya. Ben bir futbolcu olarak, bir hakem olarak o maçları izlediğim zaman utanırım ya.
2: Hiç ya düşene düşene vermedi.
0: Ben
2: buraya
0: isyan etmem. Bıkmayacağım, bıkmadım da. Her yerden isyan edeceğim. Ya bu düzelecek, düzelmesi gerekiyor. Benim ülkemin takımı bu. Ay yıldızı forması, arması var ülkesin bu arm göğsünde. Bütün takımlar benim ülkemin takımı. Bunlar bilmem ne takımlar değilsin, yanlış yere çekilir. Bunlar Türk takımları ha.
2: Öyle.
0: Yazık günah ya. Siz de Türkseniz, madem ülkenizi seviyorsanız bu takımları da kardeşim. Yani hakkı yenilenleri koruyun ya. Bırakın top oynasınlar, mücadele eden takımları, alın teri mesafe şeyi yapan takımları hakkını yedirmeyin, yemin ya. Sonra kötü oynamış, yok şu olmuş. Ver abi bu kırmızı kartla penaltıyı. Hadi 2-1 girsin devreye.
2: Hayır, bu
0: 10 kişi. Hep bak, yıllardır üst seviyede oynadın. Üst seviyede oynadın. Soruyorum hocam, seni nasıl bir motive ederdi, havaya sokardı? Soyunma odasına ne derdin arkadaşına? Teknik adam olarak ne derdiniz o futbolculara? Soruyorum ya.
2: Sen gördüğünü ver, göremediğini zaten
0: soruyorum
2: bir şey yapamaz.
0: Soruyorum hocam, onu değil. O devre arası 2-1 girdin.
1: Varda devreden çıktı. Ama kararı sen verince.
2: Tabii. Zaten
1: çok enteresan.
2: Belki de diyorum bilerek götürmüş olabilir.
0: Vallahi yani. Ben buradan şunu söyleyeyim.
1: Var okuyabilirdi.
0: Eğer operasyon çekilmeye çalışıyor. Eğer
2: var bunu %100 verildi.
0: Hakkı yeniliyorsa, yediriliyorsa, yenmeye çalışıyorsa.
2: Çünkü
0: hocam,
2: ikinci
0: olmaz.
2: Bu ikinci şey penaltıda var devreye girdi. Vermemişti o.
0: Bu
1: vermedi.
2: Evet.
3: Bu kabul edecek bir şey değil. Bir sonraki pozisyonda.
2: Onda var. Çünkü bir de hakem gözünün önünde gördüğü halde vermedi, var devreye girdi. Ali Şansalan gözüyle bakıyor, görüyor.
1: Sevgili Cüneyt, bu net penaltı ve kırmızı kart.
0: Vallahi ben buradan Beşiktaşlı oyunculara sesleniyorum. Bak, sonra çıkıyorlar, Orkun isyan ediyor. Yok bu şöyle yapıyor, şu şöyle diyor. Koyun kendinizi onun yerine, empati kurun. Hadi soruyorum. adamların golleri verilmiyor, penaltıları verilmiyor. O futbolcular da insan, az önce dedim etten ya kemikten yaptı. O patlamayı, duygu patlamasını, taraftan isyanını, sağ içindeki alın terin mücadelenin hakkını aramasının isyanını tabii ki de reaksiyonunu gösterecek. Çünkü bu bir kere değil, iki kere değil, 10 kere, 15 kere yapılıyor. Kusura bakmayın. Ondan sonra çıkıyor, Orkun şöyle yapıyor. Öbür takımdaki oyuncular neler yapıyor, onlara bir ağzınızı açmıyorsunuz, gıt demiyorsunuz. Biz de müsaade etmeyeceğiz. O yüzden kardeşim, ben buradan bütün

0: Beşiktaş futbolcuları sesleniyorum. Hakkınız yendiği zaman 11'inize gidin kardeşim, hakemin başına dikilin. Kurallar gereği nasıl itiraz edeceksin o şekilde.
1: Çocukları yakma.
0: Abi kurallar gereği diyorum.
1: Ya abi senin hakemlerin neye göre kural koyuyor?
0: Neye göre biliyor musun? Renge göre kural koyuyor.
1: O zaman sen o zaman o renge değilsin. Öyle kabul et.
0: Beşiktaş'ın puanlarını, hakkını kimse gasp edemez, ettirmez. Beşiktaş camiası ettirmez. Yönetimi de, taraftarı da, başkanı da ettirmez. Bir yere kadar edersiniz. Ama bir gün o mızrak size döner, o ok size döner. Bu sefer farklı döner. Geçeceksiniz bu işi. Yeterin artık ya. Ben utanıyorum sizi burada eleştirmekten ya. Ben utanıyorum ya. İnşallah siz de utanırsınız ya. Empati kurun, soruyorum ya. 6 haftaya bakın. Beşiktaş aleyhine, lehine verilen kararlara bakın. Çıkın kardeşim, ondan sonra bir değerlendirme yapın. Bir konuşma yapın ya. Ya bir tanesi dünyanın en büyük, bak dünyanın en büyük turnuvası ne turnuvası? Dünya Kupası değil mi? Orada adam tokat vuruyor. VAR protokolü devreye giriyor. Neymiş efendim, bizim ülkemizde VAR protokolü devreye giremezmiş. Yok ya. Orada giriyor bak, dünyanın en büyük turnuvasına giriyor, burada giremiyor. Hay be. Biz yedik bunları değil mi? Ya biz aptal değiliz ya. Biz yemeyiz.
1: Keyfine göre giriyor.
0: Ya keyfine göre girerse olmaz.
2: Yok canım, VAR'ın protokolü var. O protokolü uygulayalım. Tabii. Sonraki pozisyona geçelim. Ha, uygulamayanlar da suçludur tabii ki.
0: Tabii ki de. Ya biz futbol iyi olsun, güzel olsun, temiz olsun. Ya Cüneyt abi, biz
1: yok, hakem hakikaten ötüldüğünde
0: yorulduk.
1: VAR protokolü şey giremiyormuş.
0: Ter akıttık, kan akıttık, mücadele ettik, yara gördük ama yani
1: hakem nerede? Şunun hakemin yerini bak hakem bak.
2: Şimdi
1: bak, gözünün önünde görüyor musun Apo?
3: Evet,
1: bak
3: görüyorum.
1: Bak gözünün önünde veremedi, biliyor musun? Bak. Görüyor musun? Bak hakem görüyor, bak veremedi.
2: VAR müdahale etti bu pozisyonda.
1: Bak eliyle vuruyor canım.
2: Başkan bu pozisyonu mu kastetti? Penaltı.
3: Evet. Yok bence Vlahovic'in.
1: Vlahovic'inkini.
2: Hayır. Bir de dedi ya, dengelemek için bir penaltı verildi dedi bu pozisyon.
3: Yok, bu net penaltı canım.
1: Bir de hakem
3: bunu
1: bak,
3: kastettiyse
1: bak gidip
2: herhalde iyi süzemedi çünkü açıklaması öyle.
3: Sayın Başkan mı?
2: Evet, Serdal.
3: Ha, dengelemek için bu penaltı. Evet. Ama bu penaltı, adamı o elini bak açıyor, bariyer görevi
1: tabii
3: gibi.
1: Canım. Ya bir de
2: diğeri artık daha penaltıydı demek istedi belki.
3: Ha, öyle olabilir.
1: Baksana.
3: Yani, başkan ha, şu artık olabilir. Vlahovic'inkini kaçırdı, bunu verdi dengelemek
0: ya
3: için.
0: Ya hocam.
3: Demiş olabilir.
0: Başkan artık yani ne biliyor musun? Beşiktaş'ın lehine verilmeyen penaltılarda standartları böyle yani karıştırıyor ya, artık ne diyeceğini bilmiyor. Onu da anlayışla karşılıyorum yani. Adam da ne yapsın, gidiyor o kadar mücadele veriyor. Bak çok eleştirdik.
3: Zaten en sonunda hakikaten Okan şeyle dedi. Gidiyorum dedi, konuşuyorum. Tamam haklısınız bana diyorlar dedi. Dönüyorum. Geliyorum yine hiçbir şey değişmiyor diyor.
2: Maçın sonunda uyduruk bir penaltıyla dengeyi sağlama durumları, bunlar hiç güzel değil dedi.
3: Evet, doğru.
2: O biraz da protesto için belki de işte.
3: Olabilir ama bu
2: için daha
3: ya biz pozisyonu yorumlayalım. Pozisyon net penaltı.
1: Ama bu hakemin gözünün önünde veremedi kendi.
3: Hocam zaten hakemlerin öyle bir korkaklığı var. Genelde vermiyorlar.
1: İyi de gördüğünü de vermiyor.
3: Hayır, bu sadece penaltı pozisyonu değil. Kırmızı kart pozisyonunda da dün mesela adam şeye bastı, bizim Ozan'a. Okoçuk'u.
1: İlk Wesley önce direkt göstermesi lazım.
3: Hayır, net önündeydi.
1: Direkt göstermesi lazım.
3: Biri de olacak o çocuk. Ama ve o bile şeye bıraktı, VAR'a bıraktı. VAR beni çağırsın. Sonuçta VAR çağırdı, attı oyuncuyu. Benim anlamadığım konu şu, yani hiçbir inisiyatif almıyorlar Okan. Mesela şurada gözümüzün önünde pozisyon, penaltı olsun, kırmızı kart. Cüneyt, VAR'ın da böyle bir konulara rahatlığını alıştılar. Ya biz
1: ben sorumluluk almıyorum.
3: Ne diyorlar ki, sarıyı gösterelim. Nasıl olsa VAR çağırırsa, bir şey varsa o bize diyecek pozisyon bu, kırmızıyı verelim. Hı hı. Gidiyorlar burada da öyle. Mesela burada Ali Şansalan hiçbir şey vermedi. VAR'dan çağırdılar, kırmızı şeyi verdi, golü verdi, penaltıyı.
1: Bir de karşıdan görüyor.
3: Yani bir de gördüğü açı da çok net, yani görüyor. Ne yani bileyim yani, demek ki VAR'ın da böyle onlar üzerinde bir rahatlığı oluştuğunu anlamaya başladım.
0: Ya de beni geçiyorum, ben biraz böyle Celal'le agresif bir yapıya sahibim. Ya ekmek gibi bir adam ya. Vallahi billahi bak sana
3: ekmek değil
2: ne demek
0: ya, tamam ne
1: yani, yiyeceğim
0: mi? İyi, kalbi yumuşak, tertemiz.
2: Öyle yani
0: hocam. Abdullah Hoca hakikaten sana bir şey, futbolcunun kralı, bir sol bekti. Bak sana bir şey, nasıl gidiyordu? Ama şansı benim karşımda oynamamak.
3: Recep abinin karşısında oynadı. Recep abinin karşısında oynadı.
2: Geçen konuştuk, Thomas Rice'ın takım Bochum'a karşı oynamış hocam futbolcu.
1: Thomas Rice'a karşı.
2: Orada bir pası var hocamın. Tabii. Ceza sahasına böyle dikine ya, bir top gönderiyor. Kaleci çıksa çıkamaz.

0: Bak şimdi.
1: Çıksa ha, hata çıkmasa
0: çok güzellerden
1: hata
0: yakaladın.
1: O top var öyle ya, bir yere geliyor ki oyuncunun önüne. Hani al da at
0: bak
1: pası
0: abi,
1: ama.
0: O nedir biliyor musun?
1: O kaleci o gün de söyledim bak, hocamı bayağı şu anda bile anıyor olabilir. Bak, ya.
0: Bak, o ne biliyor
1: nasıl
0: musun?
1: Nasıl bir pas gönderdi
0: abi,
1: diye.
0: Şu var ya kaldır hocam ayağını. Kaldır. Evet. Şu sol ayak var ya şu sol ayak.
1: Tam öyle
0: bak, bir şey söyleyeyim ya mi? Bak yakaladım.
1: Abi. O olay tanım verdiği pasa benziyordu ama şiddeti onu, daha iyi ayarlanmıştı.
0: Onu ben daha çok yapıyordum.
2: Ya konu nereden bana geldi ya Allah'ın izniyle.
0: Yok oraya geleceğim. Nereden sana geldi?
2: Pozisyonuyorum diyordu.
0: Senin gibi bir insan bile.
1: Ama bu masada ama en güzel gol atan da Recep Hoca'dır.
0: Ya Recep Hoca neyi? Zaten öyle
1: tam bir milli haftaya da giriyor.
0: Hangi Reşat'a mı yoksa şey mi?
1: Hocam İsviçre'ye heykelini dikmişler.
0: Abdullah Hoca o ortayı yapıyor ya.
1: Orta sahadan attığı golü bilmiyor musun hocam?
0: Bilmez miyim abi ya?
1: Dünya yani biliyor
3: ama,
1: İsviçre'ye.
3: Ama ben zaten jeneriklik gol atıyorum değil mi abi?
2: Evet, yani. Bir tane atıyorum
3: bir
2: tam
3: tane atıyorum. Jeneriklik abi.
1: Hocam biz şeyden diye ecden Bologna'ya geçerken İsviçre'de Zürih'te bir mola vereceğiz. Orada soralım hocam.
2: Soralım hala
1: soruyorum. Şaka yapmıyorum hocam. Öyle bir goldü.
2: O Recep abinin Malmö maçları da var.
0: Evet.
1: Da güzel bir
3: ama jeneriki gol atıyorum dedim zaten.
1: O röveşata da çok iyi
2: hem
1: hocam.
2: Hem şey karşı tarafa.
3: Zaten şey, o sene zaten şey İsviçre maçından sonra biz şeye gittik işte. Euro 96'ya gittik evet, beraber. Evet.
1: Orada Ronaldo'nun çizdiler ya hocam kaç metre yüksek. Seninki daha yüksek olabilir Ronaldo ile karşı.
2: Ya Okan.
1: Hemen hemen aynı.
2: Recep abiyle ben ofansif bir bektim ya. Recep abi de sağ bek oynuyor. Ben de çalım atmayı seviyorum. Bir tane atıyordum.
0: Tak önüne geliyor.
2: Yine geliyor.
0: Bir de atıyordum.
2: Bir de ya ne zaman geldin diye. İnsanın morali bozuluyor. Bu sefer dönüp sete döndürüyorduk oyunu. Geçemiyorduk adam.
0: Şimdi az önce dedin ya ortayı. Hoca çok güzel onu var ya. O çok tehlikeli, öldürücü ortadır o. Niye biliyor musun? Rakiple defansın arasına.
2: Tabii.
0: Bak onun koordinatlarını belirlemek çok yani hakikaten kolay iş değildir. Onu bir Recep Çetin yapar, bir Abdullah Hoca yapar, bir ben yaparım.
3: Ben direkt atıyorum golcülerim. Ortam orada yapmıyorum.
0: Yani onu çok iyi yapıyor. Ya şu konuyu niye buraya bağladım? Ya şöyle tertemiz, çok fazla bu tür toplara girmeyen adamın bile sabrını sınadılar ya. Bu
2: ama,
0: bile artık
2: ya,
0: dayanamayacak.
2: Ya çok güzel ya, yani. İzliyorduk.
3: Beraber Recep izledik.
2: Bak, Recep artık abiyle izliyoruz. Biz dedik ki penaltı. Bak vurdu penaltı dedik. Hakem baktım geriye doğru koşuyor. Ya dedim, nereye gidiyor bu? Bu aradan çağıracaklar ya. Biz vurdu ya.
1: Hücum faul verdi hocam.
2: He? Vlahovic'in pozisyonu. Hücum faul verdi ya.
1: Basketbol
3: olsun. Bu dedi ki nasıl hücum faul ediyor yani?
2: Yani çok ama tabii şimdi gülerek anlatıyoruz ama bir takımın kaderiyle oynanıyor
0: tabii
2: yani.
0: Tabii canım ya.
3: Ya bir de
2: lig bittiği zaman
1: 3 puanla ikinci olsa Beşiktaş.
2: Aynen öyle. Bilmiyorum. Ya gol avarajıyla bu ligde şampiyon olan ya, takım var ya. Evet.
3: Var doğru söylüyorsun.
0: Beşiktaş oldu.
2: Yo, işte Sergen Hoca ile oldu onu söylüyorum.
0: 2 kere de avarajla, 3 kere de avarajla şampiyonluk mu kaçırdınız hocam?
2: Evet.
0: Siz de vardınız.
2: Ya bu hiç kimseye olması. Yani Beşiktaş için, herhangi bir takım için demiyorum. Ya hiçbir şey. Ya Cüneyt şunu nasıl gördüğünü veremiyorsun onu anlamakta çok zorluk çekiyorum.
3: İşte nasıl görmek istiyorum.
2: Bir de her hafta oluyor ya artık. Her gün oluyor ya.
1: Hayır, bir de bak, bak artık kural falan konuşmuyorum.
3: Apo, onlar da Apo bir de bak sonuç etkiliyorlar. En ağır o. Sonucu
2: abi
3: etkiliyorlar.
2: Şurada penaltıyı verse 10 kişi devam edecek. İşin enteresan tarafı Ahmet'in başkanı da memnun değil. O da galip geldi, o da çıktı serzenişte bulunuyor.
3: İşte
2: onun da haklı olduğu konular var.
3: Evet.
2: Ama demek ki abi nasıl yönetiyorlarsa helal olsun iki tarafta beğenmiyor yani.
3: Hiç kimse beğenmiyor merak
0: etme. Ya gri pozisyonları kabul ederim ha. Artık o pozisyona geldim.
2: Ya
0: o durumdayım yani.
3: Ama gri yok ki.
0: Onu diyorum hocam yani.
1: Bunlar siyah beyaz.
0: Ya siyah
3: beyaz. Şu anda gri falan diye bir pozisyon yok abi.
0: Değil mi hocam?
2: Ya Okan bir şey o kadar yükselmiş ki takımların değeri 300-350 milyon eurolar.
3: Aynen
2: onu söyleyeceğim. Yani o zaman biraz
0: aynen
2: önce söyledin ki almayın kimseyi.
0: Almayın dediğin gibi hocam.
3: Ya böyle yapacaklarsa almanın bir mantığı yok.
2: Futbolun marka değerini yüksel. Ya şey var işte ihale var naklen yayın ihalesi aynen, rakam aynen yükselecek. Belki daha iyi oyuncular gelecek. Bu ülkeye Salah geldi ya. Dün aynen, onun şovunu evet, izledik.
0: Evet.
2: Yani bu yapmayın gözünüzü seveyim. Herkes hazırlanıyor maçlara. Herkes analiz ediyor. Bir tek siz maalesef yani hala istenilen seviyede değilsiniz.
3: Bence futbolu pek bilmiyorlar Apo.
2: Hı?
3: Ben futbolu bildiklerini zannetmiyorum.
2: Onu bilmediklerine %100 eminim.
3: Çünkü
2: ya
3: abi biraz futbolu bilseler futboldan hakikaten böyle biraz futbolla haşır neşir olsalar hocam, abi en azından bir şeyleri doğru yaparlar. Oyuncularla diyalogları da yok.
0: Bir şey soracağım hocam. Futbolu sen ben oynadık tamam biliyoruz. O ekran başında da futbol oynamayan futbolu çok bilen insanlar bunları görüp de nasıl bir karar olduğunu
3: biliyorlar. Soyunma odasına girip heyecanı, o stresi, o adrenalini yaşamayan

0: Bak hocam ben
1: bak fark onlar farklı anlatırlar sen farklı anlatırsın.
0: Hocam ben pozisyonlarla alakalı diyorum. Mesela gri olsa tamam derim. Ekran başında futbol oynamamış milyonlarca insan bizden belki çok daha iyi futbolu yorumlayabilir.
1: Ama bazıları
0: bunlar bak şu pozisyonları onlar yorumluyor. Hakemler yorumlayamıyor. Kabul görmeyen, kabul edilemeyen durum bu.
1: Abi şimdi
0: bakıyorsun Ali Şansı alana. Ya böyle bir şey var mı hocam ya? Öbür tarafta Bülent Birincioğlu şaplığa çağırmıyor ya. Şaplığa çağırmıyor ya. Evet. Soruyorum bu bilip bilmemek mi hocam bu yani?
1: Bence futbolla yakından uzaklar alakalı.
0: Hocam bu alakalı katılmıyorum. Bu futbolla uzaktan yakından alakalılıkla alakası değil. Bu niyetle alakalı hocam.
1: Art niyetli mi diyorsun?
0: Hocam şaplak yani o ya futbol kuralı. Ya Allah
2: ona
0: hocam,
2: da şey
0: o kadar
2: dediler o
0: kadar. Niyetli olmayın.
2: Şaplağın derecesi yumruk mu attı? Şey mi yap? Hatırlıyor musun?
0: Evet,
2: yok
0: evet.
2: Bir kılıfına uydurdular.
1: Yok ya şey Anthony Taylor dedi ki böyle bir şey olmaz. Kırmızı kart kardeşim dedi. Boşuna tartışmayın bile dedi adam.
2: Evet.
1: Adam
2: hayır yani kamuoyunu
1: bu hakemlerin eğitmeli biliyorsunuz Anthony Taylor.
2: Kılıfı uyduruyorlar
1: adam
2: yani.
1: Adam direkt canlı yayında söyledi.
3: Daha Dünya Kupası da hakemdi işte.
1: Yok yani adam bizim de, şu anda bizim hakemlerin şeyi ya. Evet. Adam çıktı dedi ki kardeşim.
3: Dünya Kupası'ndan geldi.
1: Adam dedi ki hiç tartışmaya karşı bu %100 kırmızı kart dedi. Hiç bunun dedi mazereti bile yok dedi. E peki bunlar anlamıyorlar o zaman demek. İşlerine gelmiyor.
0: Alakası hocam bak.
1: O zaman işlerine gelmiyorlar.
0: Farklı şeyler. İşlerine gelme de değil hocam. Farklı şeyler var burada. Bu yarın öbür gün 3 sene, 5 sene, 10 sene biz sağ olursak Allah nasip ederse çıkar bunların hepsinin şeyleri
1: ortaya. İşten geçtikten sonra çıksa ne olacak o kadar?
0: İşten sonra değil çıkacak kardeşim.
1: İyi de bu takımlar bu kadar maliyet yapıp da.
0: Gülcan Asova denilen hakem mesela. Golleri vermiyorsun ya. Penaltıları vermiyorsun sevgili Ali Maçalan demişti Ali Koç galiba. Ali Maçalan, Ali Şansalan pardon. Ali Maçalan demişti Ali Koç. Yani güzel bir yorum yapmıştı. Bülent Birincioğlu, Adnan Deniz Kayatepe ya kusura bakmayın ya. 6 haftada bakıyorum abi 2 penaltı, 3, 4, 5 penaltı, 3 gol, 2 kırmızı kart. Beşiktaş lehine aleyhine olan bunlar hocam. Bak Beşiktaş'ın lehine aleyhine olan pozisyonlar bunlar. Verilmiyor. Soruyorum ya. Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Trabzonlu. Bak Trabzon başkanı da isyan ediyor. Az önce Abdullah Hoca'nın dediği gibi. Ya burada
1: herkes isyan ediyor.
0: Bir gün Ertuğrul Doğan'a dedim, başkanım dedim ya bunun önüne nasıl geçecekse geçin. Sonuçta bu kadar yatırım yapıyorsunuz, para harcıyorsunuz, mücadele ediyorsunuz. Büyük. Gecenizi gündüzünüz karıştırıyorsunuz, uyuyamıyorsunuz. Taraftar milyonlar arkanızda destekliyor. Adamlar ne yapsın abi gidiyor Salah'ı getiriyor. Öbürü Trossard'ı getiriyor. Vlahovic'i getiriyor. Ese bakıyorsun abi iki tane hakem kararı. Bu başkanları koltuğundan ediyor. Hocaları koltuğundan ediyor ama bunlar devamlı oturuyor maç yönetiyor. Alıyorlar parasını yolundalar. En güzel otellerde, en güzel arabalarla geziyorlar ediyorlar. İtibar ama artık şunu söyleyeyim. Bak insanlar ben soracağım. Ben yemin ediyorum Bülent Birincioğlu, Adnan Deniz Kayatepe'yi gördüğüm zaman Bülent Birincioğlu'na ne diyeceğim? Bilmiyorum, inşallah bir yerde denk gelir sen de Bülent Birincioğlu. Diyeceğim. Ya hocam diyeceğim. Sana diyeceğim. Ben burada diyeceğim. Şu tokatı vursan bana nasıl reaksiyon gösterirsin?
3: Ama şiddete karşı.
0: Ben karşıyım. Hayır soracağım diye yani. Olmaz tabii ki de. Soracağım.
1: Ya bunu alo.
0: Ali Şansalan'a soracağım
1: bak,
0: ben.
1: Hakemler ya şu anda devlet memur sakın öyle bir şey yapma. Değil mi Apo? Şu anda hakemler devlet memur sakın öyle bir şey yapayım deme yani.
0: Oldu.
3: Profesyonel hakemler hocam maaşlı çalışanlar. Tabii artık profesyonel.
1: Değiştirdiler değil mi yani şey, statü o zaman?
3: Maaş.
2: Ciddi maaş alıyorlar evet. Ya.
1: Yağsınlar abi helal hoş yani olsun da doğru.
3: İşte asker, vallahi hocam asker oluyordu işin, bir yandan da hakemlik yapıyordu.
0: İşini
1: var zaten öyle asker polis hakemler evet, vardı.
0: İşini
1: var.
0: Namusuyla şerefiyle doğru yapana helal hoş olsun. Art niyetli olmayana helal hoş olsun. Bak bu, art niyetli olmayana.
3: Bu arada Beşiktaş'ı da maçtan sonra uzun süre hakemlere büyük tepki gösterdi Ahmet Spor direktörü de. Yardımcıları kulüp çalışanları zor durdurdu.
2: Doğru.
3: Yani iki tarafın da hakeme tepki gösterdi.
2: İşte onu anlattım ya. Yani yenen ya
1: kazanan da kızıyor,
2: memnun değil,
1: kaybeden
2: de memnun değil. Çok enteresan. O da tercih haklarını Beşiktaş'tan yana kullandı diye ama çok öyle bir şey
0: ya
2: yok
0: bir
2: ya.
0: Bir oylama yani yapsınlar artık ya. Federasyon başkanı çıksın desin kardeşim. Oylama yapacağız. Biz ligimizdeki MHK başkanından memnun musunuz, değil misiniz diye bir oylama yapsınlar ya. Bir oylama yapsınlar abi. Sonuçta kaç tane takım var? Hepsine tek tek başkanlarına sorsunlar. Yazık. Yazık yani. Bu böyle olmaz. Bakıyorsun abi Eyüp Spor'dan en tepedeki Ahmet Spor'a kadar bütün başkanlar, bütün hocalar, bütün yöneticiler, futbolcular şikayetçi. Futbolcular zaten isyan ediyor. Bak o sahanın içinde ben sana söyleyeyim. O psikoloji biliyorum. Eve gidiyorsun ya. Ağza alınmayacak konuşmalar yapıyorsun ha. Bak öyle pozisyona düşüyorsun. Düşürüyorlar insanı.
3: Ama şu bir gerçek. İlginç bir lig yaşıyoruz. İşte geçtiğimiz sezon TFF 1'den mücadele eden Ahmet lider. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 6 haftada 2 mağlubiyeti var. Son şampiyon Galatasaray'ın 1 mağlubiyeti var. Kasımpaşa namağlup gidiyor.

0: Ve ligin son 4 sırasında Konyaspor, Samsunspor, Göztepe ve Eyüpspor var. Özellikle hani geçen sezonuna göre değerlendirirsek
1: geçen sezonun
0: Samsunspor ve Göztepe'nin 16 ve 17. sıralarda
1: Konyaspor'da kupa oynadı. Türkiye Kupası oynadı.
2: Final oynadı.
1: Tabii canım, Samsun Avrupa Kupası oynadı.
0: Süper Kupa oynayacak
1: Göztepe,
0: Konyaspor.
1: Göztepe.
2: Evet, Süper Kupa'da var Konya.
0: Süper Kupa'nın 4'lüsü arasında.
1: Bak Göztepe, Samsun flaş takımı geçen senin.
0: Enteresan bir lig başlangıcı oldu.
1: Samsun'da Göztepe.
2: Sevgili Cüneyt, son 4 maçını
0: kaybetti.
2: Son 4 maçını kaybetti.
0: Evet.
2: Çok enteresan.
0: Bakalım milli aradan sonra nasıl bir olacak ama Fenerbahçe toparlanma sürecine geçti hocam. 8-0'lık muhteşem rekor bir skorla milli araya girdi Fenerbahçe. İsmail Hoca da eli rahatladı diyebiliriz herhalde biraz da Fenerbahçe.
2: İsmail Hoca da bayağı rahatladı.
1: Nefes almıştır değil mi? Nefes almıştır.
2: Tabii tabii %100. Ya tabii bu haftada iki tane ligi ne derler avantajlı kapatan takım var. Üst taraf için söylüyorum tabii. Biri Trabzonspor, bir tanesi de Fenerbahçe. Ki bugünkü oyunda belki Eyüpspor'un planları vardı ama maçın başındaki penaltı, ki belki biraz sonra onları da konuşuruz, çok net penaltıyla bütün planları bozuldu. Hoca tabii rahatladı.
0: Özcan Hoca da bu arada istifa etti, ayrıldı.
2: Evet. Önce bir şey yaptı, konuşuluyordu ama sonra istifası kabul edildi. Kolay değil tabii. Yani 8-0'lık bir mağlubiyet sonrası hocanın sorumluluğu benim alıyorum demesinden daha doğal bir şey olamaz. Oyuna gelirsek, ya tabii bir test olmaz ama oyunda Fenerbahçe adına konuşulacak güzel şeyler var. Onları söyleyelim. Bir kere en başından şunu söyleyeyim. Biz üçümüz de sahadan geldiğimiz için Süper Lig'de 3 puan almanın ne kadar kıymetli olduğunu bildiğimiz ve 8-0'lık bir skor böyle kolay elde edilebilecek, küçümsenecek bir skor değil, onu söyleyeyim. O yüzden hem hocayı hem oyuncuları kutlarım. Fenerbahçe çok net ataklar yaptı. Çok gol pozisyonuna girdi. Belki değişiklikler olmasaydı skor 10'a doğru gidiyordu, 11'e doğru gidiyordu. Ya yani o kadar büyük bir oyun farkı ortaya çıktı. Kalite farkı ortaya çıktı. Sonuç itibariyle sonuçta bu ligde bir avaraj denilen de olay da var. Fenerbahçe onu da 8-0'la kullanmış oldu. Ama tabii milli aradan sonra esas tablo o zaman bakacağız. Çünkü neden? 3 günde 4 günde bir maç oynayacak Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş,
1: tabii,
2: Trabzon ki Avrupa kupalarında devam eden takımlarımız.
0: Fenerbahçe fizik olarak da mental olarak da kırılgan bir takım gibi
2: çok,
0: geldi bana hocam.
2: Çok işte bu bir nebze şunu yaratabilir mi onu merak ediyordum. Bir özgüveni daha yukarı çıkarabilir mi? Tabii çok enteresan bir konu var. Kerem'in 8-0'lık kazanılan bir maçta hala golünün olmaması.
3: Bravo.
2: Mesela bu da enteresan bir konu. Yani ki bugün bir tane asist yaptı. Çok da zorladı golü bulmak adına ama hala ki milli takıma gidecek ama istenilen hala seviyede değil. Bugün mesela bir gol bulsaydı onun için de en azından özgüven açısından bir rahatlama olurdu. Ama Fenerbahçe dediğim gibi yani çok met ediyoruz mesela Beşiktaş'ı. Beşiktaş kaybetti. Galatasaray diyoruz bir oyun pratiği var. Hala oturmuş bir kadrosu var diyoruz. 4 taneydi. Çok eleştiriyoruz Fenerbahçe'yi. Hocası gitti geldi. İşte derbiyi kaybetti. Antep'te berabere kaldı. Geldi. İçeride 8 tane attı. Yani bir nebze üst taraf için söyleyeyim tabii. Lig yerine oturdu.
1: Aslında yeniden başladı.
2: Tabii tabii. Bir maçlık avaraj şey kaldı
1: yeniden
2: yani.
1: Yeniden başladı.
2: Yani onun için bu haftada bence Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin kazanması çok önemliydi. Ama tabii istikrar önemli. Hem oyunda Fenerbahçe bunu ne kadar sağlayabilir İsmail Hoca?
3: En önemlisi bu. Bravo hocam.
2: Değil mi? Yani,
3: bravo hocam.
2: Ben mesela Beşiktaş bugün kaybetti ama şunu söyleyebiliyorum sevgili Cüneyt. Ya Beşiktaş bunu kaybetti ama Beşiktaş'ın oyunu yine bilindik bir oyunu var, onu oynayacaktır diye düşünüyorum ama Fenerbahçe bu 8

0: sıfırlık galibiyet oyununu çok üst seviyelere çıkar mı, ona hala evet diyemiyorum açıkçası. Ama dediğim gibi 8-0'lık galibiyet önemli. Daha da farklı olabilirdi. Bakalım milli aradan sonra sakatların da düzeldiği, formsuz oyuncuların da form tuttuğu bir Fenerbahçe ne kadar seviyede bizim ihtiyaçlarımıza cevap verecek, hep beraber göreceğiz.
1: Tabii görece zayıf bir rakipte oynadı Fenerbahçe ama yine de muhteşem. Ama
2: sonuçta Süper Lig'de, tabii. Süper Lig'de olan bir takım. Beşiktaş 1-0 yendi değil mi yani?
0: 1-0 yendi.
2: Yani bazen bazı maçlarda zorlanıyorsun, bazı maçlarda da evime atıyorsun. Fenerbahçe hakikaten çok iyi başladı. Yani beraber, evet. Apo ile beraber seyrettik yani. İnanılmaz bir hız ve inanılmaz bir arzuyla başladı. Aslında Fenerbahçe lige yeniden başladı. Evet. Herkes şu bir hafta önce 6 puan fark kapanır mı kapanmaz mı? Ama lig öyle bir enteresan hale geldi ki aslında ligi yeniden başlatan takım Trabzonspor'du. Evet. Çünkü Galatasaray'ın avantajını elinden aldı aslında Trabzonspor. Hem kendi yararlandı bundan, hem de arkadaki takımlar yararlandı. Bana göre yani sadece bir takım yararlanmadı. 3 takım birden yararlandı. Galatasaray belki kazansa çok daha aradaki puan farkı açılacaktı. Ama şu anda bakıyorsun Beşiktaş'ta fazla bir puan farkı yok. Trabzon'da 3 puan var. Yani artık bir maç ve telafi olabilecek puan seviyesinde. 8 gol küçümsenecek bir rakam da değil yani. Bu ligde kaç tane takım bir anda 8 gol atabilir?
1: Fenerbahçe tarihinde 8 farklı galibiyet yoktu. Rekor.
2: Bence birçok takımın tarihinde Apo'nun dediğine de katılıyorum. Galibiyet. Belki oyuna müdahaleler olmasa belki çok daha fark şeyine gidecekti. Hatta ben Apo'ya dedim ya bizim şeyi falan geçmesinler dedim. Biz 10-0'ı yakalamıştık. Fenerbahçe'de yakalamasın diye takılmıştım öyle. Çünkü hakikaten aslında 4 tane de Vedat attı. Yani,
0: evet.
2: Yani 4 tane Vedat attı. Maçın yani neredeyse ikinci hat-trick falan yapacaktı. Ya, kutlamak lazım
3: büyük
2: abi.
3: Büyük futbolcu Greenwood abi. Ya, büyük futbolcu.
1: Kesinlikle.
3: Ben geldiği günden beri mesela bilmeyen insanlara şunu söyledim ekran başında. Fenerbahçe öyle bir kanat oyuncusu alıyor ki. Bazı oyuncular hep söylerim böyle. Alırken hayal kurdurur. Ama hayal kırıklığı yaşatır. Bu öyle değil dedim arkadaşlar. O hayalleriniz öyle
1: bir Greenwood'u da hazırlayalım.
3: Yani müthiş yetenekli. Adam bir sonraki değil, 2-3 sonraki hamleyi düşünüyor. Ama öyle bir futbol zekası. Çabuk karar verip çabuk düşünüyor. Attığı goller, attığı paslar falan. Ama hocam çok güzel bir şey söyledi Abdullah hocam.
1: Bak performansı da muhteşem.
3: Abi çok yani doğru. Evet. Bu oyuncu... Bir de ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani bunun
1: 6 maç, 4 gol, 2 asist.
3: Biraz daha formda olsa...
1: Süper Lig'de 6 maçta 4 gol, 2 asisti var. Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 maç, 2 gol, 1 asist. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında ilk maçta da yine asist ondan gelmiş.
0: Evet.
3: Lyon maçında attığı golü hatırlar mısınız?
0: Evet.
3: Cüneyt abi, sana bir şey söyleyeyim mi?
2: İnanılmaz, inanılmaz yere vurdu ya.
0: Evet.
3: Kanat forvet, kanat bek. Mesela sana bir şey söyleyeyim. Orada o bileşik hareketi bak çok çabuk karar verip çekiyor, geçiyor, bir daha çekiyor. O köşeye bırakmak, düşünmek, o anda karar vermek falan. Yani onun koordinatlarını belirleme. Çok büyük futbolcu.
2: Abi Beşiktaş maçında da inanılmaz girdi.
1: İki kere tıkladı değil mi? Ben de söyleyeyim.
3: Beraber, evet, evet. Hatta beraber kolay sen bana dedin ya nasıl tıkladı bunu falan dedi. Abi dedim yetenek işte dedim. Hatırlıyor musun sen?
1: Bilerek yapıyor çünkü. Tık tık yapıp.
3: Okan dedim burada dedim baksana dedin ne yaptı dedin.
0: Ya ben iki ayağını bu derecede eşit kullanan
2: ve inanılmaz
0: son yıllarda böyle bir oyuncu görmedim. Biraz tabii şundan eleştiriliyor. Diyorlar ki ya işte takım savunmasına hiç yardım etmiyor.
2: Ya bunu yapsın
0: ben
2: da
0: onlara
2: yapmasın.
0: Bir cevap vereyim. Bıraksın, bırakın yardım etmesin.
2: Tabii canım ya. Orada işi yapsın.
0: Etmesin. Tabii. Galatasaray maçında
1: Hacı ediyor muydu?
0: Aynen öyle. Galatasaray maçında Salah Salah etti mi?
2: Yok.
0: Beki etmesin takip zaten. Etti mi? Etmedi. Yok. Ne oldu?
1: Alex etmez. İyi ki etmiyordu.
0: Yani.
1: Bazı oyuncular abi, etmesi ki futbol izleyip.
2: Yani, eğer zaten ederse zaten orada işleri yapamayacak.
0: 3 tane gol attı.
1: Diğer işleri yani, yapamayacak.
0: Yani bırakın da bu kadar iyi oyuncuları da keyifle seyredelim.
3: Bravo.
0: Belki takip etmesin. Bravo. Yanlış mıyım o kadar?
3: Bravo.
0: Yani? Bence de bu kadar abi. Rahatlığı da konfor alanı da bu oyunculara yaratalım. Adamın 40 milyon euro şeyi var ya.
3: Hayır en basiti Yamal'a baksınlar abi. Dünyanın en iyi kanatlarından bir tanesi. Bakın kaç kere takip ediyor. Benim mesela çok oynadığım bölgedeki oyuncuları daha dikkatli izlerim. Yamal'a bakın abi kaç. Bu adam İngiltere milli takımı değişilmez oyuncusu olacaktı. Bazı problemlerden dolayı biliyorsunuz bu adam
2: sıkıntıları
3: alamazdınız şu anda.
2: Normalde milli takım oyuncusuydu aslında yani, da.
3: Bu olaylar yaşanmamış olsa 30 lira 20 lira 40 lira falan ne diyorsun? Elini uzattın mı 100 liradan açıl cız derdim böyle. Yani bırakın hocamın dediği gibi.

0: Bazı oyunculara tolerans tanıyacaksın. Arkadaki onu Kante yapacak, Gündüz'ü yapacak, Mert yapacak.
1: Bu arada Kante de yapıyor.
0: Hayır, hayır yapmıyor demiyorum yani. Yapacak yani. Onun oradaki açığını, boşluğunu kapatacak.
1: Tabii tabii.
0: Bak az önce istatistikleri verdin değil mi? Sen bu adama zaten geriye koştursan o istatistikleri yapamaz.
2: Hiçbirisi olmaz.
0: Yani o yüzden bırakın dediği gibi. Ama hocam çok güzel bir şey söyledi. Oyun istikrarı çok önemli. Şimdi tamam Eyüpspor bir havaya soktu seni 8-0 oyuncular bir özgüven o bu ama bir istikrar 5-6 maç nasıl bir oyun o güçlü oyun mu?
2: Beşiktaş'tan bir de ihtiyacı var.
0: Beşiktaş bugün mesela ilk yarı bireysel hatalarla gol yedi ikinci yarı oyun gücünü oyunu yine hükmetti. Fenerbahçe bunun devamlılığını getirecek bu Beşiktaş'la ilgili bir tedirginim yok. Ama Fenerbahçe ile ilgili dediği gibi oyun gücü istikrarı devam edecek mi? Ben İsmail Hoca'yı yani ligi biliyor oyuncuları tanıyor. Hocam bu takıma çok defans yaptırma. Git gel de oyunu oynatma. Bak bugün ön alanda oynattın ne oldu?
2: Bugün evet iyi oynadın.
0: İki yersin beş atarsın. Çünkü senin Greenwood'un attırır. Vedat atar. Sol tarafta işte beni çok doyurmuyordu bu son dönemlerde. Kerem arkada Greenwood var. Şey var Kante var. Gendozi var. Asensio'ya girecek devreye yarın öbürsü gün.
2: Ya şey yani seçenek.
0: Bunları çok geriye koşturmayacak.
2: Seçenek olarak çok oyuncu İşkence kalitesi var.
0: Bu oyunculara. Bu oyuncular ya. İçeride özellikle ön alanda rakip zaten üstüne gelemiyor. Burada yapacağın tek şey alan adam markacını paylaşımını.
2: Ama zaten Fenerbahçe'nin kadrosu kaliteli bir kadrosu var. Sadece bir takım hüviyetinde değil. Ama Fenerbahçe takımına baktığın zaman kaliteli i̇şte bir kadrosu var.
0: O takım hüviyetine nasıl ulaşırsın hocam? Az önce dediğim gibi.
2: Abi, beraber oynayarak olacak.
0: Değerli kılan hep söylerim sistem. Sistemi de değerli kılan oyuncu. İşte oyuncuya göre bir sistemi, şablonu belirlersen bu elindeki malzemeye göre muazzam işler yaparsın. Bak Trabzonspor'la ilgili bakıyordum o dönemler. Ah vah işte acaba olur mu olmaz mı son dönemlerde arkadaşlar dedim çok iyi bir kadrosu var Trabzon'da. Bak Trabzonspor'u dedim bir dokunuş mental fizik biraz da havaya sokacaksın oyun sistemiyle beraber bak bakayım neler yapıyor Trabzon dedim. Al gördük maçta doğru bir oyun doğru bir dokunuş özgüven mental abi Trabzon o Salah nasıl bir futbolcu ya. Cüneyt abi sana bir şey söyleyeyim mi ama... ya izler adam ya attığı gollere bak topa nasıl vuruyor. Bak Okan, orada normalde uzak köşe adam daha kaleci bak ne kadar akıllı hareket ediyor. Kaleci çıkarken kontrpiye de tak vuruyor evet. Topa değil mi hocam? Çok köşeye
1: zaten
0: bırakmıyor.
1: İmza geliyor topa
2: imza yani. Oluyor.
0: Cüneyt abi
1: oradan gidiyor ve atıyor ya. Premier Lig'de de.
0: Bir kalkayım ya.
1: Yönetmenimiz hemen bir senin tekniğine geçsin.
0: Bir göstereceğim. Şimdi evet. Cüneyt abi topa koşuyorsun ya bak şimdi.
1: Top da var.
2: Al topu da at topu.
0: Ben kaleciyim. Tamam mı? Ben kaleciyim. Atma atma topu bana şimdi. Gel bir paslaşalım özür dilerim.
1: İstanbul'da bir şey yapalım. Ya burada evet, üç futbolcu varken.
0: Ooo.
1: Ben
0: şimdi,
1: yapayım.
0: Ben kaleciyim şimdi. Tamam. Ben tam çıkarken topa vur. Tam çıkarken. Topu ben... çıkarken vur diyemiyorsun ki. Tamam. Anladın mı?
1: Kaleci. Doğru zamanda doğru.
0: Abi doğru zamanda doğru kontrpiye de bırakıyor ve kıpırdamana izin doğru. Vermiyor. Dikkat et çok uzak köşe falso yapmıyor değil mi hocam?
2: Evet.
0: Adam kıpırdayamazsın. Onu hesaplayıp ona topu tamam. O şekilde vuruyor.
1: İşte Abdullah hocam da öyle hesaplamış pası vermiş dedim ya az önce.
0: Salah'la mı kıyasla? Bana müsaade. Ya. Bana müsaade.
1: Abdullah hocam bana göre Salah'tan sen de öleceğim Türk futbolcusu.
0: Onu kabul ederim. Onu kabul
1: ederim. Onu duygusalım.
0: Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Kontrpiye de kalıyor. Tabii. Kıpırdatmıyor. Yalan mı hocam?
2: Doğru.
0: Bak dikkat edin. Attığı
2: ayağının gibi. Dibine vuruyor
0: abi,
2: ya.
0: Abi bir tane o içeri kat etti ya. Ya o Saviola'ya resmen bir sonraki hamle yapma gereği bulundurmadan direkt adama vuruş açısı hazırladı. Adama ne
1: bunları
0: dedi?
1: Hep düşünerek yapıyor bir de yani. Sürekli yapıyor.
0: Dünyada gelmiş geçmiş şu anda 10 senede en iyi 5 oyuncudan bir tanesi de evet. Bunu yapacak yani kusura bakma.
1: Öyle.
0: Ama bize
1: ve Türkiye Ligi'nde
0: özlemişiz. Yani. İşte sevgili maç alanlar bilmem neler. Müsaade edin işte biz bunları izleyelim abi. Adam öyle bir pas attı ki hocam. Resmen al vur dedi. Ne sekmesine,
2: evet.
0: Ne hızına, ne açısına hiçbir anlamda resmen ne dedi biliyor musun? Al dedi bunu. Elinle koysan oraya koyamazsın. Al
1: ben elimle koyabiliyorum.
2: Salah dedi.
0: Güzel değil miydi hocam?
2: Dikkat çok et. Güzel. Bence çok.
3: Salah şey, Salah.
2: Dikkat et.
3: Salah dediğiniz sandalye. Adam 7 kez şeyde İngiltere Ligi'nde gol kralı oldu.
0: Tabii tabii.
3: Yani öyle, çok öyle küçük veya ufak bir, tabii, bir de Liverpool'da.
1: Kırmadığı rekor kalmadı.
3: Bir de Liverpool'da çok bu kadar uzun süre oynayan.
0: Biliyoruz hocam ender. Yani.
3: Onları, yok o, yani. Ama bunları yapacak zaten yapabilecek kalitede bir oyuncu.
1: Dönelim fena o zaman bir Vedat'a da bakalım bugün.
2: Ben de onu söyleyecektim.
3: Evet Vedat çok güzel goller attı.
2: Etmeyelim.
3: Vedat çok güzel.
1: Fenerbahçeliler ona doyamamıştı.
2: Tabii.
1: Erken ayrıldı ama zamanında da döndü bence. En formda olduğu sezonların ardından Fenerbahçe'ye geldiğinde unutmamak lazım. 2019-2020 sezonunda 30

0: 36 maçta 33 maçın maçta ilk 11'de forma giyip 17 gol 6 asisti vardı.
1: Evet.
0: Geri geldi 2026-27 yani bu sezonda henüz 10 maçta 7 kez ilk 11'de başladı. 7 gol 1 asisti var ve sakatlıktan döndüğünü unutmak lazım hocam.
1: Ya şey,
0: sezon başında da sakattı.
1: Doğru. 19-20'yi geçecek bu sene.
0: Tam hazır değildi yani. Bravo.
1: Sevgili Cüneyt. Geçecek 19-20'yi.
2: 20'yi geçer.
0: Çünkü yani, daha tecrübeli.
1: Yani
0: daha olgun, futbolu da
1: kesinlikle
0: olgun.
1: Bir de daha iyi yorumluyor. Mesela maç sonu konuşmaları falan çok tutarlı. Ne olduğunu çok net anlatıyor. Ben ama şeyi gol
0: burada
1: sayısı
0: açmaz biraz aynı tip iki santrafor olması değil mi hocam şanssızlığı Fenerbahçe'de?
1: Yani tabi o şey planlamada
0: Lukaku tercihi.
1: Ya mesela
0: hani klasiktir ya hocam pırpır gol. İkinci santraforun biraz pırpır.
1: Ama doğrudur
2: sol,
1: yani.
2: İkisi de sol ayaklı, ikisi de fiziği aynı.
0: Size de uzun.
2: Ama Vedat şimdi, Apo da diyor Vedat bu ligi biliyor.
0: Biliyor.
1: Evet.
2: Fenerbahçe'yi de biliyor. En önemlisi o değil mi Apo yani?
3: Kurslara gönderelim.
2: Efendim?
3: Cüneyt abi kurslara gönderelim. Teknik adamlık yapar doğru.
0: Yok estağfurullah.
3: İki tane benzer tip santrafor olmaması gerekiyor doğru.
1: Doğru.
3: Bir de bir şey daha söyleyeyim mi? Asensio devreye girecek. Bu istatistiklere de ciddi şekilde de fayda katkı sağlar.
0: Oyun önce ondan da bahsettim az sonunda.
1: Tabii.
3: Bak Asensio da devreye girecek.
2: Zaten Apo da dedi maça girip girmeyeceği belli değildi galiba. Bu maçta kulübedeydi ama.
1: Şey belki demiş skor istediğimiz gibi olmazsa 15 dakika oynatırız.
3: Ben ne açıdan dedim biliyor musun? Vedat'ın performansı istatistik anlamında Asensio da oynadığı zaman o da ciddi şekilde katkı sağlar.
2: İyi pasör olur yani.
3: Müthiş duvar oluyor gibi
2: adamlara iyi pasör
1: olur. O da muhtemelen işte milli aradan sonra oynayacak duruma tabii. Gelecek. İsmail Hoca'nın tabii eli güçlenecek.
2: Tabii.
3: Mesela bak Fenerbahçe'de şu anda sol tarafta Trossard veyahut da Beşiktaş'ta sağ tarafta Greenwood olsa neler olurdu?
2: Çok farklı bir şey olurdu.
0: Yani Salah olsaydı sağ tarafta.
3: Ben sana bir şey
0: öyle söyleyeyim. Öyle bir ihtimal vardı
3: bak,
0: ya.
3: Beşiktaş'ta yüzden... şu anda Salah, Vlahovic sol tarafta Trossard. Ben ne derim bilmiyorum. Birinci belli, ikinci kim acaba diye böyle şu anda o kadar iddialı konuşurdum.
0: Hakemler diyordun az önce ama. Mekin hakemler derdin.
3: Onları da yedim.
1: Ya ama bak bir şey söyleyeceğim. O tercihler oyunu o kadar etkiliyor ki. Örnek tabii. Vereyim hemen. Thomas Reis geldi. Sadece Onaçı'yı oynatmadı. Bir de sola Saviola'yı koydu Aral Şimşir'in yerine.
2: Aynen.
1: Ya Francolino'yu koydu. O kadar yani normal Onaçı'dan o kadar farklı bir profil. O adam gitti ön alan baskısı yaptı. Davinson Sanchez'e golü attı. Yani bir oyuncu değiştirerek skoru alabiliyorsun.
3: Küçük bir sekans gibi gözüküyor değil mi hocam?
1: Evet ama çok kıymetli. Yani
3: o baskıyı aynı, Onaçı yapıp alabilir miydi o topu?
1: Aynen öyle.
3: Bravo hocam.
1: Bu haliyle yapamaz. Şimdi şuraya bağlayacağım. Ya Fenerbahçe'de aynı tip, aynı ayak, iki tane oyuncu yerine bir tane daha böyle hareketli.
2: Gezici değil mi?
1: Francolino, Joe gibi böyle biraz da atletizmi güçlü. Bazen beraber de oynatacağı, yere girse skoru alamadığı zaman forvet oynatacağı, santrafor oynatacağı bir profile gitseydi sanki planlamada daha doğru olur.
3: Cüneyt abinin dediğine
2: sana katılıyor.
1: Tabii.
2: Yok. Ama katılıyor, doğru söylüyor.
1: Yani
2: ikisi de aynı santrafor tipi. İkisi de sol ayaklı. Size çok kalın. Şimdi ikisi de aynı.
0: Ha bu arada
2: Apo'nun dediği gibi biraz
0: Lukaku
2: daha genç.
0: Zaman zaman eleştiriliyor kalitesi ortada. Lukaku'nun da çok faydalı olacak.
1: Ben kalite demiyorum yani ama
2: şu anki seviyesi
0: eleştiriliyor şimdi Vedat da golleri attığı için ama Lukaku da Vedat kadar fayda sağlayabilir yani.
1: Lukaku'nun
0: yani.
1: Oynadığı takımlara
0: biliyoruz oynadığı.
1: Bravo Cüneyt oynadığı takımlara bir baksana Lukaku'nun o kadar da itibarsızlaştırmayalım
2: bir de,
1: oyuncuyu
2: bir de
1: yani.
2: Maliyeti en yüksek oyunculardan bir tanesiydi bir dönem biliyorsun Manchester United falan.
1: Ya planlama belki böyle de yapılabilirdi. Onu anlatmaya çalışıyorum. Daha doğru olurdu. O oynanan oyunlara baktığımız zaman. Mesela Beşiktaş bence en doğru santrofor aldı.
2: Evet.
0: Oh be Vlahovic.
1: Ya oh daha farklı bir santrofor. O
2: orada biraz daha, savaşan bir oyuncu.
1: Mesela Vlahovic mesela çok net bir santrofor. Her türlü özelliğe sahip. O da farklı bir oyuncu. Yani Fenerbahçe böyle de bir tercih yapabilirdi. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ama Fenerbahçe'nin hala yani İsmail Hoca formasyon olarak 4-2-3-1'i çok sevdiği ve bunu oynattığı için o santrofor arkasındaki oyuncu bugün İrfan oynadı. Bence iyi de oynadı. Onu da söyleyeyim.
0: Maç öncesi İrfan'ı 10 numarada gerçek yerinde oynatıyor.
1: Evet. Yani

0: Ama iyi oynadı.
1: Ama hala oraya bir ihtiyaç var. Mesela orada İsmail Hoca hala bir Asensio'nun gelmesini bence bekliyor. Ki öyle de olmalı. Onu da söyleyeyim.
2: Bu kayıp olan maçlarda Talisca olmuş olsa bunlardan bir iki tanesi kazanacak.
1: Olabilir. Talisca tabela oyuncusu.
2: Abi ben şunu anlamadım.
1: Özellikle Türkiye Ligi'nde çözer Okan. %100 katılıyorum.
2: Ligin anahtarını, şifresini, her şeyini bilen bir oyuncu gibi bir oyuncuya sahipsin. Ya her anlamda ikinci forvet, santrafor, şutları kilitli oyunda kullanacağı frikiklerle, duran toplarla çözecek.
0: Ama İsmail Hoca gitmesini istemedi aslında.
1: Evet.
2: Hakikaten çözecek bir oyuncuyla bilmiyorum. Ben onu anlamadım. Talisca niye gitti?
3: Bir oyuncunun gitmesi gerekiyordu. Işte.
0: Abi bir de Avrupa
2: sana mı gönder abi?
0: Avrupa kupalarında en fazla gol ve
2: iyi başlayan 6'da 6
0: yapmıştı. Tabii. Yani iyi oynuyordu. Bir de santrafor da oynatıyordun.
2: Onu diyorum.
0: Arkada da oynatabiliyordun. Hava hakimiyeti de vardı. Bir de acayip formda ve hazırdı. Geçen seneyle bu sene arasında çok fark vardı Talisca'da mesela. Ama bir anda bedelsiz verdiler. Yani ben
1: ama
0: de
1: tabii şey, bu kadro planlaması falan kolay değil yani. Dediği gibi belki Semedo'dan çıkabilirlerdi. Ama ne bileyim, hoca sonuçta öyle
0: ama
1: düşündü.
0: Ama iki tane herhalde on numarayı da istemiyor.
3: İsmail Hoca açısından da önemli buluyorum.
2: Rahatlamıştır, bravo Cenet.
3: Rahatlaması da gerekiyordu. Çok erken bir ayrılık olacaktı. Bu takımda kalması ve bu akşam da özgüven kazanması Fenerbahçe adına bir kazanç.
1: %100. Yani şunu da söylemek lazım. Aslında İsmail Hoca bazı şeyleri başardı Cüneyt.
3: Tabii.
1: Değil mi? Şampiyonlar Ligi'ne bu takım kaldı.
0: 18 sene sonra, evet.
1: Şampiyonlar
0: aynı.
1: Ligi'nde ilk puanını aldı.
0: Evet.
1: İlk 8-0'lık galibiyetinde de İsmail Hoca.
0: İlk defa bu kadar galibiyetçiydi.
3: Şampiyonlar Ligi'nin ilk puanı çok değerli hocam. %100. Sezona en iyi başlayan takımlardan biriydi Avrupa'da.
0: Bence Roma çok iyi takımdı. İkinci yarı inanılmaz oynadı Fenerbahçe.
3: Bir puan yazardım.
0: İkinci yarı Fenerbahçe içinden geçti Roma'nın canım.
3: Asla olmaz diye düşünürdüm onu. Yani 3'e de yaklaştı Fenerbahçe.
1: Valla Fenerbahçe özellikle
3: evindeki maçlara 3 yazarsın da Vedat, bu formuyla Roma'ya 1 yazar.
0: Bravo, ben de. Vedat da Oğuz kaçırmasa abi,
1: ikinci devre geçiyor mu Roma'yı?
0: Abi Vedat da Muriç'in kaçırdığı iki tane şeyin, Oğuz'un kaçırdığı yani, toplar var.
3: Bu yani, futbolda İsmail Hoca oynattı yani, kimse kusura bakmasın.
0: Abi bana göre başarılı. Ama ya, şöyle bakın, Aziz Fenerbahçe Yıldırım hiçbir zaman bir hocayı göndermemiş bugüne kadar.
1: İki tane desin. Hocayı göndermiş ama çok mecbur kalmadıkça devam ediyor, bitiriyor.
0: Öyle de bir hastalığı var.
3: Sayın Başkan, burada da hocasının arkasında durdu.
1: Ya tabii ama işte orada böyle bir oyun çıkıyor. Gidiyorsun Antep'te, oyun olmayınca taraftar, camia bir karamsarlığa düşüyor. İşte bir de haftalık değişiyor. Yani bu mesela seri galibiyetler gelse Fenerbahçe'nin önü çok açık. 3 maç, 4 maç, 5 maç, işte onu göremiyorsun yani Fenerbahçe.
3: İlk bölümde de konuştuk ya hocam, belli ki futbolcular da o kötü oyundan kendilerine pay çıkarmışlar.
1: Çıkarmışlar o.
3: Hepsi benzer açıklamaları yaptı yani, bizimle daha çok çalışmamız, böyle konsantre olmamız lazım diye.
1: Bir tepki vermemiz lazım diyorlardı ki bence ciddi anlamda verdiler. Dediğim gibi yani 8-0'lık skor öyle kolay Süper Lig'de yapılacak bir skor değil. Yani ne zaman bir daha karşımıza gelir bilmiyorum.
0: Bilemez.
1: Tabii.
0: Garantisi yok
1: kolay
0: zaten.
1: Değil.
3: Yani futbolun başka bir şekilde oynandığı dönemleri yaşıyoruz, sizlerin oynadığı dönemden. Gerçekten hani 8-0'ı bulmak çok
1: kolay
3: değil.
1: Ama artık sevgili Cüneyt, 102 puanlar yok, onu söyleyeyim. Yok.
0: Aynen doğru.
1: Yok.
3: Bu sezon olmayacak.
1: Yok, 102 puanlar yok.
3: Puan rekoru.
1: Yani 90'ı görürse şampiyon, onu da bilmiyorum.
0: 80'lerle 85'ler arasında geçer.
1: Yani görünen o ki 70-80 arasında bu şampiyon belirlenir. 4'lü gibi.
3: 4'lü 5'li yarış güzeldir inşallah.
1: Tabii.
3: Hep böyle devam
0: eder. Daha heyecanlı olur.
3: Daha heyecanlı.
0: Tabii, çünkü yani bir an biri çıkar, bir an biri çıkar böyle.
1: Yani 4-5 senedir iki takımla gidiyor biliyorsunuz.
0: Evet, tabii. Evet, aynen doğru.
3: Hatta işte Barcelona Real Madrid örneği verilip Türkiye Ligi de buna mı dönüyor diye konuşuluyordu.
0: Buna evriliyor falan gibi şeyler var.
3: Beşiktaş ve Trabzonspor bir saniye biz de buradayız dediler bu sezon.
1: Yani yapılan transferler de bu öyle bir onu gösteriyor. Olmaları lazım.
0: Aynı.
1: Ama tabii hakemleri bir tutabilirsek.
2: Bravo hocam.
0: Onları o konuya bırakacağız.
1: Hakemleri tutarsak sıkıntı olmayacak yani.
3: Ya umarız lig sonuna kadar böyle keyifli devam eder.
0: Ya bırakın takımlar oynasın. Yok, takımlar oynasın. Ya müdahale etmeyin. Sonucu etkilemeyin.
1: Aynen. Ama Cüneyt, sürpriz takımlar vardı geçen senenin. Onlar çok kötü durumda.
3: Onlar da toparlanırsa.
1: Göztepe aşağıda, Samsun, evet. Konya. Tabii. Değil mi? Onlar hep sürpriz yapar.
0: İkisi Avrupa'ya giden, biri de final oynayan, Türkiye Kupası

0: hafta oynandığında unutmayalım. Basın toplantılarıyla vedamızı yapalım. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Teşekkür ederiz.
0: Takım oyununun sonuna geldik efendim. Hoşçakalın.
3: Hafta başından beri oyuncularımızla çok iyi rakibi analiz ettik. Gayet iyi bir iletişim içerisinde bu maça hep birlikte çok iyi hazırlandık. Sonuçta son iki lig maçında istediğimiz puanları alamamıştık. Bayağı bir puan kayıpları yapmıştık. Bunu düzeltmek istiyorduk ve güzel bir oyunla bugün galip gelerek taraftarlarımıza karşı kendimizi oyuncularımızla birlikte affettirmek istiyorduk. Sonuçta Avrupa Kupası'nda, Şampiyon Ligi'nde iyi giden bir Fenerbahçe ama ligde son zamanlarda hiç istenildiği gibi gidemeyen bir Fenerbahçe vardı. Bunun bilincindeydik, farkındaydık. Ama sonuçta bugün güzel bir oyunla farklı galip geldiğimiz için oyuncularımı kutluyorum. Bu galibiyette taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Bu galibiyet, ligde aldığımız bu galibiyet oyun olarak da farklı galip gelerek de bize güzel bir moral oldu. İnşallah bunu sezon sonuna kadar üstüne koyarak, gelişerek bu şekilde yolumuza devam ederiz. Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Yani bazı hafta istediğiniz sonucu alamıyorsunuz, bazı haftalarda istediğiniz sonuçları alıyorsunuz, bazı haftalarda baktığınız zaman hakemlerin lehimize verilmesi gereken penaltılarla mesela maçı kaybediyorsunuz ama kimse bunlara değinmiyor. Ya bu maçın hakkı bu değildi, burada penaltılar verilmedi, burada şu oldu, yani bir tane çıkan yok. Ya beni suçluyorlar, ya futbolcularımızı suçluyorlar. Böyle bir olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Yani bunların bir maçlık olduğunu olmaması gerektiğini düşünüyorum. Mesela bir Avrupa'da bakıyorsunuz birçok teknik direktörlere, acaba onlar böyle bir olaylarla karşılaşıyorlar mı? Türk futbolunu bir yerde temsil etmişiz, güzel bir şekilde temsil etmişiz. Ülke puanına katkıda bulunmuşuz ama bunların hiçbir değeri yok. En ufak bir şeyde hoca suçlu, hoca formsuz, şu bu bir sürü yapıştırmalar üzerimize yapıştırılıyor maalesef. Ama biz alışığız. Mesleğimiz bu. Yani bunu bilerek seçtik. Bundan kaçış yok. Bunları da göstermek zorundayız. Bunların bilincindeyiz. Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Nasıl yapacağız? Dışarıya fazla kulaklarımızı tıkayacağız. Duymayacağız. Sadece işimize konsantre olup oyuncularımızla birlikte takımı daha iyi nasıl futbol oynatabiliriz? Daha iyi nasıl gelişebiliriz? Daha iyi nasıl çalışabiliriz? Biz bunların peşindeyiz. Bunları yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar ve yaptığımızı düşünüyorum. Şimdi 8-0 biten bir maçtan sonra bir hakem için bunları konuşmak bence doğru değil. Yani önündeyse, bizim aleyhimize de olsa, lehimize de olsa, yani gördüğünü çalsınlar. Biz fazla bir şey istemiyoruz ki hakemlerimizden. Gördüklerini çalsınlar yani. Mesela ben hala oradayım mesela. Geçmişte bizim iki maçta verilmeyen penaltımız, orada giden bizim 4 puanımız var. Bugün o 4 puan alsa biz bugün ligin lideriydik. Ama kimse bunları konuşmuyor. Fiziksel eksik. Mesela bugün Asensio, siz sormadınız, ben söyleyeyim. Asensio'yu biz kadroya aldık. Normalde oynayacak durumda değil. Doktorla da konuştuk. Eğer bir mecburiyet olsaydı bir 20 dakika falan oynatmayı planlıyorduk yani. Kendisiyle de konuştuk bunu. Maç farklı olunca doktor dedi ki oynatmayalım dedi. Ben gene oynayacaktım onu. Yani bir oynasın, bir moral olsun diye. Bizim için risk olur, kendisi için de bir risk olur diye. Sonra kendisi de çok doğru dedi. Ben de oynamak istemiyorum dedi. Yani iyi olur dedi bu şekilde. Onun için Asensio'yu da oynatmadık. Şimdi oyuncularımı nasıl motive ediyorum? Ben samimi bir insanım. İçimdekini karşısına hayatım boyunca rol yapmadım. Rol yapamam zaten. Öyle bir yeteneğim de yok benim. Neyse, içimdekini söyleyen bir insanım. Oyuncularım bunu çok iyi biliyorlar. İrfan'la konuştum. Dedim bak, sana ihtiyacımız var. Bu maçta senin oynaman lazım. Hafta başından beri. Kulaklarını kapa. Hata da yapsan önce basitten başla. Sonra zorları zorla diye konuşarak antrenmanlarda onu motive ettik, çalıştık. Bugünkü maça İrfan'ı biz bu şekilde hazırladık. Diğer yerli oyuncularla da böyle. Onlara ben güvendiğimi, inandığımı her zaman hissettiriyorum. Bütün yerli yabancı ayırt etmiyorum. Hepsiyle aynı şekilde konuşuyorum. Açık ve net bir şekilde konuşuyorum. Yani biz onlara her şeyimizi borçluyuz. Onlar varsa bizler varız. Onlar mutlu olsa mı, inanın biz onlardan, özellikle ben kendim şahsım, çok daha fazla mutlu oluyorum. İyi bir futbol oynadık, güzel bir galibiyet elde ettik. Onlara bu mutluluğu tattırdığımız için onlardan daha fazla ben mutlu oluyorum. Bugün onları mutlu edebildiysek ne mutlu bize. İnşallah bunların, bunun bu galibiyetlerin devamı geleceğini ben inanıyorum.

0: şey inşallah bunun devamını getirir diye düşünüyorum.
1: Facendo un inizio di campionato strepitoso. È una squadra che
2: gerçekten hamile tebrik etmek istiyorum. Çünkü baktığın zaman lige yeni bir çıkmış takım. Böyle bir başlangıç yaptığında gerçekten muhteşem, muazzam olduğunu söyleyebilirim. Çok iyi çıkarttılar ve bundan eminim ki bence buraya gelen her takımda çok zor bir zaman yaşayacak, çok zorlanacaklar. Biz de maça kötü başladık, ilk yarıda bence kötü başladık ve onlar da bunu çok iyi kullandıklarını düşünüyorum. Her ne kadar biz reaksiyon versek de yetmedi. Ama bugün seviye de atlayabilirdik aslında. Bugün güzel bir çıkar, seviye de atlayabilirdik. Ama maalesef olmadı çünkü rakip gerçekten iyiydi. Bizi çok zorladılar. Ve bence herkes burada zorlanacak gene. Bu maç aslında çok fazla düellonun, mücadelenin olduğu bir maçtı. Çok fazla orta sahada mücadele olan bir maçtı. Ve aynı zamanda gri pozisyonlarında olduğu maçtı. Bazı mücadeleler bence çok gri tam limitte olduğunu söyleyebilirim. Bence ama penaltı vardı. Bize verilebilirdi penaltı. Ama aynı zamanda hakem hem bizler için hem de onlar için düdük çaldı. Yani bu maç bence hakem şu anda konuşmaya gerek yok. Şu anda bence maça bakmalıyız. Neden? Çünkü biz gerçekten ilk yarı çok kötüydük. Onlar da ilk yarı çok iyiydi. Biz daha iyi ikinci yarı oynadık. Bence o yüzden şu anda maç hakkında konuşmamız daha iyi. Onlar da bizim kötülüğümüzü kendilerine iyi kullandılar. İyi bir oyun ortaya çıkarttılar. Ama yani bence bugün başrolde hakem yoktu, bunu söyleyebilirim. Biz sezonu 27 Haziran'da açtık. 27 Haziran'dan itibaren bence bugünkü 45 dakika bize yakışmayan 45 dakika. İlk başta 27 Haziran'da açtığımız zamana göre her zamanki oyunumuzu gösteremedik. Ama güzel reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu reaksiyon neydi? Maçı tekrar dahil olmak isteyen, maçı kazanmak isteyen bir takımın gösterici bir reaksiyon gösterdik. Tabii ki de yorgunluk da vardı. Çünkü Avrupa'da oynadığın zaman bu yorgunluklar olabiliyor. Çok normal. Ama gerçekten reaksiyonundan dolayı çok mutluyum. Bence beni o mutlu ettiğini söyleyebilirim. İlk yarı kötüydük. Gerçekten ritmimiz yoktu. Hatalar yaptık. Top kaybettik. Ve maça yaklaşımımız bence yanlış oldu. Ama ikinci yarıda iyi bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Güzel bir reaksiyon gösterdik. Maçta çevirebilirdik de. Ama işten geçmiştik. Evet, Trossard gerçekten çok büyük bir şampiyon. Çok büyük bir futbolcu. Ve tabii ki de yokluğu hissediyor. Çünkü kendisi çok kaliteli bir oyuncu. Bugün de hala ağrıları devam ediyor. Ama 3 hafta sonra bu ağrıların geçeceğini, bizimle beraber olacağını düşünüyorum. Ama gerçekten bugün özellikle ilk yarıda onun eksikliği, onun kalitesinin getirdiği eksikliği hissettiğimizi düşünüyorum. Belki de böyle olmayabilirdi işler. Ama bizim için gerçekten çok çok önemli bir oyuncu ve umarım milyardan sonra bizim beraber olacak. Çünkü kendisi ihtiyacımız
3: var. Penso che meglio parlare di quello che è stata la partita dove
4: victory for the team, for the club. I think it was
5: bizim için çok büyük bir galibiyet oldu. Kulübümüz ve takımımız için çok büyük bir galibiyet oldu. İki aşamadan bahsedebiliriz. Yani maçı ikiye bölebiliriz. Birinci yarı ve ikinci yarı olarak. Birinci yarıda çok güzel enerji koyduk. Çok iyi işler yaptık. Çok büyük şanslar, çok fazla şanslar ürettik. Onları çok zorladık. 30 dakikaya kadar 2-0 bulduk. Hak ettiğimizi düşünüyorum bu attığımız gollerde. Sonrasında geri çekildik. Doğal aslında futbolda olabiliyor bu büyük takımlara karşı. Futbol belli oranda topla oynamayı unuttuk. Onu söyleyebilirim. Devre arasında konuşarak bunu çözmeye çalıştık. İkinci yarıda da çok aşırı çözebildiğimizi söyleyemem. Çözebilmiş olduğumuzu söyleyemem. Oyuncular çok büyük cesaret koydular. Mentor olarak çok güçlülerdi ve çok iyilerdi. Bunu söyleyebilirim. Yani çok fazla hakemle alakalı konuşmak istemiyorum ama yani siz de hepiniz gördünüz, biz de gördük. Bizim tarafımızda bizim tarafımızla alakalı hiçbir karar vermedi. Yani hep rakip takıma verdi. Bunu söyleyebilirim. Çok basit kartlar gösterdi. İkili mücadelelerde genelde 50-50 olan taraflarda hep onlara verdi faulleri. Yani aslında benim burada oturma sebebim de bu zaten. Hoca kırmızı kart gördüğü için ben buradayım. Aslında bu size her şeyi söylüyor. Biz pozitif olmaya devam etmeliyiz. Önemli olan bu. 13 puanımız var. Şu anda ligin tepesindeyiz. Ve milli araya bu şekilde girmiş olduk. Önemli olan devam etmeye çalışmak. Belli bir akış yakaladığınızda aslında bunun milli arayla duruyor olması, evet doğrudur, iyi gibi görünmeyebilir. Katılıyorum. Ama önemli olan biz başlangıçta da lige başlarken iyi başladık. Galibiyetler aldık. Bunu söyleyebilirim. Yani iyi bir sezon geçirmeniz için de iyi başlamanız da çok önemli. Biz sezon başında bunu iyi başladık. Ondan

0: Parayı getirdik buraya kadar. İyi iş çıkardığımızı düşünüyorum ama dediğim gibi bu sadece 6 tane oynanmış olan 6 tane maçtı bizim için. Çok daha maçlar var önümüzde, çok daha fazla maçlar. Bu şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor.
1: After the 3-1 we had a big chance with a big gift on for a four.

0: Futbolun yıldızları Aspor'da. Uluslar Ligi'nde tüm gözler bu maçta. Hollanda, Almanya. Portakallarda Cody Gakpo, Panzerlerde Musiala, Kimmich, Wirtz. Yıldızlar Savaşı'na hazır olun. Uluslar Ligi'nde Hollanda, Almanya maçı Perşembe 21.45'te Aspor'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Mustafa Kemal komutasındaki Türk kuvvetlerinin vatanın kurtuluşu için can siperhane mücadele ettiği 1922 yılında yurdun çeşitli bölgeleri ard arda düşman işgalinden kurtarılırken, Türkiye Büyük Millet Meclisi de saltanatın kaldırılması kararını alarak yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması yolunda kritik bir adım atmıştı. İşgalin gölgesinde olmasına rağmen kurtuluş yolundaki güzel haberlerin ard arda gelmesi nedeniyle büyük ilgi gören İstanbul Cuma Ligi'nde şampiyonluk ipini göğüsleyen takım Galatasaray olmuştu.
1: Moral regülasyonu diyebileceğimiz sosyal toplumsal düzenin bir rahatlatma aracı olarak, bir regülasyon unsuru olarak, sosyal regülasyon unsuru olarak sporun, hatta futbolun öne çıktığını görüyoruz.
0: Oynadığı maçlarda sadece bir yenilgi alarak Fenerbahçe'nin 2 puan önünde 28 puanla şampiyon olan Galatasaray sezonun en formda takımıydı. Ezeli rakiplerinin ardından Galatasaray'a tek yenilgiyi tattıran Süleymaniye 3. olurken Vefa ve Darüşşafaka takımları da 4 ve 5. sırada yer almıştı. Ne var ki bu dönemde sayıları günden güne artan futbol kulüplerinin çeşitli isimler altında futbol ligleri oluşturmaları ve kulüplerin futbol dışındaki branşlarda da faaliyette bulunması kargaşaya neden olmaktaydı. Bu nedenle dönemin ileri gelenleri Türk sporunu belli bir düzene sokarak olimpiyat oyunlarına hazırlamanın kaçınılmaz hale geldiğine karar verdiler. O günlerde İsviçre'deki eğitimini tamamlayarak yurda dönen Yusuf Ziya Öniş, İsviçre Sportif Nizamnamesini de beraberinde getirmişti. Böylece spordaki yeni yapılanma için temel alınacak kaynak bulunmuş oldu. Dönemin önemli spor adamları Burhan Felek, Ali Samiyen, Nasuhi Esat ve Yusuf Ziya Bey yaklaşık 2 yıl süren bir hazırlıkta bu belgeleri tercüme edip üzerinde çalışarak ülkenin şartlarına göre düzenlenen 20 maddelik bir nizamname oluşturdular. Kasım 1921'de Dahiliye Nezaretine sunulan yeni örgütün tüzüğü ve kuruluş dilekçesi 1922 yılı Nisan ayında onaylanarak Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı resmen kurulmuş oldu. 31 Temmuz 1922 günü İstanbul Matbuat Cemiyeti salonunda kurucu kulüp temsilcileriyle uzman bir heyetin katıldığı ilk toplantı sonunda İdman Cemiyetleri İttifakı'nın başkanı Ali Samiyen, as başkanları ise Burhan Felek ve Ali Seyfi Bey oldu. İdman Cemiyetleri İttifakı'nın kurulmasıyla birlikte futbol encümeni, yani bugünkü adıyla Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurulması yönündeki çalışmalar da hız kazanmıştı. Aynı dönemde Türk futbolcuların 1924 yılında yapılacak olimpiyat oyunlarına hazırlanması amacıyla bir milli takım kurulması fikri de dile getirilmeye başlamıştı. Hatta Akşam Gazetesi'nin Mart ayında okurlarına Türk milli takımı kimlerden oluşmalıdır sorusunu sorması büyük yankı uyandırmıştı. Kulüpler de bu konuya ilgi göstererek aralarında milli takım oyuncularını belirleyebilmek için seçme maçları oynamaya başladılar. Nihayet Aralık ayında 17 kişilik milli takım kadrosu açıklanmıştı. Fenerbahçe'den Hasan Kamil, Zeki Rıza, Şekip, Caner, İsmet, Bedri, Alaaddin ve Sabih, Galatasaray'dan Nihat, Edip ve Rüştü, Altınordu'dan Badi Şükrü, Refik Osman ve Nihat, Hilal'den Sadi ve Süleymaniye'den Hüsnü Bey, ilk milli takım kadrosunu oluşturan futbolculardı. Bu çalışmalar hız kazanmışken yeni kurulacak federasyonun FIFA'ya kabulü yönünde de girişimlere başlandı. Ne var ki Türk milli futbol takımının oyuncuları seçilmesine rağmen futbol federasyonu resmen kurulmadığı için resmi maç yapmak mümkün olmadı. Yeni kurulan milli takım ilk maçını yapmak için 1923 yılının Ekim ayını bekleyecekti. 1922 yılı futbol tarihinde pek yer tutmasa da çok yakında kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti için son derece önemli yeri olan unutulmaz bir maça da sahne olacaktır. 28 Temmuz 1922 günü Akşehir'de askeri birlikler arasında oynanan bu karşılaşma aslında büyük taarruza yönelik hazırlıkları düşman güçlerinden saklamak için yapılan gizli bir planın parçasıdır.
1: büyük mücadelenin, bizim kurtuluşumuzun vesilesi olan o mücadelenin başlangıcında da aslında Yunanlıları veya düşman kuvvetlerini bir anlamda gafil avlamak için, onlara hedef şaşırtmak için bir çabasını görürüz. Birinci ve ikinci ordu kuvvetleri arasında bir maç tertip edilir ve bu maçı bizzat kendisi de takip ederken aslında bir hedef şaşırtmadır bu ve dolayısıyla daha sonra bu taarruzun kararı alınır burada. Bunu aslında düşmanlar şöyle düşünmüştür muhtemelen. Ya işte ordunun içerisinde böyle bir spor müsabakası, böyle bir şey düzenleniyorsa demek ki bunlar işte böyle bir taarruzda veya bir ciddi bir karşı koymayla ilgili bir düşünceleri yok ve dolayısıyla da böyle bir tedbir alma ihtiyacı hissetmemişlerdir. Ve neticede de o büyük taarruzun kararı o gün orada alınır ve kendi nutukta da Atatürk'ün buna atıfları vardır.
0: Başkomutan Mustafa Kemal, askeri hazırlıkları kontrol etmek ve nihai taarruz planını belirlemek için askerlere moral amacıyla düzenlenen futbol maçını kamuflaj olarak seçmiştir. Anadolu Ajansı ve gazeteler aracılığıyla tüm yurda duyurulan bu karşılaşmaya, ordu ve konordu komutanlarıyla çok sayıda yüksek rütbeli subayın katılmasını kimse yadırgamaz. Oysa asıl amaç Yunan kuvvetlerine karşı yapılacak taarruzu kesinleştirmekten başka bir şey değildir. Gerçekten de dönemin Amerikan Büyükelçisi General Charles Sherrill, Gazi Mustafa Kemal adlı eserinde bu maçın oluşturduğu havaya dikkat çekerek, Türkler taarruz hazırlıklarını bir futbol maçının gölgesine saklamayı başarmıştı. Başta Yunanlılar olmak üzere hiç kimse Türklerin kısa vadede bir taarruzda bulunacaklarını düşünmemişti, diyecektir. Oysa Mustafa Kemal Paşa, o 28 Temmuz günü Akşehir'deki maçı izlerken kurmaylarına 26 Ağustos sabahı büyük taarruza başlıyoruz emrini vermişti bile. 1922 yılı Türk güreşi içine bir dönüm noktasıdır. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün de kurucuları arasında yer alan Ahmet Fetkeri Bey, İdman Cemiyetleri İttifakı içinde Güreş Federasyonu'nun temellerini atacak çalışmaları bu dönemde başlatır ve Uluslararası Federasyon FILA'ya üyelik için başvuru yapılır. 1924 Olimpiyat Oyunlarına katılacak takımların hazırlanması da Ahmet Fetkeri Bey'in önderliğinde bu dönemde başlayacaktır. Benzer bir çalışma da atletizm branşında sürdürülür. İdman Cemiyetleri İttifakı bünyesinde Atletizm Federasyonu da faaliyete geçer. İlk başkan olarak Ali Seyfi Beyti göreve gelir ve atletizm branşında da olimpiyat oyunlarına yönelik hazırlıklar böylece başlar. Görüldüğü gibi 1922 yılı olimpiyat oyunlarına hazırlık için çalışmaların yoğunlaştığı bir dönüm noktası olmuştur. Ancak Kurtuluş Savaşı'nın sürmesi ve İstanbul'un İtilaf Devletleri'nin işgali altında olması nedeniyle örgütlenmede zorluklar yaşanmıştır. Asip Bey'in başkanlığında, Selim Sırrı Bey'in genel sekreterliğinde, Şehzade Abdurrahim Efendi'nin Fahri Başkanlığında 25 Haziran 1922'de Cihan Müsabakalarına Hazırlanma Cemiyeti kurulmuşsa da Kurtuluş Savaşı'nın yoğun gündeminde bir etkinlik gösterilememiştir.

Bu cemiyet kuruluşundan 3 ay sonra Selim Sırrı Bey tarafından dağıtılarak 28 Ağustos 1922 tarihinde Türkiye Milli Olimpiyat Cemiyeti adıyla yeni bir oluşuma gidilmiştir. Cemiyet, Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı ile de işbirliği içinde faaliyet göstermeye başlamıştır. Sporda örgütlenme süreci devam ederken Paris Olimpiyat Oyunları Komitesi Başkanlığı da 1924 Olimpiyatlarına Türk sporcularının katılımı için resmi davet gönderme kararı alır. Olimpiyat heyecanı büyük olsa da futbol o dönemde Avrupa'da tartışmasız şekilde yükselen değerdir. 1922 yılında düzenli ligleri bulunan 3 ülkeden İngiltere'de Liverpool, Almanya'da Hamburg ve Rusya'da Spartak Moskova şampiyonluğa ulaşan takımlar olur. İngilizlerin dünyadaki ilk futbol yarışması olarak 1871 yılından beri oynadıkları FA Cup organizasyonunda ise Stamford Bridge'de 53 bin kişinin izlediği final müsabakasını Preston North End'i 1-0 yenen Huddersfield Town kazanır. Dönemin Avrupa boksuna damga vuran ismi Orkide Adam lakaplı Fransız boksör George Carpentier'dir. Kariyeri boyunca ringe çıktığı 110 maçtan sadece 14'ünü kaybeden ve rakiplerini 59 kere nakavt eden Carpentier, oynadığı 4 film sayesinde ününe ün katmış bir fenomendir. 1921 yılındaki tarihi unvan maçında Dünya Arsiklet Boks Şampiyonu Birleşik Amerikalı Jack Dempsey'e 4. roundda nakavtla yenilen Fransız George Carpentier, bu ağır yenilgiden birkaç ay sonra İngiliz Ted Kitt Lewis'i aynı şekilde nakavtla yenerek Avrupa Hafif Arsiklet Boks Şampiyonluğu kemerini korumayı başarır. Carpentier o dönem Fransızlar için adeta bir halk kahramanıdır. Düzenli ilk uluslararası kadınlar atletizm şampiyonası da 1922 yılının önemli spor olayları arasında dikkat çeker. Turnuva 20 Ağustos'ta Paris'te Pershing Stadı'nda tek bir günde gerçekleştirilir. Büyük Britanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Çekoslovakya ve İsviçre'den 77 kadın sporcunun katıldığı organizasyon küçük bir olimpiyat provasıdır. Atletler 11 branşta ter dökerken tribünleri dolduran 20 bin seyirci tam 18 dünya rekorunu izleme şansı elde eder.

0: Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Yine yoğun bir gündemimiz var.
1: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
2: Gümbür gümbür oynaman gerekir değil mi?
3: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: Başka hangi hamleleri yapabilir mi?
4: Transferlere ihtiyacı var.
5: Kesinlikle küpene zarar veriyor.
1: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
0: Sağ içinde daha farklı bir reaksiyon bekliyorum.
1: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
6: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
1: Nabzın sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
7: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
8: Futbolcuları, menajerler rezil ediyor, rezil ediliyor.
0: Tüm detaylarıyla konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz.
1: Ezgi Toper'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A-Spor'da.
9: Genel izleyici için uygundur.
10: İlk düdük, iki takıma da başarılar. Ebue ve Selçuk. Galatasaray yine bütün hatlarıyla rakip yarı alanda. Bir uzun top, bir hata ve gol. Gol, gol Umut Bulut. 19. dakika, Galatasaray 1-0 önde. Golün altında imzası olan isim Umut Bulut. Çok büyük bir hata. Umut araya girdi, fırsatçılığını konuşturdu ve golü attı. 1-0 önde Galatasaray. Bu arada sarı kırmızılı tribünlerin bulunduğu bölgeden sahaya yanıcı patlayıcı maddeler atılıyor. Bütün hatlarıyla Galatasaray ceza sahasına geldi Fenerbahçe. Uzak köşeye doğru Caner kontrol edemedi. Ama Cüneyt Çakır durun dedi. Ben daha kullanın demedim ve sarı kartını Fenerbahçe kaptanı Alex de Souza'ya çıkarttı. Maçtaki ilk sarı kart Alex'e. 45+2'nin içindeyiz. İşte daha barajı yapmakla uğraşırken kullanınca Alex sarı kartı görmüş oldu. Bir kez daha topun gerisinde. Alex orta geldi. Seken top ve doğrudan ağlara gidiyor. Alex'in golü Fenerbahçe beraberliği yakaladı Süper Kupa'da. Savunmadan seken top. Galatasaray fileleriyle buluşuyor. 45. dakika diyelim biz buna. Fenerbahçe skora dengeyi getirdi. Bu arada oyun alanında bir gerginlik var. Ebue ile Caner arasında.
11: Kayıt. Topu Engin'e verdi. Kendi sahasına dönerken.
10: Golü bir kez daha izleyelim. Alex vurdu. Barajdan seken top Muslera'yı yanılttı. İşte Emre Çolak'a çarpıyor. Biraz daha falso alıyor. Bombe kazanıyor. Ve Muslera'nın üzerinden Galatasaray fileleriyle buluşuyor top. Fenerbahçe bu golle beraberliği yakalamış oldu. İlk yarının uzatma dakikalarında. Mehmet'ten Kayt'a doğru. Kayt Dani mücadelesi. Kayt sıyrıldı rakibinden. Dep Kayt gidiyor, yerde kaldı. Cüneyt Çakır devam diyor. Kayt faul bekledi yardımcıya. Bir ikazı var. Bu arada savunmanın arkasında bir top. Offside pozisyonu yok. Umut vurdu ve golü attı. Umut Bulut'un golü. Umut'un kendisi ve takımı adına ikinci golü. Kayt burada topla hareketliydi. İki kişinin arasında kaldı. Faul bekledi Kayt. Cüneyt Çakır oynayın dedi. O top devamında Umut'a bir gol pası oldu. Ve Umut Bulut bir kez daha Fenerbahçe filelerini havalandırdı. 6 futbolcu var ceza sahasında Fenerbahçe'den. Orta geldi. Şimdi Orhan. Savunma uzaklaştırıyor gerilerden. Baroni vuramadı. Bir orta denemesi daha. Bir kafa. İkinci hamle. Kayt ve gol. Bir Kayt ve bir kez daha beraberlik. Kayt'ın golü. Galatasaray yerli futbolcular itiraz ediyor. Cüneyt Çakır'a Kayt'in golüyle skorda bir kez daha denge var. Hollandalı Vaslui maçında da iki gol kaydetmişti. Bu kez de golünü atmayı başardı. Galatasaraylı futbolcuların itirazı. Pozisyonu tekrar izleyelim. Yerde yatan bir Galatasaraylı mı o? Fenerbahçe mi? Burada Baroni'nin topu elle kontrol ettiği yönünde itirazları var.
11: Valla o konuda UEFA'nın yorumu açık.
10: Bu arada bir kırmızı kart çıktı.
11: Engin'e galiba.
10: Engin Baytar hala orada, o karışıklık sürüyor. Engin'in ilk yarının son bölümünde de sarı kartı vardı ama direkt kırmızı kart çıktı burada görebildiğim kadarıyla. Ortalık bir anda karıştı. Engin Baytar kırmızı kart gördü. Oyun alanının kenarına doğru geliyor. 67. dakika. Galatasaray 10 kişiyle mücadele edecek. Kalan bölümde değerli futbol severler, İşte Engin burada direkt kırmızı kart görüyor. Sonra da gerçekten yapılmayacak bir şey yapmış.
11: Evet.
10: Süper Kupa'da 2-2'lik beraberlik var. İşte

0: Fenerbahçe'nin beraberlik sayısı. Muslera ilk hamlede topu çeliyor, ikinci hamlede Dirk Kuyt skora dengeyi getiren golü atıyor.
1: Bu konuda da Fatih Hoca'yı da tebrik etmek gerekir.
0: Ebue Hamit paslaşmaları, Umut araya girmek istedi. Caner penaltı dedi Cüneyt Çakır. Cüneyt Çakır penaltı dedi.
1: Yardımcı hakem verdi penaltıyı.
0: Yardımcı hakemin, çizgideki hakemin uyarısı var. Umut ve Caner pozisyonun kahramanları. Bu pozisyon daha net bir
2: penaltı.
0: Şimdi Selçuk topun gerisinde. 90. dakika, Mert kalede. Selçuk ve gol. Selçuk ve gol. Galatasaray 3-2 önde. Sonuncu dakikada bir penaltı golü. Şimdi Aydın. 3 futbolcu Galatasaray'da atağa katıldı. Aydın orada sıyrıldı Baroni'den. Şimdi Amrabat. Kale sahası içinde bir kafa vuruşu ama o kafa savunmadan geldi. Baroni. Krasić taç atışını kullandı. Şimdi bir orta daha kale sahasına, hiç kimseye dokunmadı doğrudan dışarı. Büyük bir heyecan var Erzurum'da. Galatasaray yedek kulübesi ve şimdi Aykut Kocaman geldi görüntüye. 3-2 önde Galatasaray ve son düdük. Süper Kupa Galatasaray'ın. Ve Yıldırım Demirören kupayı Galatasaray'a veriyor. 3 kaptanın ellerinde. Galatasaray'ın sevgili seyirciler. Ve Ümit Davala ile Hasan Şaş yan yana Galatasaray antrenörleri. Teknik direktör Fatih Terim cezalı olduğu için tribünde. İşte ilk düdük. Süper Kupa, süper derbi başladı. İki takıma da başarılar. Mehmet Topuz ileri çıkmıştı, Hakan karşıladı. Şimdi Christian Baroni uzaklardan vurdu, yandan dışarı. Baroni görüntüde. Bruno Alves ilk derbisinde. Mehmet Topuz sağ kanada açtı oyunu Fenerbahçe. Vebo, Pierre Vebo. Şimdi Musa Sow. Musa Sow vurdu, Muslera. Yeniden Hamit. Amrabat. Musa Sow peşinde, Christian peşinde. Ebue. Ebue'den Amrabat'a. Amrabat bu kez sağda ortasını yaptı. Mert elinden kaçırdı. Mehmet Topuz bir vuruş, ikinci hamle. Gol pozisyonu, Drogba. Kaleci Mert. Amrabat topu o bölgeden söktü, çıkarttı. Ama pas verebilecek arkadaşını bulamadı ilk anda. Şimdi Hakan. Hakan'dan Snyder. Sağ tarafta ileri çıkan Selçuk var. Selçuk'a doğru önünde bir boşluk. Ebue geldi. Ebue'den Melo'ya. Melo şut atacak. Vurdu, düşten dışarı.
3: Bence Baroni'ye çarptığı gibi geldi bana ama.
1: O da kaleci değdi diye galiba itiraz ediyor.
0: İşte Melo kaleyi gördü, öne açıktı.
3: Alibiz'e çarpmış.
0: Bruno Alves'e de çarpmış. Mert'e de çarpmış ama Bülent Yıldırım görmemiş. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Drogba'nın, Musa Sow'un, Melo'nun pozisyonları var. Geride kalan bölümde şimdi Wesley Snyder. Amrabat'la oynadı. Amrabat'tan bir kez daha Snyder. Snyder vurdu, Mert. Korner. İşte Hollandalı'nın şutu. Mert

0: kapattığı köşede o topu karşılamakta güçlük çekmedi. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Kafa dışarı gidiyor Drogba'dan. Gökhan Zan. Emre karşılıyor onu. Snyder. Ceza sahasına doğru. Drogba o bölgede. Mehmet topuz karşısında. Gol pozisyonu. Mert. Müthiş bir pozisyon. Amrabat'a gol izni vermedi Mert. Mert Günok iki çok kritik pozisyonda çok kritik kurtarış yaptı. Mehmet Topal topu gönderdiği noktada Semih var ama hata yaptı. Şimdi Pierre Webo. Webo vurdu Muslera. Semih serbest vuruşu kullandı. Mehmet Topal iki hamleyi de yaptı. Uzaklardan bir vuruş Mert. Wesley Sneijder füzeyi çıkarttı. Mert o füzeyi karşıladı. Köşe vuruşu kullanıldı. Bir kafa dışarı gidiyor Gökhan'dan. Gökhan Zan görev bölgesine dönüyor. İşte Sneijder'ın füzesi. 58. dakikayı da geride bıraktık. Didier Drogba hareketlendi. Faul. Hemen Asım Yusuf Öz'ün önünde sarı kart Bruno Alves'e.
1: Yani bu kadar iyi oynarken böyle bir faule gerek yok ki, değil mi yani? Enteresan.
0: Wesley Sneijder ortasını yaptı. Mert iki hamlede topu bloke etmeyi başardı. Wesley Sneijder peşinde. Emre. Emre Belözoğlu Melo'ya takıldı. Bir müdahale. Sarı kart Alves'e çıkarsa kırmızıya döner. Kırmızı kart Bruno Alves. İkinci sarı ve kırmızı Bruno Alves. Fenerbahçe 10 kişi kalıyor oyun alanında. 63. dakika. Bu müdahaleyle ikinci sarı kartı, dolayısıyla kırmızı kartı gördü Bruno Alves. Webo kendisini gösterdi. Musa Sow. Alper. Alper sol paslaşması. Sol tarafta kayıt atağa katıldı. Fenerbahçe bu kez etkili geldi. Musa Sow'a doğru. Musa Sow vurdu kaleci. Muslera. Selçuk. Sneijder'den Drogba'ya doğru. Alan değiştirdi Didier Drogba. Bir orta kale sahasına bir vuruş dışarı. Çok önemli bir fırsat. Selçuk kalenin ağzında topu dışarı gönderdi. İşte Didier Drogba. Arka direğe doğru böyle yaptı ortasını. Artık bunu orta değil pas demek lazım. Evet. Uzak direk dibinde Selçuk vurdu. Kalenin dibinden dışarı gitti top. Şu son 1,5 dakikalık bölümde gol olmazsa uzatmaya gitmek üzere. Erman kafayla indirdi Hakan'a doğru. Hakan Balta. Wesley Sneijder. Mehmet Topal ilk topuna müdahale etti. Sneijder. Sağ taraftan Eboué hata katıldı. Biraz açtı ayağından. Eboué ortasını yaptı. Mert çıkarttı. Günün başarılı ismi Mert Günok. Bir kez daha sahnedeydi az önceki pozisyonda. 90+3'ün içindeyiz artık. Köşe vuruşunu kullanıyor Galatasaray. Erman. Erman vurdu. Top dışarı gidiyor. Herkes bir şeye itiraz ediyor artık bu bölümde. Bülent Yıldırım saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Karşılaşmanın uzatmalara gittiğini işaret etti. Yaklaşık 23,5 metre mesafe kaleye Drogba geldi. Vurdu kaleci Mert. İkinci hamle yine Mert. Uzatmanın ilk devresindeyiz. Sevgili futbol severler,

0: Süper Kupa'da. Hakan ortaladı. Bir kafa ve gol! Drogba'nın golü, Galatasaray 1-0 önde. Didier Drogba 99. dakikada sahneye çıktı işte. Bu pozisyonda Kadeç'in önünde kafayı vurdu. Ve Mert'i bu kez mağlup etmeyi
1: yere
0: başardı.
1: Yere vurduğu için gol oldu.
0: Bu kez Fenerbahçe çok adamla geldi. Galatasaray ceza sahasına. Mehmet'in ortası. Kafa vuruşu Muslera. Fatih Terim kendisine ayrılan locada son bölümde hiç oturmadığı yerine. Caner Alper'e doğru. Alper bir kez daha Caner. Caner'in ortası arka direkte. Kayt vurdu Musa. O bölgede Musa Sow'da hareketlenmişti. Muslera gerçekten son bölümde çok kritik iki kurtarış yaptı. Hasan Ali ile atak da azalayacak Fenerbahçe. Caner. Caner vurdu. Bir kafa direk. Direkten dışarı gidiyor top.
1: Son anda bir hamle Musa'nın, direkten döndü, evet.
0: Kayt gidiyor. O bölgede Gökhan Zan var. Dirk Kayt ortasını yaptı. Musa son vurdu. Muslera inanılmaz çıkarttı. ...119. dakika. Ve son düdük Bülent Yıldırım'dan. Süper Kupa Galatasaray'ın. İşte şimdi kaptan Sabri o bölgede Selçuk İnan'la birlikte 2013'ün Süper Kupası Galatasaray'ın, sevgili futbol severler. Süper Kupa için her şey hazır. En anlamlı Süper Kupa'ya Galatasaray başladı. İki takıma da başarılar. Tek top Musa. Duvar pası başarılı. Musa sol. Musa sol vurdu yandan dışarı. Soldan Yasin ileri çıktı. Gökhan Doğan'la birlikte. Volkan ileride. Volkan'ın müdahalesi. Galatasaraylı taraftarlar ceza sahası dışında diye kalktılar ayağa. Raul Meireles arka direğe doğru. Musa Sow orada. Ama öncesinde bir darbe geldi Veysel'den. Korner diyor Mustafa Kamil Abitoğlu. 4 futbolcu Fenerbahçe'den ceza sahasının içinde. Şimdi Alves de geldi o bölgeye. Bir kafa Muslera. Mehmet Topal, Gökhan Gönül tek toplar. Emre seken top. Pas olacaktı Olcan'a. Caner girdi araya. Caner uzaklardan vurdu üstten dışarı. Kayt geriye doğru aşırttı. Sov indirdi. Emenike vuramadı. Emenike kale sahası içinde. Bomboş durumda vuramadı topa. Olcan pası başarılı. Buruma. Buruma vurdu üstten dışarı gitti top. Buruma. Kayt'ın bulunduğu bölgeye doğru. Kayt vurdu kafayı. Çeju, Kayt araya girme derdinde. Şimdi Emenike, Muslera. Müthiş bir müdahale. İkinci hamle. Gol pozisyonu devam edecek. Araya ikinci hamleyi yapan, giren Yekta oldu. Emenike pozisyondan yararlanamadı. İki uzatma devresi oynanacak değerli futbol severler. Ceza sahasında Musa Sow, offside yok. Gol pozisyonu. Bir şut dışarı. Alper gole çok yaklaştı Fenerbahçe'de. Şimdi Olcan. İleride Burak tek başına. Burak vurdu yandan dışarı. Emenike. Emenike ayakta kaldı, çok güçlü. Emenike vurdu yandan dışarı gitti top. Son düdük geldi. Süper Kupa'nın galibini penaltı vuruşları belirleyecek. Olcan topun gerisinde. Olcan vurdu, topu alana gitti. Evet, Kayt topun gerisinde. Dünya Kupası'nda da kullanmıştı penaltıyı. Kayt geldi. Muslera ayrı köşeye. Top ayrı köşeye gitti. Selçuk ve Volkan baş başa. hakem düdüğünü çaldı. Selçuk vurdu, topu dışarı gönderdi Selçuk.
2: Karar değiştirdi de aldı. Volkan zorladı onu karar değiştirmeye.
0: Caner ve Muslera. Caner vurdu, Muslera çıkarttı. Caner vurdu, Muslera çıkarttı. Denge yine bozulmadı. Volkan dikkatli. Melo geldi, vuruşunu yaptı. O da dışarı yolladı. Neler oluyor Manisa'da? Bu arada Volkan'la Melo arasında bir gerginlik. Muslera kalesinde. Mehmet Topuz vurdu, yine Muslera. Galatasaray'dan dışarı gönderiyor. Fenerbahçelilerin vuruşlarını Fernando Muslera çıkartıyor. Yekta topun üzerine geliyor. Yekta vurdu, bu kez Volkan. Bu kez Volkan çıkarttı. Raul Meireles. Muslera kalesinde iki penaltı vuruşu çıkarttı Muslera. Meireles vurdu, topu alana yolladı. Denge Fenerbahçeli'yle bozuldu. Burak topun gerisine geçti. Volkan kalesinde kritik an. Burak vurdu, topu alana yolladı. 2-2'lik beraberlik. Katleç, Muslera, Katleç ve gol!

Hicabi'ye top çizgi üzerinde son anda müdahale. Çeşu'dan geldi. Bursa Spor gole yaklaştı. Sabri sağ taç çizgisinin kenarında. Yaptı ortasını kale sahasına doğru. Ters bir top. Zaider vurdu ve çıkarttı. Yasin sağdan bindirme Sabri'den. Yasin vurdu ve gol! Yasin vurdu vurdu vurdu. Galatasaray'ı 1-0 öne taşıdı.

Ozan, yabancı maddeler, bir kafa, bir gol daha ama ağlara giden bu gol, gol değeri kazanmayacak, offside gerekçesiyle. Yasin, Sabri'nin bindirmesi var ona doğru, Sabri ortaladı, bir vuruş kale attı, golü son anda çıkartıyor savunma ve Mert. Galatasaray başladı oyuna. Aziz Beyiç, tekrar Josue, Bakambu'ya doğru bir kafa yandan dışarı gidiyor. Josue yerden vurdu. Muslera ve o direğin dibinde büyük bir fırsat kaçtı Bursaspor adına. Muslera serbest vuruşu kullandı. Podolski aşırdı, ceza sahasına Yasin. Bir vuruş dışarı gidiyor. Köşe vuruşu Galatasaray'ı. Bu arada Snyder yedek kulübesini terk etti, soyunma odasına doğru gidiyor. Edwin Kula, Erdem, Ozan. Şimdi bakan bu arada Ozan Tufan yerde kaldı. Kırmızı kart. Emre Çolak'a doğrudan kırmızı kart. 88. dakika. Galatasaray oyun alanında 10 kişi kalıyor. Şimdi Emre Taşdemir'e bir orta daha. Bir kafa, dışarı gidiyor top. Josue sağ tarafa doğru, Edwin Kula. Edwin Kula ortasını yaptı. Serdar indirdi. Kale sahası, kafa, Muslera.

0: başladığı iki takıma da başarılar. Marcelo Selçuk'tan sekti. Riskli bir pas Cenk Tosun. Cenk sıyrılamadı Muslera'dan. Buruma ve Snyder o bayarıcının içindeki oyuncular. Oğuzhan vurdu Muslera. İki güzel hareketi arka arkaya seyrettik. İşte Oğuzhan'ın vuruşu. Çok güzel vurdu Oğuzhan. Andreas Beck ortasını yaptı ama hiçbir arkadaşı yok. Ters tarafta Olcay topu kontrol etti. Pasını da verdi. Şimdi ceza sahasında yerde kalan bir oyuncu. Gözler Mete Kalkavan'da. Tosic penaltı bekliyor. Beşiktaşlılar penaltı bekliyor. Mete Kalkavan pozisyona yakındı. Oralı bile olmadı.
1: Görüntü penaltı. Görüntü Duma net penaltı.
0: Bir çalım rakibine. Olcay ara pasını da verdi. Bir dokunuş yandan dışarıya gidiyor top. Direği adeta yalayarak dışarı gitti top. Tolga Ciğerci'den bir kez daha Şeçu. Sinan'ın koşu yoluna doğru. Sinan sıyrıldı rakibinden. Sinan sol tarafa doğru Snyder. Bir kez daha bir pas dışarıya. Ters bir vuruş. Necip'ten geldi. Snyder topun gerisinde. Bir vuruş yandan dışarıya. Wesley Snyder'den. Olcay ayak koydu. Ömer ceza sahasında pasını da verdi. Gol pozisyonu Muslera. Müthiş bir hamle yaptı. Olcay. Şimdi Cenk. Cenk vuruşunu yaptı. Yandan dışarıya gitti top. Cenk topun gerisinde. Atiba ile oynadı. Ve uzatma başladı değerli futbolseverler. Turkcell Süper Kupa'da. Evet.
1: Geliş hani sarı bundu hocam.
0: Geldiniz dokunmadınız böyle bir pozisyonda. Bir kafa gol oldu. Gol oldu. Adres'e teslim bir pas. Golü Hakan Balta attı. Ricardo Quaresma vurdu son anda Muslera. Ejman köşe vuruşunu kullanıyor. Orta geldi kale sahasına doğru. Bir kafa yandan dışarı gidiyor. Olcay yaptı ortasını. Ters taraf Quaresma bir kafa. Seker topu alana gidiyor. Gol! Quaresma'nın golü skora dengeyi getiriyor Beşiktaş. Olcay yapıyor ortayı. Bir kafa ters bir hamle var Şeycu'da. Ve 120 dakikanın bir bir sona erdiğini ilan etti. Selçuk topun gerisinde üzerine doğru geliyor. Tolga kalede vurdu Selçuk ve Galatasaray dengeyi bozdu. Mete Kalkavan işaretini verdi. Oğuzhan vurdu Muslera çıkarttı. Hakan topun üzerine geliyor. Vuruşu topu alarda. Cenk Tosun dışarı gönderdi. Cenk Tosun dışarı gönderdi. Adaşı Tolga Zengin kalede. Tolga vurdu. Ve Galatasaray 3. penaltıyı da gole çevirdi. Büyük avantaj. Topun gerisinde Atiba Hutchinson. Atiba ve Muslera. Galatasaray Turkcell Süper Kupa'nın sahibi. Turkcell Süper Kupa Galatasaray'ın. Ve Kupa, Turkcell Süper Kupa, kaptan Selçuk İnan'ın ellerinde yükseliyor. Kupa Galatasaray'ın en büyük kupa sarı kırmızılı takımı.

gecenin galibi Turkcell Süper Kupa'yı müzesine taşıyacak. Sahada çok güzel bir organizasyonla seremoni başladı. Fırat Aydın'ın son kontrollerini yaptı.

0: çaldı ve Turkcell Süper Kupa başladı. İki takıma da yürekten başarılar. Taç atışını Sukubic kullandı, uzun bir atış. Milosevic ceza sahasında, döndürmediler. İkinci hamle Favri. Mircea Lucescu da dikkatle takip ediyor mücadeleyi. Oğuzhan topu aldı. Ayağının içiyle Cenk'e doğru. Cenk kazandı topu. Bir de çalım. Cenk, kaleci Serkan. Andreas Beck kullandı Cenk'e doğru. Yeniden Quaresma. Ceza sahasında. Quaresma! Sağ ayağının dışıyla vurdu. Top çizgide kaldı. Tamamının çizgiyi geçmesi lazım. Bir top kaybı. Şimdi Quaresma ceza sahasında. Kaptırdı topu. Soğukkanlı hareketler ve Fofana ile Atiker Konyaspor'un hatağı. Çabuk geldi Atiker Konyaspor 4 oyuncuyla. Fofana sağ tarafta boşluk, o bölgeye doğru. Traore gol pozisyonu. Traore! Traore ve gol. Atiker Konyaspor 1-0 önde. Dakika 33. Eksik yakalandı Beşiktaş. Cezayı kesti Traore. Boş top, gol pozisyonu. Ömer Ali vücudunu koydu topun önüne. Bu arada elle oynama beklentileri var Beşiktaşlı oyuncularda. Sol tarafta Babel. Beşiktaş geliyor. 42. dakika, Babel üzerine gidiyor rakibinin. Bir çalım daha. Babel vurdu, son anda bir müdahale var. Babel. Ryan Babel denedi şansını. Milosevic pasını verdi. Ömer Ali, Ömer Ali vurdu yandan dışarıya. Caner şimdi kullandı. Ceza sahası, gol pozisyonu ve gol. Gol Cenk Tosun. 78. dakika. Cenk de skora dengeyi getiriyor siyah beyazlılar. Bu arada karşı tarafta güvenlik görevlileriyle Konyasporlu taraftarlar arasında bir arbede var. Bir madde var. Beşiktaşlı futbolcular da bir bıçak olabilir o ya da benzeri bir kesici alet. Ezekiel. Ezekiel pasını da verdi. Sukubic gol pozisyonu, son anda yatarak müdahale. Müthiş bir müdahale Cenk Tosun'dan. Fofana ara pası. Jens Jonsson. Rakibinden sıyrılırken yerde penaltı. Penaltı. Penaltı.
1: Net penaltı.
0: 90. dakikada penaltı. Samsun'da Sukubic topun üzerine geliyor. Sukubic vurdu ve gol. Sukubic'in golü. Atiker Konyaspor 90+1'deki bir öne geçti. Babel. Babel'e vurdurmadılar adeta, hakten bir duvar. Ama atak devam edecek. Ricardo Quaresma yaptı ortasını. Kale sahası. Gol pozisyonu. Çizgi üzerinde. Hayır diyor Fırat Aydınuz. Gole çok ama çok yaklaştı Beşiktaş. Alvaro Negredo. Sağ tarafa doğru açılan top Quaresma. Quaresma yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Hakeme bakıyorum. Bir şey yok diyor.
1: Topa vurdu.
0: Ve son düdük. Turkcell Süper Kupa. Atiker Konyaspor'un. Tebrikler Atiker Konyaspor'a ve Konyalılara. Turkcell Süper Kupa. Atiker Konyaspor'un oluyor. Kupaların kupası Konya'ya gidiyor değerli futbol severler. Galatasaray Akhisar Spor maçı başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Mustafa yükseldi, vurdu. Elvis Manu kaptı topu. Akhisar'ın sevdiği hücumlar bunlar. Elvis Manu gidiyor. Manu hareketlendi. Elvis Manu vuruşu, ikinci hamle, bir vuruş direkten geri geldi. Selezno ve gol!

0: 5. dakika. Çok çabuk geldiler.
1: Galatasaray dönemedi.
0: Seleznov 5 maçta 5 gol atmıştı Galatasaray'a. 6. maçında 6. golü. Solda Manu var. Sağda Yevgen Seleznov. Seleznov ceza sahasında. Seleznov direk. Seleznov bu kez direğe takıldı. Rodriguez'in sevdiği toplar. Dani gidiyor. Rodriguez sırıldı rakibinden. Dani düşürdü. Bakalım ne kart çıkacak. Sarı kart Cüneyt Çakır'dan.
1: İkinci adam yakalar mı? Şu adam yakalar derse yanındaki adam sarı.
0: Cüneyt Çakır, inceledim, yeniden baktım. Sarı kart tamamdır dedi Cüneyt Çakır. Galatasaraylı taraftarlar maçın ilk dakikasından beri susmadı. Bu arada etkili geliyor Galatasaray. Gol pozisyonu dışarıya. Out. Enis Manu ortasını yaptı. Bir kafa dışarıya. Seleznov. Feguli ortası. Bir kafa dışarıya. Eren derdi yok. Nagatomo kaptırdı. Miguel Lopez gidiyor. Miguel Lopez aldı topu. Ceza sahasına doğru hareketlendi. Miguel Lopez dışarıya. Miguel Lopez dışarıya gönderdi. Şimdi Rodriguez bir kez daha Nagatomo'ya. Nagatomo ortasını yaptı. Eren ceza sahasında. Bir vuruş ve gol. Dokuzuncu dakika Eren'in golü. İlk uzatma devresine Galatasaray başladı. Rodriguez yerde kaldı. Cüneyt Çakır ellerini iki yana açtı. Oyun devam ediyor. Bilal. Şimdi Gomis aldı. Sağında Yunus var. Onunla oynadı Yunus Akgün. Birinci hamlede sıyrıldı rakibinden. Yunus vurdu son anda Fatih. Çok güzel iki hareket izledik. Genç Yunus Akgün'ün şutu tribünlerden büyük alkış aldı. 120 dakikayı bitirdi Cüneyt Çakır. Süper Kupa'nın galibini penaltı vuruşları belirleyecek. Güray ve Muslera, Güray'ın golüyle denge bozuluyor. Selçuk topun üzerine doğru geliyor. Selçuk vurdu ve gol. Larsson kaleciyle top ayrı köşelere gitti. Eren ve Fatih. Eren vurdu, o da topla kaleciyi ayrı köşelere yolladı. Ömer Bayram sert ve düzgün vurdu. Feguli. Miguel Lopez geliyor topun üzerine. Miguel Lopez. Geri Rodriguez. Geri Rodriguez. Seleznov. Gomis topun gerisinde. Fatih kalede. Gomis ve Fatih çıkardı. Süper Kupa Akhisarspor'un. Süper Kupa Bilal'in elinde. TFF Süper Kupa Akhisarspor'un. Fatih Terim ve Galatasaraylı futbolcular da onları alkışlıyor. Zira Türkiye Kupası'ndan sonra Süper Kupa'da Akhisarspor'un oluyor. Gönülden tebrik ediyoruz Akhisarspor'u.

0: O sözünü ettiğimiz adrese teslim pas. Bu arada etkili geldi Galatasaray. Çok kritik bir müdahale orada. Adem biraz ağır kaldı. Gerçekten kritik müdahale. Tolga o bölgede ters kademeye giren oyuncuydu. Erhan köşe vuruşunu kullandı. Kale sahasına direkten dışarı gidiyor top. İlk etkili atak Burhan. İlk önemli pozisyon Akhisarspor'dan. Biraz daha kanat değiştirdiler bu bölümde. Mariano kaptırdı. Erhan orada topu kazandı. Erhan'dan Mırsayeviç'e. Muslera. Çok kritik bir hamle yaptı. Muslera. Şimdi Cimi Durmaz vurdu. Çok sert ve düzgün bir şut. Galatasaray'ın Akhisar Kalesi'ni en etkili yokladığı andı bu. Şimdi Mariano. Mariano ikinci hamle. Şut dışarı. Galatasaraylı futbolcular Nagatomo'nun yerde kaldığı pozisyon için Hayır Umut Meler'in yanındalar. İtirazlar Hayır Umut Meler'e. Evet, video yardımcı hakem de var. Aykut gitti karşısına. Babel. Babel iyi döndü. Tolga yeniden karşısına geldi. Babel pasını verdi. Seri. O bölgede Belhanda. Belhanda ve gol! Yunus Belhanda. Müthiş. Galatasaray 1-0 önde.
1: Müthiş bir gol.
0: Çok güzel vurdu Belhanda. 39'da Galatasaray 1-0 öne geçti. Belhanda'nın golü Galatasaray 1-0 önde. Sarı kırmızılı tribünler golü kutluyor. Jimmy Durmaz. Adem Nagatomo'nun bindirmesi var. Yuto Nagatomo. Geriye doğru Adem Büyük. Bir vuruşla ondan bu yandan dışarı gitti. Adem.
1: Sen yaparsın da ben yapamaz mıyım dedi, oldu ama olmadı.
0: Selçuk gönderdi. Bir kafa ve gol. Hayır. Hakan Bayrak
1: offside
0: var.
1: Offside kalktı. Offside bayrağı kalktı.
0: Adem bu hava toplarını seven bir oyuncu. Hayır Umut Meler saatini kontrol etti. İkinci yarıya Akhisarspor başladı. Ceza sahasında bir orta daha. Bomboş. Muslera. Mutlak golü çıkarttı.
1: Müthiş.
0: Yine Burhan. Çıkarttı. Yine Burhan. Bunlar kritik kurtarışlar hocam.
1: Evet.
0: Sağda Mariano'dan bir pas. Belhanda o bölgeye doğru hareketlenmişti. Bir ayakla müdahale. Köşe vuruşunu işaret ediyor. Halil Umut Meler. Alperen'le mücadelesi.
1: Hayır. Topa değiyor yeşilli oyuncu.
0: Ayak koymuş Alperen.
1: Evet.
0: Babel koşu yaptı. Aldı topu. Sosyalic peşinde. Babel orta şut karışımı Gökhan. Üçlükle topu dışarı çeldi.
1: Enteresan pozisyon.
0: Etkili geliyor şimdi bir hata. Gol pozisyonu Muslera. Yine kritik bir müdahale Muslera'dan. Arkadaşlarına kızıyor. Bu arada bir de
1: haklı.
0: Darbe aldı.
1: Dalga geçtiler. Akhisarlı oyuncu harika bir şekilde göstere göstere topu attı.
0: Marka o. Mariano araya girdi şimdi Selçuk. Ondan Belhanda. Şimdi Babel. Yeniden Belhanda'ya doğru. Gol pozisyonu. Belhanda. Kaleci Gökhan. İki güzel hareket. İşte Belhanda'nın vuruşu ve Gökhan'ın kurtarışı. Emre Mor. Emre. Emre vurdu yandan dışarıya gitti top.
1: Onlar.
0: Emre Mor. Sol tarafta Vırsayeviç kendisini gösterdi. Yarnason gidiyor. Duvar pası başarılı değil. Bu arada çok büyük bir hata. Gol pozisyonu dışarıya gitti. Çok büyük bir hata.
1: Şu golü kaçırmaları büyük şanssızlık ve büyük beceriksizlik.

0: Galatasaray kaşınıyor demedim mi ben sana?
1: Elbette. Düdük Halil Umut Veler'de ve işte o düdüğü çalıyor. Süper Kupa Galatasaray'ın oluyor. Ve sarı kırmızılı futbolcular hep birlikte Süper Kupa'yı havaya kaldırıyor. Galatasaray 3-3 yaptı. 2019 Süper Kupası sarı kırmızılarda konfetiler eşliğinde Süper Kupa coşkusunu yaşıyor Galatasaray.
2: Bakalım bu akşam Süper Kupa'yı kim kaldıracak? Artık gözler maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'da olacak. Onun düdüğüyle başlayacak Süper Kupa mücadelesi. Dembaba topu başında, Yaşar Kemal Uğurlu işaretini verdi. Süper Kupa mücadelesi başlıyor.
3: Trabzonspor bütün atlarıyla rakip yarı alanda Abdülkadir bıraktı. Şimdi sağ tarafa doğru bir orta daha geldi kale sahasına. Kafayı Pong vurdu. Bir türlü uzaklaştırılamayan top, bir vuruş yandan dışarıya gidiyor ama bu arada Ekuban itirazları var, rakibe çarptığı yönünde itirazlardı topun. Yaşar Kemal Uğurlu da gecikmeli de olsa köşe vuruşunu işaret etti.
2: VAR odasında Abdülkadir Bitigen vardı. VAR kontrolü yapıldı ama herhangi bir inceleme için hakem monitöre çağrılmadı bu pozisyonda. Şimdi Vakeme iki kişi var karşısında, sıyrılma çabası. Berat gelilerden vurdu. İki hamlede topun sahibi oluyor Mert Günok. İşte böyle havalarda Ender Bilgin, kalecilerin işi de kolay değil.
3: İki takım kalesi içinde tehlike oluşturabilir. Vakeme üzerine gidiyor, rakiplerinin topu hala kendisinde. Vakeme vurdu Mert Günok. İkinci hamle, şimdi atak devam edecek. Ekuban yaptı ortasını, kale sahası içinde top sahibini arıyor. Medipol Başakşehir'de Dembaba o topu aldı. Hasan Ali top rakibinden mi dışarı çıkıyor? Son temas Hasan Ali kaldırımdan dedi yardımcı hakem.
2: Vakeme'nin şutu ve Mert Günok'un kurtarışı farklı açılardan ekranlarınıza geliyor.
3: Abdülkadir Parmak, Flavio o bölgede, Berat dokundu. Trabzonspor hareketlendi topla birlikte ama iki oyuncu yerde. Kenardan yedek kulübelerinden de tepkiler var. Biri Junior Fernandez,
2: Abdullah Avcı ve Okan Buruk, işte o tepkiler ekranlara yansıyor. Berat ve Junior Fernandez
3: sahanın iki sarı saçlı oyuncusu diyelim.
2: Pozisyonda böyle yansıyor ekranlara.
3: Bu şekilde yansıdı ekrana pozisyon. Farklı açılardan tekrar tekrar izliyoruz.
2: Tabii Okan Buruk faul bekliyor. Abdullah Avcı da niye olgunlaşan hata kestin diye itirazda evet. Bulunuyor.
3: İkinci yarıya Vakeme ile Trabzonspor başlayacak. Ve işte ikinci yarının ilk düdüğü, Trabzonspor başladı ikinci 45 dakikaya.
2: İkinci yarının ilk düdüğüyle birlikte Trabzonspor rakip yarı alanda etkili olan taraf. Şimdi sağ tarafta Serkan hareketlerin isim. Serkan ceza alanına gönderdi. Yükseklik kazan top. Bir kafa topalarda gol. Trabzonspor 47'de golü buluyor. Bordo mavi takım 1-0 öne geçiyor. Canini'nin attığı golle Medipol Başakşehir karşısında Süper Kupa'da.
3: İşte golün gelişimini bir kez daha izliyoruz. Sağ taraftan Serkan'ın ortası. Savunmada ters bir vuruş ve Canini. Mert Günok'tan önce Canini giriyor araya. Serkan'ın ortasında bu ters vuruş Pong'tan Canini yükselen topa en yükseğe çıkıp kafayı vuran isim Mert Günok'un önünde topa dokunuyor. Ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren golü işte böyle atıyor. Uğurcan da Bordo Mavili takımın golünü böyle kutluyor.
2: Zira Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir karşısında Canini'nin attığı golle 1-0 öne geçiyor sevgili futbol severler. Deniz Türüç topun indiği noktada, top Trabzonspor'da kaldı. Canini, Ekuban sağ tarafta bindirme var. Ekuban ceza alanı gönderdi. Canini gol pozisyonu, Hasan Ali kaldırım topu taça gönderiyor. Etkili geldi yine Trabzonspor.
3: Ekuban ve Canini bu bölümde ikinci yarının hemen başında Medipol Başakşehir savunmasını zorlamaya başladılar. Dembaba pasını gönderdi, ileri doğru çıktı şimdi. Junior Fernandez savunmadan seken top. Uğurcan

0: gitti o topu oyun alanına tutmayı başardı. Bu arada Başakşehirli futbolcuların itirazları vardı. Yaşar Kemal Uğurlu oynayın dedi, devam edin. Az önce işte Junior Fernandez'in itiraz ettiği pozisyon bu değerli futbol severler. Junior Fernandez burada şutunu kullanıyor. Abdülkadir Bitigen'den belki de bir VAR incelemesi var şu anda. Başlatmayın oyunu, bekleyin dedi. Çünkü pozisyon devam ediyor herkesin malumu. İşte Junior Fernandez. Şimdi VAR'a gidiyor Yaşar Kemal Uğurlu. Junior Fernandez'in vuruşu. İşte Junior Fernandez ve Edgar'ye. 56. dakika değerli futbol severler.
1: Yaşar Kemal Uğurlu VAR incelemesini tamamladı. Dakika 56, VAR incelemesinin ardından karar penaltı.
0: Penaltı diyor Yaşar Kemal Uğurlu. Değerli izleyenler, bu pozisyonun ardından sarı kart Edgar'a. Şimdi Trabzonsporlu futbolcuların itirazları var. Süper Kupa'da Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü var değerli izleyenler. Dembaba topun üzerine geliyor. Dembaba vurdu, top ağlara gidiyor, gol. Dembaba skora dengeyi getirdi. Medipol Başakşehir böyle seviniyor. Okan Buruk böyle seviniyor. Dembaba ve Başakşehirli oyuncular golü kutluyor bu şekilde. Abdullah Avcı da bir yandan Tugay Kağan Numanoğlu'yla konuşuyor bu arada. Hakemli. Sevgili Cüneyt, Edgar'ye pozisyonun içindeki isimdi. Dembaba 58. dakikada işte böyle nefes aldı. Topun üzerine geldi. Bu vuruşu yaptı ve topu filelerle buluşturdu Medipol Başakşehir. Dembaba ile skora denge getirdi.
1: Bu sezon 5 golü vardı Dembaba'nın. 6. golünü Süper Kupa mücadelesinde atıyor. Dembaba fileleri havalandırıyor. 35 yaşındaki Senegalli.
0: Şimdi Marlon bıraktı Vakeme'ye doğru. Vakeme üzerine gidiyor rakibinin. Yaptı ortasını kale sahasına doğru. O bölgede Mehmet Topal savunmasına yardıma gelmişti. Şimdi çıkmayı başaramadı kendi yarı sahasından Başakşehir. Vakeme çok güzel bir hareket. Vakeme dışarıya.
1: Offside yok.
0: Crivelli bıraktı sağ tarafa doğru Dembaba. Etkili geldi Medipol Başakşehir Junior Fernandez. Crivelli ceza sahasında son anda müdahale Uğurcan'dan. Ekuban orada. Ekuban yerden Canini'ye, ondan sağ kanada doğru. Offside yok. Pozisyon devam ediyor. Tehlikeli gelişti atak. Hiç kimse dokunamadı. Sağ taraftan kale sahasına doğru paralel bir pas. Hiç kimse dokunamadı. Bu arada mavili takım rakip yarı alana daha fazla yerleşti. Bir kez daha Trabzonspor'da top. Epreyan yükseldi. Bu arada Yaşar Kemal Uğurlu kartını çıkarttı ve sarı kartı gösteriyor. Epreyan'ı kırmızıya dönecek.
1: İkinci sarı kart bu. Epreyan'ı 73. dakikada kırmızı kart görüyor. Medipol Başakşehir'de 10 kişi kalıyor. Medipol Başakşehir Süper Kupa mücadelesinde Trabzonspor karşısında 1-1 devam eden maçta.
0: Sağ tarafta Deniz Türüç topu yakaladı. Deniz orta şansı arıyor. Yaptı ortasını doğrudan kaleye doğru. Ters taraftan açıldı. Medipol Başakşehir bir kez daha yüklenecek değerli futbol severler. Bir ortada oyun alanının dışına çıkıyor top. Son müdahale Serkan'dan. 85. dakikaya girdik. İşte az önce Deniz Türüç böyle orta şut karışımı bir vuruş yolladı. Sol taraftan bir orta şansı daha. Şimdi Trabzonspor için kontratak şansı değerli futbol severler. 2-3 oyuncu geliyor. Ekman orada hareketlendi. Vakeme de var. Ters bir vuruş. Gol pozisyonu. Bir boşta kalan top ve gol! Ekman! Ekman Trabzonspor'u öne geçiriyor. Ekuban'ın golü dakika 85. Medipol Başakşehirli oyuncular itiraz ediyor. Ekuban gol sevincini arkadaşlarıyla paylaşıyor.
1: Uğurcan da çıktı kalesinden geldi. Bu golü kutluyor. İşte pozisyonun başlangıcı. Bir kez daha izliyoruz. Böyle çıktı Trabzonspor kendi yer alanından. Canini çok hızlıydı. Topla birlikte rakip yer alana geçti Canini. Medipol Başakşehirli oyuncunun müdahalesi yeterli değildi. Ekuban kaleciden de sıyrıldı. Sonrasında topu ağlarla buluşturdu. 6 golü vardı bu sezon. 7.sini Süper Kupa'da attı. Yaşar Kemal Uğurlu şimdi itirazlar vardı.

0: Hasan Ali kaldırımı yanına çağırıyor.
1: Hasan Ali pozisyonun içindeki oyuncu Yaşar Kemal Uğurlu da VAR'da inceleme yapılıyor. Bekle dedi. Yaşar Kemal Uğurlu başlayın dedi. Orta noktayı gösterdi. Başakşehirli, Medipol Başakşehirli oyunculara. Bu arada ortalık karıştı. Bir anda saha içinde yükselen tansiyon. İki takımın yedek kulübeleri burada.
0: Kulübeye dönüp bir alkışlıyor.
1: Trabzonspor yedek kulübesine doğru bir tepkisi var yanılmıyorsam.
0: Sonrasında bir sözlü tartışma. Okan Buruk'la Trabzonspor yedek kulübesi arasında.
1: Orada kırmızı şimdi kart.
0: Kulübeye, Egemen'e.
1: Bir tanesi Egemen Korkmaz'a. Diğeri.
0: Evet. Okan Buruk'a değil, kırmızı kart.
1: Burada Medipol Başakşehir görevlerinden biri evet. Bu. 2-1 önde olan Trabzonspor adım adım zafere gidiyor. Son düdük Yaşar Kemal Uğurlu 90+15'te son düdüğü çaldı. Trabzonspor Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu değerli izleyenler. TFF Süper Kupa'nın sahibi, 2020'nin şampiyonu Trabzonspor değerli futbol severler. Süper Kupa Trabzonspor'un, bordo mavili futbolcular işte böyle kutluyor kupa sevincini.

0: değerli futbol severler. Hakem triosu ve kaptanların ardından oyun alanına işte bu şekilde geliyor. 15. Süper Kupa, 2021 Turkcell Süper Kupa için heyecan da yavaş yavaş zirveye çıkıyor. Hayun Umut Meler son kontrollerini yaptı. İşaretini aldı, ilk düdüğünü çaldı ve Süper Kupa başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Batshuayi geriye, tek toplar Beşiktaş'tan. Josef de Souza sol tarafa doğru. Rıdvan aldı. Rıdvan orta şut karışımı. Kaleyi düşündü, dışarı out. Milosevic biraz kısa düştü. Demin de bir top kaybı yapmıştı. Atiba aldı şimdi Pjanic. Gelişine Larin, gol pozisyonu. Son anda bir müdahale, ikinci hamle dışarıya. İşte az önceki pozisyon böyle. Larin uzaklaştırmak istiyor. Bünyamin, Josef adeta bir pas oldu bu hocam. Kenan'dan Pjanic'e, Pjanic'ten Kenan, tek top Batshuayi, ondan Atiba, solunda Larin var. Larin aldı, gol pozisyonu, dokunamadı Pjanic mi o, bakalım. Kenan çok iyi geldi Beşiktaş. İşte bu pozisyonda Kenan bir adım geride kaldı. Gaşa şimdi. Pjanic bozdu pozisyonu ama şans yardım etti. Crivelli bıraktı orta. Montero'dan seken top. Gol pozisyonu. Müdahale var Vida'dan. Köşe gönderi gösteriyor Süleyman Özel. Halil Umut Meyler, itirazlar vardı. Köşe vuruşunun kullanılmasını istedi. Milosevic de hemen gitti o bölgeye. Az önceki pozisyon bu. Poli, Bünyamin. Bu kez Antalya Spor'dan tek toplar. İleride Enzo Crivelli. Vida bozdu pozisyonun. Oyun devam ediyor. Top kaybı şimdi. Uzaklardan bir vuruş Ersin. Doğukan pozisyonu da bir kez daha izledik. Bünyamin de hata katıldı. Şimdi Gaşe'ye doğru. İki kişinin arasında çıktı, şut atacak. Vurdu yerden Ersin. Bu Gaşa'nın şutu. Ersin köşeye iyi gitmiş, iyi görmüş. Evet. Topu da iyi bloke etmiş burada.
1: Biraz vitaminsiz bir şut.
0: Pjanic yine

0: akıllıca boş alana gönderdi topu. Rozier'den Ersin'e baskı yapıyor Antalya Sporlu oyuncular ama devamı gelmedi Milosevic'ten. İyi çıktı Beşiktaş. Avantaja bıraktı Halil Umut Veler. Şimdi Kenan gidiyor. Ters tarafta boşluk var. Atiba aldı. Solda Larin top bekliyor. Atiba vermedi Larin'e. Şimdi Kenan Karaman sağ tarafa doğru. Rozier yerden. Gol pozisyonu ve gol! Atiba! 33. dakika. Beşiktaş 1-0 önde. Atiba! Ata başlatan isim, sonlandıran isim oldu evet. Hocam.
1: Evet.
0: Batshuayi'ye gelse belki Batshuayi de öne gidince
1: orta açıldı. Orta açılınca Atiba oraya
0: geldi. Antalyalı oyuncudan seken topta.
1: Batshuayi'ye takıldılar. Antalyalılar giderken bak tut
0: Atiba'ya
1: diyor.
0: Böyle geldi.
1: İkaz ediyor Atiba'yı tut diye arkaya ama geçti.
0: Milosevic köşe vuruşunu kullandı. Larin karşıladı ve Halil Umut Meler ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı ve böylece ilk 45 dakika sona eriyor değerli futbol severler. Beşiktaş aynı 11 ile sahada ve ikinci yarıya başladı siyah beyazlılar. 1-0'lık üstünlük, gol 33. dakikada Atiba'dan. Veysel, Poli, yerden Crivelli, Mukairu, tek top Gaşa gidiyor. Gol pozisyonu. Gaşa açtı ayağını Ersin. Bayrak havada bu arada. Pozisyonun bitmesini bekledi ve bayrağını kaldırdı yardımcı. Yani ne dersin hocam?
1: Gördüğün gibi offside değilmiş.
0: Atiba bir çalım rakibine yerden Joseph, soldan Rıdvan geldi. Batshuayi, Kuzyaş odan seken top Bofen. Batshuayi görüntüde. Sağda Crivelli var. Mukairu'yu indirmeyi deneyecek mi? Şimdi Mukairu paslaşmalar o bölgede. Poli girdi ve Ersin iyi yer tuttu. Karşıladı. Sağ taraf etkili bir atak. Kaçması daha zor bu pozisyonun. Larin bir müdahale aldığını anlatmaya çalışıyor sanıyorum. Tekrar izleyelim. İşte pozisyon.
1: Hiç abi müdahale filan hikaye. Bunu atacaksın.
0: Kenan, Larin ve dışarı giden top. Hocam pozisyon bu.
1: Hocam bunu atacaksın.
0: Batshuayi aldı. Atiba gidiyor. Soldan Joseph de geldi. Şimdi Atiba'ya doğru. Joseph'in önüne. Gol pozisyonu. Joseph Bofen karşıladı. Joseph de Souza. Orada iyi geldi Atiba'da. Bence bugünün en iyi isimlerinden biri hocam. Müthiş koçtu. Müthiş
1: orada
0: mücadele etti.
1: Orada vurma.
0: Burada da vurma, iyi pas çıkarttı.
1: Bas ikinci pozisyonu bekle.
0: Yine geliyor Antalya Spor. Yerden gol pozisyonu, son anda bir müdahale var. Batshuayi'de hata katılma uğraşında. Kay Larin. Larin gidiyor, top hala kendisinde. Şimdi Batshuayi yeniden Larin dışarıya. İki oyuncuyla tehlike yarattı Beşiktaş.
1: Yarattı ama bu pozisyonların kaçması neden biliyor musun? Fizik olarak biraz yetersiz olmaktan. Fizik olarak biraz yetersiz olmaktan.
0: Hakan kullanacak köşe vuruşunu. Ceza sahasında şimdi bir vuruş. Ters bir top ve gol. Top ağlara gidiyor. Ters bir vuruş. Antalya Spor'u beraberliğe taşıyor bu gol. Kırmızı beyazlı taraftarların sevinci. Atiba bu kez kendi filelerini havalandırdı.
1: Maçı 1-0 iken 2 yapacaktın. Tamamdı şimdi. Buyurun bakalım mücadele.
0: İşte burada Larin uzaklaştırdı. Bir şut. Atiba'dan ters bir dokunuş, top ağlara gidiyor. Atiba, Ersin de biraz kontrpiyede kaldı. vuruşunda Atiba işte top bu şekilde ağlarla buluştu.
1: İki tane oyuncu var Antalyalı, ama tabii pasif aktif tartışması bence aktif değiller.
0: Emirhan şimdi topun üzerine geldi, köşe vuruşunu kullandı. Bir kafa vuruşu Bofen. Atiba yine sahnede. Ve Halil Umut Beyler'den son düdük. Değerli futbol severler, Beşiktaş 1, Fraport'ta Antalya Spor 1. Mücadele uzatmaya gidiyor. Bir birlik beraberlikle ilk uzatma devresi başladı. Sağda Rozier var. İleri doğru Batshuayi. Kendisini gösterdi. Alex Batshuayi'ye gelmeden 50 oynama beklentisi ve şimdi düdüğünü çaldı Halil Umut Meler. Bu kez Antalya Sporlu oyuncular itiraz ediyor. Dakika 94. Batshuayi vurdu, barajda kaldı. Şimdi etkili geldi Batshuayi ile. Orada son anda bir müdahale var.
1: Bugün öyle bir müdahale ki.
0: Çok kritik müdahaleleri var Veysel'in.
1: Saniye geç kalsa.
0: Hocam şuraya bak.
1: Evet.
0: Ters tarafta Emirhan top istiyor. Umut sıyrıldı rakibinden. Batshuayi ceza sahasında. Orta geldi bir kafa. Şimdi Joseph kaleci Bofen. Joseph de Souza. Bofen kontrol etti.
1: Üstüne geldi.
0: Hamilton aldı. Hamilton gidiyor. Yanında Mukayru var. Hamilton. Top hala Hamilton'da. Hamilton kaleci Ersin. Hamilton vurdu. Ersin çıkarttı. En geriye Bofen'e geldi. Halil Umut Meler de Süper Kupa'nın sahibini, penaltı vuruşlarının belirleyeceğini ilan etti. Halil Umut Meler düdüğünü çaldı. Güray ve Ersin baş başa. Güray vurdu. Ersin ya top ayrı köşelere gitti. Antalya Spor öne geçti. Teixeira ve Bofen. Alex Teixeira vurdu top ağlarda.
1: Şu topu,
0: normal süre uzatmalar, bir
1: biraz,
0: penaltılar
1: biraz havadan vursa kaleci çıkarırdı. Çok güzel yere vurdu ve yerden vurdu.
0: Penaltı vuruşlarında bir birlik eşitlik. Mustafa burada. Ersin çıkarttı.
1: Ya.
0: Ersin çıkarttı. Ersin uzandı ve Mustafa'nın vuruşunda golü önleyen isim oldu. İşte yeniden izleyelim. Ersin direkt ve top dışarıda hocam. Batshuayi. Beşiktaş 2-1 önde.
1: Beşiktaş
0: penaltı vuruşlarında üstünlüğü sağladı Beşiktaş. Hakan Özmert. Hakan.
1: Ne güzel penaltı attı.
0: Yeniden denge var. Hakan Özmert. Atiba gidiyor. Bugün maçın kaderini çizen isimlerden biriydi. Bakalım şimdi o
1: yine bir kader mi yapacak
0: nasıl
1: acaba?
0: Nasıl etki edecek?
1: Kalecinin sağına mı vuracak acaba?
0: Atiba vurdu, topu ağlara yolladı. Beşiktaş yeniden önde. Penaltı vuruşlarında Beşiktaş'ın 3-2'lik üstünlüğü var. Fraport'ta Antalya Spor'da ikinci penaltı vuruşunu kullanan Mustafa Ersin'i geçememişti. 3-2 önde Beşiktaş. Dördüncü penaltı vuruşu. Florianus çıktı top. Direk Ersin çıktı top. Vida.

0: geçti. Penaltı vuruşlarında Fraport Antalya Sporu 4-2 mağlup eden Beşiktaş Süper Kupa'nın sahibi oluyor.
1: Hatice Hutchinson. Hocam kolay iş değil. 39 yaşında 120 dakika.
2: Evet.
1: Bir de penaltı. Durmadan
2: bir de penaltı.
1: İşlerini büyük bir disiplinle yaptı. Gönülden oynuyor hocam Atiba, gönülden.
2: Türkiye'ye gelen nadir yabancılardan biri, aldığı paraları sonuna kadar helal ettiren adamlardan biri.
1: Maçın oyuncusu örnek, Atiba.
2: Örnek bir futbolcu. Örnek bir sporcu.
1: Alkışlar Fraport Antalya Spor'a. Onların da emeklerinin hakkını teslim edelim. Bugün iyi mücadele ettiler.
2: İyi mücadele ettiler.
1: Atiba ve Vida. Kupa onların ellerinde yükselecek. Atiba Vida'yı da çağırdı. Evet, Turkcell Süper Kupa değerli futbol severler. Beşiktaş'ın oluyor. 15. Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş. Önder Hoca ile beraber bu kupanın mimarları Süper Kupa'yı havaya kaldırıyor. Turkcell Süper Kupa Beşiktaş'ın.
2: İki kaptan, teknik adamlarını da aldılar araya. Enteresan.
1: Çok güzel bir görüntü. Sevinen Beşiktaş, sevinen Beşiktaşlılar. Beşiktaş bir üçleme yaparak bütün kupaları müzesine taşıyarak 2021'i tek kelimeyle, zaferle tamamlamış oluyor. Başarılar diliyoruz. Demir Grup Sivas Spor başladı mücadeleye. Hamşik indirdi. Şimdi Visca. Pasını verdi Abdülkadir Ömür'e. Larsen ileri çıktı. Kafayla indirdi. Şimdi Cornelius. Son çizgi, orta kafa ve gol. Ama bayrak havada. Bayrak havada. Alara giden top. Gol değeri kazanmıyor. Dışarıdan çevirdiğini tespit ediyor yardımcı. Mete Kalkavan köşe göndere doğru yöneldi. Kullanın dedi. Köşe vuruşu kullanıldı yakın direğe. Şut ve gol! Trabzonspor 1-0 önde Cornelius.
2: Trabzon bir geldi bir geldi hocam.
1: 37. dakika. Bordo mavili tribünler ayakta. Ve Bakasetas'ın vuruşuyla ikinci 45 dakika başladı. Süper Kupa'da son 45 dakika elbette normal süre beraberlikle tamamlanmazsa. Tek gol Cornelius'tan. Larsen'le geliyor Bordo Mavili takım. Larsen pasını da verdi Visca'ya. Visca ortasını yaptı. Ali kaptırdı ve gol oldu. Büyük bir hata Ali Şaşal'dan. Trabzonspor farkı 2'ye yükseltiyor. Cornelius kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. Futbol bir hatalar oyunu. Hataları da affetmeyen böyle oyuncular var tabii. Cornelius kendisinin ve Trabzonspor'un ikinci golünü atıyor. Telefonların ışıkları yakıldı. O şampiyonluk kutlamalarından çok yakından hatırladığımız görüntülerin bir benzeri Trabzonspor tribünlerinden yansıyor işte bu şekilde. Ama rüzgar var, dağılacaktır kısa zamanda o duman tabakası, sis tabakası ya da artık ne derseniz. Bakasetas'ın pası Trezeguet'e doğru. Trezeguet döndü, etten duvar, ikinci hamle, şut ve gol! Trabzonspor 3-0 öne geçiyor. Larsen. Yeni transfer Jens Larsen güzel oyununu güzel bir golle süslüyor.

0: 64. dakika, Trabzonspor Süper Kupa'da 3-0 önde. Gol farklı açılardan görüntüde ve Abdullah Avcı'nın gol sevinci. Giannini, Hamsik, ara pası, Kouassi yerde kaldı, penaltı. Mete Kalkavan penaltı dedi. 74. dakika. Pozisyon bu hocam.
1: Evet. Herhalde.
0: 76. dakika. Bakasetas. 4-0 oldu. Süper Kupa'da Trabzonspor 4, Demir Grup Sivasspor 0. İşte skoru 4-0'a getiren gol. Bu arada 4 kişiyle geliyor. Trabzonspor 4'e 2 yakaladı bordo mavili takım. Kouassi sol tarafta aldı. Kouassi yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Mete Kalkavan oynayın dedi. Kouassi'nin yerde kaldığı pozisyon bu.
1: Net penaltı hocam.
0: Mete Kalkavan durdurdu ve şimdi VAR'a gidiyor.
1: Baksana şu pozisyondan çok net gözüküyor.
0: Mete Kalkavan izledi. Oyun alanına geldi. Penaltıyı işaret etti. 90+5 artık. Ali Şaşal, yani açıkçası genç kardeşimize attırmak istediler ama son düdük. Süper Kupa Trabzonspor'un, değerli futbolseverler, 16. Süper Kupa'yı Trabzonspor kazanıyor. İşte Emre Han böyle kullandı. Güzel bir jestti ama onun da hayatında
1: böyle bir
0: atabilseydi çok güzel olacaktı. Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Uğurcan şimdi kupayı aldı. Arkadaşlarının yanına gidip mi kaldıracak bakalım. Evet, Turkcell Süper Kupa Trabzonspor'un, değerli futbol severler, 16. Süper Kupa'yı Trabzonspor kazanıyor. Turkcell Süper Kupa Trabzonspor'un oluyor. Atilla Karaoğlan son kontrollerini yaptı, düdüğünü çaldı. Süper Kupa başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz, hak eden kazansın. Raşit ileriye doğru gönderdi. Bu arada Beşiktaş etkili geliyor. Gol pozisyonu ve gol! Golle başladı maç. Golle başladı maç. Immobile attı bile. Ciro Immobile ilk dakikada golle başlıyor. Adeta maça 1-0 önde başlıyor. Beşiktaş çok büyük bir hata Galatasaray savunmasında. Nelson golde büyük bir hata yaptı.
2: Atış henüz kullanılmadı. Baktı şöyle bir kön arkadaşlarına. Şimdi kullandı. Kerem topla buluştu. Kerem Aktürkoğlu cezalarını gönderdi. Icardi topla buluştu. Icardi! Offside!
0: Bayrak havada. İşte böyle yansıyor. Az önceki offside pozisyonunun çizimi.
2: Defans arkasına. Kerem hareketlendi o bölgeye. Kerem Aktürkoğlu dokundu. Top ağlara doğru gidiyor ve gol! Bayrak yine kalkıyor. Offside! Yardımcı bayrağı kaldırdı. Offside'i belirledi Svensson. Pasında isabet var. Rafa Silva, Jason Fernandez. Bomboş kaldı orada. Rashica orta şansı yerden cezalarını gönderdi. Svensson ve gol! Svensson attı, 2-0 oldu. 53. dakika. Beşiktaş Galatasaray karşısında 2-0 öne geçiyor. Gol Svensson'dan geldi. Immobile, onun pası, Jason Fernandez cezalarında yerde kaldı.
0: Penaltıyı verdi Atilla Karaoğlan.
2: Hakem beyaz noktayı gösteriyor.
0: Immobile topun üzerine geliyor.

0: Immobile! Beşiktaş 3-0 yaptı. Immobile kendisinin iki, takımının üçüncü golünü attı. Hoş geldin Immobile. Kerem Demirbay. Nelson. Baskı var orada Mustafa'dan. Nelson düşürdü. Hakem kartıyla geliyor. Kırmızı.
1: Kırmızı olacak. Yani
0: 10 kişi kaldı Galatasaray.
1: Takımını 10 kişi bırakıyor. Nelson. Batshuayi o topu yakalamak istiyor. Onana o bölgede. Şimdi kontratak şansı. Rafa Silva hareketli. 2-2. Rafa Silva ceza sahasında. Rafa Silva çekti. Vurdu. İkinci hamle. Boşta kalan top ve top ağlara gidiyor. Gol! Rafa Silva 4-0 oldu. Çok klas bir dokunuş. 4-0. Dakika 90. Bu sahada sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak kapatmıştı Beşiktaş. Yine geliyor. Rafa Silva bıraktı. Mustafa gidiyor. Gol pozisyonu ve gol! Top ağlara gidiyor. Gol! Mustafa attı. 5 oldu. Beşiktaş Turkcell Süper Kupa'da 5-0 önde. Evet, son düdük geldi. Atilla Karaoğlan'dan. Atilla Karaoğlan Turkcell Süper Kupa Beşiktaş'ın dedi. Maçın oyuncusu Ciro Immobile ve ayağının tozuyla Süper Kupa'nın oyuncusu ödülünün de sahibi oluyor.
2: Kutluyoruz kendisini.
1: Oyuncular hazır, kupa hazır. Evet. Giovanni Van Bronckhorst, Mert, Necip ve Süper Kupa Beşiktaş'ın 18. Süper Kupa siyah beyazların oluyor. Beşiktaş Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine taşıyor. Futbol severler, taraftarlar stadyumu hızla dolduruyor. Ses ve ışık gösterileri eşliğinde iki takımın bayrak ve flamaları bu arada Süper Kupa'da kaidesine konuldu. Drone kamerasından işte çok güzel görüntüler eşliğinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nu görüyorsunuz. Artık Süper Derbi'nin başlamasına çok az bir süre kaldı. Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolcular hakemlerin arkasında oyun alanına doğru geliyor. 19. Süper Kupa, Turkcell Süper Kupa finali için. 19. Süper Kupa başlamak üzere. Muazzam bir atmosfer. İlk düdük, iki takıma da başarılar diliyoruz. Hak eden Süper Kupa'yı kazansın. Günay Uzun gönderdi. Şkriniar'ın kontrolünde top. Out. Duran'a doğru. Şimdi Kerem ceza sahasında. Kerem gidecek. Son anda bir müdahale. Elle oynama beklentisi var. Devam edin dedi hakem. Günay parmaklarının ucuyla dokundu. Kaptanlara pozisyonu anlatıyor. Az önceki enstantane buydu. Ve Günay'ın kurtarışı. İşte Kerem. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top. Lemina, Fenerbahçeli futbolcuların penaltı beklentisi. Vardaki incelemeden sonra devam kararı geldi. Şimdi Barış gidiyor. Barış gol pozisyonunda. Ederson zorlanmadan kontrol etti. Barış Alper bir anda savunmanın arkasına sarkmıştı. Musaba üzerine gidiyor bir kez daha. Eren'in Musaba vurdu yandan dışarı yahut. Musaba

0: Top Eren Elmalı'da. Eren Asensio ona baskı yaptı. Top Asensio'da kaldı. Yerden Cesarlı'nı gönderdi. Kerem bir karambol. Top kaleci Güney'e geliyor. Burada Eren'in hatasında pozisyon aramıştı. Fenerbahçe ve el oynama var mı yok mu?
1: Abdülkerim. Barış Alper. Faul. Halil Umut Meler. Galatasaray serbest vuruşu kullansın dedi. Pozisyon bu. Ceza sahasında itişmeler var. Halil Umut Meler pozisyonunu aldı. Orta geldi kale sahasına. Kafa kaleci out. Kale sahası içinde çok önemli pozisyondan yararlanamadı Galatasaray. Böyle kızıyor kendisine Sanchez. Marco Asensio. Top hala kendisinde. Ortası son anda bir müdahale var, korner.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Denize çek gönder, denize çek gönder.
6: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
7: Reklam.
8: Aspor Radyo.
9: Güzellikler Dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
11: Tarihte bugün 21 Eylül 1938 yılında ilk televizyon haber programı BBC'de yayınlandı.
9: Güzellikler Dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
12: Bir reklam.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
10: Reklam.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
14: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
15: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
16: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Aspor Radyo. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Takvim yaprakları 22 Temmuz 1977 tarihini gösterdiğinde Yıldız Milli Basketbol takımımız parkede adeta fırtına estirdi. Yıldız Milli takımımız finalde Yugoslavya'yı 68-66 yenerek zirveye çıktı. Son yıllarda oldukça durgun bir safhaya girmiş olan Türk boksu 1977 yılında canlandı. Boksörlerimiz takım halinde Balkan şampiyonluğunu kazandıkları gibi ferdi olarak da 5 altın 4 bronz madalya kazandı. Bursa'da yapılan Balkan Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda Mustafa Genç, 51 kiloda Nuri Eroğlu, 54 kiloda Kemal Sonunur, 71 kiloda Aydemir Dağlar altın madalyaya ulaştı. Aynı sene Ankara'da yapılan 36. Balkan oyunlarını Türk atletleri bir altın ve bir bronz madalyayla kapadı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şey olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
6: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Reklam.
0: Aspor Radyo.

0: bir aşkı kal. Aspor Radyo.
1: Spor ekranlarından günaydınlar, mutlu haftalar değerli izleyenler. 21 Eylül Pazartesi bugün ve haftanın ilk sabah sporu programıyla karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca yayında olacağız. Gündem maddelerini, haberleri, maçlardan sonra yaşananları, gazete manşetlerini sizlere aktaracağız. Ve sonrasında ise bunları konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. İlk olarak düne gidiyoruz. Trendyol Süper Lig'de 6. haftayı dün oynanan karşılaşmalarla tamamladık. Haftanın genel görüntüsüne, alınan sonuçlara hep birlikte göz atalım. Trendyol

0: Süper Lig'de 6. haftada neler yaşandı? İlk olarak Kasımpaşa maçıyla başladık değerli izleyenler. Kasımpaşa TÜMOSAN Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Haftanın perdesi İstanbul'da açıldı. Sonraki maçların sonuçları ise şu şekilde oldu. Arda Çorum Futbol Kocaeli Spor Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 yenerken Kore'den Alanya Spor deplasmanda Arda Çorum Futbol Kulübü'nü 2-1 ile geçti. Başakşehir'in konuğu Gençler Birliği'ydi ve Başakşehir haftalar sonra 3 puanla tanıştı rakibini, 4-0 mağlup etti. Haftanın en merakla beklenen mücadelesi Trabzon'da oynandı. Trabzonspor Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Dün çok enteresan sonuçlar vardı değerli izleyenler. Bunlardan bir tanesi de Kadıköy'deydi. Fenerbahçe konuk ettiği Eyüpspor'u inanılmaz bir farkla mağlup etti. Sarı lacivertler sahadan tam 8-0'lık galibiyetle ayrıldı. Erzurumspor Futbol Kulübü Samsunspor'u 1-0 geçti. Göztepe Çaykur Rizespor maçında kazanan yoktu ve mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı. Haftanın kapanış mücadelelerinden bir diğerinde ise Beşiktaş Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanına çıktı. Müthiş bir mücadele seyrettik. İki takım da liderlik için mücadele etti değerli izleyenler ve sahadan galibiyetle ayrılan taraf Ahmet Sportif Faaliyetler oldu. Diyarbakır temsilcisi Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada averajla zirveye yerleşti. Trendyol Süper Lig'de 6. hafta bu şekilde tamamlandı ve milli araya girdik. Evet, şimdi dünkü maçın karşılaşmaların gündem maddeleriyle ve neler yaşandığıyla ilgili haberlerimize geçiyoruz. Önce Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe Kadıköy'de Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Eyüpspor Kadıköy'de karşılaştı. Mücadeleyi Fenerbahçe 8-0'lık skorla kazandı. Sarı lacivertler 5. dakikada Greenwood'un penaltı golüyle öne geçti. Vedat Muriç 7. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Vedat Muriç 21. dakikada skoru 3-0'a getirirken 38. dakikada Genduzi takımının 4. golünü kaydetti. İlk yarıda son sözü 45+1. Dakikada İrfancan Kahveci söyledi. İkinci devrede açılışı 47. dakikada yeniden Muriç yaptı. Dakikalar 55'i gösterdiğinde sahneye tekrar Muriç çıktı ve kendisinin 4. takımınınsa 7. golünü kaydetti. Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise 80. dakikada Mason Greenwood'dan geldi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 10'a yükseltti. Eyüpspor ise 3 puanda kaldı. Milli ara sonrası Sarı Lacivertliler Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Eyüpspor ise Göztepe'yi ağırlayacak. Evet, Fenerbahçe dün Kadıköy'de Eyüpspor'u 8-0'lık tarihi bir skorla mağlup etti değerli izleyenler. Şimdi maç sonu yapılan açıklamalara gidelim. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal galibiyeti değerlendirdi ve aynı zamanda geçmiş maçlardaki hakem kararlarına yeniden tepki gösterdi.
1: Hafta başından beri oyuncularımızla çok iyi rakibi analiz ettik. Gayet iyi bir iletişim içerisinde bu maça hep birlikte çok iyi hazırlandık. Sonuçta son iki lig maçında istediğimiz puanları alamamıştık. Bayağı bir puan kayıpları yapmıştık. Bunu düzeltmek istiyorduk ve güzel bir oyunla bugün galip gelerek taraftarlarımıza karşı kendimizi oyuncularımızla birlikte affettirmek istiyorduk. Sonuçta Avrupa Kupası'nda, Şampiyon Ligi'nde iyi giden bir Fenerbahçe ama ligde son zamanlarda hiç istenildiği gibi gidemeyen bir Fenerbahçe vardı. Bunun bilincindeydik, farkındaydık. Ama sonuçta bugün güzel bir oyunla farklı galip geldiğimiz için oyuncularımı kutluyorum. Bu galibiyette taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Bu galibiyet, ligde aldığımız bu galibiyet oyun olarak da farklı galip gelerek de bize güzel bir moral oldu. İnşallah bunu sezon sonuna kadar üstüne koyarak, gelişerek bu şekilde yolumuza devam ederiz. Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Yani bazı hafta istediğiniz sonucu alamıyorsunuz, bazı haftalarda istediğiniz sonuçları alıyorsunuz, bazı haftalarda baktığınız zaman hakemlerin lehimize verilmesi gereken penaltılarla mesela maçı kaybediyorsunuz ama kimse bunlara değinmiyor. Ya bu maçın hakkı bu değildi, burada penaltılar verilmedi, burada şu oldu diyen bir tane çıkan yok. Ya beni suçluyorlar, ya futbolcularımızı suçluyorlar. Böyle bir olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Yani bunların bir maçlık olduğunu olmaması gerektiğini düşünüyorum. Mesela bir Avrupa'da bakıyorsunuz,

0: elimizden geldiği kadar ve yaptığımızı düşünüyorum. Şimdi 8-0 biten bir maçtan sonra bir hakem için bunları konuşmak bence doğru değil. Yani önündeyse, bizim aleyhimize de olsa, lehimize de olsa, yani gördüğünü çalsınlar. Biz fazla bir şey istemiyoruz ki hakemlerimizden. Gördüklerini çalsınlar yani. Mesela ben hala oradayım mesela. Geçmişte bizim iki maçta verilmeyen penaltımız, orada giden bizim 4 puanımız var. Bugün o 4 puan alsa biz bugün ligin lideriydik. Ama kimse bunları konuşmuyor. Fiziksel eksik. Mesela bugün Asensio, siz sormadınız, ben söyleyeyim. Asensio'yu biz kadroya aldık. Normalde oynayacak durumda değil. Doktorla da konuştuk. Eğer bir mecburiyet olsaydı 20 dakika falan oynatmayı planlıyorduk yani. Kendisiyle de konuştuk bunu. Maç farklı olunca doktor dedi ki oynatmayalım dedi. Ben gene oynayacaktım onu. Yani bir oynasın, bir moral olsun diye. Bizim için risk olur, kendisi için de bir risk olur diye. Sonra kendisi de çok doğrudur, ben de oynamak istemiyorum dedi. Yani iyi olur dedi bu şekilde. Onun için Asensio'yu da oynatmadık. Şimdi oyuncularımı nasıl motive ediyorum? Ben samimi bir insanım. İçimdekini karşısına hayatım boyunca rol yapmadım. Rol yapamam zaten. Öyle bir yeteneğim de yok benim. Neyse, içimdekini söyleyen bir insanım. Oyuncularım bunu çok iyi biliyorlar. İrfan'la konuştum. Dedim bak, sana ihtiyacımız var. Bu maçta senin oynaman lazım. Hafta başından beri. Kulaklarını kapa. Hata da yapsan önce basitten başla. Sonra zorları zorla diye konuşarak antrenmanlarda onu motive ettik, çalıştık. Bugünkü maça İrfan'ı biz bu şekilde hazırladık. Diğer yerli oyuncularla da böyle. Onlara ben güvendiğimi, inandığımı her zaman hissettiriyorum. Bütün yerli yabancı ayırt etmiyorum. Hepsiyle aynı şekilde konuşuyorum. Açık ve net bir şekilde konuşuyorum. Yani biz onlara her şeyimizi borçluyuz. Onlar varsa bizler varız. Onlar mutlu olsa mı, inanın biz onlardan, özellikle ben kendim şahsım, çok daha fazla mutlu oluyorum. İyi bir futbol oynadık, güzel bir galibiyet elde ettik. Onlara bu mutluluğu tattırdığımız için onlardan daha fazla ben mutlu oluyorum. Bugün onları mutlu edebildiysek ne mutlu bize. İnşallah bunun bu galibiyetlerin devamı geleceğini ben inanıyorum. Bizi destekledikleri için, bana yaptıkları bu sevgi gösterilerinden dolayı, bana olan inançlarından dolayı onlara çok teşekkür ederim. Onlara minnettarım. Bugün mesela attığımız yan toptan, kornerden goller, bunlar hepsi çalışılmış. Yani organize goller. Yani tesadüf değil. Gerçekten hafta başından beri söylüyorum ya, çalıştık, oyuncularımızla güzel bir iletişim içerisindeyiz. Sağ olsun onlar da her söylediğimizi kayıt altına alıyorlar. Onları, bizi çok iyi dinliyorlar. Ne zaman, nerede, ne yapacaklarını onlara anlatıp gösterdiğimiz için burada da sahaya çıktığımız zaman bunları, antrenmanda yaptıklarımızı maçta da yapmaya çalışıyorlar ellerinden geldiği kadar. Bugün Vedat Buric'in geldiği nokta gayet iyi bir nokta. Bugün o da kendisi bir patlama yaptı. Güzel bir şey. İnşallah bunun devamını getiririz diye düşünüyorum.
1: Süper Lig'in 6. haftasında dün Fenerbahçe Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Eyüpspor'da teknik direktör Özhan Polat'ın istifası yönetim tarafından kabul edildi.

Eyüp Spor Teknik Direktör Özhan Pulat'la yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada teknik direktörümüz Özhan Pulat'ın Fenerbahçe maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi yönetim kurulumuzla yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir. Özhan Pulat'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz ifadeleri kullanıldı. Eyüp Spor'un başında ligde 6 maça çıkan Pulat 1 galibiyet 5 mağlubiyet aldı.

Şimdi yeniden düne gidiyoruz. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasının kapanış mücadelesinde dün Diyarbakır'da Ahmet Sportif Faaliyetler ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede kazanan ev sahibi oldu. Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler'le Beşiktaş kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım 13. dakikada Gift Orban'la öne geçerken 22. dakikada Dia Sabah farkı 2'ye çıkardı. Beşiktaş 55. dakikada Dušan Vlahović'in golüyle umutlansa da 59. dakikada Furkan Soyerp skoru 3-1'e getirdi. Son sözü 90+8. dakikada Orkun Kökçü penaltıdan söyledi. Bu sonuçla birlikte Galatasaray'ın yenildiği haftada kazanamayan Beşiktaş 12 puanda kaldı ve liderlik fırsatı

0: fırsatını kaçırdı. Ahmet Sportif Faaliyetler 13 puanla liderliğe yükseldi. Şimdi ise karşılaşmanın ardından yapılan açıklamaları dinleyelim değerli izleyenler. Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki tarafın teknik direktörleri açıklamalar yaptı.
1: Facendo un inizio di campionato strepitoso. È una squadra che
2: gerçekten Ahmet'i tebrik etmek istiyorum. Çünkü baktığın zaman lige yeni bir çıkmış takım. Böyle bir başlangıç yaptığında gerçekten muhteşem, muazzam olduğunu söyleyebilirim. Çok iyi çıkarttılar ve bundan eminim ki bence buraya gelen her takımda çok zor zaman yaşayacak, çok zorlanacaklar. Biz de maça kötü başladık, ilk yarıda bence kötü başladık ve onlar da bunu çok iyi kullandıklarını düşünüyorum. Her ne kadar biz reaksiyon versek de yetmedi. Ama bugün seviye de atlayabilirdik aslında. Bugün güzel bir çıkar, seviye de atlayabilirdik. Ama maalesef olmadı çünkü rakip gerçekten iyiydi. Bizi çok zorladılar. Ve bence herkes burada zorlanacak gene. Bu maç aslında çok fazla düellonun, mücadelenin olduğu bir maçtı. Çok fazla orta sahada mücadele olan bir maçtı. Ve aynı zamanda gri pozisyonlarında olduğu maçtı. Bazı mücadeleler bence çok gri tam limitte olduğunu söyleyebilirim. Bence bu penaltı vardı. Bize verilebilirdi penaltı. Ama aynı zamanda hakem hem bizler için hem de onlar için düdük çaldı. Yani bu maç bence hakem şu anda konuşmaya gerek yok. Şu anda bence maça bakmalıyız. Neden? Çünkü biz gerçekten ilk yarı çok kötüdük. Onlar da ilk yarı çok iyiydi. Biz daha iyi ikinci yarı oynadık. Bence o yüzden şu anda maç hakkında konuşmamız daha iyi. Onlar da bizim kötülüğümüzü kendilerine iyi kullandılar. İyi bir oyun ortaya çıkarttılar. Ama yani bence bugün başrolde hakem yoktu, bunu söyleyebilirim. Biz sezonu 27 Haziran'da açtık. 27 Haziran'dan itibaren bence bugünkü 45 dakika bize yakışmayan 45 dakikaydı. İlk başta 27 Haziran'da açtığımız zamana göre. Her zamanki oyunumuzu gösteremedik. Ama güzel reaksiyonu gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu reaksiyon neydi? Maçı tekrar daha iyi olmak isteyen, maçı kazanmak isteyen bir takımın gösterici bir reaksiyon gösterdik. Tabii ki de yorgunluk da vardı. Çünkü Avrupa'da oynadığın zaman bu yorgunluklar olabiliyor. Çok normal. Ama gerçekten reaksiyonundan dolayı çok mutluyum. Bence beni o mutlu ettiğini söyleyebilirim. İlk yarı kötüydük. Gerçekten ritmimiz yoktu. Hatalar yaptık. Top kaybettik. Ve maça yaklaşımımız bence yanlış oldu. Ama ikinci yarıda iyi bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Güzel bir reaksiyon gösterdik. Maçta çevirebilirdik de. Ama işten geçmiştik. Evet, Trossard gerçekten çok büyük bir şampiyon, çok büyük bir futbolcu. Ve tabii ki de yokluğu hissediyor. Çünkü kendisi çok kaliteli bir oyuncu. Bugün de hala ağrıları devam ediyor. Ama 3 hafta sonra bu ağrıların geçeceğini, bizimle beraber olacağını düşünüyorum. Ama gerçekten bugün özellikle ilk yarıda onun eksikliğini, onun kalitesini getirdiği eksikliği hissettiğimi düşünüyorum. Belki de böyle olmayabilirdi işler. Ama bizim için gerçekten çok çok önemli bir oyuncu ve umarım milyardan sonra bizim beraber olacak, çünkü kendisine ihtiyacımız var.
3: Penso che meglio parlare di quello che è stata la partita dove
4: victory for the team, for the club. I think it was
5: bizim için çok büyük bir galibiyet oldu. Kulübümüz ve takımımız için çok büyük bir galibiyet oldu. İki aşamadan bahsedebiliriz. Yani maçı ikiye bölebiliriz. Birinci yarı ve ikinci yarı olarak. Birinci yarıda çok güzel enerji koyduk. Çok iyi işler yaptık. Çok büyük şanslar, çok fazla şanslar ürettik. Onları çok zorladık. 30 dakikaya kadar 2-0 bulduk. Hak ettiğimizi düşünüyorum bu attığımız gollerde. Sonrasında geri çekildik. Doğal aslında futbolda olabiliyor bu büyük takımlara karşı. Futbol belli oranda topla oynamayı unuttuk, onu söyleyebilirim. Devre arasında konuşarak bunu çözmeye çalıştık. İkinci yarıda da çok aşırı çözebildiğimizi söyleyemem. Çözebilmiş olduğumuzu söyleyemem. Oyuncular çok büyük cesaret koydular. Mental olarak çok güçlülerdi ve çok iyilerdi, bunu söyleyebilirim. Yani çok fazla hakemle alakalı konuşmak istemiyorum ama yani siz de hepiniz gördünüz, biz de gördük. Bizim tarafımızda bizim tarafımızla alakalı hiçbir karar vermedi. Yani hep rakip takıma verdi, bunu söyleyebilirim. Çok basit kartlar gösterdi. İkili mücadelelerde genelde 50-50 olan taraflarda hep onlara verdi faulleri. Yani aslında benim burada oturma sebebim de bu zaten. Hoca kırmızı kart gördüğü için ben buradayım. Aslında bu size her şeyi söylüyor. Biz pozitif olmaya devam etmeliyiz. Önemli olan bu. 13 puanımız var. Şu anda ligin tepesindeyiz. Ve milli araya bu şekilde girmiş olduk. Önemli olan devam etmeye çalışmak.

0: belli bir akış yakaladığınızda aslında bunun milyarayla duruyor olması evet doğrudur, iyi gibi görünmeyebilir, katılıyorum. Ama önemli olan biz başlangıçta da lige başlarken iyi başladık, galibiyetler aldık, bunu söyleyebilirim. Yani iyi bir sezon geçirmeniz için de iyi başlamanız da çok önemli. Biz sezon başında bunu iyi başladık, ondan sonra iyi getirdik buraya kadar, iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu sadece 6 tane oynanmış olan 6 tane maçtı bizim için. Çok daha maçlar var önümüzde, çok daha fazla maçlar. Bu şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor.
1: After the 3-1 we had a big chance with a big gift on for the four.
2: Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı dün oynanan ve 3-2 Beşiktaş'ın mağlubiyetiyle sonuçlanan Ahmet Sportif Faaliyetler mücadelesinin ardından açıklamalar yaptı. Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'a tepki gösterdi ve aynı zamanda Merkez Hakem Kurulu'nu hedef gösterdi.
3: Hepiniz biliyorsunuz ben hemen maç bittikten sonra çok açıklama yapma işini çok sevmem. Ama bugün hem bu Diyarbakırlılara teşekkür etmek için bu açıklamayı yapıyorum. Hem de maalesef dönüyoruz dolaşıyoruz. Bu maçlardan sonra hakemlerle ilgili konuları konuşmak mecburiyetinde kalıyoruz. İlk goldeki faul pozisyonu, sonra Dusan'ın pozisyonu yani bir türlü bir anlam veremiyoruz. Ne yapmaya çalışıyorlar? Az çok hani ne yapmaya çalıştıklarını biliyoruz ama bu kadar üstüne gitmelerine de bir anlam veremiyorum. Yani sonrasında da zaten işte maçın sonunda çok da öyle yani evet penaltı değil yani çok uyduruk bir penaltıyla hani dengeyi sağlama durumları bunlar hiç güzel değil. Dün Trabzonspor başkanı başladı başını getirdi söylemedi daha doğrusu MHK başkanına sesleniyorum diye ben devamını getireyim. MHK başkanı ilk günde ne söylediysem bugün de aynısını söylüyorum. O MHK başkanı orada oturduğu müddetçe maalesef biz her maçtan sonra sadece biz değil işte galip gelen takım da konuşuyor. Belki şimdi Ahmet Spor yöneticilerine de mikrofonu uzatsanız onlar da hakemden şikayet edecekler. Maalesef biz bu MHK ile bir adım daha ileri gitme şansımız yok. Bunu bir daha söylüyorum. Ne ceza verirlerse de versinler. Ben sadece Beşiktaş için de konuşmuyorum. Tüm kulüpler için de konuşuyorum. Herkes aynı hatalar yapılıyor. Ama hatalar yapılıyor. İşte bir Avrupa Kupası maçı oynadık. Ya hiçbiriniz bir hakemle ilgili tek bir kelime ettiniz mi ya? Ya da bir yerde duydunuz mu? Ne diyeyim? İnşallah federasyon başkanımız hani her geldiğimde söylüyorum, her size önümde mikrofonu bulduğumda söylüyorum. Bir çare bulur. Yoksa samimi söylüyorum bu şekilde bu lig bitmez. Bitmez yani.
4: Bakın yine bir görüşmeniz olacak görüyorum.
3: Ya daha ne görüşeyim ya? Ne görüşeyim? Yani her seferinde gidiyorum. Her seferinde haklısınız. Her seferinde evet doğru söylüyorsunuz. Yani biz söylüyoruz, biz duyuyoruz. Artık kendi bundan sonra yapacakları, ya bundan sonra kararları kendileri verecek. Ama yine diyorum, üstüne basa basa bir daha diyorum, bu lig bu şekilde bitmez. Bitmez yani, bunu herkes biz. Bir yerde hiç istemediğimiz olaylar olur. Ama bunun sorumlusu da ne biz, ne diğer haksızlığa uğrayan diğer takımın yönetimi, taraftarı olur. Ama üstüne üstüne gidiyorlar. Zorlamaya zorlaya devam ediyorlar.
2: Ahmet Sportif Faaliyetler'de Başkan Nahit Eren tıpkı Serdal Adalı gibi karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. O da yine hakem kararlarına tepki gösterdi.
5: Ben öncelikle bugün bu güzel sonuç için takımımızı, futbolcularımızı, teknik heyetimizi ve büyük Ahmet Spor taraftarına teşekkür ediyorum. Ancak bugün ben birkaç şey söylemek istiyorum. Bugün resmen bu statta rakibimizin gol atması için hakemler maalesef bir tutum ortaya koydu. Bu stattan çok net bir şekilde görüldü.

0: 14 dakika uzatma yapıyor. 5. dakikada, 4. dakikada penaltı oldu ama 14 dakika oynatıyorsunuz. Yani İstanbul takımları gol atana kadar maçı sürdürecek misiniz? Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz ilk gün şunu söyledik. Ahmet Spor Süper Lig'e gelip Süper Lig'e renk katacak. Süper Lig'in bugüne kadar süren kurallarını değiştirecek. Anadolu'dan takımlar çatır çatır taraftarlarının desteğiyle bu ligde söz sahibi olacak dedik. Mütevazi bütçeli kadrolarımızla bu ligi zorlamaya geldik. Lakin bu şekildeki yönetimlerle bu lig ilerlemez. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'na sesleniyoruz. Evet, bugün lider olduk ama içimiz rahat değil. Böylesi bir yönetim anlayışını, hakem anlayışını kabul etmeyeceğiz. Ahmet Spor'un bu lige kattığı rengi gölgeleyemezsiniz. Bu lige kattığı mücadele azmını gölgeleyemezsiniz. Hocamız sana tepki gösterdi. Çünkü 14 dakika uzattın. Hocamıza da kırmızı kart gösterdi. Ben buradan çok net ifade ediyorum. Biz mücadeleye devam edeceğiz. Mütevazi bütçeyle kurduğumuz kadroyla Süper Lig'de kalıcı ve üst sıraları zorlayan lig sonunda bu güzel halkı, bu güzel taraftarı mutlu etmek için buradayız. Ben bütün taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve bir kez daha uyarıyoruz. Lütfen, lütfen, lütfen bu lige hakem kararlarıyla damga vurmayın.
1: Evet, dün oynanan müsabakaların ardından yapılan açıklamaları ve haberleri ekranlarınıza taşıdık. Şimdi haftanın genel görüntüsüne tekrardan göz atacağız. Biliyorsunuz bu hafta bir derbi mücadelesi vardı. Trabzonspor ve Galatasaray Papara Park'ta karşı karşıya geldi değerli izleyenler. Bordo Mavililer Galatasaray'ı Muhammed Salah'ın hat-trick yaptığı mücadelede 4-0 mağlup etti.
2: Trabzonspor milli araya gövde gösterisiyle girdi. Bordo Mavililer Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı 4-0 gibi bir skorla mağlup etti. Galibiyeti getiren gollerin 3'ünü Muhammed Salah, 1'ini ise Noah Saviolo kaydetti. Karadeniz ekibinde Perşembe günü sözleşme imzalayarak takımın başına getirilen Thomas Rice ilk maçında güven verici bir galibiyet aldı. Rice'la Galatasaray'ın namağlup ünvanına son vererek puanını 10'a çıkaran Bordo Mavililer tekrar zirve yarışında iddiasını ortaya koydu. Karşılaşmada dikkat çeken isimlerden birisi de Saviolo'ydu. Bu sezon ikinci kez ağları havalandıran 22 yaşındaki kanat oyuncusu etkili oyunuyla galibiyette pay sahibi isimlerden biriydi. Yeni transferlerden Franculino Ju bu sezon ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. Takımının 3. golünde asist yapan 22 yaşındaki forvet 59. dakikada yerini ona açıya bıraktı. Trabzonspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Fabinho ise mücadelesi ve dinamik futboluyla dikkat çekti. Brezilyalı oyuncu 11 kez girdiği ikili mücadelenin 8'ini kazanarak ön plana çıktı. Trabzonspor milli aranın ardından Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Samsunspor'a konuk olacak.
1: Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah derbinin de baş kahramanıydı değerli izleyenler. Tecrübeli futbolcu Galatasaray ağlarına 3 gol bırakırken Saviolo'nun golünde de asist yaptı ve bütün gollerde pay sahibiydi. Zaten sezona da çok hızlı bir giriş yaptı. Şu anda gol krallığı zirvesinde yarışını sürdürüyor. Zaten 7 golle zirvedeydi. Kendisine yine Ahmet Spor'dan da katılanlar oldu. Muhammed Salah'ın bu performansıyla birlikte Trabzonspor'un tarihi adına da bir ilke imza atıldı.
2: Trabzonspor Galatasaray'ı 4-0 gibi görkemli bir skorla mağlup ederken mücadeleye imzasını atan isim Muhammed Salah oldu. Gol perdesini açan Mısırlı yıldız ikinci golün asistini yaptı. Salah 3. ve 4. golleri de atarak karşılaşmayı hat-trick'le tamamladı. Muhammed Salah'ın bu performansı birçok ilki de beraberinde getirdi. En son 2021'de Liverpool'un Manchester United'ı deplasmanda 5-0 yendiği maçta hat-trick yapan Salah, Trabzonspor'un kendi sahasında Galatasaray'a 3 gol atan ilk futbolcusu oldu. Kevin Campbell, bordo mavili formayla 1998 yılında deplasmanda Galatasaray'a karşı hat-trick yapmış, Trabzonspor o mücadeleden 5-3 galip ayrılmıştı. 34 yaşındaki futbolcu Trabzonspor tarihinde bir Süper Lig maçında hat-trick yapan en yaşlı oyuncu oldu. Seyircisi önünde gol sayısını 6'ya çıkaran ve ilk 3 iç saha maçında en çok gol atan oyuncu unvanını da elde eden Muhammed Salah toplam gol sayısını 7'ye çıkarttı. Salah iç sahada Başakşehir'e 2, Gençler Birliği'ne 1 gol attı. Deplasmandaki tek golse Ahmet Sportif Faaliyetler mücadelesinde geldi.

0: Evet, Süper Lig'de gol krallığı yarışta kızıştı Muhammed Salah ve Gift Orban'ın şu anda 7'şer golü var. Bunu da hatırlatalım ve Galatasaray cephesine geçelim. Galatasaray'da Trabzonspor karşısında aldığı 4-0'lık ağır yenilgi sonrası zirvedeki yerini Ahmet Sportif faaliyetlere kaptırdı. Sarı Kırmızılılar bu sezon ligdeki ikinci puan kaybını yaşadı.
1: Galatasaray Karadeniz'de bozguna uğradı. Sarı Kırmızılılar Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a 4-0 yenilerek bu sezonki ilk lig mağlubiyetini yaşadı. Bu sonuçta Süper Lig'in ilk 6 haftasında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray 13 puan topladı. Ligdeki son yenilgisini geçen sezonun son maçında konuk olduğu Kasımpaşa karşısında 1-0'lık skorla yaşayan Sarı Kırmızılılar 5 maç sonra bir lig karşılaşmasından puan alamadı. Galatasaray, Trabzonspor karşısındaki en farklı mağlubiyetlerinden birini aldı. Daha önce 2018-2019 sezonunun ilk yarısında Trabzonspor'a 4-0 yenilen Sarı Kırmızılılar bir kez daha aynı akıbeti yaşadı. Galatasaray, Trabzonspor'a karşı oynadığı son 11 resmi müsabakada ise ikinci kez mağlup oldu. 28 Ağustos 2022 tarihinde 0-0 biten maçla başlayan süreçte iki ekip 9 Süper Lig, birer Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa maçına çıktı. Galatasaray bu maçlarda 7 galibiyet ve 2'şer beraberlikle mağlubiyet yaşadı. Sarı Kırmızılılar bu maçlarda 23 kez ağları sarsarken 12 gol yedi. Karşılaşmanın 4. dakikasında gol perdesini açan Muhammed Salah, Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde yediği 2000. golü kaydetti. 2022-23 sezonunun başında Galatasaray'da teknik direktörlük görevine getirilen Okan Buruk, ligdeki en farklı yenilgisini aldı. Sarı Kırmızılılar ilk kez bir Süper Lig maçını 4 farklı kaybetti. Son 4 sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray bu mağlubiyetle birlikte 6 hafta sonunda 5 puan kaybetti. 5. sezonunu geçiren Okan Buruk en kötü ikinci başlangıcını yaptı. Tecrübeli teknik adam ilk sezonunda ilk 4 haftada 5 puan kaybetmiş, takip eden sezonlarda 10 haftadan önce 2 maçta puan yitirmemişti. Sarı Kırmızılılar milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'de 9 Ekim Cuma günü Kasımpaşa'yı konuk edecek.
0: Trabzonspor'un Galatasaray karşısında aldığı 4-0'lık galibiyet ülke basınında olduğu kadar Avrupa basınında da ve dünya basınında da ses getirdi. Bunda da önemli pay sahibi olan Muhammed Salah.
1: Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 4-0 gibi farklı bir skorla yenen Trabzonspor kendisine dünya basınında da yer buldu. Karşılaşmayı özellikle süper yıldız Muhammed Salah'ın olağanüstü performansıyla gören dünya basını Mısırlı futbolcunun 3 gol ve 1 asistine sık sık vurgu yaptı. Sky News Arabia, Mısırlı yıldızın dev maçta 3 rekora birden imza attığını belirtti. Haberde Salah'ın Trabzonspor tarihinde bir Süper Lig maçında hat-trick yapan en yaşlı oyuncu, ilk 3 iç saha maçında en çok gol atan oyuncu ve ligde Galatasaray'a karşı Trabzon'da hat-trick yapan ilk oyuncu unvanlarını aldığı bilgisi paylaşıldı. Uluslararası spor yayıncısı ESPN, Muhammed Salah'ın Trabzonspor forması altında yaptığı ilk hat-trick'le lider Galatasaray'ı şaşırttığını yazdı. İspanyol basınının önde gelen gazetelerinden AS, Mısırlı yıldız hat-trick ve bir asistle lider Galatasaray'ı darmadağın etti ifadelerini kullandı. New York Times'ın spor gazetesi The Athletic'te maçı Salah üzerinden görerek Liverpool'un eski yıldızı kontratının bitimine bir yıl kala Anfield'dan ayrıldı. Türkiye'deki ilk sezonunda 8 maçta 7 gol kaydetti bilgisini paylaştı. Salah'ın memleketi Mısır'ın spor yayıncısı Kingfoot, 34 yaşındaki futbolcu hat-trick'le Trabzonspor'un Galatasaray'ı yenmesini sağladı ifadesini kullandı.
0: Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen uzun süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemiyordu. Şimdi ise Afrika Uluslar Kupası sebebiyle milli takım kadrosuna davet edilmişti. Nijerya bu süreçte Madagaskar ve Gine-Bissau maçlarına çıkacaktı. Ancak Victor Osimhen sakatlığı dolayısıyla kadrodan çıkarıldı.
1: Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen Nijerya milli takımının kadrosundan çıkarıldı. Nijerya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada golcü futbolcunun Afrika Uluslar Kupası elemelerinde forma giyemeyeceği duyuruldu. Açıklamada Osimhen'in kas zorlanması nedeniyle tedavisinin sürdüğü, bu nedenle Nijerya'nın Madagaskar ve Gine-Bissau ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyeceği belirtildi. 27 yaşındaki golcü futbolcu, sarı kırmızılı takımın 3-2 kazandığı Başakşehir maçında girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanarak 33. dakikada oyundan çıkmıştı. Victor Osimhen bu sezon çıktığı 4 maçta 6 gol 2 asist kaydetti.
0: Evet, Trendyol Süper Lig'de 6. haftayı geride bıraktık. Perde kapandı ve milli araya giriş yaptık. Yaklaşık 3 hafta boyunca milli maçlar oynanacak. Peki az önce aktardığımız başlıklar gazetelerde kendine nasıl yer bulmuş? Hep birlikte göz atalım değerli izleyenler. İlk olarak Fotomaç gazetesiyle başlıyoruz. Fenerbahçe'nin Eyüpspor karşısında aldığı görkemli zafer, hem Vedat Muriç'in 4 gollü Vedat Muriç'in fotoğrafıyla hem de 8-0'lık skorla manşetlere taşınmış. Şampiyonluğun güçlü adayı Fenerbahçe muhteşem bir futbol ortaya koyduğu maçta Eyüpspor'u adeta sahadan sildi. Fenerbahçe'ye tarihi galibiyeti getiren golleri 5'te penaltıdan ve 80'de Greenwood, 7, 21, 47 ve 55'te Vedat Muriç, 38'de Gendouzi ve 45+1'de İrfan Can Kahveci kaydetti. Hemen o karşılaşmanın ardından Kartal'dan yol kazası manşetini görüyorsunuz. Beşiktaş Diyarbakır stadında Ahmet Sportif faaliyetlere 3-2 yenilerek taraftarlarını üzdü. Galatasaray'ın önünde de Ahmet Sportif faaliyetler milli ara öncesi averajla liderliğe yükseldi. Devam edelim Fanatik gazetesiyle. Fanatik gazetesinde ilk olarak Kartal zirveyi pas geçti manşeti var. Ahmet Sportif faaliyetlere 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ın maç sonucu bu şekilde manşete taşınırken hemen alt sayfada, sayfanın merkezinde Fenerbahçe'nin zaferi var. Gövde gösterisi. Eyüp karşısında tarihin en farklı galibiyeti manşeti atılmış. Fenerbahçe'nin Eyüpspor karşısında aldığı 8-0'lık zafer, gol atan futbolcuların görselleriyle bu şekilde manşette kendine yer bulmuş diyelim ve devam edelim Sabah gazetesiyle değerli izleyenler. Sabah gazetesinde ilk olarak hoş geldin kahveci başlığını görüyorsunuz. 31 yaşındaki İrfan Can Eyüp karşısında eski günlerine nazire yaptı. Gendouzi ve Muriç'in 4. golünün pasını verip 45+1'de devrenin kapanışını gerçekleştiren İrfan Can Kahveci 1085 gün sonra Fenerbahçe formasıyla tabelaya çifte istatistik yazdırdı. Sayfanın altında Muhammed Salah'la ilgili bir manşet var. Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı müthiş performansıyla dış basında gündeme oturdu. Dünya Salah'ı konuştu. 34 yaşında rekor kırdı. Galatasaray'ı 3 gol 1 asistle yıkan Salah için marka aslanı yerle bir etti derken gol, Galatasaray'ın tahtını sarstı. Bilse tek başına parçaladım yorumunda bulundu. Devam edelim Hürriyet Spor'a bakalım şimdi. Hürriyet Spor'da Fenerbahçe gol oldu yağdı manşeti var. Derbiyi kaybeden Gaziantep'ten golsüz beraberlikle dönen Kanarya, Eyüp'ü tarihe geçen bir skorla devirdi. Sarı lacivertlilerin gol sahnağı Greenwood'la başladı. Sonrasında 4 golle Vedat Muriç, sonrasında Gendouzi ve İrfan Can'ın da gollerinin detayları bu şekilde bu sayfada kendine yer bulmuş. Alt tarafta Süper Lig'in 8. harikası kutusunu görüyorsunuz. Fenerbahçe tarihinde 4. kez 8 gol atarken ilk kez sahadan 8-0'lık zaferle ayrıldı. Bu da yine bir istatistik haberi. Son sayfaya bakalım. Milliyet Spor'da hangi manşet atılmış? Liderlik gösterisi. Ahmet Sportif Galatasaray'ın Trabzon'dan eli boş dönmesiyle liderlik kapışmasına dönüşen maçta Beşiktaş'ı devirdi. Zirveyi ele geçirdi. Gift Orban ve Diasaba'nın müthiş gollerine Vlahović yanıt verdi. Furkan yeniden farkı 2'ye yükseltti. Orkun'un penaltısı Kartal'a yetmedi. Diyarbakır ekibi 3 puanı cebine indirdi manşetiyle Milliyet gazetesi de Ahmet Sportif faaliyetlerin Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı bu şekilde aktarmış. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ve Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmanın ardından teknik direktörler Stoylov ve Recep Uçar açıklamalar yaptı.
2: Not bad team, like good team to our Göztepe.
3: Bence bu sezon evimizde oynadığımız en iyi maçtı. Özellikle ilk yarıya gerçekten iyi başladık ve evimizde Göztepe'nin oynaması gerektiği gibi oynadık. ilk golü bulduk, ardından ikinciyi, üçüncüyü bulmamız gerekiyordu. Fakat bunu başaramadık. Gerçekten çok fazla kazanmak istediğimiz bir maçtı. Şu anda çok zor bir süreçten geçiyoruz. Aslında baktığınızda fotoğrafta bizim adımıza oldukça net. Çok fazla gol atıyoruz ama çok fazla da aynı zamanda gol yiyoruz. Defansif performansımızı güçlü bir şekilde geliştirmemiz gerekiyor ve aynı zamanda da ön tarafta fırsatları yakaladığımızda maçı kopartma adına ikinci, üçüncü golü bulmamız gerekiyor maçın içerisinde. Şimdi önümüzde

0: iki arayı çok iyi bir şekilde değerlendireceğiz. Öncelikle fiziksel potansiyelimizi bu dönemde geliştireceğiz ve çok daha güçlü bir şekilde Göztepe'nin olması gerektiği gibi döneceğiz.
1: Gene oyun bizim kontrolünde. Biz hata yaparsak belki maçı kaybedebilirdik. Yapmadık. 92. dakikada yaptığımız basit hatayla da penaltı sonucu da maalesef cebimizde olan 2 puanı da bir şekilde verdik. 70. dakikaya kadar 1 puanı kabul eder miydiniz deseniz fazlasıyla kabul ederdim. Gerçekçi olmak gerekirse. Ama 93'te yediğim penaltı golüyle 2 puanı da bırakmak insanı da üzüyor mu? Bir yandan da üzüyor. Maçtan sonra çok mutlu değilim. Aslında belki Göztepe deplasmanında alınan 1 puan mutlu edebilir ama son dakikada verdiğimiz penaltıyla 2 puan bıraktığımız için üzgünüm. Ama bardağın dolu tarafından bakarsak 6 maç oynadık, 4'ü deplasman, 10 puan topladık, deplasmanda maç kaybetmedik, bizim adımıza olumlu. Böyle bir deplasmanda 60. dakikadan sonra geri dönüş gösterebilmek, iyi bir dönüş yapabilmek, karakter koyabilmek, oyun koyabilmek bence mutlu, olumlu. O anlamda oyuncularımı yürekten kutluyorum.
2: Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor Samsunspor'u 1-0 mağlup ederek milli araya moralli giren takımlar arasına adını yazdırdı. Şimdi maç sonu antrenörlerin açıklamalarını dinleyelim.
3: Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Cümleme başlamadan önce hafta başından beri gerçekten çok çalıştılar ve çok istediler. Çok kararlılardı ve bugünkü maçın mücadeleyle geçebileceğini, üst düzey mücadele olacağını hem onlar hem bizler biliyorduk. Onlar da sahada bunu tam manasıyla yansıttılar. Diğer taraftan sonda söyleyeceğim, belki bugün başta söylemek istiyorum. Taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok coşkulu bir taraftar. Bizi çok mutlu ediyorlar, çok memnun ediyorlar. İnanılmaz katkı sağlıyorlar. Hani 12. adam olayını Erzurum'da tamamıyla yaşadığımız 3. müsabaka. Onlara buradan kocaman teşekkür ediyorum. Ne olur her içerideki müsabakada, geçen Konya maçından sonra da söylemiştim. Full belki olmayacak bazen ama full'e yakın doldurduğumuz zaman takımı itiyorlar. Onlara da kocaman teşekkür ediyorum. İhtiyacımız olana milli araya girmeden biz de bir reaksiyon göstermek istiyorduk. Tam da mücadelenin çok üst seviyede olacağı bir müsabaka tahmin ediliyordu, öngörülüyordu ki tam da öyle bir müsabaka oldu.
4: Yeah, of course it's hard today for because of us defeat in a row.
5: Peş peşe almış olduğumuz 4. mağlubiyet oldu. Tabii bugün farklı bir sistemle oynamak istedik geçen haftaya nazaran. Biraz daha durmadan baskı yapmak yerine aynı zamanda biraz daha bekleyerek oynamayı tercih ettik. Sadece baskı yaparak değil, biraz daha ikinci bölgede beklemeyi planlamıştık ama yapmış olduğumuz bir hatadan yemiş olduğumuz bir gol. Tabii futbolda bu tür şeyler de olabiliyor. Şanssız olduğunuz durumlar olabiliyor. Özellikle negatif sonuçların peş peşe geldiği dönemlerde bu tür karşılaşmalar, bu tür performanslar ne yazık ki olabiliyor.
2: Trendyol 1. Lig'de de 8. hafta tamamlandı. Şimdi alınan toplu sonuçlara hep birlikte göz atalım değerli izleyenler. Trendyol 1. Lig'de haftayı Bandırma Spor mücadelesiyle açtık. Bandırma Spor evinde Eminevim Ümraniye Spor'a 1-0 mağlup oldu. Muğla Spor ve Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü 2-2 berabere kaldı. Keçtaş Ankara Keçiören Gücü, Ekenler Beton Sivas Spor maçında da 1-1'lik eşitlik söz konusuydu. SMS Grup Sarıyer Spor konuk ettiği Bolu Spor'u 2-1 ile geçerken Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük deplasmanda Turka Esenler Erok Spor'u 2-0 yendi. Batman Petrol Spor Bursa Spor maçında kazanan deplasman ekibi Bursa Spor'da 2-1'lik skorla. Orfa Yapı Pendik Spor Bodrum Futbol Kulübü maçı 1-1 bitti. Manisa Futbol Kulübü evinde İstanbul Spor'a 1-0 mağlup oldu. Mardin 1969'da yine aynı skorla Metro Holding Kayseri Spor'a yenildi 1-0'lık skorla. Ve haftanın kapanışında Antalya Spor Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.

Dünyadan spor başlıklarıyla devam ediyoruz değerli izleyenler. Kulüp futboluna 3 haftalık bir ara verilecek ve Uluslar Ligi heyecanı başlayacak. Milli takımlar Uluslar Ligi'nde karşı karşıya gelecekler. Bu turnuva ilk olarak 2018 yılında düzenlenmeye başlamıştı değerli izleyenler ve Uluslar Ligi'nde artık 5. sezona, 5. yıla giriyoruz ve Turkuaz Medya'nın yayınlayacağı bu turnuva. Türkiye'de resmi yayıncısı Turkuaz Medya bu turnuvanın. Milli takımımız da yine bu turnuvada mücadele edecek. Şimdi turnuva

0: UEFA Uluslar Ligi perdelerini ilk kez 2018-2019 sezonunda açtı. Avrupa Futbolu'nun yönetici kurumu UEFA, hazırlık maçlarının sayısının azaltılması ve milli rekabetin artırılması amacıyla Uluslar Ligi adı altında yeni bir organizasyon başlattı. Plana göre milli takımlar amaçsız sayılabilecek hazırlık maçları yerine resmi bir turnuvada gruplara ayrılarak şampiyonluk için mücadele edecekti. Böylece mütevazi milli takımlar daha büyük rakiplerle karşılaşma imkanı bulacaktı. Karşılaşmalar daha önce hazırlık maçları için belirlenen tarihlerde yapılacak ve Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası gibi etkinlikler bundan etkilenmeyecekti. Dev organizasyonun temelleri 2014 yılında atılsa da ilk karşılaşma 6 Eylül 2018'de Kazakistan'la Gürcistan arasında oynandı. İlk olarak 55 takımın katıldığı turnuva 4 gruba ayrıldı. A ve B gruplarında 12'şer takım bulunurken C grubunda 15, D grubunda da 16 takım yer aldı. Takımlar birbirleriyle hem iç sahada hem de deplasmanda karşılaştı. Uluslar Ligi tarihinin ilk finalinde Hollanda'yı 1-0 yenen Portekiz milli takımı turnuvanın ilk şampiyonu olarak kayıtlara geçti.
1: Ofrasa Gonçalo, o tiro e o gol!
0: Türkiye 4 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 puanla grubu 3. tamamladı. Üçüncülük maçında ise İngiltere penaltılar sonunda İsviçre'yi yenerek 3. sırayı aldı. İlk sezonun tamamlanmasının ardından 2020 yılı itibariyle format değişikliğine gidildi. Yeni programa göre A, B ve C liglerinde 16 takım ve D liginde 7 takımdan oluşuyordu. Yarı finallerde İtalya, İspanya ve Belçika, Fransa maçları oynandı.
2: Griezmann, là il est passé, Benjamin Pavard, il aura Karim Benzema. Oh, il a pris le temps de contrôler.
0: Rakiplerini üçüncülük maçına gönderen İspanya ve Fransa ise finalde karşılaştı.

İspanya Oyarzabal'ın golüyle umutlansa da Fransa çabuk reaksiyon gösterip Mbappe ve Benzema'nın golleriyle ilk şampiyonluğuna ulaştı. Türkiye grubu 6 maçta 6 puanla 4. sırada tamamladı ve turnuvadaki en zayıf performansıyla birlikte C ligine düştü. 2022-23 sezonunda milli takımlar 3. kez Uluslar Ligi'nde bir araya geldi. Hollanda, Hırvatistan, İspanya ve İtalya'nın son 4'e kaldığı turnuvada Hırvatistan ve İspanya finalde buluştu. Normal ve uzatma süreleri golsüz sona eren finali İspanya penaltılarla 5-4 kazanmayı başardı. Üçüncülük maçındaysa İtalya Hollanda'yı 3-2 mağlup etti. C grubunda mücadele eden Türkiye 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle lider olarak yeniden B ligine yükseldi.

0: 2024-25 sezonunda değişen formatla birlikte grup aşamasıyla Final Four arasında çeyrek final eklendi. Ayrıca yeni uygulama olarak formata eklenen playoff sistemiyle ligler arasındaki geçişler yeni bir boyut kazandı. Türkiye bu güncelleme sonrası Macaristan'ı toplamda 6-1 geçerek A Ligi'ne yükseldi. Uluslar Ligi'nin kısa tarihine en güçlü damgayı vuran ülke Portekiz oldu. Son sezonun finalinde İspanya ile karşılaşan Roberto Martinez'in öğrencileri normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten maçı penaltılarla 5-3 kazandı. Ruben Neves. Portugal have won the Nations League final. 5 turnuvada ikinci şampiyonluğunu kazanan Portekiz, böylece Uluslar Ligi tarihinin en başarılı ülkesi konumuna geldi.
1: Sporun radyosu A-Spor Radyo.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Türkiye'nin Ocak-Ağustos döneminde en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden edinilen bilgilere göre Türkiye'nin ihracatı bu yıl Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %4 artarak 177,9 milyar dolardan 185 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde Türkiye'nin toplam ihracatında Almanya 13 milyar 576 milyon 381 bin dolar ilk sırada yer aldı.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
4: Reklam. Oo, her yerden sipariş aldık.
5: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
5: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
5: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe. Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden

TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.

0: haber programı BBC'de yayınlandı. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Bir reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs, üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
9: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
10: PTR. Reklam.
11: Aspor Radyo.
12: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
13: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
14: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
12: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
13: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
15: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
16: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
15: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Denize çek gönder, denize çek gönder.
1: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Net, Sigortam.net.
5: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
6: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
7: Büyük rahatlık Paytr.
0: Reklam.
8: Aspor Radyo.

0: Aspor Radyo.
1: Sabah Sporu'nda ikinci bölümle karşınızdayız değerli izleyenler. Bu bölüme de yine Süper Lig'de 6. haftayı konuşarak başlayacağız. Dün oynanan mücadelelere gidelim. Dün Kadıköy'de Fenerbahçe tarihi bir zafere imza attı. Sarı lacivertler Eyüp Spor'u 8-0 mağlup etmeyi başardı. Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Eyüp Spor karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 8-0'lık skorla kazandı. Sarı lacivertliler 5. dakikada Greenwood'un penaltıdan attığı golle öne geçti. Vedat Muriç 7. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Tecrübeli futbolcu 21. dakikada skoru yeniden 3-0'a getirirken 38. dakikada Guendouzi takımının 4. golünü kaydetti. İlk yarıda son sözü 45+1. Dakikada İrfancan Kahveci söyledi. İkinci devrede açılışı 47. dakikada Muriç yaptı. Dakikalar 55'i gösterdiğinde sahneye tekrar Muriç çıktı ve kendisinin 4. takımının 7. golünü kaydetti. Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise 80. dakikada Mason Greenwood'dan geldi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 10'a yükseltti, Eyüp Spor ise 3 puanda kaldı. Milli ara sonrası Sarı Lacivertliler Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek, Eyüp Spor ise Göztepe'yi ağırlayacak. Evet, şimdi maç sonu yapılan açıklamaları dinleyelim. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal takımının Eyüp Spor karşısında aldığı tarihi zaferi değerlendirdi.

Başından beri oyuncularımızla çok iyi rakibi analiz ettik. Gayet iyi bir iletişim içerisinde bu maça hep birlikte çok iyi hazırlandık. Sonuçta son iki lig maçında istediğimiz puanları alamamıştık. Bayağı bir puan kayıpları yapmıştık. Bunu düzeltmek istiyorduk ve güzel bir oyunla bugün galip gelerek taraftarlarımıza karşı kendimizi oyuncularımızla birlikte affettirmek istiyorduk. Sonuçta Avrupa Kupası'nda, Şampiyon Ligi'nde iyi giden bir Fenerbahçe ama ligde son zamanlarda hiç istenildiği gibi gidemeyen bir Fenerbahçe vardı. Bunun bilincindeydik, farkındaydık. Ama sonuçta bugün güzel bir oyunla farklı galip geldiğimiz için oyuncularımı kutluyorum. Bu galibiyette taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Bu galibiyet, ligde aldığımız bu galibiyet oyun olarak da farklı galip gelerek de bize güzel bir moral oldu. İnşallah bunu sezon sonuna kadar üstüne koyarak, gelişerek bu şekilde yolumuza devam ederiz. Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Yani bazı hafta istediğiniz sonucu alamıyorsunuz, bazı haftalarda istediğiniz sonuçları alıyorsunuz, bazı haftalarda baktığınız zaman hakemlerin lehimize verilmesi gereken penaltılarla mesela maçı kaybediyorsunuz ama kimse bunlara değinmiyor. Ya bu maçın hakkı bu değildi, burada penaltılar verilmedi, burada şu oldu, bir tane çıkan yok. Ya beni suçluyorlar, ya futbolcularımızı suçluyorlar. Böyle bir olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Yani bunların bir maçlık olduğunu olmaması gerektiğini düşünüyorum. Mesela bir Avrupa'da bakıyorsunuz birçok teknik direktörlere, acaba onlar böyle bir olaylarla karşılaşıyorlar mı? Türk futbolunu bir yerde temsil etmişiz, güzel bir şekilde temsil etmişiz. Ülke puanına katkıda bulunmuşuz ama bundan hiçbir değeri yok. En ufak bir şeyde hoca suçlu, hoca formsuz, şu bu bir sürü yapıştırmalar üzerimize yapıştırılıyor maalesef. Ama biz alışığız. Mesleğimiz bu. Yani bunu bilerek seçtik. Bundan kaçış yok. Bunları da göstermek zorundayız. Bunların bilincindeyiz. Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Nasıl yapacağız? Dışarıya fazla kulaklarımızı tıkayacağız. Duymayacağız. Sadece işimize konsantre olup oyuncularımızla birlikte takımı daha iyi nasıl futbol oynatabiliriz? Daha iyi nasıl gelişebiliriz? Daha iyi nasıl çalışabiliriz? Biz bunların peşindeyiz. Bunları yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar ve yaptığımızı düşünüyorum. Şimdi 8-0 biten bir maçtan sonra bir hakem için bunları konuşmak bence doğru değil. Yani önündeyse, bizim aleyhimize de olsa, lehimize de olsa, yani gördüğünü çalsınlar. Biz fazla bir şey istemiyoruz ki hakemlerimizden. Gördüklerini çalsınlar yani. Mesela ben hala oradayım mesela. Geçmişte bizim iki maçta verilmeyen penaltımız orada giden, bizim 4 puanımız var. Bugün o 4 puan alsa biz bugün ligin lideriydik. Ama kimse bunları konuşmuyor. Fiziksel eksik. Mesela bugün Asensio, siz sormadınız ben söyleyeyim. Asensio'yu biz kadroya aldık. Normalde oynayacak durumda değil. Doktorla da konuştuk. Eğer bir mecburiyet olsaydı 20 dakika falan oynatmayı planlıyorduk yani. Kendisiyle de konuştuk bunu. Maç farklı olunca doktor dedi ki oynatmayalım dedi. Ben gene oynayacaktım onu. Yani bir oynasın, bir moral olsun diye. Bizim için risk olur, kendisi için de bir risk olur diye. Sonra kendisi de çok doğrudur, ben de oynamak istemiyorum dedi. Yani iyi olur dedi bu şekilde. Onun için Asensio'yu da oynatmadık. Şimdi oyuncularımı nasıl motive ediyorum? Ben samimi bir insanım. İçimdekini karşısına hayatım boyunca rol yapmadım. Rol yapamam zaten. Öyle bir yeteneğim de yok benim. Neyse içimdekini söyleyen bir insanım. Oyuncularım bunu çok iyi biliyorlar. İrfan'la konuştum. Dedim bak, sana ihtiyacımız var. Bu maçta senin oynaman lazım. Hafta başından beri kulaklarını kapa. Hata da yapsan önce basitten başla, sonra zorları zorla diye konuşarak antrenmanlarda onu motive ettik, çalıştık. Bugünkü maça İrfan'ı biz bu şekilde hazırladık. Diğer yerli oyuncularla da böyle. Onlara ben güvendiğimi, inandığımı her zaman hissettiriyorum. Bütün yerli yabancı ayırt etmiyorum. Hepsiyle aynı şekilde konuşuyorum. Açık ve net bir şekilde konuşuyorum. Yani biz onlara her şeyimizi borçluyuz. Onlar varsa bizler varız. Onlar mutlu olsa mı, inanın biz onlardan, özellikle ben kendim şahsım, çok daha fazla mutlu oluyorum. İyi bir futbol oynadık, güzel bir galibiyet elde ettik. Onlara bu mutluluğu tattırdığımız için onlardan daha fazla ben mutlu oluyorum. Bugün onları mutlu edebildiysek ne mutlu bize. İnşallah bunun bu galibiyetlerin devamı geleceğini ben inanıyorum. Bizi destekledikleri için, bana yaptıkları bu sevgi gösterilerinden dolayı, bana olan inançlarından dolayı onlara çok teşekkür ederim, onlara minnettarım. Bugün mesela attığımız yan toptan, kornerden goller, bunlar hepsi çalışılmış.
Hani organize goller yani.

0: Bu akşam Fener camiası birlik beraberlik içinde olduğunda büyük Fenerbahçe taraftarının takımına kayıtsız şartsız bu büyük desteği verdiğinde takımımızın potansiyelini ortaya koyduğu performansı hep birlikte yaşadık. Gerçekten başta hocamız olmak üzere her bir oyuncumuza teşekkür ediyorum. Çok büyük bir performans ortaya koydular. Tarihimizde önemli skorlardan bir tanesini bu gece aldılar. O yüzden her birini tebrik ediyorum. Temel amacımız Mayıs 27'de şampiyonluğumuzu ilan etmek. Bu şampiyonluğu ilan edebilmek için de bu süreçte oynadığımız her bir maç bize daha fazla güç katacak. Özellikle ilk günden beri bize liderlik eden Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım'ın bu büyük desteğiyle birlikte, büyük tecrübesiyle birlikte her geçen gün camia olarak, takım olarak, teknik kadro oyuncular olarak çok iyi noktaya doğru ilerlediğimizi görüyorum. Bu milli takım arasında da bunu daha da geliştirip özellikle ilk oyuncağımız Rize Spor maçıyla birlikte bugün kaldığımız yerden devam ederek Mayıs 27'de de şampiyonluğa giden yolda güçlü adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Bu zorlu süreçte Fenerbahçe ilk 5 haftada bu kayıpları yapma lüksü yok. Kimsenin yok, bizim yok, İsmail Hoca'nın yok, oyuncuların yok. Dolayısıyla bunun geçmişle bir alakası yok. Fenerbahçe camiası her zaman başarılı olmak zorundadır. Her maçı kazanmak zorundadır. İlk 5 haftada kaybedilen puanlar tamamen bu zorlu süreçte zorluğun getirdiği eksiklikler olarak görebiliriz. Ancak ligin başındayız. Temel amaçtan hiç sapmadan, inancımızdan hiçbir eksilme olmadan bu zorlu yolda bu mücadeleyi bu akşam olduğu gibi vermeye devam edeceğiz. Dolayısıyla önümüzün açık olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle ancak bunun arkasına sığınmamamız lazım. Kesinlikle bu oynadığımız süreçte bizi oyunumuzu ve skoru direkt etkileyen bu tip kararlar oldu. Mağdur olduğumuz maçlar oldu. Birçok maç oldu. Ancak biz kendi öz eleştirimizi yaparak yürüyoruz. O tarafta gelişen olaylar tabii ki Türk futbolunun kanayan yarası. Umut ediyorum ki bundan sonraki haftalarda bu tip hakem hataları ne bize ne diğer takımlara yapılır.
1: Şimdi Beşiktaş'ın gündemine geçiş yapıyoruz. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasının kapanış gününde Beşiktaş Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanına konuk oldu. Kazanan Ahmet Sportif Faaliyetler 3-2'lik skorla. Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler'le Beşiktaş kozlarını paylaştı. Karşılıklı gollere sahne olan mücadeleyi Ahmet Sportif Faaliyetler 3-2 kazandı. Ev sahibi takım 13. dakikada Gift Orban'la öne geçerken 22. dakikada Diasaba farkı 2'ye çıkardı. Beşiktaş 55'te Vlahovic'in golüyle umutlansa da 59. dakikada Furkan Soyalp skoru 3-1'e getirdi. Son sözü 98. dakikada Orkun Kökçü penaltıdan söyledi. Bu sonuçta birlikte Galatasaray'ın yenildiği haftada kazanamayan Beşiktaş 12 puanda kaldı ve liderlik fırsatını kaçırdı. Ahmet Sportif Faaliyetler 13 puanla liderliğe yükseldi. Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, Ahmet Sportif Faaliyetler'de ise yardımcı antrenör Steph Wills açıklamalar yaptı.
2: Facendo un inizio di campionato strepitoso. È una squadra che
3: gerçekten Ahmet'i tebrik etmek istiyorum. Çünkü baktığın zaman lige yeni bir çıkmış takım. Böyle bir başlangıç yapmaları gerçekten muhteşem, muazzam olduğunu söyleyebilirim. Çok iyi çıkarttılar. Bundan eminim ki bence buraya gelen her takımda çok zor zaman yaşayacak, çok zorlanacaklar. Biz de maça kötü başladık. İlk yarıda bence kötü başladık. Ve onlar da bunu çok iyi kullandıklarını düşünüyorum. Her ne kadar biz reaksiyon versek de yetmedi. Ama bugün seviye de atlayabilirdik aslında. Bugün güzel bir çıkar, seviye de atlayabilirdik. Ama maalesef olmadı. Çünkü rakip gerçekten önünde bizi çok zorladılar. Ve bence herkes burada zorlanacak gene. Bu maç aslında çok fazla düello mücadelenin olduğu bir maçtı. Çok fazla orta sahada mücadele olan bir maçtı. Ve aynı zamanda gri pozisyonlarında olduğu maçtı. Bazı mücadele

0: Ben çok gri bir tam limitte olduğunu söyleyebilirim. Bence o penaltı vardı, bize verilebilir bir penaltı. Ama aynı zamanda hakem hem bizler için hem de onlar için düdük çaldı. Yani bu maç bence hakem şu anda konuşmaya gerek yok. Şu anda bence maça bakmalıyız. Neden? Çünkü biz gerçekten ilk yarı çok kötüydük. Onlar da ilk yarı çok iyiydi. Biz daha iyi ikinci yarı oynadık. Bence o yüzden şu anda maç hakkında konuşmamız daha iyi. Onlar da bizim kötülüğümüzü kendilerine iyi kullandılar. İyi bir oyun ortaya çıkarttılar. Ama yani bence bugün başrolde hakem yoktu, bunu söyleyebilirim. Biz sezonu 27 Haziran'da açtık. 27 Haziran'dan itibaren bence bugünkü 45 dakika bize yakışmayan 45 dakikaydı. İlk başta 27 Haziran'da açtığımız zamana göre. Her zamanki oyunumuzu gösteremedik. Ama güzel reaksiyon gösterdik düşünüyorum. Bu reaksiyon neydi? Maçı tekrar dahil olmak isteyen, maçı kazanmak isteyen bir takımın gösterici bir reaksiyon gösterdik. Tabii ki de yorgunluk da vardı. Çünkü Avrupa'da oynadığın zaman bu yorgunluklar olabiliyor. Çok normal. Ama gerçekten reaksiyondan dolayı çok mutluyum. Bence beni o mutlu ettiğini söyleyebilirim. İlk yarı kötüydük. Gerçekten ritmimiz yoktu. Hatalar yaptık. Top kaybettik. Ve maça yaklaşımımız bence yanlış oldu. Ama ikinci yarıda iyi bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Güzel bir reaksiyon gösterdik. Maçta çevirebilirdik de. Ama işten geçmiştik. Evet, Tosat gerçekten çok büyük bir şampiyon, çok büyük bir futbolcu. Ve tabii ki de yokluğu hissediyor. Çünkü kendisi çok kaliteli bir oyuncu. Bugün de hala ağrıları devam ediyor. Ama 3 hafta sonra bu ağrıların geçeceğini, bizimle beraber olacağını düşünüyorum. Ama gerçekten bugün özellikle ilk yarıda onun eksikliğini, onun kalitesini getirdiği eksikliği hissettiğimizi düşünüyorum. Belki de böyle olmayabilirdi işler. Ama bizim için gerçekten çok çok önemli bir oyuncu ve umarım milyardan sonra bizim beraber olacak, çünkü kendisi ihtiyacımız
1: var. Penso che meglio parlare di quello che è stata la partita dove
2: victory for the team, for the club. I think it was
3: bizim için çok büyük bir galibiyet oldu. Kulübümüz ve takımımız için çok büyük bir galibiyet oldu. İki aşamadan bahsedebiliriz. Yani maçı ikiye bölebiliriz. Birinci yarı ve ikinci yarı olarak. Birinci yarıda çok güzel enerji koyduk. Çok iyi işler yaptık. Çok büyük şanslar, çok fazla şanslar ürettik. Onları çok zorladık. 30 dakikaya kadar 2-0 bulduk. Hak ettiğimizi düşünüyorum bu attığımız gollerde. Sonrasında geri çekildik. Doğal aslında futbolda olabiliyor bu büyük takımlara karşı. Futbol belli oranda topla oynamayı unuttuk, onu söyleyebilirim. Devre arasında konuşarak bunu çözmeye çalıştık. İkinci yarıda da çok aşırı çözebildiğimizi söyleyemem. Çözebilmiş olduğumuzu söyleyemem. Oyuncular çok büyük cesaret koydular. Mentor olarak çok güçlülerdi ve çok iyilerdi, bunu söyleyebilirim. Yani çok fazla hakemle alakalı konuşmak istemiyorum ama yani siz de hepiniz gördünüz, biz de gördük. Bizim tarafımızda bizim tarafımızla alakalı hiçbir karar vermedi. Yani hep rakip takıma verdi, bunu söyleyebilirim. Çok basit kartlar gösterdi. İkili mücadelelerde genelde 50-50 olan taraflarda hep onlara verdi faulleri. Yani aslında benim burada oturma sebebim de bu zaten. Hoca kırmızı kart gördüğü için ben buradayım. Aslında bu size her şeyi söylüyor. Biz pozitif olmaya devam etmeliyiz. Önemli olan bu. 13 puanımız var. Şu anda ligin tepesindeyiz. Ve milli araya bu şekilde girmiş olduk. Önemli olan devam etmeye çalışmak. Belli bir akış yakaladığımızda aslında bunun milli arayla duruyor olması, evet doğrudur, iyi gibi görünmeyebilir. Katılıyorum. Ama önemli olan biz başlangıçta da lige başlarken iyi başladık. Galibiyetler aldık. Bunu söyleyebilirim. Yani iyi bir sezon geçirmeniz için de iyi başlamanız da çok önemli. Biz sezon başında bunu iyi başladık. Ondan sonra iyi getirdik buraya kadar. İyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu sadece 6 tane oynanmış olan 6 tane maçtı bizim için. Çok daha maçlar var önümüzde, çok daha fazla maçlar. Bu şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor.
2: After the 3-1 we had a big chance with a big gift.
4: Eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Mustafa Çulcu dün A-Spor ekranlarındaki 90+1 programında Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş mücadelesinin tartışmalı hakem kararlarını değerlendirdi.
5: Orban'ın golü öncesinde Salih'in yerde kaldığını gördük. Hakem oyunu devam etti de Orban da bir füze yolladı. Herhangi bir sıkıntı var mı bu golden önce?
6: Hayır, burada bir sıkıntı yok. Tertemiz bir gol. Teması alan oyuncu Beşiktaşlı oyuncu. Beşiktaşlı oyuncu bir faul yok. Bunlar normal futbolun doğasında olan ilki. İkincisinde de zaten Beşiktaş'ta oyuncu gidip Salih Filip çarpıyor
5: değil mi? O da istemsizce çarpıyor.
7: Hocam şurada bir omuz atmıyor mu yani?
6: Yok, omuz yok orada.
5: Peki.

0: 35'te işte Serdar Başkan'ın dediği pozisyon, Vlahovic'in yerde kaldığı pozisyon. Vlahovic lehine, aleyhine faul dedi burada karşılaşmada.
1: Burası çok güzel.
0: Vlahovic mücadelesi.
1: Bakın şimdi.
0: Orada aslında Bates'in bir hatası var. Bekliyor ki kaleci çıksın diye. Halbuki pozisyona yakın orada savunma oyuncusu. Vurup uzaklaştırabilir. Top yapmıyor. Hata yapıyor.
2: Burası da yok yani. Kaleye evet, gidecek. Evet. Öldü.
1: Bak şimdi avuta top çıkarken ne yapıyor savunmacı? Savunmacı perdeliyor değil mi?
2: Şarj
1: orada yükleniyor.
2: Topla
1: değil mi?
2: Topla rakip arasına
1: buna
2: girmek istiyor.
1: Buna biz ne yapıyoruz? Oyna diyoruz. Bir şey yok bunda diyoruz değil mi? Bu öyle başlayan ama devamında penaltıya giden 4 numaralı oyuncu bacak arasına bakar mısın? Hop bitirdi. Top kimin önünde? Vlahovic'in önünde.
2: Avantajlı
1: olan. Tutarak, çekerek bir durduruyor ceza alanında. Evet, top için mücadele var mı? Top için mücadele aşağıda yok. Yukarıda eylem var. Bu eylemin karşılığı penaltı, kırmızı kart olması lazım. Ama hakem ne yaptı? Döndü savunmanın lehine, penaltıyı çalınca bütün her şey bitti.
2: Bu net.
1: Peki hücumcu, pardon, hücumcu burada faul diyebileceğimiz bir teması var mı? Yok.
2: Hiçbir şey yok.
1: Ama savunmacının yaptığı temas faul ve fazlası. Bu olmaz. Bak şimdi bunu Ali Şansal'ın sahada vermesi lazım. Neden? Kapalı kol çok profesyonelce açılıyor. Hı hı. Dikkat edin. Top gelirken açıyor. Oradan bak gördün mü?
2: Büyütüyor, geçeceğini
1: biliyor.
2: Büyütüyor.
1: Şu kadarı tabii, topun tabii. Geçişine set tabii, oluyor. Tabii. Engel oluyor. Böyle kol böyle açılıyor.
0: Bence istemsizce büyütüyor. Refleks yapıyor. Yani gidiyor böyle yapıyor. Sonra eyvah ben ne yaptım diyordur da.
1: Bak,
2: tabii kapalı kolu açtı. Tabii.
3: Penaltı hocam bu.
1: Tabii ki penaltı.
0: Penaltı
1: tamam. Ama işte sahada hakemin vermesi lazım bunun.
3: O da hiçbir şey veremiyor hocam. Neyi verecek sahada? Ne kırmızı var kartı yani. Vermiyor. Penaltıyı vermiyor.
4: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları ile ilgili bütün başlıkları değerlendirdik. Şimdi ise gazete manşetlerine bakacağız. Hem Fenerbahçe'nin hem de Beşiktaş'ın maçları gazetelere nasıl yansımış hep birlikte göz atalım. Foto maçla başlıyoruz. Muriç resiteli. Sarı lacivertli takımın Kosovalı yıldızı şov yaptı. Fenerbahçe Eyüpspor önünde farka koşarken Vedat Muriç sahneye çıktı. 4 kez sevinen ve ilk golde penaltıyı kazandıran yıldız forvet ayakta alkışlandı ifadeleri kullanılmış. Aynı zamanda karşılaşmada gol atan diğer oyuncularla ilgili de istatistikler var. Greenwood şov yaptı. İrfan Can 475 gün sonra şeklinde yine Fenerbahçe'nin golcü futbolcularının özellikleri, istatistikleri gazeteye yansımış değerli izleyenler. Fanatik gazetesine bakacağız. Fanatik'te Beşiktaş sayfası var. Büyü bozuldu. Üst üste aldığı galibiyetlerle zirve ateşini yakan, Avrupa'da Marsilya'yı dağıtarak gövde gösterisi yapan Beşiktaş, Ahmet karşısında hiç beklemediği bir darbe aldı. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada liderlik fırsatını yakalayan siyah beyazlılar kritik sınavdan mağlubiyetle ayrıldı. Kartal'ın müthiş serisi sona ererken kaçan büyük fırsat camiada soğuk duş etkisi yarattı. Yine aynı sayfada Serdal Adalı'nın maç sonu açıklamaları var. Bu lig bitmez. Vlahovic'in attığı golün yeterli olmadığı vurgusu yapılmış. Orkun Kökçü'nün de Süper Lig'deki siftahı attığı golle birlikte yine istatistik olarak bu sayfaya yansımış. Sayfanın alt tarafında yine Vincenzo Italiano'nun maç sonu yaptığı açıklamalardan bir bölüm var. Bu maçı unutmayacağım. Bence maçı ilk yarıda kaybettik. Gerçekten üzgünüm. Lider olabilirdik. İlk yarıdaki oyundan dolayı üzgünüm. Bu maç aklımdan çıkmayacak. Bu ekşi tadı unutamayacağım ifadeleri var İtalyano'nun. Devam ediyoruz. Sabah Spor'la devam edelim. Fenerbahçe sayfası. Kadıköy'de tarih yazdı. Eyüpspor'a nefes aldırmayan Fenerbahçe 32 yıl sonra 8 gol buldu ve en farklı galibiyetine imza attı. Üst üste gelen Beşiktaş yenilgisi, Roma ve Antep beraberlikleriyle galibiyete hasret kalan Kanarya tüm stresini boşalttı. Vedat 4 golle coştu. Greenwood 2 gol 1 asist. İrfan Can Kahveci 1 gol 2 asist. Guendouzi 1 golle farkı getiren isimler oldu. Sayfanın alt bölümünde İsmail Kartal'ın açıklamaları var. Bomba sözler. Milli araya moralli giren Kanarya. Dönüşten önce Rize'ye gidecek, ardından Aston Villa deplasmanına çıkacak. Yine İsmail Kartal'ın maç sonu yaptığı açıklamalar. Eğer geçtiğimiz haftalardaki penaltılarımız verilseydi biz şu anda lider bile olabilirdik ifadeleri var İsmail Kartal'ın maç sonunda. Hürriyet'le devam edelim değerli izleyenler. Hürriyet sayfasında Bu lig bu şekilde bitmez. İstemediğimiz olaylar olur. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın maç sonu yaptığı açıklamalardan bir manşet geliyor ekranlarınıza. Üstüne basa basa söylüyorum. Bu lig bu şekilde bitmez. Bunu herkes bilsin. Bir yerde hiç istemediğimiz

0: olaylar olur. Bunun sorumlusu da ne biz ne haksızlığa uğrayan diğer takımın yönetimi taraftarı olur şeklinde Merkez Hakem Kurulu'na tepkisi var. Sayfanın altında Kartal zirveyi Ahmet'e kaptırdı. Galatasaray'ın yenildiği haftada berabere kalsa liderliğe yükselme şansı yakalayan Beşiktaş umduğunu bulamadı. Diyarbakır'da Ahmet sportif faaliyetler Orban ve Saban'ın uzaktan attığı şutlarla 2-0 öne geçti. Beşiktaş Vlahovic'le farkı 1'e indirdi. 4 dakika sonra Furkan 3-1 yaptı. Sonrasında Orkun'un penaltısıyla birlikte maç skoru belirlendi. Haberini görüyorsunuz. Milliyet Spor'a bakacağız son olarak. Kadıköy'de Fener resitali. İlk 5 haftada 8 puan bırakan Fenerbahçe Eyüp karşısında adeta şov yaptı. Tarihi bir skora imza attı. Sarı lacivertliler soyunma odasına Greenwood'un penaltısı Vedat Muriç'in sonrasındaki 2 golü. Gündüz'ü ve İrfan Can'ın takip eden golleriyle farkı 5'e taşıdı. Sonrasında ikinci yarıda Vedat Muriç ve Greenwood rakibi adeta sürkülese etti ve karşılaşmanın 8-0'lık skorunu belirledi. İfadeleri kullanılmış Milliyet Spor'un sayfasında. Evet, gazete manşetlerini ekranlarınıza taşıdık. Hem Fenerbahçe'nin hem de Beşiktaş'ın haberleri gazetede bu şekilde kendine yer bulmuş. Şimdi diğer kulüp gündemleriyle devam edeceğiz. Trabzonspor'a geçiş yapalım. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor kendi evinde Galatasaray'ı ağırladı. Dev derbide kazanan Bordo Maviler oldu. Trabzonspor milli araya gövde gösterisiyle girdi. Bordo Maviler Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı 4-0 gibi bir skorla mağlup etti. Galibiyeti getiren gollerin 3'ünü Muhammed Salah, 1'ini ise Noah Saviolo kaydetti. Karadeniz ekibinde Perşembe günü sözleşme imzalayarak takımın başına getirilen Thomas Rice ilk maçında güven verici bir galibiyet aldı. Rice'la Galatasaray'ın namağlup ünvanına son vererek puanını 10'a çıkaran Bordo Maviler tekrar zirve yarışında iddiasını ortaya koydu. Karşılaşmada dikkat çeken isimlerden birisi de Saviolo'ydu. Bu sezon ikinci kez ağları havalandıran 22 yaşındaki kanat oyuncusu etkili oyunuyla galibiyette pay sahibi isimlerden biriydi. Yeni transferlerden Franculino Ju bu sezon ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. Takımının 3. golünde asist yapan 22 yaşındaki forvet 59. dakikada yerini ona açıya bıraktı. Trabzonspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Fabinho ise mücadelesi ve dinamik futboluyla dikkat çekti. Brezilyalı oyuncu 11 kez girdiği ikili mücadelenin 8'ini kazanarak ön plana çıktı. Trabzonspor milli aranın ardından Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Samsunspor'a konuk olacak. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında derbide Trabzonspor'a 4-0 mağlup olan Galatasaray milli araya girerken zirvedeki yerini Ahmet sportif faaliyetlere kaptırdı. Sarı Kırmızılılar bu skorla birlikte ligdeki ikinci kez puan kaybı yaşadı.
1: Galatasaray Karadeniz'de bozguna uğradı. Sarı Kırmızılılar Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a 4-0 yenilerek bu sezonki ilk lig mağlubiyetini yaşadı. Bu sonuçta Süper Lig'in ilk 6 haftasında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray 13 puan topladı. Ligdeki son yenilgisini geçen sezonun son maçında konuk olduğu Kasımpaşa karşısında 1-0'lık skorla yaşayan Sarı Kırmızılılar 5 maç sonra bir lig karşılaşmasından puan alamadı. Galatasaray, Trabzonspor karşısındaki en farklı mağlubiyetlerinden birini aldı. Daha önce 2018-2019 sezonunun ilk yarısında Trabzonspor'a 4-0 yenilen Sarı Kırmızılılar bir kez daha aynı akıbeti yaşadı. Galatasaray, Trabzonspor'a karşı oynadığı son 11 resmi müsabakadaysa ikinci kez mağlup oldu. 28 Ağustos 2022 tarihinde 0-0 biten maçla başlayan süreçte iki ekip 9 Süper Lig, birer Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa maçına çıktı. Galatasaray bu maçlarda 7 galibiyet ve 2'şer beraberlikle mağlubiyet yaşadı. Sarı Kırmızılılar bu maçlarda 23 kez ağları sarsarken 12 gol yedi. Karşılaşmanın 4. dakikasında gol perdesini açan Muhammed Salah, Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde yediği 2000. golü kaydetti. 2022-23 sezonunun başında Galatasaray'da teknik direktörlük görevine getirilen Okan Buruk, ligdeki en farklı yenilgisini aldı. Sarı Kırmızılılar ilk kez bir Süper Lig maçını 4 farklı kaybetti. Son 4 sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray bu mağlubiyetle birlikte 6 hafta sonunda 5 puan kaybetti. 5. sezonunu geçiren Okan Buruk en kötü ikinci başlangıcını yaptı. Tecrübeli teknik adam ilk sezonunda ilk 4 haftada 5 puan kaybetmiş, takip eden sezonlarda 10 haftadan önce 2 maçlı puan yitirmemişti. Sarı Kırmızılılar milli aranın ardından

Ardından Trendyol Süper Lig'de 9 Ekim Cuma günü Kasımpaşa'yı konuk edecek. Bu sezon Süper Lig'deki ilk yenilgisini Trabzonspor'a karşı 4-0'lık skorla alan Galatasaray, son yıllara bakıldığında oldukça kötü bir savunma performansına imza attı. Sarı Kırmızılılar ilk 6 haftalar itibariyle ligdeki performansına bakıldığında son 60 yılda kalesinde en çok gol gördüğü sezonu yaşıyor. Galatasaray Süper Lig'de 60 yıl sonra en kötü savunma başlangıcını yaptı. Sarı Kırmızılılar ligin 6. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Galatasaray ilk 6 lig maçında kalesinde 10 gol gördü. Süper Lig tarihinde son olarak 1966-67 sezonunda ilk 6 karşılaşmada 11 gol yiyen Sarı Kırmızılılar böylece 60 yıl aradan sonra en kötü savunma başlangıcına imza attı. Galatasaray bu sezonki 6 lig maçının sadece ikisinde kalesini gole kapattı. Sarı Kırmızılılar Erzurumspor Futbol Kulübü ve Kocaelispor mücadelelerinde gol yemedi. Galatasaray rakiplerine ilk 6 haftada 19 isabetli şut imkanı verirken bu maç başına 3,2 isabetli şut ortalamasına denk geldi. Bu süreçte Uğurcan Çakır 5 maçta 8, Jankat Yılmaz da 1 maçta 2 gol yedi. Okan Buruk ligin ilk 6 haftasında savunmanın dörtlüsünde ise 6 farklı oyuncuya şans verdi. İsmail Jakobs, Abdülkerim Bardakçı, Davinson Sanchez ve Roland Şallai ilk 6 haftanın 4'ünde savunmanın dörtlüsünü oluşturdu. Galatasaray ilk 6 hafta itibarıyla 2024-25 sezonunda 5 gol yemiş ve Okan Buruk yönetiminde bu sezona kadarki en fazla golü kalesinde gördüğü sezonu yaşamıştı. Trabzonspor ve Galatasaray başlıklarını aktardık. Şimdi bu iki kulübün gündemleri gazetelerde nasıl görünmüş? Hep birlikte göz atıyoruz. Fanatik gazetesiyle başlayalım. 60 yılın en kötüsü. Trabzon'da dağılan cimbomdan savunma rekoru. Az önce ekranlarınıza gelen haberle aynı başlık aslında. Trabzon'da darmadağın olan Galatasaray savunması tarihin en kötü tablolarından birine imza attı. Süper Lig'in ilk 6 haftasında kalesinde 10 gol gören Galatasaray 66-67 sezonundan bu yana en kötü savunma performansını sergiledi. Kalesine maç başı 3,2 isabetli şut gelen Aslan sadece Erzurum ve Kocaeli maçlarını gol yemeden geçti. Galatasaray biliyorsunuz 4-0'lık mağlubiyetle zirvedeki yerini Ahmet'e kaptırmıştı. Sağ tarafta da lider Ahmet başlığını görüyorsunuz. Sayfanın alt kısmında Osimhen'le ilgili bir bölüm var. Hemen onu da hızlıca aktaralım. İyi haber Osimhen'den, federasyondan yanıt geldi. Victor Osimhen sakatlığına rağmen Nijerya'nın Afrika Uluslar Kupası'ndaki Madagaskar ve Gine-Bissau ile oynanacak maçların kadrosuna dahil edilmişti. Ancak oyuncu sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Bir de yine ilginç bir haber var. Flash İlkay Gündoğan çıkışı. İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan sosyal medyadan taraftara cevap verdi. Eğer İlkay'ın neden oynamadığını öğrenmek istiyorsanız bana değil hocanıza sorun ifadelerini kullanmış. Devam ediyoruz, Trabzonspor sayfasına bakacağız şimdi Fotomaç gazetesinde. Salah tarih yazdı. Fırtına dünyaca ünlü yıldızıyla dev derbide şov yaptı. Evet, sonrasında yine Trabzonspor Galatasaray maçı ile ilgili bölüm hemen hızlıca okuyalım. Trabzonspor evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı 4-0 yenerken 3 gol ve 1 asistlik performansı ile ses getiren Muhammed Salah tarihe geçti. Mısırlı yıldız dev maçın kahramanı olarak dikkat çekti. Vaka yemeği geçti. Liverpool'dan sonra Trabzonspor'da da yaptığı hat-trick'e vurgu yapılmış istatistik haberiyle birlikte dünyada da ses getirdi. Tabii Muhammed Salah'ın transferi de biliyorsunuz ki çok konuşulmuştu ve bu performansı dünya basınının sık sık gündemine geliyor. Nasıl başlıklar atılmış hep birlikte şöyle bir göz atalım. BBC Salah Trabzonspor'da elit seviyede devam ediyor diye yazdı. Sky Italia Salah Galatasaray defansını çaresiz bıraktı dedi. Bild gazetesinde Salah Türkiye'ye alıştı. Rice'la ilk derbisini kazandı vurgusu var. L'Ekip gazetesi Salah Türkiye'de açık ara yılın en iyi transferi olduğunu gösterdi ifadelerini kullanmış. İspanya'dan Marca gazetesi ise Salah Liverpool'dan sonra Trabzonspor'un kralı olmaya kararlı yorumunda bulundu.
Devam edelim yine aynı sayfada. Alkışlar Fabinho'ya bölümü var. Liverpool'dan Muhammed Salah'ın eski takım arkadaşı Trabzonspor'da yeniden bir araya geldiler biliyorsunuz. Galatasaray karşısında performansıyla dikkat çekti. Brezilyalı orta saha 47 pasın 41'inde isabet sağlayarak en fazla başarılı pas yapan oyuncu oldu Trabzonspor adına. Aynı zamanda 5 top kapma girişiminin 3'ünde başarılı oldu. 2 pas arası yaptı ve 6 sahipsiz top kazandı. Sayfanın üst bölümüne tekrar dönecek olursak Thomas Reis'le ilgili de bir bölüm var. Orayı da aktaralım değerli izleyenler. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis'ten müthiş başlangıç. Bordo Mavili takımla sadece 2 antrenman yaparak Galatasaray derbisine çıkan Thomas Reis unutulmaz bir başarı elde etti. Alman hoca tarihi galibiyette başrol oynadı ifadeleri var. Gordon Minden'in ardından bölümünü okuyalım. 52 yaşındaki çalıştırıcı Bordo Mavili takımın başında çıktığı ilk Süper Lig karşılaşmasında tarihe geçti. Alman teknik adam Kasım 1998'de Gordon Minden'in ardından Trabzonspor tarihinde Galatasaray rakip olduğu ilk Süper Lig maçını kazanan ikinci yabancı hoca oldu. Devam ediyoruz Sabah Spor gazetesine bakalım şimdi. Prenslerinden vazgeçsin. Yöneticilerin Okan Buruk'la ilgili eleştirilerini Levent Düzemen bu ifadelerle açıklamış. Hep aynı taktikte çıkılmaz. 4-2-3-1'de neden ısrar ediyor anlamıyoruz ifadeleri var. Devam ediyoruz Hürriyet Spor'a bakalım. Hürriyet Spor'da da yine Galatasaray başlığı var. Göz göre göre gelen felaket. Trabzon'daki şok mağlubiyet aslında tesadüf değildi. Galatasaray'ın sezona iyi başlamadığını gösteren bir gerçekti. Maç sonrasında Okan Buruk'a ciddi eleştiriler var. Gazetede de yine analiz haberlerine göz atabilirsiniz. Son olarak Takvim Gazetesi'ne bakıyoruz. Dünya Salah'ı konuşuyor. Trabzon'un Mısırlı Yıldızı'nın performansı dünya gündeminde. Marka Galatasaray'ı yerle bir etti dedi. Abola Galatasaray Salah tarafından küçük düşürüldü ifadelerini kullanmış.

0: Evet, sabah sporunda bir klasikle devam edeceğiz. Şimdi sevgili Haldun Domaç bizlerle birlikte olacak ve gündem maddelerini kendisiyle değerlendireceğiz. Haldun Domaç, günaydınlar, iyi haftalar diliyorum size de.
1: Çok teşekkür ederim Rezan. Ben de sana ve izleyicilerimize güzel bir hafta diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Tabii dün çok kritik mücadeleler vardı. Çok konuşulacak şey var. Fenerbahçe 8 golle kazandı. Liderlik mücadelesinde Ahmet Sportif faaliyetler Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Önce Fenerbahçe ile başlayalım. Çok görkemli bir galibiyet. Milli ara öncesinde bu morale çok ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin ve kendi taraftarı önünde resital yaptı.
1: Evet, öyle söyleyebiliriz. Gerçekten de hani biz Eyüp Spor karşısında Fenerbahçe'nin kazanması gerektiğini düşünenlerdendik, düşünüyorduk. Bütün herkes böyle bir kanaatteydi. Zaten İsmail Kartal da benzer cümleler kullandı. Evet, kazanabilirdik, kazanacağımızı biliyorduk, düşünüyorduk ama bu kadar farklı olacağını düşünmüyorduk dedi. Gerçekten de çok farklı bir skor ortaya çıktı. Onu söyleyebiliriz. Tabii bu skor acaba genele yansıyacak mı? Genelde aynı şeyleri konuşacak mıyız? O başka bir nokta. Yani çünkü bu görkemli skorun aynı şekilde yansıması gerekiyor. Nereye yansıması lazım? Ligdeki diğer maçlara. Ama milli araya giderken böyle bir sonuç elde edilmesi gerçekten de önemli bir başarı. Tabii ki Vedat Muriç'in attığı 4 gol, Mason Greenwood'un oyunu, İrfan Can'ın uzun süre sonra gol atması değil, bir 10 numara pozisyonunu doğru bir şekilde oynuyor olması, bunlar gerçekten de önemli avantajlar diye görebileceğimiz konular, öyle söyleyebiliriz. Yani Fenerbahçe işin özeti gerçekten de bir moral depolayarak milli araya gidiyor. Ama bütün sorunlar çözüldü mü diye sorarsanız, bu maça bakarak bütün sorunların çözüldüğünü, her şeyin normal rayına girdiğini düşünmek çok gerçekçi bir yaklaşım olmaz. Onu özellikle söylemek isterim.
0: İsterseniz buradan devam edelim. Yani evet, önemli kritik bir galibiyetti. Favori olan taraf Fenerbahçe'ydi ama burayı biraz açalım. Bu milli arada Fenerbahçe'nin hangi sorunlara daha çok ağırlık vermesini bekliyorsunuz?
1: Şimdi bir kere şunu söylemek lazım. Lukaku ile Vedat Muriç arasındaki, ki hoca bu konuda zaman zaman farklı seçimler yapıyor, seçim Vedat Muriç'ten yanadır. Yani bu takımın birinci santroforu Vedat Muriç'tir. Şu şekliyle Lukaku ancak onun yedeği olur. Bazı pozisyonları oynar. Zaman zaman bazı maçları oynar. Bir kere bu tarafını çözmemiz lazım. İkincisi Asensio'nun dönüşü. Asensio'nun dönüşü artık gerçekleşmesi lazım. Gerçi İsmail Hoca bir son bölümde bir oynatmayı düşündük ama riske etmek istemedik diye bir cümle kullandı. Ama bu Asensio'nun takım içerisine monte edilmesi gerekiyor. Ha, bunun için ne yapılabilir? Yani söz gelimi şunu söyleyeyim. Bir hazırlık maçı alınabilir. Oyuncunun artık maç trafiğini de yükseltebilecek, en azından onun bir başlangıcı yapılabilir. Bir hazırlık maçı Asensio için yapılabilir. Çünkü Asensio olmadığı süreçte Fenerbahçe'nin üretim açısından

0: sıkıntı yaşadığını net bir şekilde gözlemliyoruz. Bunu da vurgulamamız lazım. Orta alandaki tercih o zaman zaten yerine gelecek. Orada Gendouzi, Kante, İsmail, Bartu, Elmas bunlar zaten birbirlerine benzeyen oyuncular. Onu söylememiz lazım. Ve ben şunu söyleyeyim, Fenerbahçe açısından önemli noktalardan bir tanesi Ederson'un dönüşü, öyle söyleyeyim. Yani sezona müthiş bir başlangıç yaptı. Hani hep şunu söylüyorduk, Ederson, hani gerçek Ederson mu bu, yoksa hani tırnak içerisinde hani ikizi falan mı geldi gibi cümleler kullanılmıştı. Şimdi Ederson'un gerçek performansını izliyoruz. En kritik anlarda sahneye çıkma başarısını gösteriyor. Bu önemli bir nokta. Ama vurgulayacağım nokta, artık bir oyunun 11'inin şekillenmesi gerekiyor. Ve bazı oyuncuların son durumlarını görmek için, benim kişisel kanaatim bu, İşte mesela Nene'yi görmek için ya da işte ne bileyim, tabii ki milli takım süreçleri var ama eldeki oyuncuları diyelim hadi, eldeki oyuncuları görmek için mutlaka bir hazırlık maçıyla bu durumu taçlandırmak lazım. Bence de en önemlisi de Asensio için şart. Doğru 11 seçilerek, doğru oyunla Fenerbahçe iyi noktaya gelebilir. Ama bu noktada dediğim gibi önemli konu, hı hı, mutlaka ve mutlaka Fenerbahçe'nin yani belli oyuncuları artık seçip oynatması gerekiyor. Yoksa böyle hani bir hafta bunu oynatalım, bir hafta bunu oynatalım, olmadı onu, evet, oynatalım, 3 tane 6 numarayla çıkalım gibi seçenekleri artık bir kenara bırakması gerekiyor.
1: Peki şimdi dünün diğer mücadelesine geçelim sevgili Haldun Domaç. Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş'ı 3-2 yendi ki son haftaların formda takımıydı Beşiktaş. Marsilya galibiyetinin rüzgarıyla gelmişti ve Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle birlikte bu maçın anlamı daha da katlandı. İki takımın da zirve mücadelesiydi. Ahmet kazandı, puanını eşitledi ve averajla zirveye oturdu. Nasıl bir mücadeleydi, sizin gözünüzden de dinleyelim.
0: Öncelikle Rezan şunu söyleyeyim, izlemesi keyifli bir mücadele, evet, gördük. Yani izledik, keyifle izledik, onu bir kere söyleyelim. Yani iki takımın da kazanmaya yönelik kendi planlarını ortaya koydukları bir maç. Kendi planlarından kastım şu, Ahmet Spor Beşiktaş'ın üstüne geleceğini, kendilerinin üstüne geleceğini ve arkada kalan boşluklara, depar kulvarlarına işte Bale'yi, Orban'ı gönderme düşüncesi, Kaleli gönderme düşüncesi olduğunu net bir şekilde gözlemledik ki bu manada baktığımızda oyun planlarını iki takım da sahaya yansıttı. Beşiktaş'ın oyun planı statik artık. Yani onlar oyunun kompakt bir oyun olarak oynanması gerektiğini hem savunmada hem hücumda öyle planlıyor. Ama burada unutulan iki konu var ki onları söyleyeceğim. Hani bir oyuncu, iki oyuncu bazen çok şey fark ettirmez diyebiliriz, öyle söylenebilir. Ama bu rotasyona bu maçta iki oyuncu da olsa gerek var mıydı sorusunu yine de bir tartışmak lazım. Yani işte Poku'yu Vaslav'ın yerine oynatmak acaba doğru bir tercih miydi? Böylesine zor bir deplasmanda Emirhan'ı kenarda tutmak, gerçi bir küçük sakatlığı olsa da sonradan oyuna girdiğine göre demek ki yiyebilecek durumda. Yani orada bence önemli. Ve bir de tabii şunu söyleyelim, belki Beşiktaş için bir kazanımdan da bahsedebiliriz. Miretti kazanımından bahsedelim. Gerçekten oyuna girdikten sonra oyunun şeklini değiştirecek kadar etkin bir rol oynadı. Pozisyon olarak baktığımızda oyunun son bölümü Beşiktaş'ın üstün. Özellikle söylememiz lazım. Yani Beşiktaş birincisi bu küçük rotasyonun acısını çekti. İkincisi ve daha önemlisi bence Marsilya maçının yorgunluğunu üzerinden atamadığı çok net bir şekilde ortaya çıktı. Ha, bu konuda kimler var derseniz işte yine bir parmak sakatlığıyla Orkun'dan bahsedebiliriz ama daha çok oyunun dengesi Beşiktaş'ta Salih'in üzerine kurulu. Dengesi diyorum bakın, yani savunmadan çıkarken savunmaya yardımda, hücuma yardımda Salih'in çok önemli bir rolü var. Ve Salih gerçekten de net bir şekilde çok yorgundu. O manada acaba orada bir değişiklik yapılabilir miydi diye düşündük. Ama tabii sonuç itibariyle hoca böyle bir seçim gerçekleştirmiş. Onu bu kere vurgulayalım. Yani Marsilya maçının yorgunluğu çok net bir şekilde oyuncular üzerinde görüldü. ve dikkat edersen gerçekten de özellikle savunmadan çıkarken

0: Hatalar yapıldı. Kişisel hatalar, bireysel hatalar aslında Ahmet'in değerlendirdiği noktalar oldu. Nübel belki sezonun belki de en formsuz maçını oynadı diyeyim. Hadi en kötü demeyeyim de en formsuz maçını oynadı. Bir de şunu söyleyeceğim. Yani buna ben yıllardır karşıyım. Yani şu rakip baskısı altındayken yani o öndeki oyuncuya top atmak, yani bu pas atmak gerçekten çok büyük bir risk. Yani mesela o riski aldığınız için bir gol yediniz. Belki de o golü yemeseniz maç berabere bitecek. Yani öyle bir nokta. Yani bu riskleri kaleciler neden alıyorlar? Oyuncular neden kendilerini gösteriyorlar bu kadar topu almak için? Anlamakta zorluk çekiyorum. Onun için yani şu pasların gerçekten de futbolda büyük risk taşıdığı gerçeğini bir kez daha gözlemlemiş olduk. Yani sonuç itibariyle Beşiktaş küçük rotasyonundan verim alamadı. Marsilya yorgunluğunu üzerinden atamadı ve Ahmet'in oynadığı, Ahmet sportif faaliyetlerin oynadığı o bir ve ikinci bölgeyi tut, üçüncü bölgeyi çabuk geç noktasını gerçekten çok başarılı yaptı ve şutlar da isabetli ve güzeldi. Onu da özellikle söylemem lazım.
1: Bu arada Ahmet Sportif faaliyetlerin zirveye geçmesini de konuşalım sevgili Haldun Domaç. Sadece Ahmet Sportif faaliyetler değil, bu sezon Süper Lig'de şehir takımları, Anadolu takımları gerçekten fark yaratıyor. Ahmet'in yanında Kocaeli'den bahsedebiliriz. Kasımpaşa var ki onlar da şu anda ligin namağlup tek takımı konumunda, her ne kadar biraz beraberlikleri de olsa. Nasıl yorumlayacaksınız bu takımların performanslarını Ahmet'le birlikte?
0: Şimdi Ahmet sportif faaliyetlere bir kere ayrı bir parantez açmak lazım. Neden? Yani bu ligin Kocaeli Spor'la aynı noktada değil. Bu ligin yeni takımı, yani yeni bir takım olarak gelip burada liderliği ele geçirmek, hem de son derece gövdeli takımlar karşısında bu işi yapabilmek gerçekten önemli bir başarı. Tebrik etmek lazım. Ve o yani kurdukları kadronun da tam da bu ligde bir tırnak içinde söylüyorum, bir Anadolu takımı için en uygun kadro olduğunu söylemek lazım. Yani mesela Gift Orban gibi gerçekten savunma sırtı koşuları atabilecek, isabetli şutlar çeken, hareketli bir santrofora sahipler. Bu çok önemli bir avantaj onlar için. Yani iyi bir kadro kurulmuş. Ha bu devamlılığı olur mu, sürekliliği olur mu dersek onun için çok net cümleler kuramayacağım. Ama şunu söylemekte yarar görüyorum. Yani biz olağan şüpheliler dediğimiz şampiyonluk adayları Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un bu Avrupa maceraları nedeniyle zaman zaman örseleneceği, zaman zaman büyük sıkıntılar yaşayacağını söyleyebiliriz. Onun için lig de bize farklı şeyler gösterebilir. Yani zaman zaman bu tür durumlarla karşılaşabiliriz. Hani Kocaeli spor takımı için ben hani bu ülkede futbolun en üst düzeyde oynanabileceğini düşündüğüm kentlerden biri Kocaeli Spor. Yani her ne kadar bugün burada yoklar ama Bursa Spor, Eskişehir Spor, bunlar Sakarya Spor, bunlar futbol kentleri. Ben Kocaeli Spor'un durumunu sürpriz karşılamam. Zaten adım adım geldikleri de çok net bir şekilde belliydi. Onu da özellikle söylemem lazım. Hani bir oyun inşa eden bir hoca Selçuk Hoca. Onu da söyleyelim. Hani fırsat, bazen çok teşekkür ederim o fırsatı verdin. Bu bizim ligimizde savunma aksiyonlarını en doğru yapan kulüplerden biri Kocaeli Spor şu an itibariyle, görüntü itibariyle. Ve gerçekten Kocaeli Spor deplasmanları da iç saha maçları da bütün takımlar için zor olacak. Özetle şunu söyleyeyim. Yani gerçekten bu Avrupa maceraları öncesinde sonrasında milli takım, mesela şimdi oyuncular milli takıma gidiyor, büyük takımlarda çok fazla oyuncu gidiyor. Bütün bunlar Anadolu kulüpleri dediğimiz ya da şehir kulüpleri dediğimiz kulüpler için önemli avantajlar teşkil edecek diyebilirim. Ama son cümle belki bilmiyorum, onu da söyleyeyim. Tabii. Trabzonspor'un Galatasaray karşısında kazandığı maç aslında ligi bir anlamda da hizaya getirdi desem yanlış olmaz.
1: Gerçekten o karşılaşmayla birlikte takımların motivasyonları, performansları doğru orantıda değişti diyebiliriz, öyle değil mi?
0: Aynen öyle. Yani Trabzonspor kazanınca hani tabii ki Galatasaray üzüldü. Galatasaray oradan deplasmandan çıkıp en azından önünü daha aydınlatabilirdi. Ama Trabzonspor kazanınca işler biraz farklı bir noktaya geldi. Yani puan olarak baktığımızda takımlar birbirlerine son derece yaklaştılar. Öyle söyleyebiliriz. Hani bizim açımızdan keyifli bir lig olma durumu ortaya çıktı. Trabzonspor da yarışın içerisinde. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray da yarışın içerisinde. Hatta başka yarışın içerisinde takımların olması, özellikle işte Ahmet sportif faaliyetlerin, Kocaeli Spor'un, Kasımpaşa'nın, yani bu takımların da yarışın içerisinde olması bize güzel bir lig vaat edecek. Yani herkesin herkesi yendiği bir lig, keyfi yaşanacak bir lig olacaktır diye düşünenlerdenim, öyle söylüyorum. Şu ana kadar her şeyin iyi gittiğini vurgulayabiliriz. Galatasaray'da bir sıkıntı var, örselenme var, kadro seçimi, oyun seçimi konusunda. Beşiktaş'ın bu deplasman sıkıntısı belki biraz da Marsilya maçına bağlı. Fenerbahçe'nin yine yani eyvah umutlar tükendi derken dönüşü, farklı galibiyetiyle moral bulması. Trabzonspor'un inanılmaz bir maçtı. Ben de maçtaydım. Yani gerçekten Trabzonspor'un oyunu çok doğru bir oyundu. Thomas Reis'le örgülenen oyun. Bütün bunlara baktığımızda gerçekten güzel bir lig izliyoruz, öyle söyleyeyim. Bir evet. Nefes alacağız şimdi. Milli maç arası evet. Nefes alacağız. Sonra tekrar heyecana döneceğiz.
1: Haldun Domak, çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız ve değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi haftalar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Haldun Domaç Sabah Spor'unda bizlerle birlikteydi değerli izleyenler. Böylelikle ikinci bölümü de yavaş yavaş toparlıyoruz. Birazdan karşınızda olacağız yeniden 3. bölümle. Bu süre zarfında sizleri İtalya'dan özetlerle baş başa bırakıyoruz.
2: A Spor Radyo. Spor'un radyosu.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: O Spor Radyo, sporun radyosu.
2: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 21 Eylül 1938 yılında ilk televizyon haber programı BBC'de yayınlandı. Güzellikler
1: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
1: Reklam.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
8: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
1: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
9: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
10: Rusya-Ukrayna Savaşı ile başlayan ve Orta Doğu'da Amerika Birleşik

0: Birleşik Devletleri, İsrail-İran savaşı ile devam eden jeopolitik sorunların petrol fiyatlarını arttırmasıyla, akaryakıt maliyetleri yükselirken, elektrikli ve hidrojenli ulaşım çözümlerine yönelik ilgi de güçleniyor. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, küresel elektrikli otomobil satışlarının yıl sonunda yaklaşık 23 milyon olması beklenirken, alternatif kaynaklı ulaşım araçlarına talebin artması bekleniyor.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Aspor Radyo.
1: Naklen izleyebileceksiniz değerli izleyenler. Önce tabii bir kulüp futbolunu değerlendirelim. Dünün görkemli maçlarından biriyle başlayalım. Fenerbahçe dün Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Oldukça gollü bir mücadeleydi. Fenerbahçe'nin de milli ara öncesinde böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı.
2: Senin söylediğin gibi bu galibiyet mecburiyeti Fenerbahçe'yi sadece futbolcu açısından değil, başta teknik direktör ve yönetim açısından bir reaksiyon vermeye zorlamıştı. Taraftar da zaten şu an soru işaretlerinin olduğu bir ortamda en iyi motive olma şeklini takımın iyi oyunundan ve de alacağı iyi bir skorda buluyor. O yüzden Fenerbahçe bence ligimizin en zayıf takımlarından biri Eyüp karşısında. Zaten galip gelmesi bekleniyordu. İyi oynamasını da ben kendi adıma bekliyordum. Ama 8-0 gibi sonuçlar ligimizde çok sık görülen skorlar değil. O yüzden Fenerbahçe oyuna zaten o derece hızlı, tempolu başladı ki daha 7. dakikada 2-0'ı buldular. 2-0'da oyun bitmişti. Bence oyun kopmuştu. Eyüp'te başladığı gibi o dakikadan sonra da işte ben biraz daha defans güvenliğini ön planda tutayım, daha az gol yiyeyim değil. Topa sahip olduğu zaman futbol oynamaya çalıştı. Aradaki kalite farkı çok büyük olunca da Fenerbahçe zaten devre arasında da daha fazla gol atmalıyız konuşmasını soyunma odasında yapmışlar. Onun doğal sonucu olarak maçın sonuna kadar gol kovaladılar ve çok üstün oynayarak çok haklı bir şekilde bu derece farklı kazandılar. Hatta Fenerbahçe ligimizde bir rekor bile kırabilecek bir maç oynadı. Hı hı. O yüzden Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Bir galibiyetle araya girmek çok önemli. Ki diğer takımlar için de bunu ayrıca değerlendireceğiz. Çünkü bu milli ara 3 haftalık bir milli ara. 3 haftada çok şey değişebilir. Bir, eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz olumlu yönde. Ama bazen de o eksikleri tamamlama adına maalesef büyük takımlarımız çok futbolcu gönderiyorlar milli takımlara. Onlarla çalışma şansları olmuyor. Takımlar eksik oluyor. O konuda bazı sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Veya bu aralara çok formda, çok iyi giren takımlar da yine bu aradaki uzunluktan dolayı bazen olumsuz etkilenip bambaşka bir başlangıç yapıyorlar. O yüzden merakla bekleyeceğiz bakalım bu 3 haftayı hangi takım nasıl değerlendirecek.
1: Evet, onu da yine ayrıca konuşuruz. Fenerbahçe maçıyla devam edelim. Dün Vedat Muriç 4 gol attı. Restart sundu zaten Fenerbahçe takım oyunuyla ama karşılaşmanın yıldızı da Vedat Muriç oldu. Hatta maçtan sonra esprili de bir an yaşandı. Bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Flash röportaja geldi. Özür diliyorum, Mixon'a geldi. Bütün golleri sayabilir misin diye sordular kendisine. Tek tek saydı. Sizin hafızanızda var mı bu arada sırasıyla goller? Çok fazla gol vardı çünkü.
2: Mutlaka önce birinci gol Greenwood.
1: Evet, doğru.
2: Greenwood, ben yazdım etsin o yüzden önümde, gözüm otomatikman oraya evet. Gidiyor.
1: Sonra
2: Vedat Genduzi, İrfan Can, sonra tekrar Vedat Greenwood. Yani ben şunu biliyorum, Greenwood attı, Greenwood kapattı. Öyle olunca da zaten Genduzi ve İrfan'ın golleri de üst üste gelince otomatikman Vedat'a arada ikişer ikişer gol kaldı.
1: Evet. Bu arada az önce sevgili Haldun Domaç'la da konuştuk maçla ilgili. Şu ifadeyi kullandı. Bundan böyle Vedat Lukaku tartışmasının bitmesi gerekiyor şeklinde konuştu. Lukaku oyuna sonradan dahil oldu. Pozisyonlara da girdi. İki kez kaleciyle karşı karşıya da kaldı ama fiziğiyle ilgili hala kendisine yapılan bir takım eleştiriler var kamuoyunda. Henüz daha hazır hale gelemedi, hazır hale getiremedi kendini. Kendisi de bu arada Belçika milli takımına davet aldı. İsmail Hoca'nın birinci tercihi özellikle bu maçtan sonra da Vedat olur gibi görünüyor. Siz ne dersiniz?
2: Bence de Vedat olacak. Yani 4 gol atmış, kaldı ki Lukaku oynadığı o süre içinde de çok istekliydi. Yani takım farklı kazanırken mutlaka benim de bir golüm olsun diye bence golü çok aradı. Çok istedi. Bunun için üstün bir gayret de sarf etti. Ama tam olarak hazır değil. Yani bu dönemde Fenerbahçe'ye biraz da olumsuz belki kulağa gelecek bazı konulara girmemek daha doğru olur. Çünkü ben hep şunu derim. Benim tarzım da odur. Hangi takım olursa olsun. Hem teknik direktör hem de futbolcu bazında. yeni bir başlangıç yapıyorsa, başlangıçta onların üzerine çok fazla olumsuz yönde yaklaşmayıp onlara bir şans vermek lazım. İşte bu milli arada o şansın verilmesi gereken son bölüm. Olabilir, bazı futbolcular eksik gelebilir, geç gelebilir, takıma uyumunu sağlayamadığı bir dönem geçirebilir. Bütün bu eksiklerin giderilmesi için bu milli ara, 3 haftalık bir ara bence çok güzel bir süre. Ondan sonra her şeyi daha farklı değerlendireceğiz ama Lukaku'nun şu yönünü bu dönemde böyle iyi düşünerek konuşmak isterim. Lukaku'yla Muriç aynı tip oyuncular. Yani neredeyse karbon fotokopi kağıdı gibi. O yüzden acaba aynı tip iki santroforla mı bu sezon oynanmalıydı?
1: Çift santrofor düzenini.
2: Hayır.
1: Alternatif olarak söylüyorsunuz.
2: Oyun anlayışı olarak. Hı-hı. İkisi de pivot santrofor, ikisi de sırtı dönük oynayan santroforlar. Yani böyle dar alanda çok iş yapacak, daha çabuk, çok hareketli santroforlar değil ikisi, hı-hı, de. O açıdan ben onu değerlendirdim. Yani Fenerbahçe'de Vedat çıktığı zaman hiç oyun anlayışında, stratejisinde, formatında bir değişiklik yapmadan Lukaku'yu oynatabilirsin. Hı hı. Aynen devam edebilir. Hatta yani ikisi de aynı olduğu için çift santrafor oynamada da günümüzde artık biraz sıkıntı var. Bizim ülkemizde özellikle çift santrafor oynamayı biz çok iyi bilmiyoruz. O iki santraforun hem özellikleri, hı hı, hem de görev dağıtımının çok iyi bir şekilde uygulanması lazım. Ama iki santroforla oynayan takımlarda da ya geride üçlü oynuyorlar,

0: defanstan oyuncu çıkararak döndüler. Bakın bunlar hep mecburiyetten dolayı belki de uygulamanız gereken, yapmanız gereken bazı hamleler. Ama şu an Fenerbahçe'de de ben iki santroforla oynamalarını beklemiyorum.
1: Bu arada şimdi bu karşılaşmayla birlikte ve aynı zamanda Galatasaray'ın da puan kaybıyla birlikte Fenerbahçe'nin zirveyle arasındaki puan farkı 3'e düştü. Çok fazla eleştiri vardı Fenerbahçe'ye sezon başından bu yana, özellikle oyun anlayışı ile ilgili. Fenerbahçe'nin bir oyun organizasyonunun en azından eksik kaldığı rakiplerine göre daha çok bireysel yeteneklerle puan kazanabildiği şeklinde eleştiriler vardı. Ancak şu anki tabloda Fenerbahçe milli araya zirvenin 3 puan gerisinde girdi. Bu eleştiriler için en azından bir süreliğine rafa kalktı diyebilir miyiz, yoksa hocanın özellikle bu milli arada oyun organizasyonuna ağırlık vermesini bekler misiniz?
0: Ya bunlar bu dönemde rafa kalkar. Neden? Son maçınızı farklı almışsınız. Fenerbahçe zaten Aziz Yıldırım başkanlığında bu sene mutlaka şampiyon olacağım motosuyla lige girdi. Kötü bir gidişat oldu. Teknik direktörün ayrılması, tekrar geri gelmesi, Fenerbahçe'de büyük bir kriz yaşandı ve şu an içinde en azından bu kriz bitti. Fenerbahçe yeni bir başlangıç yapmak zorunda. O başlangıcı yaparken de bence hem hazırlık döneminden, Avrupa Kupası ve ligdeki 6 maçtan da çok önemli dersler çıkarmak zorunda. Biz de böyle hep birbirimizin yaptığını sanki yapmak zorundaymışız gibi biraz o anlayışı ön plana çıkaran taklitçilik diyebileceğimiz bir anlayış var. O da şu: önce taraftara hoş gelen futbol oynayacağız der büyük takımlarımız. Bizim taraftarımızın gözüne hoş gelen futbol da ön alan baskısıdır. Yani üçüncü bölgede yapılacak o savunmadır. Bunu herkes ister. Yani takım rakibi çıkarmasın, ceza sahasını hapsetsin, orada kaybedilen topları hemen geri kazansın ve arka arkaya pozisyon üretsin, gol atsın. Ama dünyada bunu 90 dakika boyunca yapan bir takım yok. Dolayısıyla İsmail Hoca'nın gelişi de beklenmeyen bir gelişme olmuştu. İsmail Hoca da veya bu dönemde yönetim dahil olmak üzere ki Oğuz Çetin sportif direktör olarak da Fenerbahçe'nin futbol akıllarından biriydi. Taraftarı bir an önce motive etme adına biz taraftarın istediği oyunu oynayacağız. Bu da ön alan baskısı dediler. Fenerbahçe öyle oynamaya çalıştı. Şimdi bakıyoruz Fenerbahçe'nin o kadrosu ön alan baskısı yapmaya uygun mu? Bence en azından belki bir bölüm için yapabilirler ama oyunun tamamı için yapma şansları bence hiç yok. O yüzden Fenerbahçe'nin oyununu çeşitlendirmesi lazım. Bütün takımlarımızın bunu yapması lazım. Yani biz çok fazla futbolcuya dayalı oyun oynuyoruz.
1: Evet.
0: Yani kaliteli futbolcuyu al. Hele hele günümüzde bize lüks olan ödemeleri, o derece büyük paralar ödeyerek o futbolcuları al, onlar sana maç kazandırsın. Bu böyle olmuyor sevgili Rezan. Uzun vadeli düşündüğümüzde sizin oyunu da geliştirmeniz lazım. Kaldı ki futbolcu bazlı maç kazanma hedefinde olan takımlarda sık sık şunu da görüyoruz: bazı futbolcuların formları da düşüyor. Bir tane çok pahalı, çok iyi oyuncularınız olabilir, Osimhen gibi. O olmadığında öteki futbolcuların formu düşüyorsa bu size olumsuz da geri dönebiliyor. O yüzden biz oyunu ön plana çıkaran bir anlayışı artık günümüzde önde tutmamız lazım. Tabii ki bu oyun anlayışı, bunu geliştirmek daha kaliteli futbolcularla hem daha çabuk olur, hem daha iyi seviyeye gidersiniz, hem de daha iyi sonuçlar alırsınız. Bence futbolcuya dayalı düzenden biz oyun bazlı bir düzene geçmek mecburiyetindeyiz artık.
1: Peki şimdi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın maç sonu açıklamalarını dinleyelim. Kendisinin bir puan durumuyla ilgili serzenişi oldu. Geçtiğimiz haftalarda oynanan maçlarda eğer penaltılarımız verilseydi belki biz şu an lider bile olabilirdik dedi. Aynı zamanda Asensio'nun dönüşüyle ilgili de İsmail Kartal'dan bir demeç var. Hepsini ekranlarınıza taşıyalım, sonra konuşmaya başlayalım.
2: Hafta başından beri oyuncularımızla çok iyi rakibi analiz ettik. Gayet iyi bir iletişim içerisinde bu maça hep birlikte çok iyi hazırlandık. Sonuçta son iki lig maçında istediğimiz puanları alamamıştık. Bayağı bir puan kayıpları yapmıştık. Bunu düzeltmek istiyorduk ve güzel bir oyunla bugün galip gelerek taraf

hatalarımıza karşı kendimizi oyuncularımızla birlikte affettirmek istiyorduk. Sonuçta Avrupa Kupası'nda, Şampiyon Ligi'nde iyi giden bir Fenerbahçe ama ligde son zamanlarda hiç istenildiği gibi gidemeyen bir Fenerbahçe vardı. Bunun bilincindeydik, farkındaydık. Ama sonuçta bugün güzel bir oyunla farklı galip geldiğimiz için oyuncularımı kutluyorum. Bu galibiyette taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Bu galibiyet, ligde aldığımız bu galibiyet oyun olarak da farklı galip gelerek de bize güzel bir moral oldu. İnşallah bunu sezon sonuna kadar üstüne koyarak, gelişerek bu şekilde yolumuza devam ederiz. Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Yani bazı hafta istediğiniz sonucu alamıyorsunuz, bazı haftalarda istediğiniz sonuçları alıyorsunuz, bazı haftalarda baktığınız zaman hakemlerin lehimize verilmesi gereken penaltılarla mesela maçı kaybediyorsunuz ama kimse bunlara değinmiyor. Ya bu maçın hakkı bu değildi, burada penaltılar verilmedi, burada şu oldu diyen bir tane çıkan yok. Ya beni suçluyorlar, ya futbolcularımızı suçluyorlar. Böyle bir olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Yani bunların bir maçlık olduğunu olmaması gerektiğini düşünüyorum. Mesela bir Avrupa'da bakıyorsunuz birçok teknik direktörlere, acaba onlar böyle bir olaylarla karşılaşıyorlar mı? Türk futbolunu bir yerde temsil etmişiz, güzel bir şekilde temsil etmişiz. Ülke puanına katkıda bulunmuşuz ama bunların hiçbir değeri yok. En ufak bir şeyde hoca suçlu, hoca formsuz, şu bu bir sürü yapıştırmalar üzerimize yapıştırılıyor maalesef. Ama biz alışığız. Mesleğimiz bu. Yani bunu bilerek seçtik. Bundan kaçış yok. Bunları da göstermek zorundayız. Bunların bilincindeyiz. Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Nasıl yapacağız? Dışarıya fazla kulaklarımızı tıkayacağız. Duymayacağız. Sadece işimize konsantre olup oyuncularımızla birlikte takımı daha iyi nasıl futbol oynatabiliriz? Daha iyi nasıl gelişebiliriz? Daha iyi nasıl çalışabiliriz? Biz bunların peşindeyiz. Bunları yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar ve yaptığımızı düşünüyorum. Şimdi 8-0 biten bir maçtan sonra bir hakem için bunları konuşmak bence doğru değil. Yani önündeyse, bizim aleyhimize de olsa, lehimize de olsa, yani gördüğünü çalsınlar. Biz fazla bir şey istemiyoruz ki hakemlerimizden. Gördüklerini çalsınlar yani. Mesela ben hala oradayım mesela. Geçmişte bizim iki maçta verilmeyen penaltımız orada giden, bizim 4 puanımız var. Bugün o 4 puan alsa biz bugün ligin lideriydik. Ama kimse bunları konuşmuyor. Fiziksel eksik. Mesela bugün Asensio, siz sormadınız ben söyleyeyim. Asensio'yu biz kadroya aldık. Normalde oynayacak durumda değil. Doktorla da konuştuk. Eğer bir mecburiyet olsaydı 20 dakika falan oynatmayı planlıyorduk yani. Kendisiyle de konuştuk bunu. Maç farklı olunca doktor dedi ki oynatmayalım dedi. Ben gene oynayacaktım onu. Yani bir oynasın, bir moral olsun diye. Bizim için risk olur, kendisi için de bir risk olur diye. Sonra kendisi de çok doğru dedi. Ben de oynamak istemiyorum dedi. Yani iyi olur dedi bu şekilde. Onun için Asensio'yu da oynatmadık. Şimdi oyuncularımı nasıl motive ediyorum? Ben samimi bir insanım. İçimdekini karşısına hayatım boyunca rol yapmadım. Rol yapamam zaten. Öyle bir yeteneğim de yok benim. Neyse içimdekini söyleyen bir insanım. Oyuncularım bunu çok iyi biliyorlar. İrfan'la konuştum. Dedim bak, sana ihtiyacımız var. Bu maçta senin oynaman lazım. Hafta başından beri kulaklarını kapa. Hata da yapsan önce basitten başla, sonra zorları zorla diye konuşarak antrenmanlarda onu motive ettik, çalıştık. Bugünkü maça İrfan'ı biz bu şekilde hazırladık. Diğer yerli oyuncularla da böyle. Onlara ben güvendiğimi, inandığımı her zaman hissettiriyorum. Bütün yerli yabancı ayırt etmiyorum. Hepsiyle aynı şekilde konuşuyorum. Açık ve net bir şekilde konuşuyorum. Yani biz onlara her şeyimizi borçluyuz. Onlar varsa bizler varız. Onlar mutlu olduğu zaman inanın biz onlardan, özellikle ben kendim şahsım, çok daha fazla mutlu oluyorum. İyi bir futbol oynadık, güzel bir galibiyet elde ettik. Onlara bu mutluluğu tattırdığımız için onlardan daha fazla ben mutlu oluyorum. Bugün onları mutlu edebildiysek ne mutlu bize. İnşallah bunun bu galibiyetlerin devamı geleceğini ben inanıyorum. Bizi destekledikleri için, bana yaptıkları bu sevgi gösterilerinden dolayı, bana olan inançlarından dolayı onlara çok teşekkür ederim. Onlara minnettarım. Bugün mesela attığımız yan toptan, kornerden goller, bunlar hepsi çalışılmış. Yani organize goller. Yani
tesadüf değil. Gerçekten hafta başından beri söylüyorum ya, çalıştık oyuncularımıza, güzel bir iletişim içerisindeyiz. Sağ olsun onlar da her söylediğimizi kayıt altına alıyorlar. Onları, bizi çok iyi dinliyorlar. Ne zaman, nerede, ne yapacaklarını onlara anlatıp gösterdiğimiz için burada da...

0: Sahaya çıktığımız zaman bunları antrenmanda yaptıklarımızı maçta da yapmaya çalışıyorlar ellerinden geldiği kadar. Bugün Vedat Buric'in geldiği nokta gayet iyi bir nokta. Bugün o da kendisi bir patlama yaptı. Güzel bir şey. İnşallah bunun devamını getiririz diye düşünüyorum.
1: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal 8-0'lık Eyüpspor galibiyetinin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Türk futbolunu temsil ediyoruz ama bir değeri yok dedi. Yani en ufak olumsuzlukta hoca ya da oyuncular suçlanıyor dedi. Buna bir serzenişi vardı İsmail Kartal'ın. Evet. Aynı zamanda iki maçta penaltılarımız verilseydi şu an puan tablosu farklı olurdu dedi. Nasıl yorumluyorsunuz İsmail Kartal'ın açıklamalarını?
2: İsmail Hoca'nın geri döndüğü o dönemde Fenerbahçe'de çok ciddi bir kriz yaşandı. O krizde de iletişimin ne kadar önemli olduğu bariz bir şekilde yaşandı. Bence Fenerbahçe'de iletişim sorunu hala devam ediyor. Bu devre arası yapılacak birçok çalışma var. Bunlardan bir tanesi de bence bu konu. Bu da sadece teknik direktörün yapacağı bir iş değil. Bu bir kulüp olarak. Hatta camia olarak teknik direktörün de içinde olduğu bu konuyu Fenerbahçe'nin oturtuyor olması lazım. Evet, İsmail Hoca'nın haklı olduğu yönler var. Bizde maalesef hakemler çok kötü. Bütün takımların lehine aleyhine o tür hataları yapıyorlar, yapmaya da devam ediyorlar. Ben de geçmişte verilmeyen penaltılar konusunda hemfikirim. Hem Gençler Birliği maçında hem de Beşiktaş maçında Fenerbahçe'nin lehine verilmeyen penaltılar var. Ben de bu sene bunları özellikle not alıyorum. Ama Fenerbahçe'nin işte bir Konya maçında da lehine yapılan belirli hatalar var. O hatalar olmasa da Konya maçını Fenerbahçe kazanacaktı. O apayrı bir konu. Ama bu dönemde iletişimden bahsettiğim için söylüyorum. Ben olsam İsmail Hoca'nın yerinde, yani geçmişi bu derece irdelemem. Neden? Fenerbahçe yeni bir başlangıç yapmak zorunda. İsmail Hoca maalesef ona yapılan eleştirilerden dolayı sürekli kendini veya teknik heyeti savunmak zorunda kalıyor. İşte bu da dışarıdan bu dönem için bence çok doğru bir adım olarak benim penceremden görünmüyor. O yüzden İsmail Hoca kendine olan, takıma olan, camiye olan güveniyle bu yeni başlangıcı da geleceğe yönelik bence anlatıyor olması lazım. Yani suç konusu da bizim ülkemizin genel hatalarından biri. Bakın, maç kaybedilebilir, teknik direktör hata yapabilir. Bu hiçbir zaman kimseyi suçlu sandalyesine oturtmaması lazım. Yani yaptığınız bir hatadan dolayı suçlu konumunda olmak futbolun doğasında bence olmaması lazım. O yüzden evet, bir hata yapılabilir. Futbolun gerçeği de o. Hata yapıldığı zaman, hatta hata olmasa bile kazanamadığınız zaman, hele hele büyük takımdaysanız eleştiriliyorsunuz. İsmail Hoca da ona vurgu yaptı. Ne kadar büyük takım o kadar büyük eleştiri, büyük başın derdi de büyük olurmuş, öyle derler ya.
1: Evet.
2: Yani bunlardan şikayetçi olmamayı öğreniyor olmamız lazım. Bu baskılarla, bu eleştirilerle bizim baş edebiliyor olmamız lazım. Her şeyden önce futbolculara bu konuda teknik adamların örnek olması lazım. Temenni ediyorum bu konuda da İsmail Hoca'da da Fenerbahçe'de de olumlu gelişmeler olur. Çünkü bizim bütün dileğimiz şampiyonluk yarışının heyecanlı geçmesiydi. O heyecanı da kaliteli futbolla takımlarımızın yaratmasıydı. Böyle biraz kopar gibi olmuştu ligimiz. Beşiktaş ve Galatasaray'ın önde, Fenerbahçe ve Trabzon'un geride olacağı şekilde, ama bu hafta üstteki ikinin kaybetmesi, alttaki ikinin kazanmasıyla makas yine daraldı. Sanki o heyecan yeniden oluştu gibi. Kaldı ki bu 6 haftalık süreyi de Ahmet Lider bitirdi. Ahmet'i de kutlamak bizim burada görevimiz. Dün hak ettikleri bence bir maç kazandılar. Onu biraz sonra ayrıca değerlendireceğiz. İşte bize bu lazım. Yani beklenmeyen takımların beklenmeyen kaliteli, tempolu, güzel oyunlarıyla alacakları galibiyet lazım. Dün o keyfi de verdiler. Fenerbahçe'de temenni ediyorum kadro kalitesine yakışır ki bu kaliteyi arttırabilirlerdi de benim görüşüme göre, bir performansla geri dönsün.
1: Peki o zaman hazır Beşiktaş'a geçiş yapmışken Fenerbahçe'yi de yavaş yavaş toparlayalım ve dünkü Ahmet Sportif faaliyetler Beşiktaş maçını konuşmaya başlayalım. Liderlik mücadelesiydi iki takım adına.

0: Da Galatasaray'ın Trabzonspor'a 4-0'lık mağlubiyetinin ardından iki takım açısından da zirveye yerleşme fırsatı vardı ve gülen taraf Ahmet Sportif faaliyetler oldu. Hem rakibini 3-2 mağlup etti hem de zirveyle puanını eşitleyerek averajla milli araya girerken zirveye yerleşen Ahmet Sportif faaliyetler oldu. Nasıl bir mücadeleydi? Böyle bir karşılaşma tabii bekliyorduk çünkü Ahmet de Beşiktaş'ta iyi futbol oynamaya çalışan takımlardı bugüne kadar. Futbol anlamında keyifli bir mücadele seyrettik ve Ahmet Spor kazanarak zirveye yerleşti.
1: Benim için çok sürpriz de olmadı. Çünkü Ahmet'in iyi futbolunu biliyordum. Özellikle son dönemde hem Orban hem de Disabia'nın iyi oyunuyla Beşiktaş'a büyük zorluklar yaşatabileceğini biliyordum. Ama dün şunu gördük. Ahmet takım olarak çok iyi hazırlanmıştı. Teknik heyet olarak çok iyi analizler yapıp İyi bir stratejiyle takım sahaya sürülmüştü. Bize büyük takımların taraftarlarından bahsediyoruz. Dün Ahmet taraftarı da yine stadı tıklım tıklım doldurmuş. Evet. Baştan sona müthiş bir heyecana büyük destek verdiler. O yüzden de oyun biraz keyifli oldu. Tabii Beşiktaş'ın sıkıntısı da işte konuşulan rotasyon veya son maçın bu maça nasıl yansıyacağıydı. Gerçi çok büyük bir rotasyon olmadı. Bakıyoruz işte Emirhan Calo değişikliği, o zaten benim gözümde çok büyük bir rotasyon değil. Sezona zaten Emirhan Calo başlamıştı. Agbadu sonradan ikili stopere dahil oldu. Rıdvan bence Otara'nın önündeydi. O yüzden bunu da ben bir rotasyon olarak görmüyorum. İşte sakatlığı geçmiş Rıdvan'ın tekrar geri dönüşü olarak görüyorum. Trossard Beşiktaş için her zaman büyük kayıp. Dünkü maçta çok arandı. Bu zaten rotasyon diye düşünülmeyecek. Ama benim biraz hayal kırıklığına uğradığım konu Beşiktaş'ta Poco'nun performansıydı. Hı hı. Maç öncesi İtalyano da Poco'dan çok şey beklediğini söylemişti. O yüzden ben de çok şey bekledim hocadan bunu duyunca. Maalesef o beklentiler yerine gelmedi. Tabii bunu da ben çok doğal bir değişiklik olarak görüyorum. Çünkü birçok kişi evet artık biz de 3 günde bir maç yapmalıyız düşüncesinde olsa bile bu işin ideali, gerçekler bizim hele hele yoğun bir temponun içindeysek bunu gerçekleştirmekte zorlandığımızı hepimiz biliyoruz. İşte Fenerbahçe maçı dahil olmak üzere Beşiktaş'ın hemen arkadan gelen Erzurum maçı, hemen arkadan gelen Marsilya maçı ve de dün oynanan maç, 3 günde bir maç periyodunda Beşiktaş'ın en azından hem zihinsel hem de fiziksel yorgunluğunun bu maça taşındığını gösterdi.
0: En çok hangi oyuncuda fark ettiniz bu yorgunluğunu?
1: Hepsinde fark ettim.
0: Salih yani, Özcan biraz daha
1: Salih onlarda, Salih onlardan biriydi. Yani örnek vereceğim, not aldığım için örnek tabii vereceğim. Emirhan oyuna girdi. Geride öyle bir pozisyonda bomboş, arkadaşına bir pas oynayacak Agbadu'ya. Rakip belki de Agbado'nun 10 metre uzağında direkt rakibin ayağına attı. Bakın bunlar tamamıyla yorgunluğun beraberinde getirdiği sorunlar. Hı hı. Hele hele Beşiktaş 1'de 2-0 mağlup duruma düşünce buna biraz da panik eklendi. Mağlup durumdayız, gol bulmamız lazım. O paniğin beraberinde getirdiği acelecilik de Beşiktaş'ın hatalarını bence çoğalttı. Buna benzer bir sürü örnek gördük. Uğur'da, Orkun'da gördük. Oyuna sonradan giren Çerni'de gördük. Hep aldığım notlarda çok basit hata yaptı Beşiktaş. Ve gerçekten de çok top kaybı yaptı. Şimdi oyunun genelinde Ahmet rakibe hep yakın oynadı. Hep agresif oynadı. Böyle olunca da Beşiktaş zaman alan bulamadı. Tempo yüksek olunca bu yorgunluk daha da fazla göze batıyor, daha da fazla rahatsız ediyor. Ama Ahmet oynarken de Beşiktaş hep bir adım eksik kaldı, bir adım uzakta kaldı. Böyle olunca Ahmet daha rahat top kontrolü yapabildi, Ahmet daha rahat dripling yapabildi, daha rahat şut atabildi. Bu küçük detaylar bence oyunun Ahmet lehine dönmesine neden oldu. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum. İtalyano ne kadar iyi bir hoca ise de Bizde bilmediği bazı yönlerimiz var bizim. İşte bu da onlardan biriydi. Hoca maç öncesi aslında bu uyarıları yaptı. Kamuoyuna rotasyonun önemini anlattı. İşte sadece bunu futbolculara söyleyerek buna çözüm bulamıyorsunuz. Hoca da bu konuyu önemsediğini bize gösterdiğine göre, takıma da gösterdiyse, Beşiktaş bu şekilde oraya çıkmaması için özel bir şey yapmak lazım. Ve biz kendi aramızda bazen deriz, işte takımın içinde futbolcuların beklemediği sürpriz bir olay mı yaratırız? Veya onların hiç ummadığı anda onları şok edebilecek bir davranıştan bulunuruz. Takımı buraya bu şekilde hocanın çıkarabiliyor olması lazımdı. O gayrete rağmen çıkmadı. Ama gerçek şu, biz günümüzde artık şunu biliyoruz. 3 günde bir maç yapan takımların o çok yoğun yüklenmeler sonrası, yani Beşiktaş'ın Marsilya maçı sonrası, Beşiktaş zaten eforlu oynuyor. O maçta da yorulduklarını, Çerni'nin daha 70. dakikalardaydı, ayağına kramplar girdi sevgili Rezan. Bu futbolcunun her şeyini verdiğini, artık bittiğini gösteriyor. O yüzden ben Çerni'yi dinlendirirdim. Hı hı. Takım bu kadar yorulmuşken işte buna bir çözüm bulabiliyor olmaları lazımdı. Bunun giderilmesi için de antrenman bilimi der ki 96 saatte çok doğru bir dinlenme, rejenerasyon programı ile bu yorgunluğu atabiliyorsun. Ama Beşiktaş 72 saat önce bu maça çıkmak zorunda kaldı. Hı hı. Yani biz hep hakemleri konuşuyoruz. Evet, milli ara var. Bu çok önemli. Ama acaba Beşiktaş ya bu maçı pazar değil de bugün oynayabilir miydi? Milli takıma, ya biz bir Avrupa Kupası maçı oynadık. Yani normalde eğer milli maç olmasaydı zaten pazartesi oynayacaktık. O yüzden bunu bir gün sonraya erteletebilir miydi? Bunu istediler mi bilmiyorum. Ben teknik direktör olsaydım bunu yapmaya çalışırdım.
0: Ama işte yabancı futbolcular da milli takımlarına
1: hayır,
0: gittiği için
1: mutlaka,
0: hepsi.
1: Hayır, mutlaka
0: değişken var, doğru.
1: Dediğiniz doğru. Bunu yapmaya çalışırdım dedim o yüzden.
0: Yani elde olmayan sebeplerden ötürü.
1: Yeri geldiğinde bakın ilk milli maçını oynayacak takımlar perşembe günü oynayacaklar. Belki onların takımlarına bile bu rica edilebilirdi. Biz Trossard'ı milli takıma almayın, Osimhen'i milli takıma almayın diye nasıl ricada bulunuyorsak, buna da bir çözüm bulunabilir miydi? Hep ben çözüm arıyorum kendi kafamda. Yani bu Beşiktaş'ın işini kolaylaştırabilirdi. Ama işin gerçeği şu, 6. hafta bitti. Her takım gibi Beşiktaş'ta bu 6. hafta sonuna kadar yaptıklarının bir değerlendirmesini yapmak zorunda. Hı hı. Beşiktaş 2 maç kaybetti. Alanya ve Ahmet. Burada bu kayıplar önlenebilir miydi? Bence evet. Ama Beşiktaş'ın şu an geldiği nokta kesinlikle olumlu görülecek. Hı hı. Beşiktaş camiasının da biz bu sene şampiyon olabiliriz, hatta olacağız dedirtebilecek kadar iyi bir seviye. O yüzden Beşiktaş bunun bilincinde olmalı. Dün Ahmet bence oyunun ikinci yarısı her ne kadar Beşiktaş'ın üstünlüğünde geçmiş olsa bile, Ahmet ilk yarıdaki oyunuyla attığı o güzel gollerle maçı kazanmayı bence hak etti. Biraz da bu büyük efor, bu büyük heyecan bazen ödüllendirilmeli. Bu futbolda da birçok takıma örnek oluyor bence.
0: Bir izleyicimiz yazmış, Cenk Seçkin, defansif pozisyon nasıl alınır, kontra atak nasıl oynanır, hücum presi nasıl yapılır ve daha önemlisi bunların hepsi aynı maçta nasıl uygulanır, Ahmet Spor bunun çok iyi bir örneğidir, tebrik ederim demiş. Ahmet Spor gerçekten dün seyir zevkini Beşiktaş ve Ahmet Spor ortaklaşa yükselttiler ve Ahmet Spor da müthiş bir galibiyet elde etti, onlar da zirveye yerleştiler. Bu arada Süper Lig'deki 2 puan kaybında deplasmanda yaşadı Beşiktaş. Bir iç saha deplasman dengesizliği var mıdır? Böyle bir yorum yapmak için henüz erken mi yoksa?
1: Bence henüz erken. Çünkü İtalyana'nın oyun anlayışını biliyoruz. Italiano büyük takım hocası gibi davranıyor. Beşiktaş'ın büyüklüğünü çok iyi bilen bir hoca olduğunu da hepimiz biliyoruz. Büyük takımlar içeride dışarıda ayrım yapmadan bütün maçları kazanmak için oynarlar. O yüzden ben bu değerlendirmenin Beşiktaş'ın geçerli olmadığını kabul ediyorum. Ama işin bir gerçeği de şu, İçerideki Beşiktaş taraftarının takıma verdiği desteğin değerini hepimiz biliyoruz.
0: Tabii.
1: o destekten yoksun olmak her zaman ufak da olsa bir dezavantajdır. Gerçi dün

0: Mehmet'te de bence iyi bir Beşiktaş taraftarı vardı. Ama o kadar Ahmetli'nin içinde onlar biraz küçük kaldı grup olarak. Kaldı ki bir de Ahmet'in öne geçiyor olması, 2-0'ı buluyor olması da Ahmetlerin coşkusunu çoğaltırken Beşiktaş'ı da taraftar dahil biraz daha karamsarlığa itiyor. Bunlar etken.
1: Beşiktaş yönetimi bir tepki gösterdi hakem yönetimine maçtan sonra. Serdal Adalı açıklamalar yaptı. Vincenzo Italiano her ne kadar hakem üzerinden okumak istemediğini söylese de yönetimden bir tepki vardı. Siz hakem yönetimini nasıl buldunuz dünkü maçta?
0: Bence oyunun genelinde Beşiktaş'ın aleyhine çok düdük çalan bir hakem olarak görmedim ben. Ama işin gerçeği, Vlahovic pozisyonu benim görüşüme göre de penaltı. Yani o penaltı verilse bir kırmızı kartın da verilmesi lazım. Çünkü Ahmetli futbolcunun topla oynama şansı hiç yok. Hatta düşüncesi de topla oynamak değildi. Oyunun da o dakikalarında atacağınız bir penaltı, rakibin 10 kişi kalması sonucu direkt olarak etkilerdi. Bu büyük bir hataydı. Bunun dışında çok büyük Beşiktaş aleyhine hatalar yaptığını düşünmüyorum. Ama benim görüşüm şu, evet Beşiktaş'ın lehine hem bu maçta hem de daha önceki maçlarda yapılmış hatalar var, kabul ediyorum. Beşiktaş sanki hakemi de biraz çok fazla konuşuyor. Bakın, siz hocanıza, siz takımınıza her hafta hakem konuşarak böyle bir mazeret sunuyorsanız, Italiano bunu bu dönemde ne kadar kabul etmese bile, eğer günün birinde işler istenildiği gibi gitmezse, o zaman teknik adamlarda, futbolcularda da bu mazeretin arkasına sığınma güdüsünü ben çok gördüm. Bu da takıma zarar verir. Bence Beşiktaş'ın bu dönemde iyi bir takımı var. Kaldı ki kadro derinliğini ayrı konuşmak lazım. İşte dünkü maçta o kadro derinliğinin çok fazla olmadığını net gösterdi. Hoca rotasyon istemesine rağmen yapamadı.
1: Nitelik anlamında yetmiyor diyorsunuz.
0: Tabii bu biraz da onunla ilgili bir konu. O yüzden Beşiktaş eğer hakemle ilgili sistemde bulunacaksa bunu kesinlikle yönetim ve futbol federasyonu arasında yapması lazım. Ki bunu başkan da denedi. Ya Merkez Hakem Komitesi Başkanı'nın nasıl bir torpili gücü varsa buradan gitmiyor dedi. O zaman onu yapılacak bence en doğru yer Kulüpler Birliği olmalı. Madem biz bütün maçlardan sonra hakemlerle ilgili bu kadar fazla şikayet, sitem görüyoruz, o zaman Kulüpler Birliği'nde, ki biz Trabzon'dan da, Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den de bu açıklamaları duyduk, gerçekten kalıcı bir çözüm üretmek için bir çalışma yapsınlar. Ama ben takımlarımızın biraz da geleceğe yatırım yapma adına hakemlerle ilgili bu tür açıklamaları yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü daha bu sezon özellikle çok bekliyorum. Kendi lehlerine yapılan bir hatadan dolayı acaba bir kulüp açıklama yapacak mı diye. Beşiktaş bunu da yapmadı. Beşiktaş'ın lehine de yapılmış bir hata vardı. Zaten yapması belki de ülkemizde çok beklenmez bir olay. Ama aleyhte bu kadar açıklıyorsanız bir tane de lehte açıklayın ki aleyhte açıklamalarda sizi biraz daha güçlü göstersin.
1: Peki, Beşiktaş'ı da o zaman yavaş yavaş toparlayalım ve haftanın derbisine geçiş yapalım değerli izleyenler. Trabzonspor Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. İki taraftan da mücadeleyi şöyle bir değerlendirelim. Çünkü haftanın gidişatını, puan durumunu oldukça derinden etkileyen bir mücadeleydi. Trabzon'un kazanması, Galatasaray'ın kaybetmesi, liderliğin değişmesi, dünkü Ahmet Beşiktaş maçının anlamının daha da fazla artması anlamına geldi. Nasıl bir mücadeleydi Ahmet Akçan sizin gözünüzden derbi?
0: Her şeyden önce maç öncesi benim için çok heyecanlıydı. Çünkü neden? Trabzon'a yeni bir hoca geldi. Thomas Reis. Bence gelişinden maçın bitimine kadar, ki onu takip ettik, yani çok doğru teknik adam davranışları sergiledi. Yaptığı açıklamalarla, buraya gelişiyle, imza töreniyle, takımı hazırlamasıyla ve oynatmasıyla, yarıştırmasıyla bence harika bir teknik adamlık yaptı. Trabzon'un en büyük şansı da oydu. Ben hep şunu derim, futbolcular arasında belki fiyat olarak çok büyük farklar olabilir. şan şöhret olarak, geçmiş kariyer olarak çok büyük farklar olabilir.

0: ama performans olarak farklar gerçekten de o kadar büyük değil. Bazen niteliği çok yüksek olmasa bile o futbolcudan üst düzey performans aldığınızda kendisinden çok daha kaliteli futbolcudan daha fazla performans da sergileyebilir. Trabzonsporlu futbolcular bu maçta performans olarak hepsi formunun neredeyse zirvesine ulaştılar. Şimdi doğru bir teknik adam, başkan camia yaklaşımı, ki başkanın bizim ekranlarımızda yaptığı açıklamalar bile bence bu galibiyeti oluşturan önemli nedenlerinden biriydi. Kendisine Galatasaray maçı ile ilgili yapılan ilk hatırlatmada başkan böyle spontan bir şekilde kazanacağız dedi.
1: Evet, kazanacağımıza inanıyorum dedi.
0: Yani doğru. Yani bunu bakın, düşünerek değil spontane bir şekilde söylüyor olması çok önemli. Hı hı. Bu herkese çok olumlu yansır. O yüzden Trabzon her şeyi doğru yaptı. Galatasaray'da da futbolcuya dayalı düzenin beraberinde getirdiği zorluklar hala yaşanıyor. Osimhen'in yokluğunda Galatasaray hala zorlanıyor. Demin dedim ya, futbolcuya dayalı düzen, evet. O futbolcunun olmadığı zaman sizin en büyük sorununuz olur. Diğeri de Okan Hoca maçtan önce dedi ki yeni hocayla Trabzon'un maçı olmadığı için rakibi analiz etmekte zorlandık. Hatta hocanın Bulgaristan'daki maçlarına baktık. Bu da Galatasaray için bu maça hazırlığın ne kadar zor olduğunu gösteriyordu. Aslında bu maça analiz için size elinizde done yoksa bile, ya böyle bir hoca ki Samsun'dan tanıyor Okan Hoca.
1: Evet.
0: Böyle bir takım nasıl oynar bunu aşağı yukarı tahmin edersiniz. Ele ele kadrolar geldikten sonra bunu artık bilirsiniz. İşte Galatasaray da bu maça bence de çok iyi hazırlanamadığı için futbolcu performansları Trabzon'un tam tersi, çok düşüktü. Galatasaray'ın oyun anlayışı ön alan presiydi. Evet, kontrollü bir şekilde Galatasaray onu yapacaktı, doğrudur. Ama duran toplarda bile Galatasaray'ın çok ofansif düşünüyor olması Galatasaray'ın belki de en büyük sorunu oldu. Salah'ın attığı o birinci golde Galatasaray taç atıyor, gol yediniz. Galatasaray orada çok ofansif düşündüğü için belki de gerekli tedbirleri alamadı.
1: Burada bir araya girmek istiyorum sevgili Ahmet Akçan. Az önce Okan Buruk maçın açıklamalarına değindiğiniz için işte Thomas Rice'in Ludogorets maçlarını seyrettik. Daha geçişe dayalı bir oyun oynayacaklarını tahmin ediyoruz demişti ve geçişten de gol yiyen bir Galatasaray vardı. Bu bağlamda Galatasaray taraftarının da eleştirisi hocanın maç önü analizinden benzer bir şekilde Galatasaray'ın gol yemesiydi. Bu da önemli bir anekdot bence.
0: Mutlaka. Zaten ilk golü anlatmayı o yüzden ben uygun gördüm. Birçok kişi dedi ki Galatasaray burada nasıl tedbir almaz? Bu Okan Hoca'nın lehine bir savunmadır. Okan Hoca bunu söylemez ama ben söyleyebilirim. O taç atışı pozisyonunda Salah'ın markajından Yunus sorumluymuş. Belli oldu. Hem oradaki pozisyona bakın, aralarında 5 metrelik bir mesafe var, golü bir daha izlerseniz. Ondan sonraki kornerlerde de veya taç atışlarında da Yunus Salah eşleşmesini biz sürekli gördük. Bu Galatasaray'ın bir dezavantajı oldu ama şimdi rakip takımda Salah varsa oradaki birebir eşleşmelere gitmeniz doğru ise de geriye bir tane daha boş adam, olası oradan kopup gelecek ama Salah olur ama başka biri olur. Saviola da aynı şekilde bu tür geçişlerde çok etkili olan oyunculardan bir tanesi. Keza Francolino, Ju bunlardan bir tanesi. Onacu'yu oynatmamakla Thomas Reis zaten o geçişin bütün planını, stratejisini oluşturduğunu gösterdi. Kim gelirse gelsin sanki Galatasaray'ın geride bir adam bırakıyor olması bu golün atılmasına bir çözüm olabilirdi. Buradan ders çıkardı Galatasaray, oyunun diğer bölümlerinde de Salah'ı daha fazla geride bıraktı. Onları yememe adına. Salah'ın attığı ikinci golde herhalde yine veya son goldü. Yine kopup geldiğinde evet. Bakın orada da ön alan baskısı yapıyorsunuz. Futbolun doğrusu rakip topa sahip olan rakip oyuncuya o baskıyı yapmaktır. O yüzden Sanchez'in merkezdeki yine o ileriye topu atan oyuncu kim şu an notlarımda var mı? O henüz Ben de
1: Muhammed Salah'ın son golündekini mi diyorsunuz?
0: Son golünde.
1: Hemen bakalım. Evet, Sanchez'den bahsediyorduk. Sanchez de yine pas hatalarıyla oynadı ve oldukça...
0: Ozan topa geldiğinde Sanchez'le Ozan arasında bir 15-20 metrelik bir alan var. Ozan'a geleceği belli. Sanchez doğru bir şekilde ona, futbolun genel doğrusu, o baskı için üzerine gitti. Ama geç kalacağı artık kesin. Baskı için gidip de o topu kazanamıyorsanız, rakibi engelleyemiyorsanız, o zaman rakibin üzerine değil, bence biraz daha güvenlik adına o zaman gitmemeyi, hatta geriye koşup o alanları, oraya biri giriyorsa da o oyuncuyu kontrol etmeniz daha doğru olacaktı. Galatasaray'ın klasik alışkanlıklarının işte bir nebze de olsun hatalı bir şekilde uygulamaları sonrası o goller yendi. Hı hı. Çünkü neden? Şu ana kadar Galatasaray o öndeki baskılarda hiçbir zaman bu sıkıntıları yaşamamıştı. Ama aradaki fark neydi? Thomas Reis Bulgaristan'da değil, Türkiye'de Trabzonspor'la bu geçişleri uyguladı ve futbolcu kalitesi olarak dünyanın en önemli oyuncularından biri Salah'la bunu uyguladı. Belki henüz o seviyeye gelmemiş ama Salah kadar etkili olabilecek Savio'yla, Ju'yla uygulamaya kalktı. Kalitenin aniden artıyor olması işte Galatasaray için şu ana kadar kesilmemiş cezaların kesildiği bir maç haline geldi. 1-0'dan sonra her ne kadar Galatasaray pozisyon da bulduysa ama ilk yarının sonuna doğru Trabzon yine üstünlüğü ele aldı. Çünkü geçiş oynuyordu. Siz üstün oynarken de, topa sahipken de rakip her zaman gol bulabilirdi. İlk yarının zaten 3-0 bitmiş olması da maçı daha orada bitirmişti.
1: Bu arada Galatasaray adına da şöyle bir tarafı var karşılaşmanın. Son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı ilk 6 haftaları itibariyle. Savunma konusunda da ciddi problemleri var. Hem kaleci eleştirildi hem savunmadaki oyuncular eleştirildi. Hücumdaki yetersizliğin yanı sıra bir de böyle bir problemi oluştu bu derbiyle birlikte.
0: O problem zaten baştan itibaren vardı. Bakın Galatasaray'ı anlatırken futbol normal form seviyesinde olan futbolcu yoktu Trabzon maçında. Yani işte daha önceden Torreira iyi diyorduk, Yunus iyi diyorduk. Yani en iyi form seviyelerinde olmasa bile bu sene için en azından olumlu görüyorduk. Onların hiçbiri bence iyi bir performans sergileyemedi. Leo hala eksik, Deniz hala eksik ve oyun profili Galatasaray'ın beklediği bir oyun profili mi? Onu konuşabiliriz. Sané... geçen seneki o iyi sahneden hiç eser yok. Galatasaray takımı olarak bunu şu an üst seviye bir forma ulaştıramadı. Ama bütün bunları söylerken de Fenerbahçe iki maçta kayıp yaşamış. Beşiktaş öyle, Trabzon öyle, Galatasaray öyle. O yüzden Ahmet Lider, ben daha sezon başlamadan, takımlar sezonu açmadan bu 6. haftaya şu vurguyu yaptım. Bu sene özellikle 6. haftayı lider bitirmek çok önemli. Bunun için hem hazırlıkların doğru zamanda başlaması, evet, hem doğru planlaması, hem de transferlerin erken gelmesi lazımdı. Bunların hiçbiri yapılmadığı için bütün takımlarımız bence bu derece puan kaybettiler. Evet. Buradan ders çıkarmalıyız.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Sabah sporunu bu şekilde tamamlıyoruz. Ahmet Akcan'la birlikte gündemi değerlendirdik sevgili izleyenler. Sabah sporunun sonuna geliyoruz. Hoşçakalın.
2: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.

0: Sabahsı. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 21 Eylül 1938 yılında ilk televizyon haber programı BBC'de yayınlandı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam.
5: Aspor Radyo.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
9: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe. Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
11: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
12: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
11: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Reklam.
5: Aspor Radyo.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Burası programıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi 3 saat boyunca buradayız. İlk saatimizde haberlerimizi ekranlarınıza getireceğiz. Kalan 2 saatte de stüdyo konuklarımız olacak. Trendyol Süper Lig'le başlayalım bu saate. Ve biliyorsunuz 6. haftayı dün oynanan maçlarla birlikte bitirdik ve milli araya da girdik. 3 haftalık bir milli karşılaşma sürecimiz olacak. Ama bir ligden bahsedelim. 6. haftada dün akşam Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş'ı konuk etti. Ahmet bu karşılaşmayı 3-2'lik skorla kazandı. Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler'le Beşiktaş kozlarını paylaştı. Karşılıklı gollere sahne olan mücadeleyi Ahmet Sportif Faaliyetler 3-2 kazandı. Ev sahibi takım 13. dakikada Gift Orban'la öne geçerken 22. dakikada Saba farkı 2'ye çıkardı. Beşiktaş 55. dakikada Vlahovic'in golüyle umutlansa da 59. dakikada Furkan Soyarp skoru 3-1'e getirdi. Son sözü 90+8. dakikada Orkun Kökçü penaltıdan söyledi. Bu sonuçla birlikte Galatasaray'ın yenildiği haftada kazanamayan Beşiktaş 12 puanda kaldı ve liderlik fırsatını kaçırdı. Ahmet Sportif Faaliyetler 13 puanla liderliğe yükseldi. Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş karşılaşmasının ardından teknik direktörler mücadeleyi değerlendirdi. Basın toplantısını hatırlayalım birlikte.
1: Facendo un inizio di campionato strepitoso. È una squadra che
2: gerçekten Ahmet'i tebrik etmek istiyorum. Çünkü baktığın zaman lige yeni bir çıkmış takım. Böyle bir başlangıç yapmaları gerçekten muhteşem, muazzam olduğunu söyleyebilirim. Çok iyi çıkarttılar ve bundan eminim ki bence buraya gelen her takımda çok zor zaman yaşayacak, çok zorlanacaklar. Biz de maça kötü başladık, ilk yarıda bence kötü başladık ve onlar da bunu çok iyi kullandıklarını düşünüyorum. Her ne kadar biz reaksiyon versek de yetmedi. Ama bugün seriye de atlayabilirdik aslında. Bugün güzel bir çıkar, seriye de atlayabilirdik. Ama maalesef olmadı çünkü rakip gerçekten iyiydi. Bizi çok zorladılar. Ve bence herkes burada zorlanacak gene. Bu maç aslında çok fazla düellonun, mücadelenin olduğu bir maçtı. Çok fazla orta sahada mücadele olan bir maçtı. Ve aynı zamanda gri pozisyonlarında olduğu maçtı. Bazı mücadeleler bence çok gri, tam limitte olduğunu söyleyebilirim. Bence bu penaltı vardı, bize verilebilir bir penaltı. Ama aynı zamanda hakem hem bizler için hem de onlar için, onlar için düdük çaldı. Yani bu maç bence hakem şu anda konuşmaya gerek yok. Şu anda bence maça bakmalıyız. Neden? Çünkü biz gerçekten ilk yarı çok kötüydük.

0: Basketbolda 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası için basın toplantısı düzenleniyor. Şarunas Yasikevicius da açıklamalarda bulunacak.
1: Odaklanıyoruz. Formumuzu yakalamamız için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yarın elbette 39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası karşılaşması bizim için son derece özel bir maç olacak. Thank you coach and I would like to continue with the team captain. Ve takım kapteni Melih Mahmutoğlu ile devam etmek istiyorum. Kaptan, neler söyleyeceksin bu önemli maç öncesinde?
2: Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Tabii ki tekrardan bu değerli kupayı oynayabilmekten dolayı çok mutluyuz ve heyecanlıyız. Tabii ki iki takım için de sezon başı, iki takımın da yeni oyuncuları var. Bir alışma süreci olacaktır ama bizim için sezona iyi başlamak gerçekten çok değerli ve önemli. Ama öncelikle burada Beşiktaş takımını gerçekten bir kere daha tebrik ediyorum. Çünkü yaklaşık herhalde 2-3 senedir finallerde karşı karşıya kalıyoruz ve bu sene aslında Euroleague'de oynayacaklar. 3 takımın da Euroleague'de ülkemizi temsil etmesi gerçekten çok büyük mutluluk ve gurur verici. Beşiktaş zaten bence Euroleague'de oynamayı hak ediyordu, oynadığı basketbolla gösterdiğimiş olduğu performanstan dolayı. Onları da bir kere daha tebrik ediyorum. Yarınki maçta başarılar, güzel bir ortam olacaktır. İki taraftarın da olduğu ortamda oynamak, bu atmosferde oynamak iki takım oyuncuları için de hocaları için de çok güzel oluyor. Yarın bu maçlardan biri olacak. Tekrardan Beşiktaş'a başarılar diyorum yarınki maçta.
1: I would like to very briefly, evet alkışlar değerli kaptan için. I would like to very briefly translate into English the thoughts of the captain. And we're really very happy and excited to play such a prestigious game. It's going to be a very crucial start for us. And there will be new team members. And we just like to make a very good start. And I would like to once again congratulate Beşiktaş. And for the last couple of times, we have been facing each other in two, three different finals. And Beşiktaş is a new EuroLeague team as well, and Turkey is going to be represented in EuroLeague with three teams, and we really take great pride in this. I believe Beşiktaş really deserved to play in EuroLeague, and I wish the best of luck and success once again to Beşiktaş at tomorrow's game. There's going to be a great atmosphere tomorrow here in this arena. We're having the both teams' fans, and last but not least, once again, I wish the best of luck and success to Beşiktaş. Bu arada baş antrenör Sayın Yasikevicius'un görüşlerini belirtirken söylediği bir şey vardı. Onu atladım çevirmeyi. Hemen onu ekleyeyim. Yeni oyuncuları takıma entegre etmek gibi bazı hazırlık süreçlerini yaşıyoruz dedi. I just skipped one thing that you've just mentioned, coach, so that I added the Turkish translation as well, because you mentioned about integrating the new team members to the team. Thank you very much for that. Çok teşekkür ederim anlayışınız için. Ve şimdi de Beşiktaş'la devam edelim. Beşiktaş baş antrenörü Sayın Dušan Alimpijević'e sözü vermek istiyorum. Coach, what would you like to say about tomorrow's game?
3: Good morning, everybody. We are very happy that second year in a row we are on Presidential Cup, and we are aware and we know how much and how important is for this country Presidential Cup. So being and finding ourselves second year in a row on Presidential Cup means that we are doing all together in our club in Beşiktaş some good job. And this is kind of award again for the previous year that we had, in my opinion, good season. But starting with the Presidential Cup, we have to forget everything from the past and to open a new chapter, new era. So with the new players, of course, there is 10 new players in this season. And as coach already mentioned, EuroLeague teams, we have some limits with the time of practices. I mean, starting dates of practices, and we all would like to have let's say, but this is what it is. We will give our maximum. We will give our best in all respect for our opponent and the captain and their team. As also many mentioned, we are finding each other already. I think this is the fourth or fifth time in a row. So big respect for our opponent, and I hope it will be a great game tomorrow.
1: Thank you very much.

0: sezon geçirdik Beşiktaş olarak. Ama unutmamamız gereken bir şey var. Az önce Sayın Koç'un da söylemiş olduğu gibi takımımızın bir bölümü yeni oyuncular eklendi takımımıza ve bizim takımımızda 10 yeni oyuncu var. Onların takıma entegrasyonu var ve Euroleague takımları olarak son derece kısıtlı zaman içerisinde çalışmalarımızı sürdürmemiz, antrenmanlarımızı yapmamız ve takımın formunu daha iyi bir seviyeye çıkartmamız gerekiyor. Biz de tabii ki elimizden gelenin en iyisini yarın yapmaya çalışacağız. Rakibimize, baş antrenöre, kaptana duyduğumuz saygı gerçekten çok büyük. Ve az önce Melih'in de söylemiş olduğu gibi 4-5 kez finallerde karşılaştık. Gerçekten çok büyük saygı duyulası bir rakibe karşı önemli bir mücadele oynayacağız yarın. Thank you very much, coach. And I'll just like to continue with Connor Morgan, the team captain. Obestash, Connor, what would you like to say about tomorrow's game?
1: Yeah, I mean, a lot has already been said, obviously. I think we're really just looking forward to, you know, introducing the new guys to, you know, the atmosphere that Turkey has to offer. I think tomorrow's going to be really fun, and it's a good way to kind of welcome basketball back here in Turkey for the new season. We're looking forward to playing against Fener, kind of seeing how we as a team, obviously a new EuroLeague team, stack up against the, you know, arguably some of the best in Europe over the past, you know, 5, 6, 10, whenever, how long you want to say, many years. So, you know, we're just getting everybody integrated, and we're looking forward for tomorrow, and yeah, it's going to be good, it's going to be fun.
0: Thank you, Captain. Aslına bakarsanız hemen her şey söylendi. Bizim takımımızda da pek çok yeni oyuncu eklendi ve yarınki atmosferde bir anlamda onların da takıma entegrasyonu anlamında atmosferi de görmeleriyle birlikte hoş geldiniz demiş olacağız onlara. Ve bir anlamda da yarınki mücadeleyle birlikte yeni sezona da merhaba diyeceğiz. Biz de Euroleague'in yeni takımı olarak elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız ki karşımızda son derece saygı duyduğumuz son 5-6 yıllık hatta 10 yıllık dönemin en önemli takımlarından bir tanesi var. Dediğim gibi takımın entegrasyonu, birbirine tanıması ve uyumu açısından son derece önemli bir maç olacak. Böylece baş antrenörlerimizin ve takım kaptanlarımızın ilk görüşlerini aldık. Şimdi soru cevap bölümüyle devam etmek isteriz. Bu bölümde değerli basın mensuplarının soruları varsa alalım lütfen. Elinizi kaldırınız, mikrofonun size ulaşmasını bekleyiniz ve sonrasında da kendinizi tanıtıp sorunuzu kime veya kimlere yönelttiğinizi de lütfen ekleyiniz. Buyurun lütfen.
2: Benim sorum, sesim geliyor mu?
3: Evet.
2: Numan Gülşen, TRT Spor. İki koça soracağım. Yeni katılan oyunculardan bahsettiler ve hazırlık sürecinin kısa olmasından bahsettiler. Bu kısa sürede yarınki maçı düşündüğümüzde maçın önemli kilit noktası onlar için ne olur? Kazanma yolunda tabii ki.
0: My question is to the two coaches. You have both mentioned that there are new members of the team and you had a relatively short time for preparation. What do you think in the way of winning tomorrow will be the key factors? Coach?
4: I think always when you play the final, it's important to control your emotions. It's important to not to give up too much easy points. I mean, make the opposition work for everything as much as we can. Like I said, focus on the little things. I don't think we are really capable of playing very good basketball after 3 weeks of preparation and being together. So just the most important is try to limit your mistakes and make it as difficult as possible for the opponent.
0: Öncelikle mutlaka duygularınızı kontrol ediyor olmanız lazım ve kolay sayı şansı vermiyor olmanız lazım rakibe. Bunlar kilit faktörler olacaktır. Her pozisyonun, her topun kıymetini biliyor olmak ve detaylara odaklanmak yine kazanma yolundaki önemli faktörlerden bir tanesi olacaktır. Az önce de söylemiş olduğum gibi hazırlık yapma noktasında yaklaşık 3 haftalık bir sürecimiz oldu. İşte tam da bu noktada yarınki maçta özellikle hataları sınırlı sayıda tutabilirsek iyi bir performans yakalayacağımızı, sergileyeceğimizi düşünüyorum. Mr. Limpievich?
5: Yeah, for sure tomorrow will not be best or most beautiful basketball from both sides. And Presidential Cup is also one of the reasons why is that much interesting that you don't

0: have time to play your best basketball. So I believe it will be character, you know, the character in these kind of games.
1: Aslına bakarsanız az önce de söylendiği gibi belki yarın her iki takım adına da en iyi veya en güzel basketbol sergilenmeyecek sahada. Sezon başı olması itibariyle ve hazırlıklarımızı tam anlamıyla tamamlayamamış olmamız itibariyle. Ama işte Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası finalini de ilginç kılan da bu, hazırlıklar tam anlamıyla yapılmamışken veya istenilen form seviyesine çıkılmamışken her iki takım da en iyi performansını ortaya koymaya çalışacak ve bence de burada en önemli kilit faktör karakter ortaya koymak, sahaya karakteri, takım karakterini yansıtmak olacak. Başka soru varsa alabiliriz. Buyurun lütfen.
2: Alspor'a İngiliz Can Çelik. Sorum Connor Morgan olacak. Üçüncü sezon olacak Beşiktaş'ta ve bu sezon kaptanlık olarak ilk resmi maçına çıkacak. Ekstra bir motivasyon sağlıyor mu kaptanlık Beşiktaş taraftarı adına?
1: You got this right, Connor. Did you get this? No, the question is, I thought you might have got the certain part of the question because this is your third year with the team, but it's going to be your first official game tomorrow as the team captain. So does it put an extra motivation?
3: Yeah, I mean, for sure. Whenever, you know, you represent such a big fan base like Beşiktaş, it means a lot. To me, I'm very honored to be the captain, the new captain of Beşiktaş. Obviously, that being said, we're gonna miss Yiğit a lot as well. But I think moving forward for us, it's really just about building on what we've built already. You know, we've had two really successful years here for me. Dušan has an extra one on top of that. But just what we've been building has been really special. And it's important for not anybody to really get in the way of that. And moving forward, just us getting as big as we can and having as much success as we can is really the main goal and the main importance for us as a group and as an organization.
1: Tabii ki benim için çok büyük anlam ifade ediyor. Kaptan olarak ilk resmi maçımla sahaya çıkıyor olmaktan büyük onur duyuyorum. Ama biz Beşiktaş olarak çok önemli bir yapı organize etmeye çalışıyoruz. Özellikle son 2 yılda elde ettiğimiz başarılar da bunu gösteriyor. Ve ilerleme yolunda da ki Dušan'ın benden artı 1 yıl daha fazla tecrübesi var. Son dönemde iyi bir takım performansı ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Ama günün sonunda bir grup olarak, organizasyon olarak, takım olarak bu başarıyı elde etmek çok daha önemli ve anlamlı olacaktır dedi kaptan. Evet, bir diğer soruyla devam edelim lütfen. Buyurun, mikrofonu arkadaşlarımız iletiyor.
4: Günaydın, teşekkürler. Gökçe Alkan, Bein Sports. Tabii şu saatten kadroları konuşmak pek mümkün değil ama en azından şunu söyleyebilir mi koçlar? Yarınki maça henüz hazır olmayan oyuncular var mı?
1: Maybe it's yet too early to talk about the rosters for tomorrow, but my question is to the coaches. Any player on your teams who's not ready and not going to be playing tomorrow?
5: I don't know.
1: Bilmiyorum.
0: I mean, we will see tomorrow, yeah.
1: Evet, dediğiniz gibi yarın göreceğiz. Peki, alın lütfen bir diğer soru.
6: Alper Aksu, TV Bu Spor. Kaptan Melih Mahmutoğlu'na sorum olacak. Kaptan, uzun yıllardır Fenerbahçe formasıyla birçok final gördün, birçok kupa kaldırdın. Farklı rakiplerle farklı finallerde rekabet ettiniz. Son yıllardaki Fenerbahçe-Beşiktaş rekabeti hakkında sen ne düşünüyorsun? Tabii ki Türk basketboluna seviye olarak etkisi de var. Hem sen kaptan olarak hem de takım olarak Beşiktaş rekabetine nasıl bakıyorsunuz?
1: So captain, so long years, so many trophies, so many finals and you have just faced each other with Beşiktaş as well. What would you like to say about that rivalry between Fenerbahçe tarafın and Beşiktaş? And how do you see the impact on Turkish basketball?
7: Ben tabii hep şöyle gördüm. Yani final oynadığımız her takım tabii ki çok değerli ve çok önemli ama yani bir derbi karşılaşması olduğu zaman iki taraf için de tabii ki bu. Bence oyuncular için, ki ben kendimden de söyleyebilirim, çok daha keyifli oluyor. Özellikle final serileri. Yani bizim sahada sonra tekrar Beşiktaş'ın sahasında oynanan maçların hepsi taraftarın coşkusuyla bence böyle bir gerçek final havası yaratıyor. Bence o yüzden çok değerli. Konuşmam başında da söyledim, yani Beşiktaş'ın göstermiş olduğu performans.

0: Olması gerçekten çok değerli. Biz de onlarla oynamaktan dolayı keyif alıyoruz. Çünkü her zaman taraftarın olduğu maçlar oyuncular için çok daha güzel geçiyor. Bence bu konu tabii ki bir derbinin final olması her zaman güzeldir.
1: So every team we play is actually valuable, whatever the name of the game is, whatever the name of the final is. But when it's a derby, especially between Fenerbahce, Tayfun and Beşiktaş, especially from the perspective of a player, I believe we can name it as an authentic final, an original final, because of the atmosphere that is created and having both fans in the arena. As I've said, we always enjoy playing against Beşiktaş, and the fans always create a great atmosphere. Whether it's a home game or an away game. Peki, başka bir soru varsa devam edelim. Sorunuzu buyurun, buyurun lütfen.
2: Sorum her iki koça da. Rakibinizin geçtiğimiz sezondan gelen oyun yapısını düşündüğünüzde özellikle dikkat etmek istediğiniz noktalar neler?
1: My question is to both coaches. What are the things that you are going to be paying attention as far as the team structure is concerned when you take the last year's structure of your opponents into consideration?
3: I think at this point it's probably more important to pay majority things on yourself. Like I said, two new teams, maybe you can take something from last year, but really it's so important to focus on yourself. What are we capable of doing at this point of the season? We're not even sure about. So a little bit of balance between the two things, but I think majority is about ourselves.
1: Bence bu noktada sorunuz çerçevesinde daha çok kendimize odaklanmamız gerektiğini vurgulamak isterim. Özellikle iki yeni takım kurulduğunu da göz önünde bulunduracak olursak tabii ki geçtiğimiz yılki yapılardan öğrenilebilecek şeyler var ama bu yıl özelinde ve gün itibariyle daha çok bizim kendimize odaklanmamız ve kendi yapabileceklerimiz çerçevesinde durum değerlendirmesini gerçekleştirmemiz gerekir diye düşünüyorum.
4: Değerli izleyenler, basın toplantısından açıklamaları ekranlarınıza getirdik. Fenerbahçe Tayfun Beşiktaş maçı yarın saat 20'de oynanacak. Sinan Erdem spor salonunda, bunu da hatırlatmış olalım. Ve basın toplantısından önce dün oynanan Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş mücadelesinden bahsediyorduk. Maç sonunda yapılan açıklamalara baktık. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı hakem kararlarına tepki gösterdi. Ve bu MHK ile bu lig bitmez açıklamasında bulundu. Maç sonu başka neler söylemiş başkan?
5: Hepiniz biliyorsunuz, ben hemen maç bittikten sonra çok açıklama yapma işini çok sevmem. Ama bugün hem bu Diyarbakırlılara teşekkür etmek için bu açıklamayı yapıyorum. Hem de maalesef dönüyoruz dolaşıyoruz bu maçlardan sonra hakemlerle ilgili konuları konuşmak mecburiyetinde kalıyoruz. İlk goldeki faul pozisyonu, sonra Dusan'ın pozisyonu, bir türlü bir anlam veremiyoruz. Ne yapmaya çalışıyorlar? Az çok hani ne yapmaya çalıştıklarını biliyoruz ama bu kadar üstüne gitmelerine de bir anlam veremiyorum. Yani sonrasında da zaten maçın sonunda çok da öyle yani evet penaltı değil, yani çok uyduruk bir penaltıyla hani dengeyi sağlama durumları, bunlar hiç güzel değil. Dün Trabzonspor başkanı başladı, başını getirdi, söylemedi daha doğrusu, MHK başkanına sesleniyorum diye. Ben devamını getireyim. MHK başkanı ilk günde ne söylediysem bugün de aynısını söylüyorum. O MHK başkanı orada oturduğu müddetçe maalesef biz her maçtan sonra, sadece biz değil, işte galip gelen takım da konuşuyor. Belki şimdi Ahmet Spor yöneticilerine de mikrofonu uzatsanız onlar da hakemden şikayet edecekler.

0: Maalesef biz bu MHK ile bir adım daha ileri gitme şansımız yok. Bunu bir daha söylüyorum. Ne ceza verirlerse de versinler. Ben sadece Beşiktaş için de konuşmuyorum. Tüm kulüpler için de konuşuyorum. Herkes aynı hatalar yapılıyor ama hatalar yapılıyor. İşte bir Avrupa Kupası maçı oynadık. Ya hiçbiriniz bir hakemle ilgili tek bir kelime ettiniz mi ya? Ya da bir yerde duydunuz mu? Ne diyeyim? İnşallah federasyon başkanımız, hani her geldiğimde söylüyorum, her size önümde mikrofonu bulduğumda söylüyorum, bir çare bulur. Yoksa samimi söylüyorum, bu şekilde bu lig bitmez. Bitmez yani.
1: Başkan, yine bir görüşmeniz olacak
0: yoruldu. Ya daha ne görüşeyim ya, ne görüşeyim. Yani her seferinde gidiyorum, her seferinde haklısınız. Her seferinde evet, doğru söylüyorsunuz. Yani biz söylüyoruz, biz duyuyoruz. Artık kendi bundan sonra yapacakları, ya bundan sonra kararları kendileri verecek. Ama yine diyorum, üstüne basa basa bir daha diyorum, bu lig bu şekilde bitmez. Bitmez yani. Bunu herkes biz. Bir yerde hiç istemediğimiz olaylar olur. Ama bunun sorumlusu da ne biz ne diğer haksızlığa uğrayan diğer takımın yönetimi, taraftarı olur. Ama üstüne üstüne gidiyorlar. Zorlamaya zorlaya devam ediyorlar.
2: Sportif Faaliyetler Başkanı Nait Eren Beşiktaş maçı sonrası hakem yönetimini eleştirdi. Eren, hakem rakibimizin gol atması için bir tutum sergiledi dedi.
3: Ben öncelikle bugün bu güzel sonuç için takımımızı, futbolcularımızı, teknik heyetimizi ve Büyük Ahmet Spor taraftarına teşekkür ediyorum. Ancak bugün ben birkaç şey söylemek istiyorum. Bugün resmen bu statta rakibimizin gol atması için hakemler maalesef bir tutum ortaya koydu. Bu stattan çok net bir şekilde görüldü. 14 dakika uzatma yapıyor. 5. dakikada, 4. dakikada penaltı oldu ama 14 dakika oynatıyorsunuz. Yani İstanbul takımları gol atana kadar maçı sürdürecek misiniz? Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz ilk gün şunu söyledik. Ahmet Spor Süper Lig'e gelip Süper Lig'e renk katacak. Süper Lig'in bugüne kadar süren kurallarını değiştirecek. Anadolu'dan takımlar çatır çatır taraftarlarının desteğiyle bu ligde söz sahibi olacak dedik. Mütevazi bütçeli kadrolarımızla bu ligi zorlamaya geldik. Lakin bu şekildeki yönetimlerle bu lig ilerlemez. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'na sesleniyoruz. Evet, bugün lider olduk ama içimiz rahat değil. Böylesi bir yönetim anlayışını, hakem anlayışını kabul etmeyeceğiz. Ahmet Spor'un bu lige kattığı rengi gölgeleyemezsiniz. Bu lige kattığı mücadele azmını gölgeleyemezsiniz. Hocamız sana tepki gösterdi. Çünkü 14 dakika uzattın. Hocamıza da kırmızı kart gösterdi. Ben buradan çok net ifade ediyorum. Biz mücadeleye devam edeceğiz. Mütevazi bütçeyle kurduğumuz kadroyla Süper Lig'de kalıcı ve üst sıraları zorlayan lig sonunda bu güzel halkı, bu güzel taraftarı mutlu etmek için buradayız. Ben bütün taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve bir kez daha uyarıyoruz. Lütfen, lütfen, lütfen bu lige hakem kararlarıyla damga vurmayın.
2: İki kulübün başkanı da gördüğünüz üzere hakem kararlarına sert bir dille tepki gösterdi. Şimdi dün akşama tekrar dönelim. 90+1 programında A-Spor yorumcusu Mustafa Çulcu da hakem kararlarına baktı ve tartışılan pozisyonları yorumladı.
4: Orban'ın golü öncesinde Salih'in yerde kaldığını gördük. Hakem oyunu devam etti de Orban da bir füze yolladı. Herhangi bir sıkıntı var mı bu golden önce?
5: Hayır, burada bir sıkıntı yok. Tertemiz bir gol. Teması alan oyuncu Beşiktaşlı oyuncu. Beşiktaşlı oyuncu bir faul yok. Bunlar normal futbolun doğasında olan ilki. İkincisinde zaten Beşiktaşlı oyuncu gidip Salih gidip çarpıyor.
4: Değil mi? O ona çarpıyor. O da istemsizce çarpıyor.
6: Hocam yani, şurada bir omuz atmıyor mu yani?
5: Yok, omuz yok orada.
4: Peki 35'te işte Serdar Başkan'ın dediği pozisyon, Vlahovic'in yerde kaldığı pozisyon, Vlahovic aleyhine faul dedi burada.
5: Burası çok güzel.
4: Bates-Vlahovic mücadelesi. Bak şimdi, orada aslında Bates'in bir hatası var. Bekliyor ki kaleci çıksın diye. Halbuki pozisyona yakın orada savunma oyuncusu.

0: Şu grup uzaklaştırabilir, yapmıyor. Hata yapıyor.
1: Hızı da yok yani, kaleye evet, gidecek evet. Öldü.
2: Bak şimdi avuta top çıkarken ne yapıyor savunmacı? Savunmacı perdeliyor değil mi?
1: Şarj
2: orada yükleniyor
1: topla
2: değil mi?
1: Topla rakip arasına
2: girmek
1: istiyor.
2: Buna biz ne yapıyoruz? Oyna diyoruz. Bir şey yok bunda diyoruz değil mi? Bu öyle başlayan ama devamında penaltıya giden 4 numaralı oyuncu bacak arasına bakar mısın? Hop bitirdi. Top kimin önünde? Vlahovic'in önünde.
1: Avantajlı
2: olan. Tutarak, çekerek bir durduruyor ceza alanında. Evet, top için mücadele var mı? Top için mücadele aşağıda yok. Yukarıda eylem var. Bu eylemin karşılığı penaltı. Kırmızı kart olması lazım. Ama hakem ne yaptı? Döndü savunmanın lehine, penaltıyı çalınca bütün her şey bitti.
1: Bu net.
2: Peki hücumcu burada faul diyebileceğimiz bir teması var mı? Yok.
1: Hiçbir şey yok.
2: Ama savunmacının yaptığı temas faul ve fazlası. Bu olmaz. Bak şimdi bunu Ali Şansal'ın sahada vermesi lazım. Neden? Kapalı kol çok profesyonelce açılıyor. Dikkat edin, top gelirken açıyor. Oradan bak, gördün mü?
1: Geçeceğini
2: biliyor.
1: Büyütüyor.
2: Şu kadarı tabii, topun geçişine set tabii, oluyor. Tabii. Engel oluyor. Böyle kol böyle açılıyor.
0: Bence istemsizce büyütüyor. Refleks yapıyor. Yani gidiyor böyle yapıyor. Sonra eyvah ben ne yaptım diyordur da.
2: Bak
1: tabii kapalı kolu açtı. Tabii.
3: Penaltı hocam bu.
2: Tabii ki penaltı.
1: Penaltı.
2: Tamam, ama işte sahada hakemin vermesi lazım bunun.
3: O da hiçbir şey veremiyor hocam. Neyi verecek sahada? Ne kırmızı yani, kartı vermiyor. Penaltıyı vermiyor.
4: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında dün oynanan başka bir mücadele. Fenerbahçe Eyüpspor karşılaşması tarihi bir skorla bitti. Fenerbahçe Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 8-0'lık skorla kazandı. Sarı lacivertliler 5. dakikada Greenwood'un penaltı golüyle öne geçti. Vedat Muriç 7. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Muriç 21. dakikada skoru 3-0'a getirirken 38. dakikada Guendouzi takımının 4. golünü kaydetti. İlk yarıda son sözü 45+1. dakikada İrfan Can Kahveci söyledi. İkinci devrede açılışı 47. dakikada Muriç yaptı. Dakikalar 55'i gösterdiğinde sahneye tekrar Muriç çıktı ve kendisini 4. takımının 7. golünü kaydetti. Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise 80. dakikada Mason Greenwood'dan geldi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 10'a yükseltti. Eyüpspor 3 puanda kaldı. Milli ara sonrası Sarı Lacivertliler Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Eyüpspor ise Göztepe'yi ağırlayacak. Karşılaşma sonrası teknik direktörler açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de İsmail Kartal ilk maçta penaltılarımız verilseydi 4 puanımız daha olacaktı dedi.
5: Hafta başından beri oyuncularımızla çok iyi rakibi analiz ettik. Gayet iyi bir iletişim içerisinde bu maça hep birlikte çok iyi hazırlandık. Sonuçta son iki lig maçında istediğimiz puanları alamamıştık. Bayağı bir puan kayıpları yapmıştık. Bunu düzeltmek istiyorduk ve güzel bir oyunla bugün galip gelerek taraftarlarımıza karşı kendimizi oyuncularımızla birlikte affettirmek istiyorduk. Sonuçta Avrupa Kupası'nda, Şampiyon Ligi'nde iyi giden bir Fenerbahçe ama ligde son zamanlarda hiç istenildiği gibi gidemeyen bir Fenerbahçe vardı. Bunun bilincindeydik, farkındaydık. Ama sonuçta bugün güzel bir oyunla farklı galip geldiğimiz için oyuncularımı kutluyorum. Bu galibiyette taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Bu galibiyet, ligde aldığımız bu galibiyet oyun olarak da farklı galip gelerek de bize güzel bir moral oldu. İnşallah bunu sezon sonuna kadar üstüne koyarak, gelişerek bu şekilde yolumuza devam ederiz. Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Yani bazı hafta istediğiniz sonucu alamıyorsunuz, bazı haftalarda istediğiniz sonuçları alıyorsunuz, bazı haftalarda baktığınız zaman hakemlerin lehimize verilmesi gereken penaltılarla mesela maçı kaybediyorsunuz ama kimse bunlara değinmiyor. Ya bu maçın hakkı bu değildi, burada penaltılar verilmedi, burada şu oldu diyen bir tane çıkan yok. Ya beni suçluyorlar, ya futbolcularımızı suçluyorlar. Böyle bir olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Yani bunların bir maçlık olduğunu olmaması gerektiğini düşünüyorum. Mesela bir Avrupa'da bakıyorsunuz birçok teknik direktörlere, acaba onlar böyle bir olaylarla karşılaşıyorlar mı? Türk futbolunu bir yerde temsil etmişiz, güzel bir şekilde temsil etmişiz. Ülke puanına katkıda bulunmuşuz.

0: Ama bundan hiçbir değeri yok. En ufak bir şeyde hoca suçlu, hoca formsuz, şu bu bir sürü yapıştırmalar üzerimize yapıştırılıyor maalesef. Ama biz alışığız. Mesleğimiz bu. Yani bunu bilerek seçtik. Bundan kaçış yok. Bunları da göstermek zorundayız. Bunların bilincindeyiz. Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Nasıl yapacağız? Dışarıya fazla kulaklarımızı tıkayacağız. Duymayacağız. Sadece işimize konsantre olup oyuncularımızla birlikte takımı daha iyi nasıl futbol oynatabiliriz? Daha iyi nasıl gelişebiliriz? Daha iyi nasıl çalışabiliriz? Biz bunların peşindeyiz. Bunları yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar ve yaptığımızı düşünüyorum. Şimdi 8-0 biten bir maçtan sonra bir hakem için bunları konuşmak bence doğru değil. Yani önündeyse, bizim aleyhimize de olsa, lehimize de olsa, yani gördüğünü çalsınlar. Biz fazla bir şey istemiyoruz ki hakemlerimizden. Gördüklerini çalsınlar yani. Mesela ben hala oradayım mesela. Geçmişte bizim iki maçta verilmeyen penaltımız orada giden, bizim 4 puanımız var. Bugün o 4 puan alsa biz bugün ligin lideriydik. Ama kimse bunları konuşmuyor. Fiziksel eksik. Mesela bugün Asensio, siz sormadınız ben söyleyeyim. Asensio'yu biz kadroya aldık. Normalde oynayacak durumda değil. Doktorla da konuştuk. Eğer bir mecburiyet olsaydı 20 dakika falan oynatmayı planlıyorduk yani. Kendisiyle de konuştuk bunu. Maç farklı olunca doktor dedi ki oynatmayalım dedi. Ben gene oynayacaktım onu. Yani bir oynasın, bir moral olsun diye. Bizim için risk olur, kendisi için de bir risk olur diye. Sonra kendisi de çok doğrudur, ben de oynamak istemiyorum dedi. Yani iyi olur dedi bu şekilde. Onun için Asensio'yu da oynatmadık. Şimdi oyuncularımı nasıl motive ediyorum? Ben samimi bir insanım. İçimdekini karşısına hayatım boyunca rol yapmadım. Rol yapamam zaten. Öyle bir yeteneğim de yok benim. Neyse içimdekini söyleyen bir insanım. Oyuncularım bunu çok iyi biliyorlar. İrfan'la konuştum. Dedim bak, sana ihtiyacımız var. Bu maçta senin oynaman lazım. Hafta başından beri. Kulaklarını kapa. Hata da yapsan önce basitten başla. Sonra zorları zorla diye konuşarak antrenmanlarda onu motive ettik, çalıştık. Bugünkü maça İrfan'ı biz bu şekilde hazırladık. Diğer yerli oyuncularla da böyle. Onlara ben güvendiğimi, inandığımı her zaman hissettiriyorum. Bütün yerli yabancı ayırt etmiyorum. Hepsiyle aynı şekilde konuşuyorum. Açık ve net bir şekilde konuşuyorum. Yani biz onlara her şeyimizi borçluyuz. Onlar varsa bizler varız. Onlar mutlu olsa mı? İnanın biz onlardan, özellikle ben kendim şahsım, çok daha fazla mutlu oluyorum. İyi bir futbol oynadık, güzel bir galibiyet elde ettik. Onlara bu mutluluğu tattırdığımız için onlardan daha fazla ben mutlu oluyorum. Bugün onları mutlu edebildiysek ne mutlu bize. İnşallah bunun bu galibiyetlerin devamı geleceğini ben inanıyorum. Bizi destekledikleri için, bana yaptıkları bu sevgi gösterilerinden dolayı, bana olan inançlarından dolayı onlara çok teşekkür ederim. Onlara minnettarım. Bugün mesela attığımız yan toptan, kornerden goller, bunlar hepsi çalışılmış. Yani organize goller. Yani tesadüf değil. Gerçekten hafta başından beri söylüyorum ya, çalıştık. Oyuncularımızla güzel bir iletişim içerisindeyiz. Sağ olsun onlar da her söylediğimizi kayıt altına alıyorlar. Onları, bizi çok iyi dinliyorlar. Ne zaman, nerede, ne yapacaklarını onlara anlatıp gösterdiğimiz için burada da sahaya çıktığımız zaman bunları, antrenmanda yaptıklarımızı maçta da yapmaya çalışıyorlar ellerinden geldiği kadar. Bugün Vedat Buric'in geldiği nokta gayet iyi bir nokta. Bugün o da kendisi bir patlama yaptı. Güzel bir şey. İnşallah bunun devamını getiririz diye düşünüyorum.
1: Dün oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'de maçın yıldızı 4 golle Vedat Muriç oldu. Muriç maç sonunda duygularını paylaştı.
2: Mutluyuz. Önemli bir galibiyet aldık. Tarihi bir galibiyet. İki haftadır kazanamıyoruz. Kötü bir başlangıç yaptık, evet. Dürüst olmak gerekirse. Bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Bütün hafta boyunca o reaksiyonu nasıl gösteririz diye çalıştık. Sisteme, taktiğe, disipline bağlı olarak bugün farklı ve güzel bir galibiyet aldık. Milli araya bu galibiyetle girdiğimiz için mutluyuz. Bize tabiri caizse ilaç gibi geleceğini düşünüyorum. İnşallah bu oynadığımız mücadele, bu attığımız goller derse Rize deplasmanındaki maç. Mason, ben, Mateo, İrfan, ben Mason. Doğru mu? Ya tabii, dediğim gibi başta hani bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Yani bu reaksiyonu bence olabilecek en iyi şekilde...
3: Çal makina.
2: Olabilecek en iyi şekilde gösterdik. Farklı bir skor aldık. Milli araya böyle bir güzel bir galibiyetle, tarihi bir galibiyetle girmek bizim için de çok iyi olacak. Şu an tamamen fresh bir şekilde milli aradan sonra yolumuza devam edeceğiz. Ya tabii ki bunlar, yani dediğim gibi, yani

0: Böylesine büyük bir kulüpte aslında ben biraz daha şeyim, iyimserim bu konuda. Çünkü böylesine büyük bir kulüpte bunların olması çok doğal olarak görüyorum ben. Baskının olması, işte eleştirinin olması vesaire. O yüzden bugün hocası, futbolcusu, yönetimi, taraftarı bugün inanılmaz bir reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum.
1: Galibiyetin ardından Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, tek amacımız Mayıs 2027'de şampiyon olmak dedi.
2: Bu akşam Fener camiası birlik beraberlik içinde olduğunda, büyük Fenerbahçe taraftarının takımına kayıtsız şartsız bu büyük desteği verdiğinde takımımızın potansiyelini, ortaya koyduğu performansı hep birlikte yaşadık. Gerçekten başta hocamız olmak üzere her bir oyuncumuza teşekkür ediyorum. Çok büyük bir performans ortaya koydular. Tarihimizde önemli skorlardan bir tanesini bu gece aldılar. O yüzden her birini tebrik ediyorum. Temel amacımız Mayıs 27'de şampiyonluğumuzu ilan etmek. Bu şampiyonluğu ilan edebilmek için de bu süreçte oynadığımız her bir maç bize daha fazla güç katacak. Özellikle ilk günden beri bize liderlik eden Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım'ın bu büyük desteğiyle birlikte, büyük tecrübesiyle birlikte her geçen gün camia olarak, takım olarak, teknik kadro oyuncular olarak çok iyi noktaya doğru ilerlediğimizi görüyorum. Bu milli takım arasında da bunu daha da geliştirip özellikle ilk oyuncağımız Rize Spor maçıyla birlikte bugün kaldığımız yerden devam ederek Mayıs 27'de de şampiyonluğa giden yolda güçlü adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Bu zorlu süreçte Fenerbahçe ilk 5 haftada bu kayıpları yapma lüksü yok. Kimsenin yok, bizim yok, İsmail Hoca'nın yok, oyuncuların yok. Dolayısıyla bunun geçmişle bir alakası yok. Fenerbahçe camiası her zaman başarılı olmak zorundadır. Her maçı kazanmak zorundadır. İlk 5 haftada kaybedilen puanlar tamamen bu zorlu süreçte zorluğun getirdiği eksiklikler olarak görebiliriz. Ancak ligin başındayız. Temel amaçtan hiç sapmadan, inancımızdan hiçbir eksilme olmadan bu zorlu yolda bu mücadeleyi bu akşam olduğu gibi vermeye devam edeceğiz. Dolayısıyla önümüzün açık olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle, ancak bunun arkasına sığınmamamız lazım. Kesinlikle bu oynadığımız süreçte bizim oyunumuzu ve skoru direkt etkileyen bu tip kararlar oldu. Mağdur olduğumuz maçlar oldu. Birçok maç oldu. Ancak biz kendi öz eleştirimizi yaparak yürüyoruz. O tarafta gelişen olaylar tabii ki Türk futbolunun kanayan yarası. Umut ediyorum ki bundan sonraki haftalarda bu tip hakem hataları ne bize ne diğer takımlara yapılır.
1: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da dün alınan 8-0'lık mağlubiyetin ardından Özhan Pulat istifa etti. Yönetim de bu istifayı kabul etti. Eyüpspor Teknik Direktör Özhan Pulat'la yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada teknik direktörümüz Özhan Pulat'ın Fenerbahçe maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi yönetim kurulumuzla yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir. Özhan Pulat'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder. Bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz ifadeleri kullanıldı. Eyüpspor'un başında ligde 6 maça çıkan Pulat 1 galibiyet 5 mağlubiyet aldı. Altıncı haftada Göztepe Çaykur Rizespor'la karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik beraberlikle bitti. Karşılaşma sonrası teknik direktörler bu beraberliği nasıl değerlendirmiş hatırlıyoruz.
3: Not bad team, like good team to our Göztepe.
4: Bence bu sezon evimizde oynadığımız en iyi maçtı. Özellikle ilk yarıya gerçekten iyi başladık ve evimizde Göztepe'nin oynaması gerektiği gibi oynadık. İlk golü bulduk, ardından ikinciyi, üçüncüyü bulmamız gerekiyordu. Fakat bunu başaramadık. Gerçekten çok fazla kazanmak istediğimiz bir maçtı. Şu anda çok zor bir süreçten geçiyoruz. Aslında baktığınızda fotoğrafta bizi bizim adımıza oldukça net. Çok fazla gol atıyoruz ama çok fazla da aynı zamanda gol yiyoruz. Defansif performansımızı güçlü bir şekilde geliştirmemiz

0: gerekiyor ve aynı zamanda da ön tarafta fırsatları yakaladığımızda maçı koparma adına ikinci, üçüncü golü bulmamız gerekiyor maçın içerisinde. Şimdi önümüzdeki arayı çok iyi bir şekilde değerlendireceğiz. Öncelikle fiziksel potansiyelimizi bu dönemde geliştireceğiz ve çok daha güçlü bir şekilde Göztepe'nin olması gerektiği gibi döneceğiz.
1: Gene oyun bizim kontrolünde. Biz hata yaparsak belki maçı kaybedebilirdik. Yapmadık. 92. dakikada yaptığımız basit hatayla da penaltı sonucu da maalesef cebimizde olan 2 puanı da bir şekilde verdik. 70. dakikaya kadar 1 puanı kabul eder miydiniz deseniz fazlasıyla kabul ederdim. Gerçekçi olmak gerekirse. Ama 93'te yediğim penaltı golüyle 2 puanı da bırakmak insanı da üzüyor mu? Bir yandan da üzüyor. Maçtan sonra çok mutlu değilim. Aslında belki Göztepe deplasmanı alanından 1 puan mutlu edebilir ama son dakikada verdiğimiz penaltıyla 2 puan bıraktığımız için üzgünüm. Ama bardağın dolu tarafından bakarsak 6 maç oynadık, 4'ü deplasman. 10 puan topladık. Deplasmanda maç kaybetmedik. Bizim adımıza olumlu. Böyle bir deplasmanda 60. dakikadan sonra geri dönüş gösterebilmek, iyi bir dönüş yapabilmek, karakter koyabilmek, oyun koyabilmek bence mutlu, olumlu. O anlamda oyuncularımı yürekten kutluyorum.
2: Erzurumspor konuk ettiği Samsunspor'u 1-0 mağlup ederek milli araya mutlu giren takımlardan biri oldu.
3: Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Cümleme başlamadan önce hafta başından beri gerçekten çok çalıştılar ve çok istediler. Çok kararlılardı ve bugünkü maçın mücadeleyle geçebileceğini, üst düzey mücadele olacağını hem onlar hem bizler biliyorduk. Onlar da sahada bunu tam manasıyla yansıttılar. Diğer taraftan sonda söyleyeceğim, belki bugün başta söylemek istiyorum. Taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok coşkulu bir taraftar. Bizi çok mutlu ediyorlar, çok memnun ediyorlar. İnanılmaz katkı sağlıyorlar. Hani 12. adam olayını Erzurum'da tamamıyla yaşadığımız 3. müsabaka. Onlara buradan kocaman teşekkür ediyorum. Ne olur her içerideki müsabakada, geçen Konya maçından sonra da söylemiştim. Full belki olmayacak bazen ama full'e yakın doldurduğumuz zaman takımı itiyorlar. Onlara da kocaman teşekkür ediyorum. İhtiyacımız olana milli araya girmeden biz de bir reaksiyon göstermek istiyorduk. Tam da mücadelenin çok üst seviyede olacağı bir müsabaka tahmin ediliyordu, öngörülüyordu ki tam da öyle bir müsabaka oldu.
4: Yeah, of course it's hard today for because of us defeat in a row.
5: Peş peşe almış olduğumuz 4. mağlubiyet oldu. Tabii bugün farklı bir sistemle oynamak istedik geçen haftaya nazaran. Biraz daha durmadan baskı yapmak yerine aynı zamanda biraz daha bekleyerek oynamayı tercih ettik. Sadece baskı yaparak değil, biraz daha ikinci bölgede beklemeyi planlamıştık ama yapmış olduğumuz bir hatadan yemiş olduğumuz bir gol. Tabii futbolda bu tür şeyler de olabiliyor. Şanssız olduğumuz durumlar olabiliyor. Özellikle negatif sonuçların peş peşe geldiği dönemlerde bu tür karşılaşmalar, bu tür performanslar ne yazık ki olabiliyor.
2: Spor Ajansı'nda ilk saatimizi bitiriyoruz. Kısa bir ara verelim. Sonrasında saat başında stüdyo konuklarımız ve ben burada olacağız. Bir yere ayrılmayın.
6: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
7: Reklam. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
8: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe.
9: Hemen bakıyorum hayatım.
7: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
10: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa.

0: Ası Po Radyo. Güzellik yer dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 21 Eylül 1938 yılında ilk televizyon haber programı BBC'de yayınlandı. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Bir reklam. Bir reklam.
3: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
0: Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
0: A-Spor Radyo.
2: Bir reklam. Bir reklam.
3: Yaşasın spor.
2: A-Spor Radyo.

Aşk, tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: Aspor Radyo.
1: Başka 6. hafta.
2: Evet.
3: Ama milli maçlar da eğlenceli bu sefer.
1: O da
3: yani çok önemli maçlar oynayacağız.
1: Önemli maçlar oynayacağız.
3: Ama o da çok önemli. Bir de böyle hafif iyi oluyor. Yani. Böyle bir kafayı dinlemekte de fayda var.
2: Siz nasılsınız, iyi misiniz?
1: Valla çok iyi olduğumu söylenemez. Siyah giydik bugün. Beşiktaş kaybetti.
2: Evet.
1: Biraz üzüntülüyüz ama tabii Ahmet adına da çok gurur verici bir karşılaşma oldu.
2: Ahmet, sportif faaliyetler Trendyol Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş'ı mağlup ederek milli araya da lider girmiş oldu. Şimdi bu karşılaşmayı konuşarak başlayalım. Sizin de katkılarınız olursa, sorularınız olursa bana yazabilirsiniz Instagram hesabından. Maç 3-2 sonuçlandı. Hakem kararları tartışıldı. Onlara da yine değiniriz ama genel olarak iki takımı nasıl buldunuz? Performans olarak bununla başlayalım.
1: Tabii ben iki takımda da futbol oynadım. Yani Diyarbakır Spor'da oynadım. Rahmetli Gaffar Okan zamanında. Beşiktaş'ta da oynadım. Tabii benim için biraz zor bir maçtı. Hani kimin kazanıp kime sevineceğimizi, kime üzüleceğimizi çok fazla şey yapamadık ama Ahmet Spor'u gerçekten kutluyorum. Yani Besnikasi çok doğru bir çalışma yapmış. Yani o çalışmanın örneğini de çok net bir şekilde Beşiktaş'a karşı oyunsal formatta da üstünlük sağlayarak kazandılar. Öncelikle kutluyorum. Milli araya girerken lider olmaları onlar açısından çok önemli ve değerliydi. İyi bir takım kurguları var. Yani enteresan bir takımları var ve ne oynadıklarını biliyorlar. Yani benim için önemli olan futbolda bu. Yani bir takım ne oynayacak, bir takım ne oynamalı, oyunun sonunda da mutlu olabilmeli mi? Ahmet Spor bunu çok ciddi bir şekilde başardı.
2: Evet, çok iyi geçiş oyunu
1: çok iyi
2: oynuyorlar.
1: Geçti. Yani geçiş oyunlarını zaten müthiş yaptılar. Bir de Beşiktaş'ın ne oynadıklarını biliyorlar hocam. Yani Beşiktaş ön alan baskısını yapıyor ama kaybettiği toplarda ne yapıyor? İşte burayı çok doğru çalışmışlar. İkinci bölgede yakaladığı bütün topları işte Diasaba, Orban, Baye, yani bunları çok net kullanarak çok ciddi pozisyonlar yarattılar ama bir de şunu söylemek istiyorum. Yani aslında maçın başında çok fazla pozisyon yokken Beşiktaş bir 28 metre falandı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Orban'ın bir vuruşu var. Yani 4'e 1 gol yedi Beşiktaş. Bu sıkıntıyı da maç geneline sonuna kadar taşıdı. İkinci yarı değişiklikler yapıldı. Bunların hepsine geleceğiz. Hakem kararlarına geleceğiz ama günün özeline baktığımız zaman 33 bin seyirciyle orada çok doğru bir sinerji yakalamış. O seyirciyle atmosferi sahanın içinde, oyuncuların içine geçirebilmiş bir Ahmet birlikteliği vardı. Onu kutlamak lazım.
2: Maçın istatistiklerini aktarıp size döneyim. %70'lik bir toplu oynama yüzdesi vardı Beşiktaş'ın. Toplam 21 şuta 8 isabet buldu Beşiktaş. Ahmet'te ise bu rakam 10 şuta 8 isabetti. Rakip ceza sahasında Beşiktaş 28 kez topla buluşurken Ahmet'te bu rakam 8. İstatistiksel olarak mesela Beşiktaş birçok istatistikte üstün ama oyun anlamında Ahmet daha iyiydi.
3: Yani şimdi hakikaten önce Ahmet'i, FK'yı tebrik ederek başlamak lazım. Bir kere futbolu neden seviyoruz? Futbolu işte böyle değişik neticeler olsun, farklı atmosferlerde değişik oyunlar olsun, biz de bu değişikliklere şahit olalım diye seviyoruz. Şimdi 33 bin kişi, hakikaten seyirci o kadar önemli ki bu futbol
1: çok
3: için. Yani evet, o yüzden şehir takımlarının çok daha iyi yerlerde olmasını hep istiyoruz. Yani bir Bursa Spor mesela o atmosferiyle, Eskişehir Spor o atmosferiyle kesinlikle Süper Lig'de olması lazım.
2: Mesela 2 puan kayıpları var. İkisi de dışarıda oynadıkları maçlar.
3: Evet yani bu çünkü çok önemli bir şey bu. Seyirci ve saha baskısını hissettirebilmek, ayrıca kendin de o motivasyonu sahaya yansıtabilmek. Bir kere Ahmet Spor'u hakikaten tebrik ediyorum ben ve lider olarak milli maç arasına girmesi inanılmaz büyük bir başarı. Ve şimdi Besnikasi bence de çok yetenekli bir teknik direktör olduğu belli.
2: Evet.
3: Bir de bak, Anadolu takımında bu kadar kolay değildir. Şimdi bir anda böyle 4-5 oyuncuyu sayabiliyorsun. Krasnik çok iyi, Diasaba müthiş.
1: Evet.
3: Samuel Vale, Gift Orban, yani bu kadar kolay sayamazsın normalde Avrupa, yani Anadolu takımında.
1: Aslında defansa baktığın zaman, kenar beklerine baktığın zaman çok üst düzey oyuncular olmasa da ön alandaki oyuncuların ne oynadığını bilmesi, takım birlikteliğini yaratmaları ve sonucu da bu şekilde net bir şekilde ortaya çıkartıyor. Hocam, Başakşehir'e karşı izledim ben, maçı izledim. Ahmet Başakşehir maçını bence Vincenzo Italiano çok fazla izleyememiş. Yani o pozisyonları tek tek herhalde analiz edememiş diye düşünüyorum. Çünkü Marsilya maçından sonra çok ciddi bir Beşiktaş'ın üzerindeki o baskının kalktığı, o oyunu güzelleştirdikleri ve heyecanı ortaya koyabildikleri bir 90 dakika oynadılar. Bu yani bir Türk olarak, bir Türk vatandaş olarak herkesi bence çok mutlu etmiştir. Çünkü tabii. Avrupa'da oynanan rakip kötü bir rakip değil ki. Paris Saint Germain çok zorlanarak kazandı mesela Marsilya'ya karşı.
2: Ama Beşiktaş'ta da bir yorgunluk söz konusuydu bence.
1: Tabii bunların hepsini konuşacağız. Bunların detaylarına gireceğiz. Hatta hocamla da pozisyonları tek tek takip edeceğiz. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Ben iki gün önce Diyarbakır'dan birkaç arkadaşımla, hatta daha eski yöneticilerle görüştüm. Hani stadın dolabileceğini sordum. Dolacak mı? Nedir durum falan? Şöyle diyorlar. Yani Ahmet Spor biletleri açıkladığı zaman 5 dakika içerisinde bütün biletler doluyormuş. Yani bu enteresan bir görüntü. Hatta localar bile dolu. Yani oturacak yerimiz kalmadı. Misafirlerimizi kesinlikle maça sokamıyoruz İbarelerini duydum ben. O gün biraz, Marsilya maçının bir ertesi günüydü. O gün biraz dedim ki ya burada sinerji çok yüksek olacak dedim. İşte oyuncu birlikteliği de ona karşılık verdi hocam.
2: Peki Vincenzo Italiano neyi eksik yaptı ya da yapamadı sizce?
3: Şunu söyleyeyim ben. Sene başından beri hep neyi söylüyorum? Ben aslında Beşiktaş ilk düğmeyi doğru ilikledi. Önder Özen'i,
2: evet, doğru. Yani
3: Önder Özen'i önce atadı. Önder Özen'le beraber Vincenzo Italiano karar verildi. Serdar Adalı Başkan'la beraber çok iyi bir sorumluluk paylaşımı yapıyorlar diye. Bence sanki dün akşam en çok hata yapan kişinin Önder Özen olduğunu düşünüyorum ben. Neden biliyor musun?
2: Neden?
3: Çünkü bu Ahmet hakikaten kendi sahasında çok değişik oynuyor. Şimdi Başakşehir maçını söyledi çok güzel. Şimdi Başakşehir maçını neden seyredememiştir muhtemelen Vincenzo Italiano biliyor musun? Çünkü Galatasaray Kocaeli ile aynı saatteydi. Şimdi bir kere Futbol Federasyonumuza buradan bir kere daha ben bir seslenmek istiyorum. Yani eğer bizim şampiyon olmuş takımlarımız oynuyorsa bir saat diliminde, bence o saat dilimi boş bırakılmalı. Yani eğer Galatasaray Kocaeli Spor saat 7'de oynuyorsa diğer takımlar 5'te oynamalı ki o takımlar arasında daha rahat geçiş yapabiliyorsunuz. Galatasaray Kocaeli Spor maçı biraz daha ön planda kalıyor.
1: Evet.
3: Yani bu mesela çok önemli bir şey. Ben de mesela çok daha detaylı seyretmek isterken bir takım noktalarını kaçırdım Başakşehir maçında.
1: Evet.
3: Şimdi
2: ama teknik direktör buna sonradan göz atmalı.
3: Ama mesela canlı gibi olmuyor işte demek yani.
1: Belki de hocam yani teknik direktör Vincenzo Italiano rakibi çok iyi analiz etti ama orada oyuncu birlikteliğini doğru yaratamadı.
3: Kendi takımını mı analiz edemedi?
1: Tabii kendi takımını. Bazen hocam evet öyledir. Bazen hocam rakibi analiz edersin ve dersin ki tamam ya ben hazırım dersin ama takımına güvenirsin. Benim takımın ne oynayacağını bildiğim için
2: evet.
1: Çok fazla dokunuş yapmam dersin. Ama işte
2: belki mesela, Salih'ten mesela o hataları beklemiyordu.
1: Ya bir de hocam Beşiktaş tabii ki Demet. Beşiktaş böyle gol yemez. Yani Beşiktaş merkezden gol yemez. Yersin merkezden. Bir tane yersin. Ya ikinciyi yiyorsun gene merkezden. Üçüncü yiyorsun tamamıyla merkezden. Oyunu ortak oluyorsun bir kere. Oyuncu değişiklikleriyle ikinci yarı oyuna ortak oluyorsun. Golü buluyorsun. Golü bulduktan sonra tam baskı yapacağın dakikalarda sevgili Nübel hiç beklemediğimiz yani bir kaleciden beklemediğimiz bir hatayı yaptı. Ya baskıda top atılmaz. Biz hayatımızda hep şunu öğrendik. Futbol hayatımızın başından bitimine kadar hep teknik direktörlerle çalıştığımızda şunu söylerlerdi bize. Baskıda sakın oynama merkeze. Ya uzun oyun.

0: atmosfer, evet. Alanya deplasmanı ve hep zor olmuştur. Bak bütün şampiyonluk yarışında bulunan takımlar içinde. Mesela orada da aslında belki anlattı Vincenzo İtalyano'yu. Çünkü maç sonu biz burada çok uzun senelerde kazanamıyormuşuz diye belirtti ama evet. daha fazla bence çatışmaya girmeli Önder Özen Vincenzo İtalyano'yla. Ahmet maçı da öyle. Yani artık milli maçımız arasındaki öncesindeki son maç. Hı hı. O yüzden bu çok önemli. Evet. Yani şu mesela Poku ile başlamak yerine önce Černý ile başlayıp sonra Poku'yu denese mesela.
1: Ama mesela baktığımızda da Poku'yu aslında ilk 11 oyuncusu olarak almadılar mı? Černý'nin önünde diye almadılar.
0: Aldılar ama alışmak çok önemli. Yani. O süreç çok önemli ki Demet. Yani ama yavaş
2: hocam,
0: yavaş.
2: Hocam şimdi kendini teknik adam yerine koy. Yani Vincenzo İtalyano'sun Burçin hocam. Bugüne kadar yaptığım bütün rotasyonlar tutmuş Alanya hariç ama Alanya'da da büyük bir hakemle ilgili problem yaşamışsın. Oyuna iyi başlamışsın, iyi oynuyorsun, oyunu domine ediyorsun. Alanya Spor gelemiyor. Golü bulacaksın, buldun vermedi, tokat oldu falan bunları geçtik. İkinci yarı oyundan düştün, bir 20 dakikalık mesafede maçı kaybettin. Şimdi sen bir teknik adam olarak, şimdi Marsilya maçında bile rotasyon yapmışsın, mecbur rotasyon yapmışsın. Trossard oynatmamışsın, İlhan'ı oynatmışsın sakatlığından dolayı. İlhan da sana performans verdi. Ve bugüne kadar kimi oynattıysa rotasyonlarda hep olumlu yanıt alan bir teknik adamsın. Sen de bugün şöyle düşünebilirsin hocam. 4 hafta olmuş, Poku gelmiş. Evet, Černý iyi oynuyor, takıma katkı veriyor. Biraz kötü performansı olursa hemen Poku'yu oynatacak. Zaman arıyor teknik adam da oyuncuyu kazanabilmek için. En büyük şans diye düşündü. İşte burada eksikliğini çok net bir şekilde kendi de gördüğünü düşünüyorum ama
0: hocam,
2: Önder Özen
0: katılıyorum
2: konusunda...
0: katılıyorum ama yani Ahmet deplasmanı ve milli maç arası
2: zor maç.
0: Evet, milli maç arası öncesi son maçın. Şimdi diyeceksin ki bence ya müthiş bir Marsilya maçı oynadı Beşiktaş. Evet. Arkadaşlar bak aynı takımı ben şey yapıyorum. Sürüyorum sahaya. Bu maçı kazanın. Eğer ara açılırsa zaten farklı bir sonuca ulaşırsak hemen çıkaracağım sizi. Hı hı. Kazanırsanız da ekstradan izin. Bak atıyorum yani şu anda. Şimdi o oyuncunun o yorgunluğunu hissettirmeyecek bir muz koyabilirsen öne. Yani ben bu deplasmanın çok daha iyi geçebileceğini düşünüyorum. Çünkü beraberlik bile Beşiktaş'ı lider yapacaktı. Ve ben bu milli takım arası öncesi liderliğin çok önemli olduğunu düşünüyorum.
2: Kesinlikle.
0: Psikolojik açıdan. Tabii. Çünkü bak Demet, ben ligi dörde ayırırım her zaman için. İlk bölüm yaz transferleri ve bu milli takım arasına kadar olan bölüm. İkinci bölüm milli takım arasından
2: devre arasına kadar.
0: Evet. Kış transferleri sonuna kadar olan. Üçüncü bölüm kış transferlerinin hepsinin bitip Avrupa kupalarından elenene kadar olan bölüm.
2: Doğru.
0: Sonra da geri
2: final
0: kalan
2: bölümü.
0: Final bölümü. Yani şimdi bak ilk periyodu çok iyi zaten iyi geçirdi de Beşiktaş. Yani nazar boncuğu olsun bu Ahmet SK mağlubiyeti.
2: Aslında nazar boncuğu olurken de hocam buradan çıkartılacak büyük dersler var.
0: Çok.
2: Yani hem teknik adam anlamında büyük dersler var. Hem oyuncu birlikteliğinden büyük dersler var. Hem yeni oynayan oyuncuların performans vermesi anlamında büyük dersler var. Yani bunları çıkartabilirse zaten kaybedilmiş bir 3 puan var sadece. Çok önemli değil. Ama benim kafamdaki en büyük soru işareti şuydu. Evet, bugüne kadar Beşiktaş çok baskılı, çok önde oyunu, tek taraflı bir oyun oynadı teknik direktör tarafından. Ya zaman zaman da sevgili Vincenzo Italiano'nun oyunu ikinci bölgede falan oynaması da gerektiği zamanlar olacak. Mesela Ahmet maçı gibi. Ya bakıyorsun değil mi? Oyunu izliyorsun hocam. Şimdi rakip ne yapıyor? Birinci bölgede çok doğru 6-7 oyuncuyla kapatıyor. Orta alanda kazandığı toplarla defans arkasını oynuyor. Ve bundan sonuç kazanmaya çalışıyor.
0: Çünkü müthiş yetenekler.
2: Ve yakalıyor. Yani, şimdi sen bunu gördün teknik adam olarak. Halen niye önde baskı yaparsın? Şimdi önde baskıyı yapmanın yolları vardır. Önde baskıyı yaparsın ama takım birlikteliğiyle yaparsın. İşte bir tane o satranç taşlarının bir tanesini çıkarttığın zaman orada şahmat oluyorsun.
1: Evet. Ya
2: çünkü orta alanda rakip çok özür dileyerek.
1: Önemli. De, buyurun, buyurun.
2: Çok kısa. Orta alanda rakip kazanıyor.
0: Ve dan diye vurmuyor topa.
2: Dan diye vurmuyor, evet. Çünkü çok boş.
0: Hem boş hem de çok yetenekliler.
2: Çok
0: yani.
2: Yetenekliler.
0: Furkan'da,
2: arkaya
0: Sabah...
2: salıyorlar ve bu sefer ne oluyor Beşiktaş takımı? Santrafor'dan savunmaya kadar 80 metrelik bir periyot oluyor. O 80 metrede 4 gün sonra, 3 gün sonra bir maç oynayabilmek çok kolay bir hadise değil. Buyur
1: Poku demeç. Dedik mesela. Poku bence Mourinho'nun performansını da düşürdü dün.
2: Düştü.
0: Değil mi? Orada çünkü birlikte oynayabilmek çok önemli. Evet. Evet, sen de biliyorsun. Fenerbahçe de aynı sıkıntıyı yaşıyor dönem dönem. Ne kadar çok değişiklik yaparsan o kadar. İşte hep bu sorumluluk dağılımındaki sıkıntılar evet. ön plana çıkıyor. Bir de Ahmet SK deplasmanında hiç almayacağın riskler bunlar. Almaman evet. gereken
2: almaman
0: riskler.
2: Gereken riskler.
0: Almaman gereken evet. riskler. Çünkü yani şimdi bizde özellikle bu seyirci takım bütünleşmesi çok fazla takımda yok.
2: Evet.
0: şampiyon olan takımlar.

0: haricinde.
1: Evet.
0: 3-5 tane var zaten. Bunlara biraz dikkat etmek lazım. O yüzden ben Önder Özen'i birazcık daha ön plana çıkarıyorum. Çünkü kavga ederekten Vincenzo Italiano'yla bu maçın senaryosunu biraz değiştirebilirdi
2: bence. Ama hocam o da çok kolay bir hadise değil. Neden biliyor musun? Tabii ki Önder Hoca bizim için çok değerli ve önemli bir futbol adamı. Ama hoca çok iyi gidiyor. Yaptığı bütün hareketler bugüne kadar her şey doğru. Şimdi hocanın bu konuda üzerine gitmek biraz onun psikolojik anlamda sıkıntıya düşmesine de sebebiyet de verebilir hocam. Yani evet.
0: Ama hocam diyalogları çok iyi ayarlayabilecek mesela, bir adam ya bence Önder
2: Hoca. Evet, sen mesela teknik direktörsün hocam, ben Önder Özen'im. Ya Burçin hocam müthiş gidiyoruz, harika gidiyoruz ama burası zor bir deplasman. Uygun dille yapar zaten bunu Önder.
0: Evet.
2: Ben yaptığını da düşünüyorum. Ama burada teknik direktörler bazen kendi kararlarını kendileri vermeyi çok isterler. Bir de şöyle söyleyeyim, Beşiktaş baskıyı kimle yapıyordu? Trossard, Çerni ile yapıyordu. Dün İlhan'la Poku vardı. Buralarda gecikmeler yaşadı. Buralardaki gecikmeler Olaytan'ın bütün sinerjisini bozdu ki Olaytan bugüne kadar olay yaratmış bir oyuncu. Hem performans olarak hem atletizm
0: müthiş
2: olarak
0: gidiyor.
2: Hem baskıda Beşiktaş'ın en büyük liderlerinden biri olarak, yani baskı oyununda. Şimdi hocam dişlilerin biri bozulduğu zaman arkadaki başka yere basar ve orta alanda çok ciddi problemler yaratır. Zaten sinerjinin bozulması da Salih'e bu kadar hata yaptırdı ya. Evet. Salih geldiği günden beri ya iki tane korkunç derecede önemli hata yaptı. Bir, ilk golde rakibi geçti, vurması gerekirken tekrar rakibi geçmeye çalıştı.
0: Yanlış yere çekiyor.
2: Yanlış yere götürdü.
0: Geldiği yere çekiyor.
2: Evet. İkincisi de iade etmesi gereken maç ki geçen sene Mert Günok'la Beşiktaş'ın yolların ayrıldığı maç biliyor musun?
0: Galatasaray maçı.
2: Galatasaray maçı. Teknik direktör Sergen Yalçın diyor ki senden tek bir istirhamım var. Bugün diyor rakip kaç kişiyle oynarsa oynasın. Rakip 10 kişi kalmış. Devrede diyor ki sakın diyor baskı yaparlar diyor. Sakın diyor merkeze oyunu oynama diyor. Endidi'ye oynadı. Ve o gün itibariyle Mert Günok'un Beşiktaş'la ilişkileri bozuldu ve ayrılmak zorunda kaldı. Ya bunlar çok önemli ve değerlidir futbolda. Tabii. Ama Ahmet Spor'da bence çok doğru çalışmış. Yani Beşiktaş'ın nerede top kaybedeceğini, hangi bölgede kaybedeceğini ve o stoperlerin arkasındaki o bekle stoper arasına atılacak koşuların ne kadar önemli ve deneyimli olduğunu da net bir şekilde bize gösterdi.
0: Yani Ahmet SK Beşiktaş maçı ya hakikaten bir kere iki takıma da teşekkür etmek lazım.
2: Çok müthiş güzel bir oyun oldu.
1: Yani. Evet ve sonlara müthiş. Doğru çok heyecanlı. Evet.
0: Yani bir kere 5 tane gol. Ya bir maçta gol olduğu zaman eğlencen artıyor yani.
2: Çok tamam büyüyor, evet.
0: Süper goller çok iyi. Nübel'in yediği goller falan yani beklediğimiz golleri yemedi yani. Tabii. Çok daha iyi bir performans gösteriyordu. Beklemezdim mesela, ben bazen.
1: Hocanın ama değişikliği peki 80. dakikada Oho oyunu alıp Agüero'yu çıkarması.
2: Bunlar doğru şeyler.
1: Bence de risk aldı.
0: Değişikliklerin hepsi doğruydu.
2: Hepsi doğruydu.
0: Ya şu çıkmalı diyorsun çıkıyor. Yani mesela bu çok önemli bir teknik direktör.
2: Mesela devrede ben de hep diyordum. Burada Kerem'le biz scoreboard'taydık. Devrede Okan Koç'la bağlandı o. Ben dışarıya çıktım. Hemen dönüşte dedim ya artık dokunmasa en az 2-3 oyuncuyla değişiklik yapması lazım. Çünkü oyun onu istiyor. Değişik oyuncularla değişik varyasyonları bekliyor oyun. Hatta 2-0'dan sonra Beşiktaş kazanabilecek bir 15 dakikalık bir oyun da yaratabildi. Ama burada Ahmet Spor savunması etten duvar ördüler. Vlahovic'e çok alan ve zaman vermediler.
1: Evet.
2: Bu yüzden Beşiktaş'ta büyük sıkıntı yaşadı ama hocam her şeye rağmen Trossard büyük oyuncuymuş. Dün bir kere daha gördük. Yani Trossard gibi dünya lideri bir oyuncunun içeride olması bile oyuncu anlamında oyuncuyu biraz daha güvenli
0: hocam,
2: hale getirdi.
0: Hocam olmaz mı?
1: O Galatasaray Mertens'i arıyor. Tabii. Dün olsaydı.
0: Tabii. Galatasaray kaç senedir Mertens'i arıyor. Yani. Onun gibi bir oyuncu bu.
2: Osimhen mesela nasıl taşıyor değil mi Galatasaray'ı? Yani Trossard, Vlahovic. Ki Vlahovic ikinci yarı girdi oyunun içine.
0: Girdi.
2: Yani pozisyonları
0: yarattı.
2: İlk yarı
0: hiç yoktu. O da
2: yoktu
0: ilk
2: ama hocam nasıl olsun ya? 6 oyuncuyla savunma yapan bir takımın içinde tek santrafor nasıl olsun? Yani o da el insaf yani. O da insan. Çünkü getiremiyor Beşiktaş'ın bir tane. 45 dakikada benim en üzüldüğüm nokta bu. 45 dakikada büyük Beşiktaş takımı bir tane pozisyona giremez mi hocam ya? Giremedi ya Beşiktaş.
0: Ben not aldım. Vlahovic'i ilk 19. dakikada görmüşüm. O da offside. Offside
1: düşmüş. Evet. Peki biraz Ahmet Sportif faaliyetlerinin oyuncularına da değinmek istiyorum. Çok agresif, teknik ve güçlü oyuncular vardı gerçekten ama biz Gift Orban'a biraz parantez açtık. Bir barko hazırladık onun için. Ekrana da rica edeyim yönetmenimiz Aslı'dan. Ben de sizlere aktarmak istiyorum eğer hazırsa. Gift Orban'ın oynadığı karşılaşmalarda ilk 11 aldığı mücadeleler, gol ve asist katkılarına bakacağız beraber değerli izleyenler. Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor Futbol Kulübü'nü Ahmet 3-0 kazanmıştı. Gift Orban o mücadelede ilk 11 oynamıştı. 88 dakika süre aldı ve bir asist kaydetti. Şu ana kadar

0: kadar asist veya gol kaydedemediği tek mücadele Kocaelispor karşılaşması ki Ahmet zaten o mücadeleyi kaybetti. Trabzonspor karşılaşması, Ahmet'in 2-1 kazandığı mücadele, ilk 11'de Gift Orban yoktu. 41 dakika süre aldı toplamda ve o mücadelede de bir gol kaydetti. Kasımpaşa mücadelesi 2-2 bitmişti. Yine Gift Orban ilk 11'de değildi ama 45 dakika süre alıp 2 gol kaydetti yine. Ahmet sportif faaliyetler, Başakşehir mücadelesinde Ahmet'in 5 golü vardı. Gift Orban o karşılaşma hat-trick yaptı ve karşılaşmaya da ilk 11'de başlayıp 80 dakika süre almıştı. Son oynanan dünkü mücadelede de bir gol bir asistle yine hem takımın hem de bence karşılaşmanın yıldız isimlerinden biriydi. Hoca onu çok iyi yönlendirmiş ve arkadaşları arasındaki bağlantı bence çok dikkat çekiciydi. Bale ile özellikle.
1: Evet. Ya Demet o kadar iyi anlattın ki ben yani 7 gol 2 asist yapmış hocam. Yani demek ki 2 tane 4 tane maçı Orban aşırı derecede takıma yardımcı olmuş. Zaten Kasımpaşa maçında o maçı da izledim. Devre arasında oyuna girdikten sonra değişen bir Ahmet Spor performansı vardı.
0: Evet.
1: Ya hocam futbol böyle bir şeydir yani. Önemli oyuncularla oynadığın zaman bazen kendini kötü hissetsen de arkadaşlarına çok güvenir ve inanırsın saha içerisinde. İşte diye Ahmet Spor'da gerçekten bunu başarıyor. Güvenerek.
2: Orban zaten gelişimini Belçika'da tamamlayan oyuncuların altyapısı birazcık daha kuvvetli oluyor.
1: Evet.
2: Şimdi Gent zamanlarını da biliyoruz. Ondan sonra bir zaten Lyon geçmiş var. Ondan sonra bir İtalya Serie A var. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Bu tip oyuncularda hız çok önemli. Bir de son karar verme özelliği çok önemli. Şimdi bak ikisi de var bu oyuncuda. O ilk golde yani o şut tercihi müthiş bir tercih. Yani hem çok cesur bir tercih ama başka türlü de gol atma ihtimali yok. Çünkü zaten etrafında arkadaşı yok.
0: Evet.
2: Bakıyor defansa da ve müthiş bir şut vurdu. O ilk gol zaten maçı çözen gollerden biriydi. İşte bu tip oyuncularda dediğim gibi hızla beraber doğru seçeneği doğru zamanda yapabilmek çok önemli. Bunu çok iyi yaptığı için zaten fark yaratıyor. Yani sadece hız olduğu zaman olmuyor. Sadece bitiricilik olduğu zaman olmuyor. Yani sadece bitiricilik mesela müthiş bir Icardi. Ben hala mesela Icardi aşığı bir adamım yani. Yani böyle bir bitirici bir oyuncu görmedim
1: son vuruş,
2: ben.
1: Son vuruş tekniği.
2: Ve ben hala Galatasaray'da kalmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Mesela Galatasaray'da olsaydı mesela Çorum FK'yı yenerdi Galatasaray. Icardi'yi koysalardı o zaman işte
0: bilemeyiz.
2: Yanına Osimhen'in arkasına atardı bir tanesini. Çok gol, çok çok top geldi çünkü.
0: Ya formda değilken bile
2: evet,
0: zaten.
2: Formda değilken bile yani neredeyse Osimhen kadar gol atıyordu yani. Bitiricilik bizim ligimizde çok önemli.
0: Evet.
2: Bir de dediğim gibi bu doğru zamanda doğru seçeneği yapmak.
0: Dün bu arada fazla da gol atabilirlerdi bu arada 3'ten fazla.
1: Yani Nübel'in çıkarttığı 2 tane net var.
0: Evet,
1: 3 atmışlar, 5 oluyordu maç. 2 tane de çaprazdan girdikleri pozisyonlar var. Artı şunu söylemek istiyorum. Yani Beşiktaş savunması şimdi her ne kadar Beşiktaş'ın çok değerli bir teknik adamı olsa da bazı şeyleri teknik adama yazmak çok doğru olmaz ya. Evet oyuncular performans anlamında evet o enerjiyi bulamadılar. Sevgili Ahmet Akçan hocamla da birlikteydik yayından önce. Kulakları çınlasın. Şey dedi. Bir oyuncunun dinlenme süresi 96 dakikadır dedi. Şey 96 saattir dedi. Yani 72 saat dinlenmiş. Yani tam dinlenmeye geçememiş oyuncular ama o sinerjiyle, o enerjiyle ben dedim bir şekilde Marsilya'nın o vermiş olduğu heyecanla mutlaka oyun içerisinde bazen tempoyu düşürürler ama mutlak da pozisyonlara girecek tarafın Beşiktaş olduğunu düşünüyordum maç öncesi. Yaptığım yorumlarda hep böyleydi ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Şimdi teknik direktöre çok yüklenmemek lazım. Neden biliyor musun hocam? Ya Orban golü atarken 4 tane savunma oyuncusu bir taneniz çıkmıyorsunuz. Ya bunu da mı teknik adam söyleyecek? Yani bir oyuncu 30'dan vurursa git önünü kapat mı diyecek teknik adam? Zaten bunu oyuncu bilir ya.
2: Bundan sonra der ama.
1: Diyecek.
2: İtalyan onun
1: en önemli özelliği.
2: Evet.
1: Bundan sonra diyecek. Hatta bundan sonra pozisyonları tek tek anlatacak. Ve oyuncular saatlerce o videoları izleyecek. İzlemeleri de son derece doğal. Ama ben yıllarca stoper oynadım. Şimdi santrafor yoksa önümde. Santrafor deplase olduysa, orta alandan top alıyorsa bir tane stoper gider yanaşır hocam. İşin kanunu budur. Oyuncu da o kadar akıllı ve yetenekli ki senin anlattığın gibi. Oyuncu baktı 4 tane defans oyuncusu var. Yapılacak tek hamle ne dedi? Şut atacağım dedi.
0: Aynen öyle.
1: Şutu attı sağ olsun Nübel de görmedi topu. 28'den üzerine geliyor top. Ya ellerini kaldırsan karşılayabilirsin. Niye atlıyorsun, niye yatıyorsun ben onu anlamış değilim. O kadar inandığı, Beşiktaş camiasının çok güvendiği, kalesi artık dediği, emin ellerde dediği Nübel... Dün akşam bende biraz soru işareti yarattı. Açık ve net söyleyeyim.
0: Peki. Peki şimdi başkanlar maç sonunda açıklamalarda bulundu değerli izleyenler. Zaten bir önceki saat dilimimizde aktarmıştık bu açıklamaları. Hakem kararlarıyla ilgili eleştiriler vardı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı bu meakeyle bu lig bitmez şeklinde bir cümle kullandı. Ardından Ahmet Başkan Nait Eren konuştu. Hakem rakibimizin gol atması için bir tutum sergiledi dedi. Maç sonunda dakikanın uzamasıyla ilgili Ahmet Sportif Aletler Cephesi'nin ciddi eleştirileri var. Siz neler söylersiniz
2: Burçin Kesin? Şimdi Demet, bu soruya aslında Vincenzo Italiano'nun verdiği yanıtla cevap vereyim. Yani bu maçın başrolü hakemde değildi. Şimdi bak bu çok önemli Doğru. bir yaklaşım. Evet. Ahmet SK hak ederekten Beşiktaş'ı yendi. Kesin. Çok iyi oynadılar. Beşiktaş, Vincenzo Italiano'nun dediği gibi özellikle ilk yarıda istediklerinin hiçbirini sahaya yansıtamadı. O nedenle maç hakem üzerinden okunmamalı. Eğer okursan kaybedersin ve gelişimini durdurursun.
1: Doğru.
2: En önemli noktalardan biri bu. Hı hı. Şimdi hakeme dönersek. Ali Şansalan bence bu maç için doğru bir atamaydı. Çünkü hem tecrübe olarak hem de sezona başlangıcına baktığımızda bu maça oturuyordu. En tecrübeli hakemlerimizden biri.
1: Hocam araya girebilir miyim?
2: Tabii.
1: Bu konuyla alakalı. Tabii. Ben çok doğru bir atama olduğunu düşünmüyorum.
2: Kim mesela olabilir?
1: Onu söyleyeyim. Mi? Ay ben Ali Şansalan özelinde. Kim değil. Ali Şansalan özelinde. Çünkü neden diye soracak olursan. Geçen sene hatırlayacak olursan Trabzonspor maçında evet. müsabakasında çok ciddi eleştiriler almıştı Beşiktaş camiası tarafından. Hatta bu hakem açıklandığı gün bile Beşiktaş camiası niçin Ali Şansalan diye konuştu.
0: Ama bunlar dikkate alınıyor mu? Bence alınmıyor. Yani geçen yıl Beşiktaş camiası Ali Şansalan'la sorun yaşamıştır. Bu yıl onun maçlarını atamayalım bunu.
1: Ama birkaç yerde yaşadı Beşiktaş. Sadece o maç önünde değil.
2: Bunlar dikkate alınır. Ama maç öncesi atama yaparken alınır. Yani atama yapıldıktan sonra evet. ok yaydan çıktıktan sonra yapabileceğim bir şey yok. Tabii. Ama şimdi mesela geçen sene Beşiktaş'ın Trabzon deplasmanına baktığımızda evet. müthiş başladı. 3-1 öne geçti Beşiktaş.
1: Elbilal Tören'in pozisyonunda evet. çok çabuk attı.
2: Var mı? Ama var müdahalesi oldu ya. Bence orada var müdahalesi yanlıştı. Şimdi var müdahalesi olduğu zaman ekranda hocam 2 boyutlu 3 boyut arasındaki o değişiklik hakemlerin kafasını karıştırabiliyor. Yani normalde sahada zaten kart bile vermedi hatırlarsın.
1: Hiçbir şey vermedi.
2: Vermedi çünkü sahadaki elektrik öyle. Ama o İşte kramponun çivileriyle tendona basma gibi şeyi gördüğün zaman ekranda kafan karışıyor. Bence orada VAR hakemi daha problemliydi.
1: Şimdi, ama hocam bak yıllarca bu işin içindesin ve sana çok saygı gösteriyorum bu konuda. Çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Senin demeçlerin de zaten herkesi aydınlatacaktır mutlaka ama hocam oyuncu koşarken adamın tendonuna basmak zorunda. Yani bazen de niyet okuman lazım hocam.
2: Doğru. Pozisyonu. Ama işte o yüzden ne diyor? Bu sezon başı da Roberto Rossetti dedi ki ya kardeşim bu dedi PlayStation 4'te oynamıyoruz dedi biz. Bu dedi konsol oyunu değil dedi. O yüzden sahada hakemin karar vermesi lazım. Çünkü sahada hakem daha doğru görüyor. Daha doğru evet. elektrik alıyor. 3 boyut. 2 boyutta çok büyük sıkıntı var. Elle oynamalarda da sıkıntı var. Bu kırmızı şiddetli hareketlerde sıkıntı var. Çünkü hakikaten çözemiyorsunuz. Ve o ekrana gittiğiniz zaman da büyük sıkıntı oluyor. Çünkü hakemin kafası karışıyor. Zaten baskı altında hakemler çok. O yüzden tekrardan başa dönüyorum. Yani Ali Şansalan Trabzonspor Başakşehir maçını çok başarılı yönetti. Hı hı. VAR müdahalesiyle penaltı kendisi vermesi lazımdı. Ama sonuçta oluyor bunlar diyelim. Evet. Kategorinin de tecrübeli hakemlerinden biri. O yüzden atamayı çok eleştiremem. Şimdi tamam. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu en çok eleştiren kişilerden biriyim ben. Yani çünkü onun uyguladığı metotların Türk futboluna ve Türk hakemliğine doğru yön verdiğini düşünmüyorum.
1: Evet.
2: Serdal Adalı'nın Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu iken sıkıntıların azalacağını düşünmüyorum demesinin de ben de arkasındayım. Doğru bir söylem. Ama bu maç özeline bakarsak bence Ali Şansalan'ın ataması doğruydu. Genel anlamda da Vincenzo Italiano'nun dediği gibi bu maçın başrol oyuncusu hakem değildi. Ama özel pozisyonlara girersek onları daha detaylı bir takım şeyleri söyleyebilirim tabii ki de.
0: Yani hepsine girmeyelim ama bence Vlahovic konusuna girebiliriz. 35. dakika mıydı yanlış hatırlamıyorsam.
2: Hemen söylüyorum şimdi.
0: Şimdi orada öncelikle, bir penaltı beklentisi vardı.
2: Öncelikle şöyle söyleyeyim. Yani şimdi Ali Şansalan genel anlamda bu maçta ortalama kendisinden beklenen performansın altında kaldı bir kere. Hı hı. Çünkü neden? Foul ve disiplin çizgisi doğru değildi maçta. Yani verdiği vermediği
1: fauller. Şirazi'yi biraz kaçırdı değil mi?
2: Vermediği verdiği sarı kartlar tartışıldı. Mesela bunlarda da ilk sarı kartı yanlış verdiğin zaman sen genelde zor toparlıyorsun. İlk sarı kartı kolay verdi. Mesela ilk sarı kartı ne zaman vermesiydi lazımdı onun notunu aldım. Demet. Şimdi daha maçın 4. dakikasında Furkan'ı uyardı. Dedi ki bak sen dedi çok foul yapıyorsun.
0: Evet.
2: Bir daha yaparsan sana sarı kart vereceğim dedi. Sonra Furkan 11. dakikada tekrardan foul yaptı. Şimdi sen orada sarı kartı verirsen Furkan'a aslında bu doğru bir hakemlik olacaktı. O zaman doğru başlayacak.
0: Uyarmadan önce.
2: Evet. Yani uyardın, sarı kartı verdin. Onu vermediğin zaman sıkıntı olmaya başladı. Maç kaçmaya başladı elinden. Evet. Sonra çekmeden bir sarı kart verdin. Oturmadı 26. dakikada.
0: 26'da evet.
2: Şimdi
0: 33'te.
2: 35. dakikadaki Vlahovic'in pozisyonu. Şimdi bu pozisyon kolay bir pozisyon değil bir kere. Çünkü çok böyle iki elle itme yok. Çok abartı bir etki yok. Ama bir kere uzak kalıyor Ali Şansalan. Daha hızlı oraya gitmesi lazım. Genç, atletik aslında. Bazen böyle tembellikleri olur Ali Şansalan. Onu işte devamlı
1: geldi. Ama hocam Vlahovic de çok hızlı bir oyuncu. Yani arkaya atıldı. Hakem zaten top pozisyon atıldığında 10 metre gerideydi.
2: Bir de jok atıyor yani. Biraz
1: ama
2: daha hızlı.
1: Vlahovic de mesela depar atsan Vlahovic sana yine 20 metre yapar.
2: Ama o yine tabii de bak. Ama zaten 25 metre falan olsan sen daha doğru karar verirsin.
1: Görür müsün?
2: Tabii. En iyi 25 metreden görürsün. 5 metreden göremezsin. Çok yakında da
1: çok yakında evet, da evet.
2: Çok yakın da iyi değildir. 25 metre, 20 metre en iyisidir. Şimdi bir kere geç kaldı. Sonra ne yaptı orada oyuncu? Bak Vlahovic çok net bir şekilde topla oynamak istiyor sadece.
0: Evet.
2: Ondan sonra AMSK oyuncusu topu perdelemeye çalışıyor Vlahovic'i. Kaleci de çıkmıyor orada. Kaleci çıksa topu alacak belki de. Ve Vlahovic çok temiz bir şekilde sıyrılıyor. Öne geçiyor. Ne oluyor? Top. Vlahovic arkada AMSK'lı oyuncu. Şimdi orada çok dikkat etmesi lazım zaten arkada kalan oyuncunun. Ve yaptığı hareketle son anda şutu vuruyor ama Vlahovic o şutu etkiliyor.
1: Tabii dengeyi kaybetmiş
2: dengeyi
1: oluyor.
2: Dengeyi kaybediyor çünkü denge ayağına bir temas var. Çok net penaltı, çok net kırmızı kart bu.
1: Gene hocam, gene Beşiktaş, gene hakemlerden ciddi problem yaşıyor bu sefer.
2: Şimdi nasıl ama olacak bak yani? Dediğim gibi kolay pozisyon değil. Ben burada mesela hakemin penaltıyı kaçırmasına çok kızamam ama ben hakemin hücum faul vermesine kızarım. Çünkü hücum faul olmadığı daha belli. Yani düşüşünden, Vlahovic'in hareketinden. Şimdi hücum faul verdiğin zaman sen o zaman bu çok işin kolayına kaçmak oluyor. Bazen öyle karar verir hakemler. Der ki ben işte hücum faul vereyim. Daha büyük bir problem yaşayacağım ama daha küçük bir problem
1: ama
2: yaşayacağım.
1: Ama hocam aslında risk konudan sıyrılması istemedi gereken nokta şu olması gerekir değil mi ya? Niye düdük çalıyorsun ya? Bekle ya. Sen göremedin. Varı bekle ya. Bakalım var ne diyecek.
2: İşte, ama hocam bak sana bir şey söyleyeyim. Bu pozisyonda VAR yine de devreye girebilir. Çünkü pozisyon oluyor. Şutu çekiyor Vlahovic. Sonra düdüğü çalıyor.
1: Evet.
2: Yani düdüğü çalıp pozisyon ölmüyor. O yüzden aslında burada İspanyol VAR hakemi Fernandez aslında çok tecrübeli bir VAR hakemi. Yani bu sene Süper Kupa finalinin VAR hakemi. Devreye girebilirdi. Ama ve lakin ben mesela Merkez Hakem Kurulu bu konuda da eleştiriyorum. Şimdi yabancı VAR hakemi getiriyorlar. Şimdi aynı hakem bir gün önce Trabzon Galatasaray maçının VAR hakemi.
0: Evet.
2: Şimdi orada da çok net bir kırmızı kart var, atlandı. Orada VAR müdahalesi olması lazım.
1: Evet.
2: Sonra sen tekrardan Ahmet SK Beşiktaş maçına aynı hakemi atıyorsun. Şimdi bu böyle olmaz bu iş. Sen diyeceksin ki kulüpler birliği olarak ya biz yabancı VAR hakemi istemiyoruz. Veya her maça birer tane getiriyorsan. Çünkü böyle bir şey olmaz ya. İlk maçında hata yapsan bile ikinci maça atamak zorunda hissediyorsun kendini.
1: Adamı mecbur kalıyorsun.
2: Mecbur kalıyorsun. Belki de öyle anlaşma yapıyorsun. Bu olmaz. Adamın belki de ilk maçtan sonra morali bozuldu.
1: Tabii ya.
2: Adam böyle bir şey görmedi Avrupa'da yani. Çok bizde çok farklı bir oyun var. Çok farklı pozisyonlar var yani. Ya yani Musa Ahmet SK Beşiktaş gibi bir maçı çok uzun zamandır yaşamamıştı bu Fernandez.
1: Evet.
2: Bu kadar çok ikili mücadelenin olduğu, bu
1: peki
2: kadar
1: hocam,
2: çok topun git gel olduğu.
1: Sana bir soru sorabilir miyim? Yani senin çok ciddi bir ilgi alanın olduğu için ki işin içinden gelmişsin. Şimdi diyelim ki o pozisyonda pozisyon daha bitmeden hakem düdüğü çaldı diyelim. Ali Şansalan düdüğü çaldı ve faulü verdi.
0: Vuruş vardaki yapmadan de, mı örneğin?
1: Vuruş yapmadan, Vlahovic vuruş yapmadan düdüğü çaldı diyelim. Vlahovic de düştü, penaltı ya pozisyon. Sen de şimdi VAR hakemisin. Sen protokole aykırı hareket yapabilir misin? Ya kardeş sen düdüğü çaldın ama bu pozisyon penaltı.
2: Yok yapamazsın. Düdüğü çaldıysan pozisyon öldü.
1: Diyelim ki yaptı. VAR hakemi çağırdı Ali Şansalan'ı. Ali Şansalan da döndü penaltıyı verdi. Ne olur hocam? Maç iptaline gider mi? Kural hatası olur mu bu?
2: Yani VAR sisteminde böyle bir hata yapıldığı zaman kural hatası olmaz normalde. Ama onun talimatlarına, müsabaka talimatına bakmak lazım. Şimdi bak, burada çok asıl en önemli nokta şu. Şimdi burada düdüğü erken çalmıyor Ali Şansalan. Yani VAR hakemi Fernandez'in açık ve bariz bir şekilde Vlahovic'in foul yapmadığıyla alakalı elinde net kanıt var. Ayrıca Ahmet SK'lı oyuncunun Vlahovic'e yaptığı hareketin penaltı olmasıyla ilgili de net kanıt var.
1: Evet.
2: Yani burada yani
0: başka bir amacı yok zaten. Evet. Oyuncunun orada Vlahovic'i durdurmaktan başka.
2: Aynen, bunu da kanıtlayabiliyorsun hakeme. Yani Ali Şansalan'a göstersen, Ali Şansalan ekranın başına gelse der ki Vlahovic foul yapmamış. Vlahovic foul yapmamış. Vlahovic'e yapılan da penaltı der verir. Yani aslında burada bir VAR müdahalesi olabilirdi. Ama dediğim gibi bu yabancı VAR hayranlığından hemen uzaklaşmamız lazım.
1: Ne
2: niye
1: olacak?
2: Bunu söylüyorum bir de? Bak, yabancı VAR'ı hangi ülkeler kullanıyor? İngiltere'de yabancı VAR var mı? Yok. Almanya'da var mı? Yok. Portekiz'de var mı? Yok. Yok. Nerede var? Yunanistan'da var. Suudi Arabistan'da var. Şimdi biz Yunanistan
0: kendi
2: gibi...
0: kendi VAR hakemlerimiz yetersiz görüldüğü için çözüm olarak bu yapıldı şu anda. Bunun dışında başka ne çözüm olabilir?
2: Çok çok çok basit bir çözüm var. Biz bir sürü hakemle yollarımızı ayırdık. Daha hala neden yolları ayırdığımızı bilmiyoruz. Onları hemen çağıracaksın. Anthony Taylor'a diyeceksin ki biz o arkadaşlarla yollarımızı ayırdık ama neden ayırdığımızı bilmiyoruz. Sen bir bak bunlara. Koştur. Kural sınavına sok. Maçlarda yönettir. Sen karar ver.
0: Evet.
2: Sen böylelikle elindeki havuzu genişleteceksin. Ve yani bir şeyi iyi yapamıyorum diye hemen yurt dışından getirmek ne kadar mantıklı ya. Yani bak, İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da hepsinde çok sorgulanıyor VAR hakemlerinin performansı.
1: Hocam bizdeki kadar kimse sorgulanmıyor ya, gözünü seveyim. Her maçta 4 tane pozisyon hatası var. Yeter, bıktık. 6 hafta oynanmış, 24 tane problemli hakem hatalarından dolayı insanlar sıkıntı yaşamış. Artı şunu söylemek istiyorum. Her ne kadar Ahmetspor müthiş bir performans ortaya koysa da Beşiktaş gene Ali Şansalan'la ilgili büyük sıkıntı yaşadı maç sonunda yani.
2: Hocam
1: kimse
2: sana bir
1: kusura
2: şey
1: bakmasın
2: bak,
1: yani. Kimse kusura bakmasın. Gene Ali Şansalan, gene Beşiktaş sıkıntılı
2: bak,
1: ya.
2: Sana bir şey söyleyeyim. Hocam, Manchester United, Manchester City derbisinde yanlış VAR uygulamasıyla Manchester City maçı kazandı. Bak, aynı şey Türkiye'de olsa var ya,
1: ortalık
2: karışırdı. Şimdi bakış açısıyla alakalı bir şey. Bak, Vincenzo Italiano'nun bakış açısı nasıl? Diyor ki bu maçın diyor başrolünde diyor hakem yoktu.
1: Zaten hocayı kutlamak lazım. Hoca çok doğru bir profesyonel.
2: Doğrusu hocam, zaten.
1: Doğrusu
2: aslında
1: bu. Yani şimdi hakeme yönlendirirsen işi bu sefer işin içinden çıkamazsın. Oyuncuyu da ikna edemezsin. Yarın oyuncuyu anlattığın anda oyuncu der ki hocam ya maç sonunda sen dedin ki hakemler bizi bitirdi der oyuncuda. Yani teknik adam bu işi çok doğru biliyor. Çok doğrusunu yapıyor ve verdiği demeçlerin sonuna kadar imzamı atarım arkasındayım ve müthiş demeçler verdi. Yani maç sonu bir teknik adam kendi takımıyla alakalı öz eleştiriyi ne kadar net yapmasını çok özenli bir şekilde gösterdi Türkiye'ye hocam.
2: İlk yarıda kaybettik dedi. Bu evet, kadar güzel bir
1: oyunu ilk yarı kaybettik dedi ya adam.
2: Oyunu biz dedi ilk yarıda kaybettik. İstediğim gibi olmadı dedi. Oyuncu performansı. Belki de dedi yorgunduk dedi. Ama dedi ilk yarı kaybettik maçı zaten dedi. Bu mağlubiyetinin de başrolünde dedi hakem yok dedi. Ya bu müthiş bir yorum.
1: Harika bir yorum ya.
2: İşte böyle olursan sen ama ilerleyeceksin. Öbür türlü işte bizi şampiyon yapmıyorlar hakemler dersen olmaz.
0: Peki hakem konusuyla ilgili başka değineceğiniz bir pozisyon
2: uzatma dakikaları
0: var.
2: Çok
0: aynen,
2: tartışıldı.
0: Aynen, bir de uzatmaya bakalım.
2: Şimdi uzatma dakikalarındaki tartışmalar aslında
0: 6 dakika
2: biraz
0: vermişti.
2: Yersiz, evet. 6 dakika minimum süredir.
0: Evet.
2: Zaten daha maçın o uzatmanın başında bir sakatlık oldu. Yani 1,5 dakika orada geçti. 4-5 dakika zaten penaltıda ve penaltı sonrasındaki çatışmada geçti. Yani o yüzden uzatma dakikalarında da çok büyük bir sıkıntı yoktu. Bunu böyle algılamak lazım. Son olarak da şunu söyleyeyim. Şimdi penaltı gol oldu. Orkun Kökçü topu almaya gitti.
0: Şu tartışma bölümü.
2: Tartışma. Evet. Şimdi sana soru.
0: Kaleci de topu almak
2: kaleci
0: istedi.
2: De, şimdi kim haklı sence?
0: Kim haklı?
2: Kim haklı?
1: Kaptan Orkun Kökçü haklı. Neden? Neden? Çünkü bir an önce oyunu başlatmak istiyor.
2: Bravo. Ama top kimin?
1: Top kimsenin?
0: Top kalecinin.
1: Top Santra'nın.
2: Yok, top Ahmet SK tarafından Santra'ya götürecek. Top aslında orada kalecinin. Bak burada hep bunu ben oyun kurallarını yazan adamla tartıştım. Diyor ki ya futbol forvet oyuncusunun ne işi var diyor ya. Kaleci diyor alacak.
1: E tamam koyacak. Kaleci alacak o zaman hocam. 3 saat sonra kaleci verdikten sonra nasıl kalecinin oluyor bu sefer?
2: Ama işte 102'ye kadar uzattı zaten. Sarı takımda.
1: Bence burada bir kural değişikliği yapması lazım. Çünkü ihtiyacı olan takımın oyunu çok çabuk başlatması gerektiğini. Çünkü dünya futbolu.
2: Ama hepsi hep onunla ilgili zaten değişiklikler oldu. Kale vuruşları, taçlar.
1: Evet, yapıldı. Mesela bu niye yapılmadı?

0: Hocam ne güzel oldu değil mi? Taça atarken 5 saniye diyor. Ama bazı hakemler maalesef hiç saymıyorlar.
1: Yok sayıyorlar, sayıyorlar.
0: Gördüm.
1: Ama zaten hepsini saymazsın. Bakarsın anlarsın yani sen onun vakit getireceğini, geçirmeyeceğini. Veya uzun taç atışıyla ilgili bir organizasyon yapmışsa bir takım, o zaman ona birazcık daha fazla süre
0: ben
1: verebilirsin.
0: Ben bu hafta bir maçta vermeyeceğim ismini. Bir maçta bir hakemin 14 saniye, tacı 14 saniye sonra kullandığını gördüm.
1: Yani bunların hepsi olabilir.
0: Ama
1: yani
0: olmaması lazım. Hocam niye olabilir ya? Ahmet'e 5'te, Mehmet'e niye 17? Anlatabiliyor muyum
1: hepsi
0: yani?
1: Sayılmaz ama hakem onu
2: i̇şte
1: anlar.
2: Anlayamazsın. Zaten yakalayabilsek problem ortadan çıkıyor.
1: Zaten ama bak hakem hepsini saymaz. Ama zaten başarısız olursa onun sonuçlarına katlanır. Daha az maça çıkar, kategori düşer. Hiç merak etmeyin yani. Onların hepsi not ediliyor ve çalışılıyor.
2: Peki o az önceki pozisyonda yani topun orada kimi aldığının, kimin aldığının çok büyük bir önemi var mı?
1: Var tabii,
2: yani
1: çatışma
2: oluyor. Yani iki oyuncu arasında herhangi bir problem olmasa sorun mesela.
0: Ama Demet kırmızı da görebilir oyuncu.
1: Ama genelde hep o çatışmalar çıkar Demet. Bak kaleci topu almak istiyor.
2: Her zaman çıkmıyor aslında.
1: Genelde böyle yani bir fark varken bir farka inerse veya beraber olduğunda illa öyle bir sıkıntı olur. Çünkü kaleci topu yani almaya çalışıyor. Forvet de ondan almaya çalışıyor. Ya işte diyorum ya oyun kurallarını kitabını yazan adamla konuşuyor. Diyor ki ya forvetin burada ne iş var diyor. Yani ya forvet, A takımın mı top? O B zaman, takımının kalecisi atacak.
2: Evet, şey o zaman topu alıp gol sevinci yapacak.
0: O zaman şöyle yapılacak. Hakeme gideceksin. Hep beraber gol attıktan sonra hocam hemen topu istiyoruz diyeceksin.
1: Mesela.
2: Peki. Tabii. Şimdi bu karşılaşmayla ilgili ekleyeceğiniz ya da öne çıkaracağınız bir oyuncu
0: aslında
2: var mı?
0: Demek yani bu karşılaşmayı 3 saat bunu konuşuruz da tabii kısa kısa geçiyoruz değil mi hocam? Ama önemli noktalara da hocam sağ olsun çok güzel açıklamalar yaptı. Evet. Bazı hakem hocalarıyla da konuştum. Bazı hakem hocaları hocam gibi düşünüyor. Bazıları öyle düşünmüyor. Yani bir arada derede kalmışlık var bu pozisyonla alakalı ama.
1: Çünkü ters bir pozisyon.
0: Zor bir
1: çok
0: pozisyon.
1: Kolay bir pozisyon
0: hakem
1: değil.
0: İçinde zor bir pozisyon. Evet. Kolay pozisyon değil.
2: Bir de Beşiktaş'ın Milyara'dan sonraki karşılaşmalarını da hatırlatmak istiyorum. Evet. Çünkü çok zorlu maçlar Beşiktaş'ı bekliyor. 6. haftanın ardından Kocaelispor maçı Milyara'nın ardından. Sonrasında Trabzonspor Beşiktaş mücadelesi geliyor ligde ve arada bir Hoffenheim karşılaşması var Avrupa Ligi'nde.
0: Çok önemli maçlar.
2: Çok önemli 3 maç. Çünkü
0: tam
2: Kocaeli
0: teknik direktörün aslında istediği bir ara oldu. Yani dünkü karşılaşmayı Beşiktaş net bir galibiyetle kazansaydı teknik direktör üzülebilirdi. Bu havamızın devam etmesi adına. Ama dün Beşiktaş bir duvara tosladı hocam.
1: Tabii.
0: Yani Beşiktaş camiası gördü. Yani biz şimdi yerlere göklere sığdıramadık. Dünya yıldızı liderler geldi. Öyle bir oyun oynuyoruz ama şunu söylemiştim hocam ben geçen hafta yayınımda. Bir takım 34 haftanın 34'ünde de böyle oynayamaz. Ama burada lider oyuncular, kaliteli ayaklar, özel kumaşlar sahneye çıkması lazım demiştim. İşte Trossard'ın olmaması da Beşiktaş'ı bu kadar etkiledi. Aynen. O yüzden bence bu milli ara Beşiktaş camiası adına çok değerli ve önemli. Hem teknik adam oyunsal formatları yenileyecek hem de hazır olmayan oyuncuları takımın içerisine artık adapte etme zamanı geldi diye düşünüyorum.
2: Peki diğer takımlar için milli ara öncesi serüven nasıl geçti? Bunun için de bir barko hazırladık sizler için. Eğer hazırsa yönetmenimiz Aslı'dan onu da rica edeyim. Bir bakalım 6 haftada listenin ilk sırasındaki takımlar nasıl bir 6 hafta geçirmiş? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor görüyorsunuz. Galatasaray 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 13 puanla şu anda lider. 7. hafta karşılaşması da Kasımpaşa olacak. Beşiktaş da 4 galibiyet elde etti ve 2 mağlubiyeti var 12 puanda. Kocaelispor maçı var az önce de söylemiştik Milyara'nın ardından. Fenerbahçe 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle 10 puanda ve 7. haftada Rizespor deplasmanında olacak. Trabzonspor'da 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle 10 puanla bitirdi 6. haftayı ve 7. haftada da Samsunspor'la karşı karşıya gelecek. 4 büyükler için ilk 6 hafta nasıl geçti sizce?
0: Aslında baktığımız zaman Galatasaray ile Beşiktaş'ın performans anlamında bir tık daha Trabzon ve Fenerbahçe adına daha önde olduklarını düşünüyorum bu 6 karşılaşma sonunda. Ben hiç beklemezdim hocam. Mesela Muhammed Salahlı çok değerli bir kadro yapmış Trabzonspor'un ilk 6 haftada 3 galibiyet alabileceğini beklemezdim. Ya da Greenwood'lu, Lukaku'lu, işte Vedat Muriç'li bir kadronun Ki geçen sene de o mühendisliği yapan arkadaşlar zaten takım birlikteliğini yaratmışlar. 3 tane 4 tane oyuncu sahibi olmuş Fenerbahçe takımı. Hı hı. Fenerbahçe takımına bakıyorsun 3 galibiyet almış, 2 mağlubiyet almış, bir beraberlik almış. Bence iki takımın bu 6 haftalık periyotta biraz sıkıntı yaşadığını düşünüyorum ama Beşiktaş'a da baktığımız zaman evet hakem falan diyoruz ama sonuçta 6 maçta da 2 maç kaybetti.

0: diyorsun hocam.
1: Tabii.
0: Bu da sıkıntı. Yani gene bu her şeye rağmen, o kadar eleştirilere rağmen, performans anlamında oyuncuların sahaya yansıtamadığı performansları konuşmaktan yorulduğumuz Galatasaray gene de 4 haftada bir kez kaybetmiş mesela. Hani baktığımız zaman aslında 4 takımın da denk bir mücadele ortaya koyabileceği bir serüven ligi göreceğimizi düşünüyorum ben.
1: Galatasaray 2. Beşiktaş 3. Fenerbahçe 6. Trabzonspor da 7. şekilde 6. haftayı bitirdi.
2: Yani ben bu dörtlüye baktığımda Demet, yani bu dörtlünün yıldızı bence ilk bölümde Beşiktaş.
1: Yani oyun
2: yeni
1: olarak
2: bir teknik direktör, yeni bir kadro. Ona rağmen Avrupa Ligi'ne kendisini atması çok önemli. İlk turda Midtjylland'i elemek çok önemli. Hani dediğim gibi dünkü mağlubiyet bir nazar boncuğu oldu veya hani kardan zarar denir ya böyle kardan zarar etmiş oldu Beşiktaş. Ama ilk bölümün bence hakikaten yıldızı Beşiktaş. Galatasaray zaten 4 senenin şampiyonu, oturmuş bir kadro. Onu çok görüyorsunuz zaten.
1: Yani. O mesela transfer döneminin en çok eleştirilen takımı ama baktığımızda şu an lider Ahmet'le aynı puanda.
2: O zaman yönetim haklı demek ki. Yani bak beni çok eleştiriyorsunuz ama yine de en iyi takım benim diyebilir yönetimde. Ama ben hep aynı şeyi söyledim. Şimdi buradaki en büyük sıkıntı bence iletişimdi Galatasaray için o dönemde. Yani 4 sene üst üste şampiyon olduktan sonra önünüzde 2 tane yol var. Bir yol birçok oyuncuyu satıp birçok oyuncuyla çok fazla bir yenileme yapmak. Diğer yolsa kendi kadronuzu mümkün olduğunca daha farklı şekilde daha önemli yıldızlarla desteklemek. Şimdi Galatasaray öbür yolu seçti. Çok radikal değişiklikler yapmadı.
1: Evet.
2: Ancak burada daha iyi bir iletişimle bu anlatılmalıydı. İki, en büyük problemlerden biri Galatasaray'daki metal yorgunluğu. Yani Trabzonspor maçında hele iyice göz önüne çıktı. Yani Davinson Sanchez'de, Yunus'ta yani bir şey var Abdülkerim'de. Yani bunu çözmesi lazım Galatasaray'ın. Hep Torreira'da. Bunu söylüyorum ben zaten.
1: Torreira
2: müthiş başladı yine de yani.
1: Bu oyuncuların her yıl aynı performans vermesini bekleyemeyiz bence.
2: Bekleyemeyiz.
1: Torreira mesela yani. Ama işte 3 yıl öncesinin Torreira'sı değil.
2: Değil ama.
1: Ve olmaması da normal aslında.
2: En önemli çalışma işte burada yapılmalı. Evet. Yani bence yani fiziksel ve mental olaraktan o kadar geriye gitmiyorlar ama daha farklı çalışmalar yapmak lazım. Yani sonuçta ilk geldiğin heyecan yok tabii ki.
1: Tabii.
2: Yani hep aynı şeyi söylüyorlar yani ben Jürgen Klopp'un, Guardiola'nın kitaplarında okuduğumda birinci sene şampiyon olmak zordur, ikinci sene çok zordur, üçüncü sene çok çok zordur.
0: Dördüncü yıl imkansıza yakındır yani.
2: Kazanamadıkları için öyle bir şey yok onlarda.
0: Evet onlarda yok.
2: Premier Lig'de falan 4 sene üst üste nasıl olacaksın şampiyon yani? Dövüyorlar zaten 3 sene bile olamıyorsun üst üste. Yani bu çok ayrı bir şey. Hele 5. şampiyonluğa gidiyor Galatasaray. Mental olaraktan çok farklı çalışmaların yapılması lazım. Transferden daha çok bence Galatasaray'da.
0: İçeride problem var hocam. Galatasaray'da bence oyuncular arasında da problem olduğu net bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani sadece Osimhen'in olduğu bir topluluğun kazanması başka bir olay yaratıyor Galatasaray camiasında. Osimhen olmadığı zaman tüm camia, bence teknik direktör ve yönetim de bunu biliyor. Tüm camia diyor ki eyvah diyor Osimhen yok diyor. Hangi maç olursa olsun abi.
1: Her şeyi Osimhen'e bağlamamak lazım bence. Nasıl? Her şeyi Osimhen'e bağlamamak lazım. Evet gol atamama sorunu belki Osimhen ama bu kadar fazla gol yeme sorunu Osimhen'in yokluğundan değildir.
0: Bazı liderler
1: savunma
0: vardır.
1: Savunmayla ilgili problem var.
0: Sevgili Demet, bazı liderler vardır. Oyundaki bütün oyunculara dokunabilecek de özelliğe sahiplerdir. Osimhen sadece özel bir santrofor değil. İçerideki en büyük psikolog. Yunus'u da oynatabiliyor. Barış'ı da oynatabiliyor. Torreira'yı da yanına çekmeye çalışıyor. Davinson'a sarılıyor. Ya mesela orta yapıyorlar. Çok kötü bir orta değil mi? Ya mesela oyuncu böyle ya nasıl attın falan der değil mi? Osimhen böyle yapıyor. Alkış diyor.
2: Ya ve gidiyor o topu alıyor.
0: Alıyor.
2: Bir de yani alıyor yani.
0: Vur topu kazanıyor ve arkadaşını mutlu ediyor. Bu sefer ne diyorsun? Ya arkadaş diyorsun Osimhen'e öyle bir top attım ki ayıp diyorsun ya. Utanıyorsun kendinden. Doğru toplar atmaya çalışıyorsun. İşte bu da bir oyun birlikteliği.
1: Çok
0: yani böyle liderler çok önemli. Ama senin hassasiyetini de biliyorum bu konuda. Diyorsun ki sen Osimhen olmadığı zaman Galatasaray ne yapacak? İşte o da en büyük problem.
1: Evet o zaman bu kadar vazgeçilmez bir oyuncunuz tabii, varsa onun arkasını tamamlamanız
0: mutlaka
1: gerekiyor.
0: Mutlaka tamamlamanız lazım. Yani zaten teknik adamların orada bulunma sebepleri yegane sebeplerinden biri budur. Oyunu tek oyuncu üzerinden
1: tabii,
0: değil.
1: Tabii.
0: Diğer oyuncular üzerinden oynatabilmek. İşte bunda başarısız kaldı Okan Buruk diye düşünüyorum ben.
1: Yani
0: ama içeride ne olduğunu da net bir şekilde bilmiyoruz tabii.
1: Eşsiz bir oyuncu. Deniz Gül'ü de eleştirmek için söylemiyorum ama Osimhen'in klasında bir oyuncu değil baktığımızda
0: tabii yani,
1: maalesef.
2: Yani şimdi Osimhen ben hep aynı şeyi söylüyorum. Tek kişilik dev kadro. Yani
0: evet.
2: 3. bölgeye Galatasaray'ı iten oyunculardan.
0: Yerleştiren. Bak,
2: evet. Dikkat et. Osimhen

0: olmadığında o Galatasaray'ın çok iyi yaptığı 3. alan baskısı da azalıyor. Çünkü Deniz Gül'ün yapmasıyla baskıyı Osimhen'in yapması arasında çok büyük farklar var.
1: Peki konuşacağız zaten bir sonraki saat dilimimizde. Bir ara verelim. Saat başında buradayız. 5.
2: hafta Spor'un radyosu A-Spor Radyo.
3: Reklam.
4: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslimi özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslimi özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
5: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
6: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
3: Reklam.
7: A-Spor Radyo.
8: Güzellikler Dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.
10: Tarihte bugün 21 Eylül 1938 yılında ilk televizyon haber programı BBC'de yayınlandı.
8: Güzellikler Dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.
11: Bir reklam.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Bir reklam.
13: Yaşasın spor.
11: A-Spor Radyo.

0: çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
3: Reklam.
4: Spor Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: Güzellikler dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.
10: Takvim yaprakları 22 Temmuz 1977 tarihini gösterdiğinde Yıldız Milli Basketbol takımımız parkede adeta fırtına estirdi. Yıldız Milli takımımız finalde Yugoslavya'yı 68-66 yenerek zirveye çıktı. Son yıllar

0: yıllarda oldukça durgun bir safhaya girmiş olan Türk boksu 1977 yılında canlandı. Boksörlerimiz takım halinde Balkan şampiyonluğunu kazandıkları gibi ferdi olarak da 5 altın 4 bronz madalya kazandı. Bursa'da yapılan Balkan Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda Mustafa Genç, 51 kiloda Nuri Eroğlu, 54 kiloda Kemal Sonunur, 71 kiloda Aydemir Dağlar altın madalyaya ulaştı. Aynı sene Ankara'da yapılan 36. Balkan Oyunları'nı Türk atletleri bir altın ve bir bronz madalya ile kapadı. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Reklam.
6: Aspor Radyo.

0: Spor Radyo.
1: Programımızın son saat dilimine giriş yapıyoruz ve devam ediyoruz. İlk saatte ağırlıklı olarak Ahmet Sportif Aliyetler Beşiktaş karşılaşmasını konuştuk. Bu saatimizde de yine dün oynanan Fenerbahçe Eyüp Spor karşılaşmasıyla başlamış olalım. Dün 8-0'lık bir skor söz konusu. Vedat Muriç karşılaşmanın yıldız isimlerinden biriydi. 4 gol kaydetti. Bu mücadelenin ardından Özhan Polat istifa etti. Yönetim tarafından bu istifa da kabul edildi. Milyar öncesi de bir istifa gelmiş oldu. Karşılaşmayı nasıl buldunuz?
2: Yani aslında tabii Fenerbahçe'nin fark yapmasını bekliyordum ben. Hı hı. Özellikle Antep deplasmanındaki puan kaybından sonra bir oyunda bir tepki bekliyordum açıkçası. 8-0'lık bir sonuç beklemiyordum ama yani onun da neden olduğu çok belli. Fenerbahçe bence bu sezon ilk defa biraz daha hızlı oynamaya çalıştı. Bunun da hemen meyvesini alıyorsun. Yani ben bu milli takım arasında İsmail Kartal ve Fenerbahçe teknik heyetinin hızlanma üzerine çalışma yapması gerektiğini düşünüyorum en çok. Yani hızlanma. Çok ağır oynuyor çünkü Fenerbahçe. Hı hı. Yani 1-2 pas, 1-2 pas. Yani evet. Kesinlikle fark ediyor. Dün mesela hemen gördük onun ne kadar fark yarattığını. Bir de başka ne gözüme çarptı? Yani Şampiyonlar Ligi maçları ve çok önemli deplasmanda oynadığın derbiler haricinde Gendüzi, Kante ve İsmail Yüksel'in aynı anda sahada olmaması lazım. Bu da çok belli oldu. Yani o zaman istediğiniz şansları yaratamıyorsunuz. Yani İrfan Can Kahveci bile bu takım için çok değerli. Özellikle İsmail Kartal'ın çok sevdiği A planı 4-2-3-1 de o üçlünün ortasındaki kesinlikle yaratıcı bir orta saha olmak zorunda. Artık tabii ki de Asensio olursa en iyisi Asensio, ama Asensio yoksa da oraya İrfan Can Kahveci, Greenwood, Oğuz Aydın, yani başka birinin monte edilmesi lazım. Bu da çok aşikar. Bir de tabii Vedat Muriç, yani Lukaku kendini çok farklı bir seviyeye taşıyana kadar bence birinci alternatif olmak zorunda. Bunu da anlamış olduk.
1: Ekranda da istatistikler var dünkü karşılaşmaya dair. Toplu oynama yüzdelerinde %55'lik Fenerbahçe üstünlüğü vardı. Eyüp Spor %45. Fenerbahçe'nin 24 şuta 13 isabeti var. Eyüp Spor'un 17 şuta 6 isabet. 45 kez Fenerbahçe rakip ceza sahasında topla buluşurken Eyüp Spor'da bu rakam 18'di. Orta denemelerinde benzer isabetler var. 16'ya 4 Fenerbahçe, 19'a 4 Eyüp Spor. Size döneyim Emre Eren, siz nasıl değerlendirirsiniz?
3: Aslında maçın skoruna bakmasan hocam, evet, 8-0'ı kapatsan, dersin ki istatistiklere baksan Fenerbahçe %55 ile oynamış, Eyüp Spor %45 ile. Ya maksimum 2-1 falan biter diye düşünürsün maç. Hı hı. Korkunç derecede enteresan bir maç oldu. Şimdi Anadolu takımları ve bazı takımlar büyük maçlara giderken maçtan önce şu konuşmayı yaparlar. Önce teknik direktörle, sonra oyuncular hep beraber odalarda toplanırız. Deriz ki arkadaşlar ilk 30 dakika çok önemli. Yani ilk 30 dakikada yapacağımız bireysel hata maçta bizim her türlü sonuca gebe olabilecek bir maç çıkartır ortaya. Yani şimdi maç başladı, ikinci dakikada öyle bir hata yaptı ki,
1: evet,
3: Eyüp Spor savunması. Yani hiç pozisyon yokken penaltı yarattılar.
2: Birinci dakika.
3: Bir, İkinci dakika bile değil mi hocam? Evet, bir. Yani iki de, iki buçukta golü buldu yani Fenerbahçe. 6'da 2 oldu maç. Zaten hocam Fenerbahçe, yaralı bir Fenerbahçe'ye gidiyorsun. Seyirci full. Gündüz maçı. Orada aslında kırabilirsin Fenerbahçe. Yani ilk 30 dakika o mücadele gücünle, o ortaya koyacağın performansla ve yapmayacağın hatalarla birlikte Fenerbahçe'yi sıkıntıya sokabilecek bir 90 dakikaya itebilirdin. Ama böyle başlarsan Fenerbahçe gibi takım acımaz. Aslında 8-0 değil, 18'e 2 falan bitmesi lazımdı normalde maçın. Yani Fenerbahçe çok da kaçırdı yani. Yani bu attığı kadar kaçırdı Fenerbahçe, hı, takımı. Ha, o yüzden bu takımlara karşı oynuyorsan zaten oyuncu kaliten ve kimliğin belli ve diğer takım senin 15 katın 20 katın üstünde bir transfer market değeri var. Şimdi bu takıma karşı ne oynaman lazım? Çok doğru bir savunma yapman lazım. Bir, rakibin sinirlerini bozman lazım. Bunun hiçbir şekilde karşılık veremeyen bir Eyüp Spor takımı oldu. Evet. Fenerbahçe'yi kutlamak lazım. Tarihte bu tarz maçlar çok fazla yok herhalde. Sen de anlatacaksın demek.
1: Birazdan değineceğiz.
3: Değineceksin.
1: Hatta konu gelmişken girelim mi o konuya da? Girelim. Hatırladığınız, tamam, var mı böyle farklı galibiyetler?
3: Sen hatırlatın
1: ya. Bir tanesini söylemiş bulundum.
2: Onu zaten unutmuyoruz hiç.
3: Evet, başka? Demir Spor maçı. Başka ne var?
2: 8-1 vardı galiba. 7-2 vardı.
3: Liverpool'dan 7.

0: İzlediğimiz maç var bizim. Beşiktaş-Liverpool maçı. Gene Beşiktaş.
1: Lig özelinde sizler için şöyle bir derleme yaptık. Süper Lig tarihinin en farklı galibiyetleri. Listemiz hazırsa onu da getirelim ekrana. Teşekkür ederim. Listenin en başında 1989 yılında 15 Ekim tarihinde Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u 10-0 yendiği karşılaşma var.
2: Bu maçı çok iyi hatırlıyorum. Yani.
0: Ben de.
1: 1968 yılında Göztepe Feriköy'ü 9-1 mağlup etmişti. 1959 yılında Galatasaray-Altınordu karşılaşması 8-0'lık Galatasaray üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. 1992'de Konyaspor Adana Demirspor'u 8-0 yendi. 92'de Ankara Gücü Konyaspor'u 8-0 yenmişti. 1993 yılına geldik. Galatasaray deplasmanda Ankara Gücü'nü 8-0 mağlup etti. 1995 yılında Bursaspor Ankara Gücü'nü 8-0 yendi. 1997 4 Mayıs günü Sarıyer Çanakkale Dardanelspor'u 8-0 mağlup etmişti ve Fenerbahçe'de Eyüpspor'u dün 8-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin aldığı en farklı galibiyet bu arada.
2: 7 tane 8-0 var demek ki 8-0'da evet. Bir
1: ve kazanan takımların var. Hepsi ev sahibi sadece biri hariç.
0: 97'deki maçı hatırlıyorum çünkü o zaman faal futbolcuydum hocam. O zaman Beşiktaş'taydım. Sarıyer Çanakkale Dardanelspor maçını da çok net hatırlıyorum o zaman. Yani çok bütün takımları izliyorduk çünkü. Yayıncı kuruluştan maç sonuçlarına falan bakıyorduk.
2: Benim burada en çok hatırladığım 10-0'lık Adana Demirspor mağlubiyeti Beşiktaş'ın. Bir de tabii 8-0 Galatasaray'ın Ankara Gücü'nün son maçta yenip şampiyon olduğu
0: onu
2: maç
0: da unutamıyoruz.
2: O.
0: Evet.
2: Ki o maçla ilgili biliyorsun bir sürü söylentiler oldu ama o sene Fenerbahçe deplasmanda 4-0 yenmişti Ankara Gücü'nü zaten. Beşiktaş'ta 6-0 yenmişti. Yani
0: evet.
2: 4-0, 6-0, 8-0.
0: Evet. O günde Beşiktaş 3-1 kazanmıştı Gençler Birliği'ne karşı.
2: 1-0 mağlup duruma düştü.
0: Mağluptu. 3-1 kazandı ama yetmedi hocam.
2: Yetmedi.
0: Evet.
1: Süper Lig tarihindeki en farklı galibiyetler de
0: tebrik etmek
1: bu
0: lazım.
1: Şekildeydi. Tabii.
0: Yani böyle dönüşler çok önemlidir takım yani. İçin. Takım birlikteliği için de önemlidir. Yani Vedat Muriç'in mesela yıldız olduğu bir maç.
1: Hı-hı.
0: Gol krallığına gitmek istiyorsa bu tarz maçlarda boş geçmeyeceksin. 4 tane mi attın?
1: Evet. Siz burada değilken biz reklam arasında Burçin Keskin'le gol krallıklarına baktık. Size evet. De hatırlatmak isterim. Sizin tahmininiz nedir? Kim gol kralıdır şu an sizce?
0: Şu anda gol kralı Orban.
1: Evet. Bravo. Orban'la birlikte bir isim daha var.
0: Muriç.
1: Yok. Muhammed Salah.
0: Muhammed Salah.
1: 7 gol. Gift evet. Orban ve Muhammed Salah'ın 7 golü var 7 şu golü anda. 6 golle Şomurodov, Vedat Muriç ve Victor Osimhen ikinci sırada. Vlahovic'in de 5 golü var.
0: Çok güzel. Yani evet. Hem şampiyonluk yolunda bu 4 takımın birlikteliği devam edecek hem de gol krallığında bu özel oyuncuların her haftaki performansı gerçekten gıptayla izlettirecek yani ligi.
1: Şimdi Fenerbahçe'de Vedat Muriç'ten bahsettik. Tabii Vedat Muriç ile Greenwood'u biz birlikte değerlendirebiliriz. Çünkü Fenerbahçe'nin bence müthiş ikilisi evet. Diyebiliriz. Gol katkılarını da rica edeyim ekrana getirelim yönetmenimiz Aslı'dan. Bu ikili Fenerbahçe'nin gol yükünü çekti. Dün oynanan karşılaşmada. Teşekkür ederim. Fenerbahçe'nin müthiş ikilisi dedik değerli izleyenler. Vedat Muriç ve Mason Greenwood'dan bahsedeceğiz. Vedat Muriç 6 maçın 4'ünü ilk 11'de başladı. 6 gol 1 asist kaydetti. 2.8 şutu 3.92'de gol beklentisi var. Mason Greenwood da 6 karşılaşmanın 5'ine ilk 11'de başladı. 4 gol 2 asisti var. 3.0 şut oranı. Gol beklentisi ise 3.68. Greenwood'la bir başlayalım bence çünkü bireysel anlamda bence çok fazla fark yaratan bir isim oldu.
0: Çok.
1: İzlerken de çok keyif veriyor. Greenwood'la ilgili şunu söylüyor arkadaşlarım. Sahada izleyince, stadyumda çok daha farklı bir etki hissediyorsun. Televizyonda izleyince farklı bilmiyorum. Canlı olarak hiç izlemedim. Siz izlediniz mi?
0: Ben izledim.
1: Nasıldı?
0: Önemli bir oyuncu. Yani Greenwood Türk futbol tarihine gelmiş en ender oyunculardan. Çünkü bu kadar yaşı, yaş anlamında baktığımız zaman çok değerli kulüplerden gelip de yani bu yaşta Fenerbahçe forması giymek, hani bu tarz oyuncuları biz 30'dan sonra falan görüyorduk hocam hani ligde ama bu oyuncu çok değerli ve özel bir oyuncu. Aslında o oyun birlikteliğini Greenwood'la tamamlayabilirse İsmail Kartal şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olur. Çünkü çok özel bir oyuncu yani her an pozisyon yaratabilecek, attığı şutlarla gerçekten izlettirecek bir oyuncu tarzı var. Takıma da çok katkı olduğu bölümler var. İşte bunu biraz daha fazlalaştırabilirse ki Fenerbahçe aslında ön olan baskısını çok doğru yapamıyor diyorlar ama Bunu zaman zaman bence ligin özellikle hocam 4 periyoda ayırmıştın ya. Hani ikinci periyodunda Greenwood'la birlikte bambaşka bir Fenerbahçe izleyebiliriz. Hı.

0: Asensio da bir sanatçı. Yani bunların yapacağı beklenmedik hareketler senin bir anda üstünlüğü ele geçirmene neden oluyor.
1: Evet.
0: O yüzden Fenerbahçe için çok önemli bir oyuncu. Çok da iyi başladı. Şu anda Fenerbahçe ile de elektriği uymuş gözüküyor. Ki hala tam yani bence %70'lerinde %80'lerinde şu anda oyuncu. Onu da görebiliyorsun. Normalde basıp giden bir oyuncu. O hala o basıp gitme özelliğini çok fazla görmedik. Daha çok biraz daha kaçıyor şu anda. Hala kendine tam fiziksel yeterli.
2: İçeriye kat etmeyi çok seviyor. Evet. Yani bu dönemde ama dediğin gibi hocam o fizik yüksekliğini, o gücünü ortaya koyabildiği takdirde hem içerisini hem dışarısını kullanabilir. Fenerbahçe'ye de büyük katkı sağlar.
0: Aynen. Bir de özellikle iç sahada seyirciyle de bütünleşebilen bir yapısı var. Yani bu, dünkü maçta biraz o da belli oldu. Yani ona tezahürat yaptıklarında hakikaten performansı çok fark etti. Bu sezon umarım sakatlık, kaza, bela yaşamaz. Yani pamuklara sarması lazım Fenerbahçe'nin ona. Şampiyonluk için önemli bir anahtar.
1: Fenerbahçe'de son haftalarda tabii gelen puan kayıplarında hep Asensio'nun yokluğundan bahsediyoruz. Onun içinde tabii milli ara sonrası daha çok beklentimiz yani takımlara dahil olması ile ilgili. Dünkü karşılaşmaya da zaten 11'de başlamadı. İrfan Can tercihi sizi şaşırttı mı dün?
2: Beni her zaman şaşırtıyor. Yani her zaman şaşırtıyor ama çok da güzel bir gol attı.
1: Evet.
2: Şöyle, geçen sene camia tarafından artık bize yeterli olmadığı anlaşıldığı dedikleri, kiralık verdikleri ve bu sene sezon başında yolların ayrılabileceği konuşulurken, Aykut Kocaman birlikteliğiyle konuşulurken, bir anda İsmail Kartal'ın teknik direktör olması, İsmail Kartal'ın İrfan Can'a sarılması, aslında baktığımız zaman böyle yetenekli, böyle kariyerli, böyle özel oyuncuları da biraz kullanmak lazım. Yani biraz da aslında haksızlık mı ediyoruz diye de kendi kendime de soruyorum bazen. Hani İsmail Hoca'ya haksızlık mı yapıyoruz? Yani bu tarz oyuncular çok kolay yetişmiyor hocam. Hani milli takımımıza da baktığımız zaman o üretkenlik, o yaratıcılık, o üçüncü bölgedeki o iş disiplini, oyun ahlakı bence çok değerli ve önemli.
1: Ve hoca kolay kolay vazgeçmiyor böyle tuttuğu oyunculardan.
2: Ama biraz daha İrfan'ın da şöyle bir problemi var. İrfan çok yetenekli bir oyuncu. 6-8'i de oynayabilen, zaman zaman onu da oynayabilen, zaman zaman kenar açığını da kenar açığı oynadığı zaman da oyuna karşılık verebilecek bir yetenek. Ama bazen ben çok üzülüyorum. Oyuncular adına üzülüyorum. Çünkü bizler de futbol geçmişimizde yapmış olduğumuz zaman zaman çok ciddi hatalar vardı. Problemler vardı ama bunu futbolu bıraktıktan sonra anlıyorsun hocam. Hani bunların futbolu bırakmadan önce anlaması ve o atletizmi daha fazla sahaya yansıtması ki bu kadar kariyerli bir oyuncunun ve meziyetleri çok yüksek hocam. Özellikle oyuncuyla birebir kaldığında oyuncuyu çok rahat ekarte edebilen, çok rahat gol pozisyonuna sokabilen, çok net vuruşlarla gol kazandırabilen bir oyuncuya biraz daha sabretmek lazım diye düşünüyorum. Hani Fenerbahçe camiası da biraz bu konuda öz eleştiriyi çok ağır bir şekilde yaptı. Ama ısrarla İsmail Kartal da diyor ki ben İrfan'dan bir şeyler çıkartmak istiyorum diyor. Yani biraz da oyuncu buna sahip çıkması lazım. Aslında görüntü anlamında daha gelişen bir görüntüsü var. Fenerbahçe'ye zaman zaman da katkı verecek. Çünkü 34 haftanın 34'ünde işte Şampiyonlar Ligi'nin tamamında Asensio ile oynayamayabilirsiniz. Çünkü ciddi sakatlıkları var Asensio'nun. Ama burada yardımcı oyuncu olarak İrfan biraz daha kendini yenilerse, biraz daha özgüvenini yukarıya çıkartabilirse Fenerbahçe'ye katkı verebilir.
1: Peki biraz takımı yanıltabilecek seviyede bir maç mıydı sizce? Çünkü Eyüpspor iyi bir durumda değildi zaten. Özhan Hoca da istifasını verdi maç sonunda. 8-0'lık bir galibiyet. Öz eleştiri yapmak açısından ne düşünürsünüz?
0: Yani Süper Lig'de aslında şöyle söyleyeyim Demet. Kolay maç yok. Her maçın ayrı bir hikayesi var. Yani Beşiktaş'ta ilk hafta Eyüpspor'la oynadığında zorlanmıştı ve tek gollü galibiyet almıştı. Hatırlarsınız siz de. O yüzden maç maç bakmak lazım. Fenerbahçe için milli takım arası böyle bir galibiyet ilaç gibi geldi. Çok rahatladılar bence. Hem oyuncular bireysel olarak rahatladı. Hem İsmail Kartal rahatladı. Hem camia rahatladı. İrfan Can özelinde ben konuya biraz da şuradan bakmak istiyorum. Şimdi İsmail Kartal biraz tutucu bir teknik direktör. Yani A planı onun için çok önemli.
1: Evet.
0: Ne A planı? 4-2-3-1. Şimdi o arkadaki ikili hemen hemen zaten belli gibi. Yani Gendüzi, Kante, İsmail Yüksek.
2: Evet.
0: Bartu da oynayabiliyor orada artık. Yani 4 tane oyuncun var aslında senin o ikili için. Öndeki tekli işte sıkıntı. Ve sen bu kadar tutucu olduğunda elinde hangi alternatifler var? Asensio var. Talisca vardı gitti.
1: Evet.
0: İrfan Can sağ açıkta daha çok görevlendiriliyordu eskiden.
1: Ki ama orada aslında asıl yıldız olarak izledik
0: onu. Ama ne oldu şimdi? Kanatlardaki şansı azaldı. Sol tarafta Kerem

0: Oğuz Aydın çok iyi performans veriyor. Sağ tarafta Nene ve Greenwood var. O yüzden bence aslında İrfan Can'ın 8-10'a evrilmesi doğru bir karardı Fenerbahçe teknik ekibi açısından. Hı hı. Şimdi o zaman zaten eğer senin elinde Asensio yoksa oraya koyabileceğin tek oyuncu İrfan Can Kahveci. Hocama katılıyorum. Burada en önemli nokta Fenerbahçe camiasının ve taraftarlarının desteği. Çünkü bu tip oyuncular, İrfan Can Kahveci gibi oyuncular kafası rahat olduğunda biraz daha iyi performans gösterirler. Şimdi o rahatlık yok İrfan Can Kahveci'de. Bir şey yaparım, seyirci beni ıslıklar
1: acaba
0: mı?
1: Acaba hata yapar mı?
0: Aynen öyle. Yani şimdi o stresi görüyorsunuz. Ki çok çabalıyor, zorluyor kendini fiziksel olarak, onu da izliyorsunuz. Burada en önemli nokta şu. Fenerbahçe camiasının İrfan Can Kahveci'ye ihtiyacı var. İrfan Can Kahveci'nin de Fenerbahçe camiasının desteğine ihtiyacı var.
1: Kesinlikle.
0: Bu ikilinin birazcık daha birbirini anlayaraktan hareket etmesi lazım ve İrfan Can Kahveci'nin çok çalışması lazım. Bu elindeki bu fırsatı çok iyi değerlendirmesi
1: lazım. Çünkü Asensio gibi dev bir oyuncu var. Hani düzeldiği zaman forma onun olacak büyük bir ihtimalle, ama biraz sallandığı zaman
0: Fenerbahçe'de çok maç oynayacaklar yani.
1: Tabii biraz Fenerbahçe camiasında inanıp güvendiği bir oyuncuyu da orada desteklemesi son derece doğal olacak, ama ben şöyle de düşünüyorum hocam. Acaba İsmail Kartal Greenwood'u da zaman zaman orada değerlendirebilir mi? Neden olmasın? Tabii ki Greenwood sırtını çizgiye vermeyi çok seven, orada alan kat etmeye çalışan, üçüncü bölgede takıma katkı sağlayabilecek özellikler ortaya koyan bir oyuncu. Fakat zaman zaman santrofor arkası oynamasında da bence çok ciddi sakıncalar olmayacaktır. Yani orada kazandığı toplarla, attığı şutlarla, verdiği ara paslarıyla bunu da yapabilir, bunu da değerlendirebilir. Aslına baktığımız zaman Fenerbahçe takımına topyekun kadro yapılanmasına baktığımız zaman birbirini dolduracak, birbirinin arkasında oynayabilecek çok kapasiteli oyuncular var. Kenar tarafa baktığın zaman işte Nene var, Greenwood var, Kerem var,
0: Oğuz Aydın
1: var. Önemli oyuncular bunlar hocam. Tabii. Hani Kerem'le oynamazsın, Oğuz Aydın'la oynarsın, skor alabilirsin. Oğuz Aydın düştüğü zaman Kerem'le oynarsın, skora doğru gidebilirsin. Ön tarafa baktığımız zaman Vedat Muriç gibi, Lukaku gibi kendi rüştünü ispatlamış. İspanya Ligi'nde her ne kadar küme düşse de Vedat Muriç gol kralı, ikinci gol kralı olmuş yani. Gol kurallığında ikinci oyuncu olmuş geçen
0: sene. Vedat Muriç'e şöyle bir parantez açmak istiyorum ben. Çok şanssız bir sakatlık yaşadı bence.
1: Evet.
0: Yani o yaşadığı sakatlık Fenerbahçe'nin transfer stratejisini bile etkiledi.
1: Değiştirdi.
2: Evet, evet.
0: Çok daha aslında farklı bir yaklaşım düşünüyordu bence Fenerbahçe. Evet. Ama oraya daha fazla odaklanmak zorunda kaldı. Vedat Muriç olmayınca çünkü sıkıntı çekti takım.
1: Evet.
2: Peki İsmail Hoca'nın açıklamalarından da bahsedeyim. İki maçta penaltılarımız verilseydi 4 puanımız daha olacaktı ve bugün lider olabilirdik şeklinde bir açıklama yaptı. Bir önceki karşılaşmada da yine hakem hataları'yla ilgili bir önceki karşılaşmaları yine
1: şimdi bak karşılaştırma yapsan hocam mesela.
2: Evet.
1: Vincenzo Italiano ile İsmail Hoca'yı bir karşılaştır istersen hocam. Sen çok güzel anlatmıştın.
0: Hemen söyleyeyim. Şimdi İsmail Kartal hocamıza benim bir tavsiyem var. O da geçmiş defterleri hiç açmaması lazım.
1: Evet.
0: Yani ben hep katıldığım programlarda bazen söylüyorum. Çok severim. Bir Çin atasözü vardır. Geçmişiyle kavga eden bugününü, bugünüyle kavga eden yarınını kaybeder diye.
1: Doğru.
0: O yüzden geçmiş, geçmişte kaldı. Bir de İngilizler de söyler. What happened, happened.
1: Evet.
0: Geçti. Gençler Birliği maçı geçti. İki penaltımız var diyorsunuz. Anthony Taylor açıklama yaptı. İkisine de penaltı değil diyor Merkez Hakem Kurulu. Tamam. Boşu boşuna artık oraya enerji harcamaya gerek yok. Müthiş bir galibiyetle milli takım arasına giriyorsunuz. Bence çok daha yeni bir beyaz sayfa açması lazım Fenerbahçe'nin. Ki gelişme böyle olur.
2: Hı hı.
0: Çünkü sen bizim zaten penaltımız verilmedi. Aslında biz lider olabilirdik dediğin zaman oyuncunun alabileceği mesajı bilemiyoruz. Tabii. Belki de biz çok iyiyiz aslında diyecek ama çok iyi değiller aslında. Yani bir şeyleri değiştirmek zorunda Fenerbahçe. Daha hızlı oynamak zorunda.
2: Hı hı.
0: Antep deplasmanında 0-0 kalmamak zorunda. Çünkü öyle bir lüksü yok. Gençler Birliği deplasmanında oyunu daha fazla domine edip daha fazla skor üretmesi lazım.
2: Ya bir de hoca bu şekilde açıklamalar yapınca oyunculara da sirayet eder bu.
0: Aslında, aynen en önemli nokta o.
1: Aslında hoca şunu düşünüyor. Oyunculara sirayet etmektense taraftara sirayet etmeye çalışıyor. Çünkü ciddi bir problem yaşadı geçen hafta hoca, hatırlayacak olursak. Şimdi burada bir takım açıklamalarla taraftarı o tarafa doğru yönlendiriyor. Mesela özellikle bizim Türk antrenörlerimiz çok değerli ve önemlidir aslında. Bizim için çok değerlidir ama sevgili hocalarım yapmayın bunları ya. Hani camiaya oynarken bazı kaçırdığınız püf noktaları da var. İçerideki o sinerjiyi oyuncu bu sefer diyor ki evet, oyuncuya da dönüyorsun.
2: Tabii.
1: Bu sefer diyor evet ya, biz orada diyor öyle kaybettik, normalde kaybetmezdik biz.
2: Geçen ama oyuncu dönüp kendine bakmıyor. Kerem'in bir açıklaması vardı yine mesela maç sonrası. Evet. Puan kaybettikleri bir maçta sadece hakemden bahsetti.
1: Evet, zaman zaman Okan Buruk mesela bunu çok yapar. Hani 4 yıldır biz çok iyi tanıyoruz ki Fatih Terim ekolünden gelmiş bir teknik adamdır.
2: Evet.
1: Fatih Hoca zamanında çok yapmıştır, çok değerlidir.
0: Ben Fatih Hoca'yla da çok tartışmıştım zamanında. Şu eski defterleri açma hocam diye. Evet. Her seferinde tamam mı? Ama işte doğru söylüyorsun Burçin diyordu. Sonra yine
1: ama işte camiayı hocam böyle tutmaya gayret gösteriyorlar. Aslında bu değil. Yani camiada mutlaka size karşılık verecektir. Ya siz sahaya odaklanın ya. Siz mesela Türk teknik adamlar olarak bize ne kadar daha fazla güzel oyun izletebilirseniz biz o kadar sizi çok daha fazla konuşacağız. Çünkü siz bizle aynı kansınız. Yapamayız. Yani İsmail Hoca iyi oynarken ben bir eski Beşiktaşlı futbolcu olarak, hani Beşiktaş'a daha yakın bir yorumcu olarak İsmail Hoca'nın yaptığı doğruları anlatmazsam kendimle çelişirim. Hı hı. İnsanları yanlış bilgilendirmiş olurum. Yani bu konuda biraz daha özgüvenli olmaları lazım. Ya hocam bunu anlatma. O maçta de ki daha iyi performans sergileyebilirdik. Yani Gençler Birliği'nden çok daha kaliteli bir kadroya sahibiz. Ben o gün rotasyon yapmasaydım belki maçı kazanabilecek bir enerjim olacaktı içeride diyebilirsin yani. Bunlar aslında insanları çok daha yüceltebilir. Yani buraya gittiğimiz zaman camiayla konuşuyoruz. Biz taraftarla konuşuyoruz. Şimdi sosyal medyadaki taraftar evet diyor. Şimdi onlar mesela yazıyorlar. Dünden beri yazıyorlar. Evet ya Fenerbahçe okay diyorlar. Gençler Birliği'nde kaybetti kardeşim. Hı. Hakemler tarafından. Şimdi ikna ediyorsun bir tarafı. Ama bu sağlıklı mı? Türk futbolu adına sağlıklı mı? Oyuncu yetiştirme adımıza sağlıklı mı? Marka değerimizin yukarıya çıkması adına sağlıklı mı? Son derece sağlıksız. Ama bir gerçek var. Türk hakemlerinin de artık, sevgili hakemlerin de artık biraz sirkelenmesi lazım hocam ya. Yani biraz daha konsantrasyonu en üst seviyeye çıkartmaları lazım. Yetişen arkadan genç arkadaşlarımız var. Mesela bir tane Fatih Tokay diye bir arkadaşımız var mesela. Bence iyi bir başlangıç yapıyor. Hani bir alt ligde önemli maçlar yönetiyor. Yapabilirsin bunu. Aşağıdan gelen nice hakem arkadaşlarımız var.
0: Hocam şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Onlar da etkileniyor. Yapamazsın. Neden yapamazsın biliyor musun? Elindeki yetenekli hakem kadrosunu öyle daralttın ki. Çok fazla tecrübe eksikliği var şu anda Süper Lig'deki hakemlerde. Yani dedim Oğuzhan Çakır mesela. Geçen sene yani ilk Fenerbahçe maçı, ilk Trabzonspor maçı, Trabzonspor Fenerbahçe maçıydı bir sene önceki. Ya bu olamaz. Ya bu hafta mesela Batuhan Kolak ilk Trabzonspor maçına çıkıyor. İlk Trabzonspor maçı, Trabzonspor Galatasaray maçı olamaz bir hakemin. Ya hocam, ilk Papara Park'a
2: neden
0: gidiyor.
2: Neden daralttık bu kadar?
1: Hocam dün akşam bunu cevabını
2: yapamadım. Yeteneksizlik mi? Güvensizlik
0: yani
2: mi?
0: Saçma sapan bu hatalar. Hakemlerle yolları ayırmak suretiyle kendi problemimizi kendimiz yarattık. Yani şimdi Bahattin Şimşek FIFA hakemi kategoride yok. Neden olduğunu bilmiyoruz. Abdülkadir Bitigen olimpiyatlarda var olarak görev almış bir hakem. Şampiyonlar Ligi maçı yönetiyor. Ertesi gün kadro dışı kalıyor. Neden? Bilmiyoruz. Tugay Kaan Numanoğlu şampiyonluk maçını yönetiyor. Konya Galatasaray maçını. Ertesi sezon listede yok.
1: Yok.
0: Hakikaten bu kabul edilemez. Hocam, ya Burak Şeker Antalya'dan. Yani niye yok? Hayır, varsa bir bunlarla, bu arkadaşlarımızla ilgili bir problem varsa en çok biz eleştirelim.
1: Evet.
0: Bravo, harika bir uygulama diyelim. Ama bir şey yoksa bu böyle olmaz.
1: Hocam dün akşam bir öz eleştiri yaptım Libero TV'de. Hı hı. Maç sonunda Ahmet Hoca ile beraberdik, Ahmet Çakar'la. Çıktım karşısına dedim, sevgili hocam, yıllardır dedim bu camiaların içindesin, televizyonlardasın, YouTube'lardasın. Ya hocam Allah aşkına bir geç de dedim şu MHK'nin başına. Ya yapabilirsin dedim, niye yapamayacaksın dedim ya, yok dedi bana önden. Yapabilirsin. Mesela dedim bir hakem maçla alakalı çok ciddi problemler yaşattıysa bir takıma çağırırsın yarın sabah dedim. Dersin ki hocam sana 6 ay maç vermiyorum. Bitti. Ama diyor ki o da çok mantıklı bir açıklama ya. Ya Emre dedi her hafta bir hakem çağırmak zorunda kalırım. Her hafta dedi 8 ay dedi hakemlere ceza vermek zorunda kalırım. Ligi kimle oynayacağım dedi bu sefer. Ya böyle de bir sıkıntı var hocam. Kolay işler değil. Hani dışarıdan biz konuşuyoruz ama çok kolay bir hadise değil. Bir de hakemlerin tarafına da dönüyorum. Ya kendimi onların yerine de koyuyorum. Eleştirirken de üzülüyorum zaman zaman. Gerçekten üzülüyorum. Ya onlar da bizim kardeşlerimiz ya. Ki geçen sene derbi maçından sonra ben başka bir kanaldaydım. Yayın sonu havaalanında karşılaştım Yasin Kolla. Bütün sorularıma cevap verdi biliyor musun? Sonra da döndüm ya bunlar da insan evladı dedim ya. Ya bu hakemler de insan. Yani biraz da bu konudan da bakmak lazım. Yani mesela kulüp başkanlarımızın, teknik direktörlerimiz, evet zaman zaman hatalar yapacaklar. Bile isteye hata yaparsa tehlikeli. Ama yetişmemiş, çok önemli maçlara koymadığın hakemlerden de maalesef çok ciddi problemler yaşıyor.

0: İşte, taraftar gözüyle bakılınca
1: evet, taraftarlar da çılgına dönüyorlar. Zaman zaman ben de çılgına dönüyorum ya. Dönüyorum yani. Geçen sene Beşiktaş'ın hakemle kaybetti. 16 maç tespit ettim hocam. Ben de yapıyorum zaman zaman. Ama bazen de öz eleştiriyi de onlar adına da yapıyorum. Genç arkadaşlarımız 50 bin kişi var. Televizyonda izleyen milyonlar var. Ya çok kolay işler değil. Onlar da insan evladı. Onlar da bir telefonları var. Onlar da sosyal medyaya zaman zaman bakıyorlar. Yani kendini de kapatamazsın ki dünyayı hocam.
2: Tabii. Bak buradaki en büyük problemi söyleyeyim ben. Demet. Şimdi Türk hakemliğinde iki tane büyük problem var. Bir tanesi güven, bir tanesi kalite. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bütün elimizdeki araç, gereç, top, tüfek hepsini güven problemini çözmek üzere yönlendiriyor.
1: Ama kaliteye baktığımız zaman çok aşağıdayız.
2: Bravo. Şimdi güven problemini çözemezsin. Güven problemi çünkü ulusal bir problem. Yani kimse kimseye güvenmiyor. Güven problemini çözemezsin. Aslında onu bırakacaksın. Çünkü bu çocuklarla ben çok beraber vakit geçirdim. Güven problemi yok aslında. Bunlar gördüklerini çalmaya çalışan ama tabii ki de baskıdan etkilenen. Ve bazen de doğru yerde, doğru zamanda olamadıkları için yanlış karar veren arkadaşlar. Evet. Yoksa Ali Şansalan ben gideyim de Ahmet SK maçında yok Beşiktaş'ın Vlahovic'e şöyle bir penaltı yapacaklar ben vermeyeyim diyeceğini düşünmüyorum. Asla, zaten düşünmez.
1: Asla olmaz.
2: Aynen. Bilerek görse verir zaten.
1: Peki hocam acaba şöyle bir sıkıntı mı var? Bak sen bu mesela bana futbolla alakalı bir şey sorsan ben sonuna kadar cevap veririm ama hakemler konusunda ben biraz böyle kapalıyız biz. Yani doğru. Hakemler şunu yapıyorlar mı doğru acaba? Mesela diyelim ki Ali Şansalan dün maç yönetti. Yani bugün MHK başkanımız kendisini çağırıp da pozisyonları tek tek çok olumlu bir şekilde anlatıyor mu kendisine? Ya da iyi bir maç yönettikten sonra hakemlerimizi onuru edebiliyor mu? Ya da kötü maç yönettikten sonra sadece 6 ay çıkma değil de oğlum kendini böyle daha yenilersen. Bu en azından Türk futboluna daha büyük katkılar verir. Söylemleri yaşanıyor mu hocam?
0: Geri dönüş oluyor mu maçlar yani, sonrasında?
2: Tabii ki oluyor ama şimdi Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu Türk hakemliği için çok önemli bir figür değil. Yani ondan geri bildirim almak bir hakemi çok böyle rahatlatmaz. Ama Anthony Taylor'la konuşması mesela. Evet. Muhtemelen elit hakem direktörü oldu ya Anthony evet Taylor. Onunla birebir konuşurlar. Bütün pozisyonların üzerinden geçerler. Bu da önemlidir ama hemen ertesi gün yapmayız genelde hocam. Evet.
1: Birkaç
2: gün
1: sonra
2: geçmesi tabii lazım. Doğru. Çünkü o çok sıcak oluyor.
1: Tabii.
2: Hakem de kendini kapatıyor. Doğru. O yüzden 2-3 gün geçer. Sonra yaparsın bunları.
0: Peki hakem konusuyla ilgili bu Fenerbahçe'nin dünkü maçta o ikinci dakikadaki pozisyonla ilgili bir bilgi alalım. Stan tabii. Sonra Galatasaray'a geçelim.
2: Tabii. Yani birinci dakikada çok net bir penaltı. Yani Kadir Sağlam tecrübesinde bizim FIFA kokartlı hakemimizin onu kendi görüp vermesi lazımdı. Demek ki maça çok iyi hazırlanmamış. Yani ki sevdiğim hakemlerden biridir Kadir Sağlam'ın ama evet. 8-0'lık maçta olmadı yani. O penaltıyı çok yakın.
1: Vermen lazım.
2: Vermen lazım. Belli yani. Önce Vedat Muriç'in toplu oynadığı belli. Rakibin ayağa basması çok belli. Çok yakınsın. Yani o nazar boncuğu oldu ama genel anlamda peki çok büyük sıkıntı yaşamadım.
0: Peki Fenerbahçe konusunu da burada bitirelim. Galatasaray'a geçelim değerli izleyenler. Tabii birlikte Trabzonspor'u da değerlendiririz.
1: Aslında Trabzonspor'a geçelim bence. Biliyor musun Mehmet?
0: Birlikte konuşuruz çünkü bu hafta zaten Trabzonspor-Galatasaray maçı oynandı ve Trabzonspor mücadeleyi 4-0'lık skorla kazandı. Bir Muhammed Salah etkisi gördük bu karşılaşmada. Galatasaray cephesinden bakacak olursak savunmadaki eksikler çok fazla ön plana çıktı. Birlikte değerlendirebiliriz iki takımı da.
1: Ben şuradan girmek istiyorum. Bir kere Thomas Reis'i kutluyorum. Yani
0: iki antrenmanla takımın başındaydı.
1: Hocam çok kolay değildir. Yani bu tür sorumluluklara girebilmek, bu kadar yürekli olabilmek çok kolay değildir futbolda. Çok kişi de yapmaz. Çok teknik adam da yapmaz. Şunu yapar teknik adam. Anlaşırsın. Dersin ki maçtan sonra başlayalım. Milli ara var. Takımı öyle daha iyi tanıyabilirim. Zaman kazanabilirsin. Ama bu teknik direktör salı günü, çarşamba günü haber gönderiyor. Hı hı. Beni diyor Bulgaristan'dan gelin alın ben takım başında çıkmak istiyorum diyor. Bu bir kere özgüven anlamında çok tavan yapmış bir teknik direktör görüntü.
2: Çok önemli. Başlangıç çok önemli.
1: Değil mi hocam? Aşırı derecede ve takıma inanışlık var. Ve Galatasaray gibi 4 sene üstte şampiyon olmuş. Ne olursa olsun Osimhen yok ama her birey, her fert Galatasaray'da her dakika problem yaratabilecek tabii oyuncular. Hani Sanesi'ne baktığın zaman Barış'ı, Yunus'u, dönüyorsun Leao'su var, yeni gelen Deniz'i var, Torreira'sı var, arkada Davison'u, kalecisi Uğurcan var. Yani öncelikle Trabzonspor camiasını ve Thomas Reis'i kutluyorum. Ama bir konuda da çok üzgünüm. Ya Muhammed Salah'ı Beşiktaş alsaydı ne kadar iyi olurdu. Oraya da dönmeden geçemiyorum hocam. Dün akşam hani Poku'nun performansı

0: performansını izledikten sonra da ya Muhammed Salah ya dünyanın en yetenekli, en değerli, dünya futbolunda kendi rüştünü ispatlamış o kadar karizmatik, kariyerli bir oyuncunun bu maça damga vuracağını inan bana hocam. Yani bu megalomanlık olmasın, kimse de yanlış anlamasın ama kardeşimle maçı izlemeden önce ısınmalarda Muhammed Salah'ın suratına baktım ki ben futbolu çok yaşadım yani hayatımda her maçı ayrı ayrı yaşadım. Her maçın ısınmasını da aklıma getiririm. Ya Muhammed Salah'ın o ısınmasını gördükten sonra kardeşime döndüm dedim ki ya Emrah dedim ya bugün Muhammed Salah'ın maçı olabilir dedim bu maç. Acayip konsantrasyonu yüksek gördüm. Ve bu tarz oyunların içerisinde biraz büyük Galatasaray öne gelirse yani çok değişik bir performans izleyebiliriz dedim. Ya iki gündür de sağ olsun beni arıyor kardeşim. Abi diyor ya ne ağzı varmış diyor. O da Galatasaray'a biraz yakın bir kardeşimiz.
1: Peki Beşiktaş alsaydı sizce Muhammed Salah'a şampiyonluğu garantiler miydi? Ya böyle şampiyonluk, bir kadro mu olurdu?
0: Şampiyonluk parametresi demek saatlerce konuşabileceğimiz parametreler. Evet. Bu birliktelikler falan filan bunlar çok uzun iş ama Muhammed Salah, Trossard, Orkun Vlahovic ben düşünemiyordum yani. Gerçekten Beşiktaşlıların uykusu kaçardı. Çok önemli bir transfer. Trabzonspor'a da hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten alınabilecek, yapılabilecek en doğru transferi yaptılar. İşte ben hep lider oyuncuların bu tarz maçlarda sahneye çıkmasına çok özen gösteririm. Yani lider oyuncuysan derbilerde çıkıp skoru tayin edeceksin kardeşim. Buyurun işte liderin kralı. 10 yıldır izliyoruz o lideri. Acaba burada liderlik yapabilecek mi? Sorusu vardı hepimizde ama öyle bir oyun oynadı ki maçın başından sonuna kadar damga vuran bir oyuncu. Tabii ki diğer oyunculara saygısızlıkta bulunmayalım. Sadece Salah üzerinden konuşmak çok doğru olmaz. Çok doğru bir oyun oynayan Trabzonspor camiası. Topu Galatasaray'a bırakmış. Beklemiş Galatasaray gelsin. Ben de çabuk oyuncularla neticeye gideyim. Hesabı da çok doğru tuttu. Ki Thomas Reis geçen sene Galatasaray'a karşı çok ters gelen bir teknik adamdı. Özellikle bir içeride oynanan bir maç vardı. 3-2'lik maç. Yani korkunç derecede iyi oynayan bir Samsunspor takımı vardı. Ki Galatasaray'ı iç sahada bu kadar yıpratmak çok kolay bir hadise değil. Ben hocayı da kutluyorum. Trabzonspor camiasını da kutluyorum. Ve halen sözümün arkasındayım. Trabzonspor şampiyonluğun en büyük adayıdır. En büyük adayıdır.
1: Katılır mısınız?
2: Yani özellikle milli takım arasından sonraki 2-3 hafta bunu gösterecek özellikle.
1: Maçları ama söyleyeyim mi? Samsunspor deplasmanı sonrasında Beşiktaş
2: derbisi. Evet. Yani ben milli maç arasından sonraki 3 haftanın bunu çok net bize göstereceğini söylüyorum. Ama Thomas Reis transferi nedeniyle hem zamanlama hem de seçim nedeniyle ben başta Başkan Ertuğrul Doğan ve Trabzonspor yönetimini kutlarım. Çünkü bence çok doğru bir seçim yaptılar. Hı hı. Neden böyle söylüyorum? Samsunspor'a geldiğinde transfer yasağı vardı. Ama ben oyuncu alamıyorum demedi. Bir ay sonra dedi ki transfer yasağının olması benim için avantaj. Çünkü oyuncularımla daha fazla vakit geçiriyorum. Daha çok birbirleriyle kaynaşıyorlar ve daha farklı bir şekilde aynı sorumluluk paylaşımı yapabiliyorlar. Bu şu demek yani ben Trabzonspor'a geldim. Elimdeki kadro bu. Transfer yapmak istiyorum demeyecek. Belli. Eldeki kadroya göre en iyi oyununu oynatmaya çalışacak. Şimdi Thomas Reis'in birinci planı neydi? Geçiş hücumları.
1: Evet.
2: Zaten Trabzonspor'un elindeki kadro da buna çok uygun. Zaten 4. dakikada Muhammed Salah o müthiş golü atınca
0: evet.
2: Bir anda bütün senaryo Trabzon'un istediğine doğru döndü. Galatasaray niye kaybettiğe gelirsek bence Galatasaray aşırı özgüvene ve kibrine kaybetti. Müthiş bir A planı var Okan Buruk. 3. bölge baskı. Ve hakikaten amansız bir şekilde dikine oyun. Bu çok iyi uyguluyorlar. Ama bunu özellikle Osimhen olduğunda çok iyi uyguluyorlar.
1: Evet. Şimdi
2: Osimhen orada olmadığı zaman Deniz Gül'ün yaptığı baskıyla Osimhen'in yaptığı baskı arasında dağlar kadar fark var.
0: Evet.
2: Kaleciyi ürkütmesinde bile dağlar kadar fark var. Şimdi Onana 70 kere topla buluşmuş. Bu şu demek. Buna da çalışmışlar. Galatasaray üzerimize gelecek. Onana'ya topu vereceğiz.
0: Onana da başlatacak.
2: O başlatacak. Hı. Bak Osimhen olsaydı bunu yapamazlardı.
0: Tabii.
2: Çünkü Osimhen çok acayip bir şekilde basıyor kaleciye. Yani gördüğün zaman korkuyorsun.
1: Tabii canım.
2: Yani o yüzden.
1: Ve her yerde.
2: Aynen her yerde. Bunun avantajını bence çok iyi kullandılar ve iyi bir kurgu oturtmuşlar. Onana da çok iyi oynadı.
1: Hı hı.
2: de zaten rahatlık veriyor takıma. O tecrübesiyle.
0: Güven veriyor.
2: Yaklaşımıyla oyuna bence. 70 kez topla buluşmak ne demek bir kaleci için? Evet, hakikaten çok çok iyi ve doğru yerlerde doğru çıkarımlar.

0: da yaptı.
1: 1-0'dan sonra sanki Galatasaray bir gol bulsa senaryo farklı olabilir.
0: Ki kaçırdığı pozisyonlar da var. Evet. Ama işte bazen de böyle şans doğru yönetimleri sever demek. Yani Emre Hocam'ın söylediği gibi yani teknik direktörün Galatasaray maçı öncesi gelmek isteyip kulübede olmak istemesi.
2: Bu risk değil mi hocam? Mesela şimdi gelirsin.
0: İşte.
2: Bir de kötü bir mağlubiyet alırsın.
1: Ve onu açıyor hemen kulübeye attım.
2: Tabii. Seninle ilgili beklentileri tamamıyla en alta indirirsin ki Trabzon acayip bir camiadır. Ya fırtınası büyüktür. O dev dalgaları falan vardır. İnsanları da çok hararetli ve enerjiktir.
1: Evet.
2: Ama işte futbolu da çok bilir.
0: Emre Hocam, Fatih Hoca ne derdi? Hep kaybetmek kolay, kazanmak olay diye.
2: Olay.
0: Yani
2: evet.
0: Bir olay yarattı Trabzonspor Galatasaray'ı yenerekten. Bir kere kendi sezonunu çok farklı bir rotaya doğru çevirdi.
1: Evet. Kesinlikle. Onana demiştiniz. İstatistikleri de ekrana geldi 90 dakika 70 boyunca.
0: Kere
1: 70 kere topla buluşmuştu. 61 pasın 35'i isabetli.
0: İnanılmaz bir şey. %57 uzun topta yani çoğu bunların
2: çok,
0: bile.
2: Çok iyi.
0: Acayip bir şey. Yani bu zaten Galatasaray'ın 3. bölge baskısını kıran en önemli oyuncu demek.
1: Peki Uğurcan'a ne diyorsunuz? Trabzonspor karşılaşmalarında özellikle eleştirilen bir oyuncu oluyor. Baskı,
2: şimdi
1: mental.
2: Orada enteresan duygular var ya, değişik duygular var. Aslında şunu söylemek lazım ya Trabzonspor taraftarı ve camiasına. Ya evet haklısınız tabii ki Trabzon'un işinden çıkmış, işte Trabzon'un özellikle Şampiyonlar Ligi'nde ya da UEFA'da oynayacağı maçlarda bekliyordu Trabzon camiası. Yani bizim evladımızın bize yıllarca devam edeceği bir serüven içerisinde olmasını bekliyorlardı ama futbolda böyle bir duygusallık yok. Profesyonellik başka bir şey. Böyle bir tercihte bulunmuş ve giderken de çok ciddi rakamlar kazandırmış mesela Trabzonspor. Hani
1: kesinlikle.
2: Burada biraz hakkaniyetli olmak lazım. Çok da büyük bir baskı yoktu aslında. Evet, ıslık yapan bir grup vardı. Yani tamamını Trabzonspor camiasına bağlamak çok da doğru olmaz aslında ama
0: En çok sesi neredeyse Uğurcan topu aldığında
2: yapıyorlardı.
0: Yani.
2: Ama o da Uğurcan'ın gerçekten sinerjisini bozdu. Bu bozdu.
1: Bozabilir,
2: aslında Uğurcan kaotizmden beslenen bir insandır. Yani bir kaleci olarak Trabzon'un en kötü oynadığı maçlarda sahneye çıkmıştır. Hep camia tarafından el üstünde tutulmuştur.
1: Hı hı.
2: Çok da özel bir kalecidir ki hak ederek milli takım kaleciliğine kadar yükselmiştir. Ama iki yıldır izliyorum ki Trabzon'un sinerjisi Uğurcan'ın Trabzonspor maçlarında özellikle deplasmanlarda sinerjisinin çok bozulduğunu da gördük.
1: Şimdi karşılaştırmalı olarak ekranda yer alıyor Andre Onana ve Uğurcan Çakır. Onana'dan bahsetmiştik. Uğurcan da 29 kez topla buluştu. Onun da 25 pasının 21'i isabetli, %84'lük başarılı pas oranı var.
2: Ama tabii pas oranına baktığın zaman Onana'nın çok daha başarılı olduğunu görüyoruz.
1: Evet, daha az pas ama.
2: Uğurcan ne yapmış?
0: Bir de evet çok uzun top oynadı.
2: Yan topu oynamış hep.
1: Evet,
2: uzun
1: evet.
2: Oynamamış. Hani Osimhen olsaydı karşılaştırabilirdik mesela Uğurcan'ı ama peki, diğer oyuncuları da kutlamak lazım. Bir de Galatasaray'a dönebilir miyim biraz?
1: Tabii ki lütfen.
2: Şimdi hocam Leslie transferi, Batragov transferi, Deniz, Leao, Bişabu. Ya bu oyuncuların hiçbirini kullanamıyor Galatasaray. 5 tane oyuncu transferi yapmışsın. Ya burada planlamada ciddi bir hata olduğunu tüm camia ve tüm Türk futbolu da biliyor.
1: Bu arada en çok top kaybeden oyuncu Leao'ydu.
2: Leao ya bir de Leslie'yi oyuna alıyorsun. Performans beklerken gidiyor adama basıyor. Yani bu nasıl bir duygu yani? Burada biraz Okan Buruk'un da ön plana çıkması gerekli olduğu günlerden geçtiğini düşünüyorum. Yani artık oyunculara bir durun ya ne yapıyorsunuz ya bu performans nedir diyebilecek potansiyelde bir teknik adam olduğunu düşünüyorum.
1: Planı
2: ama.
1: Planı mı biraz değiştirmeli acaba Okan Hoca? Yani hep önde basmak.
2: Okan Hoca o enerjisini
1: kadar?
2: Ve o duygusunu ya futbol bir duygu oyunudur. Yani duyguyu oyuncuya geçirmeye bağlıdır biraz. O duyguyu biraz geçirirken zorlanmaya başladı. Tabii içerideki o sinerjinin bozulmasına sebep olan bazı oyuncular var mıdır yok mudur onu bilemem ama Galatasaray geçen yılki Galatasaray değil. Ki bu sene Galatasaray camiası şunu bekliyordu. Geçen yıl doğru bir yapılanma, çok önemli bir santraforla Şampiyonlar Ligi'ne kalıp 16'ya kalma. Bu sene Galatasaray camiası 8'i falan bekliyordu ama bu performanslarla biraz çok altında gözüküyor. Çünkü yeni gelen oyuncuların takımı bir dokunuşu hiç olmadı.
1: Evet.
2: Leao da dahil.
1: Leao ekranda istatistiksel olarak 65 kez topla buluşmuştu. Gol ve asist üretemedi. 38 pasın 27'si başarılı. %71'lik pas isabet oranı var. Ve ikili mücadelelerinde 11'inde 6'sını kazanmış.
2: Bir de biz Leao'yu nasıl tanıyoruz hocam? Kenardan aldığı zaman birebir de çok çabuk adam eksiltebilen ve o final paslarını doğru yapabilen bir Leao. Ama Pina'yı bir pozisyon geçemez misin ya? Hani 90 dakika boyunca en az 7-8 kere denedi. Evet doğru, ikili sıkıştırmalar yaptılar ama genelde çizgiden girmiyor.

0: O zaman içeriye kat et.
1: Greenwood nasıl yapıyor? Bunu yapabilir mesela, bunu başarabilir ama şimdi, futbol topyekun bir oyun. Takım birlikleri
2: savunma performansını önemli. Biraz konuşalım mı? Çünkü Galatasaray'ın şöyle 6 haftaya lige baktığımızda Çorum'dan 2 gol yedi. Göztepe'den 2 gol yedi. Başakşehir'den 2 gol yedi. Trabzonspor'dan da 4 gol yediğini görüyoruz. Savunma anlamında acaba bir şeyler değişebilir mi milli ara sonrasında? Ya da nerede asıl eksiklik?
3: Yani şimdi 4 sene boyunca Davinson Sanchez, Abdülkerim müthiş ikili oldular. Yani geçen sene birazcık sallandılar. Bu sezonda özellikle Trabzon maçında tabii çok daha sıkıntı yaşadılar. İşte demem zaten o. Bu mental yorgunlukla ilgili bir takım şeyleri değiştirmeleri lazım. Bu milli maç arası çok önemli onun için. Evet. Gerçi çok oyuncular gidiyor. Galatasaray'da neredeyse
1: tamamına yakın gidiyor.
3: Tamamına yakını gidiyor ama bununla ilgili bir çözüm bulmaları lazım. Artık dışarıdan destek almaları şart bence Demet. Yani bir oyun mu oynatırlar bilmiyorum. Bir şeyleri farklı yapmak zorundalar. Çünkü belli yani bir bıkkınlık var. Özellikle Davinson Sanchez'de bunu çözmeleri lazım. Onun dışında ben en büyük problemin 10 numara pozisyonunda olduğunu düşünüyorum Galatasaray'ın.
1: Kesinlikle.
3: Yani Batrakov'un zorla orada oynatılması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani Okan
2: Yunus
3: Hoca'nın da.
2: Yunus'dan ziyade.
3: Evet. Çünkü Yunus çok iyi bir oyuncu ama bence 10 numaranın özelliklerini, yani 10 numara diye bir şey kalmadı gerçi de, yani yaratıcı birazcık daha oyunu okuyabilen oyuncu özelliklerini Batrakov kadar çok taşıdığını düşünmüyorum.
1: Peki hocam sana bir soru sorabilir miyim? Camianın yıllardır 10 numarada gördüğü oyunculara bir geri dönecek olursak, Hagi, Lincoln, Schneider, Mertens. Ha. Bu oyunculara, bu oyuncular kalitesinde mi Batrakov'da Galatasaray takımını Şampiyonlar Ligi'nde ön tarafa taşıyabilecek? Nasıl yapacak hocam? Nasıl olacak? Yani Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı bence 10 numara. Yani oradaki o kalite, o kumaş eksikliği olduğunu düşünüyorum ben.
3: Ama ne oldu zaten hep transfer döneminde Bruno Fernandes ismi, Bernardo Silva ismi.
1: Aylarca yazıldı ya.
3: Kevin De Bruyne ismi bile geçti. Evet. Şimdi bunlar tabii çok daha farklı oyuncular. Hı hı. Ama ve lakin bunlar yoksa elinizde de Batrakov var ki Batrakov'un da Rusya Ligi'ndeki son senelerde çift taneli golleri ve asistleri var yani. Var. Bu önemli. Bu demektir ki başkası alınana kadar Batrakov oynar. Batrakov oynadığında birazcık daha farklı olabileceğini düşünüyorum ben. Ama tabii Trabzonspor maçında hem Osimhen'in olmaması hem Leo'nun bekleneni verememesi. Evet. Davinson Sanchez ile Abdülkerim'in kötü olması. Yani o yani Muhammed Salah'ın attığı o iki tane neredeyse 85 metre 60 metre koşarak attığı goller, Galatasaray'ın, ben ne zamandır Galatasaray'ın böyle bir gol yediğini görmedim.
1: Evet.
3: Yani hem geçiş oyunlarıyla ilgili maç öncesi açıklama yapan bir Okan Buruk var. Hı. Trabzonspor'un böyle oynayacağını biliyoruz dedi. Demek ki buna çalışmışlar. Ama yani ben inanamadım. Acaba kim çıkacak Muhammed Salah'ın karşısına diye bekliyorum yani topu
1: hocam,
3: aldığında.
1: Futbolda bir kaide vardır. Biz hep bunu öğrendik. Yani rakip alanda bir taç kullanırsan, bir korner kullanırsan, bir de free kick ya da serbest vuruş kullanırsan o dönen toplara çok dikkat edersin. Evet. Takımın en çabuk iki tane oyuncusunu arkaya koyarsın. Hı. Onların da arasında 3-4 metre mesafe bırakırsın. Yani bir oyuncu geldiği zaman biri müdahale edemezse ikinci oyuncu alır diye. Ya iki tane tank gibi ağır oyuncuyu oraya koymuşsun. Orada taç atıyorsun. Yani psikolojik anlamda çok ciddi sıkıntıları var. Demet, senin anlattığın gibi savunma diyorsun ya. Hı hı. Asıl savunma nereden başlar biliyor musun? Takım savunması nedir biliyor musun? Sadece savunma oyuncuları değildir. En önden başlar. İşte Osimhen olmadığı zaman da bambaşka bir hikaye geliyor Galatasaray'a.
2: Orta sahada yetersiz kaldı.
1: Orta saha yetersiz kalıyor. Kanat bekleri bir şey yapamıyor. İki
3: çünkü
1: tane
3: Osimhen hepsini çekiyor. Yapıyor. Osimhen hepsini. Öyle bir gidiyor ki evet. Leo da başka gelmek evet. zorunda kalıyor. Sané de başka gelmek zorunda kalıyor. Evet. Torreira çıkıyor. Çok aynen fark öyle. Ediyor tabii.
1: Zaten oyun. En büyük sıkıntı takım savunmasında Sané ile Leo'nun beklere yardımcı olmaması. Hı. Galatasaray en büyük problemi Trabzonspor maçında buradan yedi. Buradan yaşadı. Sonra dönüyor herkes. İşte savunma oyuncuları kötü oynadı. Evet, Davinson yapmaması gereken de bir hata yaptı. Bazen hocam işler kötüye gittiği zaman yani o kadar kötüye gider ki ya toparlayamazsın yani. O maç bu maç Galatasaray'da. Çok kötüye gitti işler. Hiç beklemediğimiz oyuncunun ayağındayken topu rakibe verip o pozisyonda golü yemesi Salah'a. Çok enteresandı. Enteresan bir maç. Ama toparlanacaktır. Galatasaray büyük bir camiadır. 4 sene üstte şampiyon olmuştur bu oyuncular. Ki iki oyuncu hariç. Ama baktığımız zaman ben Trabzonspor bölümünde şey demiştim. Şampiyonluğun en büyük adayıdır Trabzon dedim ya. Ben 4 takımında şampiyonun en büyük adaylarından biri olduğunu söylemek istiyorum. Yani bu lig çok güzel bir şekilde sona kadar kıran kırana bir mücadeleye sahne olacak. Özellikle söylemek istiyorum onu.
2: Peki milli ara sonrası, şimdi bu yeni gelen oyunculardan bahsettiniz. 11'e yerleşeceğini düşünüyor musunuz bu isimlerin? Biçabu, Ugo Çukwu, Batrakov, Deniz zaten, Osimhen varsa evet yedek zaten.
1: Valla onu ben düşünmeyeceğim. Onu teknik direktör sevgili Okan Buruk düşünecek. Ve Galatasaray yönetimi düşünecek. Yani onları ne kadar işin içine çok doğru bir şekilde sokabilirlerse o kadar katkı alacaklar takım adına. Ama kolay değildir. Bazen işler kötü giderken hocam işleri hemen düzeltebilmek çok kolay bir hadise değildir. Burada biraz zaman harcayacak Galatasaray takımı. Hocamın söylediği gibi bayağı da oyuncu milli takıma gidiyor. Evet. Hani döndükten sonra çalışma fırsatı olacak mı olmayacak mı onlara da bakmak lazım. Ama her şekilde Galatasaray kadrosuna baktığımız zaman stoperlere, beklere, orta sahalara, santroforlara baktığımız zaman yani bu ligde her zaman şampiyonluğun büyük adayı.
2: Şalay bu arada sakatlığı nedeniyle Macaristan milli takımından çıkarılmış. O da geri dönecek.
1: Sané'nin milli takımı alınmadığını.
2: O da alınmadı evet.
3: Ya şimdi
2: son bir dakika bu
3: Okan,
2: arada.
3: Okan Buruk son 4 sezonun şampiyon teknik direktörü. Hı. Ben Okan Buruk'un da aşırı fazla ve bel altı eleştirildiğini düşünüyorum. Yani 4 sene şampiyon yapmış ve 5. sene şampiyon olma ihtimali olan ve rekorlar kırma ihtimali olan bir teknik direktörden bahsediyoruz. Bir kere bu kadar aşırı fazla eleştirmemek lazım. Ha, tabii Okan Buruk'un da bir takım şeyleri çok hızlı değiştirmesi lazım bu milli takım arasında. İlk milli takım arasından sonraki ilk 1-2 hafta çok önemli. Çünkü bizi, katılıyorum, müthiş bir şampiyonluk yarışı bekliyor. Galatasaray toparlanacak. Beşiktaş zaten çok iyi gidiyor. Fenerbahçe'nin de çok daha iyi olacağını düşünüyorum ben. Tomas Reis'le beraber Trabzonspor'da 3. 4. vitese atacak çok rahat bir şekilde.
2: Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık ikinizin de. Size de teşekkür ediyoruz değerli izleyenler. Spor Ajansı'nı noktalıyoruz. Hoşçakalın.
0: Artık hazırız. A Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
3: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
4: Reklam.
5: Aspor Radyo.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 21 Eylül 1938 yılında ilk televizyon haber programı BBC'de yayınlandı.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Bir reklam.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
11: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun.

0: Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: sen. Aspor Radyo.
1: Aspor ekranlarından herkese tekrar merhaba. Gün ortası bülteniyle karşınızdayız. Bir saat boyunca buradayız. Gündemdeki gelişmelere, haberlerimize bakacağız değerli izleyenler. Dün oynanan

0: karşılaşmalarla birlikte Trendyol Süper Lig'de 6. haftayı bitirdik. Milli araya girdik. Uzun bir milli ara olacak. 3 hafta karşılaşmalar oynanmayacak. Tabii milli takımımızın maçlarını izleyeceğiz. Şimdi Trendyol Süper Lig'e tekrar geri dönelim. Dün oynanan karşılaşmaları biraz detaylandıracağız. Fenerbahçe Eyüpspor'la karşı karşıya gelmişti. Fenerbahçe bu mücadeleyi dün 8-0'lık skorla kazandı ve kendi lig tarihinin de en farklı galibiyetini elde etmiş oldu.
1: Fenerbahçe kulüp tarihinin en farklı galibiyetini elde ederek milli araya moralle girdi. Sarı lacivertliler Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Karşılaşmada Vedat Muriç 4 golle yıldızlaşırken Mason Greenwood 2 kez ağları havalandırdı. Diğer gollerse İrfan Cankavici ve Matteo Guendouzi'den geldi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe milli araya 10 puanla 6. sırada girdi.

0: Eyüpspor karşısında kulüp tarihinin en farklı lig galibiyetine imza atan Sarı Lacivertliler daha önce 8 kez yaşadığı 7 farklı galibiyetlerini de geride bıraktı. Fenerbahçe rakiplerine karşı 6 kez 7-0, 2 kez de 8-1'lik galibiyetler elde etmişti. Sarı Lacivertliler İsmail Kartal'ın görevde olduğu 2023-24 sezonunun 19. haftasında iç sahada oynanan 7-1'lik Konyaspor galibiyetinden sonra yine bir maçın ilk 45 dakikasını 5-0 önde tamamladı. Ligde en farklı galibiyet alan takımsa Beşiktaş'a ait. Siyah beyazlar 1989'da Adana Demirspor'u 10-0 mağlup etmişti. Fenerbahçe Eyüpspor karşılaşmasıyla birlikte 8 kez 8 farklı galibiyet alınırken bir maç 9-1, 7 maç 8-0 sona erdi. Fenerbahçe milli aranın ardından Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
1: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Eyüpspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. İki maçta penaltılarımız verilseydi 4 puanımız daha olacaktı ve lider olabilirdik dedi.
2: Hafta başından beri oyuncularımızla çok iyi rakibi analiz ettik. Gayet iyi bir iletişim içerisinde bu maça hep birlikte çok iyi hazırlandık. Sonuçta son iki lig maçında istediğimiz puanları alamamıştık. Bayağı bir puan kayıpları yapmıştık. Bunu düzeltmek istiyorduk ve güzel bir oyunla bugün galip gelerek taraftarlarımıza karşı kendimizi oyuncularımızla birlikte affettirmek istiyorduk. Sonuçta Avrupa Kupası'nda Şampiyon Ligi'nde iyi giden bir Fenerbahçe ama ligde son zamanlarda hiç istenildiği gibi gidemeyen bir Fenerbahçe vardı. Bunun bilincindeydik, farkındaydık. Ama sonuçta bugün güzel bir oyunla farklı galip geldiğimiz için oyuncularımı kutluyorum. Bu galibiyette taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Bu galibiyet, ligde aldığımız bu galibiyet oyun olarak da farklı galip gelerek de bize güzel bir moral oldu. İnşallah bunu sezon sonuna kadar üstüne koyarak, gelişerek bu şekilde yolumuza devam ederiz. Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Yani bazı hafta istediğiniz sonucu alamıyorsunuz, bazı haftalarda istediğiniz sonuçları alıyorsunuz, bazı haftalarda baktığınız zaman hakemlerin lehimize verilmesi gereken penaltılarla mesela maçı kaybediyorsunuz ama kimse bunlara değinmiyor. Ya bu maçın hakkı bu değildi, burada penaltılar verilmedi, burada şu oldu diyen bir tane çıkan yok. Ya beni suçluyorlar, ya futbolcularımızı suçluyorlar. Böyle bir olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Yani bunların bir maçlık olduğunu olmaması gerektiğini düşünüyorum. Mesela bir Avrupa'da bakıyorsunuz birçok teknik direktörlere, acaba onlar böyle bir olaylarla karşılaşıyorlar mı? Türk futbolunu bir yerde temsil etmişiz, güzel bir şekilde temsil etmişiz. Ülke puanına katkıda bulunmuşuz ama bunların hiçbir değeri yok. En ufak bir şeyde hoca suçlu, hoca formsuz, şu bu bir sürü yapıştırmalar üzerimize yapıştırılıyor maalesef. Ama biz alışığız. Mesleğimiz bu. Yani bunu bilerek seçtik. Bundan kaçış yok. Bunları da göstermek zorundayız. Bunların bilincindeyiz. Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Nasıl yapacağız? Dışarıya fazla kulaklarımızı tıkayacağız. Duymayacağız. Sadece işimize konsantre olup oyuncularımızla birlikte takımı daha iyi nasıl futbol oynatabiliriz? Daha iyi nasıl gelişebiliriz? Daha iyi nasıl çalışabiliriz? Biz bunların peşindeyiz. Bunları yapıyoruz. Elimizde

0: elinden geldiği kadar ve yaptığımızı düşünüyorum. Şimdi 8-0 biten bir maçtan sonra bir hakem için bunları konuşmak bence doğru değil. Yani önündeyse, bizim aleyhimize de olsa, lehimize de olsa, yani gördüğünü çalsınlar. Biz fazla bir şey istemiyoruz ki hakemlerimizden. Gördüklerini çalsınlar yani. Mesela ben hala oradayım mesela. Geçmişte bizim iki maçta verilmeyen penaltımız, orada giden bizim 4 puanımız var. Bugün o 4 puan alsa biz bugün ligin lideriydik. Ama kimse bunları konuşmuyor. Fiziksel eksik. Mesela bugün Asensio, siz sormadınız ben söyleyeyim. Asensio'yu biz kadroya aldık. Normalde oynayacak durumda değil. Doktorla da konuştuk. Eğer bir mecburiyet olsaydı bir 20 dakika falan oynatmayı planlıyorduk yani. Kendisiyle de konuştuk bunu. Maç farklı olunca doktor dedi ki oynatmayalım dedi. Ben gene oynayacaktım onu. Yani bir oynasın, bir moral olsun diye. Bizim için risk olur, kendisi için de bir risk olur diye. Sonra kendisi de çok doğru dedi. Ben de oynamak istemiyorum dedi. Yani iyi olur dedi bu şekilde. Onun için Asensio'yu da oynatmadık. Şimdi oyuncularımı nasıl motive ediyorum? Ben samimi bir insanım. İçimdekini karşısına hayatım boyunca rol yapmadım. Rol yapamam zaten. Öyle bir yeteneğim de yok benim. Neyse, içimdekini söyleyen bir insanım. Oyuncularım bunu çok iyi biliyorlar. İrfan'la konuştum. Dedim bak, sana ihtiyacımız var. Bu maçta senin oynaman lazım. Hafta başından beri. Kulaklarını kapa. Hata da yapsan önce basitten başla. Sonra zorları zorla diye konuşarak antrenmanlarda onu motive ettik, çalıştık. Bugünkü maça İrfan'ı biz bu şekilde hazırladık. Diğer yerli oyuncularla da böyle. Onlara ben güvendiğimi, inandığımı her zaman hissettiriyorum. Bütün yerli yabancı ayırt etmiyorum. Hepsiyle aynı şekilde konuşuyorum. Açık ve net bir şekilde konuşuyorum. Yani biz onlara her şeyimizi borçluyuz. Onlar varsa bizler varız. Onlar mutlu olsa mı, inanın biz onlardan, özellikle ben kendim şahsım, çok daha fazla mutlu oluyorum. İyi bir futbol oynadık, güzel bir galibiyet elde ettik. Onlara bu mutluluğu tattırdığımız için onlardan daha fazla ben mutlu oluyorum. Bugün onları mutlu edebildiysek ne mutlu bize. İnşallah bunun bu galibiyetlerin devamı geleceğini ben inanıyorum. Bizi destekledikleri için, bana yaptıkları bu sevgi gösterilerinden dolayı, bana olan inançlarından dolayı onlara çok teşekkür ederim, onlara minnettarım. Bugün mesela attığımız yan toptan, kornerden goller, bunlar hepsi çalışılmış. Yani organize goller. Yani tesadüf değil. Gerçekten hafta başından beri söylüyorum ya, çalıştık, oyuncularımıza güzel bir iletişim içerisindeyiz. Sağ olsun onlar da her söylediğimizi kayıt altına alıyorlar. Onları, bizi çok iyi dinliyorlar. Ne zaman, nerede, ne yapacaklarını onları anlatıp gösterdiğimiz için burada da sahaya çıktığımız zaman bunları, antrenmanda yaptıklarımızı maçta da yapmaya çalışıyorlar ellerinden geldiği kadar. Bugün Vedat Buric'in geldiği nokta gayet iyi bir nokta. Bugün o da kendisi bir patlama yaptı. Güzel bir şey. İnşallah bunun devamını getiririz diye düşünüyorum.
1: Dün oynanan Fenerbahçe-Eyüpspor karşılaşmasında 4 golle maçın yıldızlarından biri de Vedat Muriç'ti. Karşılaşma sonrasında konuştu kendisi ve tarihi bir galibiyet dedi.
2: Mutluyuz. Önemli bir galibiyet aldık. Tarihi bir galibiyet. İki haftadır kazanamıyoruz. Kötü bir başlangıç yaptık, evet. Dürüst olmak gerekirse. Bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Bütün hafta boyunca o reaksiyonu nasıl gösteririz diye çalıştık. Sisteme, taktiğe, disipline bağlı olarak bugün farklı ve güzel bir galibiyet aldık. Milli araya bu galibiyetle girdiğimiz için mutluyuz. Bize tabiri caizse ilaç gibi geleceğini düşünüyorum. İnşallah bu oynadığımız mücadele, bu attığımız goller derse Rize deplasmanındaki maç. Mason, ben, Mateo, İrfan, ben Mason. Doğru mu? Ya tabii, dediğim gibi başta hani bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Yani bu reaksiyonu bence olabilecek en iyi şekilde...
3: Çal makine.
2: Olabilecek en iyi şekilde gösterdik. Farklı bir skor aldık. Milli araya böyle bir güzel bir galibiyetle, tarihi bir galibiyetle girmek bizim için de çok iyi olacak. Şu an tamamen fresh bir şekilde milli aradan sonra yolumuza devam edeceğiz. Ya tabii ki bunlar, yani dediğim gibi, yani böylesine büyük bir kulüpte aslında ben biraz daha şeyim, iyimserim bu konuda. Çünkü böylesine büyük bir kulüpte bunların olması çok doğal olarak görüyorum ben. Baskının olması, işte eleştirinin olması vesaire. O yüzden bugün hocası, futbolcusu, yönetimi, taraftarı bugün inanılmaz bir reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum.
1: Vedat Muriç'ten bahsettik. Dün oynanan bu karşılaşmada dikkat çeken başka oyuncular da vardı. Mason Greenwood,

0: Karşısında kazanılan penaltıda topun başına geçen İngiliz futbolcu 80. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Ligin ikinci haftasında iç sahada Konyaspor karşısında iki kez fileleri havalandıran Greenwood, ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti. Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Matteo Guendouzi bu sezonki ilk golünü attı. Sarı lacivertli formayla bu yıl 12. resmi maçını oynayan Fransız oyuncu, geçen sezonun 25. haftasında iç sahada oynanan Samsunspor karşısında fileleri havalandırmıştı. İrfan Can Kahveci kaydettiği golle sarı lacivertli forma altında 476 gün sonra skor üretti. Milli oyuncu son olarak 2024-25 sezonunun son haftasında 31 Mayıs 2025'te oynanan Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşmasında gol atmıştı. Geçen sezonun ilk yarısında fazla forma şansı bulamayan ve devre arasında Kasımpaşa'ya kiralanan İrfan Can Kahveci, lacivert beyazla ekip adına da 2 gol kaydetmişti. Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Kojo Opong, 69. dakikada Şikrinyar'ın yerine oyuna girdi ve ilk kez sarı lacivertli formayı giydi.
1: 8-0'lık mağlubiyetin ardından Eyüp Spor'da teknik direktör Özhan Pulat istifa etti. Yönetim de bu istifayı kabul etti. Kulüpten yapılan açıklamada teknik direktörümüz Özhan Pulat'ın Fenerbahçe maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi yönetim kurulumuz ve yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir. Özhan Pulat'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz ifadesi kullanıldı. Eyüp Spor'un başında ligde 6 maça çıkan Pulat 1 galibiyet 5 mağlubiyet aldı. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında dün akşam oynanan bir başka mücadele Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş karşılaşmasıydı. Ahmet bu karşılaşmayı 3-2'lik skorla kazandı ve milli araya da lider girdi. Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler'le Beşiktaş kozlarını paylaştı. Karşılıklı gollere sahne olan mücadeleyi Ahmet Sportif Faaliyetler 3-2 kazandı. Ev sahibi takım 13. dakikada Gift Orban'la öne geçerken 22. dakikada Diasaba farkı 2'ye çıkardı. Beşiktaş 55. dakikada Vlahovic'in golüyle umutlansa da 59. dakikada Furkan Soyalp skoru 3-1'e getirdi. Son sözü 90+8. dakikada Orkun Kökçü penaltıdan söyledi. Bu sonuçla birlikte Galatasaray'ın yenildiği haftada kazanamayan Beşiktaş 12 puanda kaldı ve liderlik fırsatını kaçırdı. Ahmet Sportif Faaliyetler 13 puanla liderliğe yükseldi. Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş karşılaşmasının ardından teknik direktörler mücadeleyi değerlendirdi. Basın toplantısını hatırlayalım birlikte.
2: Facendo un inizio di campionato strepitoso. È una squadra che
3: gerçekten Ahmet'i tebrik etmek istiyorum. Çünkü baktığın zaman lige yeni bir çıkmış takım. Böyle bir başlangıç yaptıkları gerçekten muhteşem, muazzam olduğunu söyleyebilirim. Çok iyi çıkarttılar ve bundan eminim ki bence buraya gelen her takımda çok zor zaman yaşayacak, çok zorlanacaklar. Biz de maça kötü başladık, ilk yarıda bence kötü başladık ve onlar da bunu çok iyi kullandıklarını düşünüyorum. Her ne kadar biz reaksiyon versek de yetmedi. Ama bugün seviye de atlayabilirdik aslında. Bugün güzel bir çıkar, seviye de atlayabilirdik. Ama maalesef olmadı çünkü rakip gerçekten iyiydi. Bizi çok zorladılar. Ve bence herkes burada zorlanacak gene. Yani bu maç aslında çok fazla düellonun, mücadelenin olduğu bir maçtı. Çok fazla orta sahada mücadele olan bir maçtı. Ve aynı zamanda gri pozisyonlarında olduğu maçtı. Bazı mücadeleler bence çok gri bir tam limitte olduğunu söyleyebilirim. Bence ama penaltı vardı. Bize verilebilir bir penaltı. Ama aynı zamanda hakem hem bizler için hem de onlar için düdük çaldı. Yani bu maç bence hakem şu anda konuşmaya gerek yok. Şu anda bence maça bakmalıyız. Neden? Çünkü biz gerçekten ilk yarı çok kötüydük. Onlar da ilk yarı çok iyiydi. Biz daha iyi ikinci yarı oynadık. Bence o yüzden şu anda maç hakkında konuşmamız daha iyi. Onlar da bizim kötülüğümüzü kendilerine iyi kullandılar. İyi bir oyun ortaya çıkarttılar. Ama yani bence bugün başrolde hakem yoktu, bunu söyleyebilirim. Biz sezonu 27 Haziran'da açtık. 27 Haziran'dan itibaren bence bugünkü 45 dakika bize yakışmayan 45 dakika. Ankara'da ilk baş 27 Haziran'da açtığımız zamana göre her zamanki oyunumuzu gösteremedik. Ama güzel reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu reaksiyon neydi? Maçı tekrar

0: Daha iyi olmak isteyen, maçı kazanmak isteyen bir takımın gösterici bir reaksiyon gösterdik. Tabii ki de yorgunluk da vardı. Çünkü Avrupa'da oynadığın zaman bu yorgunluk var. Olabiliyor, çok normal. Ama gerçekten reaksiyonundan dolayı çok mutluyum. Bence beni o mutlu ettiğini söyleyebilirim. İlk yarı kötüydük. Gerçekten ritmimiz yoktu. Hatalar yaptık. Top kaybettik. Ve maça yaklaşımımız bence yanlış oldu. Ama ikinci yarıda iyi bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Güzel bir reaksiyon gösterdik. Maçta çevirebilirdik de. Ama İşten geçmiştim. Evet, Trossard gerçekten çok büyük bir şampiyon, çok büyük bir futbolcu ve tabii ki de yokluğu hissediyor çünkü kendisi çok kaliteli bir oyuncu. Bugün de hala ağrıları devam ediyor ama 3 hafta sonra bu ağrıların geçeceğini, bizimle beraber olacağını düşünüyorum. Ama gerçekten bugün özellikle ilk yarıda onun eksikliği, onun kalitesinin getirdiği eksikliği hissettiğimizi düşünüyorum. Belki de böyle olmayabilirdi işler. Ama bizim için gerçekten çok çok önemli bir oyuncu ve umarım milyardan sonra bizim beraber olacak çünkü kendisine ihtiyacımız
1: var. Penso che meglio parlare di quello che è stata la partita dove
2: victory for the team, for the club. I think it was
3: bizim için çok büyük bir galibiyet oldu. Kulübümüz ve takımımız için çok büyük bir galibiyet oldu. İki aşamadan bahsedebiliriz. Yani maçı ikiye bölebiliriz. Birinci yarı ve ikinci yarı olarak. Birinci yarıda çok güzel enerji koyduk. Çok iyi işler yaptık. Çok büyük şanslar, çok fazla şanslar ürettik. Onları çok zorladık. 30 dakikaya kadar 2-0 bulduk. Hak ettiğimizi düşünüyorum bu attığımız gollerde. Sonrasında geri çekildik. Doğal aslında futbolda olabiliyor bu büyük takımlara karşı. Futbol belli oranda topla oynamayı unuttuk, onu söyleyebilirim. Devre arasında konuşarak bunu çözmeye çalıştık. İkinci yarıda da çok aşırı çözebildiğimizi söyleyemem. Çözebilmiş olduğumuzu söyleyemem. Oyuncular çok büyük cesaret koydular. Mental olarak çok güçlülerdi ve çok iyilerdi, bunu söyleyebilirim. Yani çok fazla hakemle alakalı konuşmak istemiyorum ama yani siz de hepiniz gördünüz, biz de gördük. Bizim tarafımızda bizim tarafımızla alakalı hiçbir karar vermedi. Yani hep rakip takıma verdi, bunu söyleyebilirim. Çok basit kartlar gösterdi. İkili mücadelelerde genelde 50-50 olan taraflarda hep onlara verdi faulleri. Yani aslında benim burada oturma sebebim de bu zaten. Hoca kırmızı kart gördüğü için ben buradayım. Aslında bu size her şeyi söylüyor. Biz pozitif olmaya devam etmeliyiz. Önemli olan bu. 13 puanımız var. Şu anda ligin tepesindeyiz. Ve milli araya bu şekilde girmiş olduk. Önemli olan devam etmeye çalışmak. Belli bir akış yakaladığınızda aslında bunun milli arayla duruyor olması, evet doğrudur, iyi gibi görünmeyebilir. Katılıyorum. Ama önemli olan biz başlangıçta da lige başlarken iyi başladık. Galibiyetler aldık. Bunu söyleyebilirim. Yani iyi bir sezon geçirmeniz için de iyi başlamanız da çok önemli. Biz sezon başında bunu iyi başladık. Ondan sonra iyi getirdik buraya kadar. Bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu sadece 6 tane oynanmış olan 6 tane maçtı bizim için. Çok daha maçlar var önümüzde, çok daha fazla maçlar. Bu şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor.
2: After the 3-1 we had a big chance.
4: Ahmet Spor Beşiktaş karşılaşmasının ardından Siyah Beyazların Başkanı Serdal Adalı açıklamalarda bulunduğu hakem kararlarına tepki gösterdi ve bu şekilde bu lig bitmez dedi.
5: Hepiniz biliyorsunuz ben hemen maç bittikten sonra çok açıklama yapmak açıklama yapma işini çok sevmem. Ama bugün hem bu Diyarbakırlılara teşekkür etmek için bu açıklamayı yapıyorum. Hem de maalesef dönüyoruz dolaşıyoruz. Bu maçlardan sonra hakemlerle ilgili konuları konuşmak mecburiyetinde kalıyoruz. İşte, ilk goldeki faul pozisyonu, sonra Dusan'ın pozisyonu yani bir türlü bir anlam veremiyoruz. Ne yapmaya çalışıyorlar? Az çok hani ne yapmaya çalıştıklarını biliyoruz ama bu kadar üstüne gitmelerine de bir anlam veremiyorum. Yani sonrasında da zaten işte maçın sonunda çok da öyle yani evet penaltı değil, yani çok uyduruk bir penaltıyla hani dengeyi sağlama durumları, bunlar hiç güzel değil. Dün Trabzonspor başkanı başladı, başını getirdi, söylemedi daha doğrusu. MHK başkanına sesleniyorum diye. Ben devamını getireyim. MHK başkanı ilk günde ne söylediysem bugün de aynısını söylüyorum. O MHK Başkanı orada oturduğu müddetçe maalesef biz her maçtan sonra sadece biz değil işte galip gelen takım da konuşuyor. Belki şimdi Ahmet Spor yöneticilerine de mikrofonu uzatsanız onlar da hakemden şikayet edecekler. Maalesef biz bu MHK ile bir adım daha ileri gitme şansımız yok. Bunu bir daha söylüyorum. Ne ceza verirlerse de versinler. Ben sadece Beşiktaş için de konuşmuyorum. Tüm kulüpler için de konuşuyorum. Herkes aynı hatalar yapılıyor ama hatalar yapılıyor. İşte bir Avrupa Kupası maçı oynadık. Ya hiçbiriniz bir hakemle ilgili tek bir kelime ettiniz mi ya? Ya da bir yerde duydunuz mu? Ne diyeyim? İnşallah federasyon başkanımız, hani her geldiğimde söylüyorum, her size önümde mikrofonu bulduğumda söylüyorum, bir çare bulur. Yoksa samimi söylüyorum, bu şekilde bu lig bitmez. Bitmez yani. Sayın
6: Başkan, yine bir görüşmeniz olacak Euroleague'de.
5: Ya daha ne görüşeyim ya, ne görüşeyim. Yani her seferinde gidiyorum, her seferinde haklısınız. Her seferinde evet, doğru söylüyorsunuz. Yani biz söylüyoruz, biz duyuyoruz. Artık kendi bundan sonra yapacakları, ya bundan sonra kararları kendileri verecek. Ama yine diyorum, üstüne basa basa bir daha diyorum, bu lig bu şekilde bitmez. Bitmez yani. Bunu herkes biz. Bir yerde hiç istemediğimiz olaylar olur. Ama bunun sorumlusu da ne biz ne diğer haksızlığa uğrayan diğer takımın yönetimi, taraftarı olur. Ama üstüne üstüne gidiyorlar. Zorlamaya zorlaya devam ediyorlar.
4: Ahmet Sportif Faaliyetler Başkanı Nait Eren de mücadele sonrası hakem yönetimini eleştirdi. Lider olduk ama içimiz hiç rahat değil dedi.
7: Ben öncelikle bugün bu güzel sonuç için takımımızı, futbolcularımızı, teknik heyetimizi ve büyük Ahmet Spor taraftarına teşekkür ediyorum. Ancak bugün ben birkaç şey söylemek istiyorum. Bugün resmen bu statta rakibimizin gol atması için hakemler maalesef bir tutum ortaya koydu. Bu stattan çok net bir şekilde görüldü. 14 dakika uzatma yapayım. 5. dakikada, 4. dakikada penaltı oldu ama 14 dakika oynatıyorsunuz. Yani İstanbul takımları gol atana kadar maçı sürdürecek misiniz? Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz ilk gün şunu söyledik. Ahmet Spor Süper Lig'e gelip Süper Lig'e renk katacak. Süper Lig'in bugüne kadar süren kurallarını değiştirecek. Anadolu'dan takımlar çatır çatır taraftarlarının desteğiyle bu ligde söz sahibi olacak dedik. Mütevazi bütçeli kadrolarımızla bu ligi zorlamaya geldik. Lakin bu şekildeki yönetimlerle bu lig ilerlemez. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'na sesleniyoruz. Evet, bugün lider olduk ama içimiz rahat değil. Böylesi bir yönetim anlayışını, hakem anlayışını kabul etmeyeceğiz. Ahmet Spor'un bu lige kattığı rengi gölgeleyemezsiniz. Bu lige kattığı mücadele azmını gölgeleyemezsiniz. Hocamız sana tepki gösterdi. Çünkü 14 dakika uzattın. Hocamıza da kırmızı kart gösterdi. Ben buradan çok net ifade ediyorum. Biz mücadeleye devam edeceğiz. Mütevazi bütçeyle kurduğumuz kadroyla Süper Lig'de kalıcı ve üst sıraları zorlayan lig sonunda bu güzel halkı, bu güzel taraftarı mutlu etmek için buradayız. Ben bütün taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve bir kez daha uyarıyoruz. Lütfen, lütfen, lütfen bu lige hakem kararlarıyla damga vurmayın.
4: Gördüğünüz gibi oynanan bu karşılaşmadan sonra özellikle iki başkan da hakem yönetimine ciddi sert eleştirilerde bulundu. Şimdi dün akşamda kalalım tekrar 90+1 programına bakacağız. A Spor yorumcusu Mustafa Çulcu bu mücadeledeki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
8: Orban'ın golü öncesinde Salih'in yerde kaldığını gördük. Hakem oyunu devam etti de Orban da bir füze yolladı. Herhangi bir sıkıntı var mı bu golden önce?
9: Hayır, burada bir sıkıntı yok. Tertemiz bir gol. Teması alan oyuncu Beşiktaşlı oyuncu. Beşiktaşlı oyuncu bir faul yok. Bunlar normal futbolun doğasında olan ilki. İkincisinde de zaten Beşiktaş da oyuncu gidip sahip
8: kayarak çarpıyor değil mi? O da istemsizce çarpıyor.
10: Hocam ben, şurada bir omuz atmıyor mu yani?
9: Yok, omuz yok orada.
8: Peki 35'te işte Serdar Başkan'ın dediği

0: pozisyon Vlahovic'in yerde kaldığı pozisyon. Vlahovic lehine aleyhine faul dedi burada karşılaşmada.
1: Burası çok güzel.
0: Bates Vlahovic mücadelesi.
1: Bakın şimdi.
0: Orada aslında Bates'in bir hatası var. Bekliyor ki kaleci çıksın diye. Halbuki pozisyona yakın orada savunma oyuncusu. Vurup uzaklaştırabilir. Yapmıyor. Hata yapıyor.
2: Topu da yok yani. Kaleye evet, gidecek. Öldü.
1: Bak şimdi avuta top çıkarken ne yapıyor savunmacı? Savunmacı perdeliyor değil mi?
2: Şarj
1: orada yükleniyor değil mi?
2: Topla rakip arasına
1: buna
2: girmek istiyor.
1: Buna biz ne yapıyoruz?
2: Istiyor.
1: Oyna diyoruz. Bir şey yapma tamam. Diyoruz değil mi? Bu öyle başlayan ama devamında penaltıya giden 4 numaralı oyuncu bacak arasına bakar mısın? Hop bitirdi. Top kimin önünde? Vlahovic'in önünde.
2: Avantajlı
1: olan. Tutarak, çekerek bir durduruyor ceza alanında. Evet, top için mücadele var mı? Top için mücadele aşağıda yok. Yukarıda eylem var. Bu eylemin karşılığı penaltı, kırmızı kart olması lazım. Ama hakem ne yaptı? Döndü savunmanın lehine, penaltıyı çalınca bütün her şey bitti.
2: Bu net.
1: Peki hücumcu, pardon, hücumcu burada faul diyebileceğimiz bir teması var mı? Yok.
2: Hiçbir şey yok.
1: Ama savunmacının yaptığı temas faul ve fazlası. Bu olmaz. Bak şimdi bunu Ali Şansal'ın sahada vermesi lazım. Neden? Kapalı kol çok profesyonelce açılıyor. Hı hı. Dikkat edin. Top gelirken açıyor. Oradan bak gördün mü?
2: Büyütüyor, geçeceğini
1: biliyor.
2: Büyütüyor.
1: Şu kadarı topun geçişine set oluyor. Tabii. Engel oluyor. Böyle kol böyle açılıyor.
0: Bence istemsizce büyütüyor. Refleks yapıyor. Yani gidiyor böyle yapıyor. Sonra eyvah ben ne yaptım diyordur da.
1: Bak, bak
2: tabii kapalı kolu açtı tabii.
3: Penaltı hocam bu.
1: Tabii ki penaltı.
0: Penaltı
1: tamam. Ama işte sahada hakemin vermesi lazım bunun.
3: O da hiçbir şey veremiyor hocam. Neyi verecek sahada? Ne kırmızı kartı yani. Vermiyor. Penaltıyı vermiyor.
4: Avet Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig'de milli araya galibiyetle ve liderlikle girdi. Ahmet Sporlu taraftarlar da bu liderliği Diyarbakır sokaklarında coşkuyla kutladı.
5: Süper Lig'de ilk kez mücadele eden Ahmet Sportif Faaliyetler sezona yaptığı muhteşem başlangıcı Beşiktaş galibiyeti ve liderlik koltuğuyla taçlandırdı. 6. haftada Beşiktaş'ta liderlik maçına çıkan Diyarbakır temsilcisi siyah beyazlı rakibini 3-2 yenerek milli araya zirvede girdi. Ahmet Sportif Faaliyetler Süper Lig tarihinde 6. haftayı lider tamamlayan ilk yeni yükselen takım oldu. Başakşehir ve Trabzonspor'un ardından Beşiktaş'ı da mağlup eden Diyarbakır temsilcisi, Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşamış kulüplere rakip olduğu ilk 3 maçı kazanan ilk takım oldu. Yaz transfer döneminde Ahmetspor'un en dikkat çeken hamlesi Gift Orban'dı. 24 yaşındaki santrfor Süper Lig'deki gollerine Beşiktaş karşısında da devam etti. 6 hafta sonunda 7. kez fileleri havalandıran Nijeryalı futbolcu Muhammed Salah'la birlikte gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. 3-2'lik maçın ardından Ahmetsporlu taraftarlar hem Beşiktaş galibiyetini hem de zirveye yerleşmenin coşkusunu yaşadı. Cadde ve sokaklarda uzun araç konvoyları oluşturan yeşil kırmızılı futbol severler korna çalarak ve takım bayraklarını sallayarak galibiyeti kutladı.
4: Galatasaray bu sezonki ilk yenilgisini farklı bir şekilde Trabzonspor karşısında aldı ve bu karşılaşmada özellikle kötü savunma performansı dikkat çekti.
6: Galatasaray Süper Lig'de 60 yıl sonra en kötü savunma başlangıcını yaptı. Sarı Kırmızılılar ligin 6. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Galatasaray ilk 6 lig maçında kalesinde 10 gol gördü. Süper Lig tarihinde son olarak 1966-67 sezonunda ilk 6 karşılaşmada 11 gol yiyen Sarı Kırmızılılar böylece 60 yıl aradan sonra en kötü savunma başlangıcına imza attı. Galatasaray bu sezonki 6 lig maçının sadece ikisinde kalesini gole kapattı. Sarı Kırmızılılar Erzurumspor Futbol Kulübü ve Kocaelispor mücadelelerinde gol yemedi. Galatasaray rakiplerine ilk 6 haftada 19 isabetli şut imkanı verirken bu maç başına 3,2 isabetli şut ortalamasına denk geldi. Bu süreçte Uğurcan Çakır 5 maçta 8, Jankat Yılmaz da 1 maçta 2 gol yedi. Okan Buruk ligin ilk 6 haftasında savunmanın dörtlüsünde ise 6 farklı oyuncuya şans verdi. İsmail Jakobs, Abdülkerim Bardakçı, Davinson Sanchez ve Roland Şallai ilk 6 haftanın 4'ünde savunmanın dörtlüsünü oluşturdu. Galatasaray ilk 6 hafta itibarıyla 2024-25 sezonunda 5 gol yemiş ve Okan Buruk yönetiminde bu sezona kadarki en fazla golü kalesinde gördüğü sezonu yaşamıştı.
4: Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü

0: Victor Osimhen sakatlığı sebebiyle Afrika Uluslar Kupası elemelerinde forma giyemeyecek.
1: Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Nijerya milli takımının kadrosundan çıkarıldı. Nijerya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, golcü futbolcunun Afrika Uluslar Kupası elemelerinde forma giyemeyeceği duyuruldu. Açıklamada, Osimhen'in kas zorlanması nedeniyle tedavisinin sürdüğü, bu nedenle Nijerya'nın Madagaskar ve Gine-Bissau ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyeceği belirtildi. 27 yaşındaki golcü futbolcu, sarı-kırmızılı takımın 3-2 kazandığı Başakşehir maçında girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanarak 33. dakikada oyundan çıkmıştı. Victor Osimhen bu sezon çıktığı 4 maçta 6 gol 2 asist kaydetti.
0: Trabzonspor son haftada Galatasaray'ı 4-0'lık skorla mağlup etti. Tabii bu galibiyet yalnızca ülkemizde değil, dünya basınında da geniş yer buldu.
1: Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 4-0 gibi farklı bir skorla yenen Trabzonspor, kendisine dünya basınında da yer buldu. Karşılaşmayı özellikle süper yıldız Muhammed Salah'ın olağanüstü performansıyla gören dünya basını, Mısırlı futbolcunun 3 gol ve 1 asistine sık sık vurgu yaptı. Sky News Arabia, Mısırlı yıldızın dev maçta 3 rekora birden imza attığını belirtti. Haberde Salah'ın Trabzonspor tarihinde bir Süper Lig maçında hat-trick yapan en yaşlı oyuncu, ilk 3 iç saha maçında en çok gol atan oyuncu ve ligde Galatasaray'a karşı Trabzon'da hat-trick yapan ilk oyuncu unvanlarını aldığı bilgisi paylaşıldı. Uluslararası spor yayıncısı ESPN, Muhammed Salah'ın Trabzonspor forması altında yaptığı ilk hat-trick'le lider Galatasaray'ı şaşırttığını yazdı. İspanyol basınının önde gelen gazetelerinden AS, Mısırlı yıldız hat-trick ve bir asistle lider Galatasaray'ı darmadağın etti ifadelerini kullandı. New York Times'ın spor gazetesi The Athletic'te maçı Salah üzerinden görerek Liverpool'un eski yıldızı kontratının bitimine bir yıl kala Anfield'dan ayrıldı. Türkiye'deki ilk sezonunda 8 maçta 7 gol kaydetti bilgisini paylaştı. Salah'ın memleketi Mısır'ın spor yayıncısı Kingfoot, 34 yaşındaki futbolcu hat-trick'le Trabzonspor'un Galatasaray'ı yenmesini sağladı ifadesini kullandı.
0: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Bu mücadele 2-2'lik beraberlikle bitti. Karşılaşma sonrasında da teknik direktörler Stanimir Stoylov ve Recep Uçar açıklamalarda bulundu.
2: Not bad team, like good team to our Göztepe.
3: Bence bu sezon evimizde oynadığımız en iyi maçtı. Özellikle ilk yarıya gerçekten iyi başladık ve evimizde Göztepe'nin oynaması gerektiği gibi oynadık. İlk golü bulduk, ardından ikinciyi, üçüncüyü bulmamız gerekiyordu. Fakat bunu başaramadık. Gerçekten çok fazla kazanmak istediğimiz bir maçtı. Şu anda çok zor bir süreçten geçiyoruz. Aslında baktığınızda fotoğrafta bizim adımıza oldukça net. Çok fazla gol atıyoruz ama çok fazla da aynı zamanda gol yiyoruz. Defansif performansımızı güçlü bir şekilde geliştirmemiz gerekiyor. Ve aynı zamanda da ön tarafta fırsatları yakaladığımızda maçı koparma adına ikinci, üçüncü golü bulmamız gerekiyor maçın içerisinde. Şimdi önümüzdeki arayı çok iyi bir şekilde değerlendireceğiz. Öncelikle fiziksel potansiyelimizi bu dönemde geliştireceğiz ve çok daha güçlü bir şekilde Göztepe'nin olması gerektiği gibi döneceğiz.
4: Gene oyun bizim kontrolünde. Biz hata yaparsak belki maçı kaybedebilirdik. Yapmadık. 92. dakikada yaptığımız basit hatayla da penaltı sonucu da maalesef cebimizde olan 2 puanı da bir şekilde verdik. 70. dakikaya kadar 1 puanı kabul eder miydiniz deseniz fazlasıyla kabul ederdim. Gerçekçi olmak gerekirse. Ama 93'te yediğim penaltı golüyle 2 puan da bırakmak insanı da üzüyor mu? Bir yandan da üzüyor. Maçtan sonra çok mutlu değilim. Aslında belki Göztepe deplasmanda alından 1 puan mutlu edebilir ama son dakikada verdiğimiz penaltıyla 2 puan bıraktığımız için üzgünüm. Ama bardağın dolu tarafından bakarsak 6 maç oynadık, 4'ü deplasman, 10 puan topladık, deplasmanda maç kaybetmedik, bizim adımıza olumlu. Böyle bir deplasmanda 60. dakikadan sonra geri dönüş gösterebilmek, iyi bir dönüş yapabilmek, karakter koyabilmek, oyun koyabilmek bence mutlu, olumlu. O anlamda oyuncularımı yürekten kutluyorum.
0: Erzurum Spor konuk ettiği Samsun Spor'u 1-0 mağlup ederek milli araya mutlu giren takımlardan biri oldu.
5: Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Cümleme başlamadan önce hafta başından beri gerçekten çok çalıştılar ve çok istediler. Çok kararlılardı ve bugünkü maçın mücadeleyle geçebileceğini, üst düzey mücadele olacağını hem onlar hem bizler biliyorduk. Onlar da sahada bunu tam manasıyla yansıttılar. Diğer taraftan sonda söyleyeceğim, belki bugün başta söylemek istiyorum. Taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok coşkulu bir taraftar. Bizi çok mutlu ediyorlar, çok memnun ediyorlar. İnanılmaz katkı sağlıyorlar. Hani 12. adam olayını Erzurum'da tamamıyla yaşadığımız 3. müsabaka. Onlara buradan kocaman teşekkür ediyorum. Ne olur her içerideki müsabakada, geçen Konya maçından sonra da söylemiştim. Full belki olmayacak bazen ama fulle yakın doldurduğumuz zaman takımı itiyorlar. Onlara da kocaman teşekkür ediyorum. İhtiyacımız olana milli araya girmeden biz de bir reaksiyon göstermek istiyorduk. Tam da mücadelenin çok üst seviyede olacağı bir müsabaka tahmin ediliyordu, öngörülüyordu ki tam da öyle bir müsabaka oldu.
6: Yeah, of course it's hard today for because of us defeat in a row.
7: Peş peşe almış olduğumuz 4. mağlubiyet oldu. Tabii bugün farklı bir sistemle oynamak istedik geçen haftaya nazaran. Biraz daha durmadan baskı yapmak yerine aynı zamanda biraz daha bekleyerek oynamayı tercih ettik. Sadece baskı yaparak değil, biraz daha ikinci bölgede beklemeyi planlamıştık ama yapmış olduğumuz bir hatadan yemiş olduğumuz bir gol. Tabii futbolda bu tür şeyler de olabiliyor. Şanssız olduğumuz durumlar olabiliyor. Özellikle negatif sonuçların peş peşe geldiği dönemlerde bu tür karşılaşmalar, bu tür performanslar ne yazık ki olabiliyor.
0: Avrupa'ya uzanalım, şöyle keyifli bir karşılaşmayı ekranlarınıza getirelim değerli izleyenler. İspanya'da La Liga'nın 7. haftasında Madrid derbisi oynandı. Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Real Madrid mücadeleyi 10 kişi tamamladı ve maçı kaybetti.
8: Madrid derbisi başlıyor Metropolitano'da. Şimdi Simeone, Kangani yaptı. David geriye doğru şut, Tansko'dan Konate uzaklaştırıyor. Vinicius yaptı ortayı. Oblak, Dumfries, Arda kaleye baktı, uzak mesafe. Arda vurdu, kaleci Oblak. Çok uzaklardan isabetli bir şut. Arda Güler. Oblak golü izin vermedi. Giuliano Simeone döndü geriye. Llorente, Koke. Tekrar Llorente. Llorente Baena istedi, gördü onu. Baena kontrol, kaleye baktı. Baena vurdu Courtois. Baena'nın şutu, Courtois golü izin vermiyor. Sol kanattan geliyor Atletico Madrid. Ansko Simeone'ye doğru havalandırdı. Simeone göğüs kontrol, yerde, hakem penaltı diyor. Hausen'ın müdahalesine hakem beyaz noktayı gösteriyor. Bir de sarı kart Hausen'a. Giuliano Simeone çok iyi kontrol etti topu. Hausen'ın önünde kaldı. Hausen penaltıyı yaptırıyor. Offside yok. Evet, izleme tavsiyesi var.
9: İkili mücadele değil, direkt gitmesinden gelecek şekilde çekiyor derse o zaman kırmızıya döner. Bak, bir yandan onu da gösteriyorlar. Görüyor musun? İkisini de gösteriyorlar.
8: Evet, hakem izledi. Arka cebe gitti.
9: Kırmızı geliyor. Penaltı noktası değişecek mi? Sarı iptal.
8: Hausen oyundan atılıyor. Penaltı kırmızı devam. Kart. Hausen oyundan atıldı. Sociedad maçında bir penaltı golü vardı. Grimaldo'nun işaret geldi. Grimaldo ve gol. Grimaldo ile Atletico derbide 1-0 önde. Büyük sevinç yaşıyor Grimaldo ve Atletico taraftarı.
9: Tek pasla, tek hatayla bütün maçın gidişatını değiştirmeyi başardı Atletico Madrid.
8: Aena tek oynadı. Kangani. Kangani aldı soluna. En solda Grimaldo bomboş. Atamadı.

0: Şimdi Simeone yerden gol! David de fark 2'ye çıkıyor. Atletico derbide iki farklı önde. Giuliano Simeone penaltıyı alan isim. Şimdi de gol pasını veriyor David. İlk derbisinde golle tanışıyor. Tam kenarda Alvarez'i muhtemelen onun yerine alacak ama çıkmadan golü atıyor David. Maena ön direk kafalardan sekti. Bir kafa daha Kurtuva. Dönen top Koke çevirdi. Şut son anda Rüdiger. Hansko kaleye doğru yine Rüdiger. Atletico 3. golle burun buruna. Yani çok zor bir kafa vuruşu Engin. Bir kez daha izleyelim. Romero. Kurtuva uzandı. İkinci hamle Alvarez, Rüdiger. Hansko kafayla çevirdi. Yine Rüdiger. Kurtuva uzun oynadı Diomande'ye. Romero sekti top. Diomande hoplak. Real Madrid adına hayata dönüş şansı olabilirdi ama Romero'nun büyük hatasında iyi kullanamadı bunu Diomande.
1: Maç başından beri Real Madrid'in yakaladığı en net pozisyon ama çok kötü vuruş Diomande'den de yani.
0: Bernardo Silva yaptı ortasını. Kafa vuruşu top ağlarda. Real Madrid duran toptan golü buluyor. Farkı 1'e indiriyor Rüdiger. Atletico'nun oyunu soğuttuğu bölümde Bernardo Silva'nın ortası Rüdiger Real Madrid'i umutlandırıyor. 90. dakikada. Bu sezon ilk golü Rüdiger'in. Şimdi Alvarez. Alvarez gitti. Alvarez bekledi. Alvarez sol ayakla top dışarıda. Bir an önce gol atıp kendine gelme uğraşında ama taraftar pek beğenmedi bu şutu. Ve son düdük geliyor Ortiz Arias'tan. Diego Simeone çok mutlu. Alışılageldik koşusunu yine soyunma odasına doğru yaptı. Mourinho ve Real Madrid ikinci yarının büyük bölümünde kırmızı kart penaltıdan sonra çok varlık gösteremediği mücadelenin son 10 dakikası duraklamayla birlikte umutlandılar ama yetmedi.
2: İtalya'da haftanın maçı başkentte oynandı. Serie A'da 5. haftada Roma ile Inter karşı karşıya geldi. Mücadele 4 gole sahne oldu.
3: Serie A'da haftanın maçındayız. Roma ve Inter 5. haftada milli aranın hemen öncesinde kozlarını paylaşıyor. Her iki takım da bu sezon sadece Şampiyonlar Ligi'nde puan kaybı yaşadı. Inter Real Madrid'e 2-1 kaybederken Roma'da Kadıköy'den çıkamamıştı. Fenerbahçe ile berabere kalmışlardı. İlk düdük Thuram'ın dokunuşuyla dev maç başlıyor. İşte Gasperini. Molina. Nahuel Molina'dan Paulo Dybala'ya. Dybala çekti. Paulo Dybala ortayı da yaptı. Şimdi Molina çeviriyor. Manukone'nin şutu ve gol! Erken gol geliyor Manukone'den. 1-0 önde Roma. Ceza sahası içerisinde affetmiyor Manukone.
4: Ya tam istediğimiz gibi, tam beklediğimiz gibi bir başlangıç değil mi? Ya Roma'da zımba gibi takım. Bu bir gerçek.
3: Ters kanatta Di Marco şimdi. Di Marco sağıyla yaptı ortayı Curtis Jones'a. Curtis Jones ceza sahası içerisinde çekti. Topuk pası Bastoni. Bastoni vuruyor. Svilar'dan son bir müdahale var mı? Yok, direğe çarpmış. Hermoso. Dybala topukla Wesley'e. Cristante'den tekrar Dybala. Ceza sahası içi. Hayli kalabalık. Mancini indirdi. Kone! Manu Kone ofsayt bayrağı havada. Hayır diyor Kone ama yardımcı hakem kaldırdı bayrağını. Maçın VAR hakemi.
5: A seguito di revisione il numero 17 della Roma è in posizione regolare. Rete convalidata.
3: Gol kalacak. Offside.

0: yok. Kone ikinci kez. Aynı maçta ikinci kez Inter ağlarını sarsmayı başarıyor. Roma 2-0 yapıyor. Mancini kaybetti. Lautaro Martinez. Thuram'dan koşu var. Lautaro Martinez onu düşündü. Marcus Thuram topla buluşuyor. Hemen çevirdi. Lautaro vurdu. Gol! İkinci yarıya golle başlıyor Inter. Lautaro Martinez, Marcus Thuram ikilisi beraberce buluyorlar golü. Müthiş ikili. Yine iş başında.
1: Olabilecek en iyi senaryo.
0: Orta geldi, kafa vuruşu Smilar. Devamında direkten döndü Akanji. Karambolü uzaklaştırıyor şimdi Roma. Gole çok yaklaştı Inter. Önce Smilar, ardından direkt. Tehlike geçmiş değil Roma kalesinde. Carlos Augusto çevirdi. Lautaro Martinez. O top bir şekilde yine kaptanı buluyor. Yine 2-0'dan döndü Inter. Bu kez Roma deplasmanında. Napoli, Udinese, şimdi Roma. Ve son düdük geliyor. Olimpico'da puanlar paylaşılıyor. Roma 2, Inter 2.
2: Değerli izleyenler, ligi bitirdik biliyorsunuz. 3 haftalık bir milli ara sürecine girdik. Farklı bir heyecan başlayacak hepimiz için. Uluslar Ligi mücadeleleri oynanacak. Tabii milli takımımızın da önemli karşılaşmaları var. Turkuaz Medya farkıyla hem Anspor hem de ATV ekranlarında Perşembe gününden itibaren yalnızca bizim milli takımımız değil, diğer karşılaşmaları da hep birlikte izleyeceğiz. Avrupa'nın önemli takımlarının mücadelesine beraber Turkuaz Medya farkıyla şahit olacağız. Perşembe günü maçlar başlayacak. Cuma günü de milli takımımızın Fransa maçı var biliyorsunuz 21.45'te. Bu maçta ATV ekranlarından cuma günü sizlerle buluşacak. Gün ortasını da bu konuyla birlikte noktalayalım. Uluslar Ligi'nde kaydedilen en güzel golleri sizler için derledik. Bu gollerle birlikte noktalıyoruz. Hoşçakalın.
3: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta. Güven doğasında var. Reklam.
6: Aspor Radyo.
7: Bir reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: Turalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
3: Reklam.

0: kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
4: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: A Spor Radyo.
1: Spor ekranlarından herkese merhabalar. Spor gündemiyle karşınızdayız. O gün Şahinoğlu ve İbrahim Yavuz'la beraber gündeme dair değerlendirmelerde bulunacağız ki ligde acayip bir hafta geride kaldı. Fenerbahçe 8-0 kazandı. Galatasaray ve Beşiktaş kaybetti. Trabzonspor'sa yeniden yarışa dahil olacağının sinyallerini verdi. Böyle dengelerin çok hızlı gidip geldiği, değiştiği bir sezon yaşıyoruz. Acaba böyle devam edecek mi? Belki ilerleyen dakikalarda bu konuyu değerlendireceğiz. İbrahim Yavuz, hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Ogün Şahinoğlu, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, yayınlar olsun.
1: Ahmet Spor Beşiktaş mücadelesiyle bir başlangıç yapalım. Ahmet Spor Beşiktaş karşısında 3-2 kazandı. Siyah beyazlar liderlik fırsatını teperken Diyarbakır temsilcisi milli araya gidilen bu bölümü ligin zirvesinde noktaladı. Süper Lig'e yeni yükselen bir takım için hakikaten çok ama çok önemli bir iş başardı. Aynı zamanda evet. Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş fikstürünü de geride bıraktı Ahmet Spor. Bunları da kazanarak geçti. Hakikaten son derece takdire şayan performanstı. Beşiktaş tarafından belki daha çok yorumlayacağız. Ama Ahmet Spor'un da yine hakkını teslim etmek gerekir.
2: Bir tek Kocaeli mağlubiyeti var.
1: Bir Kocaeli mi deplasmanında evet yenilgi var. İçeride zaten 3'te 3.
2: Sezonun en flash performansı.
1: Kesinlikle.
2: Kocaeli de keza mesela
1: Trabzon,
2: benim nezimde.
1: Trabzon, Beşiktaş, Başakşehir'e toplam 10 gol.
2: Evet.
1: İç sahada.
2: Ahmet'in oynadığı fikstür bambaşka bir fikstürdü yani.
1: Evet.
2: Direkt hani ama şampiyonluk ama Avrupa potası için yarışan takımlar vesaire derken hani o gruptan çıkarak o fikstürden çıkarak lider oldular. Tebrik etmek lazım. Yani demek ki güzel yapılan ve güzel bir kadro oluşturursanız bununla meyvelerini toplayabiliyorsunuz. Ahmet Spor'un özellikle hücum hattı çok etkileyici. Yani bütün oyuncuları iş çözebilen oyuncular, kreatif oyuncular. Gift Orban'ın mesela Ahmet Spor'a transferi ayrı bir hikaye. Çünkü 1-2 sezon öncesine döndüğümüzde Orban'ı farklı noktalarda değerlendirdiğimiz bir Avrupa piyasası vardı. Oradan Ahmet'e getirip ligin de yıldızlarından biri haline gelmesi bence önemli. Sezonun şu ana dek en flash takımı.
1: Beşiktaş'ı nasıl gördün?
2: Beşiktaş maça Marsilya maçının yorgunluğuyla başlamış gibiydi zaten zihinsel olarak. Yani hakikaten böyle biraz önceki maçları hatırlarsak 12 maçını Beşiktaş maça ilk santra düdüğü çaldığı andan itibaren ciddi bir pres yoğunluğu ve baskıyla başlıyordu. Ama dünkü maç tam o değildi ve Ahmet Spor'un da burada sertlikle karşılık vermesi ve Beşiktaş'ın da buna yanıt verememesi, özellikle organizasyonlarda sıkıntı yaşaması o sertliğe karşı, sürekli pas hataları yapması vesaire orta sahibi türlü alamamasına neden oldu. Ahmet'in bulduğu iki gol olağanüstü şutlar, olağanüstü beceriler. Gift Orban'ınki harikaydı. Bakıyorsunuz Diasaba'nınki de aynı şekilde yine güzel bir goldü. Beşiktaş normalde alıştığımız bu sezonki oyununda özellikle orta sahayı ele almaya bakıyor ilk etapta rakiplerine karşı. Yani orayı alabilirse zaten oyunun ritmini ayarlayabiliyor. Ama bu maçta girişten itibaren yani 2-0'a gelene kadar hatta sonrasında da yine aynı şekilde bir türlü orta sahayı alamadı. Ne zaman iş değişti? İkinci yarıda Mirettin'in girmesiyle birlikte değişti aslında. Pas organizasyonlarını biraz daha sağlıklı yapabildi Mirettin'le.
1: Evet.
2: Ama ilk devre Olayta'nın çok fazla pas hatası vardı merkezde. Salih Özcan'ın keza oyun kurulumunda hatası vardı. Savunma yeterince yine bu organizasyonun bir parçası İtalyan oyunlarında savunma. Özellikle bek oyuncuları. Onlar da işin içerisine giremedi ve bireysel hatalar Beşiktaş'ta pahalıya patladı. Çok güzel gollerden bahsediyoruz ama bu golleri getiren de Beşiktaş'ın savunmadaki bireysel hatalarıydı bu arada. Yani akan oyunun sonuçlarından vesaire bahsetmiyoruz mesela. 2-0 olduğunda aslında maç orada bitti gibiydi. Beşiktaş ilk devre çok reaksiyon veremedi bu duruma. İkinci devre vermeye çalıştığında golü de buldu ama eşine üçüncü golü hemen birkaç dakika içerisinde yemesi tekrar oyunu düşürdü. Belki mesela o üçüncü golde o hata gelmesi, Ahmet Spor üçüncü golü bulmasa Beşiktaş o 2-1'in ritmiyle birlikte biraz daha toparlanmış haliyle birlikte geri dönebilirdi. Lakin dün izlediğimiz Beşiktaş daha önceki izlediklerimiz gibi sağlıklı bir yapıda değildi. Bu arada şunu da eklerim yani. Maçta 3 değişiklik vardı Marsilya maçına göre. Biri Ottara yoktu. Rıdvan oynadı. Ki zaten Rıdvan sakatlık yaşamadan önce Beşiktaş'ta düzenli oynayan bir oyuncuydu. Emirhan oynamadı. Calo oynadı. Kötü bir maçtı Calo adına.
1: Evet.
2: Onun dışında bir de Poku oynadı. Şimdi Poku'yu bu haftaya kadar hiç 11'de görmemiştik. Sonradan oyuna girdiğinde görmüştük. Özellikle Beşiktaş'ın skor aldığı maçlarda oyuna giriyordu. Ve biraz daha geniş alan bulduğunda etkili olabileceğini göstermişti. Son maçta da yine nitekim böyle bir pozisyonda gol bulmuştu. Ama biraz savunmaya çekilen takımlara karşı ne yapabileceğini görmek önemliydi. Dün bunun nezdinde çok iyi bir ışık vermedi. Ama ilk maçı, yani ilk kez de ilk 11'de forma giyiyor, bunu unutmamak lazım. Sadece şu var, İtalyan oyununda bir oyuncu çok fazla işte çizgiyi kullanıp içeri kat ederken, yani koşucu bir oyuncu olarak rakip ceza sahasına yönelik hamlede bulunurken, diğeri, yani o da Černý bu arada, evet, daha fazla içe giren oyuncu konumunda. Ve içe girdiğinde şöyle bir şey oluyor. Bek oyuncusunu Beşiktaş çok iyi kullanıyor. Amir Murillo'yu. Yani Černý'nin içeri girdiğinde çizgide bıraktığı

0: olan hep Mourinho kullanıyordu. Şimdi dün Poku oynarken bu durum yaşanmadı. Çünkü hep çizgideydi. Kez Mourinho da çıkamıyordu. Her iki kanatta böyle olunca beklerinde çok etkili olamadı. Bir maç izledik ki bu sezon sanırım ilk kez ben Beşiktaş'ta bek oyuncuların hücumda varlık gösteremediği bir maç gördüm. Biraz da kanatlardaki oyuncuların yapısından dolayıydı. Çok ideal bir maç değildi Beşiktaş adına.
1: İbrahim Yavuz ilk yarı tamam iki tane uzaktan şut var. Ekstra goller. Ama 0-0 bitse bile ilk devre bir şekilde zaten Ahmet Spor çok dominanttı. Ki 3 de olabilirdi, 4 de olabilirdi. Beşiktaş'ın net pozisyonu yok ilk yarıda. Neden bu kadar kötü bir başlangıç gördük sence? Neden hoca ikinci devreye 3 değişiklik yapma ihtiyacı hissederek başladı?
2: Önce şuradan başlayayım mı?
1: Tabii ki.
2: Önemli olduğunu düşündüğüm için söylüyorum. Teknik direktörlerin söyledikleri benim için çok değerlidir. Ben çünkü oyunu onların söylemleri üzerinden, davranışları üzerinden okuyorum. Fikstürü ve oyuncu kalitesi üzerinden fikstürden Metin Diyadin şikayet etmişti. Bu fikstür hoca kovdurur dedi. Fatih Hoca da oyuncu kalitesi üzerinden bu oyuncular hoca kovdurur dedi. Bu hafta aslında o işin öyle olmadığını fikstür üzerinden Ahmet bize gösterdi. Trabzon, Beşiktaş, Başakşehir. Demek ki fikstür hoca kovdurmazmış yani. Bu çok net yani. Hani bizi oyunu anlamamız açısından teknik direktörlerin söylemleri önemlidir. Birileri de reddediyor. Aynı şekilde Thomas Reis da çok kısa sürede o kaliteli oyuncularla değil mi?
1: Evet.
2: Gönderilmiyorsun. Seviye başka bir yere gidiyor.
1: Bu arada bir de Kocaeli deplasmanı.
2: Kocaeli deplasmanı kaybettiler onu orada. Şey yapmayayım.
1: Ama hani zor maç.
2: Artı oyuncu kalitesi üzerinden bir şey anlatmayın. Şeyi gördüm. Ali Turalp Bülbül'ü gördüm. Beşiktaş Galatasaray'ın ben çok ümitliydim ondan. Değerlendirmediği. Umarım bundan sonra geleceği başka bir yere gider. Çünkü potansiyelinin çok yüksek olduğunu düşündüğüm bir bek oyuncusuydu. Ama bir türlü biz değerlendiremedik. Çünkü bizim daha çok zamanımız Yelert gibi oyunculara, onlara ayırıyoruz zamanımızı. Bu çocukları gözümüzün önünden kaçırıyoruz. Muhammed diye de Çorlu Spor'dan bir oyuncusu vardı dün. Çorlu Spor'dan bahsediyorum. Yani evet. Bugün bir takıma Çorlu Spor'dan oyuncu alıyorum dediğinde Süper Lig'de dalga mı geçiyorsun? Bak onlar
1: 11 başladı.
2: Onlarla oynuyorlar. Gayet de güzel, şahane bir oynuyor. Beşiktaş tarafına gelelim. Tabii Beşiktaş'ın aslında sezon başında İtalyan'a göreve geldiğinden beri en temel sorunu savunmaydı. Her şey çok iyi gittiği dönemde bile ya bu savunma düzeniyle bu işi nasıl halledecek? Hemen hemen herkesin ikna olduğu bir konuydu. Dün bunu orta saha eklendi. Ki bugüne kadar organizasyon en güçlü yeriydi orta saha. Yine senin savunmandaki o hataları bir şekilde halledebiliyordu. Ama ben Salih'in, Olaytan'ın özellikle ilk yarı Orkun'un bu kadar kötü oynadığı bir oyun, bu kadar pas atısı yaptığı bir oyun hatırlamıyorum yani. Şimdi hepsini bir araya getirdiğinizde bir de şeyi de tebrik etmek lazım. Yani Amedi şahane bir rakip analizi. Hemen hemen hiç müsaade etmediler. Ne alan ne zaman verdiler. Çok iyi analiz edilmiş. Fiziksel olarak çok iyi duruma getirilmiş bir takım izledik. Ve ortaya bu sonuç çıktı. İkinci yarı oyuncu değişiklikleri bir de normaldir. Yani bu tarz takımlar hele hele iki farklı skoru yakaladığında biraz daha oyunu kendi yarı sahasında kabul eder ki Orban diye de geniş alanlarda ciddi rakiplere problem çıkartacak bir oyuncusu varsa elinde. Aslında yani planlama olarak Diyarbakır oyunu kendi yarı sahasında kabul ettiğinde bir o kadar da ciddi bir tehlikesi vardı rakip savunma arkasında ve şeyi hatırlayalım, karşı karşıya kaçan pozisyonda Emirhan'la Agbatu'nun durduğu mesafe inanılmazdı aslında. Yani gelecek adına da bence Beşiktaşlıları en çok endişelendiren durum. Yani Emirhan çizgi halinde diğer arkadaşlarıyla Agbadu neredeyse yani 2-3 metre onlardan kopmuş durumdaydı.
1: Beşiktaş savunması sanki mevcut potansiyeline oranla düne kadar iyi iş çıkarmıştı.
2: İşte onlar idare ediyormuş. Yani. Ya ben öyle düşünüyorum. Oyun da aslında onların çok defosunu ortaya çıkarmamış.
1: Evet.
2: Oyun kırılmaya başladığı an çok ciddi anlamda dağıldı. Diğer konu anlatıyoruz. Ya geriden oyun kurma önemlidir, kıymetlidir. Şimdi Beşiktaş ikinci yarı aslında oyunu yakaladı, skoru buldu. Oyun gücünü de yakaladı. Özellikle Mirettin'in de o pas organizasyonlarındaki katkısı. Ama hemen devamında Nübel'in Salih'e attığı top. Yani burada teknik direktörlerin tabii ki uyarması gerekiyor, kabul ediyorum ama şimdi ben kaleciyim. Yani şimdi o günü oynayacağım pozisyonda 3 tane oyuncu baskıya gitmişse artık ve atacağı bir opsiyon yok bana iade etmekten başka. Sonuçta vuracağım ben. Yani niye böyle bir macera arar bir oyuncu? İşte bir tane çok küçük, basit gözüken bir hatadan tam oyun bu tarafa doğru kırılabilecekken tekrar 3. Ki ona rağmen ben Beşiktaş'ın hala çok kıymetli buluyorum. 3-1'den sonra da asla Beşiktaş evet pozisyon konusunda savunmada yine aynı sorunları yaşadı ama yine o enerjisini, iştahını

0: yönlendirildi. Sahanın dışına çıktı, kaybetti. Birileri sahanın içinde tutmaya çalışıyor. Bence İtalyano'nun peşinden gitmekte fayda var yani.
1: İtalyano rotasyonu yapan bir hoca. O yüzden evet, her böyle maçtan sonra ya bu maç niye bununla başlamadı, niye bu oynamadı gibi sorular sormak istemiyorum.
0: Evet.
1: Ama Ernest Pocu'ya bir parantez açmam lazım. Kötü bir oyuncu değil. Hı hı. Ama 11'de başlayacağı ilk maç Ahmet deplasmanı mıdır?
2: Aslında Ernest Pocu ile ilgili ben bunu bir önceki programda da söylemiştim. Yani daha ilk 11'de oynayacağı belli değilken milli aradan sonrası işaret ediliyordu.
1: Evet.
2: O dönemde hazır olabilir ilk 11 seviyesine diye. Lakin Marsilya maçında hatırlarsanız Çerni oyundan sakatlık yaşayarak çıkmıştı.
1: Yani doğru.
2: Kramp girdi, ağrı yaşadı, çıktı. Marsilya maçının çok büyük etkisi vardı Çerni üzerinde. Dolayısıyla hani Çerni ile başlamak yerine burada daha sağlıklı olanını tercih etmek durumundaydı. O yüzden Pocu ile başladı. Yani burada hani iki oyuncu da hazırdı ve ikisi arasında bir tercihten bahsetmiyoruz. Bir oyuncunun üç gün önceki maçta yaşadığı bir sorun var ve onun etkisinden dolayı daha hazır olan fiziksel olarak sağlıklı.
1: Pocu ile başladı.
2: Pocu ile başladı. Ama bize şunu gösterdi. Yani iki tane aynı tip her iki kanatta oyuncuyla bu oyun çok icra edilebilir gibi durmuyordu. Ben sadece Pocu'nun performansı özelinde de söylemiyorum bunu. Beklere olan etkisinden bahsediyorum. Yani çünkü sezon başından bu yana Rıdvan bindirme yapar, orta keser. Diğer tarafta Mourinho tamamlamaya çalışır. Biz Rıdvan'ın asistinin Mourinho'nun golüyle tamamlandığını gördük.
0: Yani o da çok iyi bir şey değildi o gün. Yani o arada olur da o her zaman olursa başa bela olabilir yani. Hani
1: evet.
0: Güzeldir, eyvallah, kabul ediyorum ama hani bir bek orta yapıp diğer bek kele bu savunma.
2: Onu bir kez gördük. Yani bekleri yani kullanımda Rıdvan mesela Fenerbahçe maçında gol atandı. Çorum maçında Mourinho gol atandı mesela. Her iki beki de bu haftaya kadar özellikle hücum hattında Beşiktaş'a katkı sağladı. Şimdi bu maçta mesela bekler yoktu pek fazla işin içerisinde. Çünkü önünde oynayan oyuncular çizgiyi kapatan oyunculardı. Şimdi Mourinho çizgiden içeri girmeyi seviyor ve ne anlatıyorduk biz İtalyan oyununda? Stoper kanatla oynuyor, kanat bekle oynuyor aslında diye anlatıyorduk. Yani stoper bekle oynuyor, bek kanatla oynuyor diye anlatmadık hiç oyunu. Fenerbahçe deplasmanında hatırlarsınız yine oyun başından sonuna aynı ritimdeydi. Aynı sağ tarafta denedi olmadı, sola geçti, golü buldu mesela. Şimdi dünkü maçta hiç böyle bir tablo ortaya çıkmadı. Ve bu arada yani Umut Meraş da mesela ilk devre itibariyle Pocu'yu çok iyi savundu. Hiç geçirmedi. Dolayısıyla sadece kanat oyuncularının becerisine kaldı. Yani işin içerisine bekleri koyamadı. Zaten orta sahayı ele alamamıştı Beşiktaş. Belki kanattan bir çözüm bulabilirdi çizgiden. Ama orada da bekler işin içerisine giremeyince kanatlardan dolayı Beşiktaş eksik kaldı. Şimdi dünkü maçtan sonra oyuncuları hedefe koymak çok kolay bir iş. Yani herkesi eleştirebilir. Bu başka bir şey. Mesela Nübel'in dün yapmaması gereken bir hata. Tam bana Muslera'yı hatırlattı. Sık sık yapardı böyle. İşte Taylan Antalyalı'ya.
1: Doğru.
2: Herkesin zihnindedir. Sergio Oliveira'ya
1: baskı
2: vardı.
1: Baskı altında sırtı dönüp
2: Beşiktaş derbisinde Oliveira'ya vardı, hatırlarsın. Şimdi Nübel'de aynı benzeri şekilde. Yani sahayı geniş açıdan gören kendisi. Hangi oyuncunun ne şiddetle baskıya çıktığını gören de kendisi. Furkan orada çok şiddetli bir baskıya çıktı mesela Salih Özcan'a. Dolayısıyla en oynamaması gereken yer merkezdi. Merkez oynadı. Uzun da vurabilirsin.
0: Ki o da sana iade edecek zaten.
2: Yani
0: yani o farklı bir şey yapmayacak baskı
2: altında. Ya o görse iade edecekti. Görmedi o baskıyı. Yana oynamaya çalıştı. Şimdi ama her oyuncu sezonda 34'lük maçı. İşte şu anki tabloda diyelim ki 8 tane Avrupa maçı, işte onun dışında Türkiye Kupası, toplamda 50 maç diye. 50 maçın 50'sini de iyi oynayamaz. Zaman zaman en güvendiğiniz oyuncunun performansı düşecek, bir başkası taşımaya çalışacak. Bir maç kaybedildi diye Beşiktaş sosyal medyasına dün bakıyorum böyle, yani oyunculara çok yoğun bir eleştiri var. Şimdi bu tür maçlar yaşanacak. Bunlardan ders alınması gerekiyor. Yani mağlubiyetler sezon başında yaşansın yeter ki. Öyle değil mi? Tam kritik dönem Helal sezon işte. Sonunda değil. Ve benim için kıymetli olan şu. Ya İtalyano bundan kesinlikle ders çıkaracaktır zaten. Çünkü maç bittiğinde 4-1 kazandığı maçın ardından dahi yediği bir golü düşünen teknik adamdan bahsediyoruz.

0: Yani 6-2 kazandı Çorum maçından sonra 6 golü nasıl attığına değil de 2 golü nasıl yediğine bakan bir teknik adamdı bu arada. Bunu kendi çünkü ekibiyle konuştuğumuzda söylüyor.
1: Orayı iyi analiz edemezsen gittim. Fenerbahçe bir önceki sene Tedesco ile bakmadı o yediği 2 tane 3 tane golü. Attığı 5 golün peşinden gitti. Gerçeklerle o yediği 2 gol yüzleştirdi onları.
0: Evet, yani dolayısıyla Beşiktaş bir hedefe gidecekse, bir hedefi varsa ve bunun sonunda mutlu olmak istiyorsa Beşiktaş taraftarı, birlik beraberlik göstermesi gerekiyor. Son 5 yılın içerisinde birçok kaos yaşanmış olabilir ama şu anki takım ve teknik ekip kadar güven vereni oldu mu mesela bu hafta, bu ayın bu dönemine girildiğinde? Muhtemelen olmadı, öyle değil mi?
2: Yok.
0: 2 ay, şu an Beşiktaş sezonu açtı açıldı, 2 ay oldu. 2 ayda oynadığı maç sayısı 13 bu arada. Ya 13 maçın 13'ünde de herhalde tamamında iyi oynayan oyuncu bulmak çok kolay değildir. Salih Özcan'ın ilk kötü maçı. İlk ya 12 tane maçı takır takır top oynadı. İlk kez kötü oynadı. O işte yine Olaytan'ı söyleyebilirim. En çok eleştirildiği maç ilk maçtı ama atamadığı gollerde. Oyun içi katılımından değil. Olaytan harika oynuyor değil mi? Bu haftaya gelene kadar. Arada bu oyuncuların da kötü performans verebileceğini herkesin bilmesi gerekiyor. Ve onların yerine ikame edecek oyuncu arıyor aslında. Rotasyon dediğimiz şey de İtalyan'ın aradığı şu. Yani o da biliyor. Oyuncular 50 maç boyunca benim 11'e koyacağım oyuncu iyi oynayamaz. Arada düşecek performans. 3 günde bir maçta çıkacağız. Ekim ayı fikstürünü baktınız mı Beşiktaş'ın siz? Avrupa ile birlikte.
1: O gün tam orada yapacak o rotasyonu. Bence onun hazırlığını yapıyordu. Şimdi, yani araya kadar tekrar belirleyici olsun. Aradan sonra o ritimde çok ihtiyacım olacak.
0: Çünkü 17 oyuncusu milli takıma gidiyor zaten. Çalışmayacak ki birlikte. Aynen. Şimdi orada İtalyan'ın 12, 13, 14, 15. oyuncusunu üretemediğinde bu oyun nasıl taşınacak Aralık ayına, Ocak ayına?
2: Zor.
0: Zor. Şimdi dolayısıyla yedek kulübesinde gördüğümüz oyunculardan bir şey almaya çalışıyor. İlhan'ı aldı. İlhan'ı kazandı mı? Kazandı değil mi bu sezon?
2: Evet.
0: Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Trossard olmadığında en azından oynayacak ya da sağ kanatta bir şey olsa yine orada da oynayabilecek bir oyuncu var ki derbide sağ kanatta çıkmıştı maçlar sonradan. Meret'te bir kazanım olabileceğini gösterdi dünkü maçta. Orkun'u rahatlatmak adına da mesela Orkun'un rolünü üstlenebileceğini gösterdi. Ama stoperlerde, beklerde ve diğer orta saha oyuncularında da mesela işte Endidi olsun mesela bunların da performans artışına ihtiyaç var ki 13 maçın tamamında oynayan iki oyuncusu var Beşiktaş'ın. Biri kaleci, kenarda bırakabilirsin. Diğeri Salih Özcan. Niye Salih Özcan 13 maçı tamamında oynadı? Mesela Orkun tamamında yoktu. Olaytan tamamında yoktu. Arada dinlendirildi, maçlar oldu. Ama Salih oynamak zorundaydı 13 maçın 13'ünde.
2: Miret de sakattı misal. O pozisyonda değerlendirebileceğin oyuncu. Tam belki karşılığı değil ama.
0: Yok, Miret'in sakatlığı vardı. Ama işte yedek kulübesinde diğer oyuncuların da yani şimdi 2-3 tane buldu Beşiktaş rotasyondan oyun atabileceği. Ama bu sayının İtalyano için artması gerekiyor. Poku'nun da işin içine girmesi lazım. Endidi de girmesi lazım. Jalo iyi başladı bir sezonda. Yedek kulübesine düştü son birkaç maçta. Şimdi bu maç 11'de değerlendirdi. Mesela benim nezdimde bu sezon oynadığı en kötü maçıydı. Bir de Avrupa'da bir hata yaptığı maç vardı ya. O hatası dışında iyi oynadığım bir maçtı. Ama dün 45 dakikayı kötü oynadı. Şimdi dolayısıyla Beşiktaş Nübel'den tut Vlahovic'e kadar aynı 11'le geçirebileceği bir devre bitiremez bu oyunla. Bu baskıyla, bu mücadele gücüyle. Araya bu ilk 11'deki rolleri biraz rahatlatabilecek yedek oyuncular lazım. Yani onların da sivrilmesi gerekiyor bu süreçte. 25 ya da 26 oyuncuya şans verdi bu sezon İtalyano. Henüz sezon açılığı ne kadar oldu? 26 oyuncudan bahsediyoruz. Sebebi ne? Alternatifini arıyor çünkü ilk 11.
2: Evet.
0: Onda ilk 11 yani as oyuncu ve yedek oyuncu kavramının çok olmadığını gösteriyor. O Ottara ile Rıdvan aynı performansı sergilesin istiyor. Yani birinin yerine diğerini oynattığında oyun düşmesin istiyor. Burada biraz işte tabii oyuncular da bitiyor.
2: Buna oyuncuların adapte olması kolay mı?
1: Zor. Ya bir kere Beşiktaş'ı diğer takımlardan şöyle ayıracağız. Yani kaç sene oldu Beşiktaş'ın hemen hemen herkesin konuştuğu konu. Kasım ayını gördüğü zaman bak olumlu taraftan bakıyorsun. Niye? Çünkü o kadar fazla olumsuz istatistik var ki. Yani iki ayda iyi giden bir teknik direktör aslında başarılı bir gibi görüyoruz. Çünkü diğerlerinde bugünü göstermediler sana. O yüzden böyle bir enkazdan sonra bir şeyleri inşa etmeye çalışıyor. Onda değerli bulduğum konu şu. O her şeyi yıkıp inşa etmeye çalışmadı. Var olanın üzerine koymaya çalıştı. Çünkü o şeyi çok iyi biliyor. Yani bir şeyi yıktığında bir daha inşa etmek öyle 6-7 ayda bir senede olacaktır. Onun

0: minimum 2 sene ihtiyacı vardı. Burada da böyle bir zaman yok. Bence o planlama şahaneydi. Beşiktaş'ın itiraz ettiğim konu, Önder Özen'de de aynı şekilde. Ya bu savunmayla başlamamalıydın ya. Ya bu savunma senin başına bela olacak. Yani nasıl bunu ya bak, İtalyano tarafını anlayabilirim. O itiraz edebilir. Ben yaparım der. Tamam, yaptın zaten sen. Fazlasıyla yaptım. Biraz dur. Yani burada bunlarla olmayacağını biz burada gördük yani. Bak Agbatu'yla, Emirhan'la. Hadi birini alternatif yaptım Jalo'yla. Ama sürekli bunlar senin başına bela oluyor. Bak sürekli değiştirmek zorunda kalıyorsun. Birini çıkarıyorsun, diğerini alıyorsun. Çünkü üçüyle de bu işi halletmen çok zor. Ancak senin söylediğin Kerem, güçlü oyunla onları çok fazla göremedik. Onlar da o güçlü oyunu ayak uydurdu. Ama oyun sallandığında tanınmaz hale geldi. Şeyi merak ediyorum. Böyle bir şey bekliyorum hocadan. Oh'la beraber, Vlahovic'le beraber oyun bekliyorum. Yani çift santrafor bizde sanki böyle, çift santrafor oynuyorsan hücum yok. Çift santrafor aslında doğru oyuncuyla oynuyorsan savunmayı da içinde barındırır. Mesela Oh öyle bir oyuncu tam.
1: Marsilya
2: aslında savunma oyunu ya, 4-4-2.
0: Ya bizde hani çift santrafor anlatayım. Yani ben de aynı fikirdeyim. Evet, hani evet. İki santrafor bizde öyle değil ya. Yani iki santrafor oynuyorsan şahane değil.
2: Ya tırnak içinde söylüyorum. 4-4-2'yi genelde zaten savunmacı ve biraz amiyane tabirle balta takımlarını oynadığını ya, görüyoruz.
0: Yani. Oradaki oyuncu çok şeydir yani, çok önemli. Fatih Hoca oynadı, hatırlayalım yani şeyle, Elmander'le oynadığı dönemler. Evet. Elmander aslında tam anlamıyla diğerinin de işini kolaylaştıran bir oyuncuydu. Burada aslında o profile çok uyuyor. Çünkü Vlahovic'de özellikle ilk yarı şeyi gördük. Ya yani kayboldu oyuncuların arasında.
2: Birbirlerini tamamlayabilecek oyuncu.
0: Bence tamamlar. O evet önemli. Oradan onu yaptığında birinden vazgeçmek zorundasın. Kabul ediyorum. Ama her zaman çift kanatla da oynamayabilirsin. Şey sana gelecek adına çok ümit vermedi Poku. Çerni'nin fiziksel durumu ortada. Trossard'ın dışında İlhan'ı da biraz o işin içine koyarım. Beşiktaş'ın net kanat oyuncularıyla ilgili zenginliğin olduğunu ben düşünmüyorum. O yüzden bu sistemin, ki Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Trabzon deplasmanında bunu denedi. Bence en güçlü oyunuydu. Hemen vazgeçti oyundan. Gerekçesi de şeydi. Neymiş? Şey oluyormuş Kerem. Bu oyun rakipler hemen çözümünü buluyormuş. Hani sanki diğerinin hani çözüm şeyi, diğer çözümsüz bir oyundu da hani bunu bulacak. Yani en güçlüğünü yakalamışsın ya, bırak onlar bulana kadar bari bir tekrar yap yani.
2: Evet.
0: Şimdi burada böyle bir durum var. Ben öyle bir zenginliği olduğunu düşünüyorum Beşiktaş'ın ve kısa sürede bunu da teknik direktörün inşa ettiğini düşünüyorum. Yani o plan sanki gelecek adına tıkanan oyunlardaki ilk yarı genel anlamda ben tıkandığını düşünüyorum. Özellikle Vlahovic gibi bu kadar önemli bir oyuncuyu orada yalnız bıraktılar. İşte Oh'un varlığı belki orada biraz daha o stoperleri ya da savunma oyuncularının dengesini bozma adına ben değerli olur diye düşünüyorum.
2: Her pozisyonda belki rotasyon olabiliyor, denenebiliyor. Evet. Ama stoperi herhalde artık bulup değiştirmemesi sanki lazım ya. Hocanın ki elde bir ümit aktağı da var. İdeal ikilin ne? Sen söyleyebiliyor musun?
0: İdeal ikilim üçünün olmadığı organizasyon. Yani. Onun yanında sonra ideali kur. Ama üçü olmaması lazım. Üçü senin. Ümit Aktağ aslında yani deneyimli bir oyuncu. Uluslararası deneyimi de var. Kıymetli bir oyuncu.
2: Yaşını oranla maç
0: sayısı da iyi. Ama talihsizliği yani muhtemelen ondan bekliyordur. Abi hep üçlü oynamış.
2: Evet.
0: Göztepe üçlü, Alanya üçlü, Fransa üçlü. Hep üçlü oynamış bu oyuncu. Şimdi üçlü savunmanın stoperiyle normal tandem stoperi oynamak aynı şey değil. Biraz o araya birinin girmesi, alan adam falan derken biraz tekrara muhtaç bir durum. Ya ben mesela öyle olduğunu düşünüyorum. Yoksa bu kadar kötü stoper performansının olduğu yerde Ümit Aktağ'ın beklemesi bana çok mantıklı gelmiyor. Muhtemelen yani antrenmanlar da o eksiği görüyordur diye düşünüyorum. Çünkü merkez çok önemli. Bak merkezden birinin dağılması herkesi paramparça etti. Etti işte Akbatu gitti stoperlerin arkasına. Savunma bloğunun arkasına gitti, adam karşı karşıya kaldı. Hiçbir şey yok ortada normalde. Yani Agbadu yerinde dursa, normal Emirhan'la o savunma bloğunu kursalar hiçbir sorun yok. Bir pasta kaçırdın adamı karşı karşıya.
1: Marsilya maçında da bu arada aynısı yaşandı.
0: Abi yani çok eksik, bilmiyorum ben mesela.
1: Marsilya maçında da Emirhan öndeydi. Agbadu orada uzun top atıldığında atılan golü arka tarafta kalıp.
2: Bu arada bir şey söyleyeyim mi?
1: Ofsayt pozisyonu.
2: Bu da bilmem katılıyor musunuz bu hatalar? Agbadu'nun iyi maçıydı bu.
1: Ben bu arada
0: birebir zaten onun en büyük sorunu bak, ben canlı stadyumda iki defa izledim, %100 aynı fikirdeyim. Bence Beşiktaş ona aldandı, o geldiği takımda o küme düşmüş olmasına rağmen bu tarz pozisyonlar bence onu seçenlere heyecanlandırdı ama yetmez. Bak üçlü oynatsın yine bir şekilde anlarım, ya da ki dönmesi çok zor olduğunu düşünüyorum ama de ki ya arkadaş, ben senin arkasına bir tane güvenlik bir stoper koyuyorum çünkü sen çok dağılıyorsun ama iyi de birebirin de iyi, çabuksun da. Onun üzerine bir oyun inşa edebilirdi ama o da biraz zamanla alakalı bir durum. Hemen geçiş kolay da değil yani.
2: Tabii.
1: Yani birebir oyunda temas

0: önünde varlığını hissettiriyor, o net. Ama şimdi stoperler biraz da birbirleriyle uyumuna da bakmak lazım. İki maç üst üste Emirhan'la aynı pozisyonu yediler. Yani işte biri önde, diğeri arkada yakalandı ve offside bozuluyor. Yani Emirhan'ın sırtına atılan topta diyorsunuz ki offside var mı? Yok. Çünkü Akbadu bozuyor. İki maç üst üste aynı şey yaşanıyor. Dolayısıyla biraz da uyumla da alakalı bir durum var. Sezon başı Jalo gayet iyi bir performansı vardı. Ama o da son dönemlerde işte biraz bireysel hataları vesaire oldu maçlarda. Hoca Agbadu'yu görevlendirdi. Agbadu da iyi maçlar çıkardı aslında üst üste. Jalo'nun en kötü maçıydı bu. Yani ama
1: bir önceki hani, maçta sanki Marsilya'da da, doğru mu hatırlıyorum? Marsilya'da da çok
0: şöyle bakıyorum konuya. Yani şu an Ümit tam adapte olmadı bu takıma. Normalde sol stoper olarak oyuna farklılık katmak istese, Emirhan'ın yerine birini oynatmak istese muhtemelen işte maçı Ümit Aktağ ile başlayabilirsiniz. Yani Jalo sol stoper oynuyor. Çok da ideal olmuyor onun için. Bunu geçtiğimiz sezonki Başakşehir maçıydı diye hatırlıyorum. O maçta bir hata yapmıştı. Yani yine sol stoper oynadı. Ne zaman sol stoper oynasa bende Jalo'nun hataları kalıyor. Yani evet. Sağ stoper oynadığında değil. Sol stoperde özellikle bende hataları aklımda kalıyor. Dolayısıyla şimdi orada biraz da Ümit'in performansı nasıl olacak? Yani milli ara dönüşüne mesela Emirhan Ümit rotasyonuna girebilir zaman zaman. O da çok iyi bir oyun kurucu stoper bu arada. Mesela Ümit'in bu özelliğinden faydalanabilir. Geride bazen çünkü sıkışıyor. Sadece Agbadu'nun ayağına bakıyor. Agbadu orada tamam bunu yapabiliyor. Ama şimdi rakip tek bir stopere baskı yaptığında diğer stoperiniz eğer çok iyi oyun kuramıyorsa orada problem yaşıyorsunuz. Yani her iki oyuncu da bu anlamda iyi bir oyun kurucu olursa merkezdeki oyuncuları da rahatlatırlar. Dün mesela Beşiktaş hiç oyun kuramadı. Stoperinden aradı bu kez. Orada yani stoperinden aradı, bulamadı. Merkezde yine bulamadı. Biraz işin Salih Özcan'ı rahatlatabilecek bir oyuncu performansında bittiğini düşünüyorum ama takım savunmasında. Yani Beşiktaş'ın savunması stoperde başlamıyor. Aslında ön alan baskısına başlıyor. Salih arkayı süpüren oyuncu oluyordu her zaman. Ama bir yere kadar insanın da
1: tükendi oradan.
0: Hakikaten nefesi yeter. Salih Marsilya maçına muazzam bir performans. Önceki maçlara bakıyorsun yine aynı. 90 dakika aynı tempoda oynamaya çalıştım bütün maçları. Orada Salih'i de rahatlatabilecek eldeki mevcut kimdir? Endidi, başka bir oyuncu yok. Endidi'nin performansını arttırması gerekiyor.
2: Golde ne kadar mı?
1: Golde ilk golde Orkun stoperlerin arasına girdi. Mesela stoperlerin arasında var mı? Var. City çok yapıyor değil mi? Ama o oraya giriyorsa devamında bir organizasyonun başlangıcıdır o. Yani ben stoperlerin arasına giriyorsam ondan sonra ileriye de bir mesaj var. Yani ya stoperlerle oyun devam edecek ya benle. Oradaki oyuncu da bilecek. Hani basketbolda hücum çiziyor ya koçlar. Ki oyun artık bence oraya doğru gidiyor iyice yani. Özellikle hücum organizasyonlarında. Şimdi orada aslında çok gereksiz bir yere geldi. Salih de oradaydı. O da oradaydı ki stoper de oradaydı. Hatta topu ayağına aldığında stoper pozisyondaki oyuncuya eliyle işaret etti. Yani çık senle oyun kuracağım diye. O ara bir baskı yediler. Kararsız kaldı. Salih atayım derken yani hiç üzerine vazife olmayan bir yere geldi. İşte orada da biraz oyuncular şeyi karıştırıyorlar sanki. Yani sorumluluk alma. Yani sorumluluk al ama oralarda çok işine yaramıyor. İşte bak çok gereksiz bir orada kalabalık gibi gözüktüğün yerden. Tabii orada şahane de bir vuruş var. Golü orada yedi Beşiktaş ya. Oraya zaten Salih orada. İki stoperin orada. Yani ne olabilir orada mesela? Üçünün yapamadığı neyi yapacaksın sen yani? Planlıysa eyvallah bir itirazım yok. Ama plansız olduğunu bize gösterdi. Ve Beşiktaş golü oradan yedi yani.
2: Bir Matsu'nun açıklamalara bakalım. Vincenzo Italiano ve yardımcı antrenörü Ahmet Spor'un Steph Wills neler söylemiş? Ekrana taşıyalım. Hala maça dair konuşacaklarımız var.
3: Facendo un inizio di campionato strepitoso. È una squadra che
4: gerçekten Ahmet'i tebrik etmek istiyorum. Çünkü baktığın zaman lige yeni bir çıkmış takım. Böyle bir başlangıç yaptıkları gerçekten muhteşem, muazzam olduğunu söyleyebilirim. Çok iyi çıkarttılar ve bundan eminim ki bence buraya gelen her takımda çok zor zaman yaşayacak, çok zorlanacaklar. Biz de maça kötü başladık, ilk yarıda bence kötü başladık ve onlar da bunu çok iyi kullandıklarını düşünüyorum. Her ne kadar biz reaksiyon versek de yetmedi. Ama bugün seviye de atlayabilirdik aslında. Bugün güzel bir çıkar, seviye de atlayabilirdik. Ama maalesef olmadı çünkü rakip gerçekten önde. Bizi çok zorladılar. Ve bence herkes burada zorlanacak gene. Yani bu maç aslında çok fazla düellonun, ikili mücadelenin olduğu bir maçtı. Çok fazla orta sahada mücadele olan bir

0: maçtı. Ve aynı zamanda gri pozisyonun önünde olduğu maçtı. Bazı mücadeleler bence çok griydi. Tam bir limitte olduğunu söyleyebilirim. Bence ama penaltı vardı. Bize verilebilir bir penaltı. Ama aynı zamanda hakem hem bizler için hem de onlar için düdük çaldı. Yani bu maç bence hakem şu anda konuşmaya gerek yok. Şu anda bence maça bakmalıyız. Neden? Çünkü biz gerçekten ilk yarı çok kötüydük. Onlar da ilk yarı çok iyiydi. Biz daha iyi ikinci yarı oynadık. Bence o yüzden şu anda maç hakkında konuşmamız daha iyi. Onlar da bizim kötülüğümüzü kendilerinden iyi kullandılar. İyi bir oyun ortaya çıkarttılar. Ama yani bence bugün başrolde hakem yoktu, bunu söyleyebilirim. Biz sezonu 27 Haziran'da açtık. 27 Haziran'dan itibaren bence bugünkü 45 dakika bize yakışmayan 45 dakikaydı. İlk başta 27 Haziran'da açtığımız zamana göre. Her zamanki oyunumuzu gösteremedik. Ama güzel reaksiyon gösterdiğini düşünüyorum. Bu reaksiyon neydi? Maçı tekrar daha iyi olmak isteyen, maçı kazanmak isteyen bir takımın gösterici bir reaksiyon gösterdik. Tabii ki de yorgunluk da vardı. Çünkü Avrupa'da oynadığın zaman bu yorgunluklar olabiliyor. Çok normal. Ama gerçekten reaksiyonundan dolayı çok mutluyum. Bence beni o mutlu ettiğini söyleyebilirim. İlk yarı kötüydük. Gerçekten ritmimiz yoktu. Hatalar yaptık. Top kaybettik. Ve maça yaklaşımımız bence yanlış oldu. Ama ikinci yarıda iyi bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Güzel bir reaksiyon gösterdik. Maçta çevirebilirdik de. Ama işten geçmiştik. Evet, Trossard gerçekten çok büyük bir şampiyon. Çok büyük bir futbolcu. Ve tabii ki de yokluğu hissediyor. Çünkü kendisi çok kaliteli bir oyuncu. Bugün de hala ağrıları devam ediyor. Ama 3 hafta sonra bu ağrıların geçeceğini, bizimle beraber olacağını düşünüyorum. Ama gerçekten bugün özellikle ilk yarıda onun eksikliğini, onun kalitesini getirdiği eksikliği hissettiğimi düşünüyorum. Belki de böyle olmayabilirdi işler. Ama bizim için gerçekten çok çok önemli bir oyuncu ve umarım milyardan sonra bizim beraber olacak, çünkü kendisi ihtiyacımız
1: var. Penso che meglio parlare di quello che è stata la partita dove
2: victory for the team, for the club. I think it was
3: bizim için çok büyük bir galibiyet oldu. Kulübümüz ve takımımız için çok büyük bir galibiyet oldu. İki aşamadan bahsedebiliriz. Yani maçı ikiye bölebiliriz. Birinci yarı ve ikinci yarı olarak. Birinci yarıda çok güzel enerji koyduk. Çok iyi işler yaptık. Çok büyük şanslar, çok fazla şanslar ürettik. Onları çok zorladık. 30 dakikaya kadar 2-0 bulduk. Hak ettiğimizi düşünüyorum bu attığımız gollerde. Sonrasında geri çekildik. Doğal aslında futbolda olabiliyor bu büyük takımlara karşı. Futbol belli oranda topla oynamayı unuttuk. Onu söyleyebilirim. Devre arasında konuşarak bunu çözmeye çalıştık. İkinci yarıda da çok aşırı çözebildiğimizi söyleyemem. Çözebilmiş olduğumuzu söyleyemem. Oyuncular çok büyük cesaret koydular. Mental olarak çok güçlülerdi ve çok iyilerdi, bunu söyleyebilirim. Yani çok fazla hakemle alakalı konuşmak istemiyorum ama yani siz de hepiniz gördünüz, biz de gördük. Bizim tarafımızda bizim tarafımızla alakalı hiçbir karar vermedi. Yani hep rakip takıma verdi. Bunu söyleyebilirim. Çok basit kartlar gösterdi. İkili mücadelelerde genelde 50-50 olan taraflarda hep onlara verdi faulleri. Yani aslında benim burada oturma sebebim de bu zaten. Hoca kırmızı kart gördüğü için ben buradayım. Aslında bu size her şeyi söylüyor. Biz pozitif olmaya devam etmeliyiz. Önemli olan bu. 13 puanımız var. Şu anda ligin tepesindeyiz. Ve milli araya bu şekilde girmiş olduk. Önemli olan devam etmeye çalışmak. Belli bir akış yakaladığınızda aslında bunun milli arayla duruyor olması, evet, doğrudur. İyi gibi görünmeyebilir. Katılıyorum. Ama önemli olan biz başlangıçta da bize başlarken iyi başladık. Galibiyetler aldık. Bunu söyleyebilirim. Yani iyi bir sezon geçirmeniz için de iyi başlamanız da çok önemli. Biz sezon başında bunu iyi başladık. Ondan sonra iyi getirdik buraya kadar. İyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu sadece 6 tane oynanmış olan 6 tane maçtı bizim için. Çok daha maçlar var önümüzde, çok daha fazla maçlar. Bu şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor.
2: After the 3-1 we had a big chance.
4: Az sonra iki kulübün başkanlarının açıklamalarını da ekrana getireceğiz, onu söyleyeyim. Hakem mevzularıyla alakalı çok uzun konuşmaktan haz etmiyorum. Ama teknik heyetler konuşuyor, başkanlar konuşuyor. İki taraf da şikayetçi. Böyle bir durumda yorumcularımızın da ne düşündüğünü sormazsam olmaz. O günle belki bir başlangıç yapabiliriz. Herkes şikayetçi, neden?
5: Yani bu sezon tüm kulüplerin şikayetlerini hemen hemen dinliyoruz. Bu arada Anadolu kulüplerinin çok fazla belki görünürlüğü vesaire olmadığı için seslerini duymuyoruz ama hakikaten orada da neler yaşanıyor. Yani bir ses verseniz, dikkat etseniz maçlarına göreceksiniz. Sezonun ilk maçı itibariyle başladı bu arada. Allah'tan

0: hani böyle kamuoyunda konuşulanların çoğunluğunun, büyük bölümünün ne kadar doğru eleştiri olduğu daha sonra Anthony Taylor'ın eğitimlerinden verilen dışarıya servis edilen görüntülerle birlikte değil mi? Ortaya çıkıyor. Sezon başına beri hakemlerin yaptığı hataları veya doğru verdiği kararları da söylüyor. Ama çok fazla ilk dört haftada yaşanan şey vardı. Şimdi Beşiktaş üzerinde şunu söyleyeceğim ben. Ya bu Amespor'un da şikayet etmesinin doğal olduğu bir maç olduğunu düşünüyorum bu arada. Olabilir. Sadece hiçbir pozisyona girmiyorum. Sadece penaltı pozisyonuyla ilgili söylüyorum. Sezonun ikinci maçı Alanya maçı. Tokat'ı görmediler, sıyırma dediler adına. Ya adı başka bir şey oldu. Geçen sene süpürüldü, bu sezon sıyırıldı. Adına sıyırma denildi. VAR karışamaz denildi. Anthony Taylor çıktı dedi ki karışılır gayet de. Burada bir hata yapılmıştır dedi. Bakıyorsunuz Erzurum maçı her kamuoyunda neredeyse çoğu kişinin hemfikir olduğu ohun pozisyonu var. Penaltı. Daha sonra golle ilgili yine aynı şekilde Anthony Taylor'ın yeni bir şeyi var bu arada. Kesin bir kanıt yok ortada diye. İptal edilen golüyle alakalı. Alanya maçında bir penaltı atlanıyor. Kırmızı kart atlanıyor. Bir de orada Oh'un golünü hatırlarsınız değil mi?
1: Evet.
0: Hani Vilovic'in iptal edileni var ya, eğer o iptal ediliyorsa bunun karşılığında bu iptal edilemez olur. O gol olması gerekiyor. Karşılıklı ya madem. Şimdi iki pozisyon oradan sayıyorsunuz. İki pozisyon geliyorsunuz Erzurum'dan sayıyorsunuz. Buradan da bir tane dünkü maçtan Vilovic'in yine penaltı pozisyonunu sayıyorsunuz. Sezonun daha kaçıncı haftasındayız? Hemen zihinlerimize çok net 5 tane ben bir çırpıda 5 tane pozisyon sayıp getirebiliyorum. Şimdi muhtemelen Amespor'da sezon başından beri sorsanız kendileri açısından işte vardır böyle 4-5 tane. İşte Kocaeli Spor keza sezon başlangıcında bir maç vardı Konya yine aynı şekilde. Ya biz bariz olanı görememeye başladık, sıkıntı burada. Yani hakemler görmüyor, hakem görüp karar verdiği için var karışamıyor oluyor. Daha sonra kamuoyunda konuşulmaya başlıyor işte. Herkes bakıyorsunuz diyor ki evet burada penaltı verilmesi lazım, kırmızı kart verilmesi lazımdı vesaire. Şimdi dünkü maçın önüne geçmemesi gerekiyordu bu işin. Dün kor bir mücadele değil mi? İki takımın da...
1: Maçın önüne geçti diyebilir miyiz ya? Maç ya, çok iyi.
0: Maçın sonunda geçmemesi gerekiyordu evet. İşte. Hoca açısından hoca ne diyor? İşte penaltı verilebilirdi diyor ama başrol hakem değildi diyor.
1: Evet.
0: Oyununa bakmak istiyor. İtalyanın bakış felsefesi bu. Başka bir teknik adam farklı bakabilir. O İtalyanın işi. İtalyanın takımına odaklanmak isteyen bir teknik adam. Ama bunları mecburen dışarıda yönetimler, başkanlar, kamuoyu, medyada çıkanlar vesaire herkes konuşmak zorunda kalıyor. Yani şimdi Tokat'ın görülmediği, nizami gollerin iptal edildiği, penaltıların verilmediği bir sezon yaşanıyor. Yani doğal olarak Beşiktaş'a da dönüp şunu denilmesin yani merak edin. Yani niye işte tepki veriyorsun? Tepki verilmesi doğal. Çünkü siz zaten kendi içerinizden daha sonra Anthony Taylor tarafından zaten doğrusu gösterilen bir şekilde ne kadar yanlış işler yaptığınız ortaya konuluyor. Bir de dışarıya verilen servis de neydi? Alanya maçı özelinde süpürmesi vardı, başka bir şeyi vardı vesairesi vardı. Yani insanları öyle çok aşağıda görüyorlar herhalde. Bizim gözümüzün olmadığını düşünüyorlar. Bizim bakıp da görmediğimizi düşünüyorlar. Böyle de bir yanılgı içinde kimseyi de salak yerine koymasınlar. Hakikaten yani orada o pozisyonu görüp de onun üzerine mesela farklı yorumlarda kamuoyunu manipüle etmeye çalışan da bir taraf olmuştu. Bunlar yapılmaması gerekiyor. Futbolun içerisinde işte ayağa basmadır, temastır vesaire birçok şeyin içerisinde hata olabilir. Ama biz VAR'ın geldiği ortamda ikinci haftadan itibaren konuştuğumuz şeyler ama Tokat, ama nizami gollerin iptali, penaltıların iptali. Dolayısıyla dünkü maçta da yine benzeri şey yaşandı. Maç bitti. Yani hakem yorumcularının neredeyse tamamı diye gördüm. Pozisyonun yanlış değerlendirildiğini söylüyor hakemler tarafına. Şimdi biz burada genç hakemler konusu var bir de. Şimdi genç hakem istenirken şu da istenmiyor bu arada. Ali Şansal'ın üzerinde söylemiyorum bu arada. Genç hakem gelsin ama ne karar verirse versin. Ay böyle bir şey yok. Siz genç futbolcuyu çıkarırken de potansiyelli iyi genç futbolcu çıkarmaya çalışmıyor musunuz? Hakem,
1: evet.
0: Hakem çıkarırken de aynı şekilde. Potansiyelli ve iyi maç yönetebilen hakem arayacaksınız. Konu burada sadece genç olması değil. Amel Spor'un da keza ben maç sonu açıklamalarını dinledim Sayın Başkan'ın. Onun da haklılık payı var. Yani biraz gidişata göre, maçların aksiyonlarına, ritmine göre düdük çalıyorlar maalesef.
1: Duruma göre mi bakıyorlar diyorsun?
0: Birçoğu genelde öyle yapıyor.
1: Nasıl gördün hakemleri?
2: Valla bence bu ülkede yani hakemin ne kadar yetersizse teknik direktörün o kadar yetersiz, oyuncun o kadar yetersiz, idarecilerin o kadar yetersiz, seyircinin o kadar yetersiz, zeminin o kadar yetersiz, onlar kadar yetersiz. Ama Allah'tan hakem varmış da en azından yani bütün olumsuzlukları birinin üzerinden aklama şansları var. Bütün kulüpler için söylüyorum. Nedir bu hakem ya? Eğer illa hakemle ilgili bir derdiniz varsa, ki ben anlıyorum hakemlerin neden bu kadar kötü olduğunu. Ben niyet okuyamam, o başka bir şey yani. Birileri biliyorsa yani gerçekten kötü niyetli olduklarını ya da organize bir şey yaptıklarını biliyorsa bence gidip suç duyurusunda bulunsunlar, değil mi? Yani bu işin
0: evet.
2: Diğer tarafıyla ilgili ben tamamen şuradan okuyorum. Ya çok gençler ve plansız geldiler bugün buraya. Yani bu maçı yöneten hakemlerin büyük bir çoğunluğu çok genç. Hiçbirini hazırlamadım. Ben oyuncu üzerinden değerlendiriyorum. Altyapıdan oyuncuları gönder bugün Galatasaray'a, Fener'e, Beşiktaş'a, sal sahaya oynasınlar. Panik yapacaklar, heyecan ve bir sürü hata yapacaklar. Bunlar da öyle. Bir farkı yok. Senin esas idareci olarak bütün hepsi için geçerli. 8 Mart'ta değil mi? Burada bir operasyon yapıldı. Şahane hakemlerimiz vardı. Bak şahane hakemlerimiz vardı. Fırat Aydın Ustalar, Cüneyt Çakırlar, Tugay Kaan Numanoğlu bence şahane hakemlerdi. Yaş ortalamasını düşürüyoruz, yaşları gitti, performans falan dedin. Hepsini dışarı attın.
1: Bu arada kulüpler de istedi bunu. İşte
2: oraya
1: yanlış gidiyor. Hatırlamıyorum.
2: Kulüplerin talebi.
1: İsteyen kulüpler
2: var. Sadece Beşiktaş mı talep etti? Evet. O zaman Beşiktaş neye itiraz ediyor ki? Beşiktaş'ın dediği olmuş işte. İstediği genç hakemler de gelmiş. Neye kızıyor Beşiktaş?
0: O hakemler geri dönmüştü sonra.
2: Tamam yoklar. Onların hiçbiri yok bugün. Yani hatta Beşiktaş'ın o gün, o zaman şu an hiçbir şey dememesi lazım. Çünkü
1: başka kulüpler de destek vermişti ya sanki.
0: O dönem Adana Demirspor ve Fenerbahçe konuşulmuştu. Ama Fenerbahçe sonra vazgeçtiğinde zaten Ali Koç, hatırlarsınız, bir genel kurulda çıkıp Ahmet Nurçebi haklıymış diye bir açıklama yapmıştı.
1: Evet.
0: Çok uzun zaman önceydi o hikaye. Sonrasında bir yıl sonra falan çıkıp haklıymış meğer diye bir açıklama yapmıştı. Hı. Destek vermedik o zaman diye.
1: Demişti.
2: Şimdi biraz empati kurmakta fayda var. Yani insan biraz da yani onların da insan olduğunu, değil mi? Bak bu saydığınız hakemler bugün hakemlik yapamıyorlar. Ve birçoğu neden yaptığını da bilmiyor. Tanıdığım insanlar da var içlerinde. Bak performans anlaşılabilir. Performanstan. Ama altında 50 tane şey aradınız. Ve en kolay vurma yeridir hakemler yani. Onların biliyorsun şeyi yok. Cevap verme hakları yok. Onlar hakkında istediğin her şeyi söyleyebiliriz. Toplumu da ikna ettim. Bak ben bugün bir video izledim. Ve herkesin sorumluluğu vardır. Bir hakem amatör takımda, ya hakikaten izlerken canım yandı yani. Yere düşen bir hakeme amatör idarecisinden sporcusuna şiddet uyguluyorlar. Şimdi bunun sorumlusu da kusura bakmayın ama sizsiniz. Siz insanları ikna ettiniz. Bütün problem hakemlerde gibi. Ya eksikler. Senin yaptığın transfer kadar eksik. Kaç tane oyuncu geldi gitti Beşiktaş'a ya? Sayısını unuttuk, sayısını.
0: Ya iyi olmayan gidiyormuş demek ki. Yönetimde de öyle.
2: Sen seçmişsin.
0: Başkan kötü sezon geçirirse gidiyor
2: mu?
0: Başkan kötü sezon geçirirse gidiyor mu? Gidiyor. Değil mi? Başkanlar değişiyor.
2: Gitmiş işte hakemler de diyorum
0: genel
2: ya.
0: Genel kurullar değişiyor.
2: Gitmiş işte.
0: Eleştiriliyor mu başkanlar mesela kötü transfer yaptığında? Eleştiriliyor. Teknik adam kötü kadro çıkardığında eleştiriliyor mu?
2: Evet, eleştiriliyor.
0: Eleştiriliyor. Futbolcu kötü oynadığında eleştiriliyor. Ama hakem kötü karar verdiğinde ya hakem
2: eleştirilmiyor. İşte orada bak eleştiri yok. Niyet okuyorsun. Sen diyor musun mesela bir
0: niyet
2: futbolcu boş kaleye gol kaçırdığında bunun altında başka bir şey var diyor musun?
0: Onları da söylüyorlar eski takımlarına karşı oynandığında.
1: Ya var başka bir şeyler söyleyen
2: başka bir şey.
0: Ya da teknik onu da söyleyen var. Örnek olarak var değil mi? 3 kişi 5 kişi var. Hakeme de niyet okuyan var. Yine
2: çok fazla var.
1: Mesela yetişemeyeceği bariz olan artık mesela kaleci top çizgiyi geçmek üzere ve yetişemiyor ya. Kolunu koruyor kendini kolumak için.
2: Kerem onu da
1: çekiyor pozisyonunu diyor ki elini çekti.
2: Tamam işte bilerek. Onları da ortadan kaldır. O insanların da sayısını azalt. Yoksa hayatta dinleme onları yani. Çünkü senin hakemin diğerleri kadar eksik. Bak diyorsun ki değişim doğru. Değişmiş ya bak. Aynı bak Beşiktaş yapmış. Bilmiyordum ben öncünün kim olduğunu. Bak, hepsini değiştirmiş.
1: Ben de valla Ali Koç'la ilgili bir
2: şimdi
1: şey.
2: Şimdi mesela şöyle bir şey de olmuyor ya hakemde mesela. Bak bunu değiştirmişsin ki bence bunlar değişmemeli. Çok iyi hakemlerdi.
0: Yok
2: bunlar.
0: O zaman değişmedi ama ya. O zaman zaten federasyon başkanı farklıydı. Beşiktaş'ın başkanı farklıydı. Değişti, gitti geri geldi durumu oldu. Sonra
2: ama şu an yoklar. Bahsettiğim hiçbiri yok. Bak hiçbiri yok. Senin dediğin olmuş. Gençleştirmiş. Ya bunlar genç. Yani ben hemen futbolculuğuma gidiyorum. Ben 18 yaşında Adana Spor'a transfer oldum. Süper Lig'de 18 yaşında. Şuradan şuraya veremiyordum. Ne yapsınlar şimdi? Bizi de mi değiştirsinler? Ya bunlar olmuyor. Yenisi

0: gelsin. Biraz da sabırdır ya bu arada şey. Şunlar
1: mesela var çok özür
2: varla
1: diliyorum.
2: Varla ilgili söyleyecektim.
1: Alanyaspor maçındaki Beşiktaş'ın özellikle isyanı orta hakemden ziyade VAR'a yönelmişti.
0: O da yabancı. Eder.
1: Hayır hayır. Yani Türk hakem.
0: Yabancı o, da var ya var.
2: O maçta hayır,
1: Alanyaspor maçında.
0: Alanya maçı
1: çünkü niye biliyorsunuz? Ya şimdi insanı irrite eden konu şu. Ya net olan bazı şeyler var.
2: 1,5 dakika.
1: Bana göre sana göresi ayrılan pozisyonlarla net olan vardır değil mi? Yani net olanı da görmüyorsanız bırakın da eleştirelim o zaman yani.
0: Eleştirde hiçbir sorun yok. Eleştir ama bir çözüm. Çözüm ne? Onlar gitsin. Peki kim
1: bu sezon, geçen sezon mesela kabul edilmedi. Bu sezon VAR hakemleri yabancı olmaya başladı yavaş yavaş.
0: O da olmadı. Onlar daha büyük problemmiş.
2: Ya o müthiş bir olay bu arada. Yerli VAR yönetiyordu maçları. Özellikle büyük takımlar için söyleyeceğim. Başkan adı takım adı bile verebilirim ama biraz geriye gitmem gerekir. Gerek yok. Aslında hakemlerle ilgili çok ciddi bir problem yoktu. Her şey yolundaydı ama çok ciddi bir problem varmış gibi konuşulan bir süreç yaşanmıştı. Orada yabancı VAR geldi. Yabancı VAR yerli VAR'ın asla karışmayacağı bazı doğru kararlar verdi. Ve puan kayıpları oldu vesaire.
0: Ben Sivas Fenerbahçe diyorum. Bak, gitti şampiyonluk
2: bir şey
0: gitti
2: mi?
0: Yani. Talep o, eden
2: o
0: sensin.
2: Maç, o maç.
0: Senin
2: aynen,
0: canın
2: aklımdan
0: yandı
2: geçen
0: yani.
2: O maç.
0: Bak adalet dedin. Bak adalet dedin o geldi ayağına dolandı. Böyle evet. Bir şey değildir bir de. Yani kabul ediyorum. Tabii ki işini kötü yapanlar ayrılsın tabii ki. Ben desteklensin demiyorum. Evet. Zaman doldu.
2: Ve 30 saniyemiz vardı. Şöyle söyleyeyim. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Ahmet Spor Başkanı Nait Eren mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu. Hedef Merkez Hakem Kurulu ve hakemlerdi. İki başkanın da hedefi ortaktı. İzleyelim. Sonra kısa bir ara dönüşte Fenerbahçe'yi konuşacağız.
3: Hepiniz biliyorsunuz ben hemen maç bittikten sonra çok açıklama yapmak açıklama yapma işini çok sevmem. Ama bugün hem bu Diyarbakırlılara teşekkür etmek için bu açıklamayı yapıyorum. Hem de maalesef dönüyoruz dolaşıyoruz. Bu maçlardan sonra hakemlerle ilgili konuları konuşmak mecburiyetinde kalıyoruz. İlk goldeki faul pozisyonu, sonra Dusan'ın pozisyonu bir türlü bir anlam veremiyoruz. Ne yapmaya çalışıyorlar? Az çok hani ne yapmaya çalıştıklarını biliyoruz ama bu kadar üstüne gitmelerine de bir anlam veremiyorum. Yani sonrasında da zaten işte maçın sonunda çok da öyle evet penaltı değil yani çok uyduruk bir penaltıyla hani dengeyi sağlama durumları bunlar hiç güzel değil. Dün Trabzonspor başkanı başladı başını getirdi söylemedi daha doğrusu MHK başkanına sesleniyorum diye ben devamını getireyim. MHK başkanı İlk günde ne söylediysem bugün de aynısını söylüyorum. O MHK başkanı orada oturduğu müddetçe maalesef biz her maçtan sonra sadece biz değil işte galip gelen takım da konuşuyor. Belki şimdi Ahmet Spor yöneticilerine de mikrofonu uzatsanız onlar da hakemden şikayet edecekler. Maalesef biz bu MHK ile bir adım daha ileri gitme şansımız yok. Bunu bir daha söylüyorum. Ne ceza verirlerse de versinler. Ben sadece Beşiktaş için de konuşmuyorum. Tüm kulüpler için de konuşuyorum. Herkes aynı hatalar yapılıyor ama hatalar yapılıyor. İşte bir Avrupa Kupası maçı oynadık. Ya hiçbiriniz bir hakemle ilgili tek bir kelime ettiniz mi ya? Ya da bir yerde duydunuz mu? Ne diyeyim? İnşallah federasyon başkanımız hani her geldiğimde söylüyorum, her size önümde mikrofonu bulduğumda söylüyorum. Bir çare bulur. Yoksa samimi söylüyorum bu şekilde bu lig bitmez. Bitmez yani. Sayın
4: Başkan yine bir görüşmeniz olacak görüyor orada.
3: Ya daha ne görüşeyim ya? Ne görüşeyim? Yani her seferinde gidiyorum. Her seferinde haklısınız. Her seferinde evet doğru söylüyorsunuz. Yani biz söylüyoruz, biz duyuyoruz. Kendi bundan sonra yapacakları ya bundan sonra kararları kendileri verecek. Ama yine diyorum, üstüne basa basa bir

0: diyorum bu lig bu şekilde bitmez. Bitmez yani. Bunu herkes biz bir yerde hiç istemediğimiz olaylar olur. Ama bunun sorumlusu da ne biz ne diğer haksızlığa uğrayan diğer takımın yönetimi, taraftarı olur. Ama üstüne üstüne gidiyorlar. Zorlamaya zorlaya devam ediyorlar. Ben öncelikle bugün bu güzel sonuç için takımımızı, futbolcularımızı, teknik heyetimizi ve Büyük Ahmet Spor taraftarına teşekkür ediyorum. Ancak bugün ben birkaç şey söylemek istiyorum. Bugün resmen bu statta rakibimizin gol atması için hakemler maalesef bir tutum ortaya koydu. Bu stattan çok net bir şekilde görüldü. 14 dakika uzatma yapayım. 5. dakikada, 4. dakikada penaltı oldu ama 14 dakika oynatıyorsunuz. Yani İstanbul takımları gol atana kadar maçı sürdürecek misiniz? Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz ilk gün şunu söyledik. Ahmet Spor Süper Lig'e gelip Süper Lig'e renk atacak. Süper Lig'in bugüne kadar süren kurallarını değiştirecek. Anadolu'dan takımlar çatır çatır taraftarlarının desteğiyle bu ligde söz sahibi olacak dedik. Mütevazi bütçeli kadrolarımızla bu ligi zorlamaya geldik. Lakin bu şekildeki yönetimlerle bu lig ilerlemez. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'na sesleniyoruz. Evet bugün lider olduk ama içimiz rahat değil. Böylesi bir yönetim anlayışını, hakem anlayışını kabul etmeyeceğiz. Ahmet Spor'un bu lige kattığı rengi gölgeleyemezsiniz. Bu lige kattığı mücadele azmını gölgeleyemezsiniz. Hocamız sana tepki gösterdi. Çünkü 14 dakika uzattın. Hocamıza da kırmızı kart gösterdi. Ben buradan çok net ifade ediyorum. Biz mücadeleye devam edeceğiz. Mütevazi bütçeyle kurduğumuz kadroyla Süper Lig'de kalıcı ve üst sıraları zorlayan lig sonunda bu güzel halkı, bu güzel taraftarı mutlu etmek için buradayız. Ben bütün taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve bir kez daha uyarıyoruz. Lütfen, lütfen, lütfen bu lige hakem kararlarıyla damga vurmayın.
1: Spor Radyo. Sporun Radyosu. Reklam.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.

0: Chaos på radio. Reklam.
1: Ultra mega premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır. Çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Reklam. Spor Radyo.
3: Türkiye'nin spor radyosu.
4: Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. Spor Radyo.

0: kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe'yi konuşacağız. Fenerbahçe Eyüpspor karşısında mücadeleden 8-0'lık üstünlükle ayrıldı sarı lacivertli takım. Hakikaten iyi iş çıkardı ki maçın başındaki penaltı, 7. dakikada Muriç'in kaydettiği ilk gol Fenerbahçe'nin zaten tamamıyla ipleri ele almasına yardımcı oldu. Bir yandan 8-0'lık bir galibiyet var. Yani çok görkemli bir netice. Lig tarihimizin en farklı galibiyetleri arasına adını yazdıran bir netice. Ama diğer yandan da böyle 20. dakikada, hatta bence 7. dakikada bitti de maç. Biten bir karşılaşma var. Yani pozitif taraf 8-0'lık galibiyet. Negatif taraf, bu maçı baz alarak neyi konuşmamız lazım oyuna dair? Yani, her şut neredeyse gol oldu. Yani
1: sonuç üzerinden konuşursak
0: sonuç
1: evet,
0: üzerinden şahane, müthiş bir sonuç.
1: Şahane bir istatistik çıkartabiliriz. Hatta aslında Fenerbahçelileri herhalde en mutlu eden şey, aynı anda rakiplerinin kaybettiği bir haftada çok uzun zamandır kazanarak bir de milli araya gitmesi herhalde Fenerbahçeliler adına çok uzun zamandır şahit olmadıkları.
0: Ve 8-0'lık bir sonuç.
1: Çok farklı bir. Ya işin o tarafı tabii ki kıymetli. Bunu değersizleştirmiyorum ama gelecek adına ne vaat ediyor oyun, teknik direktör davranışı, o belirleyici oluyor ya. Şimdi ben İsmail Hoca için birkaç tane şey söyleyeyim maç sonu. Ya şeyi bir tarafa, yani asla değersizleştirmiyorum. Kim olursa olsun, yani 8-0'lık skor
0: müthiş bir sonuç.
1: Yani rakibin yeterliliği, yetersizliği, asla onun üzerinden bir şey yokmaz. Çok değerlidir, çok kıymetlidir. Ama gelecek adına teknik direktör davranışı belirleyici olacağı için oradan okumak zorundayım. Çünkü Fenerbahçe'nin bugün performansının bu kadar dalgalanmasının bence temel sebebi o. Sonuçta bu konuşmayı yapan kişi o oyuncuları idare ediyor. O yüzden önemlidir onlar. Yani hoca kendisini ifade edemiyor. Ya ne olacak? Yok, o öyle bir durum değildir. Hoca kendisini ifade edemeyen, yani duygularını ifade edemeyen oyuncuları da idare edemez ki. Bugüne kadarki süreçte bunları görüyoruz değil mi? O yüzden bunları yok sayamayız diye düşünüyorum. Şimdi hoca sorulan bir soruya şöyle bir cevap verdi. O benim için önemlidir yani. Avrupa'da hakemlerin baskı altında, özür dilerim, Avrupa'da teknik direktörlerin bu kadar hakem problemi yaşamadığı üzerinden bir şey anlattı. Bilmiyor yani, bilmiyor. Yani bunu söyleyebilmen için net bir istatistikle karşımıza gelmen lazım. Bence yaşıyorlar, orada da yaşıyorlar. Hatta o hocanın söylediğini de çürüten biri var bu ülkede. Daha yakın tarihte İtalya'dan geldi. Bak, İtalya'dan geldi. İtalyan bir teknik direktör. Onun başına gelenler, biraz önce konuştuk. İtalyan onun başına gelenler, sence Okan Buruk'la İsmail Kartal'ın başına gelseydi ne olurdu bugün? Kıyamet kopardı değil mi? Bak, hoca hala 4 puanı şeyde kalmış. Gençler Birliği'yle o bir Beşiktaş maçındaki, bak oradan hoca almış 4 puanı. Almış hoca 4 puanı. Ona göre 4 puanın şeyi var Fenerbahçe'nin. Yani o teknik direktör olarak bugün içinde bulunduğu puan cetveline bir 4 puan daha koymuş. Onu idareciler yapamamış, o 4 puan. Çünkü göreve gelirken 99 puanla şampiyon olduğunu iddia ediyordu. Ve tekrar o televizyona, kulübün televizyonuna oturduğunda o şampiyon olduğuna ikna olmuş. O yüzden çok önemlidir, camiaları, kulüpleri kime teslim ediyorsunuz. Analiz yapmamış. Ona göre hala Fenerbahçe o dönem şampiyon olmuş. Birinin hocaya söylemesi lazım. Fenerbahçe şampiyon olmadı. Evet, sen 99 puan aldın, çok kıymetliydi ama öteki de 102 aldı. İtalyano diye biri geldi. Bak, senin başına gelenlerin çok daha ağır geldi. Hani diyor ya hoca, Avrupa'da hocaların başına gelmiyor. Bak, buraya geldi bir tane. Daha fenası geldi ama hiç bir kere senin yaptığını yapmadı. Bak, bir kere hala öz eleştirisini yapıyor. Bence o taraftan bak. Bugün Fenerbahçe'nin bu kadar dalgalanmasının temel sebebi o. Ben hala oradayım diyorsun. Orada olduğun için bir adım ileri gidememişsin ya. Teknik direktör olarak gidememişsin. Ben işin teknik direktörü, bir de şeyi söyleyeceğim. Ülke puanı çok önemlidir. 6-0 kaybetmişti Fenerbahçe, hatırlıyor musun? Bir Norstland'lı bir tane o bölgeden bir takım. Evet. 6-0. O maçtan sonra hoca ne dedi? Bir öz eleştiri duyduk mu? Hatırlayalım o maça gidip.
0: 6-1.
1: 6-1, özür dilerim. Nasıl bir yorum yapmıştı hoca? Stoperim yok dedi. Ve yetersiz gördüğü çocukta değil mi, bizim şeye giden, şimdi Arabistan'a giden evet, kardeşimiz
0: Yusuf
1: Akçiçek'ti. Yani stoperim yok ne demek? İsmail'i oynattım. Diğeri zaten hiç buralarda olmayacak adam da. İşte oldu, bak ne oldu? 6 oldu. Şimdi bir şey söylerken bence biraz dile dikkat edelim yani. Bak, hakemler hakkında her şeyi söyleme hakkı buluyorsunuz kendinize değil mi?
0: Onlar 22 milyon euro para soktu Fenerbahçe.
1: O oyuncu, bak, oyuncu. O 6-1'lik maçın yetersiz diye Yani konunun benimle bir alakası
2: hep
1: yok.
2: Hep kıyasa gitmesin tabii ama mesela sezon başlangıcı Beşiktaş'ın ilk maçı Midtjylland'tı. Çok sert bir başlangıç yani o evrede yeni bir teknik adamla başlangıç için.
0: Abi, turu geçer mi Beşiktaş şüpheliydi ki.
2: Evet, evet. Çok şarttan Midtjylland daha işte düzeni olan, evet, kadrosunu koruyan bir takım bakıyordu. İlhan Fakıl'ıyla oynadı o maçı. Lig 2'den geldi.
1: Ya şu çok
2: kanadım
1: önemlidir.
2: Yok dememişti mesela o maçta. Geri kalan bu arada sadece Nübel ve Salih Özcan vardı yeni transfer. 8 oyuncu oynattı o maçta. İlk 11'de oynattı. 8 oyuncu geçen sezonun oyuncularıydı. Yani Nisan ve Mayıs'ı mental olarak da kötü geçiren oyuncuydu. Ama ben mesela İtalyano'dan hiç oyuncum yok cümlesini, sezon başlayalı şu bölgede eksiğim var cümlesini duymadım.
1: E tamam işte bak biri gelmiş. Hiç bizim İtalya'ya, İspanya'ya, İngiltere'ye gitmemize gerek yok. Hatta oradan gelen birinin canı yanmış. Haftalardır canı yanıyor, tek kelime etmiyor. Yani İsmail Hoca'nın o söylediğini bu çürütüyor. Yani ne demek biliyor musun? Oralarda da o problem var. Oralardaki fark şu. Onlar işine bakıyorlar. Onlar hakemlerin de insan olduğunu biliyorlar. Çünkü onlar niyet okumuyorlar. Aradaki fark bu. Yani hoca oralar üzerinden anlatıyor. Eğer oraya gidersek bu zaman biz işin atletizm tarafına gideriz. Çıkamayız işin içinden. Mesela oralarda sezon başı 5 tane oyuncunun adalesinde problem olmuyor mesela. Ben oradan niye bakmıyoruz mesela? Bir bakalım İtalya, İspanya, İngiltere'de sezon başı 5 oyuncu kas sakatlığı yaşıyor mu? Yani 5 oyuncunun kas sakatlığı yaşamasının sebebi herhalde yorumcular değil diye düşünüyorum. Yani ya da kulübün başkanı değil, değil mi? Ya da MHK. Değil mi? Sen antrene ediyorsun.
0: Evet.
1: Ona bakıyorum mesela, açıp İngiltere'de ben hoca olarak açıklama yapıyorum. İngiltere'de, İspanya'da, İtalya'da sezon başı 5 oyuncu kas sakatlığı orada da yaşıyor. Ama oraya bakmıyorsunuz. Kendinizle ilgili olan eksikliğe bakmak istemiyorsunuz. Bence Fenerbahçeliler buradan baksın. Bu düşünce sizi ya hedefe götürecek ya da hedefin dışında tutacak yani.
0: O gün nasıl gördün takımı?
2: Yani tabii ki milli araya girerken böyle bir morale, motivasyona ihtiyacı vardı oyuncu grubunun tamamının. Yani buna performans çok sallantıda olan, ağır eleştiriler alan oyuncuların da eşlik etmesi bence Fenerbahçe adına bir nebze önemliydi. İrfan Can mesela başta. En azından goller buldu, yani gol buldu, asist yaptı vesaire, öyle bir maç yaşadı. Kerem'in golü yok, asisti var. Yine eleştirildiği bir maç aslında, 8-0'dan bağımsız. 8 golün arasında adının olmaması ama yani sonuç itibariyle Fenerbahçe'de dünkü maçta yani birçok oyuncudan en azından böyle kendilerine motivasyon olabilecek bir şey gördük sahada. Eğer bu maçta da çok farklı bir tablo yaşansaydı zaten milli ara muhtemelen Fenerbahçe için çok farklı noktada tartışmalar başlardı. Evet. Çok net, üzerinde çok fazla konuşabileceğimiz bir

0: şey yok yani. Fenerbahçe maçın başından sonuna kadar attığı gollerle farkını yarattı ve tarihi bir galibiyet elde etti. Yani dönüşü önemli burada. Fenerbahçe bu reaksiyonu bir yerde verecekti. İsmail Hoca'nın ikinci dönemi gibi bakıyoruz artık konuya. Yani gitti geri geldi. İkinci dönemi gibi bakılıyor. Ve o geri dönüşlerden sonra ben çok başarılı olan bir teknik adamı da hatırlamıyorum açıkçası. İstifa ettim dedikten sonra bırakıp aynı oyuncu grubunu motive edip bir hedefe yürüyebilen teknik adam varsa lütfen yakın dönem içerisinde 2000'li yıllardan daha iyi hatırlatabilirsiniz. Ben hatırlamıyorum.
1: Ki ilk maçında puan kaybetmişti hoca.
0: Tabii.
2: Dönüşte yani, iyi olmadı zaten.
0: Dönüşte bu şekildeydi. Şimdi bundan sonrası için de hedefe motive etmesi gerekiyor. Oyuncuların da hocasına güvenmesi gerekiyor. Mesela ilk sallantıda oyuncu şunu hissetmemeli. Yani bu işin içerisinde mağlubiyet de var. Beraberlik de var. Bunları yaşayacak elbet Fenerbahçe'de. Bu yaşandığında oyuncu acaba hoca gidecek mi düşüncesine kapılmamalı mesela. Çünkü bir kez yaptı. Yani oyuncuya da o güveni vermeniz gerekiyor. Takımın lideri kimdir? Sağdaki kaptanından ziyade yedek kulübesi teknik adam değil mi? Oyuncu dönüp oraya bakar yani. Oradan çıkacak, iki dudağın arasına çıkacak çocuğa kafayı çevirir bakar. Dolayısıyla hani bir kez burada bir eksi yazan taraf var ve buradan da toparlaması gerekiyor. Hem oyun açısından hem mental olarak. Yakın zamanda Fatih Hoca'nın işte gitti geldi. Hemen sonrasında zaten yaşananlar ortada. Ondan önceki dönemde Sergen Hoca'yı hatırlarsınız Beşiktaş'ta. Gitti geldi, devamı gelmedi ama. Olmamıştı. İlk dönemini hatırlıyorsunuz değil mi?
1: Evet.
0: Şampiyonlar Ligi arefesinden sonra bir istifa olmamıştı. Giovanni Van Bronckhorst'u hatırlarım. Beşiktaş'ı takip ettiğim için hani buralardan örnek veriyorum da istifa etti Avrupa maçından sonra. Yönetim ikna etti, kaldı. Ertesi hafta yine yenildi. Ondan sonra gitti mesela. Ben istifa edip de geri dönüp bu işi götürebilenini henüz görmedim. Ama İsmail Hoca buradan işi çevirebilirse kıymetli olur. Lakin oyuncu grubunda kendine inanması gerekiyor. Yani Fenerbahçe sezon başlangıcı itibariyle 3 maçta puan kaybetti altı. 6 haftanın 3'ünde puan kaybı yaşadı. 2 mağlubiyet, 1 beraberliği var. Sezon başlarken yaz transfer dönemindeki ilk hamlelerden sonra beklenti bu şekilde değildi. Daha güçlü bir Fenerbahçe oyunu olacağı düşünülüyordu. Ama bu haftaya kadar çok net böyle bariz Fenerbahçe oyunlarının peşi sıra geldiğini görmedik. Zaman zaman maçların içerisindeki dilimlerde gördük. Dönüşünde Rize deplasmanı, Alanya içeride, Galatasaray ve Göztepe var. Dörtlü fikstürde Fenerbahçe, tabii arada Avrupa maçları da var. Dolayısıyla bu fikstürde ne yapacağı Fenerbahçe'nin akıbetini belirleyecek. Diğer takımlar için de elbette geçerli ama hani oyun açısından olsun, teknik ekip açısından olsun kritik bir Ekim-Kasım ayı olacak.
1: Belirleyici bir süreç.
0: Bu arada yani
1: şimdi başlayacak.
0: Çok özür diliyorum. Şunu da söyleyelim. Hani Rize'nin 10 puanı var ilk 6 haftada. Hani bir varlık gösterdi. Onun dışında Alanya Spor bence sezonun dirençli takımlarından bir tanesi oldu. Şu ana kadar iyi bir puan topladı. Şöyle sıralamasına da bakalım. 5. sırada Kocaeli'nin ardından. Mesela 2 tane sert başlangıç gibi duruyor aslında kağıt üzerinde. Fenerbahçe dolayısıyla ilk 11 doğru sağlıklı bir ilk 11 oluşturup ve bir oyun ortaya koyması gerekiyor. Yani günlük performanslara bağımlı kalmaması gerekiyor. Derbide mesela hiç Fenerbahçe'nin biz oyununu izleyemedik. Ne oynadığını göremedik çünkü. Beşiktaş ama iyi ama kötü. Sonuç itibariyle söylüyorum. Belli bir şablonda oynamaya çalışıyor. Ha, oyuncuların kondisyonlarını, nefesinin yetmediği bir maç olabilir dünkü. Ama ne oynadığını aşağı yukarı ideal 11'inde biliyoruz. Ne oynayacağını. Fenerbahçe'deki oyun şablonu çok çözülememişti. İsmail Hoca artık bu milli araya ekibiyle birlikte iyi değerlendirmek zorunda.
1: Ne katabilir mevcut oyuncu grubuna hoca?
2: Bugüne kadar bir şey katamayacağını net bir şekilde gösteriyor yani. Geldiği günden beri bana Fenerbahçe'de gelişen bir oyuncu söyleyeyim. Ben de oradan bakayım mesela. İrfan Can'ın sezon başı galiba Beril sormuş. Çok da güzel bir soruydu. Dedi ki ya hocam İrfan Can Kahveci dedi. Bıraktığınızda bugün arasındaki oyuncunun farkı nedir? Bence müthiş bir soru yani. Hani İrfan Can'ın neden kalması gerektiğini anlatacak. Değil mi? Bir teknik direktöre sorulacak çok güzel bir soru. Ya hoca zaten soru hariç her şeye cevap verdi. Orada niye o teknik anlamda niye kaldığını anlayamadık. Yani geçmişle ilgili iletişim üzerinden sürekli bir şey anlattı. Evet. çok seviyorum sizi, her şey şahane ama bir şeyi başaramadığımız zaman o iş, değil mi?

0: Hayır, kulaklarını kime tıkıyor? Kime ya, kime? Nerede oynanıyor maç? Şeyde mi mesela, Başakşehir'e mi gidiyor Fenerbahçe? Hani Başakşehirliler sana hakaret edecek. Tıka kulaklarını. Neyse. Kime kime? Kendi seyircisi. Ya kimi kimden koruyorsun yani? Hocam bu açıklamayı yaparken sen bir teknik direktör olarak kimi kimden koruyorsun ya? Nasıl bu ifadeyi kullanırsın oyuncuya? Düşünebiliyor musun? Oyuncusun. Ya sana geliyorum diyorum ki kendi sahamızda oynuyoruz. Kerem kulaklarını tıka. Ne demek o? Ne demek abi? Kimi kimden koruyoruz yani? Kulaklarını tıka olur mu ya? Basit başla. Ya kaç tane amil takım maçı vardır, evet, İrfan'ın? Kaç tane amil takım maçı vardır? Bir oyuncuya basit başla, hata yapma. Bak altyapıda denmez, biliyor musun Kerem? Altyapıda derler. Bak altyapıda denmez. Çünkü kısıtlarsın oyuncuyu. Doğru. Basit oyna demek çocuğun var olası potansiyelini engellersin. Basit oyna, sonra riske gidersin. Bu korkunç, skandal bir teknik direktör açıklaması. Kusura bakmasınlar ama şimdi ben oyunu teknik direktör üzerinden anlamak zorundayım. Şimdi ben bu açıklamalara, şimdi Lukaku da var bunlardan biri mesela. Ne oldu bu Lukaku? Öyle ya da böyle. Fiziksel anlamda hepimiz çok geride olduğunu biliyoruz. Daha da geriye gitmiş ya oyuncu. Ne yaptınız bu oyuncuya mesela? Bu kadar süre hiçbir şey yapmasa bundan kötü olma şansı yok bir oyuncunun. Acaba burada antrenman konusunda bir şeyler eksik mi yapılıyor? Bu analizi yapsak, enerjinizi hakemlere ya da 99 puan dönemine harcayacağınız kadar keşke biraz da işin atletizm tarafını harcasanız. Niye oyuncular gelişmiyor? Asensio tarafı açıklama, yine korkunç bir açıklama. Diyor ki hoca, doktorla konuştuk diyor, ihtiyaç olursa diyor, bak bir oyuncu, başıma geldiği için söylüyorum, Saffet Suluş'la Ankara Gücü'nde çalışıyorum, böyle biz aynı böyle bir sakatlık durumum var, kadroyu alacak, soruyor doktor, diyor ki çok küçük de olsa diyor 10 dakika falan oynayabilir dışarıda diyor. Bir oyuncu ya oynar ya oynamaz, ben öyle bir riski alamam. Maç başlıyor ya, oyun gidiyor, şey mi diyeceğim ben ya, oyun gidiyor ya, Kerem'in bir 10 dakikası var, 8 dakikası var, öyle şey olur mu ya? Oyuncu ya oynar ya oynamaz. Diğer daha problemli hadise, ya diyor ki sana doktor, ama almasan daha değerli, ihtiyaç olmazsa. Çünkü sakatlık barındırıyor. En önemli oyuncularından biri. Ya diyorsun ki ben oyuncuya moral olsun diye oyuna girmeyi teklif ettim, o da istemedi diyorsun yani. Ya Allah'tan aklı başında bir oyuncuymuş yani. O da duygularına yenilmemiş yani. Girse sakatlansa ne olacak şimdi?
1: Bu arada milli ara öncesi zaten.
0: Ya niye bu riski alıyoruz biz ya?
1: Hiç
0: ben,
1: gerek yok.
0: Şimdi niye bu kadar her şeyi duygular? Onun yok kültüründe, yok yani şeyin, Asensio'nun kültüründe yok öyle hani 8-0 hadi seni de bir 10 dakika atayım da kendini iyi hisset, mutlu ol. Yok, onların kültüründe öyle bir şey yok. Bak siz burada temas ettiğiniz, yerli oyunculara temas ettiğiniz gibi onlara etmeyin. Onların kültürünü, Ederson'un yok, Kante'nin yok. Onlar bakar işine. Onlara duygular üzerinden bir şey anlatma. Dinlemez. O yüzden hani ben bu taraftan okuyorum. Bu kadar olumsuzluğu içinde barındırmış teknik direktör davranışının, umarım yanılırım. Hatta şöyle bir yorum yaparım. Ben o dönem milli ara sonrası bu sert fikstürde İsmail Kartal'ın davranış olarak oyuncu ve oyuna katkı sağlaması konusunda problem yaşayacağını düşünüyordum. Ama hoca bu süreci şahane geçirdi, ekibi, oyuncusu ve bizi de yanılttı. Biz de bu anlamda işin yorum tarafında olan biri bir şey öğrendim. Kendi adıma derim yani.
1: Bakalım önümüzdeki süreç ne getirecek ki? Bir Rize deplasmanıyla dönecek Fenerbahçe. Sonra içeride Alanya, dışarıda Galatasaray mücadelesi var. Zirveyle de puan farkını kayıplarla beraber Fenerbahçe 3'e indirmiş oldu. Tıpkı Trabzonspor gibi bir anlamda yarış da aslında yeniden başlayacak. Vedat Muriç'in attığı 4 golle öne çıktığını gördük. Yani Muriç için, Kosovalı oyuncu için herhalde çok iyi bir geceydi. Tabii. Devam etse daha fazlasını da atabilirdi bu arada.
2: Yani Vedat zaten Lukaku'dan daha fazla forma şansı bulacağı sezon başından belli olan bir oyuncuydu. Niye? Çünkü Lukaku'yu biraz Dünya Kupası'nda izleyen, hadi geçen sezon zaten sakatlığı vardı, son bölümde geri döndü Napoli'ye, ama Dünya Kupası'nda biraz izleyen sezonun başlangıcının Vedat açısından daha fazla olacağını biliyordu. Fiziksel olarak daha iyi noktaya geldi. Bir sakatlık yaşamıştı çünkü. Kendisini toparladı. Vedat'ı ön plana çıkaran özelliklerini fizik açıdan kendini toparlayınca biraz daha sahaya yansıtmaya başladı. Yani pivot santrafor ihtiyacını gideriyor. Yani Fenerbahçe orta sahasını biraz ön alana çekebilecek santrafora ihtiyaç vardı zaten. Bu çok fazla işte rakiple oynayamayan santraforla çözülebilecek bir şey değildi. Çünkü iki tane 6-8 oyuncuyla oynuyor. Kante ve Gendüzce.
1: Evet.
2: Yani Fenerbahçe'nin dolayısıyla bu merkezi biraz öne taşıması lazım. Onun için de ileride top tutan oyuncuya ihtiyacı var. Vedat'a

0: sarılması gerekiyor teknik ekibin. Yani Vedat'ın olmadığı senaryoda çok büyük sıkıntı çekilebilir. Yani tabii ki diğer takımlar için de geçerli. Vlahovic Beşiktaş için çok kıymetli. Osimhen'in Galatasaray için ne kadar kıymetli olduğu görülüyor. Ama Vedat'ın oyun yani attığı gollerden bağımsız takıma etkisini de konuşmak gerekiyor. Onun olmadığı denklemde belki Lukaku da gol atabilir. Ancak Fenerbahçe'nin orta sahasının daha iyi oynamasını ya da kanatların biraz daha iyi oynaması biraz Vedat'ın da ayakta kalmasından geçiyor aslında. Tabii milli ara dönüşünde Asensio ne olacak orası belli değil. Yani şu ana kadar Asensio gibi bir yıldızından faydalanamamış bir Fenerbahçe var. Onun dönüşü döndükten sonraki uyum o süreç Fenerbahçe'nin hücum açısından eksik yani eksik görülen büyük de zorluk düzeyi yüksek maçlarda eksik görülen tarafını tamamlayabilir. Savunma performansını da keza aynı şekilde arttırması gerekiyor elbette. Biraz sezon başlangıcı Nathan Ake ve Skriniar arasındaki uyumsuzluklar çok konuşuluyordu. Çok kalabalık savunmalarda goller yiyordu Fenerbahçe. Yani birebir hani savunma arkası koşullarından falan bahsetmiyoruz. Beşiktaş'ta neyden bahsediyoruz? Eksik yakalanmaktan.
1: Evet.
0: Yani savunma arkası. Ama Fenerbahçe çok başlangıçları hatırlıyorsanız sezonun ilk evresi çok kalabalık savunmada golliyordu. Bunun da biraz stoper uyumsuzluğundan geçtiğini düşünüyordum. Şimdi oraya kapanmış gibi olabilir belki milli aradan sonra ama Vedat özelinde söylüyorsak hakikaten Vedat'a sakatlık, ceza, bela, hastalık uğramaması lazım.
1: Ya en belirleyici oyunculardan
2: biri. Vedat'ın diğerlerinden o örnek verdiğin hatta Salah'ı da onun içine katabilirim. Yani Salah da Trabzonspor için skor anlamında şahane bir oyuncu o Osimhen'i. Ama Vedat alternatif diye geldi buralara. Bak onlar direkt oyuncu diye geldi. Vedat buraya alternatif diye geldi sezon başı. Aslında plan konusunda da bir şeyler anlatıyor Fenerbahçe'de. Değil mi? Ben öyle hatırlıyorum. Vedat
0: sorun orada şuradaydı. Şöyleydi. Cirasi ile başlamıştı hatırlarsınız. Evet. Şimdi Vedat'ın yanına Cirasi alınsa tamam.
2: Evet.
0: Hani Cirasi ilk 11. Vedat yedek düşünülebilirdi. Ama Lukaku alınınca Vedat ilk 11 Lukaku yedek düşünülmesi çok doğal.
2: Evet, ama yani plan olmadı işte. Plansızlık aslında seni yani bir yere götürdü.
1: Bu arada Lukaku'yu alırken acaba Vedat'ı 11 mi düşünüyordu? Ya yani biz biliyorduk Vedat'ın 11 olacağını.
2: O tamamen
1: takip ettiğimiz, izlediğimiz.
2: O tamamen çaresizlikti. Bir tane daha adam oraya koymak zorundayız. Lukaku da o anlamda hem maliyet olarak hem de isim olarak yani çünkü beklenti şu. Biz ne diyoruz mesela Icardi'de de benzer ifade var. Ya ölüsü 16 tane atıyor. Onun ölüsü 16 atıyorsa bu da atar diyorsun normal olarak. Yani onun iyi olduğu için değil, sen kötü olduğun için. Sonra diyorlar ya mesela ligin değerini düşürme. Sen kendin ligin değerini düşürmüyor musun? Oralarda yürüyecek hali olmayan adamlar burada bu kadar gol atıyor. Burayı eleştirmen gerekirken onları övüyorsun. Sonra ligin değerini hakemler ya da başka bir yerden kızıyorsun, düşürüyorsun. Sen düşürüyorsun ya ligin değerini. Ya yani Lukaku'nun aslında ben hala şeyim yani Lukaku fiziksel anlamda yani halledilebilir. Lukaku'nun sorunu şu olur Fenerbahçe'de. Sakatlık sorunu yaşama ihtimali çok yüksek. Ama Lukaku da oraya gelemedi. İtirazım o. Yani Lukaku dediğin oyuncu şu an oynama ritmini yakalaması gerekiyordu. Şurada derdik. Ya oynama ritmini yakaladı. Dördüncü maçın sonunda adalesi attı. Evet bu oyuncunun zaten böyle bir sorunu vardı. Daha onu yapamadı Fenerbahçe. Yani daha sahaya atamadı oyuncuyu. Onu da şöyle anlıyorum biraz Kerem. Yani düşünebiliyor musun? Basın toplantısındasın. Lukaku'sun. Ben Oğuz Çetin'im. Ben diyorum ki 4-6 hafta diyorum. Sen çeviriyorlar sana. Yo ben iyiyim diyorsun. Sonra İsmail Kartal o tarafta. İsmail Kartal'a gidiyor. Diyor ki %75 diyor. Adam ister istemez bir anda hani oynayacağını düşündüğü, hazır olduğunu şundan bir ay önce falan Dünya Kupası'nda gol atan bir oyuncuyken benim hazır olmadığımı söylüyorlar. Sonra daha problemli bir durum. Bu konuşmanın üzerine 2 gün sonra Lyon maçı gel bizi kurtar diye son dakika sahaya gönderiyorsun oyuncuyu.
1: Evet.
2: Oyuncunun düşünsene hayatında deneyimlemediği bir şey. Sportif direktörle transfer görüşmesi sürecinde hiç duymadığı bir şeyi basın toplantısında duyuyor. Tam hazırım diyor, hiç öyle bir şey yok. Teknik direktöre sarılıyor. Çünkü lan diyor, o oynatacak beni. O da %75 diyor.
0: Bu arada çok güzel bir konu. Niye biliyor musunuz? Şimdi bunu anlatırken aklıma bir şey daha geldi. Oğuz Çetin dediniz. İsmail Hoca'yı hatırlıyor musunuz? Avrupa maçlarıyla ilgili ertelemeden bahsetti. Peşine Oğuz Çetin'e soruldu.
2: Sen de bana bir şey hatırlattın ona, hatırlattın.
0: Peşine diye. Oğuz Çetin çıktı dedi ki biz erteleme istemiyoruz dedi. Değil mi? Öyle evet. Beyanat vermiş. Evet. Fenerbahçe'yi takip
2: aslında
0: eden arkadaş.
2: Şöyle bir konuya
0: İletişimde hem evet. Teknik ekip futbolcu, teknik ekip futbol direktörü.
2: Dün de o gün şöyle bir şey oldu aslında.
0: Bir problem var.
2: Çok
0: yani.
2: doğru bir şey. Dün de şöyle bir şey oldu. İsmail Hoca ile Oğuz Hoca'yı dinledim. Aslında birbirleriyle de şey yapıyorlar. Yani biri problemin hakem ve dışarıda olduğunu söylüyor. Diğeri diyor ki evet orada kötü problem var ama biz içeride halletmemiz lazım. Bu içeri hiç kabul etmiyor. Şimdi biz beraber çalışıyoruz. Sen yönetiyorsun.
1: Evet.
2: Sen diyorsun ki işte bu ışık mı ışık neyse kamera burada problem var diyorsun. Ben diyorum ki evet ama sen de eksiksin. Sonra biz beraber yine çalışmaya devam ediyoruz. Sence oradan sağlıklı bir şey çıkar mı?
1: Çok zor. İmkansız.
2: Yani bak, orada da çok ciddi iletişim sorunu yaşandığını düşünüyorum. Yani oradan geliyor zaten.
0: Kadro kurulumundan başlıyor hatta. Neden? Hatırlayın ilk açıklaması İsmail Hoca'nın oyuncuların transferlerle alakalı vesaire maçlar oynandıktan sonra Fred'ti. Fred bizimle kalacak dedi. İlk giden önce Fred oldu. Yani teknik ekip yani evet. Teknik direktörü demedi mi? Takımın teknik direktörü Fred bizimle kalacak dedi. İlk giden kim oldu o eşleşmeden sonra?
1: Fred oldu.
0: Fred oldu.
2: Şeyi hatırla. Hoca mesela Osterwolde'nin ilk sol bek oynadığı maçtan sonraki açıklamasını hatırla maç sonunda. Sol bekte Osterwolde oynayacak dedi. Levent var dedi. Aki'yi oynatabilirim dedi. Nerede Arşibram? Yok. O orada düşüncede yok. Üçüncü, dördüncü oyuncuymuş. Bugün en iyi oyuncularından biri. Yani aslında ya o kadar net Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumu anlatıyor ki ya korkunç bir plansızlık yani. Ya iyi kötü bir şekilde seni hani milli araya bu şekilde yanaştırması da biraz diğerlerinin de tabii içinde bulunduğu durum. Ama burayı çok iyi analiz etmesi lazım. Yani umarım yanılırım diyorum. Hani teknik direktör davranış çünkü benim için odur belirleyici olan. Onları antrene edecek o. Umarım yanılırım. Başka bir şey çıkar. Çünkü şöyle bir durum var. Biz için yorum tarafındayız ya. İşte Fenerbahçe'nin varlığı çok önemlidir değil mi? Galatasaray'ın varlığı öyledir yani. Hani bunu sonuçta dijitalde de çok deneyimlemiş biri olarak söylüyorum. Ya onlar varsa burada başka bir şey oluyor. İnsanlar o işin peşinden gidiyor. Biz oyundan çok biliyorsun var mıyız yok muyuz peşindeyiz. Yani sorsan ama hepimiz çok seviyoruz futbolu. Ama yoksa bizim yarışın içerisinde takımımız izlemek istemiyoruz yani. O yüzden şimdi Fenerbahçe tabii ki olsun yani. Bu yorum biraz birkaç mesaj aldım da hani Fenerbahçe'nin sanki bu kazanması beni mutsuz. Niye mutsuz etsin bizi yani? Biz mutlu oluruz Fenerbahçe'yi de Galatasaray'ı da Beşiktaş'ı da Trabzon'u da aynı yarışın içerisinde. Ben keyif de alırım yani. Öyle değil mi? Keyif almaz mısın?
1: Hem
2: yani
1: keyif alırız.
2: Buraya geliyorsun dördü birden yarışın. Bir
1: hem de daha fazla şey karşılığı var. Oluyor yani yaptığın işin. Yani bence çünkü onu çok izledik mesela yıllarca şahidiz.
2: Çok uzun zamandır.
1: Bir takım dışarıda kaldığında o konuşulduğunda ilgi düşüyor. Ama şu anda herkes ilgili ve takip ediyor.
0: En değerli eleştiri kazandığın gün yapılan eleştiridir. Evet. Kaybettiğinde zaten herkes eleştiriyor.
1: Yani bir takımın kopup gitmesi bizim hani isteyeceğimiz son şey aslında.
0: En değerli medya eleştiri gerçekten.
1: Yoksa herkesin taraftar kimliği var.
0: Kazandığı gün yapılan eleştiridir. Tabii. Daha iyi olması yönünde yani. Sürekli bu programın içerisinde İtalyano'ya değindik ama yani hakikaten oraya geliyorum. Yani kazandığı maçtan sonra takımının savunmadaki performansını eleştirmişti.
2: Bence o gün yani İtalyano'nun
0: şimdi mesela o gün
2: olduğundan biz, fazla bile konuşmakta
0: biz çıkıp
2: fayda
0: mesela
2: var İtalyano'yu.
0: O gün çıkıp biz Beşiktaş'ın savunmada yediği golleri eleştirseydik ya bugün kazandı Beşiktaş niye eleştiriyorsunuz? Dan mı başlayacak o zaman tarafta? Teknik adam oradan başlıyor. Çünkü daha iyisine götürmek için.
2: Taraftar üzerinden okuduğun zaman şimdi taraftar şöyle bakıyor olaya. Hani sahada çok mücadele eden oyuncuyu çok sever taraftar değil mi?
1: Tabii.
2: Çünkü o aslında kendi duygusunu orada görüyor. Çünkü onu bıraksan hatta Trabzon'da bir hazırlık maçında bir abimiz koştu ya. Hatırlıyor musun o videoyu?
1: Doğru hatırlıyorum.
2: Çünkü aslında bütün taraftarlar onlar. Sol bıraksan o gider. Işte. Yani gider evet. O onu. O gidecek insanı istiyor. O bilmez tekniği, taktiği. O kendi duygusunu sahada görmek istiyor.
1: Hızlanması iyiydi ama uzun mesafede olmamıştı.
2: Şahane bir videoydu ama. Evet. Ama bence şeyi anlatıyor. Tam olarak bizi anlatıyordu. İşte bu. O yüzden aslında izlerken de ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yani aldığım tepkiler o. Bizi de öyle görüyor. Yani kazanmış bir maçtan sonra olumsuz bir şey olamaz diyor. Çünkü o taraftar. Ama yani biz taraftar değiliz yani. Benim bir takıma bir aidiyetim yok yani kazanıp. Ben teknik olarak yorumlamak zorundayım. Yani 8-0 kazanan takımın çünkü ben kendi söylediğimde de değil mi sonuçta yarın öbür gün bu videolar çıkıyor karşımıza. Olumlu ya da olumsuz.
1: Tabii.
2: Sonuçta ben risk alıyorum aslında baktığın zaman değil mi? Bir yani 8-0 kazanmış bir teknik direktörü ve 99 puandan şahane bir hikayede çıkartabilirim. Kaybederse de hiç olumsuz bir şey yok. 8-0 yenmiş konunun belli ama ben geçmiş deneyimleri bir de sahanın içinden gelmek bizim için tabii ki avantaj yani. İyi kötü teknik direktörlerin duygusunu da biliyoruz. Risk alıyorum. Çünkü bu davranış bugüne kadarki riskli. Hani hedefe götürme konusunda. Niye ben çünkü kendimle ilgili ama sen diyorsun ki ben taraftarım. Benim düşündüğüm gibi düşün. Ama öyle olmuyor işte. Bizi sizden ayıran temel farkında bu olduğunu düşünüyorum ben yani.
1: O gün daha farklı performanslar izleyebilir miydik? Mesela ben ilk yarı bittiğinde acaba birkaç değişiklik olur mu? Mesela

0: Opong daha erken oyuna dahil olurum onu düşündüm ama bir tek hoca Kante'yi çıkardı. İsmail'i koydu yerine. İsmail zaten süre aldığı hemen hemen her dakikayı verimli kullanıyor. Böyle biraz daha dinlendirebilir miydi bazı oyuncuları ve diğerlerini kullanabilir miydi daha erken bir şekilde?
1: Yani mesela Oğuz Aydın'ı belki erken alabilirdi.
0: Evet.
1: Değil mi? Oğuz çünkü son dönemde bir ritim yakalamaya başlamış oyunculardan bir tanesi. Onun da sürelerini iyi ayarlamak gerekiyor. Hoca Kerem'de ısrar etmesini anlayabiliyorum ama. Yani Kerem'in de bu maçın gidişatında bir gol bulup kendine bir motivasyon sağlaması adına sağlamasını anlıyorum. Oyuna girdikten sonra Oğuz'un verimliliği gayet iyiydi. Yani onun dışında 5-0 iken bence Lukaku. Yani ilk yarı 5-0 bitmedi mi? İkinci yarıya Lukaku ile başlayıp bir 45 dakika 50 dakika oynatabilirsiniz öyle değil mi? Ritim açısından. Şimdi az önce değindiğiniz konu. Ne zaman oynayacak? Ne zaman maç ritmi bulacak? Zaten hani fiziki açıdan tartışılan bir oyuncu oynamazsa daha geri gider. Yani çok sınırlı süre 10 dakikalar, 15 dakikalar, 20 dakikalar yetmez bu tarz oyuncuya. Biraz daha arttırmanız gerekiyor. Yani sorun yoksa şöyle bir şey söyleyeceğim. Lukaku'da sorun yoksa. Vlahovic geldi bir maç oynamadı. İkinci maç yarım saat oynadı. Değil mi? Sonraki maç bir yarım saatte, üçüncü maç ilk 11'deydi. Yaz kampı geçirmemiş bir oyuncu. Bir takımda çalışmayan bir oyuncu. Yaz kampı geçirmemiş. Tabii ki aynı fizik kalite vesaire demiyorum. Vlahovic de geçen sezon sakattı. Geldi, iki maçta adapte etti. Üçüncü maçta 11'de oynatmaya başladı. 5-0'lık maçın devamında bence Lukaku'nun oynayabilmesi gerekiyordu. Yani kadroda onun dışında dedim gibi yani Oğuz biraz erken oyuna dahil olabilirdi.
0: Evet.
1: 5-0 zaten maç. Bence süreleri biraz daha iyi ayarlanabilirdi ikinci devrenin.
2: Ben teknik direktör olsam mesela böyle bir durumda sonuçta çok sert bir fikstüre yürüyeceğim. Kafamda bu yolu yürüyebileceğim oyuncular kimler var? Kaç tane? Opong burada çok değerli çünkü Aken'in sakatlık sorunu var.
1: Evet.
2: Herhalde uzun zamandır bu kadar var mı öyle istatistiği üst üste oynama? Yani maşallah diyelim yani oyuncu
0: evet, evet,
2: şu ana kadar çok iyi gidiyor. Ama risk barındırıyor. Geçmiş istatistik onu gösteriyor. Hemen orada stoperle hemen başlarım.
0: İkinci araya.
2: Lukaku hemen başlarım. İsmail hemen başlarım ki İsmail de koydu oraya. Çünkü bir sonraki o bahsettiğimiz milli aradan sonra sert organizasyonda en az 4-5 oyuncuya ihtiyacın olacak. Ve onlar 3 aşağı 5 yukarı sen teknik direktör olarak biliyorsundur yani. Senin fikrin 2 tane iyi antrenmanda değişmez. Yani senin kafanda bir şey vardır çünkü dün gelmedin bu takıma. Çok uzun zamandır bu oyuncularla zaman geçiriyorsun. Yani senin ideal 11 ve 11'i zorlayacak oyuncu rotasyonun bellidir. Bu büyük fırsattı aslında. Oyuncuların da bir 45 dakika. Çünkü artık tamamen antrenman maçına döndü iş. Onu da en sağlıklı yapacak oyuncular da elinde vardı. Ama işte bilmiyorum tabii o an hangi duygularla 70'e kadar beklemiş hoca yani.
1: Evet o civarda.
2: 69'a kadar 70'e kadar beklemiş. Ondan sonra yani oyuncuların fiziksel durumuysa o da ayrı bir problem. Bu maçta hani Oğuz sakatlıkları ayırıyorum. Oğuz Lukaku hala 45 dakika oynayacak durumda değilse ki Oğuz zaten sert maçlarda vardı.
0: Bence Kerem'i şu yüzden tutmuştur. İlk yarı 5 gol oldu. Atamadı.
2: Atsın.
1: Atsın. Kendini bulsun.
0: Yani
1: biraz
0: tam
1: motivasyon
0: günü
1: olsun.
0: Atsın. Almayınca oyundan çıkarken de tablo şu. Lan 7 tane attık ben atamadım. Tabii. Şeklinde çıkmış oldu.
2: Ki bir de yani Kerem'in şimdi dün baktığımızda bir, yani şeyi hala devam ediyor.
0: 8. de Kerem çıktıktan sonra oldu zaten.
2: Beden dili yani yüzüne baktığınızda o şeyi görüyorsunuz yani. Oyuncu da o duyguyu yaşıyor zaten. Yani kafasında lan 7 oldu hala ben şuraya skora katkı sağlayamıyorum yani.
0: Evet.
1: Çünkü bence bu sezon Kerem'in golü en temel... yok bu arada yani bunu hissetmesi de çok normal. Çünkü Kerem daha önce böyle bir sezon yaşamadı.
2: Kerem'in bence Fenerbahçe'ye geldiğinden beri evet ya oyunculuk olarak çok sorun yaşıyor ama bunu oraya iten temel sebep çok fazla şey yapma duygusu. Hele geliş hikayesini hatırlayalım. Çok fazla Galatasaray Fenerbahçe üzerinden okudun, taraftarlık üzerinden okundu. Halledemedi o baskıyı ve hala aynı sorunu yaşıyor. Çünkü milli takıma gittiğinde yine daha derli toplu bir oyuncu görüyorsun. Şimdi bu kadar keskin geçişler başka türlü açıklanamaz yani. Burada
0: baskı
2: yani.
0: Altında hissediyor
2: İdare edemiyor.
0: Kendini.
2: Bak,
0: ya da
2: burada bile
0: kendini baskıya itiyor.
2: İşte burada şey çok önemli Kerem. Yani destek almak zorundalar. Bu iş çok başka bir yerlere gitti. Rakamlar başka bir yerlere. Yani tek başına bu ekonomiyi idare edemiyorsun. Tek başına evet. Bu psikolojiyi kaldıramazsın. Yani ben halledemezsin. Mümkün değil. Birilerinden destek alman lazım.
0: Sen onun performansı sezon geneli böyle bir dönemini hatırlamıyorum dedin. 11
1: Yok,
0: maç.
1: Var mı ki? Galatasaray'a başladığı günden beri
0: Geçtiğimiz sezon ligde

0: İlk golünü atması biraz zaman almıştı sanki. Ona bakmam lazım.
1: Ama şimdi 11 maçta diyordu orada. Ya 11
2: Avrupa'da
1: maç
2: atıyordu o ara ligde. Evet, evet. Ama Avrupa'da atıyordu.
1: Şimdi geçen yıl 15 gol, ona asist.
0: 8. hafta, yani 8. maçında atmış geçen sene ilk golünü ligde.
1: Şimdi 11 maç oldu. 3 asisti var, golü yok. Yani daha önce bu tarz bir sezon yaşamadığı için, bir de Dünya Kupası'ndan da hani oranın etkisiyle de gelen oyunculardan bir tanesi bu arada. Yani oradan bu yana hani bir golle tanışamamak oyuncu üzerinde bir baskı yaratıyor. Sonuç itibariyle hani santrafor değil belki burada. Milli takımlara santrafor değil, işte forvet olarak merkez oyuncu.
2: Ama gole en yakın adamsın yani.
1: Gole en yakın oyunculardan biri olarak kendisinde o sorumluluğu hissediyor. Bulamayınca da o düşüyor. Ama en azından şu olması gerekiyor Kerem. Yani gol bulamadığı maçlarda da oyunun içerisinde bir etkisi olması lazım. Yani her maçta gol bulacaksın diye bir kaydı yok. Gol bulamayabilirsin uzun bir dönem. Kesinlikle. Ama oyuna bir etkin var mı? Kerem'in bence problemi buradaydı. Yani bundan önceki haftaların hepsinde yani oyundaki etkisi tartışılıyordu. Atamadığı gollerden ziyade. Ben Barış Alper'in de hatırlıyorum 12 maç gol atamadığını geçen sezon. Değil mi? Ocak dönemi itibariyle. Geçen sezon muydu o?
0: Evet.
2: Ama takım savunması konusunda
1: 12 maç falan, 12 ya da 13 maç Barış Alper'in golü yoktu. Ama takıma etki ettiği bir nokta vardı. Bir takım oyunu, iki takım öne çıkarma noktasında bir etkisi vardı. Asistlerle zaman zaman katılım sağlıyordu.
0: O her zaman var zaten.
1: Şimdi o gol atamıyordu ama mesela. Bir yerden takımın oyununda bir şeyi kapatıyordu. Takım savunmasında bir eksiği kapatıyordu. Hücuma topu hızlı geçişte hızlı geçiriyordu. Dolayısıyla hücuma da Osimhen'e biraz alan açıyordu, rahatlatıyordu. Gol bulamıyordu. O kadar eleştiri almadı. Yani Kerem çok daha fazlasında eleşiyor. Tabii beklenti daha büyük. Yani Barış Alper'in geldiği noktayla Kerem'in yaşadığı şeyler aynı değil. O bir meydan okumayla geldi. Yani Galatasaray'ın eski kaptanlarından bir, kaptanlık pazubandını takmış oyuncu. Bir yıllık aranın ardından buraya gelip bu bir meydan okuma. Şimdi meydan okumaya da karşılık vermeyi istediği için üzerinde ciddi bir baskı var. Yani iki oyuncuyu aynı kıyaslayamayız elbette ama ona da hani madem İrfan Can'a şu deniliyor ya, basit oyna, hata yapsan da basit oyna, sonra zorları denersin. Kerem'e de bunun doğru anlatılması lazım. Gol atmasan da oyunun içinde kalmalısın. Kerem pozisyon kaçırdığında oyundan kopuyor çoğu zaman. Mesela net fırsat kaçırdığında mesela oyunun belli bir bölümünden kopuyor.
0: Şunu İbrahim Yavuz'u sormam lazım. Daha sakin kalmayı, yani topa biraz basabilmeyi, arkadaşlarını beklemeyi çözemez mi?
2: Çözmesi lazım ama işte orada da teknik direktör devreye giriyor.
0: Ya bunu yapsa, çünkü oyuncunun hakikaten farklı özellikleri var. Yani bir adam geçme özelliği var. Şutör, driplingi var. Var yani özellikleri olan daha farklı bir seviyeye yaptı, çıkabilecek bir oyuncu.
2: Galatasaray'la Benfica'da yaptıklarını şimdi nasıl yok sayacağız oyuncuyu?
0: Evet.
2: Ama burada bir türlü önce bence o şey, yani o taraftarlık vurgusu onu bayağı bir yıprattı. Çünkü ister istemez orada ekstra bir sorumluluk aldı. Yani bizimkilerin temelde halledemedikleri o duyguyu yönetme durumu. Bir de takım çok kötü gitti. Ya şimdi yabancı oyuncular da bazen o sorunu yaşıyor. Şimdi bir düzenden gelen oyuncu, ki o Benfica'da bir düzenden geldi buraya. Hayatında geçirdiği en güzel dönemdi. Yani hiç yapmadığı şeyleri orada yaptı. Muhtemelen düzelttiler onu. Nerede kenara inmesi gerektiği, nerede şut atması, nerede pas vermesi gerektiğiyle ilgili düzelttiler. Şimdi orada topla buluştuğunda hep bir iki opsiyonu vardı. Benfica ile burada oynadığı maçı hatırlayalım yani. Aynı oyuncu buraya geldi. Topla buluştuğunda opsiyon yok. Çöz problemi. Onu halledemedi. İşte adam eksilteyim. Tamam, adam eksildi ama halledemedikçe daha da işin içinden çıkılmaz bir hale geldi. İşte orada teknik direktör dokunuşu. Orada oyun oyuncuya yardım eder. Fenerbahçe'nin oyunu da o dönemden bu zamana hiç yardım edemedi ki Kerem'e. Kimseye yardım edemedi zaten. Oyun bir türlü çıkmadı Fenerbahçe'de.
0: Evet.
2: Belki daha derli toplu oyunda o senin söylediğin ön plana çıkabilirdi. Daha pozisyonu doğru oynayan bir oyuncu olarak. Enerjisini doğru kullanan oyuncu. Enerjiyi de doğru kullanamıyor. İdare edemiyor. Çıkamıyor o işin içinden. Sürekli aynı yerde dönüyor. İhtiyacı olan milli aradan sonra onun da daha sağlıklı bir Fenerbahçe oyununa ihtiyacı var. Ancak öyle halledebilirsin. Yani.
0: Az sonra Galatasaray ve Trabzonspor'u konuşacağız ama belki ligdeki genel tablodan bahsedip konuklarıma bir soru sorabilirim. Bu hafta itibariyle Ahmetspor ve Galatasaray'ın 13'er puanı var. İlk iki sıradalar. Beşiktaş ve Kocaeli 12'şer puanda. Alanya 11 puan. Hakikaten lige beklenti üstü bir başlangıç yaptılar. Fenerbahçe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Rizespor 10'ar puanda. Dört büyüklerin tabii ki şampiyonluk ihtimali diğer takımlara göre daha

0: daha fazla ama 6'şar hafta yani 6'şar maç oynadılar. Fenerbahçe'nin ve Trabzonspor'un 3'er, Galatasaray ve Beşiktaş'ın 2'şer puan kaybı var.
1: Evet.
0: Böyle bir sezon mu izleyeceğiz? Kendimizi buna mı alıştırmamız gerekiyor? Sanki böyle 80 puanları görecek birileri olmayacakmış gibi
1: herkesin
0: geliyor bana
1: birbirine
0: o gün.
1: puan kaybettiği bir sezon yaşanıyor, değil mi?
0: Evet.
1: Bu sezona gelene kadar ne vardı? İşte iki takım aldı, kopardı. Diğerleri zaten rekabette yok deniliyordu. O zaman şimdi bu sezon şu soruyu sormak lazım. O bahsedilen takımın ardındaki diğerleri mi seviyesini yukarı çekti? Yoksa o iki takım mı aşağıya düştü? Hangisi?
2: Bence diğerleri çekti. Yani mesela Ahmet çok çok iyi bir organizasyon. Yani o söylediğim puan ortalamasını düşürdüğü
0: Evet.
2: takımlardan biri. Ben Çorum yani evet çok fazla transfer yaptılar. Ben Uğur Uçar'a da çok güveniyorum teknik direktör gelişimine. Biraz onun talihsizliği çok ciddi anlamda bir değişime uğradı. Zamana ihtiyacı var o takımın.
0: Ya şu an 7 puanı var ama bu takımın düşmeyeceğine eminiz.
2: Yani yukarı benim bütün derdim ya düşmeyle ilgili
0: Evet.
2: derdim. Bu yukarıyı zorlar. Ahmet'in
0: Zorlar.
2: yani olduğu yerlerde olması gerekiyor. Alanya'nın zaten yıllardır iyi kötü bir şeyini biliyoruz. İstikrarını biliyoruz. Emre Hoca ile Kasımpaşa puan olarak şu an iyi durumda ama oyun kafamda soru işareti.
1: Namağlup tek takım bu arada.
2: Yani namağlup ama mesela şeyde ilk 3 hafta 7 puanı vardı Gençler Birliği'nin. Evet baktığın zaman 7 puan şahane 3 haftada ama oyun olarak çok eksik bir Gençler Birliği vardı ve bir yerden sonra dağılacaktı.
0: Evet.
2: Yani aynı sorunu yaşıyorlar. Ya burada şeye çok ihtiyacımız var. Kocaelispor evet bu şeyi oturttu, bu ritmi oturttu.
0: Rize Spor 10
2: evet.
0: puanı var. 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi. Ama Samsun ve Alanya maçlarını izledim. İçeride ikisini de kaybettiler. 4 deplasmandan 10 puan çıkardılar. Rize Spor'un daha fazla puanı olabilir.
2: Evet. Ki yani
0: Rize Spor oraya girer.
2: Yani Samsun da aslında bir önceki senelerden Göztepe ile beraber en güçlü organizasyon dediğimiz ama bu sene beklentinin bir hayli gerisinde kalan iki takım oldu.
0: Samsun ilk ona bence giremez. Göztepe'de toparlar.
2: Yani ben ikisinden de o anlamda bir problem olacağını düşünmüyorum. Hatta en güçlü gözüken Kasımpaşa'dan biraz şeyim var, soru işaretim var. Oyunu bir hayli beni şey yaptı. Bu düşünceye itti. Konya için de benzer ifadeyi kullan. Yani bu haftaki maçı izledim çünkü. Çok büyük hayal kırıklığı yaşadım. İki takımın oyunu hakkında özellikle Kasımpaşa'dan o anlamda kaybetmeyen bir takım olduğu için beklentim yüksek. Kocaelispor'u Sinan'ın gelişimi konusunda da ayırabiliriz. Onlar da bir istikrar yakaladılar. Yani Kocaeli artık özellikle deplasmana giden takımlar için tehlikeli bir
0: Tabii.
2: takım
1: Kaybettiği
2: oldu yani.
1: İki maçın biri Başakşehir, diğeri Galatasaray.
0: Evet.
2: Yani Galatasaray maçı bence biraz analizi yanlış bir maçtı. Hiç oyuna ortak olamadılar. Daha iyisini yapabilirlerdi yani. Belki biraz Galatasaray'ın gücü üzerinden okundu ama ya bu şey belirleyici olacak. Zaten bak kaybettiklerine işte Trabzon Konya'ya kaybetmiş. İşte Galatasaray, Trabzon, Çorum puan kayıpları var. İşte Fenerbahçe Gençler Birliği kaybı var. İşte Beşiktaş'ın Ahmet kaybı var. Alanya kaybı var. Baktığın zaman bu da aslında yani istediğimiz şey. Yani diğerlerinin de yarışın içerisinde olması. Çünkü ancak bu şekilde bu yarış son ana kadar heyecanlı bir şekilde gider.
0: Aynen öyle. Yani o gün.
1: Şöyle bir şey var. Şimdi tabloya bakıyordum. Kasımpaşa iki galibiyet aldı ligde. İkisini de deplasmanda aldı. Rize Spor 3 galibiyet aldı. Üçünü de deplasmanda aldı.
0: Bir de beraberlik. 10 puan. Hepsi deplasman.
2: Hepsi dışarıda.
1: Hepsi de. Evinde galibiyetleri yok iki takımın. Mesela Kocaeli Spor evinde iyi olan takım. Değil mi? Yani taraftar gücüyle birlikte.
0: Evet.
1: Şimdi yani özellikle Rize Spor mesela 10 puanın 10'unu da deplasmanda alması biraz enteresan.
2: Hemen tabii ne
1: Fenerbahçe burada deplasmana gidecek.
0: Doğru.
1: Şimdi evinde kazanamamış bir Rize'ye karşı. Evet. Aslında deplasmana gidiyor ama bu hafta kadar aldığı 10 puanı da evinde almamış bir
2: Acaba Rize şey mi diyor? İçeride yerine dışarıda mı oynasaydık Fenerbahçe'yle? Yani bütün işi orada hallediyor. Yani avantaj diye gözüken sezon başı.
1: Kasımpaşa'da mesela iki galibiyetin deplasmanda aldı. Galatasaray deplasmanına gidecek. Beşik mesela Kocaeli evinde çok iyi ama Beşiktaş ağırlayacak.
0: Ya 2-0 kaybettiği maç mesela Rize'nin evinde Samsun'a. Hiç alakası yok yani oynanan oyunla ortaya çıkan neticenin.
2: Ama 1-0'lık
0: Alanya maçı da yine Rize Spor yine iyiydi o maçta. Çok daha baskındı.
2: Yani dönüşte bunun 3'ü de kazanır benim düşüncem. Özür dilerim 4'ü de kazanır.
0: 4 takım da kazanır.
2: Kazanır diye düşünüyorum ben yani. Rakipler şu an milli aradan sonra çok uygun diye düşünüyorum.
0: Peki şunu göreceğiz mi? Mesela bir takım iki takım kafa kafaya gidiyor ama genelde biri hep önde oluyor. Evet. Diğeri takip ediyor. Böyle

0: haftalar ilerledikçe liderlik koltuğunun sık sık değiştiğine tanık olabilir miyiz? Eğer puan kayıplı bir süreç devam ederse bunu göreceğiz sanki.
1: Net onu vaat ediyor. Galatasaray aslında burada baktığın zaman en güçlü takım normalde. Bak hala çok sorun olmasına rağmen oyunun bütünüyle ilgili. Yani ne olursa olsun o beraber oynama alışkanlığı, işte sonradan o işin içine kattığı oyuncular da Galatasaray geçtiğimiz dönemlere fayda alıyordu. Hep bir ya da iki oyuncu hep o organizasyona katkı sağlıyordu. Ama savunmada, ama kalede, ama önde. Bu sene Galatasaray onun sorununu yaşıyor. Leao'dan şu an istediğini alamadı kısa sürede olsa. Deniz'den alamadı. Bak Leslie'den alamadı. Batrakov'dan alamadı. İlk defa Galatasaray böyle bir şey deneyimliyor. O yüzden Galatasaray'ı bu transfer dönemi koparamayacak. Bir önceki dönemde olduğu gibi. Koparamayacak Galatasaray'ı. Beşiktaş'ı çok avantajlı teknik direktör üzerinden görüyorum. Ama onların savunma sıkıntısı da onları oradan koparamayacak. Fenerbahçe'nin zaten bütünüyle ilgili belli ki yine çok dalgalanmalar yaşayacak. Onlar da kopma ihtimali. Aslında burada çok gizli sürpriz Trabzonspor olabilir. Şahane bir kadro.
0: Evet.
1: Yıldızlardan maksimum verim alma. Teknik direktör değişimi ki avantajı şu, bu ligi tanıma değil de oyuncuları, takımları bilip analiz yapma çok büyük avantajdır. Hani Rice ligi biliyor. Evet, ligi biliyor. Orada şeyde kıymetlidir. Analizde. Galatasaray takımını bilen bir teknik direktör olması onun için çok büyük avantaj. Bence o fırsatı çok iyi değerlendirdi. Yani Trabzonspor aslında burada hani baktığın zaman en avantajlı gözüken takım. Son oyun üzerinden okuduğumuzda özellikle. Şimdi Trabzonspor'u bütününe bakıyorum. Şahane bir kadro var Trabzonspor'da. Yani Fabinho'nun özellikle orta sahaya kaptığı yani hem savunma hem beceri konusunda çok beğendim. Yani eğer bunu sürdürülebilir hale getirirse zaten Salah problemi çözüyor.
2: Bir de Folcarelli dönecek muhtemelen.
0: Folcarelli dönecek, Batagov dönecek.
1: Yani, Trabzon beni acayip heyecanlandırıyor bu şeyde.
0: Senin söylediklerinden anladığım, yanlışsa anladığım düzelt. Sen Galatasaray'la Trabzonspor'u Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin önünde mi görüyorsun? Ya da bunu böyle sormam.
1: Beşiktaş'ı da o işin içine katarım. Onların içinde en problemli Fenerbahçe görüyorum.
0: Görüyorsun. Yani.
1: Beşiktaş'ı da sadece savunma konusunda bence daha çok başını yakacak şeye, devre arasına
0: kadar. O savunma
1: kadar
0: vurgundan dolayı.
1: Evet, yoksa Beşiktaş'ı
0: biraz daha
1: Trabzon,
0: alta
1: Beşiktaş,
0: yazdım.
1: Trabzon, Beşiktaş, Galatasaray'ı ayırırdım yani.
0: Anladım. O gün böyle bir takım öne çıkıyor ya da bir takım mesela Fenerbahçe'yi daha
2: geride gördüğünü söylüyorum. İlk 6 hafta itibariyle yok. Yani ilk 6 hafta herkes puan kaybedebilir. Her takıma bu arada puan kaybedebilir görüntüsünü verdi ve birçoğunda da bu arada savunma sorunlarını konuşuyoruz. Bunu Galatasaray için de konuşuyoruz. Keza oradaki oyuncuların performansını. Fenerbahçe için de konuştuk. Beşiktaş için de konuşuyoruz. Trabzonspor için de keza en büyük eleştirilerden bir tanesi zaten takım savunması özelindeydi. Son maçta bunu biraz daha iyi yaptılar. Her takımın bir savunma problemi var. Dolayısıyla burada biraz da savunmacıların performans artışlarıyla alakalı sonuçlar ortaya çıkacak. Yani çünkü hepsinin hücum hattı birbirinden zengin. Ama iş arka tarafa geldiği zaman bir bocalayan takımlar görüyoruz. Burada birbirinin önünde şu an çok araya fark açıp gidebilecek, devre arasına farkla girebilecek bir takım öngörmüyorum. Yani böyle 9-10 puanlar falan. Yani geçmişte yaşandı böyle 9 puan farkla, 10 puan farkla araya giren takım. Ben çok onun yaşanabileceği bir sezon olarak görmüyorum. Tabii bir de şu var, yani milli arayla ilgili şunu söyleyelim. Şimdi biz burada 4 büyüklerden bahsediyoruz. Hepsinin çok sevdiği milli oyuncusu var. Diğer takımların o denli milli oyuncusu yok.
1: Onlar daha iyi hazırlanacak.
2: Şimdi Beşiktaş 17 oyuncusunu milli takıma gönderdi. Fenerbahçe de göndermişler herhalde. Çift taneli rakam. Düşük Galatasaray'da da vardır. Değil mi? Şimdi tabii sayıları tam bilmemekle birlikte çift taneli ya da yakınlarındadır hepsi. Beşiktaş 17 oyuncu gönderdi bu arada. Bir takım yok yani neredeyse.
0: Fenerbahçe'den 13 oyuncu.
2: 13 oyuncudan bahsediyoruz. Evet. Galatasaray'da o kadardır. İşte Trabzonspor'da bir. Şimdi zaten ortada bir takım yok aslında milli arada.
0: Galatasaray 14.
2: 13, 14, 17. Trabzonspor?
1: Şimdi şey işte orada.
0: 11.
2: 11. Hepsi onun çift üzerinde. Şimdi bu kadar çok milli oyuncusu olan takımların aslında devre arası yapacağı şey elde kalan oyuncuların seviyesini yukarı çekmek ve gidenlerin de sağlıklı bir şekilde geri dönmesini umut etmek. Şimdi milli takıma gidenler ne şekilde döneceğini de bilmiyoruz. Bunlar dönüşteki takımları etkileyebilecek unsurlar. Orada 4 maça çıkacaklar bu arada. 4 maçlık bir periyot var ve sıkışık bir 4 maç takvimi bunlar. Dolayısıyla hani oradan dönecek oyuncuların sağlık durumları da çok önemli.
0: Yani sakatlar da olabilir.
2: Aslında avantaj bu 4 büyükler için değil. Geride kalanlar için daha büyük avantaj. Onlar çünkü biri 17 oyuncusunu gönderip 6-7 tane oyuncuyla

0: A takım planından 7-8 tane oyuncuyla çalışırken diğeri 3 tane 4 tane gönderiyorsa gönderiyor, 5 tane gönderiyor ama 20 tane oyuncuyla çalışıyor.
1: Takat oyuncusu olanlar için bence büyük.
2: Evet. Bir araya gidelim. Az sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Trabzonspor Galatasaray maçı üstüne de konuşacağız.
3: A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: Aspor Radyo. Bir reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.

0: Aspor Radyo. Bir reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın. Uçarsın bu fiyatlara.
2: A Spor Radyo.

0: spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray'la bu bölüme bir başlangıç yapalım. Enteresan bir istatistik var. Galatasaray 10 gol yedi şu ana kadar.
1: Evet.
0: Oynadığı 6 karşılaşmada. Böyle bir duruma sarı kırmızılı taraftarlar alışık değil. Çünkü son 60 yılda ilk 6 maç itibariyle en çok gol yediği dönemi yaşıyor sarı kırmızılılar. Ki averaj sadece 3. 13 gol attı, 10 gol yedi. Galatasaray'dan daha fazla gol yiyen takımlar sadece Çorum, Başakşehir, Gençlerbirliği, Erzurum, Samsun, Göztepe, Eyüp. Samsun, Göztepe, Eyüp zaten 16, 17, 18. sırada. Çorum 11. Başakşehir 12. Gençlerbirliği 13. Erzurumspor 14. Yani
1: ilk 15.
0: Tabii 15. sıradaki Konyaspor'un da 8 gol yediğini belirtmek lazım. Bu bireysel, çok net bariz bireysel hatalar oldu, çok bariz. Ama salt bireysel savunma performansına, oyuncuların salt kendi performanslarına bağlı bir tablo mudur?
2: Onun geçmişle alakalı da bir sorundu. Bugünün sorunu değil. Hatta hazırlık döneminde bence bu bağırıyordu yani.
0: Sinyaller vardı.
2: Bağırıyordu yani. Hani burada bir sorun var ama biz şöyle bakıyoruz ya hazırlık maçına. Ya bu hazırlık maçı, bir şey olmaz, fark etmez ama o sana mesaj veriyor. Çok fazla gol yedin hazırlık maçlarına. Çok kırılan bir takım vardı. Ve lige yansıdı. Trabzon maçı üzerinde yediğin golleri düşündüğünde, özellikle ilk yediğin gol, yani korkunç bir savunma hatası. Yani orada en son hangi oyuncu topu içeri çıkardı onu unuttum ama yani orada diğer oyuncuların o kademe konusunda yaşadığı durum, yani Salah da şaşırdı zaten bir anda. Yani gerçekten burada mıyım diye, bir takım kendi yarı sahasında bir oyuncuyu bu kadar nasıl boş bırakır?
0: Bu arada başında dünyada son o şekilde boş bırakılacak oyuncu.
2: Ya bir de yani yapacağı
0: bak, daha net sonucu, topu orada aldıktan sonra gol yapacağı banko olan ikinci bir oyuncu yok.
2: Ya Onaçı olsa hadi deriz ki ya Onaçı oradan oraya top sürme konusunda problem yaşar. O yüzden aldılar o riski. Dediğin gibi ya, en son bırakacağın adamı ciddi anlamda mesafe bırakıyorsun yani. Şimdi bu tek başına bir oyuncu üzerinden okunmaz. Bu takım savunması ile alakalı bir durumdur. Hani genelinde de Galatasaray benzer pozisyonları veriyordu. Ama bu işte geçtiğimiz sezon bir basın toplantısını hatırlıyorum. Şampiyonlar Ligi öncesi. İşte teknik direktör Dili'nin davranışının sonrası ile ilgili belki o gün senin başına problem çıkarmadı ama bugün çıkartıyor. Okan Hoca'ya herhalde içeride Juventus maçı olabilir şey demişlerdi. Takım savunması ile ilgili Türkiye'de hani önde baskı önde baskı seviyoruz ya, çok gol atan önde basan.
0: Evet.
2: Ya dedi ki biz ya Türkiye'de ihtiyaç duymuyoruz savunmaya. Böyle bir ifadesi var hocanın Şampiyonlar Ligi'nde. Çok iyi hatırlıyorum ki asla bir teknik direktörün kullanmaması gereken bir dil. Yani bu o gün o evet sana o takımlar o problemi çıkarmadılar. Ama bugün çıkartıyorlar. O gün analizin sağlıksızdı.
0: Şampiyonlar Ligi'nde de 3 tane yedin bu arada. Sıradaki maçta da herkese 5-6 atan Barcelona.
2: Orayı ayırıyordu. Burası çok başka bir yer. Çok güçlü. Evet burada savunmaya ihtiyaç duyuyoruz.

0: ama Türkiye'de hallediyoruz. İşte bak halledemedin. Tıkanır bir yerde. Jesus da ilk geldiğinde benzer yorumu yapıyordu. Bu oyun lüks bir oyun. Fazlasını vaat ediyor. Yenilenin fazlasını atarız. O oyunu vaat ediyor. Tıkandı bir yerde o oyun. O yüzden takım savunması çok önemlidir. Galatasaray ki istatistik de yani son 60 yılın korkunç bir istatistik. Yani en fazla gol yiyen takımı. Ya bunu çok nasıl düzeltecek Okan Hoca bilmiyorum ama bu gelecek adına ciddi anlamda problemli bir istatistik.
1: Ya en son 66-67 yani, sezonu yani o sezonu
2: geçen sezonda hatırlayan
1: yok var. Yani neredeyse.
2: Geçen sezonda hatırlatmakta fayda var. 2 gol yedi 6 evet. maçta.
1: Evet.
2: Yani aslında attığı gol sayısında bir sorun yok. Yani orayı yine aynı ritimde devam edebiliyor ama
0: belirleyici bu oluyor o gün. Yani tabii, bu tarafı çözmezsen ama olmuyor.
2: Oradaki sorun da şu. Osimhen varken sorun yok. Osimhen'in olmadığı noktada hücumda da sorununu gördük Galatasaray'ın. Çünkü bundan önceki maçlarda Galatasaray 2 maçtır Osimhen yok. Bir önceki maçı stoperinin 30 metreden çıkardığı şutta kazandı. Bu maçta hiçbir varlık gösteremedi. Hücuma attı. Değil mi? 2 maç.
1: Evet.
2: Önceki 4 maçını nasıl kazandı Galatasaray? 2-2 Çorum maçı var. Bu arada ilk beraberlikle başladı. 3'ü bulamadı artık hücum attı. 2 tane bulabildi. Her maç
0: orada da çok ekstra işler
2: aslında
0: yaptı.
2: Aslında 2 gol bulduğun maçı kazanabilmelisin. Hücum attı zaten 2 gol bulmuş. Ama savunma 2 tane yemiş burada.
0: Evet.
2: Tabii ekstra bir Çorum Spor, Çorum'un golü vardı hatırlarsanız. Ziridis'in.
0: Uzaktan.
2: Şimdi Erzurum maçında 4 gol attı zaten. Erzurum hiç ritim bulamadı bir dönemde. Son maçları mesela iyi geçirdi bu arada. Göztepe maçı rakibinden 2 gol yedi. Hücumat yine üzerine düşeni yaptı. Fazlası eforla bir fazlasını atarak kazandı. Sonraki maç Başakşehir deplasmanı uzatmalarda Sara'nın golü getirdi galibiyeti. Yine 3 gol bularak kazandı. Ama siz her maç 3 gol bulamazsınız. Ama her maç bu şekilde gol yemeye devam ederseniz yani Kasımpaşa karşısında da sorun yaşarsınız. Gençler Birliği karşısında da sorun yani yaşarsınız. Hareketli birkaç oyuncunun olduğu her takıma karşı birkaç atletik oyuncuyla karşılaştığınızda bu tarz sorun yaşarsınız o zaman. Çünkü bu haftaya kadar tablonuz bunu gösterdi. Ve Galatasaray Osimhen'e bağımlı bir takım olduğunu da ortaya koydu son iki maçta özellikle. Şimdi tabii ki Osimhen gibi bir oyuncunuz varsa Osimhen'e bağlı bir oyun, Osimhen'e bağımlı olmak da doğal olabiliyor ama şimdi onun olmadığı senaryoları da Galatasaray'ın sürdürülebilir hale getirmesi lazım. Sizde Sané skora eşlik etmeyecek. 2026 Eylül ayının 21'i değil mi bugün 21'i?
1: Evet.
2: Ekim'e giriyor. 10'uncaya geliyoruz. Bir golü var. Bir gol ya Galatasaray'ın hücum hattına herhangi bir oyuncu koysan 2 golü vardı en kötü. Bir tane golü var. Barış Alper skor anlamında sezonu çok iyi başlangıç. Yani oyun anlamında da bu arada eksik.
0: İstatistiği de yayamıyorsun. Doğru yani söylüyorsun. Bir oyuncu üzerine
2: Barış'a yayamadın. Sané'ye yayamadın. Batrakov henüz o ritmi bulamadı. Zaten ilk 11 mi yedek mi şu an tam belli değil. Yerini bulamadı henüz. Yani sürekli merkezden Sara Torreira destek verdi ilk maçlarda hatırlarsınız. Sara ile Torreira dursaydı daha da farklı tablo olacaktı bu arada. Torreira'nın kaç asisti golü var? Ya 3-4 tane
0: kariyerinin en iyi
2: tabelası var bu.
1: Evet evet gol katkısı var.
2: 3-4 tabelası. Sara'nın da yine aynı şekilde.
1: Evet.
2: Bak orta saha merkezindeki oyuncular yani 4'er işte gol katkısı veriyor diyelim. Şu an tam bilmiyorum sayı rakamı.
1: Torreira ligde 1 gol 2 asist, Sara 2 gol 2 asist. Yani, İkisi yani, toplam 7 gol katkısı.
2: 7 gol katkısı. Şimdi 7 gol katkısı veren orta saha hattı var ama kanatlarınız ne yapıyor bu durumda? Onlar zayıf. O zaman siz sürekli Osimhen'in varlığına şükreder hale gelirsin. Yani, o olursa ancak iş çözülür. İşin bu o zaman Osimhen'in olmadığı tabloda biz teknik olarak neyi konuşacağız? İşin teknik tarafını kim yürütüyor? Osimhen yürütüyor demek ki. Şimdi Osimhen yok. O zaman Galatasaray oyununu görelim. Tabii ki Osimhen'in olmadığı oyun düşer. Aynı ritmi bulamayabilirsiniz ama biraz diğer oyuncular üzerinden de okunan ortaya maçlar ortaya çıkması lazım.
0: Evet.
2: Ya size bir önceki maçı stoperiniz aldı. Bu maçta zaten hücum hattınız yoktu ortada. O kanat oyuncularınızın performansı. Sezonun hiç ilerleme yok. Hücum hattının merkezinde yer alan oyuncuların performansı. Yani işte merkezde yer alan hücum. İşte Yunus Akgün iyi oynadığı maç var ama kaybolduğu maçlarda var ortada. Sadece 6-8

0: oynayan oyuncuların hücum performansından bahsediyoruz. Şimdi işin bir savunma kısmını konuştuk ama asıl bir de hücum tarafında bir problem var. Tabii ki önceki sezonlarda da ilk iki sezonunu hatırlayalım. Icardi böyle bir etkisi vardı. Ama Icardi'nin yanında o zaman skora eşlik eden oyuncuları hatırlıyor musun Kerem? Galatasaray'da o Kerem Aktürkoğlu başta.
1: Evet. İyi o da. İşte Kerem'di mesela. Vardı.
0: Yine diğer oyunculardan da katkı alabiliyordu Galatasaray. Şimdi Osimhen'in dışında hücumda bunu sevmiyoruz şu an. İşin savunma tarafı apayrı. Zaten hazırlık döneminde sinyali vermişti. Ama hücum tarafında da bir problem var.
2: Ya hücum evet şey olarak skor istatistik olarak evet ama bir şekilde atmış Galatasaray. Yani bayağı da gol atmış yani. Hatırı sayılır da gol atmış Galatasaray. Evet, yani.
0: Ama tekrar edeyim. Osimhen'li dönem. Yani.
2: Yani evet tabii burada ama bence mesela Deniz'in performansı kötü değil. Mesela ben Deniz'e kötü demem. Yani Deniz'in talihsizliği çok acayip bir figürün arkasından geldin yani. Deniz'e bence Deniz'in üzerine de şahane bir oyun inşa edebilirsin yani. Hani Deniz şunu yapmadı. Mesela Batrakov bende hayal kırıklığı, Leslie hayal kırıklığı ama Deniz hayal kırıklığı. Deniz bir şey vaat ediyor. Oyuna yani üzerine bir şey inşa edebilirsen ondan bir şey çıkabilir. Hatta yardımcı bir santrafor da olur sana. Biraz önce Oh'la ilgili söylediğim. Ondan da bir şey inşa edebilirsin. Ama işte burada hep sizin hazırlığınız ne? Ya Galatasaray'ın aslında en büyük, bugüne geldiği en büyük çaresizliği şu. İlk geldiği Okan Hoca sezon yakaladıkları oyuncu istikrarı çok önemliydi. İşte Mertens, Icardi, işte Muslera. O süreçten sonra her şampiyon olduğu dönemin sonrasında Galatasaray hep birilerini kattı o işin içerisine. Sanchez'i kattı, Saray'ı kattı, işte Uğurcan'ı kattı. Her bu senenin sonunda bir iki oyuncu ciddi anlamda katkı sağladı. Galatasaray en çaresiz kaldığı sezon bu sezon. Bak katamadı. Leo bir şey katsaydı ya da Deniz o bahsettiğimiz performansı kısa sürede katmış olsaydı o biraz daha oyuna muhtaç bir oyuncu. Yine bunları konuşmazdın Galatasaray'da. Osimhen yok ama Leo. Mesela ne diyorduk? Icardi'siz ne yapacak Galatasaray? Osimhen geldi, o soru ortadan kalktı. Bugün Leo'dan o şeyi alabilseydin kısa sürede, bugün başka bir şey de konuşabilirdin. Yani bence Galatasaray'ın aslında bu seneyle ilgili en büyük problemi bu. Gelenlerden bir şey alamadı Galatasaray. Ve ne olacağı belli değil. Batrakov kocaman soru işareti. Leo ile ilgili düşüncem şu. Zaten yeteneğiyle ilgili bir şey demesin ama hani hep şey vardır ya. Yeteneklerine para veriyorsun ama davranışları burada belirleyici oluyor. Bunun davranışı da bana çok sağlıklı gelmedi yani. Ve gelecek Osimhen biraz ikaz edecek. Onun öyle bir sonuçta şey vardı.
1: Bir ağırlığı var.
2: Bir ağırlığı var.
1: Tarzı da var.
2: Çünkü onun ihtiyacı olan şey değil. Yeteneğiyle ilgili bir sorunu yok. Bu biraz rahat yani Sané'nin benzer davranışı içerisinde de olabilir. O işte Galatasaray'ı çok ciddi problemin içine itebilir diye düşünüyorum. Galatasaray için zaten bence en büyük tehlike o. Yani Batrakov, Leslie, Leo, Deniz. Şimdi baktığın zaman bir teknik direktör için bir yönetimin ona sunma açısından gayet iyi. Stoper pozisyondaki oyuncu da benzer bir durum. Alınmış yani oyuncular. Evet biraz geç oldu o konuda hak veriyorum ama sonuçta milli araya geldiğinde Galatasaray... bahsedilen oyuncuların tamamı organizasyonun içinde. Şimdi buradan ne çıkacak Galatasaray'da? Eğer benzer sorun yaşanırsa tanınmaz hale de gelebilir yani. Şeye biraz haksızlık yapıldığını düşünüyorum Okan Hoca'ya. Yani 4 sene şampiyon olmuş bir takımın teknik direktörünün bir mağlubiyetten sonra sonuç ne olursa olsun. Hakkıdır ya sezon sonu o takımda bitirmek. Hakkıdır yani kendi ben bırakıyorum demeden. Yani biz de eleştiriyoruz tamam teknik anlamda ama biraz ayıp ederiz yani Okan Hoca gitsin biri gelsin dediğimizde. Bizim itirazımız şu. Bundan daha iyisini yapabilirsin teknik direktör olarak. Var elinde o zenginlik. Yapmışsın 4 sene. Daha iyi oyun oynatabilirsin. Bu kadar Osimhen'e mahkum olma. Deniz'le de bir şeyler anlat. Biz de teknik anlamda onu görelim. Ama hocanın yerine öyle bir şey okudum. Hocanın yerine bir ismin konuşulması bile çok ayıptır. Hani hatta Galatasaray taraftarları böyle bağıra bağıra isyan etmesi gerekiyor buna. Bak hakkıdır 13. bırakmaya seni 13. aldı diyorlar 13. bırakmaya böyledir de yani hani yani evlat şeyden bahsediyoruz değil mi bizim için de çok o konularda hassasız değil mi eğer Okan Hoca dışında bir şey konuşuluyorsa kendi bırakır o ayrı bir şey ama hakkıdır yani Okan
1: Galatasaray
2: Hoca.
1: Tarihin en çok kupa kazanan insanı
2: şimdi olur mu böyle bir şey yani hani
1: yanlış hatırlamıyorsam
0: futbolculuğuyla
1: yani. Futbolculuğuyla yani
2: futbolculuktan ki bence
1: akademisinden yetişen
2: bence şahane ona itirazım var bu akademiden yetişen biri oraya akademiden birini koyacaktık
1: o tabii tabii yani, o ayrı bir konu
2: o şarttı onları eleştirelim ama şimdi bu kadar kupa kazanmış ki bence herhalde birine daha nasip olmaz yani. Futbolculuğunda ve antrenörlüğünde 4 sene şampiyonluk ne demek? Ya böyle bir figür var elinizde. Çok kötü gitse bile bununla

0: Bolca'da teknik direktör olarak.
1: Bu inanılmaz bir istatistik.
0: Evet, evet.
2: Yani bugün katılıyorum bu arada. Yani vedaları da güzel yapabilmemiz lazım. Bir yerde bir şeye veda edilecekse, futbolun içerisinde, hayatın içerisinde birliktelik de var, veda da var. Ama çok aşağı çekmeden olması lazım. Yani geriye dönüşleri de açık bırakmak gerekiyor. Kalp kırmadan bırakmak gerekiyor.
3: Aklıma şey geldi. Yani ayrılıklarda sevdaya dair. Yani değil de öyle değil yani. O ayrılıklar pek sevdaya dair olmuş.
2: Şimdi şöyle 2026 takvim yılı içerisinde Davinson Sanchez'in bence periyot olarak iyi oynadığı tek dönem Dünya Kupası'ydı. Yani böyle uzun bir dönem olarak alırsak. Şimdi geçtiğimiz sezonun ikinci devresi itibariyle toparlandı, iyi oynadığı maçlar var. Ama peşi sıra hemen zayıf kaldığı maçları da yaşıyordu. Bu sezon Abdülkerim de Davinson'a eşlik ediyor. Yani geçen sezon o taşıdı aslında savunmayı bir anlamda. Bu sezon o da eşlik ediyor. Şimdi Galatasaray zaten ön alan baskısında çok zayıf bu arada. Osimhen olmadığında daha da zayıflıyor. Çünkü her iki kanattaki önce bakalım. Biri Rafael Leao, diğeri Leroy Sané. Yani zaten oradan baskı gelmeyeceğini...
3: Basmaman için her şeyi söylüyor.
2: Oradan baskı zaten gelmeyeceğini zaten tahmin edebiliyorsunuz.
3: Bir de Deniz'i koy oraya.
2: Deniz var merkezde ki Deniz yine de...
3: Hayır ama şey olarak ona uygun değil yani. O önde baskı konusunda ona çok ayak uyduracak oyuncu.
2: Şimdi 3 merkez oynuyorsunuz. Yunus Akgün'ü kullanıyor ya da Batrakov'un oynadığı maçlar vardı. Arkada Torreira, Sara. Şimdi sertlikte Saray'ı konuşamıyoruz biz zaten. Yani baskıda Saray'ı konuşamıyoruz değil mi? Topun kullanımında konuşuyoruz daha ziyade. Orada biraz Torreira'ya bağımlı kalıyor Galatasaray'ın hücum hattından merkeze kadar gelen durum. Torreira'ya bağlı kalıyor. Şimdi Torreira da bu sezon savunmasından ziyade hücumdaki varlığıyla biraz öne çıktı. Galatasaray'ın ön alan baskısı sağlıksız. Trabzonspor maçı da bunu gösterdi zaten. Doğru baskı yapamıyor. İki sağda doğru yerleşemedi. Yani sürekli Salah'ı arkasında unutan bir stoper bek rotasyonu olmaz. Sürekli bekle stoper arasında Salah arkada unutuldu. Yani oysa o oyuncu en dikkat etmeniz gereken, gözünüzü hiç ayırmamanız gereken oyuncu. Ama sağda gezinirken aslında hiçbir çaba harcamadan Galatasaray savunmasını uyuttu orada. Stoperin arkasında durdu sadece. İlk golü hatırlıyoruz. Orada Galatasaray'da topu kapamadı. Doğru baskıyı da uygulayamadı. Muçi'den bu arada çok zekice bir pas. Yani direkt gördü zaten orada boşluğu. Ama demek ki Galatasaray mevcut o son maça çıkan kadrosuyla ön alan baskısını doğru yapamayacak. Başka bir şeye evrilmeli. Belki şimdi şunu söyleyeceğim ben. Galatasaray'da az önce gollerden bahsettik değil mi? Ben hücum hattıyla ilgili eleştirimi şuradan yapacağım. Şimdi Galatasaray'da atılan gollerin dağılımını söylüyorum size. Şalay, Davinson, Abdülkerim birer gol. Torreira bir gol. Saray iki gol. Tamam. Yani zaten stoperlerden vesaire Galatasaray bekliyor bu arada. Çünkü iki sezon önce çok belirleyiciydi stoperlerin attığı goller. Zaten onlar bu hafta ya kadar yapabileceklerini yapmışlar. Bu kadar beklersiniz değil mi? İlk haftalar itibariyle bu kadar beklersiniz. Bu arada Şalay'ın de yanılmıyorsam bir tekrar
0: bir golü
2: bakayım. Bir golü var. Doğru. Geldim hücum hattına. Tamam, atılan golleri sayıyordu. 6 golü zaten Osimhen attı. Rafael Leao'nun yok. Barış Alper'in golü yok. Asisti de yok bu arada.
0: Yunus'un galiba bir golü var.
2: Sané'nin gol asist yok. Yunus'un bir golü var.
3: Bir gol var, evet.
2: Deniz yeni geldi, onun da yok. Başka da göremiyorum. Sadece Yunus'un bir golü var Osimhen dışında. Leao saydım, Sané saydım, Barış Alper saydım. Değil mi? Başka atladığımız var mı? Batrakov, Deniz. Bu kaç tane oyuncu saydım?
3: Tabii katamadın onları oyunun içine. Zaten Okan Hoca'nın en çok eleştirilmesi gereken konunun ne olduğunu düşünüyorum. Yani elindeki oyuncuya göre eğer elinde Leao, Sané, Deniz varsa basamazsın önde ya. Net zaman zaman tabii ki oyuncu gider. Ona bir şey demiyorum ama ikinci bölgede bir oyun inşa etmen lazım. Ama yine bugünün sorunu değil. Sen topun arkasına geçtin. Bütün pozisyonlarda problemli. Lisbon'da nasıl yedi Galatasaray golü? Gitti cümbür cemaat öne. Kaleci bir uzun top attı Sara'nın arkasına. Değil mi? Bir pasla karşı karşıya penaltı. Şimdi bunu nereden? Oyuncu eksikliğinden mi anlatacağız? Teknik direktörden. Görmüyor musunuz oradaki eşleşmeleri? Yardımcı antrenör konusunda da ya Okan Hoca çok ciddi anlamda yalnızmış yani. Hani ben İrfan Hoca'nın bu yazın sonunda bir YouTube'da bir şeyini izledim, videosunu izledim. Çok merak ettim çünkü yardımcı antrenör de çok önemlidir. Ne anlatacağını merak et. Büyük ayak kırık.

0: kırıklığı yaşadım ya. Hiçbir şey anlatamadı teknik olarak. Ya duran topla ilgili bir soru sordu arkadaşımız. Hocam siz kullanıyormuşsunuz dedi. Sen hani dedin ya bir önceki sene çok gol atmış. Bir önceki sene çok attık, bu sene atılmadı. Neden dedi. Ya bunu mesela en çok çalıştıran bize şöyle anlattı. Duran topta atanla vuran çok önemlidir dedi. Abdülkerim bu sene vuramadı dedi. Sen böyle anlattığın an ben oradaki teknik direktörün çaresizliğinden okurum oyunu ya. Konunun seninle bir ilgisi yokmuş. Ya şurada Kasımpaşa beraberliğinden sonra ya şöyle bir yorum yaptı İrfan Hoca. Bak o statta ben oynadım. Ya Türkiye'nin en keyifli stadıdır yani. Şahane bir stadyumdur. Ki bir oyuncu için en temel özellik önce zemindir. Tabii ki tribün önemlidir ama zemin. Bu kadar şahane zemini olan bir yerde oyuncular burada konsantre olamıyor dedi. Bence sizle alakalı bir sorun. Yine devam ediyorsun şu maçtan sonra. Bir teknik direktör olarak, bir abi olarak, yaşça büyük biri olarak Okan Buruk'a destek mi vermen lazım? Yoksa başka bir yerden, başka bir pencereden mi bize bir şey anlatman lazım? Olur mu bu şeyden sonra Okan Hoca'ya kemin yaptığını? Sen Okan Hoca'yı bence şeyde uyaracaktın. O, hatırla tesislerde. Orada uyaracaktın. Yakışmaz olmaz. Hani bir teknik direktör milyonlarca taraftarın en tepesinde olan biri olarak yenilemezsin duygularını. Ağzından o ifade çıkmaz. Çünkü diğeri de kendinde o hakkı görür. Almanya'da Bayern maçında Portekiz'de hakeme söylerken o gün itiraz edecektik. Biz bak bugün şimdi herkes ne diyor? Okan Hoca diyor hakemle. Olmaz. O gün Okan Hoca'ya itiraz edecektiniz. O gün alkışladınız. Niye bugün o zaman ikiyüzlülük siz yapıyorsunuz? O gün alkışladınız teknik direktörün hakem davranışına bugün niye kızıyorsunuz?
1: Sosyal medyada edit oldu falan.
0: Bugün o olmaz. Kaçırdın treni sen. O gün o Portekiz'de hakeme yapılanı orada şey yapmayacaktın. Şampiyonlar Ligi'nde değil. Aynı buradaki hakeme yapmaması gereken şeyi yaptı. Galatasaray'da öyle değil mi? Hani batıya açılan değil mi? Pencere öyle anlatmıyor muyuz biz? Olur mu şimdi Galatasaray'ın Avrupa'da bu kadar tanırlığı var ve bir teknik direktörü hakaret ediyor? Hemen hemen her maçta böyle şey. Şimdi bunu eleştir, burada o gün itiraz et. Ve abi olarak, yardımcı antrenör olarak. Sen onu yapman gerekirken destek veriyorsun. Ve haksızlığa uğradığını söylüyorsun. Nasıl olabilir Okan Hoca hakem konusunda haksızlığa uğrayabilir ki? Sayısını unuttuk biz ya Okan Hoca'nın. Sayısını unuttuk. Sence ya bütün hakemler bu Avrupa, Türkiye, bütün hakemler size karşı yani örgütlenmiş olabilir mi? Burada bir problem var değil mi? Acaba sizde bir problem olabilir? Acaba duygularınıza yeniliyor olabilir misiniz? Ağzınızdan çıkmaması gereken şeyleri söylüyor olabilir misiniz?
2: Maçın eleştirilerini
0: bak şeyde çok özür dilerim onu söyleyeyim.
2: Değil mi?
0: Şeyi söyleyeyim hemen. Bak Süper Kupa'da hatırla Fenerbahçe taraftarların hakaret ettiği üzerine değil mi? Okan Hoca basın toplantısında şikayet etmişti. Haklı mı? %100 haklı. Gökmen Özdenak'la ilgili herhalde öyle bir taraftarlara bir sitem etmişti. %100 haklı. Ama senin bir şey söyleyebilmen için bir öz eleştiri yapman lazım. Ben bu işin neresindeyim? Yani ben seni eleştirirken bir konuda bunu yapma derken acaba ben aynı şeyi yaptım mı? Ben aynı şeyi yapıp sonra seni nasıl bu konuda eleştireceğim değil mi? Önce kendimi düzeltmem lazım. Sen şimdi antrenör olarak ağzından çıkana dikkat edip şampiyonluk kutlamalarında Florya'da değil mi? Yenilmeyeceğin duygularına vermeyeceksin o fotoğrafı. O fotoğrafı verdiğin an artık o kapıyı açtığın an herkes girer o kapıdan içeri. Bence orada İrfan Hoca'nın hem açıklamaları hem davranışı direkt bende şey düşüncesine itti beni. Yani
1: Hoca yalnız.
0: Hoca yalnız.
2: Ya mesela
0: yalnız.
2: Şeyi de sormak lazım. İşte güzel bir konu. İşte hani duran topları konuştuk. Şunu da konuşmak lazım. Biz sadece golden okumayalım konuyu. Bir de asisten okusak konuyu nasıl oluyor Galatasaray'da biliyor musunuz? Osimhen'in iki tane asisti var. 6 gol atmış. Bir de 2 tane attırmış. 2 asisti var. Barış Alper'in yok. Leon'un yok. Leroy Sané'nin yok, Yunus'un yok, Deniz'in yok.
0: Kimsenin yok.
2: Batrakov'un yok. Kimsenin yok.
0: Çünkü
2: hayır kimsenin yok.
0: Asisti ortadan kaldıran bir oyuncu.
2: Ya golü atıyor. 2 tane asist yapmış bugüne kadar. Değil mi? Evet. Geriye kalan hiçbir hücum oyuncusu asist de yapmamış. Sadece Yunus'un bir golünden bahsettik az önce. Golün dışından bakalım. Hani olur ya bazen gol atamazsınız ama yapmışsınız. Gole katkıda asist de vardır kanat oyuncunuzun bir tanesi. Hiçbir yerde yok. Tablonun hiçbir tarafında göremiyorsunuz. Şimdi bunu da sormak gerekiyor o zaman. Geçen sezon gol, asist hani biraz olsun diğer eşlik eden oyuncular vardı. Bu sezon niye yok?
1: Çift taneler vardı ya gol artı asist.
2: Ya bu sezon niye yok şimdi? Hani golü geçtim bir tarafa. Şeye bakıyorum diyorum ki yani gol hazırlamıştır değil mi? Bir pozisyonun finalini o hazırlamıştır. Saydım kaç tane oyuncu? Bir tanesi yok. Yine iş dönüyor. 2 gol atan Sara'nın 2 asisti var. Muhtemelen duran top. Torreira'nın sezon başı hatırlıyoruz 2 asisti var, biri Osimhen'eydi zaten ilk maçta. Onun dışında Jakobs'un bir tane var. Şimdi zaten bir bekleri işin içine katamadığım bir sezon. 2 kanatları katamadığım bir sezon.

0: kanatlar falan hiç yok zaten. Forvet arkası oynattığın oyuncuların tabloda olmadığını görebiliyoruz. Sadece golden okumayalım diyorum. Asisten de okuyalım. Asist ne demek? Oyun organizasyonunun bir parçası değil mi? Ya organize bir durum, tablo yok ortada Galatasaray'da. Yani buna da verilecek yanıt şu mu olacak? Geçen sezon işte kim atıyordu geçen sezon mesela asist?
1: Barış Alper.
0: Barış Alper Yunus yapıyordu. Osimhen vuruyordu. Bu sezon Barış Alper atamıyor. Ya bu mu olacak?
2: Diyelim
0: yani?
2: Teknik olarak çıkalım işin içinden.
0: Ya bu mu olacak yani bunun cevabı?
2: Olmaz tabii canım.
0: Bütün kanat oyuncuların, bütün forvet arkası oyuncularının formsuz olduğu bir tablo Galatasaray'da herhalde şu 5 yıllık yani 4 sezonun içerisinde hayal edilemez bir durumdu değil mi? Yani tamamı formsuz. Tamamı. Osimhen dışında. Normalde yani geçtiğimiz 4 sezonun içerisinde böyle bir tablo Galatasaray'da.
2: O seni biraz tembelliğe itti. Ben Başakşehir maçında stadyumda gördüm. Hep bir top attılar.
0: Ya, çok özür diliyorum. Hep diyorlar ya Osimhen takımı tembelliğe itti. Osimhen acaba sadece takımı mı tembelliğe itti?
2: Ya takımı yöneten bir olarak zaten teknik direktörün de işi.
1: Yani duran top mevzusunu mesela söylüyorsun. Organizasyon anlatımı yok. Atan tutan önemli. Vuran ve ortayı yapan önemli. Elinde aslında Gabriel Sara var. Herhalde
2: nefis o.
1: Yani dünyada iyi korner kullanan oyunculardan biridir.
2: Şimdi bir anlatsam bizi orada mesela. Ya biz şöyle bir planımız var. Sara burada işte merkeze atıyor topu. Biz öncesinde bir perdeleme yapıyoruz. Ama bir organizasyon değil, birkaç tane. Hatta biz bazen ikili oynayıp savunma dengesini bozuyoruz. Oradan boş bir oyuncuyu arkaya koşturuyoruz. Biz de diyeceğiz ki evet burada bir şey yapılmış ve karşılığında bu olmuş. Sen böyle anlattığında o istatistiği de aslında şöyle destekliyorsun. Konunun seninle bir ilgisi yokmuş. O gün şartlar uygunmuş, yapılan orta gol olmuş. Ertesi sene de hiç olmamış. Çünkü neden olduğunu ve neden olmadığını sen anlatamıyorsan en çok çalıştıran olarak bugün de gelinen nokta o. Osimhen varsa oluyor, yoksa olmuyor. Yoksa olmuyor. İşte bu teknik direktörlük açısından size bir faydası olmayacak. Yani Okan Hoca'nın normal yakaladığı istatistik, futbolculuğunda Inter'i yaşamış olması, yabancı dili olan hakimiyeti bu çok değerlidir. Avrupa kulüplerinde çünkü dünyada da antrenör yetişmiyor. Bak var mı böyle hani yeni... Yok tıkanıyorlar onlar da. Hoş zaten bu Portekizli menajerler, bu Portekizli teknik direktörleri saldılar dünyanın her yerine yani. Bu menajerlik ilişkileriyle beraber oyuncu ilişkileri dağıldı. Her yerden onlar çıkıyor.
1: İspanya'da var iyi hocalar. Yani, özellikle Bask bölgesinden iyi hocalar
2: ama
1: çıkıyor.
2: Ama biz de buradan birini o işin içine en yakın aslında 4 sene üstte Şampiyonlar Ligi. Avrupa'da şampiyon oluyorsun. Şampiyonlar Ligi'nde varsın. Bir de artık lig usulü daha da fazla gözüküyorsun. Avrupa'daydın bir önceki yıl. Avrupa Ligi'nde vardın. Şimdi buradan senin adına aslında bir gelişim olması gerekiyor. Hazır Gardi de orada. Şey ya Gardi. Getiriyor sürekli. Bizden de birini al götür oraya değil mi yani? Ya adama üçlü falan çektirdiler bizde. Ya inanılmaz bir şey ya.
1: Evet.
2: Ya. Adam birini getiriyor. Bu işten para kazanıyor. Yani senin paranı alıyor aslında. Ve sen öyle bir şey anlattın ki. Yani bu Gardi sanki bunları bedava buraya getiriyor. Ama bizden kimseyi de oraya götürmüyor bu Gardi. O kadar da güçlü adam. Ya Gardi iyi de senden birini oraya getirirse kıymetlidir. Yani iki buraya getirsin sorun değil. Hatta üç getirsin ama bir de buradan oraya götürsün yani. Götürmede ben yokum diyor. Ben sadece buraya size getireyim diyor. Sonra onları temizlemek için uğraşıyorsun. Bak bir sürü oyuncu var. Hala bunlar burada mı dediğimiz bir daha Nelson'la yeni mi vedalaştılar? Yine mi kiralık yoksa?
0: Yok. Nelson gitti.
2: Bitti değil mi? Yani
0: Hoşalant'a yani. Gitti.
2: Yelert gitti mi? Yelert de var mesela değil mi? Hala bak kaç sene
0: Kerem
2: geçmiş.
0: Kerem Yelert'i unuttu. O kimdi diye.
1: Yok, kim olduğunu hatırlıyorum da. Le Havre'da şu an Fransa'da.
2: Bir sürü oyuncu sayıyoruz yani.
1: Kiralık olarak.
2: Bu tarafa bak yani Okan Hoca'nın teknik direktörlük kariyeri açısından. Çünkü kesmez artık Okan Buruk'u değil mi Türkiye? Kesmemesi lazım.
1: Tabii.
2: Yani. Başakşehir şampiyonluk. Galatasaray şampiyonluk. Şahane bir istatistik. Artık bizim de Okan Buruk'u Avrupa'da bir yerde görmemiz lazım. Milli takım işin en kolay tarafı. Dikkat et böyle bir konuda hemen orayı kullanalım. Öyle olmaz yani. Bırak milli takımı. Avrupa'da git ki bari birilerinin de önünü aç yani. Desinler bak Türkiye'den de teknik direktör yetişiyor. Öncü ol. O yüzden itirazımız Okan Buruk'la ilgili. Bu kadar oyuncuya mahkum olma yani.
1: Galatasaray üstüne değerlendirmelerde bulunduk ki Trabzonspor'un derbi performansı tabii haliyle çok daha etkileyiciydi. Ve bordo mavili takım için bu galibiyet sezonu nereye taşıyabilir? Biraz bundan da bahsetmek lazım. Salah'a tabii ayrıca bir parantez açmak şart. O da son 9 sezonun kendi adına en iyilik başlangıcını yaptı. Zaten gol krallığı yarışında Gift Orban'la beraber şu an için zirvede.

0: Nasıl gördün Trabzonspor'u ve Salah'ı?
1: Yani Salah'a zaten anlatmaya gerek yok. Ya yani izleyen herkes hangi yönünün ne kadar etkileyici olduğunu görmüştür. Boş bırakılmaması gerekir. Sahada en boş bırakılmaması gereken oyuncu, en çok boş kalan oyunculardan bir tanesi olmuştu. Onun için de aradığını bulduğu bir ortamdı yani. Tam böyle nasıl bir ortam istersin deseler Salah bunu isterdi. Galatasaray karşısında Trabzon ne oynaması gerekiyorsa onu oynadı. Yani rakip yarı sahaya yerleşelim, orada oynayalımdan ziyade biraz daha hızlı dikine geçiş aradı ve bunlarda da başarılı oldu. Çünkü Trabzonspor yani topla oynamaya çalışsa bunu çok iyi yapamayacağını herhalde tahmin edebiliyoruz. Öyle değil mi? Yani çünkü bu haftaya kadar gelen takım fiziksel açıdan hala eksikleri olan, pas ritmini, oyun ritmini bulamamış, oyun organizasyonu tam anlamıyla edinememiş bir takım. Şu an bir Trabzonspor kendisini arıyor. Şimdi dolayısıyla top bizde kalsın, sürekli pas işte çevirelim oyunundan ziyade bir an önce attığımız toplarla hızlı geçiş sağlayalım ve burada iki tane hareketli kanat oyuncusu. Hatta üçüncü oyuncusu da bu arada bu maçta hareketliydi. Onu aşı yoktu çünkü Franklin'le vardı. Üç tane hücumda etkili olabilecek ayaklarla direkt geçişte gol bulalım düşüncesini.
0: Hocanın bunu da icra bu.
1: Etti. Tabii bunu da icra etti. Ha, bu belki ileride yine Trabzon farklı bir oyuna evrilecektir. Değişik bir oyun arayacaktır Thomas Reis ama şu an oynaması gereken neyse onu oynadı ve sonuç aldı. Trabzonspor adına kıymetli olan noktalardan bir tanesi yani gollerin hepsinin arkasında bir başka oyuncu daha var bu arada. Yani tek başına bireysel bir beceri diye adlandırmıyoruz. Evet Salah 80 metre bir koşu attı vesaire ama o topu savunma arkasına da çok güzel bir şekilde doğru noktaya bırakan bir oyuncu var yine. Saviola'ya yaptığı asist de güzel. Bitiricilik muazzamdı. Şut harikaydı bu arada. Her golünde Trabzonspor bir başka oyuncusu daha var işin içerisinde. Duran top da free kick değil. Ne bileyim işte rakibin bireysel hatası ayağından ıskası değil yani. Dolayısıyla bu kadar oyuncunun işin içerisine girdiği bir maç Trabzonspor adına çok pozitif. Tabii yani iyileştirmesi gereken noktalar olacak. Özellikle tempo açısından, fiziksel kalite açısından takımın daha iyi noktaya gelmesi gerekiyor. Trabzonspor şu an bir 60 dakikayı iyi götürdüğü maç yaşadı ama 60'tan sonra hani bazı oyuncuların net düştüğünü gözlemliyorsunuz. Bunu sanırım Thomas Reis maçtan sonra benzeri ifade kullandı diye hatırlıyorum.
0: Evet.
1: Bu oyunun yani biraz daha sürdürülebilir olabilmesi için işte kadrodaki bazı oyuncuların fiziksel açıdan daha iyi noktaya gelmesi gerekiyor. Lakin şöyle güzel bir tarafı var Trabzonspor adına. İki tane çok önemli oyuncusunun geri dönüşü bekleniyor. Biri Batagov, diğeri Folcarelli. Zaten Trabzonspor'un sezon başı itibariyle bence en çok aradığı oyuncu Folcarelli'ydi. Çünkü merkezden çok sıkıntı çekti. Sadece hücuma katılım anlamında değil, takım savunması anlamında çok bocaladı Trabzonspor. Bireysel hatalar çok fazla oldu. Her maçında ya kırmızı vardı ya penaltı vardı mesela. Son maçta Savic'te iyi durunca işte
0: evet.
1: Zaten Vivo'yu konuşmuyorum. Çok iyi bir performans bu arada. Ama şimdi Trabzonspor'lu taraftarlar bence şunu hayal ediyor. Vivo'nun yanına bir de Batagov gelirse o savunmanın seviyesini zaten yükseltebilecek bir oyuncu. Önlerine de Fabinho'nun yanına işte Folcarelli geldiği takdirde takım savunması toparlanır. Ve hücum hattında zaten çok etkili ayaklar var. İki yönlü iyi oynayabilir Trabzonspor diye. Yani moralli girdi. Yeni teknik adamıyla başlangıcı iyiydi. Dediğim gibi daha çok önünde yol var ama Rice'ında.
0: Biraz daha zaman içinde belki
1: tabii ne daha 11'ini daha bulacak. Daha fiziksel olarak oyuncuları yukarı çekecek. Trabzonspor bir 11 arıyor hala. 11'ini bulacak. Bek konusu da var mesela. 11'ini bulacak. Onun dışında
0: bence ön tarafı böyle
1: geri gelecek.
0: Ön taraf Aral Savioğlu konusunda hoca Savioğlu'cudur.
1: Yani Aral'ı belki farklı pozisyonda zaman zaman değerlendirecek ya da Savioğlu'yu. Belki Salah'ı yeri geldiğinde
2: ya rotasyon için şahane bu opsiyon.
1: Zaten tabii, bir oyuncuya bağlı
2: Savioğlu net yani
0: hocanın oyuncusu.
2: Ben yani de öyle düşünüyorum ki hala beraber oynama konusunda biraz eksikleri var ya. Yani çok fazla evet. Topla temas ediyor. Yani biraz beraber oynama alışkanlığını da hallettiğinde çok şahane bir oyuncu oluyor.
0: Hızlı kanat oyuncusu seviyor Thomas.
2: Evet. Ama bir oyun da seviyor öyle oyuncuları. Evet, yani. Evet. Ciddi avantaj. Hele iki tarafta bu kadar hem beceri hem hız bu şey değerli diye

0: düşünüyorum. Bak Pina, Vivu, Saviola ve Francolino, yani 22-23 yaşında oyuncuları da o işin içine katmak. Çünkü yaş ortalaması yükseliyor. Savic ile yükseliyor, Salah ile yükseliyor, Fabinho ile yükseliyor. Bunların yanına bu genç oyuncuları, ama bunlar sadece genç değil, aynı zamanda oyuna da deneyimli oyuncu kadar enerjisiyle katkı sağlayan oyuncular. Yani Trabzon aslında gerçekten içinde ciddi anlamda zenginliği barındırıyor. Hem oyuncu kalitesi, hem oyun. Hele hele içeride hani oyunla seyircinin varlığı daha değerli olur. Yani seyirci 100 bin kişi olur, oyunun yoksa hiçbir anlamı yoktur. Ama oyunun tabii varsa o seyircinin varlığı başka bir yere alır. Eğlenir oyuncu, taraftar keyif alır. O anlamda da çok ciddi avantajları var. Thomas Reis'in de aslında kendi kariyeri açısından da çok önemli. O da ilk defa böyle bir şeyi deneyimleyecek. Avantajı şu, Samsun'da bütün takımları biliyor. Oyuncuları biliyor. Analizi, rakip analizi iyi biliyor. O uyum konusunda işini kolaylaştıracak.
1: Doğru.
0: Hiç alışık olmadığı kalitede oyuncularla çalışacak. Belki de alıp onun teknik direktörlük kariyerini yukarı çıkartacak. Hani Fatih Tekke teknik direktör kovdurur dedi ya. Bu da alacak, teknik direktör yapacak onu yani. Hani birini kovdurdu, o bakış açınla alakalı. Öyle bakarsan kovulursun. Ama bunlar beni teknik direktör yapacak. Şey de öyle diyordu ya Guardiola Messi için. Hani biz onu oyuncu yapacaktık, o bizi teknik direktör
1: yaptı.
0: Bu da böyle bir şey. Ya bunlar da aldı beni, çok üst seviye bir teknik direktör yaptı. Şampiyon takım teknik direktörü yaptı. Ya diyebilirim mesela Trabzonspor son zamanlarda şampiyon olduğu dönemden bu yana en çok aslında oraya aday olduğu bir kadrosu var. Zenginliği de içinde barındırıyor. Fatih Hoca'ya da haksızlık etmeyelim. Hani sonuçta iyi bir miras bıraktı. Tekrar anlamında iyi bir miras bıraktı. O geçişi halledemedi. Yıldız yönetme ya da bu geçişle alakalı o işi halledemedi. Reis buradan alıp yukarı götürebilir.
1: Bir oyuncuyla ilgili fikrinizi merak ediyorum. Aral Şimşir. Biraz böyle çizgiyi arayan tipte bir kanat oyuncusu arkasında ama 10 numaraya evrilebilir mi? O oyun görüşünü onda görüyor musun? Çünkü Muçi de skor üretmediğinde ya çok da çekilir bir oyuncu değil açıkçası.
0: Oraya net bir adam lazım. Aynı fikrim. Buraya kadroyu evet yazarken oraya kim olur diye düşünüyordum aslında. Malinowski'yi biraz hani tam anlamıyla evet o problemi ortadan kaldırır mı bilmiyorum ama aynı fikirdeyim. Muçi orada Trabzonspor'un skor üretmediğinde ciddi anlamda problem çıkartabiliyor. Ya sırtı dönük oynamaya alışan oyuncular, Tadiç'te de o vardı. Dikkat et Fener'de. Ara ara 10 numara pozisyonda. Şimdi orada sırtını taca verdiğinde arkanda hiç tehlike olmadığı bir oyuna alıştığında şey çok zor oluyor. Yani senden bir top gelecek, arkamda ne olup bittiğinden haberdar olmam lazım. O da yetmiyor, çok çabuk hareket etmem lazım.
1: Doğru.
0: Şimdi o geçiş çok genç. Halledebilir mi? Biraz tekrara muhtaç. Kısa sürede zor. Ama yani o işin biraz daha kolayına kaçmaya çalışmıyor. Alışmış ona da. Kolay da değildir o değişim. Ama yapabilir mi? Genç bir oyuncuyu eğitebilir mi? Tadiç'i eğitemezsin o yaştan sonra artık. O alışmış o tarz
1: evet,
0: oyuna.
1: Onun oyunu.
0: Bu halledebilir. Yani onun gelişimine de ciddi katkısı olur. Çünkü sırtını alıp birebir oyunlarda iki taraflı da rakibi eksiltebiliyor. Öyle özelliği var yani. İçeri tabii şut atabiliyor. Eğer orası kapanıyorsa dışarıdan başka bir oyun çıkartabiliyor. Bir de senin dediğin 10 numara. Çünkü burada net Trabzonspor'un öyle bir eksikliği var yani. Yani Muçi ne kadar o işi halleder bilmiyorum. Eğer o hallederse oraya acayip zenginlik kadar, kendi gelişimi için de şahane olur.
1: Yani başka bir yere gidebilir kariyeri.
0: Gidebilir.
1: O yeteneği, o
0: çok önemli çünkü
1: var
0: yani.
2: Yani önemli olan bence rotasyondaki oyuncuları da işin içine katmak zaman zaman. Çünkü Salah'ı da dinlendirmeniz gerekir. Fabinho'yu da dinlendirmeniz gerekir. Yani sonuç itibariyle hani yaşı belli oyuncular. Fiziksel kaliteleri şu an var ama sezonun devamında daha kaç ayı var önünde Trabzonspor'un.
0: Tabii, tabii.
2: Dolayısıyla belki bazı maçlarda Saviolo sağda, Aralış solda göreceğiz mesela. Bu tarz maçlar da oynayacaktır Trabzon. Ya da oyun içerisinde Salah'ın merkeze indiği maçlar da olabilir. Bunlar da denenebilir. Yani önemli olan Trabzonspor hani iyi bir 11 performansı aldıktan sonra bir de yedek kulübesinden 12-13-14'ü bulması gerekiyor. Çünkü ilk 11'deki oyuncuların taşınabilir olması lazım.
0: Ama sanki o şeyi de veriyor. Mesela o işi, Aral bu anlamda iyi bir opsiyon. Onaçu şu an Francolino'yla
2: mesela Onaçu ve Francolino ile farklı iki oyun oynayabilirsiniz. Evet. Francolino ile biraz daha geniş alanda oynamayı seven rakibe karşı daha etkileyici performans ortaya çıkarabilirken, çok kapanan topun arkasına takım statik halinde geçen rakibe evet karşı Onaçu'yu değerlendirirsiniz merkezde. İşte Cabral var mesela kulübede. Cabral'ın bir evet performansının yukarı çıkması gerekiyor. Çünkü orada ama Mustafa'ya ama Pine'ye orada eşlik etmesi lazım. Şu an mesela Trabzonspor'da kim ilk 11 oyuncusu bilmiyoruz çok fazla bekle. Evet sıklıkla oynayan var ama çok da değişkenliği yaşandığı bir sezon oldu. İlk başladık Cabral vardı yanılmıyorsam. İşte Mustafa oynadı. Pina oynadı. Onların hepsi yedek kulübesine döndü ama.

0: tamamı yedek kulübesinde oturduğu maç vardı. Ama en kritik nokta Folcarelli'nin dönüşü. Çünkü aynı zamanda hem Fabinho'yu yan yana oynarken rahatlatacak, bir de Fabinho'yu dinlendirebilecek oyuncu. Şu an ikinci bir oyuncusu yok Trabzonspor'un orada Fabinho'yu dinlendirmek isteyeceği. Yani bu Melih'in yanında Ozan yani değil yani.
1: Ozan...
0: Yani Melih'in yanındaki Ozan değil.
1: Evet evet.
0: Fabinho'nun yanındaki Ozan başka, ama Melih'le Ozan'ı aynı anda orada
1: Melih
0: oynatmak
1: de
0: aynı şey değil.
1: Hiç topa sahip olmaya şey yapmıyor, yanaşmıyor. Hiç yok. Evet, özellikle bu maçın planında kesin yani o arkalara seken, yani tamamen o görev verilmiş. Belki de kariyerinde onun adına en uygun maç bu maçtı. O maçın göreviyle alakalı. Bir daha böyle bir göreve ihtiyaç duymayabilir. Orada işte problem çıkabilir. Çünkü ondan şey de isteyecekler. Topla bir şeyler yapmasını isteyecekler. Orada problem yaşayabilir. Yani aynı fikirdeyim. Ozan Melih yan yana olduğunda çok eksik kalabilir. Yani Melih'e de her zaman ihtiyacı olmayacak diye düşünüyorum ben Trabzonspor'un.
0: Yani Folcarelli döndüğünde daha iyi, evet, sağlıklı bir orta sahası olur. Batagov da bu arada yani Savic son maçta belki ayakta kaldı, iyi oynadı. Hatası var mıydı? Bariz bir hatasını ben hatırlamıyorum.
1: Yok, ben çok beğendim ya. Ama
0: bundan önceki maçlar ama
1: maçta da
0: bundan önceki maçlar
1: buldu yani. Evet.
0: Bundan önceki maçlar Konya
1: maçı özellikle
0: peş peşe yaşadı.
1: Merkezde dağıldı. Hadi orada dağıldın. Ceza sahasında bir daha dağıldın. Yani o deneyimde bir oyuncu iki defa benzer hatayı.
0: Onu bir de oldu. Sadece yani Konya maçında da yaşamadı. Sezonun içerisinde kaç tane ama Avrupa'da da aynısını yaşadı. Dolayısıyla hani Vivo'nun yanında Batagov'u görmek başka bir şey olur. Henüz onları da izleyemedik çünkü sakatlığı vardı. İki tane etkileyici performans bir anda ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bir de savunmada şimdi Onana biraz stoper gibi, aslında libero gibi oynuyor. Libero gibi oynarken hani Batagov'un gelmesi iyi bir oyun kurucu opsiyon olacak orada. Trabzonspor'da şu an muhtemelen stoperlerin tamamını konuştuğumuzda, Cenk vesaire hepsini konuştuk, Samet Akaydın en iyi oyun kurucu stoper bizim daha önceki referansımızda Batagov oldu.
2: Kesinlikle.
0: Şimdi Batagov işin içerisine girerse biraz daha savunmadan oyun kurulumu rahatlar. Çünkü Trabzonspor bunu deniyor. İki oyuncunun dönüşü seviye atlatır.
2: İki oyuncunun dönüşü hakikaten Trabzonspor için
0: belirleyici
2: olabilir.
1: Avantajları şu, iyi bir takımın içine dönmek daha kolay.
2: Avantaj.
1: Yani.
2: Ama Batagov da çok uzun süredir yok ve çok ağır bir sakatlık.
0: Mesela Batagov bende şöyle canlanabiliyor. Hı. Mesela Batagov'un uzun çapraz savunmadan çıkaracağı topları Salah'la buluşturdu. Birçok pozisyonu bana hayal ettirebiliyor.
2: Evet.
0: Çünkü bunu yaptı geçmişte. Şu anki mevcut stoperler mesela Niu top taşıyabilen stoper. Değil mi? Yapıyor bu arada. Top taşıyabilen stoper. Savic'den çok beklemiyorsunuz. Özellikle ama oyunun yönünü değiştirme anlamında Batagov Trabzonspor'a çok büyük hız kazandırır.
2: Yani oyun hızı da Thomas Reis Hoca'nın sevdiği şeylerden bir tanesi. Samsun Spor dönemi için bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Beğendiği oyuncu profillerini biliyoruz. Çok önemli katkısı olabilir. O gün teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
2: İbrahim Yavuz, ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederiz.
2: Sevgili seyirciler, spor gündemine noktayı koyuyoruz. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.
3: Artık hazırız. Ramon Sanchez Pisuan'da maç başlamak üzere. İlk düdük maça Sevilla başlıyor. İyi seyirler diliyorum.
4: Hansi Flick.
3: Yamal. Sıyrıldı. Baktı kaleye. Lamin Yamal. Yamal direkt Vlahodimos'ta dokundu son anda. İşte Suazo şu ana kadar durdurdu ama en ufak bir açı, bir şans yetebiliyor Yamal'a. Vlahodimos'un da kritik bir dokunuşu vardı. Şimdi Fofana Sekton'dan Sierra, Agüme güzel bir top Felix'e. Felix Correa attı kendisini ceza alanına, çevirdi ortaya, kafa, gol! Fofana! Transferin son dakikalarında onu kiralayabildi Sevilla. Onca maddi zorluk içinde Milan'ın yüzüne bakmadı Yusuf Fofana. Sevilla'ya o kadar iyi geldi ki. Fofana'nın golü. Christensen. Şimdi Rafinha. Rafinha nefis çekti. Rafinha belini kırdı Sangante'nin. Feyenoord maçında da yapmıştı benzerini. O kadar çabuk yönde.

0: yok yani. Şöyle sarktı arkaya, şu dönüş. Basketbolda görürüz bunu. Rafinha inanılmaz çekti topu işte. Sıçıyor havaya hafifçe o dokunuştan sonra ve 1-1. Şimdi Koç Oraşvili iyi yere kesti. Bir dokunuş Livakovic, ikinci pozisyon. Offside, offside. Eric Garcia, Rodri, Lamine Yamal. Yamal dışarıya. İlk yarıda da çok benzer bir noktadan denemişti. Direkten dönmüştü. Şimdi Kore'ye. Ondan da top kaybı. Lamine Yamal kurtardı. Dengesiz seviye savunması. Fermin yerden çeviriyor Sangante. Lamine Yamal. Yamal indirdi. İki oyuncu var başında. Lamine Yamal çevirdi. Rafinha! Barcelona önde. Rafinha yine. 19 Eylül'de ligde 11. golünü attı Rafinha. Yamal'dan asist. Golü atan Rafinha. Barcelona önde. Kafayla atıyor. Sağıyla atıyor. Rafinha kaleye doğru direk. Ardından dışarıya. Bir de kornerden atıyordu Rafinha. Direkt kornerden. Direkten sekti top. Ardından dışarıya gitti. Rodri'yi alamadılar. Barcelona'dan topu ve şimdi Lamine Yamal. Rafinha koştu. Nefis pas, offside yok. Rafinha hat-trick mi? Rafinha hat-trick! İnanılmaz! İnanılmaz! Pas da inanılmaz. Yani tam zamanında, tam doğru güçte ve Rafinha. Lewandowski'nin ayrılığı. Alvarez'i bir türlü alamadı Barcelona. Rafinha 9 numarada başladı sezona. Ve bunu bekliyormuş. 7 maç 12 gol ligde. Olmo. Olmo kaleye doğru. Vlao Dimos son anda gördü topu. Olmo. Adeyemi'yi düşündü. Adeyemi indirdi. Adeyemi sağına aldı. Çekti yine. Adeyemi. Vlahodimos. Dördü önlüyor. Ve maç bitiyor. Barcelona 3-1 kazanıyor.
1: Ve artık mücadele başlıyor. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Zeki uzun gönderdi savunma arkasına, Kolomuani'nin koşu yoluna. Risensen var karşısında, Kolomuani girdi ceza alanına. Kolomuani vurdu ve kaleci Karne Zeki. Maçtaki ilk şut, ilk tehlikeli atak Juventus'tan geliyor işte Kolomuani. Şimdi Nico Gonzalez sekte bıraktı, Conceição sekti top orada ve Smakeni vuramadı. Zeki'den pas, Douglas Luiz, sağda Kalulu. Kalulu yapıyor ortasını ceza alanına. Christensen karşıladı bu kez. Şimdi Lukumi'nin pası. Alay Begovic bıraktı Zeki'ye. İçeri çevirdi Zeki. Şut gol!
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Sıradaki şarkı.

0: Markı Hepicin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın.
4: Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir reklam.
5: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
8: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, zıp ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın. Reklam.
9: Aspor Radyo.
10: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
11: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
10: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Bir reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir reklam.
5: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
3: Reklam.
12: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
13: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
14: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
15: Kazancım net, sigortam net.
16: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Reklam.

0: Herkese mutlu haftalar, iyi akşamlar. Aspor ekranında ana habere hoş geldiniz. Aynı zamanda Aspor Radyo ortak yayınındayız. Uluslar Ligi heyecanı başlıyor. Liglere ara veriliyor. Amili futbol takımımızın da Uluslar Ligi serüveni bugün itibariyle başladı. Aspor muhabiri Erdem Akbaş milli takım antrenmanında cuma günü ilk etapta Fransa'yı ağırlayacağız Kocaeli'nde. Bu maç öncesi hazırlıklar başladı. Erdem de antrenmandan notları aktaracak bize. Erdem hoş geldin. Kolay gelsin. Sakatları eksikleri olan bir milli takım. Kimler sahada? Oyuncular ne yapıyor? Program nasıl? Senin aktarmanı rica edeyim.
1: Elbette Koray Baloğlu, sana da iyi yayınlar diliyorum. Amirli takımımızın UEFA Uluslararası Ligi'nde Fransa ve İtalya ile oynayacağı maçlar öncesi aslında startı Riva'da veriyoruz. Bugün amirli takımımız ilk antrenmanını gerçekleştirecek. Bu süreçte amirli takımımızın oynayacağı maçlarda ATV ve A-Spor'dan yapacağımız özel yayınlarla izleyicilerle Türk halkıyla buluşmuş olacak. Amirli takımımızda tabii eksikler, sakatlıklardan daha doğrusu olumsuz haberlerden başlayacağım ama sıcak bir konuda en azından yayın startımızı verelim. Amirli takımımızda Montella'nın, Vincenzo Montella'nın sık sık genellikle aday kadrolarda yer verdiği kombilerde de şans bulan oyunculardan bir tanesi Mert Müldür. Talihsiz bir sakatlık geçirdi oyuncu Fenerbahçe'deki antrenmanında hafta içerisinde hatırlayalım. Dizinde menüsküs yırtığı oluşmuştu. Menüsküste yırtık oluşmuştu. Bu sebeple Fenerbahçe kulübünden konuyla ilgili bir açıklama geldi. Futbolcumuz Mert Müldür sol diz menüsküsü menüsküs yırtığı nedeniyle Avusturya'da başarılı bir artroskopik parsiyel menisektomi operasyonu geçirmiştir. Futbolcumuz tedavi ve rehabilitasyon süreci sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilecektir. Mert Müldür'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. En kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü yaptığı açıklamayla Mert Müldür'ün 8-6 hafta aralığında sahalarda uzak kalması bekleniyor. Biz de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Amirli takımımız biraz da oyuncular tabii sahaya çıkış yapmış olacak. Biz de o anları bekliyoruz. Henüz oyuncular gelmedi. Ufak ufak notları paylaşarak biz notlarını paylaşarak yayınımıza devam ederiz. Orkun Kökçü ayak parmağındaki ağrıdan dolayı
0: Erdem
1: zamanda yok, şiddet
0: Erdem
1: hissediyor.
0: Beni evet. Duyabiliyorsan araya giriyorum. Birazdan yine bağlanacağız. Amirli takımda antrenmana çıktığında yine notları tekrar baştan aktarmanı rica edeceğiz senden. O sırada biz Uluslar Ligi heyecanından bahsetmiştik yayının başında. Milli takımımız gerçekten A Ligi'ne yükseldiği için güçlü ve zorlu rakiplerle karşı karşıya gelecek. İşte ilk rakip Fransa dedik ama Uluslar Ligi sadece milli takımımızın maçlarıyla sınırlı değil. Bu heyecan futbol şöleni Turkuaz Medya kanallarında siz futbol severlerle buluşacak. Heyecanda Perşembe günü başlıyor. İlk gün saat 21.45'te Hollanda-Almanya maçı A-Spor ekranlarından size buluşturulacak, size aktarılacak. Bu müthiş keyifli mücadeleyi takip edebilirsiniz. Milli takımımızsa futbol severlerle ATV ekranında buluşacak.
2: Avrupa futbolunun en büyük organizasyonlarından Uluslar Ligi'nde heyecan başlıyor.

54 ülkenin mücadele edeceği dev turnuvada milli takımımız dahil Avrupa'nın en güçlü ülkelerinin karşılaşmaları Turkuaz Medya'dan yayınlanacak. Tarihinde ilk kez A Ligi'nde yer alan Ay Yıldızlıların birinci grupta Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı maçlar ATV'de futbol severlerle buluşacak.

Milliler Euro 2008'de 3. olarak tarih yazdığı ATV ekranlarında zaferler peşinde koşacak. Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye yıldızlarıyla yeni bir yolculuğa çıkıyor. Milli takım Uluslar Ligi'nde açılışı Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa karşısında yapacak. Zinedine Zidane döneminde ilk maçına çıkacak Fransızlar Mbappe, Olise, Dembele ve daha birçok yıldızla Türkiye'ye gelecek. Milliler ikinci maçında pazartesi günü Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. İtalyanlar Roberto Mancini ile yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. İlk milli arayı Belçika ve İtalya deplasmanlarında bitireceğiz. Liège'deki Belçika maçı 2 Ekim Cuma günü saat 21.45'te oynanacak. Lukaku ve Trossard'lı Belçika'da yeni teknik direktörü Mark Van Bommel ile Uluslar Ligi'ne başlıyor. Bologna'daki İtalya maçımız 5 Ekim pazartesi saat 21.45'te start alacak. Kasım'daki milli aradaysa İzmir'de Belçika'yı ağırlayacağız. 12 Kasım Perşembe günü oynanacak mücadelenin başlama saati 20. 15 Kasım saat 22.45'te deplasmandaki Fransa maçıyla da grup aşamasını tamamlayacağız.

Avrupa'nın önde gelen milli takımları ise A Spor, A Haber, A2, A Para ekranlarında olacak. Uluslar Ligi boyunca her gün A Spor ve A Haber'de milli maç heyecanı yaşanacak.

Perşembe günü başlayacak organizasyonda saat 21.45'te Avrupa'nın iki devi Hollanda ile Almanya'nın mücadelesi A-Spor'da yayınlanacak. Aynı gün aynı saatte Portekiz-Galler maçı A Haber'de, Norveç-Danimarka karşılaşması ise A2'de olacak. Cuma günü saat 21.45'te 3 maç oynanacak. Türkiye-Fransa maçı ATV ekranlarında. Grubumuzdaki İtalya-Belçika karşılaşması A Haber'de ekranlara gelecek. A Spor'da ise İsveç-Romanya mücadelesi futbol severlerle buluşacak. Uluslar Ligi gruplarında ilk maçlar cumartesi günü sona erecek. 16'da A Spor'da Slovenya-İskoçya maçı yayınlanacak. 21.45'te ise İngiltere-İspanya karşılaşması A Haber'de, Çekya-Hırvatistan maçı A Spor'da yayınlanacak. Uluslar A Ligi'nde gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Bu maçlar sonunda rakiplerine üstün gelen 4 ekip final turnuvasında mücadele etmeye hak kazanacak. A Ligi'nde gruplarını 3. bitiren takımlarsa B Ligi'nin ikincileriyle ligde kalmak için playoff oynayacak. 4. olan takımlar da B Ligi'ne düşecek.

Uluslar Ligi serüvenimiz başlıyor dedik. İlk rakibimiz de Fransa. Hakikaten çok zorlu ekiplerle karşı karşıya geleceğiz. Çünkü artık en iyilerin olduğu A Ligi'ndeyiz. Ardından İtalya, Belçika bu takımlarla mücadele edeceğiz. Amili futbol takımımız da antrenmana başlamak üzereydi. Az önce Erdem'le konuştuğumuzda şimdi oyuncular da yavaş yavaş sahaya geliyorlar. Tekrar takımda son durum ne? Antrenmanda kimler var şu an için?

0: onları Erdem Akbaş bize aktaracak. Erdem, oyuncular herhalde çıkmak üzere onlarda zaten. Sözü ben yeniden sana bırakayım.
1: Koray Baloğlu, sana da tekrardan iyi yayınlar diliyorum. Riva'dayız. Milli takımımız UEFA Uluslararası Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı maçlar öncesi startı verdiği ilk antrenmanını bugün Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirecek. Milli takımımızda Montella yönetiminde sık sık aday kadrolarda yer alan, Dünya Kupası'nda da forma giyen oyuncularımızdan bir tanesi olan Mert Müldür'ün sakatlık haberiyle yayınımıza başlayalım. Mert Müldür hafta içerisinde Fenerbahçe'de gerçekleştirdiği antrenman sırasında dizinden bir darbe sonucu menisküs yırtığı oluşmuştu. Avusturya'da başarılı bir operasyon geçirdiği ifade edildi. Mert Müldür'ün Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak Mert Müldür. Eğer bu sakatlık yaşanmasaydı Montella Mert Müldür'ü kadroda yer verecekti. Bu bilgiyi de paylaşabiliriz. Mert Müldür'ün geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Milli takımda tabii Mert'in yanı sıra önemli sayabileceğimiz eksikler var. Orkun Kökçü Beşiktaş'ta bu sezonki performansıyla gerçekten iyi bir görüntü sergiliyor Orkun. Ayak parmağındaki sakatlık sebebiyle Orkun Kökçü bugünkü antrenmanda yer alamayacak. Şiddetli ağrıları iyice şiddetlendiği ifade edildi Orkun'un. Beşiktaş'ın Ahmetspor ile oynadığı deplasmanda da Orkun sahadaydı. Fakat bugünkü antrenmanda yer alamayacak. Milli takım doktorları Orkun'un durumunu yakından takip ediyor. İlk maçta Fransa karşısında Orkun'un forma giyip giymeyeceği, bu hafta içerisinde antrenmanlarda yer alıp almayacağı ile alakalı sağlık heyeti Orkun'un durumuyla yakından ilgileniyor. Bugünkü antrenmanda Yunus Hakkı, Muhammed Şengezer, Deniz Gül de hafif sakatlıkları sebebiyle antrenmanda yer alamayacak. Tedavileri bu oyuncuların sürüyor. Bu isimlerin yanı sıra tabii uzak mesafelerden gelen, yurt dışından gelen oyuncularımız var. Bunlardan bir tanesi de Demir Ege Tıknaz. Seyahat programı sebebiyle Demir Ege de bu antrenmana yetişemeyecek. Bu sebeple antrenmanda yer alamayacak bir diğer oyuncu da Demir Ege Tıknaz. Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu ve Mert Müldür'ü saymıştık. Bu isimler de yine sakatlıkları sebebiyle milli takımın aday kadrosunda yer almayan diğer oyunculardan bir tanesi. Montella yine eksiklere rağmen geniş bir kadroyla Uluslararası Ligi'ndeki hazırlıklarına bugün itibariyle başlıyor. Şimdi kadromuzu hatırlayalım. Kaleci rotasyonumuzda Altay Bayındır, Muhammed Şengezer'in bugünkü antrenmanda olmadığını söyledik ama Muhammed diğer antrenmanlarda yer alacaktır. Ciddi bir sakatlığı yok. Okan Koçuk ve Uğurcan Çakır da diğer kalecilerimiz. Abdülkerim Bardakçı, Adil Demirbağ ilk kez milli takıma seçildi. Adil de o sevinci de maç sonu yansımıştı. Adil Demirbağ da Konyaspor forması giyen oyunculardan bir tanesi. Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik savunma hattında Montella'dan şans bekleyen isimler. Orta saha rotasyonumuzda Bartu Elmas var. Fenerbahçe'nin genç oyuncusu, o da ilk kez milli takıma çağrıldı. Demir Ege Tıknaz Braga forması giyiyor. Bugünkü antrenmanda yok Demir Ege. Seyahat programı sebebiyle bugünkü antrenmanda yer alamayacağını ifade etmiştik Demir Ege Tıknaz'ın. İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, yine tekrar hatırlatalım, Orkun parmağındaki şiddetli ağrılar sebebiyle bugünkü antrenmanda yer alamayacak. Tabii şu an konuşmak için erken ama Fransa maçı öncesi de durumuna milli takım sağlık heyeti bakacak. Ona göre karar verilecek Orkun'un oynayıp oynamayacağıyla alakalı. Salih Özcan Beşiktaş'ta çok iyi bir sezon geçiriyor Salih Özcan da. Orkun'un olmadığı, eğer olmazsa Salih Özcan'a da çok fazla iş düşecektir. Forvet hattında Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı. İlhan Fakılı da ilk kez milli takımdan davet alan oyunculardan bir tanesi. İrfan Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün de Montella'nın forvet rotasyonundaki isimler. Futbolcular da yavaş yavaş çıkıyor benim gözümde. Bir taraftan sağ tarafta kameraman arkadaşım Barış Seven şimdi size o görüntüleri aktaracaktır. Oyuncular da yavaş yavaş sahaya çıkmaya başladı. Abdülkerim ile Altay Bayındır'ın ısınmaya başladığını, en azından sohbet ederek antrenmanı beklediğini ifade etmemiz gerekiyor. Eksiklerden bahsettik. Tekrar hatırlatalım, milli takımımızda hangi oyuncular eksikti? Orkun Kökçü'nün durumunu söyledik. Yunus Akgün, Muhammed Şengezer, Deniz Gül'de hafif sakatlıkları sebebiyle bugünkü antrenmanda yer alamayacak. Demir Ege Tıknaz seyahat programı sebebiyle

daha zorlu takımlarla karşı karşıya geleceğiz. İnanıyoruz A milli takımımız bu süreçte alacağı sonuçlarla hepimizi sevindirecektir. Bugün itibariyle milli takım oyuncuları saat 12'de TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde toplanmaya başladı. Saat 18'de başlaması beklenen antrenman bir 15 dakika gecikti. 15 dakikası da basına açık olacak bu antrenmanın. Sanırım birkaç dakikaya da oyuncular antrenmana başlayacak. Montella antrenman öncesi oyuncularıyla kısa bir konuşma yapacaktır. Genelde bu şekilde oluyor milli takımımızın programı. A milli takımımız bugünkü antrenmanın ardından salı, çarşamba olmak üzere iki antrenman gerçekleştirecek. Bunlar basına kapalı olacak. Perşembe günü saat 16'da son antrenmanını, Fransa maçı öncesi son antrenmanını Riva'da gerçekleştirecek ve ardından Fransa maçının maç önü basın toplantıları için Kocaeli'ye hareket edecek. A milli takımımız burada Kocaeli'deki stadyumda, Kocaeli stadyumunda basın toplantısında Montella ve bir futbolcu basının karşısına çıkacak. Ardından da Fransa ile karşı karşıya geleceğiz. Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa'da merak edilen takımlardan bir tanesi elbette. Daha önce Fransa'ya karşı iyi sonuç aldığımız maçlar da vardı. Umuyoruz Montella yönetiminde Kocaeli'de taraftarımızla beraber iyi bir sonuç alacağımıza inanıyoruz. A milli takımımızın yoğun bir fikstürü var, onu okuyarak devam edelim. Cuma günü milli takımımız Fransa-Türkiye maçında Fransa'yı konuk edeceğiz. Ardından A milli takımımız Riva'ya dönecek ve hazırlıklarını burada sürdürecek. Cumartesi günü bir antrenmanı daha var A milli takımımızın basına kapalı olarak gerçekleştirecek. 27 Eylül Pazar günü 15 dakikası basına açık bir antrenmanı var. A milli takımımızın bu antrenman Riva'da gerçekleştirecek. Ardından A milli takım kafilesi Bursa'ya hareket edecek. Bursa'da oynayacağımız İtalya mücadelesi için Bursa'ya hareket edecek ve burada hazırlıklarını, maç önü basın toplantısı ve stadyumda yürüyüş yaptıktan sonra milli takım mücadele saatini beklemeye başlayacak. 29 kişilik aday kadroda elbette eksikler olmasına rağmen çok önemli de oyuncularımız var. Bu oyuncularla beraber, birbirini tanıyan oyuncu grubuyla beraber bu karşılaşmadan alacağımız sonuçlar elbette iyi olacaktır diye temenni ediyoruz. A milli takımımızda ilk kez A milli takıma davet edilen isimleri söylemiştik. Tekrar paylaşalım. İlhan Fakılı, Beşiktaş'ın 2006 doğumlu oyuncusu. Beşiktaş'ta şans buluyor. Şans bulduğu maçlarda da iyi performans gösterdi. Özellikle Marsilya mücadelesinde İlhan'ın akıllarda kalan bir performansı vardı ki Montella o mücadeleyi Tüpraş Stadyumu'nda takip etmişti. İlhan Fakılı hakkında aslında en net kanaati verdiği maçlardan bir tanesi oldu ve İlhan A milli takıma davet edildi. Umuyoruz o da iyi performanslar sürdürecektir ay yıldızlı formamızla. Bartu Elmas, Fenerbahçe forması giyen genç oyuncu, Roma karşısında şans bulmuştu. Fenerbahçe'nin Roma ile oynadığı mücadelede şans bulmuştu. Yaklaşık 60 küsür dakika sahada kalmış, iyi de bir performans göstermişti. Orta saha rotasyonunda elbette Bartu da şans bekleyen oyunculardan bir tanesi olacak. Adil Demirbaz, tecrübeli bir oyuncu, Konyaspor forması giyiyor. Milli takıma davet edildi. Şu anda zaten hem Bartu hem Adil Demirba birlikte antrenman öncesi topla beraber ısınmaya başladılar. Melih Kabasakal, Trabzonspor'da bu sezon düzenli şans bulan oyunculardan bir tanesi. İlk kez milli takıma çağrıldı. Onun da performansı merak edilen oyunculardan bir tanesi. Kadroda olmayan oyuncularımız var. Hakan Çalhanoğlu kaptanımız, Inter forması giyen kaptanımız sakatlığı sebebiyle yok. Kaptan sakatlığını atlattıktan sonra ilerleyen süreçte elbette A milli takıma tekrar dahil olacaktır. Kenan Yıldız, bir diğer Serie A yıldızımız. Kenan Yıldız Juventus forması giyen oyuncu. Sol ayak 5. parmağında bir kırık tespit edilmişti. Bu sebeple ameliyat oldu. Kenan için birazcık daha beklememiz gerekiyor. Mert Müldür'ün durumunu açıkladık. Tabii biz yayına girmeden önce Mert Müldür'le alakalı bir sıcak haberi paylaşmıştık. Mert Müldür ameliyat geçirdi Avusturya'da. 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak. Rıdvan Yılmaz yine Beşiktaş forması giyen oyuncu. İyi performans gösteriyor. Onu da geniş kadrolarda görüyorduk. Rıdvan Yılmaz'a sakatlığı sebebiyle yok.
bu süreçte neler oldu? A milli takımımızın aday kadrosu açık.

Açıklanmadan önce bir önemli isimden açıklama gelmişti. Mert Günok milli takım kariyerini noktaladığını açıklamıştı. Mert Günok Fenerbahçe forması giyen 37 yaşındaki kaleci. A milli takıma da çok önemli hizmetleri olmuştu Mert Günok'un. O da artık gençlerin önünü açmak için milli takımı bıraktığı ifade edildi. Mert Günok'un kaleci rotasyonunda gerçekten çok önemli isimlerimiz var. Mert de bunlardan bir tanesiydi. Milli takım kariyerini noktalamış oldu Mert Günok. Dünya Kupası'nda A milli takımımızla beraber kadroda yer alan oyunculardan bir tanesiydi Mert Günok. A milli takımımız Montella yönetiminde hazırlıklarına başlıyor. Kameraman arkadaşım Barış Seven size görüntüleri aktarıyor. Geniş listeyi biraz önce paylaşmıştık. Eksik oyuncularımız var ama milli takımımızın elbette güçlü bir kadrosu var. Zinedine Zidane ve Mancini yönetimindeki Fransa ile karşılaşacağız. Ardından Mancini yönetimindeki İtalya ile de karşı karşıya geleceğiz. İlk olarak Kocaeli'ye gidiyor milli takımımız. Ardından da Bursa'da iki tane önemli maça çıkacağız. Tabii maça ilgi de bir hayli olacaktır. A milli takımımız gittiği tüm illerde coşkuyla karşılanıyor. A milli takımımızın 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile oynayacağı maçın genel bilet satışları başladı. Taraftarlarımız da en azından bu konuda bilgi sahibi olur. Yaklaşık 5 gün önce bilet satışları başlamıştı. Tribünlerin tamamının dolu olmasını bekliyoruz. Kocaeli'de ve Bursa'da çok iyi milli takım atmosferlerine şahit olmuştuk. Yine buna benzer bir atmosfer olacaktır. A milli takımımızın oynayacağı maçlarda. Tabii Dünya Kupası'nın ardından A milli takımımızın Uluslar Ligi'nde sergileyeceği performans da hepimizi merak uyandırıyor. Fransa maçı ile beraber startı vereceğiz 25 Eylül'de. Ardından 28 Eylül'de Bursa'da İtalya'yı konuk edecek A milli takımımız. Daha sonra tabii uzun bir milli ara, 3 haftalık milli ara. Ardından Belçika ile deplasmanda karşı karşıya gelecek milli takımımız. Ve son olarak da milli arayı İtalya'da, deplasmanda İtalya'da Bologna'da oynayacağı maçla noktalayacak. Kasım ayında yine verilecek milli arada A milli takımımız Belçika'yı konuk edecek. Fransa deplasmanıyla da Uluslar A Ligi'ndeki maçlarının tamamlamış olacak. Grup maçlarını tamamlamış olacak. Şu anda Montella oyuncularını topladı. Antrenman öncesi söylediğimiz gibi kısa bir toplantı yapıyor Montella. Eksik oyuncuları da görebiliyoruz. Çok kalabalık bir oyuncu grubu şu an için yok. Bugün antrenmanın ilk günü olması sebebiyle bu kadar az oyuncu var. Yarın ve sonraki gün basına kapalı antrenmanlar var. Çok daha kalabalık bir oyuncu grubuyla aslında bu maçların taktik antrenmanı daha rahat bir şekilde yapabilecek Vincenzo Montella. Şu an oyuncularıyla bir konuşma gerçekleştiriyor. Vincenzo Montella. A milli takımımız hazırlıklarını Montella yönetiminde sürdürecek. İlk rakibimiz Fransa, ardından da İtalya ile karşı karşıya geleceğiz. Eksikleri paylaşmıştık. Tabii yayınımızı yeni açan izleyicilerimiz ya da radyodan yeni dinlemeye başlayan dinleyicilerimiz için de eksikleri bir tekrar hatırlatmak istiyorum. Hakan Çağlanoğlu, Kenan Yıldız, Mert Müldür ve Rıdvan Yılmaz gibi isimler aday kadroda yok. Bu isimler sakatlıkları sebebiyle yok. Bu antrenmanda olmayan isimler var. Orkun Kökçü sakatlığı sebebiyle yok. Muhammed Şengezer, Yunus Akgün, Deniz Gül hafif sakatlıkları sebebiyle antrenmanda yer almayan isimler olarak bugün görmüyoruz. Demir Ege Tık'tan seyahat programı sebebiyle yine kadroda olmayan bir diğer isim. Bazı oyuncular da tabii şu an için antrenmana geliyor. Antrenmana gelen oyuncular olacaktır birazdan. Şimdi kameranın görmediği bölümde ben görebiliyorum. Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve hemen arkalarında da Yunus Akgün.
sahaya doğru.

0: doğru ilerliyor. A milli takımımız Riva'da hazırlıklarına başladı. Uluslar Ligi'nde çok önemli ve birbirinden açıkçası zor maçlar A milli takımımızı bekliyor. İnanıyoruz bu maçlarda en iyi sonuçları alacağız. A milli takımımız Dünya Kupası'ndaki taraftarları üzen sonuçları unutacaktır. Ama uzun yıllar sonra Dünya Kupası'na gitmemiz elbette hepimizi gururlandırmıştı. İnanıyoruz A milli takımımız Uluslar Ligi ile beraber çok daha iyi sonuçlar alacaktır. Çok daha iyi oyunlar sergileyecektir. Montella yönetiminde uzun süredir bir arada çalışan oyuncu grubu, birbirini tanıyan oyuncu grubu var. Montella'nın sahada neler istediğini çok iyi bilen bir oyuncu grubu var. İşin savunma ve hücum kısmında ezberleri olan bir oyuncu grubuyuz. Bu sebeple İnanıyoruz ki Fransa, İtalya, Belçika birbirinden zorlu rakipler ama milli takımımızın da kalitesi Uluslar Ligi'ni kalitesini hak eden bir kaliteye sahip. Uluslar Ligi'ne başladığımızda hatırlayalım. C Ligi ardından B Ligi, A Ligi'ne kadar yükselen bir performans vardı. Bunu da başaran hemen kamerada, ekranlarda gördüğümüz bu oyuncu grubuydu. Bu oyuncu grubu birbiriyle kenetlendiğinde Montella'nın direktiflerini çok iyi uyguladığı zaman sahada neler yapabileceğini zaten göstermişti. Elbette futbol şansı da bir faktör. Tek başına bazen performans yetmeyebiliyor. Futbol şansı da oyuncuların milli takımımızın yanında olur inşallah diyelim. Sakatlıksız, kaza olmadan, herhangi bir problem yaşanmadığı bir milli takım süreci diliyoruz A milli takımımıza. Birazdan da oyuncular, sol kenarda gördüğüm oyuncular antrenmana dahil olacak. İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci eksik oyunculardı. A milli takımımız çalışmalarını bugün itibariyle başlattı. Yarınki antrenmanda Orkun Kökçü olur mu? Tabii bunun durumunu biz de gün gün takip edeceğiz ama şu notu aktararak en azından söylemem gerekir. Orkun'un ağrıları oldukça şiddetliymiş. Bu sebeple durumu, ciddi bir durumu var. Elbette milli takım doktorları yakından inceliyor ama çok iyimser bir tablo şu an için çizemiyoruz Orkun Kökçü ile alakalı, ama Yunus Hakim, Muhammed Şengezer, Deniz Gül gibi isimler çok daha oynayabilir durumda. Arda Güler'i de gördük an itibariyle, o da milli takım personeliyle tokalaşıyor. Arda Güler, A milli takımımızın göz bebeği Arda Güler, Real Madrid'deki yıldızımız, sergiledi performanslarla her zaman beklentilerin çok yüksek olduğu oyunculardan bir tanesi Arda Güler. İsmail Yüksek ve Arda Güler de birazdan antrenmana dahil olacak. Kameraman arkadaşım Barış Lütfü Seven size görüntüleri aktarmaya çalışırken biz de notları paylaştık. A milli takımımızı yoğun bir 3 haftalık süreç bekliyor. Milli takımımız hazırlıklarını Montella yönetiminde sürdürürken biz de yavaş yavaş yayınımızı noktalayacağız. Kameraman arkadaşım Barış Lütfü Seven size görüntüleri aktardı. A milli takımımız Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı maçlar öncesi hazırlıklarına başladı. Söz tekrar stüdyoda.
1: Teşekkür ediyoruz Erdem Akbaş'a. Turkuaz Medya kanallarında Uluslar Ligi'nin tüm heyecanının yaşanacağını söyleyelim. Perşembe günü de 21.45'te Hollanda ile Almanya maçını yine A Spor ekranında takip edebilirsiniz diyelim. Ve dün oynanan karşılaşmalara dönelim, gündemdeki haberlere bir bakalım. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüp Spor'u 8-0 yenerek lig tarihinin kendisi açısından en farklı galibiyetini elde etti.
2: Fenerbahçe kulüp tarihinin en farklı galibiyetini elde ederek milli araya moralle girdi. Sarı lacivertliler Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüp Spor'u 8-0 mağlup etti. Karşılaşmada Vedat Muriç 4 golle yıldızlaşırken Mason Greenwood 2 kez ağları havalandırdı. Diğer gollerse İrfan Can Kahveci ve Matteo Guendouzi'den geldi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe milli araya 10 puanla 6. sırada girdi.

0: Eyüpspor karşısında kulüp tarihinin en farklı lig galibiyetine imza atan Sarı Lacivertliler daha önce 8 kez yaşadığı 7 farklı galibiyetlerini de geride bıraktı. Fenerbahçe rakiplerine karşı 6 kez 7-0, 2 kez de 8-1'lik galibiyetler elde etmişti. Sarı Lacivertliler İsmail Kartal'ın görevde olduğu 2023-24 sezonunun 19. haftasında iç sahada oynanan 7-1'lik Konyaspor galibiyetinden sonra yine bir maçın ilk 45 dakikasını 5-0 önde tamamladı. Ligde en farklı galibiyet alan takımsa Beşiktaş'a ait. Siyah beyazlar 1989'da Adana Demirspor'u 10-0 mağlup etmişti. Fenerbahçe Eyüpspor karşılaşmasıyla birlikte 8 kez 8 farklı galibiyet alınırken bir maç 9-1, 7 maç 8-0 sona erdi. Fenerbahçe milli aranın ardından Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
1: Fenerbahçe'de 4 golle maçın yıldızı olan Vedat Muriç karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
2: Mutluyuz. Önemli bir galibiyet aldık. Tarihi bir galibiyet. 2 haftadır kazanamıyoruz. Kötü bir başlangıç yaptık, evet. Dürüst olmak gerekirse bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Bütün hafta boyunca o reaksiyonu nasıl gösteririz diye çalıştık. Sisteme, taktiğe, disipline bağlı olarak bugün farklı ve güzel bir galibiyet aldık. Milli araya bu galibiyetle girdiğimiz için mutluyuz. Bize tabiri caizse ilaç gibi geleceğini düşünüyorum. İnşallah bu oynadığımız mücadele, bu attığımız goller derse Rize deplasmanındaki maç. Mason, ben, Mateo, İrfan, ben Mason. Doğru mu? Ya tabii, dediğim gibi başta hani bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Yani bu reaksiyonu bence olabilecek en iyi şekilde...
3: Çal makina.
2: Olabilecek en iyi şekilde gösterdik. Farklı bir skor aldık. Milli araya böyle bir güzel bir galibiyetle, tarihi bir galibiyetle girmek bizim için de çok iyi olacak. Şu an tamamen fresh bir şekilde milli aradan sonra yolumuza devam edeceğiz. Ya tabii ki bunlar, yani dediğim gibi, yani böylesine büyük bir kulüpte aslında ben biraz daha şeyim. İyimserim bu konuda, çünkü böylesine büyük bir kulüpte bunların olması çok doğal olarak görüyorum ben. Baskının olması, işte eleştirinin olması vesaire. O yüzden bugün hocası, futbolcusu, yönetimi, taraftarı bugün inanılmaz bir reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum.
1: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın milli arada eli güçlü olacak. Deneyimli çalıştırıcı birçok ilk 11 oyuncusuyla çalışma fırsatı yakalayacak.
4: Eyüpspor'u 8-0 gibi tarihi bir skorla yenen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal futbolcularına 6 gün izin verdi. İznin ardından yoğun fikstür öncesindeki hazırlıklar Samandıra'da devam edecek. Fenerbahçe'nin ilk 11'de görev yapan birçok oyuncusunun İstanbul'da kalacak olması, Kartal'ın çalışmalarını daha verimli sürdürmesine imkan sağlayacak. Bu süreçte Brezilya'nın Avustralya ve Hindistan'da oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosunda yer alması beklenen Ederson, milli takımdan affını istedi. Brezilyalı kaleci iznin ardından Samandıra'da çalışmalarını sürdürecek. Ederson'un yanı sıra Semedo, Archie Brown, Kante, Guendouzi, Asensio ve Greenwood gibi isimler de milli takımlarında yer almayacak. Kerem, İrfan Can, Oğuz, İsmail, Bartu, Şikrinyar, Ake ve Oponksa milli takım daveti aldı. İsmail Kartal milli arada daha fazla fiziksel ve taktik çalışma şansı yakalayacak. Tecrübeli teknik adam antrenmanlarda altyapıdan bazı oyunculara da yer vermeyi planlıyor.
1: Ahmet Sportif faaliyetler deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle dönen Beşiktaş liderlik fırsatını kaçırdı.
4: Beşiktaş Diyarbakır'da liderlik fırsatını tepti. Galatasaray'ın Trabzonspor'a 4-0 mağlup olduğu 6. haftada Ahmet Sportif faaliyetlere konuk olan siyah beyazlılar 84. dakikada 10 kişi kalan rakibine 3-2 mağlup oldu. Geride kalan 6 hafta sonunda ikinci yenilgisini alan Beşiktaş, milli araya 12 puanla 3. sırada girdi. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde 13 resmi maça çıkan siyah beyazlılar 10 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş, Ahmet Sportif faaliyetlere 3-2 kaybetse de Dušan Vlahović bu maçı boş geçmedi. Çorum Futbol Kulübü'ne karşı 3 gol, Fenerbahçe derbisinde de 1 gol atan Sırp Yıldız, 55. dakikada Ahmet ağlarını havalandırdı ve bu sezonki gol sayısını 5'e yükseltti. Siyah beyazlıların kaptanı Orkun Kökçü de ligdeki ilk golünü Diyarbakır'da attı. 90+8. Dakikada penaltıdan durumu 3-2'ye getiren Orkun, bu sezon tüm kulvarlarda 4 gol 4 asist üretti ve 8 gole direkt katkıda bulundu. Beşiktaş, milli ara sonrasında ligde 11 Ekim'de Kocaelispor'u ağırladıktan sonra 15 Ekim'de de UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim deplasmanına gidecek.
1: Ahmet Sportif faaliyetler Beşiktaş mücadelesinin ardından teknik adamların yaptığı açıklamaları izliyoruz.
3: Facendo un inizio di campionato strepitoso. È una squadra che
5: gerçekten Ahmet'i tebrik etmek istiyorum. Çünkü baktığın zaman lige yeni bir çıkmış takım. Böyle bir başlangıç yapmaları gerçekten muhteşem, muazzam olduğunu söyleyebilirim. Çok iyi çıkarttılar ve bundan eminim ki bence buraya gelen her takımda çok zor zaman yaşayacak, çok zorlanacaklar. Biz de maça kötü başladık, ilk yarıda bence kötü başladık ve onlar da bunu çok iyi kullandıklarını düşünüyorum. Her ne kadar biz reaksiyon versek de yetmedi. Ama bugün seviye de atlayabilirdik aslında. Bugün güzel bir çıkar, seviye de atlayabilirdik. Ama maalesef olmadı çünkü rakip gerçekten önünde bizi çok zorladılar. Ve bence herkes burada zorlanacak gene. Bu maç aslında çok fazla düellonun, mücadelenin olduğu bir maçtı. Çok fazla orta sahada mücadele olan bir maçtı. Ve aynı zamanda gri pozisyonlarında olduğu maçtı. Bazı mücadeleler bence çok gri, tam limitte olduğunu söyleyebilirim. Bence bu penaltı vardı, bize verilebilir bir penaltı. Ama aynı zamanda hakem hem bizler için hem de onlar için, onlar için düdük çaldı. Yani bu maç bence hakem şu anda konuşmaya gerek yok. Şu anda bence maça bakmalıyız. Neden? Çünkü biz gerçekten ilk yarı çok kötüydük. Onlar da ilk yarı çok iyiydi. Biz daha iyi ikinci yarı oynadık. Bence o yüzden şu anda maç hakkında konuşmamız daha iyi. Onlar da bizim kötülüğümüzü kendilerine iyi kullandılar. İyi bir oyun ortaya çıkarttılar. Ama yani bence bugün başrolde hakem yoktu, bunu söyleyebilirim. Biz sezonu 27 Haziran'da açtık. 27 Haziran'dan itibaren bence bugünkü 45 dakika bize yakışmayan 45 dakika. İlk başta 27 Haziran'da açtığımız zamana göre her zamanki oyunumuzu gösteremedik. Ama güzel reaksiyon gösterdiğini düşünüyorum. Bu reaksiyon neydi? Maçı tekrar daha iyi olmak isteyen, maçı kazanmak isteyen bir takımın gösterici bir reaksiyon gösterdik. Tabii ki de yorgunluk da vardı. Çünkü Avrupa'da oynadığın zaman bu yorgunluklar olabiliyor. Çok normal. Ama gerçekten reaksiyondan dolayı çok mutluyum. Bence beni o mutlu ettiğini söyleyebilirim. İlk yarı kötüydük. Gerçekten ritmimiz yoktu. Hatalar yaptık. Top kaybettik. Ve maça yaklaşımımız bence yanlış oldu. Ama ikinci yarıda iyi bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Güzel bir reaksiyon gösterdik. Maçta çevirebilirdik de. Ama işten geçmişti. Evet, Trossard gerçekten çok büyük bir şampiyon. Çok büyük bir futbolcu. Ve tabii ki de yokluğu hissediyor. Çünkü kendisi çok kaliteli bir oyuncu. Bugün de hala ağrıları devam ediyor. Ama 3 hafta sonra bu ağrıların geçeceğini, bizimle beraber olacağını düşünüyorum. Ama gerçekten bugün özellikle ilk yarıda onun eksikliği, onun kalitesinin getirdiği eksikliği hissettiğimi düşünüyorum. Belki de böyle olmayabilirdi işler. Ama bizim için gerçekten çok çok önemli bir oyuncu ve umarım milyardan sonra bizim beraber olacak, çünkü kendisi ihtiyacımız
6: var. Penso che meglio parlare di quello che è stata la partita dove
7: victory for the team, for the club. I think it was
8: bizim için çok büyük bir galibiyet oldu. Kulübümüz ve takımımız için çok büyük bir galibiyet oldu. İki aşamadan bahsedebiliriz. Yani maçı ikiye bölebiliriz. Birinci yarı ve ikinci yarı olarak. Birinci yarıda çok güzel enerji koyduk. Çok iyi işler yaptık. Çok büyük şanslar, çok fazla şanslar ürettik. Onları çok zorladık. 30 dakikaya kadar 2-0 bulduk. Hak ettiğimizi düşünüyorum bu attığımız gollerde. Sonrasında geri çekildik. Doğal aslında futbolda olabiliyor bu büyük takımlara karşı. Futbol belli oranda topla oynamayı unuttuk, onu söyleyebilirim. Devre arasında konuşarak bunu çözmeye çalıştık. İkinci yarıda da çok aşırı çözebildiğimizi söyleyemem. Çözebilmiş olduğumuzu söyleyemem. O yüzden çok büyük cesaret koydular mentor olarak.

0: çok güçlülerdi ve çok iyilerdi, bunu söyleyebilirim. Yani çok fazla hakemle alakalı konuşmak istemiyorum ama yani siz de hepiniz gördünüz, biz de gördük. Bizim tarafımızda bizim tarafımızla alakalı hiçbir karar vermedi. Yani hep rakip takıma verdi. Bunu söyleyebilirim. Çok basit kartlar gösterdi. İkili mücadelelerde genelde 50-50 olan taraflarda hep onlara verdi faulleri. Yani aslında benim burada oturma sebebim de bu zaten. Hoca kırmızı kart gördüğü için ben buradayım. Aslında bu size her şeyi söylüyor. Biz pozitif olmaya devam etmeliyiz. Önemli olan bu. 13 puanımız var. Şu anda ligin tepesindeyiz. Ve milli araya bu şekilde girmiş olduk. Önemli olan devam etmeye çalışmak. Belli bir akış yakaladığınızda aslında bunun milli arayla duruyor olması, evet doğrudur, iyi gibi görünmeyebilir. Katılıyorum. Ama önemli olan biz başlangıçta da lige başlarken iyi başladık. Galibiyetler aldık. Bunu söyleyebilirim. Yani iyi bir sezon geçirmeniz için de iyi başlamanız da çok önemli. Biz sezon başında bunu iyi başladık. Ondan sonra iyi getirdik buraya kadar. İyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu sadece 6 tane oynanmış olan 6 tane maçtı bizim için. Çok daha maçlar var önümüzde, çok daha fazla maçlar. Bu şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. After the 3-1 we had a big
1: chance. Eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve A Spor yorumcusu Mustafa Çulcu 90+1 programında Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş karşılaşmasındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
2: Orban'ın golü öncesinde Salih'in yerde kaldığını gördük. Hakem oyunu devam etti de Orban da bir füze yolladı. Herhangi bir sıkıntı var mı bu golden önce?
3: Hayır, burada bir sıkıntı yok. Tertemiz bir gol. Teması alan oyuncu Beşiktaşlı oyuncu. Beşiktaşlı oyuncuya bir faul yok. Bunlar normal futbolun doğasında olan ilki. İkincisinde de zaten Beşiktaşlı oyuncu gidip Salih'e
2: çarpıyor. Kayarak çarpıyor değil mi? O da istemsizce çarpıyor.
4: Hocam şurada bir omuz atmıyor mu yani?
3: Yok, omuz yok orada.
2: Peki 35'te işte Serdar Başkan'ın dediği pozisyon. Vlahovic'in yerde kaldığı pozisyon. Vlahovic aleyhine faul dedi burada. Karşılaşma.
3: Burası çok güzel. Burası
2: da güzel. Vlahovic mücadelesi. Bakın şimdi. Orada aslında Bates'in bir hatası var. Bekliyor ki kaleci çıksın diye. Halbuki pozisyona yakın orada savunma oyuncusu. Vurup uzaklaştırabilir. Yapmıyor. Hata yapıyor.
4: Burası da yok yani. Kaleye evet, gidecek. Evet. Öldü.
3: Bak şimdi avuta top çıkarken ne yapıyor savunmacı? Savunmacı perdeliyor değil mi?
4: Şarj
3: orada yükleniyor.
4: Topla
3: değil mi?
4: Topla rakip arasına
3: buna
4: girmek istiyor.
3: Buna biz ne yapıyoruz?
4: Istiyor.
3: Oyna diyoruz. Bir şey yapmıyor tamam. Diyoruz değil mi? Bu öyle başlayan ama devamında penaltıya giden 4 numaralı oyuncu bacak arasına bakar mısın? Hop bitirdi. Top kimin önünde? Vlahovic'in önünde.
4: Avantajlı
3: olan. Tutarak, çekerek bir durduruyor cezalında. Evet, top için mücadele var mı? Top için mücadele aşağıda yok. Yukarıda eylem var. Bu eylemin karşılığı penaltı. Kırmızı kart olması lazım. Ama hakem ne yaptı? Döndü savunmanın lehine, penaltıyı çalınca bütün her şey bitti.
4: Bu net.
3: Peki hücumcu burada faul diyebileceğimiz bir teması var mı? Yok.
4: Hiçbir şey yok.
3: Ama savunmacının yaptığı temas faul ve fazlası. Bu olmaz. Bak şimdi bunu Ali Şansal'ın sahada vermesi lazım. Neden? Kapalı kol çok profesyonelce açılıyor. Hı hı. Dikkat edin, top gelirken açıyor. Oradan bak gördün mü?
4: Büyütüyor, geçeceğini
3: biliyor.
4: Büyütüyor.
3: Şu kadarı tabii, topun tabii. Geçişine set tabii, oluyor. Tabii. Engel oluyor. Böyle kol böyle açılıyor.
2: Bence istemsizce büyütüyor. Refleks yapıyor. Yani gidiyor böyle yapıyor. Sonra eyvah ben ne yaptım diyordur da.
3: Bak
4: tabii kapalı kolu açtı. Tabii.
5: Penaltı hocam bu.
3: Tabii ki penaltı.
2: Penaltı.
3: Tamam, ama işte sahada hakemin vermesi lazım bunun.
5: O da hiçbir şey veremiyor hocam. Neyi verecek sahada? Ne kırmızı kartı yani. Vermiyor. Penaltıyı vermiyor.
1: Galatasaray'ın yeni transferlerinden Alexis Batrakov'un henüz ilk 11 oyuncusu olamaması tartışmalara neden oldu.
6: Galatasaray'da yaz transfer dönemi özellikle orta sahaya yapılacak takviyelerin gündemiyle geçti. Sarı Kırmızılılar uzun süren transfer çalışmalarının ardından Rus ekibi Lokomotiv Moskova'dan Alexey Batrakov'u renklerine bağladı. Galatasaray 21 yaşındaki futbolcu için Rus kulübüne 25 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Ancak Batrakov şu ana kadar sarı kırmızılı takımda düzenli bir ilk 11 oyuncusu olamadı. Rus futbolcu son olarak deplasmanda 4-0 kaybedilen Trabzonspor karşılaşmasında 68. dakikada Sara'nın yerine oyuna girdi. Batrakov'un yüksek

0: Yatırıma rağmen ilk 11'de düzenli forma şansı bulamaması Galatasaray'da gündem oldu. 10 numara bölgesinde Yunus Akgün'ün görev yapmaya devam etmesi, Batrakov'un takımdaki rolüyle ilgili soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Galatasaray'da teknik heyetin genç futbolcunun uyum sürecini nasıl yöneteceği ve Batrakov'un ilerleyen haftalarda ilk 11'de daha fazla sorumluluk alıp alamayacağı merak konusu.
1: Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Bordo Mavili takımda son 9 sezonun en iyi gol performansına imza attı.
0: Muhammed Salah, Trabzonspor dönemine unutulmaz bir başlangıç yaptı ve tarihe geçti. Ligin 6. haftasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Bordo Mavililer'de bu sezonki 7. golüne ulaşan Mısırlı yıldız, Trabzonspor'da son 9 sezondaki en golcü başlangıcı yapan isim oldu. İlk haftada deplasmanda oynanan Kasımpaşa maçının 58. dakikasında oyuna girerek ilk kez Trabzonspor forması giyen Salah, ilk 11'de başladığı ikinci maçında Başakşehir'e 2 gol atarak galibiyette başrol oynadı. 2-1 kaybedilen Ahmet Sportif Faaliyetler maçında bir kez gol sevinci yaşayan 34 yaşındaki futbolcu, 4. haftada 5-0 kazanılan Gençler Birliği maçında penaltıdan ağları havalandırdı ve ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı. İlk 5 haftada 4 gol atan Salah, Galatasaray maçında hat-trick yaparak gol sayısını 7'ye yükseltti ve krallık yarışında da Orban'la birlikte zirvede yer aldı. Salah 7 golün yanı sıra 2 de asist üretti. Daha önce Burak Yılmaz 9 sezon önce ilk 6 haftada en golcü başlangıcı yapmıştı. Salah Trabzonspor'da 2017-2018 sezonunda ilk 6 haftada 7 gol atan Burak Yılmaz'dan sonra bu başarıyı tekrarlayan isim oldu. Bordo Mavili takımın gollerinin %54'ünü atan Salah, bu dönemde Sörloth, Cornelius, Vakayeme, Rodallega, Onuachu gibi isimleri de geride bıraktı.
1: Spor ekonomisine de bakalım. Bugün Borsa İstanbul'da spor endeksinde durum ne? Gelin şimdi hep birlikte bir göz gezdirelim. Aynı zamanda kulüplerinde yine hisselerine bakış atacağız. BİST'te spor endeksi günü %2,93'lük bir değer kaybıyla tamamladı. Tek tek spor hisselerine bakacak olursak da Beşiktaş Anonim Şirketi'nde %9,9'luk bir düşüş söz konusu, günü oldukça kötü kapattı. Diğer hisselerde de Fenerbahçe'de %0,39'luk bir düşüş söz konusu. Galatasaray hisseleri de %3,19'luk değer kaybı yaşattı yatırımcılarına. Trabzonspor hisseleri günü başladığı seviyede 0,88 değerinde tamamladı. Herhangi bir değer kaybı veya pozitif artış söz konusu olmadı. İstanbul'da trafik durumu nedir? Ona göz gezdireceğiz. Şimdi de A Haber muhabiri Merve Köloğlu bizimle birlikte. Merve, kolay gelsin. Nasılsın?
2: Teşekkür ediyorum. İyiyim. Umarım siz de iyisinizdir. Megakent'ten trafik yoğunluğuna ilişkin notlarımızı aktaralım. Hepimizin bildiği gibi geçen hafta artık okullarda öğrenciler ders başı yaptı. Yaz tatili resmen sona erdi ve İstanbul'un o yoğun trafik temposuna yeniden başlamış olduk. Yazın tabii okulların da kapanmasıyla beraber İstanbul'da aslında İstanbullular nispeten biraz daha rahat bir trafik seyri yaşıyordu. Bugün haftanın ilk iş günü. Sabahın erken saatlerinden itibaren kent genelinde hareketli bir trafik vardı diyebiliriz. Şimdi de günün ilerleyen saatlerinde özellikle mesai çıkışlarıyla birlikte yoğunluğun zaman zaman kendisini hissettirdiğini gördük. Biz şu anda Halıcıoğlu'ndayız. Arkadaşım, kameraman arkadaşım Furkan Ali Özel ekranlarınıza da getiriyor. D100 karayolu üzerindeki araç hareketliliğini buradan oldukça net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Trafik aslında tamamen durmuş değil. Araçlar ilerliyor. Nispeten yoğun bir akış söz konusu. Zaman zaman araçların hızları düşüyor. Yer yerde kısa süreli yığılmalar oluşuyor. İstanbul genelindeki trafik yoğunluğu şu dakika itibariyle %67 seviyesinde. Tabii %67 dediğimizde İstanbul'un genelinden bahsetmiş oluyoruz. Dolayısıyla bulunduğumuz noktaya ve gittiğiniz yöne göre karşılaşacağınız trafik çok daha yoğun ya da rahat olabilir. Bizim bulunduğumuz nokta Halıcıoğlu. İstanbul trafiği açısından oldukça kritik bir nokta. Çünkü burası D100'ün önemli geçiş güzergahlarından biri aslında. Haliç Köprüsü bağlantısı burada. Devamında Edirne Kapı ve Cevizli Bağ hattı var. Dolayısıyla günün hemen her saatinde ciddi bir ara

0: araç hareketliliğini burada görmek mümkün. Araçlar peş peşe ilerliyor. Birkaç dakika içerisinde bile trafik tablosunun değiştiğini söylememiz de mümkün. Bir anda yol biraz açılıyor. Araçların hızlandığını görüyoruz. Hemen ardından yeni araçların gelmesiyle birlikte trafik yeniden sıkışabiliyor. Şu anda kameraman arkadaşımın ekranlarınıza getirdiği yön aslında Mecidiyeköy Şişli tarafına giden yönde bir yoğunluk olduğunu söylemek mümkün. Aslında bugün bu yoğunluğun arkasında birkaç etkeni birlikte de değerlendirmek lazım. Her şeyden önce haftanın ilk iş günündeyiz ve en başta belirttiğimiz gibi artık okullar açıldı. Okul servisleri de yeniden trafiğe katıldı. Bir de tabii yaz tatili artık sona erdi ve İstanbul'a dönüşler tamamlandı ve kent yeniden normal, yani aslında bizim normalimize ve yoğun temposuna yeniden geri dönmüş oldu. Yani yaz aylarında zaman zaman gördüğümüz o daha sakin trafik görüntülerini artık geride bırakıyoruz. Özellikle sabah saatlerinde bunun etkisini çok daha net gördük. Öğrencilerin okula yetiştirmeye çalışan veliler, okul servisleri, işe yetişmeye çalışanlar, bunların tamamı aynı saat diliminde yola çıkınca ana arterlerde ister istemez yoğunluk oluşuyor. Akşam saatlerinde ise bu kez tam tersi yönde bir hareketlilik başlıyor. İşten evine dönmek isteyenler de yola çıkıyor. Dolayısıyla İstanbul trafiğinde sabah ve akşam saatleri yeniden oldukça hareketli geçmeye başladı. Araç sayısının oldukça fazla olduğunu görüyoruz. Özellikle Haliç Köprüsü ve bağlantı noktalarına doğru yaklaştıkça sürücülerin hızların düşürdükleri bazı bölümler var. D100 üzerindeki bu hareketlilik yalnızca Halıcıoğlu'yla da sınırlı değil. Edirne Kapı, Cevizli Bağ devamındaki güzergahlarda da trafik tablosu gün içerisinde değişiklik gösterebiliyor. Elbette İstanbul'un diğer yakasını da unutmamak gerekiyor. Anadolu yakasında da ana arterler ve özellikle köprü bağlantıları bu saatlere doğru sürücülerin yakından takip ettiği noktalar arasında. Özetleyecek olursak bir kez daha hatırlatırım. İstanbul genelinde trafik yoğunluğu şu anda %67 seviyesinde. Dolayısıyla birazdan yola çıkacak İstanbullular için de buradan bir kez daha hatırlatmış olalım. Yola çıkmadan önce trafik durumuna bakmakta ve mümkünse alternatif güzergahları değerlendirmekte fayda var. Evet, haftanın ilk İlk iş günü dedik, okullar artık açıldı dedik, yaz tatili resmen sona erdi ve İstanbullular artık kendi memleketlerine döndü. Mega Kent'ten, Halıcıoğlu'ndan İstanbul'un trafik durumuna ilişkin notlarımızı aktardık. Sözü yeniden sizlere, yani merkeze aktaralım.
1: Merve Köloğlu'na teşekkür ediyoruz. İstanbul trafiğine de göz gezdirdik. Aspor TV, Aspor Radyo ortak yayınında size aktardık. Ana haberin ilk bölümünü noktalıyoruz ama birazdan karşınızda olacağız. Gündemdeki haberleri size aktarmayı sürdüreceğiz.
2: Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Başka.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boschcarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi

0: Payteer. Detaylar payteer.com'da. Büyük rahatlık Payteer.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
0: Reklam.
2: A Spor Radyo. Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
4: Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: İdefix'ten öğrencilere çok özel bir fırsat. İdefix öğrenci. Süpermarketten kırtasiyeye, teknolojiden moda ürünlerine, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarında İdefix öğrenci yanında. Uygulamaya özel ilk alışverişe 100 TL indirim kuponu, sürpriz indirimler, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix öğrencide. Öğrenciysen sen de hemen İdefix öğrencili ol. İlk 6 ay sadece aylık 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Öğrenciliğini premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Net,
9: Sigortam.net. Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
10: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin, uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın. Uçarsın bu fiyatlara.
0: Reklam.
2: A Spor Radyo.
0: Reklam.
11: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
0: Akakçe.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
12: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.

0: As Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. As Spor Radyo.
1: Bir reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam.
3: Yaşasın spor.
4: Başlıklı yazı şu şekilde. Son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında teknik direktörümüz Okan Buruk ve futbol takımımızla ilgili şahsıma ve yönetim kurulumuza atfedilen gerçeği yansıtmayan iddialar yer almaktadır. Okan hocamızla her zaman irtibat halinde olduğumuz gibi Trabzonspor karşılaşmasının ardından da kendisine bizzat arayarak moralini bozmamasını ve kendisine olan güvenimizin tam olduğunu ifade ettim. Pazar günü de antrenmanın ardından tesislerimizde yüz yüze görüşerek takımımızın durumunu ve önümüzdeki süreci değerlendirdik. Okan Buruk'a dün de inancımız ve güvenimiz tamdı, bugün de tamdır. Ne yazık ki Galatasaray'ın yaşadığı her puan kaybını fırsat bilerek ortaya çıkan, kulübümüzü ve camiamızı karıştırmaya çalışan bir anlayışla bir kez daha karşı karşıyayız. Galatasaray kazandığında sessiz kalanların tek bir olumsuz sonuçta kriz senaryoları üretmesine dikkatle takip ediyoruz. Dertlerinin Galatasaray olmadığı açıktır. Bizim tavrımızsa dün neyse bugün de aynıdır. Okan Buruk yönetiminde 4 yıldır nasıl inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ettiysek, bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Trabzonspor karşılaşmasında alınan sonuç nedeniyle taraftarımızı üzdüğümüzün farkındayız. Ancak şahsım, yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve büyük Galatasaray taraftarıyla tek yumruk olarak hedeflerimizden asla sapmayacağız. Tüm konsantrasyonumuz Süper Lig'de üst üste 5. şampiyonluğumuza ulaşmak ve Avrupa'daki hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektedir. Dursun Aydın Özbek imzalı bu açıklama 18.56 itibarıyla kamuoyuna duyuruldu ve paylaşıldı. Okan Buruk'a yönelik destek mesajı içeriyor. İçinden bir söz ön plana çıkarılacak olursa, ki arkadaşlarımız da ekrana yansıttı, Okan Buruk'a dün de inancımız ve güvenimiz tamdı, bugün de tamdır diyor Dursun Özbek. Bunun yanı sıra Trabzon deplasmanında alınan farklı mağlubiyetin ardından Okan Hoca ile irtibat haline geçtiğini söylüyor başkan. Moralini bizzat kendisini arayarak moralini bozmamasını ve kendisine olan güveninin tam olduğunu ifade ettiğini belirtmiş Dursun Özbek. Pazar günü de yine antrenmanın ardından tesislerde yüz yüze görüşerek takımın durumunu ve önlerindeki süreci değerlendirdiklerini de ifade etmiş Sayın Dursun Özbek, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı. Bu son dakika bilgisini size aktardık. Fenerbahçe'nin farklı Eyüpspor galibiyetinde Vedat Muriç, Mason Greenwood, Matteo Guendouzi ve İrfan Can Kahveci başrolü oynayan isimlerdi.
5: Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 8-0 gibi tarihi bir skorla yendiği maçta özellikle 4 futbolcu öne çıktı. Sarı lacivertlilerde 4 gol kaydeden Vedat Muriç karşılaşmaya damga vurdu. 2 golde penaltıyı yaptıran Kosovalı golcü 7. 21. 47. ve 55. dakikalarda ağları havalandırdı. Tümosan Konyaspor ve Samsunspor maçlarında da gol atan Muriç kariyerinde ilk kez 4 gol birden kaydetti.

0: 32 yaşındaki oyuncu karşılaşmanın 69. dakikasında yerini Romelu Lukaku'ya bıraktı. Eyüpspor karşısında fileleri iki kez havalandıran Mason Greenwood ligde 3 maç aradan sonra golle buluştu. Mücadelenin 5. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen İngiliz futbolcu 80. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Ligin ikinci haftasında iç sahada Konyaspor karşısında iki kez fileleri havalandıran Greenwood ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti. Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Matteo Guendouzi bu sezonki ilk golünü attı. Sarı lacivertli formayla bu yıl 12. resmi maçını oynayan Fransız oyuncu, geçen sezonun 25. haftasında iç sahada oynanan Samsunspor karşısında fileleri havalandırmıştı. İrfan Can Kahveci kaydettiği golle sarı lacivertli forma altında 476 gün sonra skor üretti. Milli oyuncu son olarak 2024-25 sezonunun son haftasında 31 Mayıs 2025'te oynanan Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşmasında gol atmıştı. Geçen sezonun ilk yarısında fazla forma şansı bulamayan ve devre arasında Kasımpaşa'ya kiralanan İrfan Can Kahveci, lacivert beyazlı ekip adına da 2 gol kaydetmişti. Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Kojo Opong, 69. dakikada Şikrinyar'ın yerine oyuna girdi ve ilk kez sarı lacivertli formayı giydi.
1: Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Şalai sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı. Macaristan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Şalai'nin sakatlık sebebiyle milli takım kadrosunda yer alamayacağı belirtildi. Son olarak Trabzonspor maçına ilk 11'de başlayan 29 yaşındaki futbolcu 74. dakikada oyundan çıkmıştı. Sakatlığın detayları ve ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı henüz açıklanmadı. Macar futbolcu bu sezon Galatasaray'da 7 maça çıktı, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Milli araya 3. sırada giren Galatasaray'da ilk 6 haftalık periyotta kanat oyuncuları beklentilerin çok altında kaldı.
2: Galatasaray'ın kanatları sessiz kaldı.
3: Barış Alper topla birlikte gidiyor. Barış Alper şimdi pasını verdi. Sané'yi topla buluşturdu. Sané açtı önünü. Sané ceza sahası ayırdı. Sané şimdi pasını verdi. Yunus toparladı, gol!
2: Trabzonspor deplasmanında aldığı 4-0'lık mağlubiyetle milli araya giren sarı kırmızılı takımda kanat oyuncularının düşük skor katkısı dikkat çekti. Sezonun geride kalan 6 haftasında kanatlarda görev yapan Barış Alper Yılmaz, Leroy Sané, Rafael Leao ve Yunus Akgün takımın hücum üretkenliğine sadece bir golle katkı sağladı. Bu golün sahibi ise Galatasaray'ın Erzurumspor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada ağları havalandıran Yunus Akgün oldu. Sarı kırmızılı takımın kanat oyuncuları Çorum Futbol Kulübü, Erzurumspor Futbol Kulübü, Göztepe, Başakşehir, Kocaelispor ve Trabzonspor maçlarında istenen skor katkısını veremedi. Sezon başında hücum hattına önemli takviyeler yapan Galatasaray'da özellikle Leroy Sané ve Rafael Leao'dan beklenti yüksek. Ancak iki yıldız ligde şu ana kadar gol veya asist üretemedi. Portekizli Rafael Leao ligde ikisi ilk 11'de olmak üzere 3 maçta forma giydi. Alman yıldız Leroy Sané ise 7 maçın 4'ünde ilk 11'de görev aldı. Galatasaray'da milli aranın ardından kanatların performansı takımın hücum gücü açısından önemli başlıklardan biri olacak.
1: Beşiktaş bu sezon dış sahada istediği performansı sergileyemiyor. Siyah beyazlar ilk milli araya 3 deplasman yenilgisiyle giriyor.
2: Beşiktaş deplasmanda kazanmakta zorlanıyor. Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Ahmet Sportif faaliyetlere 3-2 mağlup olan Beşiktaş, ligdeki ikinci yenilgisini tattı. Siyah beyazlılar Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 13 maçta 3 kez kaybederken, bu mağlubiyetlerin tamamını Dolmabahçe dışında yaşadı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda sahasında 3-0 mağlup ettiği Kaunas Jalgiris'e rövanşta 1-0 yenilirken, ligde de Corendon Alanyaspor ve Ahmet Sportif faaliyetler karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Siyah beyazlılar buna karşın deplasmanda Midtjylland, Hradec Králové ve Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı. Geçen sezon tüm kulvarlarda 22 deplasman maçına çıkan Beşiktaş 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşamıştı. Dolmabahçe'de ise farklı bir görüntü ortaya koyan siyah beyazlılar Avrupa Ligi ve Süper Lig'deki 7 maçın tamamını kazandı. Beşiktaş iç sahada Midtjylland, Hradec Králové, Kaunas Žalgiris ve Marsilya'nın yanı sıra Eyüpspor, Çorum Futbol Kulübü ve Erzurumspor Futbol Kulübü'nü mağlup etti. Bu karşılaşmalarda 19 kez fileleri havalandıran Vincenzo Italiano'nun ekibi kalesinde yalnızca 3 gol gördü.
1: Süper Lig'de milli araya lider olarak Ahmetspor girdi. Taraftarlar Diyarbakır sokaklarında liderliği coşkuyla kutladı.
4: Süper Lig'de ilk kez mücadele eden Ahmet Sportif Faaliyetler sezona yaptığı muhteşem başlangıcı Beşiktaş galibiyeti ve liderlik koltuğuyla taçlandırdı. 6. haftada Beşiktaş'ta liderlik maçına çıkan Diyarbakır temsilcisi siyah beyazlı rakibini 3-2 yenerek milli araya zirvede girdi. Ahmet Sportif Faaliyetler Süper Lig tarihinde 6. haftayı lider tamamlayan ilk yeni yükselen takım oldu. Başakşehir ve Trabzonspor'un ardından Beşiktaş'ı da mağlup eden Diyarbakır temsilcisi, Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşamış kulüplere rakip olduğu ilk 3 maçı kazanan ilk takım oldu. Yaz transfer döneminde Ahmetspor'un en dikkat çeken hamlesi Gift Orban'dı. 24 yaşındaki santrfor Süper Lig'deki gollerine Beşiktaş karşısında da devam etti. 6 hafta sonunda 7. kez fileleri havalandıran Nijeryalı futbolcu Muhammed Salah'la birlikte gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. 3-2'lik maçın ardından Ahmetsporlu taraftarlar hem Beşiktaş galibiyetini hem de zirveye yerleşmenin coşkusunu yaşadı. Cadde ve sokaklarda uzun araç konvoyları oluşturan yeşil kırmızılı futbol severler korna çalarak ve takım bayraklarını sallayarak galibiyeti kutladı.
1: Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin'le Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
0: 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor. Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Kupası'nda 2025-2026 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe ile ikincisi Beşiktaş kupayı müzelerine götürmek için mücadele edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak derbi saat 20'de başlayacak. 19. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesine çıkacak Fenerbahçe 8 kez mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertler son olarak geçen sezon zafere uzandı. Beşiktaş ise Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bir kez şampiyonluk yaşadı. Siyah beyazlılar 2012'de Anadolu Efes'i 77-75 yenerek kupayı müzesine götürdü. Beşiktaş organizasyonda 1987'de Karşıyaka'ya, 2025'te ise Fenerbahçe'ye mağlup oldu. Anadolu Efes 14 kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunda bulunuyor.
1: Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın basın toplantısı gerçekleştirildi.
5: Yaklaşık 3 hafta, 1 aylık bir süredir hazırlıklarımızı sürdürüyoruz ve genel olarak her sezon başında olduğu gibi bazı ayarlamaları yapıyoruz, bazı geliştirmeler noktasında odaklanıyoruz. Formumuzu yakalamamız için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yarın elbette 39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası karşılaşması bizim için son derece özel bir maç olacak.
6: We are very happy that second year in a row we are in Presidential Cup and
5: gerçekten çok mutluyuz ve gururluyuz Beşiktaş olarak. Üst üste ikinci yıl bir kez daha Cumhurbaşkanı Erkekler Basketbol Kupası finalinde mücadele edecek olmaktan. Ve biz hepimiz bu ülke için Cumhurbaşkanı Erkekler Basketbol Kupası mücadelesinin ne kadar önemli ve prestijli olduğunun farkındayız. Bu bizim açımızdan Beşiktaş olarak da şu ana kadar çok iyi bir iş çıkarttığımızın da bir göstergesi. İkinci yıl üst üste bu finalde mücadele edecek olmak, bir anlamda bu karşılaşmayı oynamak, geçen sezonun ödüllendirilmesi, geçen sezonki performansımızın ödüllendirilmesi anlamına geliyor ki bence son derece iyi bir sezon geçirdik Beşiktaş olarak. Ama unutmamamız gereken bir şey var.

0: Sen dolayı çok mutluyuz ve heyecanlıyız. Tabii ki iki takım için de sezon başı, iki takımın da yeni oyuncuları var. Bir alışma süreci olacaktır ama bizim için sezona iyi başlamak gerçekten çok değerli ve önemli. Ama öncelikle burada Beşiktaş takımını gerçekten bir kere daha tebrik ediyorum. Çünkü yaklaşık herhalde 2-3 senedir finallerde karşı karşıya kalıyoruz ve bu sene aslında Euroleague'de oynayacaklar. 3 takımın da Euroleague'de ülkemizi temsil etmesi gerçekten çok büyük mutluluk ve gurur verici. Beşiktaş zaten bence Euroleague'de oynamayı hak ediyordu. Oynadığı basketbolla gösterdiğimiş olduğu performanstan dolayı. Onları da bir kere daha tebrik ediyorum. Yarınki maçta başarılar. Güzel bir ortam olacaktır. İki taraftarın da olduğu ortamda oynamak, bu atmosferde oynamak iki takım oyuncuları için de hocaları için de çok güzel oluyor. Yarın bu maçlardan biri olacak. Tekrardan Beşiktaş'a başarılar diyorum yarınki maçta.
1: Yeah, I mean, a lot has already been said, obviously. I think we're really just looking forward to, you know.
2: Bir anlamda da yarınki mücadeleyle birlikte yeni sezona da merhaba diyeceğiz. Biz de Euroleague'in yeni takımı olarak elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız ki karşımızda son derece saygı duyduğumuz son 5-6 yıllık hatta 10 yıllık dönemin en önemli takımlarından bir tanesi var. Dediğim gibi takımın entegrasyonu, birbirine tanıması ve uyumu açısından son derece önemli bir maç olacak.
1: So you know, just getting everybody integrated, and we're looking forward for tomorrow. And
3: son dünya şampiyonu İspanya teknik direktör Luis de la Fuente ile 2032 yılına kadar sözleşme uzattı.
4: İspanya de la Fuente ile devam ediyor. Matadorlar 65 yaşındaki teknik adamın sözleşmesini 2032'ye dek uzattı. Başarılı çalıştırıcı 2026 Dünya Kupası'nda ülkesini zafere taşımıştı. Euro 2024'te de şampiyonluk yaşayan De La Fuente kısa sürede adını tüm Avrupa futboluna tanıtmıştı. İspanyol teknik direktör 2022 yılına dek altyapıda görev alıyordu. İspanya yeni sözleşmeyle birlikte 2030 yılında ev sahiplerinden biri olacağı Dünya Kupası'na da De La Fuente ile gideceğini netleştirmiş oldu. Pero la más importante
3: es querer. İspanya La Liga'da sonucu merakla beklenen Madrid derbisini kazanan Atletico oldu. Real Madrid karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
5: Madrid derbisi başlıyor Metropolitano'da. Şimdi Simeone, Kangani yaptı ortasını, kaleye doğru David. David geriye doğru şut, Tansko'dan Konate uzaklaştırıyor. Arda kaleye baktı, uzak mesafe. Arda vurdu, kaleci Oblak. Çok uzaklardan isabetli bir şut. Arda Güler. Oblak golü izin vermedi. Tansko. Simeone'ye doğru havalandırdı. Simeone göğüs kontrol, yerde, hakem penaltı diyor. Hausen'ın müdahalesine hakem beyaz noktayı gösteriyor. Bir de sarı kart Hausen'a. Giuliano Simeone çok iyi kontrol etti topu. Hausen'ın önünde kaldı. Hausen penaltıyı yaptırıyor. Offside yok. Evet, izleme tavsiyesi var.
6: İkili mücadele direkt gitmesi engelli şekilde çekiyor derse o zaman kırmızıya döner. Bak bir yandan onu da gösteriyorlar. Görüyor musun? İkisini de gösteriyorlar.
5: Evet, hakem izledi. Arka cebe gitti.
6: Kırmızı geliyor. Penaltı noktası değişecek mi? Sarı iptal.
5: Hausen oyundan atılıyor. Penaltı kırmızı devam. Kart. Hausen oyundan atıldı. Sociedad maçında bir penaltı golü vardı. Grimaldo'nun işaret geldi. Grimaldo ve gol. Grimaldo ile Atletico derbide 1-0 önde. Büyük sevinç yaşıyor Grimaldo ve Atletico taraftarı.
6: Tek pasla, tek hatayla bütün maçın gidişatını değiştirmeyi başardı Atletico Madrid.
5: Baena tek oynadı. Kangani. Kangani aldı soluna, en solda Grimaldo bomboş. Atamadı ona. Şimdi Simeone. Simeone yerden gol.

0: Simeone. Penaltıyı alan isim. Şimdi de gol pasını veriyor David. İlk derbisinde golle tanışıyor. Tam kenarda Alvarez'i muhtemelen onun yerine alacaktı ama çıkmadan golü atıyor David. Bernardo Silva yaptı ortasını. Kafa vuruşu top ağlarda. Real Madrid duran toptan golü buluyor. Farkı 1'e indiriyor Rudiger. Atletico'nun oyunu soğuttuğu bölümde Bernardo Silva'nın ortası Rudiger. Real Madrid'i umutlandırıyor. 90. dakikada. Ve son düdük geliyor Ortiz Arias'tan. Diego Simeone çok mutlu. Alışıla geldik koşusunu yine soyunma odasına doğru yaptı. Mourinho ve Real Madrid ikinci yarının büyük bölümünde kırmızı kart penaltıdan sonra çok varlık gösteremediği mücadelenin son 10 dakikası duraklamayla birlikte umutlandılar ama yetmedi.
1: İtalya'da haftanın maçı başkent Roma'da oynandı. Roma ile Inter karşı karşıya geldi.
2: Serie A'da haftanın maçındayız. Roma ve Inter 5. haftada milli aranın hemen öncesinde kozlarını paylaşıyor. Her iki takım da bu sezon sadece Şampiyonlar Ligi'nde puan kaybı yaşadı. Inter Real Madrid'e 2-1 kaybederken Roma'da Kadıköy'den çıkamamıştı. Fenerbahçe ile berabere kalmışlardı. İlk düdük Thuram'ın dokunuşuyla dev maç başlıyor. İşte Gasperini. Molina. Nahuel Molina'dan Paulo Dybala'ya. Dybala çekti. Paulo Dybala ortayı da yaptı. Şimdi Molina çeviriyor. Manu Kone'nin şutu ve gol! Erken gol geliyor Manu Kone'den. 1-0 önde Roma. Ceza sahası içerisinde affetmiyor Manu Kone.
3: Ya tam istediğimiz gibi, tam beklediğimiz gibi bir başlangıç değil mi? Ya Roma'da zımba gibi takım. Bu bir gerçek.
2: Ters kanatta Di Marco şimdi. Di Marco sağıyla yaptı ortayı Curtis Jones'a. Curtis Jones ceza sahası içerisinde çekti. Topuk pası Bastoni. Bastoni! Bastoni vuruyor. Svilar'dan son bir müdahale var mı? Yok, direğe çarpmış. Hermoso. Dybala topukla Wesley'e. Cristante'den tekrar Dybala. Ceza sahası içi. Hayli kalabalık. Mancini indirdi. Kone! Manu Kone offside bayrağı havada. Hayır diyor Kone ama yardımcı hakem kaldırdı bayrağını. Maçın VAR hakemi.
4: A seguito di revisione, il numero 17 della Roma è in posizione regolare. Rete convalidata.
2: Gol. Gol kalacak. Gol. Offside yok. Kone ikinci kez. Aynı maçta ikinci kez Inter ağlarını sarsmayı başarıyor. Roma 2-0 yapıyor. Mancini kaybettim. Lautaro Martinez. Thuram'dan koşu var. Lautaro Martinez onu düşündü. Marcus Thuram topla buluşuyor. Hemen çevirdi. Lautaro vurdu. Gol! İkinci yarıya golle başlıyor Inter. Lautaro Martinez, Marcus Thuram ikilisi beraberce buluyorlar golü. Müthiş ikili. Yine iş başında.
3: Olabilecek en iyi senaryo.
2: Orta geldi, kafa vuruşu Svilar. Devamında direkten döndü Akanji. Karambolü uzaklaştırıyor şimdi Roma. Gole çok yaklaştı Inter. Önce Svilar ardından direkt. Tehlike geçmiş değil Roma kalesinde. Carlos Augusto çevirdi. Lautaro Martinez. O top bir şekilde 2-0'dan döndü Inter. Bu kez Roma deplasmanında. Napoli, Udinese, şimdi Roma. Ve son düdük geliyor. Olimpico'da puanlar paylaşılıyor. Roma 2, Inter 2.
1: Serie A'da oynanan bir diğer maçta Milan Lecce'yi rahat geçti.
2: Serie A'da 5. haftanın kapanış mücadelesi için San Siro'dayız. Baskılı başlama niyetinde gözüküyor Milan. Ne işaret verildi? Mücadeleye Milan'ın santrasıyla başlıyoruz. Uzun top. Şimdi Pulisic saklı savunma arkasına vuruşu yaptı. Gol attı. Christian Pulisic de öne geçiyor Milan. Sakatlıktan döndü. 11'de çıktı ilk maçta. Golü de buluyor Christian Pulisic. Bu sezon ilk devrelerde attığı ilk gol Milan'ın. Christian Pulisic'in imzası var. O golde de. Pavlović vurdu kafayı. Seken topta şut Gaspar. Pulisic. Pulisic yaptı ortasını. Ramos'tan önce de Winter. Çerçeveyi bulmuyor. Ramos da hava toplarında da etkili bir golcü. Saelemaekers. Saelemaekers. Topla gidiyor Alexis Saelemaekers. Ramos'tan koşu var. Saelemaekers şimdi bıraktı ona. Ramos'tan yeniden Saelemaekers'e. Pulisic yanında Chukwueze. Samu Chukwueze. Ortasını yaptı. Ramos. Iska geçiyor Gonzalo Ramos. Pasla kullandı. Tekrar Chukwueze. Rabiot. Ondan orta. Etkili noktaya Pavlović. Offside'da Pavlović. Falcone de üzerine gelen toptan kurtarış yapamamıştı ama bayrak kalkıyor Strahinja Pavlović için. Luka Modrić. Chukwueze'nin ayağına kondurdu o topu. Samu Chukwueze. Şimdi şut çok zayıf. Falcone sektirdi. Zibert uzaklaştırıyor. Chukwueze offside'da. Rabiot yine boşluğu buldu Milan. Ramos'tan Rabiot'a ve gol. Bu kez yakaladığı boşluğu affetmiyor Milan. Adrien Rabiot ile fark 2'ye çıkıyor. Gonzalo Ramos Milan formasıyla ilk asistini yaptı. Rabiot farkı 2'ye çıkardı. Kazandı topu Milan. Diego Moreira yine atar mı? Moreira kurtuldu, vurdu gol. Gollerine devam ediyor Diego Moreira. Oyuna gireli birkaç dakika oldu. Ama sahne alıyor Diego Moreira. Vega. Offside beklentisi var. Pierotti çaprazdan vurdu. Pierotti Mkhitaryan. Bayrak da havada, offside. Loftus-Cheek. Bir müdahalede Engom'dan. Amir Fatih. Somali asıllı İsveçli ceza sahası içinde. Çıktı topu. Vuruşu zayıf. Mkhitaryan kornere tokatlıyor. Chukwueze, Rabiot, o da yine sahanın en ilerinden. Engom, geç geldi faul düdüğü. Mkhitaryan bunu da yemedi. La Penna maçı bitiriyor. Milan 3 puanı 3 golle alıyor.
1: 5. haftada oynanan bir diğer maç Fiorentina ile Napoli arasındaydı. Bu karşılaşmada da kazanan olmadı.
5: Serie A'da 5. hafta mücadeleleri devam ediyor. Artemio Franchi de Fiorentina'nın konuğu Napoli. 4. hakemden onayını aldı. Daniele Doveri düdüğünü çalıyor. Mücadeleye başlayan taraf Napoli, iyi seyirler.

0: Icardi, pastantı onu aldı topu. 5 oyuncu da geliyor Fiorentina. Pastantı onu gitti. Aradan bıraktı. Artur Atta'ya doğru. Top direkten dönüyor. İnanılmaz bir an. Out. Bir kez daha izleyeceğiz. Rahmani Atta. Aynı anda topa hareketlendiler. Atta'ya çarpan top direkten out'a çıktı. Mastantuono gitti. Marinhan'la yapmıyor şimdilik. Mastantuono. Verdi pasını. Fagioli. Fagioli direkten dönüyor. Bir kez daha top. Milinkovic-Savic dokundu. Devamında top buraya çarptı. Oyun alanına döndü. Yerden önledi Gilmore. Politano ceza sahası kalabalık. Orta geldi. Uzak nokta. Kafa vuruşu direkten döndü. Bir pozisyon daha. Kovel. 3 kez top direkten döndü. Geride kalan 22 dakikada. Gol yok maçta ama direkler konuşuyor. İşte burada kafa vuruşu. Oliveira atağın devamı. Gol yok ama pozisyonlar var. Orta geldi. Penaltı noktası kaleye doğru Gilmore gol atıyor 23'le. Gol Gilmore. Gilmore'un golü Napoli deplasmanda önde. Billy Gilmore. Penaltı noktasını boşalttı. Fiorentina savunması Gilmore orada sahne alıyor. Mastantuono o alan karşısındaydı. Mastantuono'nun ortası. Lobotka kafayı vurdu şimdi. De Bruyne. Endur. Boyama taşını kullandı. Kaleye doğru top sesi bağlarda gol. Top ağlara gidiyor. Jimenez. Orada zannediyorum ki Marin'den sekti top ağlarla buluştu. 51. dakika. Gilmore döndü. Gilmore'dan pas. Şimdi Neres. Birebir oynama fırsatı. David Neres. Neres. Ortasını yaptı. Kafa vuruşu De Gea. Korner. Bir kez daha sahnede De Gea. Arka arkaya son 5 dakikalık bölümde çok kritik kurtarışlar yaptı De Gea. Maçın hakemi Daniele Doveri maç bitti diyor. Şu maç bitti. Artemio Franchi de takımlar yenişemiyor.
1: Bundesliga ile devam ediyoruz. Bundesliga'da deplasmanda Stuttgart'ı yenen Borussia Dortmund 4'te 4 yaptı.
2: Bundesliga'ya 3'te 3 ile başlayan Borussia Dortmund Stuttgart deplasmanında. Savunmada paslarla oyun kurmaya çalışıyor Dortmund. Büyük bir hata. Deniz Ündav. Deniz vurdu. Kobel kurtardı. Öyle çok yaklaştı Stuttgart. İşte bu baskıda hata yapıyor Dortmund. Sonrasında Deniz pozisyonu değerlendiremedi. Bir kez daha gol arayan taraf Stuttgart. Sol kanattan geliyor ev sahibi ekip. Orta Elkan Uslu'nun kafa vuruşu, top dışarıda. Çok iyi yükseldi. İyi de bir kafa vuruşu. Kobel'in bakışları arasında top asfaltta dışarı çıktı. Görüntüler ikinci yarıdan. Maçta 70. dakika. Karetsas bıraktı Bellingham'a. Bellingham çevirdi. Bomboş pozisyonda topu ağlara gönderen isim Maximilian Beyer. Dortmund golü buluyor. Bellingham'dan muhteşem bir pas. Beyer'e 6 pasta sadece dokunmak kaldı. Duran topta gol arıyor Stuttgart. Müsait pozisyonda kimse dokunamadı. Meça çok iyi takip etti. Meça kazandı topu. 2'ye 2 geliyor Dortmund. Karetsas'tan müthiş bir koşu var. Meça topu taşıyor. Bıraktı Karetsas'a. Çekti soluna. Karetsas vurdu. Top çok

0: Gladbach'ta dışarıda. İkinci gole çok yaklaştı Dortmund. Oyuna sonradan giren Karatsas bu pozisyondan faydalanamadı. Artık son fırsatlar Stuttgart için. Çok iyi paslaştı ev sahibi ekip. Sert bir şut kaleci Kobel. Borussia Dortmund Stuttgart deplasmanında kazanarak 4 hafta sonunda 12 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
1: Geçtiğimiz haftayı 7 golle kapatan Feyenoord Utrecht'e attığı gollerle 7 haftada 25 gole ulaştı.
0: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Feyenoord, Hollanda Ligi'nde Utrecht'i konuk ediyor. Hollanda milli takımının teknik direktörü Xavi Hernandez ve sportif direktör Nigel de Jong da bu mücadeleyi tribünden takip ediyor. Maçın henüz başı, sağ kanattan Hacı Musa ile geliyor Feyenoord. 1-1 geçti rakiplerini, Hacı Musa vurdu ve 1-0. Utrecht savunması adeta izliyor. Kendi yarı sahasından aldığı topu. Müthiş bir dribling. İşte Arthur Zagre bir türlü kapatamadı Hacı Musa'nın önünü. Ve golü erken buldu Feyenoord. Dakika 9. Bu kez sol kanattan geliyor ev sahibi ekip. İyi kontrol. Sert bir şut ve top ağlarda. Nacho Ferri. 2-0. Geçtiğimiz hafta Zwolle deplasmanında 7 golle kazanan Feyenoord, Utrecht karşısında da maça çok hızlı başlıyor. Dakika 33. Yine Hacı Musa. Hacı Musa ilk golün kopyası adeta. Karşısında yine Arthur Zagre vardı. Rakibi karşısında hiç zorlanmıyor Hacı Musa. Kendisinin ikinci, Feyenoord'un üçüncü golünü kaydediyor. Görüntüler ikinci yarıdan. 52. dakikada penaltı kazanıyor Feyenoord. İşte çok net bir elle oynama. Topun gerisinde Luciano Valente var. Valente temiz bir vuruş, 4-0. İkinci yarıya da golle başlıyor Feyenoord. Luciano Valente'nin gol sevinci. Beşinci gol için geliyor Feyenoord. Zehiel topu taşıyan isim bıraktı Diarra'ya. Diarra'nın vuruşu 5-0. Çok rahat götürdüğü maçı farklı kazanıyor Feyenoord.
1: Euroleague'de yeni sezon Perşembe günü başlayacak. Bu sezon 3 temsilcimizle mücadele edeceğimiz Euroleague'de açılış maçlarına göz atalım. Euroleague'de yeni sezon başlıyor. Bu sezon 3 temsilcimizle mücadele edeceğimiz Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda ilk olarak Anadolu Efes Parke'ye çıkacak. Geçtiğimiz sezonu beklentilerin çok uzağında geçiren lacivert beyazlılar ilk hafta mücadelesinde Barcelona'nın konuğu olacak. Palau Blaugrana salonunda oynanacak keyifli mücadele 21.30'da başlayacak. ...2012-2013 sezonundan sonra Euroleague'e dönen Beşiktaş ise sezonu Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde açıyor. Siyah beyazlar ilk hafta mücadelesinde geçtiğimiz sezonun flaş ekibi Valencia ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20'de başlayacak. İki sezon önce şampiyon, geçtiğimiz sezonu ise Final Four yaparak tamamlayan son temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin ise bizim adımıza haftanın kapanışını yapacak. Sarı lacivertlilerin Virtus Bologna'yı konuk edeceği mücadele 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Son şampiyon Olympiakos da sezonu İspanya'da Baskonya'nın konuğu olarak açacak. Yine bir Yunan temsilcisi Panathinaikos da Paris basketbolu konuk ederek yeni sezona merhaba diyecek.
2: İstanbul Park'ta düzenlenen etkinlik kapsamında hayranlarıyla bir araya gelen eski Formula 1 pilotu Felipe Massa, Fenerbahçe ile Eyüpspor arasında oynanan karşılaşmayı da tribünden takip etti.
3: Formula 1'in önemli pilotlarından Felipe Massa, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen özel bir etkinlik kapsamında İstanbul'a geldi. Formula 1 takvimine 2027 yılı itibarıyla yeniden girecek Tosfet İstanbul Park pistinde deneme sürüşü yapan Massa, tarihe geçtiği pistte yeniden kendisine hayran bıraktı. Brezilyalı pilot özel bir spor araçla Tosfet Başkan Yardımcısı Osman Geylan, görme engelli bir hayranı ve etkinliğe katılan 4 kişiyle pistte tur attı. Bravo!
4: Well, first of all, it's a great pleasure to be back here in the Istanbul Park.
5: Formula 1 zaten her yıl büyüyor. İstanbul'un ve Türkiye'nin tekrar Formula 1 takviminde olması çok iyi bir şey. Biletler satılmaya başladığı anda tükenecek. Umuyorum ben de geleceğim ve yarışı takip edeceğim. Bu güzel ve harika ülkede yarışlara ben de destek olacağım. Yeni pilotlar burası için özel hazırlanmalılar. Buradaki pistte başarılı olmak için birçok farklı özellik gerekiyor. Burada nasıl bir araba süreceğinizi iyi planlamanız gerek.
4: You know, to learn things that I didn't learn so much when I was here racing in the past.
3: İstanbul Park'ta 2006, 2007 ve 2008 Formula 1 Grand Prix'sini kazanarak İstanbul'un kralı unvanını elde eden Felipe Massa, Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 8-0 mağlup ettiği karşılaşmayı da çubuklu forma giyerek tribünden takip etti.
2: Sırada tenis var.
0: İvajović geçen yıl Guadalajara'da büyük bir çıkış yakalayarak 17 yaşında ilk WTA turu şampiyonluğunu kazanmıştı. Jović ilk zaferini yaşadığı yerde üst üste ikinci şampiyonluk için vatandaşı Peyton Stiners'la karşılaştı. Final büyük bir çekişmeyle başladı. 8 oyun hiçbir raket servis kıramazken Jović 9. oyunda servis kırarak avantajı eline geçirdi. Kendi servisini de alarak seti 6-4 hanesine yazdırdı. 2 numaralı seri başı 2. sete servis kırarak başladı. Bir servis daha kıran İvajović 6-2'lik setle karşılaşmayı 2-0 kazandı.
6: It is glory in Guadalajara again for İvajović.
0: Maçı 1 saat 26 dakikada tamamlayan Jović, Guadalajara açığı üst üste ikinci kez kazanmayı başardı.
6: And she wins this title without dropping a set all week.
2: Ana haberi noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
7: O Spor Radyo. Sporun radyosu.

sadece spor olsun diye. A Spor Radyo.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Lastiklerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
5: Reklam. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe.
8: Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
9: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
10: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
11: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.

0: dünyası Kor Radyo. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Takvim yaprakları 22 Temmuz 1977 tarihini gösterdiğinde Yıldız Milli Basketbol takımımız parkede adeta fırtına estirdi. Yıldız Milli takımımız finalde Yugoslavya'yı 68-66 yenerek zirveye çıktı. Son yıllarda oldukça durgun bir safhaya girmiş olan Türk boksu 1977 yılında canlandı. Boksörlerimiz takım halinde Balkan şampiyonluğunu kazandıkları gibi ferdi olarak da 5 altın 4 bronz madalya kazandı. Bursa'da yapılan Balkan Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda Mustafa Genç, 51 kiloda Nuri Eroğlu, 54 kiloda Kemal Sonunur, 71 kiloda Aydemir Dağlar altın madalyaya ulaştı. Aynı sene Ankara'da yapılan 36. Balkan oyunlarını Türk atletleri bir altın ve bir bronz madalya ile kapadı. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
4: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR. Reklam.
1: A Spor Radyo.

0: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.
1: Ve ilk üçlüsü için sezonun bekleyiş biraz uzadı. Ama başlıyoruz. Başarılar Beşiktaş. Vincenzo Italiano görüntüde, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü. Şimdi Salih verdi pasını. Mourinho önünde bir boşluk var. Amir Mourinho 4 Beşiktaşlı girdi içeriye. Pas Çenli'ye doğru, Çenli dokunamadı, korner. Hamdemli'den müdahale. Orkun öndüreye doğru, Yangyor çevirdi, vuruş dışarıya. Çok yaklaştık. Çok yaklaştık gole. Salih Özcan, Yangyo'nun sektirdiği topta, kale sahasında, arkasına düştü biraz. Kaleye gitmedi o top. Şimdi Christensen, Rıdvan'dan sıyrıldı. Christensen yerden çevirdi, Emirhan top boşta kaldı. Vuruş, son anda müdahale. Çok kritik müdahale Calo. Kornere gidiyor top. Olafson'dan uzun top. Calo yükseldi. Şimdi Etim Calo mücadelesi, top kimde kalacak? Faul diyor De Burgos. Calo yerde, kırmızı kart. Kırmızı kart attı Etim Hoca. Attı Etim Hoca, 10 kişi mi Cülent? Çok iyi bir haber bizim için. Gözünün önünde De Burgos'un, Thulberg itiraz ediyor ama çok tecrübeli bir hakem olduğunu söyledik. El Clasico yönetmişliği var. O baskılardan çıkmışlığı var De Burgos'un. Hiç tereddüt etmedi.
2: Sıfır tereddüt. Sıfır tereddüt.
1: 10 kişi mi Cülent? Maçın 15. dakikası. Etim üzülüyor ama biz seviniyoruz. Calo'dan derin top. Yangyo nefis bıraktı. Olaytan at bunu, Olaytan. Dışarıya. Nefis bir servis Yangyo'dan.
2: Muhteşem bağlantıydı.
1: Olaytan çok müsait fırsat. Dışarıya vuruyor.
3: İlhan sıyrıldı Osorio'dan. İlhan'dan ters kanada. Černý. Černý kontrol. Şimdi üzerine gidiyor rakibinin, Václav Černý. Černý bıraktı. Orkun gelişine, köşeden alıyor Olafsson. Yoklamaya devam ediyoruz Midtjylland kalesini. İlhan. İlhan'dan sağa Černý'ye iyi pas. Václav Černý. Soluna çekti. Döndüğü yere Orkun, yine dener mi? Orkun ayak için!

0: Ölçüyü aldı kafasında. Ayak içi. Olafson'un 2-0 birlik Olafson'un uzanamayacağı yere koydu topu. Eliyle koyar gibi koydu.
1: Orkun bir önceki şutundan Olaytan'dan sonra Olaytan'a yani şut nasıl atılır onu gösterdi. Çok daha zor ve daha uzak bir pozisyonda ama şu vuruşla, şu golle, harika golle net bir şekilde imza attı.
0: İşte Çerni'nin asisti. Orkun ayak içi. Göstere göstere uzak köşeye asıyor topu kaptan Orkun Kökçü Ay'ın o şutta kalkışı.
1: Acayip, acayip.
0: Şimdi Rıdvan, iyi pas, İlhan, son çizgi, İlhan çevirdi güzel yere, Mourinho direkt, Orkun vurdu sekti Olaytan, Olaytan, Olaytan, boş kale dokunamadı Olaytan. Olacak şey değil. Mourinho'nun gelişine bu denemesi. Kaleci Olafson ardından üst direk. Orkun çeviriyor. Olaytan bomboş. Bomboş. Sadece içeriye itmesi lazım. Orkun. Rıdvan baktı kaleye. Rıdvan ortayı yaptı. Mourinho bu da olmuyor. Olafson boşa çıktı. Mourinho yükseldi ama kaleye vuramadı kafayı. Oh, boş pozisyonda aldı topu, verdi pasını. Şimdi Rıdvan. İlhan. İlhan Fakılı ceza alanına attı kendisini. İlhan açı arıyor. İlhan vurdu. Dışarıya hazırlık maçlarında böyle sağa çekip vurarak attığı iki gol var İlhan'ın. Şimdi Salih'te kaldı. Salih baktı kaleye, sert vurdu. Olafson'un üzerine. Sağ kanatta Franculino. Castillo orada. Calo'nun müdahalesi var. Top Franculino'da kaldı bir kez daha. Franculino, dikkatli olalım. Franculino müthiş müdahale. Mourinho. Mourinho gol önlüyor belki de. Kademeye geldi. Ayağını soktu o topa. Mourinho. İşaret geldi. Billing vuruşu yana alar. Yana alar. Bir an nefesimizi tuttuk. Orkun orta geliyor kale sahasına. Savunma vurdu kafayı. Çerni kontrol. Çerni vuruş. Olafson. İlhan. İlhan ortayı yaptı. Oha doğru. Oh kafayı vurdu. Top dışarıya gidiyor. İlhan. İlhan Orkun'a gördü. Şimdi ohta kaldı top. Oh açı arıyor. Oh bıraktı Orkun'a. Oh tekrar orada. Oh döndü vurdu Olafson. Olafson yattığı yere kurtardı.

Şimdi Salih, Orkun, Černi kaçtı. Orkun'dan iyi pas Černi. Nefis aldı önüne. Černi şimdi kontrol. Destek bekledi Černi. Döndü, vurdu. Direği sıyırdı. Asfaltlı dışarıya. Korner bekliyor Vaslav Černi. Karar out. Orkun sağ çevirdi Černi. Murillo'dan bindirme Černi. Önü açıldı. Černi sert vurdu yandan dışarıya. Vaslav Černi denedi yine. Şimdi Jalo. Baktı kaleye. Jalo sert vurdu. Bu da dışarıya. Uzaktan şutlarla deniyoruz. Savunma arkasına bir koşu var. Kartal dokunamadı. Willink karşı karşıya kaldı. Willink. Lübel. Lübel. Karşı karşıya net pozisyonu çıkarttı. Vermedi o golü Mitchell'e. Alexander Lübel. Harika bir kurtarış. Lübel sesleri. Şimdi orta ön direğe doğru Semih dokundu. Orkun koşuyor, Raşitsa koşuyor. Castillo yerde. Oyun devam.

0: Devam etti. Bir şey yok diyor hakem. Alırsak kontraya çıkacağız. Aldık çıkıyoruz. Olaytan 3'e 2 var. Çerni sağında, Orkun solunda. Pas Orkun'a. Orkun Uattara'dan destek. Yerden gönderdi. Şimdi Semih. Semih Olason. Atak sürüyor. Orkun dışarıya. İki kere yaklaştık. Önce Semih Kılıçsoy, ardından Orkun Kökçü olmadı. Olaytan baktı kaleye. Olaytan dışarıya. Maçı bitiriyor De Burgos. 1-0 kazanıyoruz. Sezonun ilk resmi maçında Beşiktaş miçülendi. 1-0 mağlup ediyor. Rövanşa avantajlı bir skorla gideceğiz.
1: Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Başarılar Beşiktaş. Ve Vincenzo Italiano. Geliyor. Mitchell'in Osorio. Osorio bıraktı ceza sahasına. Tehlike. Top direkten dışarı gidiyor sonrasında. Korner. Bir müdahale var. Köşe vuruşunu kullanacaklar. Etkili geldiğine Mitchell'in. Christensen. İlhan baskı yapıyor. Orkun dokundu. Orada ikili sıkıştırma, topu aldı. Emirhan gidiyor. Emirhan topçu. Emirhan vurdu. Olafsson. Topu kazandı. Kendisi sürdü. Şutu da denedi Emirhan ama Olafsson'u geçemedi. İşaret geldi. Orkun. Orkun doğrudan kaleye. Dışarı gitti Orkun Kökçü. İlhan, Rıdvan geldi desteğe, pas geçmedi. İlhan tekrar. İlhan topla gidiyor. İlhan yerde. Maçın hakemi devam dedi. Devam dedi hakem. İlhan yerde kaldı. Oyun sürüyor. Francolino. Francolino sağ kanatta çok. Francolino attı çölemi. Francolino ayağının dışına direkt. Direkten döndü bu top. Derin bir nefes alıyoruz. Francolino ayağının dışıyla denedi. Direğe takıldı.
2: Nefis bir vuruş.
1: Daniel Castillo, Biskov. Biskov kaleyi dışına dışarı gönderdi Biskov. Farklı şekilde alta gidiyor bu top. Rıdvan, çalım denemesi, Rıdvan'dan pas şimdi. Salih'ten en sağa Biskov. Girdi araya Biskov. Geçmedi o pas. Francolino pasını aktardı Biskov'a. Biskov'un pası. Etkili geldiler. Billing vurdu. Dışarı gitti bu top. Dışarı gitti bu top. Tehlikeli geldi Mitchell. Korneri kullanacaklar.
2: Bilig'in en sevdiği işlerden biri. Bu istilalar ceza sahasını havadan yerden.
1: Orada Eminhan topçunun son bir müdahalesi. Atakları devam edecek. Osorio. Osorio topukla oynadı Christensen. Christensen çevirdi. Kafayla son anda müdahale. Son anda bir müdahale. Savunmamızdan ve köşe vuruşunu kullanacaklar. Erlic. Oh'tan baskı geldi. Erlic gönderdi ileriye. Salih orada. Salih Özcan kafayı vurdu. Billing. Olaytan kazandı o topu. Junior Olaytan. Şimdi sağ kanada Černý. Černý ile geliyoruz. Václav Černý. Černý. Sekti savunmadan Olafsson. Černý taşıdı. Bravo'ya çarptı şu turna top.
2: Tam istediğimiz geçiş. Sahipsiz topu kazandık. Orkun'u bulsa Černý, çok daha net bir ayağı bulsa yayda, İlk maçtaki gibi senaryo yaşayabilirdik.
1: Castillo. Daniel Castillo tek top şimdi. Orkun girdi araya. Orkun Kökçü. Orkun'dan sağ kanada Václav Černý. Etkili bir atak olabilir yine. Černý pasını aktardı. Yengü baktı kaleye. Uzaklardan Olafsson sektirdi iki hamlede. Olafsson. Uzaklardan denedi Beşiktaş'ın golcüsü. Olafsson az daha yapıyordu hatayı. Beklentimiz var, evet. Faul düdüğü geldi. Maçın hakemi elini cebine attı ve evet. Sarı kart. Erlic'e sarı kart. Sanıyorum. Evet. Bekliyoruz. Evet. İkinci sarı. İkinci sarı kart.
2: Değiştiremeden atıldı.
1: Tam hazırlık yapılırken ikinci sarıyı gördüğünden kırmızı kart.

0: şu an için her şey yolunda. Emepile vuruyor, mücadelesi Mourinho kazandı o topu. Şimdi Yango. Oh! Koşu geldi Orkun'dan. Orkun Kökçü. Orkun vurdu direkt. Orkun! Orkun Kökçü direğe takılıyoruz. Çok yaklaştık gole. İlk maçta da golü atmıştı Orkun. Bu kez direğe takıldı. Metülent'e de oyuncu değişikliği gerçekleşti. Castillo çıktı. Henaç oyuna girdi. Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Rashica. Rashica ceza sahasına. Rashica gol! Milot Rashica! Milot Rashica girer girmez attı golü. Suriyeliler içinde. Milot Rashica. 70. dakika. Beşiktaş 1-0 önde. Girer girmez ağrında Milot Rashica. Pas geldi şimdi Olaytan'a. Yükleniyoruz ikinci gol için. İlhan'a doğru top hızlı ama İlhan daha hızlı. İlhan fakılı. İlhan çekti, sıyıldı. İlhan yerde, gözde rakimde ve maçın rakibi penaltı diyor. Penaltıyı kazanıyoruz. İlhan'dan süper çaba. Rakibinden sıyrılmak istediği yerde kaldı ve penaltı. İkinci gol şansı olacak şimdi Beşiktaş adına. İşaret geldi. Haydi Orkun. Beşiktaş penaltıyı gole çeviriyor Orkun. İlk maçta maçı kazandıran golü atmıştı. Şimdi de fark 2'ye çıkarıyor Orkun. İşte bu. Ve son düdük geliyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükseliyor. Karşılaşmanın sonucu Midtjylland 0, Beşiktaş 2.
1: Özcan doldurdu içeriye. Oh'un vuruşu. As farkla dışarıya gidiyor. Bir voley denemesi yaptı orada. Yönkü'o. Olaytan girmeye çalıştı araya. Çeh bırakmıştı. Şimdi kaleyi karşıdan gören bir pozisyon. Slonçik dışarıya gönderiyor. Slonçik bir kez daha savunma yardımı yaptı burada ama Junior Olaytan kazandı içeriye. Oh'un dokunuşu. Bu da olmadı. Baskıyla rakip ceza sahası etrafında kazandı topu bir kez daha Beşiktaş. Çok çabuk kalabalıklaştı savunmada. Radet Kralove. İlhan Fakılı. Yine Olaytan'dan koşular var. İlhan çekti vurdu. Kalecinin kucağına gidiyor. Adam Zadraşil'in. Olaytan'dan tekrar Orkun'a. Orkun Kökçü. Gitti Orkun. Vurdu Orkun. As farkla dışarıya Orkun Kökçü. Oh'tan da bir koşu vardı. Kendisi vuruyor Orkun Kökçü. Çerçeveyi tutmadı. Otara. Oh. Oh döndü yüzünü kaleye. Oh'un vuruşu üst direk. Oh'un vuruşu üst direkte patladı. Bu tarz şutlarda gerçekten çok şanssız. Evet. Geçen sezon devre arasından beri Van Buren merkezi tercih etti. Dansak gidemedi. Van Buren şimdi Rodicek'e. Tekrar Van Buren. Slonçik açtı. Çizgiden çıktı o top. Nübel'i geçen şut. Semiran topçu çizgide son müdahaleyi yapıyor. Maçta şu ana kadar cennet şansı. Sağ çizgide Černý buluştu şimdi topla. Mourinho'dan bindirme var. Černý Olaytan'ı gördü. Olaytan'dan Orkun'a. Orkun bekletmeden vurdu. Kaleci Černý ardından yaralar. İkinci yarının henüz başında. Gole yaklaşıyoruz ama bayrak damada. Václav Černý için.

0: biraz hızlı pas. Oh aldı, oh döndü, oh'un vuruşu. Üstten alta gidiyor, bir temas olduğunu işaret etti orada Hyun Kyo. Slonczyk'e doğru. Cherny'de kaldı, Cherny içeriye, oh dokunamadı orada. Pozisyon devam etti ama kaleci Zadrashin topu sahibi.
1: Bunlar çok net fırsatlar gerçekten.
0: Darida'dan Slonczyk'e, dengesiz yakalandı şimdi savunmamız orta. Umar düzeltti, Umar çekti. Umar Nübel neyse çatıyı kapatıyor. Alexander Nübel. Çok oyalandı Abdullah. Umar açıyı kapattı Nübel. Bir uzaktan şut. Yine Nübel'den müdahale.
1: Çok önemli kurtarışlar.

0: İtalyano, dördüncü hakemden de yine bir uyarı aldı. Faul düdüğü. Kasım Muhtara.
1: Ya olacak iş değil ya. Ya olacak iş değil.
0: Görüyor.
1: Yani
0: Junior Olaytan yeniden. Olaytan derin pası Wilfred Ndidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş Semih ve gol!
1: İşte bu. İşte bu.
0: 11-11'de gol atamayan Beşiktaş, 10 kişi kaldıktan sonra Semih ile buluyor golü. Beşiktaş taraftarına koşuyor Semih Kılıçsoy, dakika 80. Sağ kanattan gelişen atak. Beşiktaş İstanbul'daki rövanş öncesinde deplasmanda da Çekya'da da galibiyet almayı başarıyor. Beşiktaş, Radet Skralove rövanş mücadelesinin başlamasına artık sadece dakikalar kaldı. Avrupa Ligi yolunda başarılar diliyoruz Beşiktaş'a. Thiago Calo. Rıdvan'ın 20. Calo'nun 25. Avrupa Kupası maçı bu. Oh, dokundu Olaytan'a. Junior Olaytan sağ kanatta Murillo, hata destekçi Murillo çevirdi, arka direğe doğru vuruş, son anda dışarıya. Arka direkte İlhan Bakılı ile gole çok yaklaşıyor Beşiktaş, daha ilk dakika maçta.
2: Enerji aslında.
0: Öyle çevirdi Amir Murillo. Savunmaya da çarpıyor top. İlhan alana gönderemedi. Murillo bir an için bıraktı o topu. Daniel Horak geldi. Horak ceza sahası için. Horak çeviriyor. Calo ayak koydu. Sonrasında vuruş. Yan filelerde kalıyor. Darida'nın şutu. Bir an için orada topu bıraktı Murillo. Taça gidecek diye olabilir. Tehlike böyle gelişmişti. Schneider çaldı düdüğünü. Orkun geldi. Orkun ortaladı. Murillo boş. Dokun.

0: sağdan çıkıp vurdu. Üstten alta. Černý kazandı topu. Václav Černý. Černý yine ceza sahası içinde. Orkun'u gördü. Orkun vurur mu? Orkun! Üst direkte patladı top. İlk maçta o. Şimdi Orkun direğe geçemiyor Beşiktaş'ta. Yeniden Orkun Černý'yi buldu. Černý çekti. Černý vuruyor. Savunmadan döndü. Václav Černý. Yeniden Orkun. Bu kez dışarıya gitti.
1: Yarıda biraz bu iki oyuncunun da oyundan düştüğünü görebiliriz.
0: Cano'dan Murillo'nun koşu yoluna. Amir Murillo yetişti. İçeriye de çeviriyor. Oh'un vuruşu. Yanalarda kaldı top. Yönkü Oh da Dušan Vlahović'le bir forma rekabetinde olacak. Semih ve Mustafa ile beraber yine. Sağdan orta geçmedi içeriye. Orkun'dan Oha. Olaytan. Černý hemen başladı koşuya. Olaytan.
2: Çok ihtiyacı vardı.
0: Beşiktaş 1-0 öne geçiyor Radet Kralove karşısında. Şek oyuncusunun golüyle. Göz açıp kapayıncaya kadar gelişti atak. İşte burada. Hemen Olaytan aldığı gibi koşuya başlıyor Václav Černý. O koşuyu devam ettirip gol vuruşunu da böyle yapıyor işte.
3: Leandro Trossard'a ısınmaya başladı. Onu elbette merakla bekliyor Beşiktaşlılar. Rıdvan, İlhan koşuya devam ediyor. Çihak orada, İlhan Fakı'nı doğrudan kaleyi düşündü. Adam Sadraşili zorlamıyor bu top. İlhan Fakı'lı. Rıdvan yükseltti Olaytan. Junior Olaytan, hata kalkıyor yine Beşiktaş. Olaytan'dan Oh'un koşu yoluna. Öncü Oh çaprazdan vurdu. Alta gidiyor top.
1: Yine Olaytan. Yani alışı, driplikle çıkışı ve çok da benzer bir pas aslında.
0: Şihan. Orkun orada. Kazandırıyor topu İlhan Bakılı'ya. İlhan'dan hemen Černý'ye doğru pas. İkinci gol gelir mi? Černý karşı karşıya. Černý kurtaramadı bu kez topu. Václav Černý. Kendisinin ve Beşiktaş'ın ikinci golüne çok yaklaşıyor Černý. Flaşlar yandı kale arkasında. Hatta tüm statta yavaş yavaş. Çek taraftarlar da bu anları kaydediyorlar. İşte Tüpraş stadyumunda tribünler. Sol kanat. Orta geldi. Emirhan'ı açtı. Slonçik. Darida'dan önce Calo'nun müdahalesi. Calo yine atarak müdahale yaptı. Ludvicek şimdi. Ludvicek içeri düşündü. Mihalik. Müsait de bir fırsattı maçtaki en net şansı Radet Kralove'nin. Andrei Mihalik iyi vuramıyor. Rıdvan. Orkun ısrarla istedi bu topu aldı. Junior Olaytan şimdi. Olaytan.

0: Sağ kanatta Chani'nin boşalttığı noktada Amir Murillo. Murillo ceza sahası içine de girdi. Murillo'nun pası Cherny'e. Václav Cherny çevirdi içeriye. Seken top Murillo düzeltti, vurdu savunma. Ardından Rıdvan deneyecek. Dışarıya gidiyor Rıdvan'ın şutu.
1: Yani tur alıp kapıyı kapatması lazım. Beşiktaş'ın zaten çok büyük bir avantaj var ama şu anda istediği oyunu oynayabilecek alanları bulmaya başladı Beşiktaş. 2-3 pas yaptığı anda çok geniş alanda oynayabiliyor ve bunu da iyi oynayabiliyor.
0: Evet, Václav Cherny. Golün sahibi Cherny çıkıyor. Leandro Trossard, Beşiktaş'ın Arsenal'dan transferi. İlk kez sahada Beşiktaş formasıyla. İşte ona yapılan pankart. Oha doğru pas. Yankyo yine Çihat'la mücadelesi. Pas indi diye. Şut savunmadan döndü Trossard şimdi. Leandro Trossard çekti. Trossard şehe çarptı top. Kornere gitmesine müsaade etmiyor Frantişekçe. Taç Beşiktaş'ta. Umar. Orinşat tekrar. Umar. Darida. Orinşat çaprazdan dışarıya. Yeni geldi Radetz Kralove. Yakup Kurinşat dışarıya gönderiyor.
1: Biraz düştük oyundan sanki. Son 4-5 dakikadır.
0: David Ludvicek. Şimdi Volkanova. Korner. Son bir müdahale de var. Endidi. Trossard. Leandro Trossard. Ondan İlhan'a. Bindirme Orkun'dan. İlhan Fakılı. Pas içeriye. Trossard vurdu kaleci. Leandro Trossard'dan Yasin'e. Yasin. Yasin de bir şut denedi orada. Yerdeki Ludvicek'e. Çarpıp kaleci Zadraşil'e gitti top. Trossard'ın İlk maçında Beşiktaş formasıyla gole yaklaştığı an. Darida. Nübel son anda uzandı. Boş pozisyonu buldu Kralove. Ve mücadele sona eriyor. Beşiktaş 1, Radetz Kralove 0. Beşiktaş deplasmanda kazandığı skorla sahada da galip gelmeyi başarıyor ve adını UEFA Avrupa Ligi playoff turuna yazdırıyor.
2: Mükemmel bir atmosferde, çok keyifli bir yaz akşamında Karakartal'ın, Beşiktaş'ın Avrupa semalarında uçuşu devam ediyor. Artık playoff turundayız, artık UEFA Avrupa Ligi'ne sadece bir adım mesafedeyiz. Rakip Kaan Ojalgiris olacak, az evvel görüntüye geldi. Dušan Vlahović. Stiler ilk düdüğü çaldı ama öyle bir uğultu, öyle bir tezahürat hazırlığı var ki o hazırlık bile coşkusuyla herkesi şaşırtmış durumda. İlk düdük geliyor. Yarı sahamıza doğru topu vurdular. Başarılar Beşiktaş. Rıdvan Yılmaz tam yakın direkte, oh var. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru, oh vurdu kafayı, gol! Hanyo orada bekliyordu, Hanyo. Bugün Vlahović kulübede dedik ama Beşiktaş'ın bir diğer golcüsü, oh atıyor golü. Rıdvan Yılmaz yaptı ortayı. Oh, eşeliyordu oraları ve istediğini aradığını buldu. Erken buluyoruz golü playoff'ta. Müthiş coşkuyu katlayan bir gol bu. Şivet Kauskas yakın direkte fırsatçılığını konuşturuyor işte. An yok. Oha pas. Yaptı kontrolü Güney Koreli. Döndü geriye Rıdvan'a. Orta şansı olacak. Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını. Çok iyi nokta. Murillo! Bekten beke. Murillo!
3: Yani bek etkinliği bu.
2: 2-0. 2-0. Dolmabahçe'de Beşiktaş rüzgarı değil fırtınası var. Jalgiris'e büyük şok var. Bekten beke.
3: Mustafa Ali. Yani Beşiktaş'ın tanımlanabilir oyun oynamasının en büyük kanıtı bu. Tanımlanabilir oyun, konuşulan şeyler sahada birkaç dakika içerisinde kendisini bu şekilde gösterebiliyor. Koridorları, iç koridorları kullanan iki bek, orta, koşu ve kale önünde bitiriş.
0: Çerni bu kez pas opsiyonu olarak gelmedi. Orkun yaptı ortasını, çok etkili orta. Oh, vurdu, karambol sürüyor, kaleci çıkardı sonrasında. Kanik'le uzaklaştırma çabası.
3: Devam.
0: Cano vuracak. Kayarak müdahale Debelu. Yine etkili bir korner. Orkun çok güzel kesti, 3. gol gelecekti. O da İtan. O da ikinci yarı öncesinde kramponlarını değiştirdi. İlhan şimdi alır almaz topla buluştu orada. Ceza sahasını İlhan bıraktı. O da İtan kaleci. Şivet Kauskas. İlhan Fakılı girer girmez neden oyunda olduğunu gösteriyor. O da İtan gole çok yaklaşıyor. Bu arada Dušan Vlahović de ısınmaya kalktı ve Beşiktaş taraftarının biraz alışık olduğu bir tezahürat. Yani 10 dakikadır biraz maçı da aşan bir heyecan var Dolmabahçe'de. Bir Vlahović heyecanı var. Az sonra oyuna girecek Sırp golcü Beşiktaş'ta. Rıdvan yaptı ortasını, çok da iyi noktaya. Oh, döner mi şimdi? Vuruş açısı aradı. Oh, dönme gayretinde. Çevirdi orada. Oh'un mücadelesi. Baktı kaleye. Trossard çekti. Trossard penaltı. Beşiktaş penaltıyı kazanıyor.
3: Yani 3 60 olmadan 3 olması Beşiktaş için mükemmel.
0: Kaptan yine penaltı için topun başında. İşte ileriden işaretti. Bekliyoruz artık 3. gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü. 3 oluyor. 3 oluyor Orkun Kökçü. Temiz bir penaltı. Şivet Kauskas köşeyi tahmin etti ama çıkartamıyor topu. Aptal sahne alıyor Beşiktaş, uçu buluyor bakalım. Vlahović girecek mi? Hacı Ahmet Obiç hazır. Evet, geldi Vlahović. Söz Beşiktaş tribünlerinde Dušan Vlahović. İstanbul'u, Beşiktaş'ı selamlıyor. Oyuna girmeye hazırlanıyor.
3: Vlahović'in Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçı.
0: Beşiktaş'ın süper yıldızı. Merhaba diyor Dolmabahçe. Leandro Trossard. Vlahović duvar oldu. Sol tarafa doğru pas Rıdvan'a. Koşu gösterdi ona doğru. Vlahović vurdu, kafayı son anda Şivet Kauskas. Verdi. Aldı. Kaleye yokladı Dušan Vlahović. Şivet Kauskas gole izin vermiyor ama gol geliyorum diyor yine Dolmabahçe'de.
3: Yani Rıdvan'a bağlantı yapar yapmaz koşuyu gösterdi. Rıdvan da gördü zaten ve resmen görerek kesti. Güzel hücumdu.
0: Son saniyeler, Kastrati kısa kullandı. Maç bitti. İstanbul'da Beşiktaş turun kapısını aralıyor. Jelgris'i 3-0 mağlup ediyor.

dokunuşuyla Beşiktaş maça başlıyor. Başarılar diliyoruz temsilcimize. Sola doğru adrese teslim bir pas Emirhan'dan. Kasu Muttara içeriye çevirmek istedi. Seken top Salih önünde buldu. Yine sekiyor ve kaleci Mikelionis'te kalıyor o top. De Bellu araya girdi Murillo. Murillo'dan riskli bir pas. De Bellu girdi araya. De Bellu'nun vuruşu yandan alta gidiyor. Bir hata. Sağa doğru uzun bir top. Urega. Fabien Urega. Fransız oyuncu. Bindirmeyi yapan Mutashi'ye gönderdi. Mutashi çevirdi ceza.

0: sahası içine. Neyse ki Ivan Fiolic'in şutu üstten alta gidiyor. İlhan Fakılım.
1: Fena pozisyon değil.
0: İlhan ortaladı. Doğrudan kaleye direkten döndü. Bunu düşünüyor muydun bilmiyorum Engin Kehale ama.
1: Yani çok iyi pozisyon alamadı Zagiris savunması. İlhan oradan hani Uttar'a da bindirdi.
0: İlhan'ın vuruşuna top direkten dönüyor. Kasım Uttar'a. Vlahovic'e geçmedi pas. Urega. Dušan Vlahović şimdi aradan İlhan'a gönderdi. İlhan Fakılı yaptı ortasını. Černi gelişine. Çerçeveyi tutmuyor Václav Černi'nin şutu. Dakika 52. Atak tasarlayacak Beşiktaş. Kartal. Kasım Uttar'a istediği yere aldı topu. İçeride Vlahović. Dušan Vlahović döndü vurdu Vlahović kaleci. Mikel Yonis. Çalo'ya baskı sonuç verdi Renan Oliveira. Renan Oliveira top ağlarımıza gidiyor. Bu eşleşmede ilk isabetli şutu Kaan Ojagiris'in ikinci maçın 64. dakikasında gol oluyor. Oyuna devre arasında giren Renan Oliveira savunmamızdaki hatayı golle değerlendiriyor. Semih'ten çok şık bir topuk pası. Şimdi ceza sahası içinde vuruş. Amir Mourinho ile gole yaklaşıyor Beşiktaş. Ben Şahip. Oliveira duvar oldu. Urega. Ahmet Sami de gelmişti oraya. Renan Oliveira. Tehlike kalemizde Salih Özcan. Salih Özcan evet. Açık ara. Bugün her yere yetişti. Son düdük geliyor. Beşiktaş bir sezonluk aranın ardından yeniden UEFA Avrupa Ligi'nde.
2: Beşiktaş Avrupa Ligi'nde sahasında Marsilya'yı konuk ederek başlıyor. İlk atak siyah beyazlı takımdan vuruş geldi, savunmadan sekti, top dışarı gitti. İlhan'ın şutu, savunmanın müdahalesi. Etkili başladı Beşiktaş. Ceza sahasında bir şans daha. Vlahović vurdu ama top yan ağlara gitti. Marsilya bu pozisyonda penaltı bekledi. Oyun devam ediyor. Černi vurdu. Top dışarı gitti. Marsilya etkili geldi bu kez de. Nübel başarılı. İlhan'la geldi Beşiktaş. Olaytan, Olaytan araya bıraktı. İlhan vurdu, top ağlara gidiyor. İlhan Fakılı golü atıyor. Beşiktaş 15'te öne geçiyor. Junior Olaytan'dan nefis bir pas. Golü atan İlhan Fakılı. Marsilya etkili geldi. Ceza sahasında tehlike ve Abdallah skora dengeyi getiriyor. Abdelli'den savunmanın arkasına uzun bir top. Derinlik kayboldu ve Abdallah da Nübel'i mağlup ediyor. 29'da beraberliği buldu Marsilya. Yeniden öne geçmek istiyor Beşiktaş. Orkun çok yakın mesafeden net bir şans ama burada kaleci başarılı Delanş. Görüntüler ikinci yarıdan. Černi ceza sahasında. Černi nefis bir gole imza atıyor. Václav Černi ile Beşiktaş yeniden öne geçiyor. 56'da Černi'nin bu şık golü Beşiktaş'ı yeniden öne taşıdı. Korneri kullandı Beşiktaş. Mourinho eski bir Marsilyalı eski takımına golü atıyor. Skor 3-1'e geliyor. Amir Mourinho ile fark 2'ye çıktı. İkinci golden 3 dakika sonrası üst üste geliyor Beşiktaş golleri. İlhan nefis vurdu. Direğe geçemedi İlhan Fakılı. Günün yıldız isimlerinden. Beşiktaş dördüncü golü arıyor. Olaytan bıraktı. Ernest Pocu. Beşiktaş formasıyla ilk golünü buluyor Ernest Pocu. 81'de skor 4-1 oluyor. Bir asist daha Olaytan'da.

Gol Poku. 5. gol için geldi Beşiktaş. Ouattara sonuç alamadı. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-1 ile geçiyor ve 3 puanla Avrupa Ligi'ne başlıyor.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Spor'un radyosu A-Spor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

0: Artı Futbol'a hoş geldiniz. Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Süper Lig'de milli aradayız ve milli araya da Ahmet lider girdi. Galatasaray ve Beşiktaş'ta takipçileri konumunda. Tabii ki 3 haftalık bir milli heyecan var. Büyük bir heyecan yaşayacağız Turkuaz Medya ekranlarında. Hem milli takımımızın hem de diğer önemli milli takımların, dev takımların maçları da Turkuaz Medya ekranlarında sizlerle buluşacak diyelim. Biz tabii ki geride kalan haftadan başlayacağız ki konuşulacak çok fazla maç var. Trabzonspor, Galatasaray, Ahmet Beşiktaş, Fenerbahçe, Eyüp, birçok önemli detay var. Bunları konuşacağız. Oradan da yola çıkaraktan milli maça doğru hep birlikte yol alacağız. Levent Düzemen, Zeki Uzundurukan, Zafer Tüzün benimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Valla işte lig başlıyor, transfer dönemi bitti, ne olacak bakalım derken ilk bölümü tamamladık. 6 maç geride kaldı. Takımlar da ilk bölümü geride bıraktılar. Bazı takımlara iyi şüphesiz, bazı takımlara da dönüşten sonra geleceğiz, yaramadı diyebiliriz. Şimdi tabii yavaş yavaş artık gündem maddelerine geçeceğiz. Galatasaray Trabzonspor deplasmanındaydı. Bu maçla başlamak istiyorum Levent abi, ki senin yorumların da hem maçtan sonra hem de YouTube'da yaptığın yorumlar da hala konuşuluyor, yankı buluyor. Özellikle Okan Hoca'ya eleştirilerim vardı. Çok acayip bir maç oynandı Trabzon'da. Çoğu kişinin kabul edelim ki beklediği bir skor değildi. Galatasaray milli araya moralsiz giriyor diyeceğim ama bir oraya şerh koyuyorum. Puan tablosuna baktığımızda Galatasaray için sıkıntılı bir nokta yok. Ama alınan mağlubiyette sıkıntılar var. O günden bugüne yansıyanları biraz konuşalım istiyorum.
3: Vallahi o günden buraya yansıyanlar, herkes milli takıma gittiği için çok yansıyan bir şey yok. Bugün gündeme düşen tek önemli şey Galatasaray yönetiminin yaptığı bir açıklama var. Ama maça dönüp bakarsan tabii bütün camia, taraftarlar çok üzüldüler farklı skorla kaybetmeye. Maçın analizini genelde yaptık zaten. Bir büyük takıma yakışmayan goller yedi Galatasaray takımı. Ben bu konuda eleştirileri dile getiriyorum. Bir tanesi şu. Bu sezon Galatasaray 2 tane kopya gol yedi Göztepe'den arka direkte. 2 tane golü de Salah'tan yedi, kopya gibi. Allah aşkına yani bugün zannedersem Konyaspor'du Trabzonspor'la oynarken Masuako'yu başına dikti biliyorsun.
1: Evet.
3: Bekçi diye. Salah etkisiz hale getirdi. Doğru. Salah gibi bir dünya yıldızı ve Liverpool'da bu tür deparlarıyla tanınan ve attığı gollerle tanınan bir yıldıza karşı önlem almamak doğru bir şey mi? Ya şunu söylemeye çalışıyorum. Bakın bir takıma gidiyorsunuz. Dakika 4. dakika cümbür cemaat hücuma gidiyorsunuz. Bir şey anlattım. Zafer Hoca burada yıllarca top oynadı. İşin gerçeği şu. Ona soracağım. Hücuma giderken rakip takımın hızlı bir oyuncusu varsa onunla geride kalmasını kim söyler hocam?
2: Teknik direktör.
3: Kenardan uyarır veya tabii. Takım işte kaptan söyler veya alışkanlık şudur.
2: Maçtan önce
3: maçtan evvel
2: söyler onu.
3: Şöyle diyor. Zafer Tüzün hızlı oyuncudur. Aman yan başında çabuk bir oyuncu lazım. Yani öyle laf ve bir laf lafına değil yani bu işler. Tamam, bir oyuncu koyar değil mi hocam?
2: %100.
3: Ya ben Galatasaray takımı Salah gibi oyuncu bu kadar rahat bırakılır mı ya? 85 metre götürdü, bir kişi yetişemedi ya. Bir kişi yetişemedi.
0: Devre arasında söyledim. Dedim ki bir oyuncu marke hakkı olsa teknik adamın, ona herhalde Trabzonspor'da değil mi böyle pozisyonda Salah'tan yana kullanırsın
3: evet,
0: dedim.
3: Evet. Bunu yapmıyorsun.
2: Ya somut görev vermiyorsun.
3: Evet, vermiyorsun.
2: Salah gibi bir adam var, somut görev vermiyorsun.
3: Vermiyorsun ve golü yiyorsun. Kolay gol yiyorsun.
0: Çok.
3: Ben mesela geçen gün Zeki Müdür'le oturdum odada, odasında çay içerken falan konuştuğum bir konu vardı. Ya kardeşim, Uğurcan bu takımın bir efsanesi. Kaptanı, şampiyonluk kaldırmış, kupasını kaldırmış. Geçen sene adam konsantre olamadı. Bu maçta da olamadı. Bütün toplarda yere oturuyor. Bir şey söylüyorum. Oyuncuyu kazanmak lazım. Bak milli takımı da düşeceksin Galatasaray kadar. Sen Cankat'la oynasan ne fark eder ya? Ne fark eder? Soruyorum ben sana.
2: Levent, tabii bunu sen söylememelisin. Bunu hoca düşünmeli.
3: Tabii ya, mesela ben maçtan evvel de şey söyledim.
0: Onun da şöyle riski var. Şimdi Cankat çıktı var? Diyelim ki var, şöyle var. Cankat çıktı, 2 tane hatalı gol yedi. Bu sefer de diyecekler ki elinde Uğurcan gibi kalecin var, Cankat da oynuyor.
3: Peki bir şey söyleyeceğim. Nereden maçta geçen gün lig tabii, maçında tabii. Şey sakatlandı. Çıkmadı, sakatım dedi. O Uğurcan kenarı geldi. Yani Çorum maçı hatırla.
0: Abi. İyi oynadı Cankat.
3: İlk performans. 2-2 bitti. 2-2 bitmesine yetkenlerden biri de Galatasaray'ın kaçırdığı gollerin ötesine Cankat'ın yaptığı kurtarışlar. Doğru mu?
2: Doğru.
3: İyi oynadı. Peki böyle düşüneceksin bunu ve bu kaleciyi hazırlayacaksın.
2: Levent abi, bir maça. De taraftar mantığıyla düşünürsen evet. O zaman kimseyi ilk 11'e koymazsın. Evet. Senin kendi fikrin var. İkna edeceksin söyleyerek. Kardeşim bu söyledik, böyle
1: konuşursun. Böyle. Etkileniyorsun. Yani. Olumsuz etkileniyorsun. Tribünler ayağı her top alışında kaleci Uğurcan'ı ıslıkladı. Bakmıyor geride. Bizi doğru. Terk ettin gittin gözüyle bakıyorlar ona. Oysa Trabzon sattı. Öyle
4: doğru.
1: Değil mi?
4: Doğru.
1: Trabzon sattı, Galatasaray aldı.
4: Çok da büyük para kazandı.
1: Evet. Ya para kazandı bu işten. Tabii. Trabzonspor. İşin gerçeği bu. Ama taraftara bunu anlatamazsın. Taraftar bizi terk etti, gitti, bırakıp gitti diye bakıyor olaya. Islıklıyorlar. Onların hakları bu şekilde görüyor, hak görüyorlar kendilerine. Şimdi bunu geçelim bir kenara. Tamam, maç 3-0. Oyunun içerisinde görüyorsun. Mesela bu yabancı hocalarda da var. Mesela Beşiktaş'ın maçına bakıyorum. Sağ tarafta oynayan Poku muydu neydi?
4: Poku.
1: Evet. Abi bir şey oynamıyor. Çıkart al adamı oraya Çerniği. Bir iş bitecek. Erken müdahale etmek ayıp mı abi
2: evet
1: futbolda?
2: Ya. Çıkar 25. dakikada.
1: Bir oyuncu çıkmaz mı 20. dakikada? Çıkar, baktı ki rakibi altında eziliyor. Geçemiyor. Hiçbir katkısı yok. O zaman sinirleniyor. Atılsın mı? Hayır, çıkart. Aynı şey Deniz Gül için geçerli. Sen bu ligin en çok koşan iyi mücadele eden, gerçi hata yapanlardan Barış'ı kenarda oturtamazsın. Oturtamazsın. Sen Yunus'u Sani'ye oynatacağım de Yunus'u yerini bozma. Bak Yunus 10 numara oynayamaz. Çünkü 10 numara oynaması için adam top alması lazım. O dikine giden bir adam. Adana Demirspor'da yıldız oldu, ondan vazgeçemiyor Montella. Galatasaray'da da kendi doğruyu yaptı Okan Hoca, doğru aldı Yunus'u sağda oynadı, maçları kazandın. Maçları kazandın. Leroy Sané oynadın, maçları kaybettin. Defansa gelip yardım etmiyor. Avrupa'daki yenilen golde de Sané var. İkisini doğru. Takip etmiyor. Şeyde de Trabzon'da da yine Sané var. Sallay'ın bölgesinde kimsenin onun desteğe gelmiyor. Gelmiyor. Sallay'ın bölgesinden gol yiyor Galatasaray takımı ya. Devşirme sabek. Yaptığı gereksiz follerden dolayı gol yiyor. Devşirme sabek. Bunları önleyebilecek hoca sensin. Biz bunları söylüyoruz. Hala da bunları yapmadan ısrar, aynı kadroyu ısrar etmenin anlamı yok. Bazen tekmili mekanda ferahlık vardır ya. Adam bir gün oynatırsanız Barış'ı sağ bek oynat bir gün. Sallay'ı sağ çık oynat. Kalksın şey nedir onun adı ki. Leroy Sané kulübe de otursun ya.
5: Zaman zaman bıraktı da gerçi.
1: Tamam bırak, Liverpool maçını bıraktı bak. Ben öyle söyledim hocaya. Cesaretli olacaksın hocam. Sen Galatasaray'ın hocasısın. 4 yıl şampiyon olmuşsun. Elinde kapı gibi güç var. 4 sene hiçbir teknik direktörde yok. Bende liste var burada. 14 tane hocayı göndermiş takımlardan. Bak. Trabzon, Beşiktaş, Fenerbahçe dahil. Yanlış mı?
5: Yeah.
1: Ben onu söylediğim olay bu. Ya bundan etkileniyorsun. Etkileniyorsun. Ya fikir alışverişini doğru yapmıyorsun. Kadro belki senin alt kadro sana yetmiyor. Destek vermiyor akıl yönünde. Ya böyle bir hata olur mu işte? Abdülkerim bak yetişemedi yine oyuncuya. Kızmasın Abdülkerim bak. Fransa ile oynuyorsun, Mbappe ile oynuyorsun. Yani orada bir sürü Desire Doué var. Bu tür oyuncular var kolay yerden çok geçen. Yani değil mi?
5: Çok. Evet.
1: Mesela şeye Liverpool'a transfer.
5: Barcola.
1: Barcola var. Ben söyleyeyim. Onları önlem almazsan adamın içinden geçerler. Bak söylüyorum sana.
5: Doğru.
1: Yani o kolay değil. Yani ben oynatırım diye. Montella'ya buradan uyarıyorum.
5: Sen hatırlarsın abi. Biraz latifesini yapacağım da 2000'lerin başında hani bir Milan Fenerbahçe maçı var. Döndürmeyin Şevçenko'yu vardı ya.
1: Biliyorum yani şey.
5: Onlar dönerse
1: şey oynuyordu.
5: Şevçenko'yu olur.
1: Defansa kim oynuyordu hatırla?
5: Servet oynuyordu.
1: Servet oynuyordu. Sonra Galatasaray'a geldi.
5: Hocaya da selam yani, olsun da.
1: Gerçek bu. Hocalık yaptı. Topçuluk oynadı. Gerçek şu.
5: Tabii tabii. Evet.
1: Bu adam yetişecek abi. 1.95'lik Galatasaray bu oyuncuları neden transfer etti? Ben merak ediyorum. Oynamayacaklarsa niye transfer ettiler? Leste. Adamın dedim ki hiçbir kreatif yönü yok. Hiçbir katkısı yok. Adam daha birinci dakikada top yerdeyken adamın dizine vuruyor. Abi gözünde bir sıkıntın var abi bunda.
5: Leste de Fransa U21'e seçildi. Ona gidiyor.
1: Seçilsin ne abi. Farkı? Fransa evet, seçilmesi bir fayda var mı? U21 affedersin evet. Ya. 20 yaşındaki Kubarsky'a İspanya milli takımının sağ stoper olarak oynuyor.
5: Tabii,
1: 21 yaşa seçilse yani. 21 yaş bu. Büyük yaş abi. 17'ye diyorsan 16 yaşa diyorsan saygı duyarım. 15-16 yaşlar seçilirse saygı duyarım. Evet,
5: şundan dedim abi. Ama Fransa'nın öyle bir geniş havuzu var ki hani altyapıda da yani oraya da seçilmesi hala orada bir kredisinin olduğunu gösteriyor.
1: Sevgili Ömer.
5: Ama bak şimdi.
1: Teknik direktörü Okan Hoca'yı bu konuda eleştiriyorum. Konsantre ol. Sahada kal. Atılma. Kart görme. Mümkün olduğu kadar. Ben dedim demedim. Başka bir şey değil. Mimleniyorsun. Katılma, takımın sana ihtiyacı var. Futbolcu hocayı görmek ister. Tribünde değil sahada görmek ister. Bu kadar basit. Şu uyarıyı sen yapacaksın. Salah'la eşleş diye. Bunu maçtan evvel yapacaksın.
3: diyeceksin ki Jakobs'a sen taç atma. Sen hızlı oyuncusun, Salah'ın yanında kal.
5: Yani o mimlenme olayıyla da ilgili abi az sonra o konuyu bir açalım. Başka dile getireceğim bir şey olacak. Zeki abi şunu soracağım. Deniz ve Leao geçen yıldan sadece iki tane transfer ilk 11'deydi Trabzonspor evet. maçında. Ama bu Galatasaray Çorum'dan 2 gol, Başakşehir'den 2 gol, Göztepe'den 2 gol, Lizbon'dan 3 gol, Trabzonspor'dan da 4 gol yedi.
4: Evet.
5: Yani baktığımızda 9 tane oyuncusu aynı olan geçen yıldan Galatasaray. Peki bu sezonki bu savunmanın, daha doğrusu takım savunmasının alem vermesindeki sorun hangi noktada?
4: Tabii. Yani ligde 6. haftalar itibariyle son 60 yılın en kötü savunması, en kötü performansı. Bugün de gazetelerde her yerde, A-Spor'da da gün boyu işlendi. Uğurcan Çakır konusunda Levent abiye sonuna kadar katılıyorum. Galatasaray kalesine 19 şut gelmiş. Geride kalan 6 maç

0: 10'u gol olmuş. 9'unu kurtarmış.
1: Çok kötü istatistik.
0: 10'u gol olmuş. Yani oradan bakmak lazım. Bir defa Uğurcan Çakır duygusal. Nasıl duygusal olmasın ki? Yani kader birliği yaptığı bir şehir, kendi Uğurcan'ı Uğurcan yapan bir takım ve arkada 45 bin taraftar, ayağına her top geldiğinde, eline her top geldiğinde ıslıklıyor. Yani o psikolojiyi kaldırmak kolay değil. Bence de can kat olabilirdi ama yani burada Muhammed Salah konusunda asıl ben bu kadar Okan Hoca'nın duyarsız kalmış olmasına inanamıyorum. Dünya üzerinde önlem, bütün futbolculara önlem almayabilirsiniz ama Muhammed Salah'a önlem almak zorundasınız. Liverpool'da da bunları yaptı. Yani Arsenal'e yaptı, City'ye yaptı, Manchester United'a yaptı. Yani boş alan bulduğunda gidip atabilen bir oyuncu ki burada aslında sadece Jakobs ya da Abdülkerim Bardakçı'ya değil, bence orta sahada Saray'ı da, Torreira'yı da, aman yani savunmanın önünde bunlar da dalga kıran değil mi? Kaymaları yapın önüne. Önce biz yani bir darbe sizden görsün. Ondan sonra sizi geçerse Jakobs ya da Abdülkerim Bardakçı'yla baş başa kalsın. Ama o kadar yani sanki sahada hiç rakip yokmuş gibi gitti, biliyor musun? Kendi sahasından aldı. 85 metre, 34 yaşındaki bir oyuncu 85 metre top sürüyor, kaleciyle karşı karşıya kalıyor.
1: Şöyle söyleyeyim,
0: attığı 3. gol de bak.
1: 4. dakikada Muhammed Salah 90+4. Tabii. Dakika gol attı.
0: Bak. 3. golünde de 76 metre sürüp gol atıyor. Demek ki soyunma odasında ya bu golü nasıl yedik diye hiç konuşulmamış.
1: 160 metre.
0: Bunun tartışması, muhakemesi hiç yapılmamış. Ya Muhammed Salah 85 metre top sürüp gol atıyor. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar dememiş Okan Hoca. İlk yarıda ne yaptıysanız çıkın, ikinci yarıda da aynısını yapın demiş belli ki. Okan Hoca bir defa sanki tükenmişlik sendromu yaşıyor. Yani lig başlamadan da yaşıyordu bunu, hazırlık maçlarına dikkat ederseniz.
1: Doğru.
0: Kırmızı kart görmesi, kenarda sürekli itiraz etmesi. Hocayı şuradan anlayabiliriz. Hepimiz etten kemikten yaratıldık. Hep önde gidiyor. Arkadan takip edenler var. 4 yıldır şampiyon yapıyor. Bu sene de hocanın omuzuna öyle bir yük yüklediler ki. Geçen yılki Şampiyonlar Ligi başarının üzerine çıkacaksın Okan Hoca. 5'te 5 yapacaksın. 27. şampiyonluk. Ama
1: transfer
0: geciken transferler, başkan kendi çapında anlattı işte 50 milyon euro tasarrufumuz oldu geç transfer yapmakla dedi. Ama hiçbir oyuncu hazır gelmemiş kardeşim, yani hiç bakıyorsun Leao'ya, Leao hala bak o şampiyonluk sezonu 3 sezon önceydi değil mi? O şampiyonluk sezonundaki Leao değil, hep geriye giden, geçen yılın da gerisinde, yani Milan'daki performansının da gerisinde bir performans sergiliyor Galatasaray'da. Çok böyle yürekli oynamıyor. İşte bu takımı Osimhen yok, ben sırtlıyım diye böyle topu ısıracak hırsta, enerjide değil sağ kenarında. Leroy Sané'ye bakıyorsun. Ya bu adam işin şov tarafında. Yani topla bir sanatçı edasıyla haşır neşir olan bir oyuncu. Takım umurunda değil. Ayağıma gelsin, birkaç çalım atayım, şut atayım. Beni Galatasaray ya da diğer takım arkadaşlarım hiç ilgilendirmez. Zaten Almanya milli takımında da seçilmemişim. Klopp benim hakkımda çok ayakları yere basmıyor. Onunla konuşacağım.
1: Ve iki moral bozuk kadroya, yani 44 kişinin içerisine seçilmemişsin.
0: Tabii seçilmemiş. Yani. Geniş kadroya da seçilmemiş. Zaten böyle bir oyuncu. Yani Galatasaray'a geldiğinden beri. Şimdi
2: Almanya'da
0: tutturuyorlar.
2: Almanya'da tamam. Dünya Kupası'ndan sonra büyük tamam. Tepki gösterdi.
1: Doğru,
2: spor severler. Şimdi, o da etkili
0: yani.
2: Bence.
0: Evet. Ya bu şampiyonlukları, hani Okan Hoca diyor ya, kader birliği yaptı oyuncular çok omurga böyle şampiyon oluyoruz, çok yaşa Levent abi.
1: Sen de
0: ya yaşa. Barış Alper Yılmaz, bu kadar kötü oyuncuların, bu kadar performansı düşük oyuncular varken Barış Alper Yılmaz'ı niye kesiyorsun? Bir yerde patlayacak Barış Alper Yılmaz. Savaşıyor, en azından rakiple boğuşuyor. Sana da bunu görebiliyor musun? Bir tarafa koymuşsun nedir o Leao'yu. Leao da ayağına top gelince oynayan, sorumluluk almayan böyle bir oyuncu. Öyle olunca ne oldu? Galatasaray'ın kanatları hiç çalışmadı. Şimdi Batrokova almışsın 10 numara. Ya et mi tavuk mu, hani öyle derler ya. Belli değil oyuncu. Yani şu anda Osimhen'le birkaç maçını gördük.
1: Görülmedi şöyle, yani oyuncu.
0: 10 numara değil mi? Bir virtüöz gibi, ne bileyim, bir maestro gibi takımı yönlendirir, ataklar olgunlaşır.

0: hiç dinlenemediler ki. Ya ben hani Galatasaray'ın gerçekten Trabzon'daki maç üzerinden eleştirebiliriz ama Galatasaray benim için yine en büyük şampiyonluk adayım. Çünkü niye? Hocası şampiyon olmayı biliyor. Arkasında çok güçlü, bu işin bürokrasisini bilen güçlü bir Dursun Özbek var. Galatasaray taraftarı olağanüstü destek veriyor takımına ve en önemlisi sürekli şampiyon olan bir omurgada duruyor. Yani ona baktığında ben yine Galatasaray'ı çok şanslı görüyorum ve Galatasaray böyle bir krize girdiğinde, böyle bir yenilgi yaşadığında güçlenerek çıkıyor. Şimdi milli takım arası fırsat ve Osimhen geldiğinde bu takımda eli belinde dolaşan oyuncu oldu mu Osimhen fırçatıyor, Okan Hoca atmasa bile kenardan. Osimhen bağırıp çağırıyor, ne yapıyorsunuz siz diye. Öyle bir şansı var. Ya Osimhen olsa böyle mi olurdu Trabzon'da? Hiç olmaz, öyle olmazdı. Evet. O yüzden hani bir yol kazası diyeceğiz. Ama Okan Hoca'nın da çok fazla hani mesela İlkay Gündoğan. Ya İlkay Gündoğan bu kadar mı kötü? Bu kadar mı futboldan soğudu? Ya bir görelim ya, İlkay Gündoğan'ı göremiyoruz. Bir 90 dakika bir maçta oynatsın. Eyüp Spor maçında oynatsın mesela. Yani ya zorluk derecesi olmayan bir maçta görelim biz İlkay Gündoğan. Onu da bu kadar orta saha zayıfken oyunun içine sokmak lazım. Çünkü çok İlkay Gündoğan bu ya.
1: Sezon sonuna kadar İlkay'ı görmeyeceğiz gibi bence taraftarlar da biraz unutmaya başladı.
2: Sezon ortasına yani kadar görebilirsin gibi.
1: Yani belki bu sezon sonunda bulmaz, sezon ortasında da yollar yani ayrılabilir.
2: O konuda bak bir şey söylüyorum. Tabii ki herkesin bakış açısı çok farklı. Ben de İlkay'ı çok eleştiren insanlardan bir tanesiyim. Ama şunu net söyleyeceğim. Muhsin Hoca'nın bir yazısını okudum, Ertuğrul.
1: Çok güzel şey, maç analizleri yapıyor hocam.
2: Yapmış Galatasaray'ın izinde. Diyor ki İlkay topu yönetirken orta alanda arkadaşlarının rakip sahaya yerleşme planlamasını yapar. Görerek bilerek basit oynar. Ayrıyeten de diyor ki sıkışan oyunun yönünü bir anda değiştirir diyor. Yani açar diyor yönü, kilit vazifesini yapar. Şimdi böyle bir İlkay'dan bahsediliyor Manchester United'da. Bu İlkay Galatasaray'da varsa Galatasaray katkı yapmalı. Ama bir yerden de gelen bilgiye göre, bu dezenformasyon da olabilir, itibar suikastı da olabilir, dönüyor ki idmanlarda çalışmıyor. Ama öyle demiyorlar. Ben mesela bir iki tane yönetici de sordum, çok çalışıyor dediler. Çalışma lafı bir defa şeye gitti, taça gitti öğrendiğim kadarıyla bir. İkincisi diyorlar ki mesela koşularda eksik kalıyor diyorlar. Bunlar hep dezenformasyon. Yani bunlar oyuncu itibarsızlaştıran bilgiler. Ama bu oyuncu böyle değil. Mesela eşinin yaptığı açıklama çok ilginç tabii yani. O
1: bir defa Okan Hoca'ya sorun.
2: Bütün taşları yerinden oynatır. Diyor ki neden oynamıyor diye bize kızmayın, hocaya sorun.
1: Orada direkt yani hocaya yani salvo var açıkçası.
2: Alıyor topu yani, hocanın kucağına bırakıyor tabii, yani tabii, bir ölçüde. Şimdi burada Okan Hoca'nın buna bir çözüm üretmesi lazım. Çünkü İlkay isteyenlerden bir tanesi kendisiydi. İlkay geldiği sezona iyi başladı. Özellikle Liverpool maçında iyi oynadı. Artı Başakşehir maçında iyi oynadı sakatlanıncaya kadar. Bunu doğruyu konuşalım. Fakat sonrasında bir açıklama yaptı. Yani takımda o kadar çok sakatlık var ki dedi, ben kendim de sakatlanmamaya özen gösteriyorum dedi. Yani dikkat doğru etmeye çalışıyorum, oynamaya çalışıyorum. Bu ifadeler ona ait biliyorsun. Ama bu kadar bir adam hiç oyuna giremeyecek kadar mı kötü ya? Ya eğer öyleyse suçlu İlkay. Değilse o zaman
1: Okan Hoca'nın tabelasında soru işareti olarak kalacak. Ömer. Hocam konuya girmeden şunu soracağım sana. Şimdi bir hafta geçseydi, lig bitip bir hafta geçip biz bu programı yapıyor olsaydık, diyecektim ki hocam ya tatile gittin ya solaryumda fazla
3: yok,
1: yandın.
3: Yok, ben torunla oynuyorum abi. Bahçede torunla oynarken bu amele yandı.
1: Güzel güzel. Seni
3: diğer taraflarda yanık yok.
1: Seni sürekli böyle butonda görüyorum.
0: Fotoğrafları görüyorum.
1: Maşallah var hocamın.
3: Yani.
1: Hocam onun dışında Zeki abiden kaldığı yerden devam edeyim. Sen yine kendi ekleyeceklerini de eklersin ama şu soruyu sormak istiyorum sana. Victor Osimhen'siz Galatasaray son 10 maçında 4 kere kazanabilmiş. Yani %40 galibiyet yüzdesi demek bu. Osimhen yoksa sence de Galatasaray yok mu?
3: Şimdi öyle bir kamuoyu yaratılıyor da, sen 4 sene şampiyon olan bir teknik direktörsen, eldeki mevcutlarla değişik fikirler üreteceksin. Yani mesela deminden beri bahseden İlkay çözüm üreten, ondan sonra ne yapar? Asist yapan, çözüm üreten bir adamdır. Sen oyunun duygu durumunu kaybetmişken böyle bir adamı sahaya atarak ne yaparsın? Oyun hakimiyetini ele geçirmeye çalışırsın.
1: Maçı da demler hocam, bazen işler iyi git.

0: Kendi skoru olumsuz olsa tutabilir. Farkın artmasını da engelleyebilir ya, yani.
1: Şimdi bir maçı kaybetmek başka, oyunun kontrolünü kaybetmek başka. Galatasaray kazanma alışkanlığı olan bir takım. Kazanma alışkanlığı olan takım bu kadar, ben her defasında bunu söylüyorum. Önde agresif, baskılı oyunla çabuk skor elde etmek isteyen Galatasaray geçiş savunmalarında, koridorlarda çok boşluk bırakıyor dedim. Salah gibi bir adam, yaşı ne olursa olsun, ben yaşa takılan adam değilim, performans veren adam. Gördün mü, 85 metrede senin Davinson'la Abdülkerim'in yakalayamadı. Aynı sıkıntı Fenerbahçe'nin orta göbek stoperlerinde de var. Şimdi sen böyle her şeyi öğretemezsin abi futbolcu. Futbolcu inisiyatif alır sahada, öyle değil mi Levent abi?
2: Doğru.
1: Zeki müdürüm. Yani şimdi doğru, sen orada senin Salah'ın var. Ön bölgede tamam, stoperlerin bir görevi de nedir? Önündekileri forvete doğru ittirmektir. İttiriyorsun. Ama ataktayken savunma güncelleyeceksin güvenliğini. O ne demektir? Salah'a yakın oynamak demektir. Salah seni ekarte edeceğini düşünerek Salah'ın pas bağlantılarını kesmek demektir. Sen orada senin takımın hücumdayken orayı seyredersen, savunma güvenliğini elden bırakırsan, zaten koridorlarda senin zayıf olduğun, atletik olmadığın, ağır adam olduğun biliniyor. Bunu bilen teknik direktörler seni oradan vurur. Bir takımın yenmenin en kolay yolu nedir? Zayıf yerinden vurmaktır. Zayıf yerde Galatasaray'ın bu. Bak, senelerdir, 4 senedir oturmuş bir kurguya rağmen Galatasaray böyle bir harabet yaşadı. Neden biliyor musun? Bazen teknik direktör olarak antrenör değişikliği her takıma yarar, değişik reaksiyon verir, olumlu reaksiyon verir takımlar. Bunu bile hesap edeceksin. Kaleci Uğurcan'ı, bunları düşüneceksin.
2: Fark bile arkadan en çok fark. Oyunu en iyi kaleci görür. Kaleci sürekli konuşur böyle. O uyaracak, alın diyecek mesela Salah. Teknik direktör uyarmayı unutmuşsa.
1: Tabii abi.
2: Bu, herkes uyumuş yani. Doğru, doğru.
1: Bugüne kadar ki yaşanan zafiyetler doğrultusunda hala sen karşıt önlem alamıyorsan, değişik fikirlerle bir oyun anlayışı düzeltemiyorsan savunma organizasyonu açısından, ki savunma yerleşimi açısından ciddi bir uyarı aldın sen şimdi. Bütün takımlar artık uyandı. Hah dedi, biz Abdülkerim'le Davinson'dan vururuz bunları. Elinde çabuk oyuncusu olan adam, bak çok enerjik, agresif bir Ahmet Spor var.
2: Evet.
1: Seni kendi sahanda perişan eder, biliyor musun? Çabuk adamları var, sen hücumda kalabalık olayım derken, işte bak böyle durumlarda neden biz 10 numaradan bahsediyoruz Galatasaray'da eksiklikten? Yunus'tan olmaz diye çok doğru bir tespit yaptı Levent, evet, abi. Niye olmaz? Yunus tekniği, oyun zekası çok yüksek bir adam değil. O enerjisiyle, gücüyle istediğini elde etmek isteyen irade oyuncusudur.
3: Tabii, bir de 10 numara takımı yönetecek.
1: Bitti.
2: Dikine sen, giden top aldığı zaman rakip kaleye dönüyor. Zaten yöneten evet, değil yani.
1: Dikine gitmek sen böyle büyük Sandra takımlarda.
2: Bravo. Doğru söyledin.
1: Bir özelliktir bu. Bak yani şimdi Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta dikine oynamak ondan sonra olmak zorunda olan bir özelliktir. Topun ayağına yakışması demektir oyuncuların. Böyle adamlar, çözüm üreten adamlar lazımdır. Futbol artık bilim değil abi. Futbol sanattır ya. Bu sanatı icra edecek adamlar nadirdir artık günümüz futbolunda. Neden? Çünkü daha atletik, daha güçlü futbolcuların oynadığı bir spor dalı haline geldi. Ona rağmen Asensio'dan özellikle bahsediyoruz. Ona rağmen orta sahadaki oyun kurucu özelliği olan, ondan sonra adam eksikliğinden bahsediyoruz hep büyük takımlarda. Şimdi onun için bak, fiziksel verileriniz ne kadar yeterli olursa olsun, ondan sonra oyun gücünüz ve yetenekli, oyunu çözebilen oyuncunuz yoksa baştan sona kadar koşar durursun abi. Çözüm üretemezsin.
2: Mesela Mertens hocamın dediklerini bitti, yapan oyuncuydu.
1: Bitti.
2: Bak burada tamam, ne demiş biliyor musun? Bir dakikanı aldım. Tabii. Merkez bağlantısı, Yunus 10 numara olarak oynayınca doğal refleks, yani bildiği oyuna geçince diyor, topa yaklaşır, yüzünü kaleye dönmek ve aksiyonu kendisi yapmak istiyor. Onun güçlü tarafı bu. O gole yönelmiş, pozisyon yaratıyor. 10 numara oyun kurucu değil yani. Bir yönetici şey daha değil. Doğru bir tespit. Ve ben bunu geçen sefer de söyledim, oynamayacak, oynamaması gerektiğini. Ama hoca ısrar ediyor.
1: Demet
2: olmuyor abi, çözüm üretemiyorsun dediği gibi. Başka bir repertuara geçeceksin.
1: Geç abi ya. Eldeki mevcutlardan başka bir şey fikir üretmeye çalış. Bak,
0: çıkartmıyor Batu.

0: Batrogov'u oynatmayı düşünmüyor hoca. Demek
1: abi ki olur mu? Batrogov alındı. Batrogov niye alındı o zaman? Evet. Bak Batrogov niye alındı? Başşavi niye alındı? Ben soruyorum. Bunlar alınmayacaksa bunların maliyetleri 25 milyon abi Batrogov.
2: Tabii.
1: Ya 25 de bu kolay bir para değil abi. Çerez parası mı bu?
0: Ve onay veriyorsun abi transferi.
1: Tamam yani. Yani
0: demek ki, değil mi? İstiyorsun
1: sen
0: yani
1: oyna, bak yani. Osimhen'le oynadığında ne kadar etkili olduğunu hep beraber gördük. Girdi Göztepe maçında sonucun değişmesine ciddi katkı sağladı. E bu oyuncu ne zaman gör? Bu bak onunla da ilgili çok övgü bahsediyor. Muhsin Hoca diyor ki Batrogov'un özellikleri var. Orta sahaya da gelir, alır top, yönetir. İşte Mertens gibi. Ama sen buna güvenmezsen olmaz bu işler.
0: Zaten Trabzon deplasmanında 25 Levent milyon aldığı oyuncuyu atmayacaksan kim atacaksın?
3: Tamamlayıcı bir şey söyleyeceğim. Yunus'un, Barış'ın, Sane'nin, yeni gelenler Leao'nun. Abi bunlar top ayağındayken, rakip takımın arasına ona geçeyim derken filan işte hücum aksiyonu yaratırken topu kaybetme riskleri çok yüksek.
1: Ve pozisyon oluyor Galatasaray'a.
3: Dördünün de yüksek. Evet. Onun için sen kaliteli diye bir oyuncu almayacaksın kardeşim. İhtiyaç doğrultusunda transferle takım
1: Kocaeli olur. Maçının direkten dönen topu Barış'ın kaptırdığı top.
3: Evet.
2: Doğru.
1: Şimdi, o da bak kaç metre götürdü. Bak bak pozisyona direkten dönen top.
3: Ya transferlerde şunu tartışabiliriz. Sen kendine direkt katkı sağlayacak oyuncu almıyorsan niye aldın? Hedef büyütüyorsun. Sana direkt katkı sağlayacak adamlara gideceksin transferde. Yoksa gelişmekte olan genç sınıfından çıkmış olgunlaşmaya yakın adamla bu olur mu olmaz mı? Ya sen 4 sene şampiyon olmuş Galatasaray'dan bahsediyorsun. O tribün baskısı var ya, 5. seneye girmişsin. O baskı bildiğini unutturur adama. Öyle genç oyuncu eğer sana gelip direkt katkı sağlamayacaksa, sen ona direkt formayı vermeyeceksen, onu takımla birlikte geliştirmeyeceksen niye aldın o zaman?
0: Şimdi ben hocanın bazı oyuncu değişikliklerinde sanki tepki görüyorum. Altına tepki atıyor. Yani şöyle Lisbon'da mesela 85. dakikada Hugo Çukwu, İlkay ve Niegay'ı oyuna soktu.
1: Maç 3-1.
0: Maç 3-1.
1: Evet.
0: Bu maçta maç 3-0 Hugo Çukwu'yla Kazım Can'ı oyuna soktu. Evet. Aynı anda değil ama hani 3-0 gerideyken. Şimdi sanki bazı değişiklikler bana, tabii ki bunu bilemeyiz ama sahaya baktığımda, oyuna ve skora baktığımda hoca transfer döneminin iyi geçirilmemesine tepki gösteriyormuş gibi değişiklik doğru yapıyor.
4: Zaten
0: öyle hissediyorum ben izlerken.
4: Transferlerden yani bence Okan Hoca'nın çok mutlu olmadığını düşünüyorum. Bir de Okan Hoca'nın destek alması lazım. Ya her insanın, hepimizin zaman zaman buhranlı dönemler oluyor ve desteğe ihtiyacımız oluyor.
0: Çok
4: bir
0: normal abi.
4: Bir teknik adam bu kadar sık sık kırmızı kart görür mü? Ya da yani kendisi de görüyor. Hani itiraz edilecek bir pozisyon olur, itiraz edersin değil mi? Herkes gibi. Ama yani sıradan bir pozisyon için bile Okan Hoca'nın itiraz ettiğini görüyoruz bazen. Böyle şaşırıyorum. Niye itiraz ediyor ki? Galatasaray önde. Yani gayet iyi bir hakem, iyi karar verdi. Doğru karar verdi. Ona rağmen niye itiraz ediyorsun? Yani o bir alışkanlık haline geldi Okan Hoca'da. Bu tehlikeli. Sahadaki oyuncuları da strese sokuyor. Bence dediğim gibi hani bir tükenmişlik sendromu da olabilir. Ne bileyim, çünkü omuzuna çok yük yüklendi. Misyon, hedef. O kadar hedef var ki Galatasaray'ın. İşte taraftar, camia şart koştu adeta. İşte 5 yıl üst üste olacağız. 27. şampiyonla mecburuz. Diğer taraftan da Şampiyonlar Ligi'nde daha da başarı hedefliyoruz. Daha da iyisini hedefliyoruz geçen yılın üzerinde. Ama gerçekten ben Galatasaray'ın transferlerine, hani Okan Hoca'ya orada hak veriyorum. Yani hemen koyup işte ne bileyim Salah gibi, Vlahovic gibi, Vedat Muriç gibi direkt verim alabileceğin oyuncu transferi
3: direkt
4: yapmadık.
3: Direkt katkı sağlayacak.
4: Direkt katkı sağlayacak, skor üretecek. Ya hep Osimhen'e güveniyorsunuz da her yıl Osimhen'in bir sakatlık dönemi oluyor. Abi bu oyuncu sakatlıyor ki yani kendi kendinde.
0: Mali gücü en rahat görünen takım olarak.
4: Öyle ama işte... Başkan dedi 50 milyon euroya kasaya koyup diyor.
1: 2 senedir bu takım kas senedir sağ beki yok ya.
4: Evet doğru söylüyor işte.
3: Devşirme sağ bekle oynuyor.
1: Sağ beki yok. Yani bak devşirme sağ bek Şallay'ı, devşirme santrfor Barış, devşirme 10 numara Yunus. Abi, olur mu abi?
4: Singo'yu
1: büyük takımda sen bunu Real Madrid'de görür müsün?
4: Doğru.
1: Barcelona'da görür öyle müsün? Bak sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi ileride ayın 10'unda Galatasaray Mali Kongresi var. Değil mi? Bana Dursun Özbek hiçbir şey yaptı diyemez insanlar. 4 yılda 4 şampiyonluk yaparken teknik direktör Okan Buruk başarılı olmuştur. Rekorlar kırmıştır. Birçok teknik direktör götürmüştür. Galatasaray tarihini altın harflerle adını

0: yazdırmıştır. 4 futbolcu şampiyonluğu var üst üste. Daha fazla var da futbolcuyken. Hoca olarak 4'ün üstte var. 5'inin kapısında ben onun bu sezon onun olması gerektiğini söylüyorum. Ama bir gerçek bak, Dursun Özbek'i bu konuda işte bir takım grupta insanlar var, kıskananlar, tepki koyanlar var ama ben öyle değil, başkanın yaptıklarını, bonservis ve kiralama bedelleri, futbolcu maaşları, garanti ücretler ve primler, yaklaşık 2022 ile 2026 arasında harcanan para 810 milyon euro.
1: Vay vay, çok vay.
2: Büyük para.
0: Tamam mı? Bu süreç içinde ben sana söyleyeceğim şu anda 58 tane 62 transfer geliyor, 58 oyuncu oluyor. Ya ne diyorsun abi? Başkan yağdırmış ya futbolcuyu. Evet,
1: doğru.
0: 810 milyon euro. Hangi kime de denk gelir bu?
1: Doğru.
0: Kime denk gelir? Bunu Galatasaray'ın başkanı yapıyor yönetimleriyle beraber. Bu paralar ne de onda sokakta bulunmuyor ki.
1: Doğru.
0: Sponsor anlaşmaları yapılıyor. Loca gelirleri var, taraftarlar var. Bir sürü işler yapılıyor bunlarla ilgili. Evet. Yayıncı gelirlerinden çok yüksek bir şey yok.
1: Gayrimenkullerden, villalardan.
0: Oradan buradan yönetiyor. Yani Galatasaray başkanını bu şekilde eleştiriyorsunuz da böyle bir tablonun altına var. Bugün başkan olsana, başkası gitse gelse ne yapar biliyor musun? Ömer'i, Zeki'yi, beni, Zafer'i satar. Kıymetli oyuncuları kulübü yönetir. Yeter ki ben başkan olayım. Böyle zihniyetle yönetilmez. Galatasaray kulübünün en büyük başarısından bir tanesi bu. 13.lükten alıyorsun. Okan Buruk'la beraber 4'ü şampiyon olurken bu sene dahi 810 milyonluk transfer var.
3: Ama eleştirildiği noktalardan bir tanesi de yeterince satış yapamıyor olması bu kadronun.
0: Tamam, yani o kimin görevi abi? Ne yapacağım? Kimin görevi? Vardı sezon başında. Fiyatlar düşük olduğu için satmadı. Vardı. Sara, Sanchez, Nedo Sallaya vardı.
2: Tabii teklifler. Talipleri oldu, evet.
0: Malipleri vardı. En ciddi teklif şeye geldi. Barış Alper'e geldi. İngiltere'den.
2: Evet.
0: Ya vardı bunlar. Ama bugün Galatasaray Başkanı bir şey yapmıyor demek haksızlık olur.
1: Tabii canım.
0: Tamam, olmuyor. Bir defa da bu takımla gidin abi. Osimhen'e bağlı. Doğru, ben mesela sorduğun soru. Evet, Osimhen'e bağlı Galatasaray kardeşim. Osimhen olmayınca herkes dağılıyor. Herkes dağılıyor, kusura bakmasın.
2: Sadece takımda
0: herkes
2: değil.
0: Dağılıyor. Çünkü adam Osimhen Dizek'in dediği gibi pas atmadığın zaman niye atmıyorsun bana diyor.
1: Doğru.
0: Tepki koyuyor. Takım içerisinde mağlubiyete tepki koyan bir tane oyuncu yok Trabzon'da.
1: Uyuyan
0: ya.
1: Takımı uyandırır.
0: Bir tane oyuncu yok. Şöyle Nedo'nun arkadaşıyla tartışıyor yok. Bunu Melo bile yapıyordu Galatasaray'da hatırlarsan.
1: Olsaydı
2: takımına coşku veriyordu.
1: Muhammed Salah ikinci kez aynı gol atamazdı. Yani ikinci kez aynı golü atıyor, takım seyrediyor yine. Böyle bir şey olur mu? Coşkusu, son 4 yılın olur, şampiyonu doğru. Bu Galatasaray ya. Yani
0: benim eleştirim o yani.
1: Evet.
0: İtiraz etmiyorlar. Şampiyonluğu milli takım oyuncuları biri itiraz etmiyor. Ya bir dakika, golü mü yediniz? Oldu, çağırırsın, kenetlenirsin, evet. 2 dakikada konuşursun bir tanesi, oyuna öyle dönersin. Herkes teslimiyetçi olmuş ya. Evet. Buna Galatasaray Başkanı yapacak bir şey yok ki. Paranızı alıyorsunuz beyler. Dediği gibi Leroy Sané'nin. He, bu kadar korkak olur musun ya? Topu ayağını çekiyorsun. Top ayağındayken oynuyor. İkisi de defansa yardıma gelmedi. Çıtkı, diyorlar ki kanatlar gidiyor, gidiyor. E kanatlara günah değil mi? Gidecek, gelecek, sen gelmeyeceksin yardıma. He?
1: Lider.
0: Ben olsam öyle yapamaz onu öyle ya.
1: Lider eksik.
0: Leroy Sané yapamaz. Gelsene buraya
1: tabii,
0: derim.
1: Tabii tabii.
0: Yani derim abi, konuşan futbolcusu. Konuşan futbolcu. Galatasaray takımı konuşmuyor kardeşim.
1: Osimhen
0: Galatasaray takımı konuşmuyor. Evet. O konuşan takım kimdi evet. Biliyor musun? Osimhen konuşuyor sahada.
1: Evet.
0: Topu alıyor gidiyor kenardan. Keşke maça köye götürseydin de kulübede bir futbolcu yerine yazsaydın da oradan o mesela enerji verirdi arkadaşlarına.
2: Abi lider oyuncu abi ya. Coşku hem takımına hem tribüne coşku veren evet. Adam yani. Bence Galatasaray'da ne var biliyor musun? Beklentiler. Beklenti doğrultusunda ben hep diyorum ki Galatasaray kötü oynarken bile sahada kendisini en çabuk onaran takımda değil mi? O gün sihirli bir ayak çıkıyordu. Ne yapıyordu?
1: İşi çözüyordu.
2: Günü kurtarıyordu. Evet. Şimdi işte o sihirli ayak Osimhen. O olmadığı zaman Galatasaray takımında ondan sonra ortaya çıkıp da zoru kolaylaştıracak oyun zekasına sahip oyuncu kalmıyor. Morales oynayacak bir adam lazım. Sorumluluk alıp evet. Hücumları başlatacak adam lazım. Bir nebze Sara'da var, geri çekiliyor. Torreira'nın işi değil o. Yunus, Barış Alper filan hiç kimse bana demesin ki oyun kurar bunlar. O oyun zekasına sahip oyuncular değiller. Onlar delici oyuncular.
1: Gücüyle oynuyor.
0: Bak mesela evet, şu Juventus onlar... maçını veriyoruz şu anda. Hı hı. Osimhen'in deplasmanda attığı birinci gol olarak ikinci santrafor kim abi?
3: Barış.
0: Icardi.
3: Icardi.
0: Yok mu Icardi orada?
4: Görüntüde Barış vardı.
0: Abi o pası veren Barış ona.
4: Evet, evet.
0: Oradaki şeyde. Ya oynar abi Icardi, evet. Şey Osimhen.

0: herkes oynatır.
1: Evet.
0: Bak söylüyorum sana. Herkes oynatır.
2: Icardi Olympiakos'a görüşüyor Deniz.
3: Yo, boşta çok kaldı diyorlar onun için ama bak şimdi ben onun için de Levent abi hep söyledim ya. Bu adama dedim, bu adamı kolay yemetmemek lazım dedim. Yani bunu, bu adamın verdikleri karşısında biraz ona saygılı olmak lazım. Abi, kredisini çabuk tüketmemek lazım.
2: Konuda, bitti o konuda ya, bir şey diyemiyorum. Burada artık yani takım içinde de bence çok hani hoş karşılanan bir
3: çünkü polemik değil, haline geldi çok. Sessiz sedasız çözseydin işi biterdi.
0: Çözemezsin.
4: Bence yani şunu yapmaları lazımdı. Lider bir oyuncu işte. İlkay'ı o yüzden aldılar ya. Hem Şampiyonlar Ligi tecrübesi hem takım olmadı. Olmadıysa Osimhen'in 60-70 maç o totalde Galatasaray'da bu kadar maç çıkaramayacağını bilmeleri lazım. Çünkü tekmeye bile kafa uzatan bir oyuncu. Yani kendini gözü pek dediğim gibi sakatlanma pahasına da olsa takım için savaşan bir oyuncu. Hemen B planı olmalı Osimhen yokken sahada Galatasaray'ın. Şimdi Barış Alper'e bakıyorsun. Eskiden Barış Alper golleriyle asistleriyle maç kazandırıyordu. Yapamıyor.
2: 40 üstüne Yunus çıktığı bir sezon var zaten Osimhen'in.
4: Ya işte normal tamam işte.
0: Abi, adam yerini kaybetti. Sol açık oynamıyor. Sağ açık
4: ya
0: oynamıyor.
4: Yanlış işte ya.
0: Kulübeye geliyor. Ben bir şey söylemek istiyorum. Ya ben Okan Hoca'ya bir şey söyledim. Hocam bak bir şey söyleyeyim. Seni 4 yılda geçen sene sallandın. Ama öbür dönemlerde en büyük özelliğin senin adaletli formayı dağıtmandı. Ya kimse Galatasaray'dan üstün değil kardeşim.
3: Ve futbolcu gözlemler hocasını adaletli değil mi diye.
0: Asıl olan Galatasaray. Onlar gelip geçici. Ömer alınırmış. Zeki kızarmış. Zafer kırılırmış. Ya öyle kırılırsa kırılsın. Parayı alırken almazken kırılmıyorlar ama.
3: Tabii canım.
0: Hemen FIFA'ya başvururlar. İsyan bayrağını uçururlar dışarıya ödemeler yapılmıyor diye. He? Futbolcu grubu alıyorsunuz. En azından futbolcu grubunun ne olursa olsun hocanın ötesinde başkana saygısı olması lazım. Bu kadar transferler yapıyorsun, bu kadar ödemeler yapıyorsun. Bu paralarınız bir tanesi kalmadı Galatasaray'da.
3: Canım,
0: çatır çatır
3: tabii
0: alıyorsunuz. Çıkın da şunu adam gibi oynayın ya. Yani yenilmenin de bir adabı vardır. Yenilmenin de bir adabı olur. Canım. Sevgili Ömer. İtiraz etmeyen bir takım olur mu Trabzon'da sonuca? Teslimiyet 3-0 ya 5 olurdu ilk yarı.
3: İsyan eden oyuncu yoktu.
0: Evet.
2: Hiç yok.
0: Yok
2: hiç
0: çünkü yok. Bunu Leroy'sen bekleyemezsin. Leroy sen duygusuz bir adam.
4: Evet.
0: Kaçırıyor golü normalmiş evet gibi şöyle bağ falan bakıyor.
3: Sen
0: Sporting Lisbon'da kaçırdığın gol tarihi bir gol ya. 2-1'le içeri evet gireceksin ya. Bunun için parayı alıyorsun sen Galatasaray'da. Ey Leroy sana. Evet. Ama bak sana bizim söylediğimiz bu eleştiriler doğrusuna en güzel cevap Klopp verdi. Bana kızıyordunuz ya Leroy Sané'ye kafayı takıyorsun diye. Biz gördüğümüzü Klopp görmüyor. He? 44 kişilik kadroda Leroy Sané yok.
2: Tabii iki takım
0: tebrik ediyorum.
2: Almadı yani.
0: Tebrik ediyorum Leroy Sané.
4: Ayaklarının yere basması lazım demesi de enteresan. Yani futbol oynaması lazım. Ben Leroy Sané'yim diye böyle kibirli sahaya çıkarsan işte oyun da çıkmaz, skor da üretemezsin. Yok. Böyle oynasa bir türlü, oynatmasa bir türlü. Ya Okan Hoca için aslında çok büyük zorluk biliyor musun? Leroy Sané'nin Galatasaray'da olması. Oynatsa niye oynattın? Oynatmasa niye oynatmadın? Denebilecek bir oyuncu.
0: Ay bir de bunun şeyi bunun ne donanı şikayetini
4: evet
0: resmini görüyorlar
4: İlk
0: ya.
4: İlk 11 oynamam
0: hocayı,
4: lazım bende.
0: Hocayı şikayet
4: ya
0: ediyorsun. Aa, 11 evet oynatmıyor.
3: Bravo Levent abi ya, sen kulüp olarak standartları belirlemezsen oyuncu belirler.
4: Tabii.
3: O da sana sıkıntı
0: o
3: yaratır.
0: Zaman oyuncuya dayalı sistem
3: var. Galatasaray'da var ya Ömerciğim.
2: Çok pardon unutma hocam bir ekleme yapayım. Çünkü sonra gelmeyebilir konu oraya ondan dolayı. Çünkü şunu sormak istiyorum Levent abiye. Levent abi Christian Dingert Lisbon maçının VAR hakemi. Evet. Hatırlıyorsun Okan Buruk'un maç sonundaki basın toplantısını. Dingert mi dedi başka bir şey mi dedi söylemeyeyim ben onu biliyor zaten kelimeyi. Orada Dingert'e çok ağır bir ifade kullandı. Şimdi Cuadro Fernandes kırmızı kart pozisyonu Ugo Çukwu'nun. Şöyle söyleyeyim. Yani çok konuşulmadı Galatasaray cephesinde. Maç 3-0'dı çünkü.
4: Evet.
2: Mağlubiyetle de ilgili diye söylemiyorum. Ama şimdi abi Dingert, Fernandes bunlar UEFA'da birbirini bilen üst seviyedeki hakemler. Yani belki arkadaş olmayabilirler. Farklı ülkenin vatandaşı da olabilirler ama birbirlerini zaten doğru üst seviyede çalışan insan olarak bilirler. Evet. Şimdi Christian Dingert de bu kadar ulusal şey internasyonel bir arenada böyle büyük bir laf etmek. Çünkü bugün her şey çevriliyor yabancı dilde özellikle sosyal medyada. Cuadro Fernandes'le de bundandır demiyorum ama yankı bulabilir. Ondan sonra da Ugo Çukwu'nun pozisyonunu da Cuadro Fernandes görmeyebilir. Görmediğinden demiyorum. Olabilir ya da yarın bir gün Şampiyonlar Ligi'nde başka bir hakem maç yönetirken Okan Buruk'un Christian Dingert'le ilgili açıklamalarını aklının bir köşesinde tutuyor olabilir. Okan Hoca'nın da bence bunları Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir takım

0: Teknik adamı olarak biraz daha böyle özen göstermesi lazım diye düşünüyorum.
1: %100 katılıyorum ama bugün Real Madrid Atletico Madrid maçından sonra aynı hakem eleştirisi Mourinho yaptı. O hakemle ilgili değil mi? Ona da Simeone ağzımızdan çıkanlara dikkat edelim diye cevap verdi. Dikkat ediyorsan. Bunlar bu şekilde oldu. Olabilir de bence. Ama aynı kelimeyi ben de kullandım YouTube'da kendisine. Aynı kelimeyi kullandım YouTube'da. Ya ben bir şey söylüyorum. Mustafa Çocuk kulakları çizsin ne dedi? En kötü VAR hakemi dedi. Ya kardeşim top buradayken karnına tekme atan adama niye gel VAR'a bak demiyorsun?
0: Net kırmızı.
1: E tamam o zaman o lafı hak ediyor Ömer.
2: Doğru.
1: Hak ediyor maç. 10 kişi kalıyorsun çok kritik dakikada.
0: Abi şöyle ben de tamam. Gün içinde bazı şeyler tamam sinirleniyorum.
1: Ben de diyorum ki Galatasaray yani. Galatasaray yönetimi de kibarca UEFA'ya başvurup iki pozisyonu koyacak abi. Penaltıyı da koyacak, onu da koyacak. Bütün otoriteler penaltı değil diyecek. Kırmızı kart diyecek. Maçı yöneten hakeme, VAR'daki hakem bunun ikisine de doğru karar vermeyecek. Ben onu söyledim bak. Bir daha söyledim. Başkan dedi ya kırmızı kart dedi Ertuğrul Bey. Haklı olarak da takımın hakkını aradı. Siz niye skora bakarak konuşuyorsunuz? Bak ne oldu? 70. dakikada 10 kişi kalıyor Trabzon. Savic gidiyor. Evet. 25 dakika var. Neyin ne olacağı belli mi olur?
2: Tabii canım.
1: Neyin ne olacağı belli mi olur? Soruyorum ben sana.
0: Ha, Guçuklu derken düzelteyim o pozisyonu söylüyorum.
1: Bak şimdi 70. dakika evet. Bir şey soruyorum tamam. Bunu kabul etmemiz gerekir bu olayı. Bak dün Serdar Adalı ne dedi şeyde? Bir sürü isyan etti. Çıktı ne dedi? Helal olsun başkanı. O bana göre herkes penaltı el. Ya bırakın bunu hikaye. Başkan dediği doğru. Uydurma bir penaltı. Esas penaltı Violovic'e. Kırmızı evet. Kart görecek yani adam.
0: Olmasa rakip on koşu.
1: Bu kadar basit. Yani uydurdunuz abi. Uydurdunuz. Çok kötü maç yönetti Ali Şansalan. Çok kötü bir maç yönetti. Fauller konusunda, maçın başlatmaları, süreli falan filan. İşin doğrusunu söyleyelim. İtirazınızı yapın. İlle ağır konuşarak değil. Koyarsınız pozisyonu. Bu nedir diye soruyoruz dersiniz. UEFA'ya soruyoruz. UEFA'ya gönderirsiniz. Mektup yazarsınız. Lütfen daha dikkatli olmalarını istiyoruz dersiniz. Bunun bir kibar yönü de vardır. Mutlaka. İlle bağırarak. Abi. Olmaz bu işler.
2: Aynen.
1: Ama Okan Hoca'nın söyle Okan Hoca Zeki'nin dediği gibi bir ölçüde bir tükenmişlik sendromu yaşıyor. Bu süreç içerisinde kontrol edemiyor kendisini kenarda. Kontrol edemiyor.
3: Bir de çabalarının karşılığını skor olarak çabalarının karşılığını göremiyor.
1: Oyunu tutturamadı.
0: Tutmadı, evet.
1: Onun için gel Osimhen diyor. Gel Lemina diyor.
0: Tabii.
1: Çünkü doğru. Bu iki oyuncu önemli. Doğru. Yerini dolduramadın.
2: Doğru. Osimhen'in şöyle bir özelliği var. Sadece oynamıyor. Takımı oynatıyor. Rakibe de korku salıyor. Rakip de hep tedirgin. Yani Osimhen'e karşı nasıl önlem alıyorsa takımlar, Muhammed Salah'a karşı da Galatasaray'ın öyle önlem alması lazımdı. Yani ya Muhammed Salah var.
0: Varlığı psikolojik olarak tetki ediyor karşıda.
2: Tabii yani gerçekten çalışmamış. Galatasaray dersinde çalışmamış. Okan Hoca dersinde çalışmamış ama bu Galatasaray için bir fırsat biliyor musun? Daha ligin 6. haftası 13 puanı var. Puana zirvede Ahmet'le birlikte. Ahmet Spor'la birlikte. Ya Galatasaray bundan dersini çıkarır. Çünkü dediğim gibi yani bu ligde en iyi şampiyon olmayı bilen, en tecrübeli yönetim, taraftar, takım, teknik direktör. Hepsi bir arada. Değişti mi? Hiçbir şey değişmedi. O yüzden buradan ders çıkarırsa Galatasaray yine gaza basıp gider. Çok güçlenerek çıkar. Bunu fırsata çevirmesi lazım Galatasaray'ın ki ben bu Başkan Dursun Özbek'ten Okan Hoca ile ilgili gelen açıklamayı çok doğru buluyorum. Hani biz Okan Hoca'ya dün de inandık, inancımız tam. Bundan sonra da inancımız tam. Güveniyoruz. Gayet güzel. Arkasındayız demiyor bak. Arkasındayız deyince biliyorsun hep yanlış anlaşılıyor.
0: Genelde
2: inancımız tam.
3: Ya hoca inanıyoruz. İki hafta ömrün kaldı demek o. Şimdi ben deminden beri Sané ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu apoletti kaliteli oyuncu değil mi? Böyle oyuncular giydiği formanın anlamını diğer arkadaşlarına hissettirecek duruşa sahip olması lazım. Ederinin karşılığını veren oyuncu olması lazım. Lider olması lazım. Örnek alınan oyuncu olması lazım. Takımına Osimhen'in yokluğunda coşku verecek adam olman lazım. Taraftara coşku verecek adam. Bak hep hocam, taraftar vermez takıma coşkuyu.
0: Arada Leroy Sané ise adın soyadın sahaya kartvizit atacaksın.
3: Demek ki
0: atacaksın. Beklenir bu senden.
3: Bu duruş yoksa o
1: fark
3: zaman.
1: Fark yaratır mı? Yaratması gerekir mi?
3: %100.
1: Yaratmıyor ben ona bakıyorum.
3: Sané'nin.
1: Evet.
3: Ya işte bu duruşu sergileyemiyorsa. O zaman abi böyle büyük kulüpler senin DNA'na, yapına, kimliğine ondan sonra uymuyorsa yolunu ayıracaksın abi. Niye tutuyorsun elinde? Niye biliyor musun?
0: Bir saniye.
3: Teknik direktör için çok sıkıntılı bir şeydir bu.
0: Kadro zenginliği değil. 12 milyon

0: Euro verince öyle oyuncu da hemen ya bir yere gitmiyor.
1: Abi bak şimdi o bak.
2: Hayır, gitmek istedi, geldi canım Arabistan'dan gitmedi.
3: Evet,
2: hayır,
3: gitmiyorlar tabii.
0: Kendin diyorum abi. Gitmiyor hani tabii. Hadi sen git diyemiyorsun teklif olarak.
2: Arabistan'daki abi, alacağı fiyat da yüksekti abi, gitme tabii. Dediği doğru hocam.
1: Onun bak ya abi adam bekle ki Sané vites artırsın. Yok abi böyle bir şey. Sané kalitesindeki bir oyuncu 5 metre etrafında adam yokken bu kalecinin sağına geniş açı var, boş. Oraya vuracağına öbür tarafa vurmaya çalışıyor abi. Senin kaliten nedir biliyor musun? Öyle pozisyon yakalıyorsan golü atacaksın.
0: Sané'nin Lizbon'da atamadığı golü Salah Galatasaray attı işte. Aşağıdan aynı açıya baktı.
4: Galatasaray'ın şunu yapması lazım. Ocak ayındaki transfer dönemine kadar zirveden inmemesi lazım. Hep zirvede olması lazım ki orada
2: olay
4: fırsat.
2: Olay mı ya daha Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de
4: var işte onu diyorum.
2: Bir sürü takımla bu sene maçı, zor. Ahmet'le maçı var abi.
4: Tabii, hayır hayır.
2: Yani bu kolay maçlar değil.
4: İşte o yüzden diyorum bu zor. Eğer zirveden aşağı inerse Galatasaray rakipler bırakmazlar bu sene Galatasaray'a.
3: Avantajı şu olabilir.
4: Tepede düşmemesi lazım.
0: 17 Ocak'a kadar bir tek Ankara deplasmanı var.
4: Ya o fark etmez. Yani tabii ki
0: öğrenme abi yani.
4: 12-13 maçta sadece 3 kere falan deplasmana gidiyor.
2: Bir de şu avantajı var. Yani rakipleri için Ahmet dışındaki bütün rakipleri Avrupa maçı oynuyor.
4: Tabii.
2: Beşiktaş, Fener, Trabzon. Kolay bir şey değil. Bunların da Avrupaları var. Yani tabii. Burada da dağılmalar yaşayabilir kulüpler.
1: Ama şimdi Levent abi 13 puanda kalması Galatasaray'ın tek başına şampiyonluk yarışından kopmasını belirlemez. Çok erken daha.
2: Biz ama koptu demiyordum ben
1: zaten. Şunu sorgulattırır. Defansta bu kadar zafiyet vermesi sorgulanır.
2: Hocam belli geçen sene bunun, bak evet, bu takımın önlem iskeleti yani. Zaman zaman koruyarak yaşlanan hücreleri değiştirmen lazım. Hı. Benim söylemek istediğim
0: arada
2: bu.
0: Arada konfor alanından çıkacaksın.
2: Tabii. Yani sezon başındaki söylenen transfer isimleriyle alınan transfer arasında 180 derece fark varlar. Siyahla beyaz gibi.
4: Omurga 4 yıl yaşlandı. İşte. Omurga yoruldu, yıprandı, heyecanını yitirdi. O yüzden yavaş yavaş yenilemek gerekiyor. Ama onu yapmadılar. Şimdi kasada belki 50 milyon euro tasarruf ettiler ama Ocak ayında harcayacaksın bu sefer o parayı. Yaz transfer dönemini güçlü geçirmediğin için. Bir de ne oldu? Kontenjanı iyice doldurdun. O oyuncuları nasıl göndereceksin? Tabii bir de öyle bir durum var yani.
2: Bir de şu bir gerçek. Yani şimdi Galatasaray takımında Icardi gibi bir fenomen gidiyorsa Icardi'ye yakın bir fenomen geldi.
4: Bravo, aynen. Bak. Tabii.
2: Bunu başkan alıştırmış camiye 4 yılda. 2 sene Icardi, kiralık satın alıyorsun, kiralık Osimhen satın alıyorsun. Çok büyük iş bunlar bu rakamlarla. Sevgili Ömer.
0: Benim Ali de diyor ki fenomen olarak Leo geldi diyor.
2: Leo değil abi. Leo fenomen değil.
4: Değil değil.
2: Bak söylüyorum. Değil. Örnek veriyorum almış Salah olsa fenomen olur.
4: Tabii.
2: Bak şimdi açık konuşalım.
0: Peki tabii. Abi bu örnekle bu saati tamamlamış olalım değerli izleyenler. Öbür saat başında devam edeceğiz ama önce kısa bir ara sonrasında yeniden karşınızda olacağız.
5: Artık hazırız. Ramon Sanchez Pisuan'da maç başlamak üzere. İlk düdük maça Sevilla başlıyor. İyi seyirler diliyorum.
6: Hansi Flick.
5: Yamal. Sıyrıldı. Baktı kaleye. Lamin Yamal. Yamal direkt Vlahodimos'ta dokundu son anda. İşte Suazo şu ana kadar durdurdu ama en ufak bir açı, bir şans yetebiliyor Yamal'a. Vlahodimos'un da kritik bir dokunuşu vardı. Şimdi Fofana, Sekton'dan Sierra, Agumez. Agume güzel bir top Felix'e. Felix Correa attı kendisini ceza alanına, çevirdi ortaya, kafa gol! Fofana! Transferin son dakikalarında onu kiralayabildi Sevilla. Onca maddi zorluk içinde Milan'ın yüzüne bakmadı Yusuf Fofana. Sevilla'ya o kadar iyi geldi ki. Sevilla öne geçiyor. Fofana'nın golü. Christensen. Şimdi Rafinha. Rafinha nefis çekti. Rafinha belini kırdı Sangante'nin.
7: Tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Spor Radyo.
1: Artı Futbol devam ediyor değerli izleyenler. Fenerbahçe Eyüpspor maçını konuşacağız. Zafer Hocam, 8-0'lık çok flash bir sonuç. 2001'den sonra Süper Lig'de 8 gol atan bir takım çıktı. Son maç Antalya Spor Ankara Gücü açılış haftası 2001'de. Antalya Spor sahasında Ankara Gücü'nden 8 gol görmüştü. O da ilginç maçtı, hatırlıyorum ve yerinde takip etmiştim. Yıllar sonra Fenerbahçe Eyüpspor'a 8 gol attı. Şimdi tabii Galatasaray'ın puan kaybı, Beşiktaş'ın puan kaybı, Fenerbahçe'nin kazanması. Fenerbahçe taraftarı milli araya girerken mutlu ama bu galibiyetle birlikte her şey düzelir mi? Milli aradan sonra işler nasıl seyreder? Bunu da bir konuşmak lazım tabii ki.
2: Ya şimdi bu istifa olaylarından sonra camiada henüz erken olmasına rağmen iyi bir başlangıç yapan, ön bölgede agresif baskılı oynamaya çalışan, taraftarın beklentisine cevap veren Fenerbahçe'den sonra
1: Gaziantep,
2: o çabaların
1: söylemiyorsun herhalde.
2: Nasıl?
1: Gaziantep maçına söylemiyorsun.
2: Baştan girdim, en baştan dedim. Erken aşmasına rağmen dedim. Orayı bir tamamladım. Sonrasında olumsuz skorlar sonrasında birikmiş stresinin ondan sonra refleksiyle istifa eden İsmail Kartal'dan istifa sonrasında sadece bu dakikadan sonra İsmail Kartal'ın görevi takımı oynatmak değil, soyunma odasını yeniden kazanmak olmalı. Çünkü futbolcu gözlemler. İcraatlarıyla futbolcuyu ikna edeceksin teknik direktör olarak. Şimdi futbolcuların artık hepsi zeki. Bir de yabancı sayısının çok olması demek onlara dokunmak zorundasın. Bizim ligimizin dinamikleri bunu gerektiriyor. Şimdi Fenerbahçe

0: Fenerbahçe takımında yeniden istikrar Fener'de camianın hedefi haline gelip bu dakikadan sonra İsmail'in milli maç arasını iyi değerlendirip sadece bireysel çözümler üreten takımdan öte belli bir sistemi yerleştirmesi lazım artık Fener, İsmail Kartal. Bu dakikadan sonra sadece İsmail Kartal'ın işi taktik değil, aynı zamanda psikolojik yönetim, mental yönetim futbolcuyu. Niye? Çünkü olası puan kayıplarında, ondan sonra camianın bugüne kadarki beklentilerin dışında kalan ve o beklentilerin yarattığı streste bir tane katil bulunacak, aranacak. O kim? En yakın aday teknik direktör oluyor. Şimdi
1: Fenerbahçe suçlu.
0: Suçlu diyelim yani. Şimdi İsmail Genduzi, Kante, İsmail üçlüsüyle oyuna çıkan bu üçlünün Asensio'nun yaratıcılığını beklemek hayalcilik olur. Öyle değil mi abi?
2: Tabii.
0: Şimdi bunlar Asensio'nun tekniğine, oyun zekasına sahip oyuncular değil. Fenerbahçe takımı savunma yaptıran bir takım olarak öncelikle orta sahadaki bu anlayışta bir an evvel Asensio'nun iyileşmesini beklemeli. Asensio'nun iyileşmemesi halinde görev tanımlamasını ve somut görevleri iyi belirlemesi lazım. Nedir? Şimdi buna en yakın, oyunun iki yönünü birden oynamaya en yakın adam Genduzi gözüküyor. Ne yaparsın? İsmail arkasında koyarsın. Genduzi'yi o 8 numara pozisyonuna koyarak o açığını, Asensio'nun olmadığı açığı bir nebze gidermeye çalışırsın. Giderebilir misin? Gideremezsin.
1: Antep'te gideremedin. Aynı kadro çıktı.
0: Gideremedin. Herkese. Şimdi Fenerbahçe adına ilaç oldu Eyüp Spor maçı. Direnemeyen, ondan sonra taktik disiplini yüksek, maça başlangıç planı iyi olan ama ön bölgedeki oyuncuların kalitesiyle Fenerbahçe'yi zorlayamayacak bir Eyüp Spor ve başındaki teknik direktörün aynı hatayı İlhan Palut da yapıyor. Fenerbahçe'yi sıradan bir takım gibi görerek o kadar dağınık, o kadar açık 7-8 kişiyle Fenerbahçe'nin üstüne gidersen Fenerbahçe'deki kaliteli oyuncular çözüm üretir, tabelayı değiştiriverir. Onun için bu maçlarda haddini bilerek oynayacaksın. Haddini bilerek oynamadığın zaman ondan sonra istifa etmek zorunda kalırsın. O yüzden
1: çok erken geldi bu. Eyüpspor için söylüyorum yani. Bu arada ben Özhan Hoca'nın hani futbolu yani kendisine ne kadar adadığını, neler yapmaya çalıştığını yani aşağı yukarı bilen bir insan olarak söylüyorum. Bence değerli bir teknik adam. Ama şimdi
0: bunlar bar futbolu.
1: Hocam ya. Bu kadroyla mücadele etmek zaten kolay değil. Bir de Fenerbahçe şimdi
0: abi gelmeyeceksin görev.
1: Antep maçından yok canım, hocam öyle bir şey olur mu? Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Ya olabilir, futbolda böyle ama günler de var yani.
0: Abi gelmeyeceksin.
3: Eğer bana hitap edecek bir kadro evet. Yoksa ben niye kendimi ateşe atayım abi? Atmam yani. Kusura bakma.
1: Böyle bir kadroyla
3: ya böyle bir toplama kadro şey olmuşsun abi sabaha ama kadar
0: işte
3: oynasa.
0: Bak, benim dediğime geliyorsun. Şöhret
3: Fenerbahçe gol olur ya ara üstüne Eyüp'ün ya sabaha kadar oynansa.
0: Bu kadar basit. Şimdi,
3: Allah aşkına.
0: Bak Fenerbahçe'de şu an itibariyle devre arasına kadar bu sürekliliği Eyüp Spor karşılaşmasındaki ondan sonra anlayışla bu anlayışı devam ettirerek devre arasını az bir puan farkıyla belki de lider olarak tamamlarsa transfer planlamasında en az 2 belki de 3 oyuncu takviye yapacağını düşünüyorum. Niye? Çünkü Fenerbahçe adına şu anda orta sahadaki oyuncu eksikliği yok. Fenerbahçe'nin orta sahasında farklı özelliklerde oyuncu eksikliği var. Aynı 3 oyuncu var, aynı tip. İsmail aynı, Kante aynı, Genduz aynı.
1: Asensio'nun ikamesi yok.
0: Yok. Şimdi Asensio'nun olduğu zaman ne yaparsın? İsmail'i oynatırsın. O sana savunma güvenliğini sağlar. Genduzi oyunun iki yönünü birden oynar. Asensio da yaratıcılığı üstlenir.
1: Kante'yi dışarıda bıraktın hocam.
0: Bıraktım abi. Ömer bak böyle bir şey yok abi. Futbolda geçmiş diye bir şey yok. O zaman Levent abi de başlasın ben de başlayayım tekrar. Çıkalım sahaya. Böyle bir şey yok abi. Geçmişinden yaşanmıyor abi. Bak ben sana neden bahsediyorum Ömer? Savunma yapmaz. Savunma yaptırır Fenerbahçe diyorum. Genduzi, Kante, İsmail nedir abi? 3'ten 6 numarayla oynayan Fenerbahçe ben şampiyon olmak istemiyorum der.
4: 7 savunmacıyla.
1: Ona bir şey demiyor.
0: Onun için ben diyorum ya abi Fenerbahçe
1: bu takımın net 11 oyuncusu.
3: Bir de kaleci var.
2: Doğru, bir de doğru. 8.
3: 4 arkadaşlar.
2: 2 oyuncu kalıyor. 4
3: doğru. Hocam doğru söylüyor.

0: Evet, çok doğru.
1: Evet, Fener, doğru. Bir kere Fenerbahçe takımının başındaysan büyük düşünmek zorundasın.
2: Roma'ya oynarsın üçlüyle.
1: Oynarsın.
2: Tamam.
1: Oyunu tutma adına.
2: Ama yani Eyüp oynamazsın.
1: Tabii. Evet. Onun için bir tane, ben hep diyorum, defans önünde bir tane kontrol oyuncusu yeter abi Fenerbahçe
3: takımında. Zaten oynamadı. İrfan'a koydu oraya.
1: Ha, İrfan'da ayrı tartışırız tekrar. Şimdi bu canlı
3: hocanın hani taktik düşüncesi olarak.
1: Ha tabii Asensio olmayınca eldeki mevcutlardan öyle. Diyor ki bunların diyor herhalde en zekisi İrfan. Tamam, temposu düşük. Tempoya ayak uyduramıyor. Topla beraber alan kat edemiyor. Hemen yakalanıyor. Geçmiş dönemlerde vakit geçirme adına kullandığın bir adam. Ama psikolojik olarak demek ki en uygun onu alternatif olarak görüyor. Onu oynatıyor ama Fenerbahçe takımının bu saatten sonra istikrar yakalaması lazım. İstikrar camianın yeniden hedefe kitlenmesi. Çünkü Fenerbahçe takımında hep bir tedirginlik var Ömerciğim. Her şey yolunda giderken birdenbire ondan sonra terse döndüğünü, hep bu beklenti içerisinde. Onun için oyunuyla taraftarını ikna etmesi gereken bir Fenerbahçe var. Bunu da İsmail Kartal sağlayacak. Hı. Neyle sağlayacak? Milli arasında. Ondan sonra Fenerbahçe'nin camiasına, DNA'sına uygun oyun fikirleriyle belli bir oyun kimliği yakalatacak. Peki. Belli bir oyun bütünlüğü, bir takım bütünlüğü yakalatacak.
4: Zeki abi, sorayım sana. İsmail Hoca sence şu anda Fenerbahçe taraftarına, yani geri dönüşten sonra geleceğin sinyalini veriyor mu? Bir barışma görüyor musun? Yani olumlu bir skor, ama belki baktığımızda yani çok olumlu bir skor, evet. Tabii ki, ama hani bu 8-0'dan sonraki reaksiyonlar bile, bilmiyorum, belki ben öyle değerlendirmiş olabilirim ama hala böyle İsmail Hoca ile Fenerbahçe taraftarı arasında
1: güven kaybı oldu çünkü.
4: Var yani, böyle bir nötr durumu da var biraz.
0: Ya futbolcular için de aynı şey geçerlidir. Yönetim için de. Yönetim içinde İsmail Kartal için kafada bir soru işareti vardır. Futbolcular içinde bir soru işareti vardır. Her kötü sonuçtan sonra acaba hocamız gidecek mi, kalacak mı, istifa mı edecek tedirginliği vardır. Taraftarda zaten hep vardı. Şunu söyleyebilirim. Yani bu 8-0'lık tarihi skor Eyüpspor maçında değil de ligin zirvesinde takımlardan birine karşı alınmış olsaydı İsmail Kartal'ın koltuğu çelik gibi sağlamlaşırdı. Füze atsan yıkılmazdı. Tabii, tabii. Ama Eyüpspor gerçekten ligin en zayıf halkası. Çok kötü bir takım. Özellikle yabancıları halı sahada çağırıp oynatmazsın. O derece kötü. Özhan Polat konusunda Hatayspor'da müthiş işler yaptı. Birlikte yayınlar da yaptık. Hocanın ben teknik adamlık bilgisine, oyun analizlerine hayranım. Gerçekten çok bilgili, kültürü, beyefendi bir hoca. Üzüldüm ama Eyüpspor gerçekten kim giderse gitsin, istersen Guardiola'yı getir, istersen Fatih Terim'i getir, ki kimi getirirsen getir, ortada takım diye bir şey yok. Yani bu takım 10 kişiyle savunma yapsa da yine 8 gol yerdi, belki 10 gol yerdi. Ya yani öyle kötü bir takım. Taraftar da futbolu biliyor sonuçta, taraftarlar da. Ya yani karşıda rakip olmadığını bildiği için hani 8-0'lık zaferin keyfini çıkardılar ama Eyüpspor'u yendik dediler. Şimdi zorluk derecesi yüksek bir maçta, bir Şampiyonlar Ligi maçı olabilir, bir derbi olabilir, ki Beşiktaş derbisinde İsmail Kartal sınıfta kaldı.
4: Doğru.
0: Şimdi hocaya şuradan çok güzel bir şey konu açtı. Bu çift ön liberolu sistem var ya, zaman zaman 3 ön libero oynuyor.
4: Doğru.
0: Yani korkaklığın daniskasıdır.
2: Tabii.
0: Bak İtalyano tek ön libero ile oynuyor. Oraya koyuyor Salih Özcan'ı. Bir ara Şenol Güneş yapıyordu. Tek ön liberolu sistemle oynuyor diyor. Alkışlıyorlardı Şenol Güneş'i. Hücum yapıyordu Beşiktaş'ta. Müthiş oynuyordu. Şimdi ezber bir taktik diziliş var. Gazeteci olarak biz de böyle bir dizilişte sahaya takım çıkarabiliriz.
4: Ya biraz şöyle şimdi bir ekleme yapayım oraya. Aslında İsmail 6, Guendouzi, Kante, hani bu üçü olduğunda 2-8 gibi oynuyor Fenerbahçe'de. Ama, şimdi, ama profiller
0: bak, topu değil ki abi. Yani
4: ceza sahasına girecek profil.
0: Eyüpspor'a, Guendouzi Eyüpspor'a gol atabilir. Kante, İsmail Eyüpspor'a bile gol atamaz. Yani oyuncular tamam 6 numara 6-8 karışık olur ama hem iyi savunmanın önünde gelen o rakibe karşı orta sahada iyi karşılar, savunma yönünde iyidir, hücum yönünde. Orkun gibi mesela, Salih gelmeden önce Orkun Beşiktaş'ta bunu yapıyordu.
4: Doğru.
0: Ama Salih geldikten sonra tamamen öne doğru çıkabiliyor. Orada tek ön libero gibi oluyor Beşiktaş. O yüzden de Beşiktaş çok hücum yapıyor. Ahmet Spor maçını bir kenara bırakalım. O farklıydı. O gün dün Ahmet Spor karşısında başka bir takım olsa yine Ahmet Spor yenerdi, kazanırdı o maçı.
1: Ve bireysel öyle hatalardan kaybettirecek.
0: Tabii, tabii, yani bireysel hata.

0: Da oldu. Yani Fenerbahçe için bir test maçı değildi. Tabii ki moral oldu. Ve o üzerindeki kara bulutları dağıtma açısından önemli oldu. Takıma moral, yönetime moral, taraftara İsmail Kartal'a moral oldu. Ama İsmail Kartal'ın kafasında şu soru işaretleri var. Şampiyonlar Ligi'nde bir yenilgi alırsam, ligde büyük bir maçı kaybedersem bu sefer taraftar beni istifaya davet eder mi? Ya da ben nasıl bu yenilgiyi ya da kötü sonucu kendi nazarımda iç hesaplaşmamda nasıl karşılamam lazım? Sezon nasıl anlatmam lazım? Tabii olacak ama her kötü sonuçta, her kırılgan maçta İsmail Kartal çıkıp duygusal davranamaz. Buna hakkı yok yani. Bunu Fatih Tekke de yaptı, İsmail Kartal da yaptı. Bir de ağır bir laf söylüyorsun. Bir daha geri dönmemek üzere, asla geri dönmemek üzere gidiyorum diyorsun. 24 saat geçmeden geri geliyorsun.
1: Evet.
0: Geri gelmesini doğru bulmuyorum. Bakın, bir yerde istifa ediyorsan geri gelmek doğru değil. Artık o şey güven kopmuştur. Tabii yani değil. Onu hani bir şeyi kopar yapıştırırsın ya yapıştırıcıyla. Tekrar kopar, o tutmaz artık. Onun gibi bir durum oldu. Yani sen orada keyfini çıkaracağım bir maçtan sonra ikinci yarı elinden kaçırmışsın, Şampiyonlar Ligi'nde bir takımı iyi oynatmışsın, kalkıp istifa ediyorsun. Söylenenler, ya bir teknik adam eleştirildiğinde ben eleştiriyorsunuz, istifa edeceğim. Yok böyle bir dünya. Başkan çıkıp gazetecilere sizin yüzünüzden istifa, ne demek ya? Gazeteciler Eyüpspor maçında 8-0 diye dünden beri Fenerbahçe'ye, İsmail Kartal'a, başkana, yönetime övgü yağdırıyor. Bir günde gazetecilerin o zaman hakkını teslim edin. Helal olsun gazetecilere, bizi savunuyor, bizi övüyorlar diye. Ya eleştiri bu işin kültür doğasında var. O zaman teknik adam olmayacaksın, kulüp başkanı olmayacaksın, evet, yönetici olmayacaksın. Ya bu iş çünkü bir sanat. Başarılıysan övülürsün, kötü günündeysen eleştirilsin. Maç üzerinden bakılıyor. O yüzden Aziz Başkan da yani kalkıp da siz eleştiriyorsunuz, siz transfer yazıyorsunuz, sorduğumuzda cevap vermiyorsunuz. Hep söylüyorum örnek olarak, Roberto Carlos için o dönemde foto maçı 16 kez yalanlamıştı başkan. Sorduğumda bir gün, bugün olsa yine yalanlarım, işimizi bozuyorsunuz haberleri doğru yaparak demişti. Yani bizim işimiz, gazetecinin görevi, Levent abi vermiyor mu Galatasaray'dan? Yani %1 ihtimal de olsa haber doğru olma ihtimali haberin vermek zorunda haberci, doğru, gazeteci. Vermiyorsa
2: işi
0: olmaz
2: ya,
0: işi ya. Ya ne yapacaksın yani, şimdi gazeteci transfer haberi yapıyor diye sizin yüzünüzden oldu. Ya
2: zaten
0: biz bir şey mi yapıyoruz ya?
2: Aktarıyorsun abi yani bu işlerde böyle bir
0: şey. Ama şimdi bir de bir şey, gazete aynadır. Nasıl ki sponsorluk anlaşmalarında, toplantılarda, açılışlarda gazetecileri davet edip gövde gösterisi yapıyorsunuz. Gazeteler bu işin aynasıdır. Gazeteler içerik üretir. Gazete olmadan bu iş olmaz ki. Sponsorluk olmaz, taraftarlık olmaz. Bu işin sineması olmaz yani.
1: Doğru. Çok doğru.
0: Ya bir de bunu düşünmek lazım. Bu kadar gazetecileri değersizleştirmeye çalışmak doğru değil. Orada alın teriyle savaşan, yağmurda, karda senin ortaya koyduğun o işte sanatı belgelemeye çalışan, haberini hazırlamaya çalışan insanlara haksızlık edildiğini düşünüyorum. Hocamız sizin yüzünüzden. Yok böyle bir şey. İsmail Kartal Gaziantep maçından sonra eleştirildiyse, Eyüpspor maçından da sonra da tarihe geçti, göklere çıkarıldı. Ben hocayı tebrik ediyorum bu arada, o ayrı konu. Bir de İsmail Kartal'ı şuradan tebrik ediyorum. Çok şık giyinmeye başladı. Kıyafet kendisine çok yakışıyor. Aynen devam hocam. Bütün teknik adamlar İsmail Kartal gibi şık giyinsinler lütfen sağ kenarında. Çünkü koca koca camiaları temsil ediyorlar. Tabii. Yani şeyde City'nin şimdi, hocası Manes, ne bileyim ya, Barcelona'nın hocası, Bayern Münih'in hocası kötü mü giyiniyor?
2: Yok.
0: Gayet şık giyiniyorlar. Bizimkiler de giyinsinler. Devasa sponsorları var. Ya giyinin ya. Abi, beden eğitim öğretmeni gibi durmayın kenarda.
2: Gördüğün en kötü giyim Fenerbahçe Gornik maçında, daha doğrusu Polonya'daki maçta Polonyalı teknik adamın gömleğiydi. Daha kötüsünü görmedim. Onu söyle. Polonya ekibinin teknik adamının gömleğiydi. Onu söyleyeyim.
3: Ben konuşmayayım diyorum da Ömer'im, bir şey söyleyeceğim.
2: Hocam şimdi sen istersen bir virgül koy.
3: Ama bak, İsmail mevzusu kaçar sonra. Kaçmayacaksa.
2: İsmail Hoca yok canım. Niye kaçsın hocam? Gündem maddemiz şu anda
3: İsmail Hoca. Var, o zaman bekliyorum.
1: Ha, tamam, tabii ki geleceğiz. Ama İsmail Hoca ile ilgili de şöyle bek yaparak sözü Levent abiye bırakayım. Şimdi hoca ile ilgili çok fazla edit yapılıyor, yazılıyor, çiziliyor. Belki hoca çoğuna da alınıyor olabilir. Anlıyorum da hocayı. Ama aslında dün bence hoca kendi bir espri yaptı. Onu yanlış söyledi diye lanse ettiler.
2: O da bence doğru olmadı yani. Paris Ligi'nde dedi Lyon ikinci dedi. Doğru, Paris Ligi zaten Paris Saint Germain'den başka kimse şampiyon olmuyor o ligde neredeyse.
3: Ya dil sürçmesi olur da.
2: Hocam
3: ya.
2: Dil sürçmesi değil o.

0: birincisi ne dedim ben ilk bölümde? Bütün dört büyük takımın öncelikle Avrupa maçları var.
1: Tabii.
0: Bunlar kolay değil. Üç tabii. günde bir kulvar değiştiriyorsun. O milli takım maçları araya giriyor, Avrupa maçları araya giriyor, lig maçları araya giriyor. Bunlar kolay değil. Kadro derinliği olması gerekir. Fenerbahçe'nin kadro derinliği orta sahada belki var ama diğer taraflarda fazla yok. Defansında yok. Şimdi Somet'e öyle oynamak zorundasın. Başka sağ bekin yok. Oğuz'u çekmek zorunda kalacaksın.
2: Ya da Mimović var ama işte ne kadar var yani.
0: Ama güvenmiyor. Bak Mimović var diyorsun. Oynatmayacaksan niye alıyorsun? Ben Galatasaray oluyorsa bunu eleştiri yapıyorum. Niye bu oyuncular oturuyor? Niyaga niye oturuyor orada? Lesse dün geldi giriyor. O geçen seneden belinde oynamıyor.
3: Niyaga bir de enerji veren bir adam mesela, takıma ya.
0: Oynamıyor. Ben buna şaşırıyorum. Evet. Ben yani yönetici olsam mesela hocayla sohbet edersem tabii ki onun işidir ama ben bunu sorarım kendisine. Neden? Niçin böyle bir şey? Yani her şey verilerle değildir abi.
1: Doğru.
0: Her şey verilere bakarsan o zaman gitmez. Onun 2 kilo fazla var, 3 kilo. Ya bu güreşçi mi abi tartıya çıkıyor? Halterci mi bu abi tartıya çıkıyor? Kusura bakma ya. Sen bakmadın mı Ahmet'in santrforuna şeyde Arapası ikinci golü atan?
1: Evet.
2: Yasaba.
0: Yasaba. Yasaba. Bir şey söyleyeyim, adam güreşçi gibi ya.
3: Tabii şekline
0: ama baktığında. Ama topa vurduğuna nasıl vuruyor? Sen bakma şekle.
3: Antrenman ben almasın şekline baktığında.
0: Bu şekilde olmaz her şey. Oyuncunun bazen bir kilosu vardır ama kendini etkilemeyen kilosu vardır. O zaman hep bir sene kiloyla oynadı abi Icardi. Geldi Icardi ile aynı Icardi mi? Hep beraber söylemedik mi o işleri?
4: Doğru.
0: Değil mi?
1: Doğru.
0: Bunları bu şekilde değerlendirmek lazım. Oynatmıyorsam Mimović'i niye tutuyorsun? Ben bu yüzden eleştirilerim bu konuda. Şimdi bu sonuçlar maça göre değişir. Sonuçlar lige nasıl yansır? Mesela Avrupa arenasından iyi çıkarsan lige de iyi dönebilirsin. Ligden iyi çıkmana Avrupa'da dağılırsan bu sefer lige de dönerken zorluk yaşarsın. Çünkü tribünlerde temin çok güzel hem Zafer Tüzün hem de Zeki Müdür'ün söylediği bir laf var. Mesela hocanın istifa etti bir daha geriye dönmem lafı şey gibidir yani tüpten çıktı artık bu iş. İçeri girmez.
4: Cinşleden çıktı.
0: Ben söyleyeyim. Ben
2: bu hocayı kovalayacak bir cümle olacak.
0: Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi dört büyük kulübün 1 milyar üzerinde bir kadrosu yapısı var değil mi?
1: Doğru.
0: 1 milyar üstünde bence.
4: Aynen. Evet. Doğru.
0: Zaten bunun 700 küsurunu Galatasaray ile Fenerbahçe oluşturuyor. Doğru. Öbürlerine kadar 1 milyar. 10 milyon euroluk Ahmet takımı lider şu anda 6. haftada.
1: Evet,
0: bunun değerlendirmesini yapacaksın. Beyler, bence şapkayı kup bunu analizini yapacaksınız. Nasıl oluyor bu diye. Değil mi? Çünkü çok belki yıldız oyuncuları var ama oyunları var. Mücadeleleri var. Yüreklerini koyarak ortaya koyuyorlar.
4: Başıyorlar.
0: Seyirci stada sığmıyor. Evet. 50 bin kişi yapsan yine o stadı dolduracak. Ben ona bakarım. Heyecan var. Açlık var yani orada.
1: Bravo.
0: Herkes oynuyor.
3: İnanç var.
0: Onlara baksan. Evet. Kaç oyuncu alırsın abi şeyden?
4: Hiçbirini almayın.
0: Hiçbir tane.
3: İnanç var.
0: Belki bir tane alırsın mesela. Bu tür oyuncular alırsın. Bir şey söylüyorum sana. Bir iki tane oyuncu bakarsın. Ama genelde değil. Bu ben dört büyük takım önce kendini bu konuda analiz etsin. İki, benim gördüğüm olay şu. İtalyan hoca rotasyon yaptı. İkinci yarı doğruyu koydu. Taşları yerine oturttu. Ama oyuna ortak oldu biliyorsun. Bireysel hatayla fark uzadı. 3-1 oldu. Belki Beşiktaş etkileyebilirdi. O da mesela bu rotasyonların çok sık yapılmaması konusunda uyarılması gerekir. Başarılı bir teknik direktör. Bana göre Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek bir kadrosu var. Benim bakış açım bu. Kaliteli oyuncuları var. Bir de bir ilk yarıda ben söyledim hani Galatasaray isyan etmiyordu. Orkun Kökçü gibi her şeyi itiraz eden bir oyuncu var. Sonucu itiraz eden var. Ve mücadeleyi itiraz eden var. Herkesten fazla koşan.
2: Takımın oyunda
0: herkesten
2: kalmasını
0: sağlar. Fazla takım kaptanı olarak önce lider o. O herkesten fazla koşuyor.
1: Bravo.
0: Değil mi? Yani ben baktığım zaman ben öyle değerlendiririm. Yani bugün Galatasaray takım kaptanı bu işe müdahale edecek kardeşim. Takım kaptanı pazu takmak değil.
1: Doğru.
0: Takımı yönetmek önemli. Evet. Ben bunu değerlendiririm. Şimdi gelelim buna. Trabzonspor ne yaptı? İki tane hoca değiştirdi. Üçüncü geldi. 4-0'lık mağlubiyet aldatmasın. Bakacaksın ilerisine. Ne verecek diye. Çünkü Galatasaray da buna bu pozisyonları sağladı.
1: Doğru.
0: Doğru mu?
1: Doğru.
0: Fenerbahçe için 8 skorlu skor belki kaç yıl sonra alınan bir skor olacaktır ama Eyüp diye bir takım yok. Fenerbahçe mesela İsmail Kartal'ın bir sözü var. Takımı rakibe iyi analiz ettik. Ya bunu neyini analiz ettiniz Eyüp takım? Ben anlamadım ya. Eyüp takım için çıkın oynayın diyeceksin oyunculara.
1: Doğru.
0: Eyüp diye bir takım yok ya. Ben Temin hocamın söylediğinde onu söylüyorum. Yazdım buraya. Özhan hocam bak. Bu kadro 8-0'lık ya yenilgi senin CV'ne yazıldı. Bu olumsuz bir CV. Ben bu takımda

0: çalışmam. Ben onun de görüşlerine saygı duyuyorum. Çok beğendim bir hoca. Kabul ama senin hedefin Eyüp Spor değil. Ha, görev buldun, çalışayım dedin ama yaratamıyorsun işte. Oyuncu ona göre almıyorsun. Diğer tarafa gelelim. İsmail Kartal önce istifa, sonra geri döndü. Başkan bir açıklama yaptı. Ben burada olduğum sürece İsmail Kartal burada olacak. Sonuçlar iyi gitmezse o sözün arkasında duramaz Aziz Bey.
1: Tabii canım.
0: Kimse duramaz. Üçüncü olay, Galatasaray Başkanı açıklama yaptı. Ben Okan Buruk'a tam destek veriyorum. Hep destek veriyorum diye. İşler iyi gitmezse destek olmaz. Hayatta hiçbir zaman böyle.
2: İşler iyi giderken destek olmaz. Veriyorlar
1: zaten. Doğru.
0: Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla İtalyano bu şu anda şanslı. Evet. İşler iyi gidiyor. İki tane kayıp yapışladı. Kaba iyi takımı var. Ama bir daha bu tür maçları kaybederse hoca da tartışılır.
1: Aynen. Tabii.
0: Tartışılır. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Bugün dört büyük takımın da baktığım zaman Ahmet Spor'daki heyecanı, hırsı görmüyorum.
2: Her yok, kesinlikle yok.
0: Hiçbirinde görmüyorum. Fenerbahçe'de de görmüyorum.
1: Aynen.
0: Bir Beşiktaş ayırıyorum bir kenarı. O yeni hocayla başladığı için. Fener, Trabzon ve Galatasaray'da bu heyecan yok Ahmet'in heyecanı. Aynen. Coşkusu yok, hırsı yok.
2: İnancı yok.
0: Evet. Görüyorsun bir pozisyon oluyor, bütün futbolcular itiraz ediyor. Evet. Ya kardeşim, o adamlar Batrogova tekme attılar, yanında bir tane adam yok Galatasaraylı ya. Yürüseniz adamızı ne yapıyorsun diye. İçsene adamı mesela, sarı kartı ne yapıyorsun ya?
2: Takım
0: hakemi
2: ruhu.
0: Baskıya alsana hakemi.
2: Takım ruhu işte.
0: Çünkü siz bunu kaybetmişsiniz. Evet. Siz bunu kaybetmişsiniz. Tüccar olmuş düşünce. Evet. Tüccar olmuş. O hırs kaybolmuş Galatasaray takımında. Benim gördüğüm bu. Mertens döneminde böyle miydi? Mustara kalesinden geliyordu, itiraz ediyordu, kart görüyordu. Buydu.
3: Abi işte,
0: sen bu refleksini
3: bazen
0: kaybetmiş Galatasaray. Bunları yakalasın. Yani Galatasaray'ın, ben şunu söylemeye çalışıyorum. Fabrika ayarlarına geri dönmesi lazım. Bunu kaybetmiş durumda ayarları bu Galatasaray.
3: Bazen teknik faal alır ya koçlar, evet, basketbolda. Evet.
0: Yani
3: futbolda da o versiyonunu uygulamak,
0: bravo,
3: lazım zaman,
0: bravo,
3: zaman.
0: Bak yani, bir şey söyleyeyim Okan Hoca. Atılacaksan nasıl atıl biliyor musun? Salak giderken gir oyuna sahaya baba. Atıl ya. Atıl da bir şeye benzesin yani. Atıl da abi işin gerçeği bu ya.
3: O zaman var ya çok fazla konuşulurdu
0: tamam,
3: yani.
0: Tamam konuşulsun abi.
3: Ama böyle
0: yani
3: de konuşuluyor
0: böyle
3: diyorsun,
0: konuşulsun
3: anlıyorum
0: abi. Ama öbür türlü konuşulacağına.
1: Ucuz bahaneler için atılma diyor.
0: Yok, ben onu
1: adam gibi atıl atılıyor.
0: Hedefi olsun bu işin
2: mecazi
0: ya.
2: Mecazi anlamda söylüyorum.
0: Giriyorsun mecazi anlamda söylüyorum. Yani hedefin bu olsun.
2: Tabii aynen.
0: Bu gittiğin zaman bir amacı olsun ya. Neyse. Bazen teknik direktör öyle bir atarsın ki, evet, bütün takımı, tabii, bir yere getirirsin.
2: Uyandırırsın.
0: Ya. Evet. Ordu, aynen, maçında Fatih Terim oyundan atıldı. Maç ikinci yarı 4-2 oldu Galatasaray'la yine. 2-0 mağluptu.
2: Doğru.
0: Sen ne diyorsun ya?
2: Doğru.
0: Bazen teknik direktörler bunu yaşayacaklar.
1: Dokunuş budur.
0: İtirazdan dolayı atılmayacaksın. Hadi. Bu bir reflekstir ya.
2: Ya da saha içinde Melo'nun yaptığı vardı, evet, Bursa'da hatırlıyorsan Sabri'ye.
0: Sabri'ye vurdu, evet, biliyorsun.
2: Takım uyuyor. Sordular o zaman biliyorsun. Takım uyuyor da ayağa kaldırmak için yaptı.
0: Evet abi, bu tür lideri yok ha bu takım. Ha,
1: o davranışta reaksiyon gücünü artırıyor.
3: Takımın reaksiyon gücünü. Ya da fıskiyi açabilirdin. O da yeni yöntem ya.
2: Ama öyle bir konu. Tamam. Örnek mükemmeldi.
0: Ben onu söylemeye çalışıyorum. Ya bir amacı olacak. Faul yaparsan bir amacı olacak.
3: Şimdi bir
0: kartı göreceksen ya bir amaca yönelik göreceksin. Tabii. Yalandan adamın ayağına basarak
1: hareketle takımın reaksiyon gücünü, evet, artıracaksın.
0: Hak edecek şekilde göreceksin.
3: İsmail Kartal dosyasını bir tamamlayalım. Evet. Hoş, bu dosya bu sezon tamamlanmaz. Şimdi ama biz tabii ki program için söylüyorum. Hocam, İsmail Hoca'nın basın toplantılarında kendini mesela hep bir anlatma çabası var.
2: Evet.
3: Çaba devam ediyor. Evet. Ben bunun çok sağlıklı görünmediğini düşünüyorum aslında.
1: Ya tabii şimdi mental olarak ben futbolcu bazında, kaliteli futbolcu kendini yönetmeyi bilmeli derken teknik direktör olarak seni futbolcu seni taklit ediyorsa önce sen teknik direktör olarak o psikolojiyi yenip kendini yönetebilmeyi bilmen lazım.
3: Hocam bu nasıl burada bir şey biliyor musun? Şimdi biz seninle her hafta iki kere program yapıyoruz diyelim, tamam mı? Pazartesi geliyorsun, ben sana bir şey soruyorum, sen cümleye böyle giriyorsun. Ben bir maçta 3 penaltı gol attım,
1: tabii,
3: diyorsun.
1: Kendini ispata gerek yok ya tabii.
3: Perşembe yine aynısını söylüyorsun. Pazartesi geliyorsun yine aynısını söylüyorsun, perşembe yine aynısını söylüyorsun. Şimdi bir yerden sonra bu ifadeler de çoğaldıkça değerini kaybediyor.
1: Değerini kaybetmekten öte camianın ve taraftarın güven duygusunu kaybetmek çok daha önemli. Şimdi bak, biraz gerçekçi olalım şimdi, ben söylemeyeyim diyorum da. Şimdi İsmail Hoca'nın bir oyun kimliği yok. Şimdi oyuncuları pozisyonlarına göre dizip ondan sonra herkesin bireysel olarak bir şeyler yapmasını bekliyor İsmail Hoca. Önce bir takım bütünlüğü, oyun kimliği yaratmak lazım. Şimdi Fenerbahçe takımı kontrollü oyundan öte akıllı agresiflik ve yüksek tempolu bir takım yaratmak zorunda. Sen böyle oynamazsan sıradan takım anlayışıyla o camiayı ikna edemezsin. Büyük takımlarda

0: Abi bak bak, demin ne dedim ben? Büyük düşünmek zorundadır dedim. Ve teknik direktörün yolu, hep söylüyorum Levent abi, cesareti kadardır. Abi sen niye 3 tane sen kontrol oyuncusuyla çıkıyorsun defansın önünde? Evet. Ve ben sana bir şey söyleyeyim mi bak şimdi? Eğer seri galibiyetler gelirse, bugüne kadarki bütün olumsuz olaylar, puan tablosu falan unutulur Fenerbahçe'de. Evet. Ama tam tersi, yeni kayıplar gelirse ne olur biliyor musun? O zaman mesele kötü başlangıç olmaktan çıkar. O zaman ne olur? Sezon planlaması yanlış mı yapıldı? Ardından İsmail'in yeterliliği tartışılır.
1: Avrupa çok güzel kayıpları bir şey belki etki etmez hocam ama lig kayıpları etki eder. Tabii. Evet.
0: Avrupa arenasında boy gösterirken sen ligin gerçekliğini unutur da puan kaybedersen, demin Levent abinin söylediği gibi, o zaman değişimlerin
2: bence
0: kapısı açılır, aralanır.
2: Koltuğunu sağlamlaştıracağı maç Galatasaray maçı olabilir ama aynı zamanda...
1: Hocam tek maçta koltuk sağlamlaştırır.
3: Şunu diyorum abi.
1: Güçlenmez ya.
3: Hayır, Galatasaray deplasmanda yenerse bu istifa mistifa
1: yendi her şey... Yendi abi önceden. 10 kişiyle yendi.
3: Ne yenebilir? Ama bir rafa kaldırılır yani, o güne çok dönülmez. Ama mağlubiyet alırsa, puan farkı da açılırsa o ara, bu sefer de bayağı ciddi başka az önce senin bahsettiğin noktalar konuşulur.
0: Şimdi 6 maç mı oynandı?
4: Evet.
0: 6 maç oynandı. İlk 5 maçtaki takımın istikrarlı bir oyun ortaya koymaması Fenerbahçe adına problemdi. Ama asıl sorun Fenerbahçe'nin güven vermemesi. Bak, bu neyle olur? Sen camiayı, taraftarı tatmin edecek öyle kontrollü oyun falan değil abi. Agresif, akıllı agresiflik ve yüksek tempolu takım yaratacaksın sen. Elindeki mevcut oyunculardan bunu becerebilecek kadroya sahipsin. O yeteneklere, o beceriye sahip takım var.
4: Doğru.
0: Hele bizim ligimizin dinamiklerine baktığında
3: mı? Emin değilim. Bir önceki dönemindeki oyunculara bakarsan belki şu dönem oyuncuları kalite ve CV olarak çok daha önde görünüyor ama çok daha dinamik oyunculara sahip.
4: Dzeko, Tadiş, Szymański
3: ve tecrübeli.
0: Şimdi tabii. Onlar eleştirilen adamlardı yaşlarından dolayı ama o, bugün Dzeko'nun
4: lider de onlar.
0: Bağlantı oyununu becerebilen Dzeko'nun genç versiyonunu bulmak, kusura bakmayın, Osimhen kadar para vermek demek yani. Yok ki öyle bir şey.
1: Ona benziyor ama Vedat
0: biraz daha o bağlantı oyununa girmeye çalışıyor ama esas önemli olan gol sezisinin yüksek olmasından dolayı ceza sahası. Bak, Lukaku girdi Levent abi, ne yaptı? Bırak yanlış oyun anlayışı yaptı. Neden? Ya girsen kardeşim ceza sahasına, ceza sahası içerisinde aksiyon yaratmaya çalış. Senin elinde çizgiye sıfıra inebilen adamlar var.
4: Paslatmadılar ki. Herkes kendi vurmaya çalıştı, gol atmaya çalıştı.
3: Abi %100 Lukaku'ya da hani gelmiyor yani top. Evet, böyle gelmiyor. Servis almıyor.
0: Anlıyorlar bunun için yani. Sen gelip de stoperlerden kopup bağlantı oyunu yapmaya çalışacağına, ondan sonra stoperleri getir, dön geriye, anladın mı? Hem takımı ileri çek, hem senin giren Oğuz'un da, onlar kanat oyuncuların sıfıra inebilen oyuncu, Vedat gibi boş kaleye top at.
2: Peki, tamamlayalım hocam İsmail Kartal noktasını.
0: Yani şimdi bu camia şampiyonluk inancını yeniden sahaya yansıtacak takım kurmadığı müddetçe Sayın İsmail Kartal 2 maç iyi gider, 3. maç puan kaybında tartışılır. Ve bu kaos ortamında da her ne kadar büyük takımlarda çabuk ayağa kalkma şartları ve olanakları olsa da kolay değil abi. Çünkü dağılmış bir İsmail Kartal var şu anda. Önce İsmail kendini toparlayacak. Ondan sonra kalkıp da kendini sosyal medyaya, yazılı görsel basına ispat etme durumu değil. Onların, bizlerin İsmail Kartal'a tapması önemli değil. Futbolcun tapacak sana, futbolcun. Sen onu yarattığın zaman takım bütünlüğünü elde edebilirsin.
3: Tapmak da inanacak ya. Evet, evet. İnanacak, sana inanmazsan.
1: Sen necazi ya. Necazi söylüyor olarak. Kusura bakma ama Paris Ligi demeyeceksin.
0: Evet abi.
1: Kusura bak. Ya demeyeceksin. Dememelisin yani, bence
3: önce
1: dikkat
3: etmelisin. Önce örnekler verse tamam, ama şu an verirse tabii öyle oluyor.
1: Olmaz. Yani bunun yani mecazi anlamı söyledim. Evet. Espri söyledi, kimse anlamaz. Evet. Yani yabancı bir kişi yazar
4: doğru.
1: Nedir onun adı bunu? Bizim koz ligi takip eden bir sürü yabancı kulüp, Fransız yani futbolundan tut hepsine kadar dergiler mergi her şeyi takip ediyor. Türkiye'de onların insanları var. Dolayısıyla bir yazar buradan Fransız yazarlar da alay konusu yaparlar. Olmaz böyle bir şey.
0: Bir gerçeği daha söyleyebilir miyim?
2: Hocam çok kısa alayım, geçmemiz lazım.
0: İsmail Hoca istediğini alamayan, her şeye eyvallah eden bir görüntü çiziyor. Bunu kabul edelim. Bir kere bundan kurtulması lazım.

0: Şimdi bir soru sorulduğunda transfer komitemiz çalışıyor. Ne, hangi transfer, hangi pozisyon, hangi transfer komitesi? Kim, ne?
1: Peki. Şimdi Zeki abi.
0: Güven öyle verilmez. Ondan sonra tartışılır işte öyle. Paris demesi de tartışılır.
2: Transfer komitesi falan. Transfer komitesi.
3: Aziz Yıldırım bir, bravo. Kendisi bir tek kelime. Aynen.
0: Zaten o Aziz Yıldırım'ın aynen baskısının tedirginliği var İsmail Kartal'ın yüzünde.
2: Aziz Bey'in olduğu yerde bu tedirginlik olur.
0: Olur.
1: Şimdi Ahmet Beşiktaş maçını konuşacağız tabii. Levent abi bir pencere açtı Zeki abi. Dün
4: yani gerçekten çok şık goller ama bireysel hatalar da vardı. Doğru. Onları da söylemek lazım. Belki doğru de Beşiktaşlar hiç beklemiyordu Nübel'den böyle bir performans ama hani Nübel'in de hakkı var mı? Bugüne kadar gerçekten çok iyi oynadı. Tabii yani böyle bir maça da hakkı var ama baktığın zaman Beşiktaş'ta deplasmanlarda yani Fenerbahçe oyununu hariç tutuyorum bir zorlanma var gibi görünüyor. Ki dün de bildiğimiz daha 3 gün önce Marsilya maçındaki Beşiktaş'tan çok daha farklı bir Beşiktaş sahadaydı.
3: Tabii yani kendi evinde zaten bütün maçları kazanıyor. Deplasmanda başarısız. Doğru. Ama Ahmet sportif faaliyetleri karşısında alınan mağlubiyete, yenilgiye ne hakime bağlayabiliriz ne de Beşiktaş'ın ya da Italiano'nun taktiklerine bağlayabiliriz. Marsilya maçında o kadar çok yürekli oynadı ki Beşiktaş ya sağdan sildi, paramparça etti Marsilya'yı. Yani Marsilya dediğin tamam Greenwood'u kaybetti, 100 milyon euroluk oyuncu sattı, o oldu bu oldu ama sonuçta Paris Saint Germain'in de rakibi. Yani potansiyel rakibi. Tamam. Fransa Ligi'nden bahsediyoruz. Kalbur üstü bir takım.
4: Dün de kaybettim.
3: Ve sağdan silerek yeniyorsun. Orada tabii ki aşırı övgü, aşırı özgüven, bir anda işte ayakların yere basmaması, konsantrasyon sıkıntısı, her şeyi söyleyebilirsiniz. Ama Beşiktaş, Diyarbakır Stadı'nda öyle bir atmosferle karşılaştı ki, yani stat 50 bin kişilik olsaydı kesin dolardı. Yani merdiven boşlukları bir şey yok. Statta kaç bin kişi vardı? 35 bin kişilik.
4: Çok rahat.
3: O stat 35 bin kişilik
4: 35
3: değil mi?
4: 35 ama 35'ten çok 40 daha fazlaydı.
3: 40 bin kişi kesin vardı. Olabilir çünkü iğne atsan yere düşmez denir ya. Öyle nefes alacak yeri. O derece.
4: Özlemişiz öyle tribünü.
3: Hani biz Dolmabahçe'de Beşiktaş'ın o coşkulu
2: duvarlarda taraftan oturanlar var ayağını sarkıtarak.
3: Evet, inanılmaz yani bir coşku, inanılmaz bir sahada savaş, tribünde de takımı olan olağanüstü bir destek. Ya Beşiktaş niye uğradığını şaşırdı bir anda. Ne oluyor yani bu takım hani Avrupa'yı bir futbol oynuyor. Ön tarafı çok hızlı oynuyor, savaşıyor. Nübel'in de iki tane kopya gol yemesi, hatalı goller yemesi. Hele ilk gol bence çok hatalı. Yani o golü nasıl yedi bilmiyorum. O da motive olamadı. Bence atmosfer Beşiktaş'ı çok tedirgin edici bir atmosfer.
2: Birinci golde adam kolay 30 değil kilometreye
3: bak,
2: vurmuş.
3: Aynen. Bak,
2: bu onun gidişat topu mu var yani? Böyle oluyor yolda.
3: Diyarbakır stadında atmosfer böyle olduğu sürece büyük takımların işi zor. Trabzonspor'da gerçi orada hakem kurbanı oldu. Hani iptal edilmesi gereken penaltı vardı ama Orban girdi. Trabzonspor galibiyet golünü attı Trabzonspor maçında biliyorsun.
2: Beşiktaş'ın da ilk yada
3: tabii tabii, tabii aynen. Yani çok kesinlikle tesadüf değil. Diyarbakır Ahmet sportif faaliyetlerin şu anda zirvede olması, işte Orban'ın 7 gol 2 asisti var, Salah gibi çok iyi oyuncular almışlar, hepsi atletik oyuncuların, çok iyi savunma yapıyorlar, orta sahası çok hızlı. Hani Fenerbahçe'nin orta sahasında dünya yıldızları var ama Ahmet sportif faaliyetlerin orta sahasındaki oyuncular hem savunma tarafını yapıyor hem de hücum tarafını. Furkan'a bak, Furkan Soyal mesela gol atan, aşırtma gol atan. Yani klas bir Icardi gol attı aslında. Evet. Bursaspor çıkışlı o oyuncu. O yıldız olmuş yani. Ne olmuşlar? Takım olmuşlar.
4: Önce maç orada bitti zaten.
3: Orban normalde disiplin, hani çok böyle disiplin edilmesi gereken Lyon'da biliyorsun, o yüzden hani gözden çıkardı. Olur. Lyon dönemi de çok iyiydi. Bir dönem Trabzonspor'un da gündemine geldi, alamamıştı. Yani vermemişti Lyon. Böyle bir oyuncu nasıl sahiplenmiş Ahmet sportif faaliyetleri? Ahmet Spor'u nasıl sahiplenmiş? Ahmet Spor için savaşıyor. Hatırla Kasımpaşa maçı 2-0 geride Ahmet Spor, Orban giriyor, savaşarak 2 gol atıp beraberliği getiriyor. Yani hep kritik goller atıyor ve dediğim gibi tesadüf değil bu başarıları, iyi oynuyorlar. Hocaları çok iyi. Besnikası gerçekten çok iyi bir hoca. Gördün değil mi yani?
4: Gördüm ama
3: pozisyonlar kaçınca kenardaki heyecan mı, goldeki heyecan

0: Heyecanlı tribünle şehirle
1: sinir problemi var abi. Var. Bunu düzeltmesi var. Lazım.
0: Belki İstanbul'daki maçlarda sıkıntı yaşar. Futbolcularına karşı o kadar sinirli değildir herhalde. Yani kaçan pozisyonlarda kendini parçalayacak derecede duruşu var. Yani ürkütücü bir sinirli ruh hali var. Maçı yaşıyor çünkü. Ben tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi oynadılar. Ama Beşiktaş'ta Ahmet Spor 10 kişi kaldıktan sonra o 6 dakikalık uzatma bölümü 14 dakika mı oynatıldı? O bölümde beraberlik golünü de bulabilirdi. Kalecinin bir tane ayağıyla çıkardığı pozisyon var köşeden. Beşiktaş kötü değil bir defa. Yol kazası, onu öyle söyleyeyim. Ama yorgunluk vardı. İşte dediğimiz gibi Černý ile başlasa daha farklı olurdu. Černý yani çok daha
1: çok büyük bir oldu. Sanki yani lisansı sabah çıkmış işte gibi bir performans vardı.
2: Ben bunu eleştiriyorum. Ya bak, oyunu okuyorsun. Aynen. Şunu söyleyeyim. Bunu yapmamış ola ne dedim, Yusuf diye bir oyuncu aldı Galatasaray. Avusturya'da oynuyor. Yabancı oluyor biliyorsun. Bir maçta Okan Hoca oyunu attı. Öyle top kayıpları yaptı ki bir pozisyonda Galatasaray gol yedi galiba. Hemen oyundan aldı. Olmayabilir yani. Bir denersin, bir taktiği tutmayabilir. Bazı oyuncu sıkıntı var, sağ ol. Ayıp değil bu iş.
1: Olayitan'ın ne kadar sinirlendiğini gördün mü? Koşmadı ya bir tane topa. Evet. Önemli olan kötü de oynamasıydı. Olayitan hani mücadele etmemesine kızdı. Tabii.
2: Ben de sana söylüyorum.
0: Mirettiği de bir kenara yazmak Miretti lazım. Çok iyi girdi oyuna hocam, değil mi? Tamam, herkes beğenmiş.
2: Güzel şey söyledin orada. Doğru abi, bak şimdi. Maçtan sonra başkanın bir ifadesi var. Yorgundu takım diyor. Değil mi Serdal Bey?
0: Evet.
2: Peki bu yorgunluk böyle devam ederse yarın arka arka Avrupa Lig maçları var abi.
0: Doğru.
2: O zaman kaldıramıyorsun demektir bunu. Bu sıkıntı olur. Yani rotasyon yaramadı Beşiktaş'a. İlk yarıda Beşiktaş etkili değildi.
1: Doğru, ama şöyle de bakabiliriz abi. Şimdi sezon başlangıcı Beşiktaş herhalde buradaki en son isteyeceği takımlardan birisiydi. Yani tam Ağustos'tan itibaren oynamışsın milli araya gideceksin. Bu deplasmanı bence Beşiktaş istemezdi. Ben
2: Galatasaray'da Trabzon istemez abi.
1: Tabii.
0: Evet.
2: İstemezdi dersen Fenerbahçe Eyüp'ü isterdi.
0: İlaç olurdu. Oldu da.
2: Öyle bir olmuyor fikirsizde. Bu çekildiği zaman buna göre planlama yapacaksın. Beşiktaş takımı en geniş kadroya sahip. Ama sen oyuna bir şey söyleyeyim. Yorgun olan oyuncu ikinci yarı Černý'ye alıyorsan, o zaman Černý'le birinci yarı oyna, sonucu al.
0: Doğru.
2: Sonucu al, sonra ondan sonra değiştir. Ya o da bir de olayı başka yerden bak Ömer. Ya ben önce oyunu doğru kadromla oynayayım, skoru elde edeyim. Ondan sonra ikinci yarı akışa göre konuşurum. Ömer ne kadar gücüm var? Bir 5 dakika 10 dakika tamam, hazırlan pokuz gel giriyorsun derim. Bunu yaparım
1: doğru,
2: yani.
1: Bu arada ben şunu da yapardım abi. Yapmamışlardı demiyorum ama ben Beşiktaş'ta dün bir yerli oyuncu olsaydım kaleci Nübel'e giderdim, derdim ki bu deplasman çok zor, çok temaslı oynuyorlar. Evet. Önde de çok iyi baskı yapan bir takım. Bugün vur. Yani taktiğimiz pasta çıkmak da olsa bugün vur derdim.
2: Bunu en çok Mustara da yapıyordu. Beşiktaş'ta şeyde o zaman Beşiktaş sahasında bir top oynadı. Tehlike Oliveira'ya kaptırdı. Aynen. Oliveira gitti, gol oldu.
0: Aynen.
2: Bu şeyde yaptı bunu. Uruguaylı santrforu vardı Trabzon'un.
1: Maxi Gomez.
2: Maxi Gomez'e topu kaptırdı şey biliyorsun. Torreira gitti golü attı. Ya bunlar olabiliyor yani.
3: Bu şekilde
2: ben göbeğe top oynamanın doğru olduğunu düşünmüyorum.
3: Kesinlikle. Abi yani bunu şey çıkardı o. Farioli midir?
1: Farioli etkilendi hocam. O çıkarmadı da yani dünya
3: bizim coğrafyamızda alışkanlık haline getiren o. Şimdi bak, basit hatalar var ya futbolda. Futbolcuya hangi zihinsel duruma sokar biliyor musun? Ben bu maçı kazanmam artık zor psikolojisine sokar. Basit hatalar, bilhassa kaleci hataları. Senin oyun konsantreni bozar. Sen otomatikman o zaman ne yaparsın? Oyun hakimiyetini rakibe verirsin. Büyük takımlar topun peşinden çok fazla koştuğu her maçı kaybeder. Oyun hakimiyetini ele alabilmek için, oyunun duygu durumunu yönetebilmek için senin kaliteli lider oyuncu, lider vasıflı oyuncuya ihtiyacın olur sahada.
1: Hocam koşmak dedin aklıma geldi. Bir pozisyon var. Maçı izlerken bence Ali Şansan çok kötü bir maç yönetti.
2: Kesin ya.
1: Çok kötü. İki tarafa da çok kötü bir maç yönetti.
2: Aynen. Bak bir şey söylüyorum. Evet. Yüzde yüz haklısın.
1: Bir pozisyon var. Bak verdiği kartta fauller, onları da geçiyorum. Orada da çok hata var da Beşiktaş başlayacak. 2-1'di galiba maç, ya da 3-1'di olabilir. Başlayacak ya, hani atacak Orkun yani. Bir oyuncuya sarı kart gösterdi. Hangi oyuncu hatırlamıyorum. Saydı 4'e kadar. 1 2, 3, 4. Ya izlerken şunu düşündüm artık. Dedim ki Ali Şansalan 4'e kadar sayabildiğini göstermek için Beşiktaş'ın kontrası eridi gitti. Ya sarı kartsa sarı kartını versin.
2: Orta sahada. Dedi ki orada 1, 2, 3, 4, 5 mi yaptın? Abi gösteriyorum.
1: Katılıyorum da evet. Oyuncu diyor ki artık çekil hocam. Evet. Orkun kullan. Ya çekil diyor.
0: Orkun, evet, ha, evet.
1: Hala orada şey oyuncuya başka bir şey anlatıyor.
2: Abi, orada kolay değil mi maçı yönetmek? Bak bir şey Ali Şans sana sorsam bu maça gitmezdi.
1: Kimse
2: ben söyleyeyim sana gitmez abi. Tabii, kolay bir şey değil. O seyirci korkunç baskı yapıyor. Müthiş bir tezahürat yapıyor. Yok. Onlar da aç. Başarıyı aç. Tabii. Ahmet de destekliyor. Kolay aynen, bir şey
0: aynen,
2: değil.
0: Aynen.
2: Ya bu maçı yönetmek.
1: O, bak.
2: Herkes o maçın alttan kalkamaz. Tabii. Zaten dağıldı Ali Şansalan. Evet. Bak maçın bütününe. Verdiği vermediği kararlarla tam dağıldı yani.
3: Niye biliyor musun? Oraya gidecek hakem. Maçın oyunun temposuna ayak uydurursa yanlış kararlar verir. Orada sakin soğukkanlı kalıp maçı evet. Yöneteceksin abi. Evet. O öyle olmaz. Bak zaten Beşiktaş çok da sezon başından hocam. Beri sana bir şey söyleyeyim. Bu hakem hataları, Trossard'ın yediği tokat, verilmeyen kırmızı kartlar filan. Yani Beşiktaş camiası bu yaratılan algıyla birlikte belli ki sezonu en iyi ihtimal üçüncü bitirecek. Hakemlere bu hakemlerin bu kararları doğrultusunda. Abi verin. Ver kırmızı kartını ver. Ver şeyi golünü ver. Orada giydi o tokattaki ver kırmızı kartı ver abi. Bunlar oyunun duygu durumunu değiştiren olaylar. Bak futbolcu haklı olduğu bir pozisyonda şimdi futboldan anlamak niye önemli biliyor musun hakemler açısından? Öyle bir ikili mücadelelerde, duellolarda bir pozisyon oluyor. Ondan sonra onu sen o an şahıs olarak o faulü hissediyorsun. Şimdi hakem bunu görmediği zaman, hele o düelloyu kaybettiysen, rakip topu alıp gittiyse, sen arkasından koşarken o an senin var ya nabız 220, onunla hırsın mantığını geçiyor. Tıpkı Orkun'un kırmızı kart gördüğü olaylar gibi.
2: Mesela bak ikinci yarıdaki dengesiz maç yönetiminin ana nedeni devre arasına girdiği zaman, bak bir şey söylüyorsun, bunlar herkese ulaşır. Nasıl penaltıyı görmedi? Evet. Nasıl kırmızı kartı görmedin bilindi bu.
0: Aynen, evet,
2: onun bu. İçin onu hep aradı. Ahmet yöneticisi haklı konuşuyor.
1: O bu arada Cuadro Fernandez'e de yazar abi. Yani çok tecrübeli bir var vardı orada. O uyarabilirsin.
2: Ama bir şey söyleyeyim. Hakem öyle gördü. Uyarmadı. Hakem düdük çaldığı
1: tabii
2: için.
1: O ikili mücadele. Bak ikili mücadele hakem değerlendirdi diye düşünmüş.
2: Adam Trabzon'da yani. Bir hakem Fenerbahçe maçı düdüğü çaldı gol gitti ya.
0: Doğru.
2: Gol gitti, düdüğü önce çaldı, evet, beklemedi. Evet, evet. Gol gitti. Buz gibi gol gitti Trabzon'un.
0: Evet.
2: Bunun için kolay bir şey değil. Orada yani VAR'a orada geldi artık maç 3-1. Yani bu işlerde penaltıyı
1: peki,
2: verdi.
1: Şimdi son birkaç dakikamız. Milli takımı daha uzun tabii konuşacağız başka evet. programlarda da ki hafta boyunca artık milli heyecanı evet. yaşıyor olacağız ama birkaç kelime de olsa bu programda konuşmak isterim. Fransa, İtalya rakiplerimiz çok zorlu fikstürle başlıyoruz evet. demeyeceğim zaten
0: bu lig böyle bir lig.
1: Bu lig böyle bir lig yani.
3: Yok ya.
0: Yani.
3: İtalyan takımına baktığın zaman şimdi İtalya ligi kendini toparlamaya çalışan bir lig. Milli takımı da şampiyonaya giremeyen bir takım. O açıdan baktığın zaman
2: Dünya Kupası'na gitmiyor galiba.
3: Gidemiyor. Evet. O açıdan
1: Dünya Kupası'nı kaçırdılar.
2: Ben bildiğim kadarıyla.
1: Ama şimdi orada Mancini geldi, Fransa'da Zidane geldi, Belçika'da evet. Van Bommel geldi.
2: Şimdi Zidane'la ilgili bir soru işareti olur.
0: Doğru.
2: Bak, Döşam'la oynama alışkanlığı kazanmış, taktiksel alışkanlığı kazanmış bir şeyden çıkıyor. Başka bir hocaya geçiyor.
3: Başkanla ise başka bir oyun.
2: Mesela Zidane'la ne oynayacak? Ona da bakacaksın. Tabii Fransa futbolcu grubu olarak çok güçlü. Bunu net söylüyorum yani bir defa Dünya Kupası'nda sen bakma Döşan birazcık da dağılmıştı bırakıyordu yani, aile sorun yaşadı biliyorsun babası mı bir şey öldü vefat etti.
1: Evet evet.
2: Yani gitti
1: babası.
2: O dağılmışlık vardı ve oradan kaybetti ama İtalya takımı o da bir yerden başlayacaktır. İtalya maçı da zor olur geçer mi? Fransa maçı çok zor olur.
1: Anekdot evet. vereyim. Montella ile Mancini Sampdoria'da evet. aynı takımda oynadılar ve çok da skorer bir sezon geçirmişlerdi. Evet. Onlar da yeniden
2: yalnız
1: teknik
2: adam olarak bir şey daha söyleyeyim Zeki'ye vermeden evvel. Milli takımın çok futbolcusu 4-5 tane bak dışında çok formsuz.
1: Çok çok evet, kısa diyeyim Zeki abi.
0: Ya Dünya Kupası'ndaki milli takımla yola çıkarsa aynen devam ederse o ezberle sıkıntı acilen Montella'nın kendini resetlemesi lazım. Hem yeni bir milli takıma doğru gitmesi lazım hem de artık santraforlu sistem peki, olması
1: bakalım,
0: lazım.
1: Bakalım göreceğiz
0: yani,
1: cuma günü.
0: Bir santrafor görelim.
1: ATV abi. Ekranlarında bütün hafta bu maçı konuşuyor olacağız zaten.
3: Milli takıma şimdi başarılı. Yetenekli oyuncularımız becerir.
1: Zafer Tüzün, Zeki Uzundurukan, Levent Tüzemen çok teşekkürler. Biz ağzınıza teşekkür sağlık. Artık bu biz tamamlıyoruz. Mutlu akşamlar. Hoşçakalın.
4: Serie A'da haftanın maçındayız. Roma ve Inter 5. haftada milli aranın hemen öncesinde kozlarını paylaşıyor. Her iki takım da bu sezon

0: sezon sadece Şampiyonlar Ligi'nde puan kaybı yaşadı. Inter Real Madrid'e 2-1 kaybederken Roma'da Kadıköy'den çıkamamıştı. Fenerbahçe ile berabere kalmışlardı. İlk düdük Thuram'ın dokunuşuyla dev maç başlıyor. İşte Gasperini. Molina. Nahuel Molina'dan Paulo Dybala'ya. Dybala çekti. Paulo Dybala ortayı da yaptı. Şimdi Molina çeviriyor. Manu Kone'nin şutu ve gol! Erken gol geliyor Manu Kone'den. 1-0 önde Roma. Ceza sahası içerisinde affetmiyor Manu Kone.
1: Ya tam istediğimiz gibi, tam beklediğimiz gibi bir başlangıç değil mi? Ya Roma'da zımba gibi takım. Bu bir gerçek.
0: Ters kanatta Di Marco şimdi. Di Marco sağıyla yaptı ortayı Curtis Jones'a. Curtis Jones ceza sahası içerisinde çekti. Topuk pası Bastoni. Bastoni! Bastoni vuruyor. Svilar'dan son bir müdahale var mı? Yok, direğe çarpmış. Hermoso. Dybala topukla Wesley'e. Cristante'den tekrar Dybala. Ceza sahası içi. Hayli kalabalık. Mancini indirdi. Kone! Manu Kone offside bayrağı havada. Hayır diyor Kone ama yardımcı hakem kaldırdı bayrağını. Maçın VAR hakemi.
2: A seguito di revisione, il numero 17 della Roma è in posizione regolare. Rete convalidata.
0: Gol kalacak. Offside yok. Kone ikinci kez. Aynı maçta ikinci kez Inter ağlarını sarsmayı başarıyor. Roma 2-0 yapıyor. Mancini kaybetti. Lautaro Martinez. Thuram'dan koşu var. Lautaro Martinez onu düşündü. Marcus Thuram topla buluşuyor. Hemen çevirdi. Lautaro vurdu. Gol! İkinci yarıya golle başlıyor Inter. Lautaro Martinez, Marcus Thuram ikilisi beraberce buluyorlar golü. Müthiş ikili. Yine iş başında.
1: Olabilecek en iyi senaryo.
0: Orta geldi, kafa vuruşu Svilar. Devamında direkten döndü Akanji. Karambolü uzaklaştırıyor şimdi Roma. Kone çok yaklaştı Inter. Önce Svilar ardından direkt. Tehlike geçmiş değil Roma kalesinde. Carlos Augusto çevirdi. Lautaro Martinez. O top bir şekilde 2-0'dan döndü Inter. Bu kez Roma deplasmanında. Napoli, Udinese, şimdi Roma. Ve son düdük geliyor. Olimpico'da puanlar paylaşılıyor. Roma 2, Inter 2.
3: Cereye adını veren.
4: Tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Spor'un radyosu A-Spor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

0: Spor ekranlarından iyi geceler. Son sayfaya hoş geldiniz değerli izleyenler. Yaklaşık 3 saat boyunca bu ekranlarda gündeme dair tüm gelişmeleri konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Ve her zamanki gibi sizlerin de yine sosyal medya üzerinden soru ve görüşlerinizi bekliyoruz. Bu gece Kaya Temel ve Salim Manav bizlerle birlikte hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk Furkan.
0: Nasılsınız?
1: İyi, seni sormalı, sen
2: teşekkürler,
1: nasılsın?
2: Teşekkürler.
1: Tatilde düşünelim.
0: Evet, bir kısa...
2: Evliya Çelebi gibiydin ha maşallah. Değil mi? Ben gördüm, yurt dışındaydın.
0: Evet.
2: Nerelere gittin?
0: İşte gittim işte birkaç yere. Bir Almanya, sonra Hollanda. Sonra geldim. Güzel. Yine buradayım ama sizle birlikteyim.
2: Yani saat 12 olunca Pamuk Prenses Balkabağ'a mı dönüştü?
0: Cevap vermeyeyim bu soruya, olur mu? Seninle az önce güzel yine bir yayında beraberdik.
2: Evet.
0: Libero TV'de bu kez son sayfadayız A-Spor ekranlarında. Ama tabii ki evet, radyodan da yayınımızı takip edenler var. Onlara da selamlarımızı iletmiş olalım. Gündem yine hareketli. Milli araya girdik. Bu kez evet, uzun bir milli ara futbol severleri bekliyor. Alışılmışın biraz dışında olacak. Çünkü yaklaşık 20 gün, evet, 3 hafta sürecek. 9 Ekim tarihine kadar devam edecek olan bir milli ara söz konusu ve amili futbol takımımızın da bu milli arada 4 Uluslar Ligi karşılaşması olacak. Bu maçların da tamamı A-Spor, ATV yani Turkuaz medya kanallarında olacak. Bizler açısından da bu milli aranın çok daha farklı bir elbette heyecan durumu söz konusu. Milli heyecan yeniden bu ekranlara dönüyor ve ilk maçımızsa Cuma akşamı Zinedine Zidane'ın çalıştırdığı yeni takımı olan Fransa ile Kocaeli'de karşı karşıya geleceğiz. Programımızın ilerleyen bölümünde Uluslar Ligi yani milli takımdan da bahsedeceğiz. Ama sıcak gelişme olan Galatasaray'la başlayalım istiyorum Kaya. Evet. Akşam saatlerinde

0: Galatasaray Spor Kulübü'nden gelen bir paylaşım vardı. Aslında açıkçası ben kendi adıma çok açıklamayı ilk gördüğümde ne açıklaması olduğunu anlam veremedim. Çünkü eleştirilerin bu kadar yüksek dozlu olduğunu açıkçası kendi adıma çok fark edememişim diye yorumladım. Evet. Ama Trabzonspor mağlubiyetinden sonra Okan Buruk'la ilgili sosyal medyada yapılan eleştiriler, hatta sen çok daha iyi tabii ki biliyorsun, işte bazı Fransız teknik direktörlerle görüşmelerin olduğuna dair iddialar vardı. Ve Galatasaray yönetimi de zannediyorum ki bu iddiaların önüne geçmek için bir resmi açıklama yaptı. Ve Okan hocamıza dün olduğu gibi bugün de güveniyoruz ve arkasındayız, görevine devam ediyor dedi. Sayın Başkan'ın imzası olan bir açıklamada.
1: Ya tabii ki Trabzonspor mağlubiyeti sonrasında yüksek sesle bu eleştiriler, tartışmalar ortaya atıldı. Yani Galatasaray yönetiminin bence daha erken açıklama yapması gerekiyordu. Bir tık geç kalındığını ben düşünüyorum. Neden? Çünkü Okan Hoca illaki geçtiğimiz sezonlarda, bunu her birimiz artık söylüyoruz, hemfikiriz. 4 sezon üst üste şampiyonluk, kırılmadık rekor, evet bırakmadı. Ama buna rağmen de özellikle geçtiğimiz sezon ve bu sezon başlangıcında ciddi anlamda tartışma ortamı oluştu. Neden? Geçtiğimiz sezon Galatasaray şampiyonluk yolunda giderken özellikle Galatasaray'ın 4 sezon üst üste şampiyonluğunda bu 3 sezonda neler yaşandı? Özellikle Galatasaray'ın işte puan anlamında da, sahada futbol anlamında da 3 sezon çok ciddi anlamda problemler yaşanmadı. İşte Şampiyonlar Ligi'nde alınan mağlubiyetler daha çok can sıkıyordu. İşte RFS'ye karşı, ondan önce Young Boys'a karşı alınan skorlar daha çok böyle can sıkmıştı. Ve gelinen noktada da geçtiğimiz sezonun ikinci yarısından itibaren Galatasaray'ın oyununda ciddi anlamda düşüş olduğu zaten ortadaydı. Şimdi eleştiri yapmak farklı bir şey. Okan Buruk, Galatasaray yönetimi, işte Sayın Dursun Özbek istifa demek farklı bir şey. Bu noktada sezon daha açılmadan önce tribünlerden yönetim istifa diye tezahüratlar duyduk. Neden? Transferde çok geç kalındığı için böyle bir tepki ortaya atıldı. Ama gelinen noktada şu an Okan Hoca'nın aldığı mağlubiyet sonrası, ben bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Çünkü bütün sorumluluk o maçta da Okan Buruk'taydı. Okan Hoca'ya eksi yazdı o maçta. Trabzon'a karşı hiç hazırlanamamış.
0: Evet.
1: Tabii ki maç öncesi verdiği demeçlerde de Okan Hoca şunu söylüyor. Trabzonspor'un nasıl geleceğini biliyor bu arada. Yenilen iki gol de zaten hani hazırlanamamışın net olarak örneğidir. Bir hazırlık olmamış.
0: Özellikle ilk gol.
1: Tabii ki. Ve devamında gelen benzer goller geldi. Okan Hoca bunu hani analiz etmiş, aslında biliyor ama takımını hazırlayamamış bu noktada. Şimdi bunların üzerine işte Galatasaray Fransız bir teknik adam arıyormuş. Daha çok medyada bu tür iddialar ortaya atılınca bugün Sayın Başkan Dursun Özbek de yazılı açıklama yapmak zorunluluğunda hissetti kendini. O yüzden hani bu milli aradaki süreç, 20 günlük bir süreçten bahsediyoruz. Galatasaray yönetimi olabildiğince erken bu konuda aksiyon alması bence önemliydi. Bir tık geç kaldığını düşünüyorum. Tekrar edeyim burayı. Ama bugünkü açıklama bence gayet yerindeydi. Ve Galatasaray'ın net olarak işte yönetim, teknik adam, futbolcu topluluğu olarak hepsinin milli aradan sonra tekrardan ayağa kalkması için bu birlik ve beraberliğe ihtiyaç vardı Galatasaray'da. Evet, bu şu sezona kadar, bu sürece kadar yaşananlar yaşandı. Özellikle ilk 6 haftada Galatasaray'ın galibiyet aldığı maçlarda da biz Galatasaray'ı eleştirdik. Neden eleştirdik? Bugünlerin geleceği belliydi. Oyun zaten bu sinyalleri veriyordu. Trabzonspor'da Galatasaray'ın bütün açıklarını ortaya döktü. Yani bir, Sporting Lisbon maçı, iki, Trabzonspor karşılaşması. Evet, Sporting Lisbon maçında Galatasaray'ın ciddi anlamda hakemle alakalı saha içerisinde sıkıntıları olmuştu. Hakem o maça %100 etki etmiştir. Ama Galatasaray'ın oyunu bırakması kabullenemedi Lisbon deplasmanında. Evet. Trabzon'da da oyun anlamında bir şey görmeyince bu sefer işte her kafadan ayrı bir ses çıkmaya başladı. Hani şunu net olarak söylüyorum, eleştirmek farklı, istifaya davet etmek ya da bir Fransız teknik direktör gelecek demek. Yani bilemiyorum, bu kadar çok kısa vadede.
0: Bu kadar basit olmamalı.
1: Ya, doğru cümle bu, evet. 4 sezon üst üste şampiyon olmuşsunuz, rekorlar kırmışsınız. Hiç mi kredisi olmaz Okan Hoca'nın mesela? Kredisi olur. Ama bir yandan da şu var. Bu hoca bu kadar başarılı olmasına rağmen hala bir kesim tarafından kendini kabul ettiremedi. Galatasaray taraftarı üzerinden bahsediyorum. Hani evet, en ufak bir şeyde ya bırakıp gitsin. Okan Hoca'nın işte bu takımı yönetemediğine dair düşünceli olanlar da var tabii ki, doğal olarak. Ama genel olarak çerçeveye baktığımızda

0: 4 sezondur şampiyonluk. İşte Avrupa'ya gidiyorsunuz, geçtiğimiz sezon çeyrek finalin kapısından döndünüz. Yani bunların hepsi tabii ki başarıdır.
1: Kaya, hatırlıyor musun? Sözünü kestim, özür diliyorum. Kocaeli Spor maçından sonra basın toplantısında Okan Buruk'un bazı açıklamaları vardı. Eğer Galatasaray'ı vurmak istiyorlarsa benim üzerimden
0: İlk bana dokunmaları gerekiyor.
1: İlk beni eleştirmeleri gerekiyor. Ya da işte ilk bana vurmaları gerekiyor tırnak içerisinde. Hocanın böyle bir ifadesi olmuştu. Yani hoca da sanki bir süredir aslında ona yönelik yapılan eleştirilerin farkında. Bunun da aslında kendisine yönelik değil, yönetime ya da işte Galatasaray camiasına yönelik olduğunu düşünüyor zannediyorum.
0: Şöyle bir konuyu açayım.
1: Ya konunun merkezinde sadece kendisinin olduğunu düşünmüyor mu acaba bu eleştirilerde?
0: Bence Okan Hoca sezon başlangıcında, transfer döneminden bahsediyorum, ortasında ve transferin bitişinde hata yaptı. Neden hata yaptı? Haziran ayını bir kafamızda canlandıralım. Okan Hoca'nın verdiği demeçler. Hatırlatalım burada. Yönetime karşı savunma mekanizmasını ortaya koydu. Yani yönetimi savundu. İşte transferler yapacağız, iyi şekilde başkanımızla çalışıyoruz vesaire. Temmuz ayı geldi, bu sefer Okan Hoca'nın vücut dili ve demeçleri farklılaştı. İşte iki tane takım istiyorum, olabildiğince geniş kadro olmasını talep etti Okan Hoca. Ondan önceki sezona gidiyorum, 12 kişi mi oynayacağız dedi Okan Hoca mesela, orta sahayla alakalı. Yine orada yönetimi biraz daha böyle savunur cinsli
1: açıklamaları. Kalkan oldu aslında.
0: Kalkan oldu. Şu an gelinen noktada da şimdi, bu yaz transfer döneminde hocanın istediği oyuncular alındı mı alınmadı mı konusu farklı bir konu. Galatasaray totalde maaşlar dahil, bol servisle ödedikleri kiralık oyuncular da dahil bu sezon 120-130 milyon euro yakın para harcamış. Bu para harcamasına karşılık hocanın istediği oyuncular alınmış mı? Bu farklı bir konu. Yönetim ne kadar geç kaldı ya da ne kadar erken bir aksiyon aldı?
1: Yani Galatasaray geçen yılki kadrosundan şu an daha mı güçlü?
0: Değil.
1: Bu soru işareti.
0: Değil. Bir de şu var. Şunu da hemen çok kısa bir ekleyeyim. Geçtiğimiz sezondan bu zamana kadar Galatasaray'ın kadrosunda olan Kaan Ayhan, İlkay, işte Günay, bunlar sürekli eleştirildikleri için bu isimlerden burada söz ediyorum ben. Yani Okan Hoca'nın da bu oyunculara bir türlü dokunması gerekiyordu. Yani bu oyuncular geçtiğimiz sezonda sizinle beraber çalıştılar. Belli başlı bir takımınız vardı. Ne Avusturya kampında Galatasaray'ın oyun anlamında bir ayağa kalktığını görebildik. Geçtiğimiz sezonda kötü futbol devam etti. Süper Lig'in ilk 6 haftasında da milli araya kadar oynanan mücadelelerde de iç saha, özellikle iç sahada oynanan karşılaşmalarda hangi taraftar arkasını rahatlıkla, işte sırtını yaslayıp da rahat bir maç izledi? İzleyemedi. Ya bu oyun sıkıntısı devam etti. Şunu anlatmaya çalışıyorum. İlkay'ı beğenmiyorsanız, Kaan'ı beğenmiyorsanız, Günay'ı beğenmiyorsanız, geçtiğimiz sezon bu oyuncular sizin kadronuzdaysa ve yeni sezon planlamanızda bu oyuncularla beraber devam ediyorsanız, burada hata sizde de olur. Yani Galatasaray burada vedalaşmayı gerçekleştiremiyor, vedaları yapamıyor. İlkay'ın işte şu kadar maaş alıyor, oynamıyor. Acaba neden oynamıyor İlkay? Sakatlandıktan sonra İlkay sadece bu süreçte sakatlık mı problem oldu İlkay'a? Ondan önce 3 maçta herkesin tabiri caizse ağzının suyu akarak izlediği İlkay.
1: Niye oynamıyor peki?
0: İşte ben de burada soruyorum niye oynamıyor diye. Ya bunun soruyu cevaplayacak kişi takımın teknik direktörüdür. Şimdi transferle alakalı evet yönetimi eleştiriyoruz biz. İstenilen oyuncular alınmadı ama ilk oyuncuların da performansı artmadı.
1: Evet.
0: Ya bir yandan da böyle bakmak gerekiyor. Yani şu çerçevede en basit, en kolay Sayın Başkan Dursun Özbek'i hedefe koymaktır. İşte istenilen transferleri yapmadı. İyi de her sezon Galatasaray 4-5 tane oyuncu transfer edip hepsine 60-70 milyon euro seviyesinde bonservis verme gibi bir imkanı var mıdır? Yok.
1: Yok.
0: Sürdürülebilir ekonomisi var mıdır bunun? O da yok.
1: Yok.
0: Bu sezon Leao'yu aldınız. Milyaradan sonra performansını değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Şu an çok erken bence Leao'yu değerlendirmek için.
1: Evet.
0: Ama Batrakov gibi bir oyuncuya da 30 milyon euro verdiyseniz,
1: ortada Leao'nun zaten.
0: Yani Batrakov gibi bir oyuncuya da 30 milyon euro para veriyorsanız, 10 numara bu adamsa, siz yaz transfer döneminde 10 numara için gün sayıyorsanız Mertens gittiğinden beri, hala bunu oynatmayıp Yunus'u ilk 11 başlatıyorsanız, Barış'a kadroda yer açmaya çalışıyorsanız, yani bunları da o zaman tartışmamız, konuşmamız gerekiyor. Bunların hepsi de şu an mini bir kar topuyken çığ olup bu milli arada büyümesine engel olan bir Galatasaray yönetimi çıktı, engel oldu.

0: Ya bu işin Türkçesi bence bu. Biraz uzattım ama Salim kusura bakma.
1: Salim hemen döneceğim. Bir yorum okuyayım. 2-3 gelen yorumu var. Aydın'dan Faruk Bey, Salim'le Kaya Bey sözleşip mi geldi? Pişti olmuşlar demiş. Bilmiyorum, var mı öyle bir durum? Yok. Haberleştiniz mi?
0: Yok. Renkler biraz benziyor ama.
2: Yani.
0: Haberleşmedik.
1: Salim.
2: Şey yani burada direkt... Ceketlere baktığımda bu ceket uygundu. Giydim ben direkt.
1: Bugün bunu giymek istedin. Denk geldi.
2: Evet.
1: Galatasaray için her sezon bu sıralar hep aynı yorumlar yapılıyor. Ağır yenilgiler sonrası ve bu takım hepsinde bir reaksiyon maçı oynadı. Yine aynı olacağını düşünüyorum. Mutlaka milli ara sonrası düzelecektir demiş bir izleyicimiz de. Okan Buruk gittiğinde değeri anlaşılacaktır. Başarısızlıklar gelince sonra dönüşünde efsane olarak karşılanır. Maalesef ülke futbolumuz böyle. Sivas'tan Yavuz Bey demiş. Katılıyor musun Okan Buruk konusundaki bu eleştirilere?
2: Yani Kaya'nın kaldığı yerden devam edeyim. Zaten burada eleştirilerin temel sebebi şuydu. Okan Hoca yaz transfer dönemi ve devre arası transfer döneminde sosyal medyadaki birçok kişinin yorumu şuydu. Okan Hoca yönetime kalkan oluyor şeklindeydi. Bundan dolayı eleştiriler oldu. Fakat oyunsal anlamda da bazı eleştiriler vardı. Bu neydi? Oyunsal anlamdaki eleştirilerin sebebi Osimhen'e bağlı Galatasaray'ın bir planı var. B planı yok şeklindeydi. Ben bunlara katılıyorum. Galatasaray'ın Osimhen'siz bir B planı olsa da bu B planı uygulanamıyor. Osimhen olmadığı zaman Galatasaray ciddi sıkıntı yaşıyor. Geçtiğimiz yıl seninle aynı fikirdeyim. Özellikle de devre arasında Noel Ang hamlesi gelmişti. Noel Ang bir yedek kulübenizde güçtü. Yaser gelmişti. Yaser çok fazla şans Aspiria çok fazla şans bulamadı ama yine bazı maçlarda ikinci yarısında ligin şans buluyordu. İlkay, Günay ve Kaan konusunda bence bu üç isimle de oturulup güzel bir şekilde vedalaşılması gerekiyordu. Çünkü ben bu isimlerin Galatasaray'daki misyonunu tamamladığını düşünüyorum. İlkay Gündoğan'a ve kariyerine büyük saygı duyuyorum. Ancak yaşadığı sakatlık sürecinden sonra İlkay Gündoğan net bir şekilde tam o istenilen seviyeye gelemedi. Şans da bulamadı. Hatta hafta sonu Trabzonspor maçından sonra İlkay Gündoğan'ın eşinin yapmış olduğu yorumları da okudum. Bir taraftara cevap vermiş. Yani burada oynamama sebebi İlkay'ın direkt net bir şekilde açıklanmalı. Bunu aile bireyleri açıklamamalı. Onun dışında konuştuğumuz konulardan birisiydi. Bir mağlubiyet yaşandı. Okan Hoca ile ilgili istifa hashtag'i açıldı. Dursun Bey ile ilgili, Sayın Başkan'la ilgili istifa hashtag'i açıldı. Ben bu şekilde yani hashtag'ler açılıyor. O hashtag'ler bir numara oluyor. Bunlar da bana böyle net bir şekilde gündem olarak gelmiyor. Suni gündem olduğunu düşünüyorum çoğunun. Yani Twitter'da direkt suni bir gündem oluşturabilirsiniz. Bu da gayet normal. Yani burada Galatasaray'da çözüm hocanın gitmesi ya da kalması değil. Galatasaray'da çözüm Osimhen'siz bir oyun planı inşa etmek ve bunu güzel bir şekilde uygulamak. Galatasaray'ın temel problemi Osimhen'siz oynamakla birlikte orta saha olduğunu düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın temel problemi orta sahaydı. İnsanların eleştirisi şuna, benim de eleştirim buna. Yani Lemina sizin nasıl anlatayım, tabir yerindeyse Lemina bu takım için nasıl görüntüde biliyor musun şu anda? Belediye otobüslerine binmişsinizdir illaki. Metrolarda, metrobüslerde yolculuk yapmışsınızdır. Orada güzel bir çekiç vardır.
1: Evet.
2: Acil durumda camı kırınız. Yani burada
1: o çekiç mi?
2: O acil Lemina buton oldu. Yani Lemina acil buton oldu. Gelelim yaz transfer dönemine. Lemina'nın opsiyonu kullanılmadı. Opsiyon kullanılmadı Lemina'yla. Ardından daha fazla ücrete Lemina'yla sözleşme yenilendi. Burada her anlamda bir külfet oluştu. Yani Lemina sürecinde bir külfet oluştu.
1: Bir de bence burada bir yani bazı tezatlık durumu da söz konusu. Yani şimdi Mario Lemina sizin planınızda, oyun anlayışınızda bu kadar önemli bir oyuncuysa
2: neden eğer, opsiyonunu
1: neden kullandın? Bu kadar bekletildi?
2: Yani burada eleştiri neye
1: anlaşma
2: biliyor musun? Eleştiri
1: neden
2: şuna.
1: Bu kadar uzun sürdü bu görüşme?
2: Eleştiri şuna. Yani benim de eleştirim ona. Mauro Icardi ile yolların ayrılacağını, sözleşme uzatılmayacağını Mart ayında yayında söyledim. Taraftarlar sert tepki gösterdi. Ancak o süreç Ağustos başına kadar

0: Star elde ettiniz. Şu anda sağ bekte 3 oyuncunuz sakat. Sacha Boey gittikten sonra Sacha Boey'un yerini doldurabilmek adına milyonlarca euro harcadınız ve akıbetinde devre arası Sacha Boey'u kiralık olarak getirdiniz. Yani burada plansızlık var. Plansızlık derken 4 yıl üst üste bu takım şampiyon oldu. Önemli bir başarı. Okan Hoca, Galatasaray yönetimi, Dursun Bey, Galatasaray camiası önemli bir başarı elde etti. Bu başarıyı yadsıyamayız, küçümseyemeyiz. Ama burada daha planlı olması gerekiyor. Yani burada futbolun içindeki kurmayların daha planlı olması gerekiyor. Bir teknik direktörün asli işi sahaya odaklanmaktır. Okan Hoca mesela devamlı transferle ilgili, transfer süreciyle ilgili bir kalkan oldu, kendisi açıklama yaptı. Yani bizim burada futbol modelini geliştirmemiz gerekiyor. Yani bizim ülkemizdeki teknik direktör modeli de böyle. Bizim ülkemizdeki özellikle de Anadolu kulüplerinde, alt liglerdeki teknik direktörlerin görevi sahaya odaklanmaktan başka, saha dış, yani sahanın içinden ziyade para durumu nedir? Transfer durumu nedir? Yani bunların belli başlı bunları yapan insanlar vardır. Mesela ya transfer
1: istemezsin mesela, yani tam istersin de geçtiğimiz sezon Ocak ayında 5 transfer, hepsi kiralık. Evet. Hangisi tuttu? Hiçbiri.
2: Yani biraz lank. İşte, biraz
1: o. Yani evet. bu sezon onda da hani adamın parmağı zaten kopma evet. derecesine gelmişti vesaire. Bu sezon 5 tane transfer yaptınız. Şu an evet erken konuşmak evet. için. Ama benim hep inandığım, güvendiğim bir oyuncu var. Batrakov. Yıldız adayı diyorum. Yıldız olabilme ihtimali çok yüksek. Biraz daha oyuncudan böyle sabretmek gerekiyor. Israr evet. edilmesi gerektiğini hep söylüyorum. Evet. Leao zaten tartışmasız bir isim. Ama şu an sahada ne verdi, ne verecek tartışmalarını biz milli aradan sonra yapmamız gerekiyor.
2: Osimhen'le birlikte bir de yani, görmek kesinlikle. Gerekiyor Leao'yu sahada.
1: Ama işte evet. onun dışında yapılan transferlerle alakalı mesela Bichuabi diye bir oyuncu alındı. Sadece oyuncuyla alakalı bilgimiz 1.96 boyunda uzun bir stoper olması. Onun dışında hani geçmişindeki dönüp maçlarına baktığımızda en son ne zaman ilk 11'i başlamış? Hani bunlara baktığımızda çok parlak bir durumu yok yani bu oyuncunun.
2: Şimdi yani yine hani Galatasaray taraftarı kızacak belki ama dışarıdan baktığım zaman Galatasaray'ı izlerken, Galatasaray maçlarına baktığımda çok böyle karma karışık bir takım görüntüsü veriyor bana. Yani sanki yeni kurulmuş, yeni bir araya gelmiş bir oyuncu grubu, yeni evet. bir teknik direktör ve sanki işte geçen yıl çok kötü bir sezon geçirmiş Galatasaray ve bu sezon işte yeniden hani bir
1: gelişi
2: kadro,
1: güzel bir transfer evet, kadro kurmuyor.
2: Biraz doğaçlama yani ve Okan Hoca'nın işte ya da yönetimin bilmiyorum hani transferlerde kimin kararı, kimin tercihi ama sanki transfer edilen bazı oyunculara da yeni transferler olmasına rağmen güvenmiyor hissiyatı alıyorum. Mesela Bichuabi dediğin için örnek olarak vereceğim. Oyuncu hazır mı değil mi bilmiyorum ama sonuç olarak bu oyuncu takıma katıldı değil mi? Ve Lisbon deplasmanına çıktı mesela Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde. Sol stoperde Jakob Sergi'yi çok anlam veremedim. Yani kulübede iki tane stoper varken sol bekin sol stoperde oynaması bana biraz enteresan geldi açıkçası.
1: İşte Furkan, sıkıntı burada başlıyor.
2: Aynı benzer durum orta saha için de geçerli. Leslie Ugochukwu iyidir ya da kötüdür bilmiyorum oyuncuyla ilgili. Ama sonuç olarak transferine karar verilmiş mi? Bu oyuncu geldiğinden beri sanki yokmuş gibi davranılıyor ve daha takıma geleli yaklaşık 2 ay gibi bir süre oldu. Renato Niyaga geçen yıl devre arasında geldi. Sadece 3 dakika 5 dakika süre aldığını
0: mesela bir örnek verebilir miyim?
2: Sadece birkaç oyuncu üzerinden her dönemde her sezon bir oyun inşa etme ya da performans alma konusunda ısrar eden bir teknik adam görüyorum.
0: Renato ile ilgili bir detay verebilir miyim?
2: Okan Hoca konusunda yaşadığım tek ayak kırıklığı bu tabii ki. Buyur.
0: Renato ile ilgili bir detay vermek istiyorum. Renato'yu Gençler Birliği Kulübü kiralık olarak istedi. Ben hatta o süreçte Gençler Birliği Başkanı Arda Çakmak'la da görüştüm. Kendisinden demeç aldım. Galatasaray'ın Renato'yu Gençler Birliği'ne göndermemesinin sebebi şu. Kontenjan oyuncusu, yüksek bonservis verdik. Bunlardan dolayı yani şans vermek için değil. Şans verilmedi.
1: Ya yüksek dediği de 6,5 milyon euro. Şu var Salim.
0: Yani
1: şimdi
0: kontenjan olduğu için yollamıyorsun. Yani burada bazı oyuncular var Galatasaray'da kiralık gönderilmesi gereken, bu oyuncular da kiralık gitmiyor. Ve listeye yazılmıyor. Eyüp Aydın nerede? Listeye yazılmadı.
1: Kaldı. Takımda kaldı.
0: Takımda kaldı. Listede var mı?
1: TFF'ye tabii ki var.
0: TFF listesinde var. Geniş kadroda var. Geniş kadroda
2: ama
0: var.
2: Ama işte çok bir anlam ifade etmiyor aslında. Yani TFF listesinde var ama sadece kağıt

0: statüsünde var bu oyuncu.
1: Şöyle bir durum var. Şimdi Niyaga dediğiniz oyuncu geçtiğimiz sezon zaten devre arasında yapılan bir transfer. Şimdi Trabzonspor ne diyor? Niyaga ile biz anlaştık. İşte Galatasaray'a girdi, aldı vesaire. Sürekli bu durum böyle büyütülüyor. Galatasaray aldıktan sonra bu oyuncuya 6,5 milyon euro verdi. Eğer bu oyuncu 30 milyon euro verseydi Galatasaray, emin olun ilk 11 oynardı bu oyuncu zaten. Üstüne de gidilirdi. 6,5 milyon euro verildi. Scout transferi denildi. Kampın başında da ben bu arada Niyaga ile röportaj yaptım bu sezon başında. Kampta da, Avusturya kampında da en iyi oyunculardan bir tanesiydi. Şimdi az önce ben şeyi söyledim ya, Okan Hoca'nın hani bazı oyuncuları da artık saha içerisinde işte İlkay'ı geri kazanamıyorsa, Kaan'ı geri kazanamıyorsa, Günay'a inanmıyorsa, örnek veriyorum, bunlarla uzatmayacaksınız. Ama Niyaga gibi bir oyuncu varsa elinde de bunu oynatmak için ısrar etmeniz lazım. Ugochukwu gibi bir transferi de gerçekleştirmemiz lazım. Gerçekleştirmemeleri lazım mantık olarak. Ama günün sonunda şimdi senin az önceki Sporting Lisbon maçındaki Jakobs örneğin var ya, bazen basit düşünmek lazım. Neden bunu söylüyorum? Elinde şimdi Barış Alper Yılmaz var, Leao var sol kanatta.
0: Evet.
1: Hangisinin performansı ise o ilk 11 başlar. Sağ tarafta Sané var, Yunus var. Hangisinin performansı ise o ilk 11 başlar. 10 numara transferinde yaz transferi boyunca Mertens gittiği günden beri taraftar 10 numara için geri sayımlar başlattı. İşte taklar açtı bilmem ne vesaire. 10 numara transferi yaptın. Senin de 10 numarada Batrak Oğudur'u ısrar etmen gerekiyor. 30 milyon euroya yakın bonservis verdin bu oyuncunun. Arkasında durman gerekiyor. Eğer ki Batrakov'dan bir verim alamıyorsan, o zaman Yunus'la Batrakov'u tehdit edersin. Forma rekabetine sokarsın. Ama bizim Galatasaray'ın ilk 6 haftasında Barış Alper Yılmaz'dan vazgeçmeyen bir Okan Hoca vardı. Trabzonspor deplasmanına kadar. Yunus mesela kanatta çok iyi olmasına rağmen 10 numaraya çekildiğinde oyuncunun da performansı düşüyor. Geçtiğimiz sezon Yunus ve Osimhen uyumu evet çok iyiydi. 10 numara Galatasaray'da yoktu. Ama bu sezon neden elindeki orijinal mevki oyuncu varken hala oralarda bir yer arayışı, ben bunu anlamıyorum. Sağ bekte işte Şalay'ı. Şunu söyledim. Sporting Lisbon maçında da, maçı zaten hepimiz izledik. Evet. Şalay'ı Şampiyonlar Ligi maçlarında Galatasaray'ın beki olamaz. Singo sakatlandı. Evet, planlama Singo'yu sağ bek oynatmaktı Şampiyonlar Ligi'nde.
0: Defansif anlamda hep aksıyor.
1: Anadolu kulüplerine karşı Singo zaten sağ bekte ezer. Bütün rakiplerini ezer. Küçümsemek için söylemiyorum. Hayır, ligde, oyuncunun özelliğinden dolayı söylüyorum. Hayır,
0: zaten
1: bunu.
0: Ligdeki rakipleriniz sizi o anlamda zaten çok tehdit de etmiyor.
1: Kesinlikle.
0: Birkaç takım dışında.
1: Ama işte Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe derbilerinde de böyle sıkıntılar yaşarsınız.
0: Evet.
1: Yaşarsınız. Orijinal bir sağ bekiniz yok sizin. Şimdi orada devşirme yaptı Okan Hoca. Şalay sol ön oyuncusuydu. Aldı, sağ bek yaptı. Hakkını teslim etti. Kaan Ayhan'ı her yerde oynattı. Yeri geldiğinde performansıydı. Hakkını teslim ettik. Bu farklı bir konudur ama elinizde orijinal mevkilerde oyuncu varsa bu oyuncuları forma rekabetine sokup bunlara forma vermek, bilmiyorum, sanki daha doğru gelir. Tabii ki Okan Hoca futbolu bizden daha iyi biliyor, takımı bizden daha iyi biliyor. Biz bu yorumları yaptığımızda ukalalık olarak algılanıyor ama dışarıdan böyle baktığımızda da bazen de basit düşünmek gerekir yani. Yunus'un performansı sahada iyi. Sezon başladığından beri Yunus Akgün sağ kanatta kendini gösterdi. 10 numaraya çektiniz. Yine oyuncunun performansı düştü. Olmadı.
0: Bazı roller net değil Galatasaray'da.
1: Ya bir de ısrarı anlamıyorum işte. Mesela Barış Alper Yılmaz solda oynuyordu. Sağa çekildi. Yunus 10 numaraya çekti. Sané yedek kulübesine geçti. Sané ile Barış arasında hangisi iyi mi kötü mü diye haftalardır tartışma yaptık mesela. Evet, Sané de çok iyi performansa değil ama ileri uçta dikine gidebilen, adam eksiltebilen, sonucunda top kaptırmak da var bu işin. Doğal bu. Ama tek ileride yapabilecek işleri bu oyuncu var. Şimdi Leao ve Sané ikisini aynı anda sahada gördüğümüzde Leao da çok fazla top kaybeden oyuncu. Sané de top kaybeden bir oyuncu. Senin bu maça 10 numarayla çıkman gerekiyor ki orta alanı da bir şekilde kapatman gerekiyor. Bu oyunculara 10 numara topun dağıtması lazım mesela. Yön vermesi lazım oyuna. Ama bunu Saray'la yapamıyorsun. Yunus da zaten yapamadın. Ama Yunus da ilk 11 başlatma, Barış ilk 11 başlatma planı Okan Hoca'nın şu: ön alan baskısı, şiddetli bir baskıyla rakibi sindireyim. Ama deplasmanlarda bu olmuyor. Çünkü rakipler artık Galatasaray'ın oyununu çözdü. Çözdü yani. Ya kanatları yönlendiriyor, ya orta sahasının düşük olduğunu biliyor, ortadan gitmeye çalışıyor. Osimhen varken, Başakşehir maçı en basit örneği. Başakşehir'in iki tane stoperi çıkabildi mi Osimhen sakatlanmadan? Hiçbiri çıkamadı.
0: Ama Osimhen sakatlandıktan sonra bambaşka bir maç izledik mesela.
1: Ya rakiplerini 9 kişi oynatan bir Galatasaray var Osimhen'le. Çünkü 2 kişi Osimhen'i tutmaya çalışıyor. Osimhen her türlü tehdit. Ön alan baskısı yapar, savunmayı öne çeker, geriye götürür, arkada boşluk bulursun. Ama Osimhen çıktıktan sonra katılıyorum. Stoperler geldi, hatta Emin Bayram köşe vuruşundan Galatasaray kendi kalesine attı diye yazıldı gol galiba.
0: Galatasaray puan kaybediyordu. Osimhen çıktıktan sonra maç öyle

0: bir noktaya geldi ki yani Sara frikikten o golü atmasaydı.
1: Bu arada bireysel yeteneği.
0: Ya bu arada Erzurum Spor deplasmanının dışında zaten Galatasaray'ın bu sezon ligde çok kolay kazandığı bir maç olmadı. Yani Göztepe maçı da çok zor geçti. Kocaeli Spor maçı da yine çok zor. Evet.
2: Az önce onu söyledim ya, Galatasaray taraftarı özellikle iç saha maçlarında hani sırtını şöyle bir koltuğa rahat bir şekilde yaslayıp maç izledi mi? Ben bunu söylediğimde bazı insanlar şunu söylüyor. Zaten biz geçtiğimiz sezonun ikinci yarısından beri bu oyunu görüyoruz Galatasaray'da.
1: Son 10 haftalık süreçle başladı
2: bu. Yani işte evet. Bu hani bu oyunun düzelmemesi. Ha bu eleştirileri niye yapıyoruz? Onu da anlatalım yine. Bizi anlamakta...
0: Bunlar yapıcı eleştiriler.
2: Ya, yapıcı eleştiri olduğunu anlamak istemeyen bir kesim de var. Hani maalesef. Sizin derdiniz mi var? Hayır, bizim bir derdimiz yok. Neden bu eleştirileri yapıyoruz? Çünkü Galatasaray çıtayı çok farklı bir noktaya koydu. Şampiyonlar Ligi'nde işte Liverpool'a karşı oynanan maçı hatırlayın. İşte ne bileyim Juventus'a karşı oynanan mücadeleyi hatırlayın. Ondan önceki sezonlarda Bayern Münih'e karşı işte oynadığı Galatasaray'ın oyunlar. Şimdi Galatasaray...
0: Derbilerde oynadığı oyunlar.
2: Tabii ki karşı. Yani öyle bir noktaya getirdi ki şimdi Süper Lig'de her hafta bu oyunu zaten sürdüremezsiniz. Ama bir ayarınız olur. Oyunu belli bir yerde tutarsınız. Yani bir ara pik yapıp yeniden çakılma konusu olmaması gerekiyor Galatasaray'da. Bir orta seyirinde gitmesi lazım. Bu oyun olmadığı için biz bu eleştiriyi yapıyoruz. Yoksa hani çıkıp da bugün zaten Okan Buruk istifa, Dursun Özbek istifa demenin hiçbir türlü bir anlamı mantığı yok.
0: Oyunu eleştirmek hocanın istifa etmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Yani bunu bir ayırmak lazım.
2: Kesinlikle. Özellikle.
0: Oyunda kısaca problemler var ama hoca da görevine devam etmeli. Bu takımla 4 yıl şampiyonluk yaşamış bir teknik direktörden bahsediyoruz. Artık günümüz futbolunda dünyanın en büyük kulüpleri dahi teknik direktör bulmakta çok zorlanıyorlar. Galatasaray bu anlamda 4 çok yıldır şanslı. Hatta 5 yıldır çok şanslı, çok başarılı bir teknik direktörü var. Ama oyunda da bazı problemler var. Yani bunu da
2: kabullenmek
0: tırnak
2: gerekiyor.
0: İçerisinde bu yorum yapanları da hain olarak görmemek
2: tabii
0: gerekiyor.
2: Tabii ki canım. Yani
1: sizin iş sesiniz olabilir miyim müsaade varsa?
0: Estağfurullah.
1: Özetle şunu istiyor taraftar, camia, tepki. Yani böyle tepki derken lütfen yanlış anlaşılmasın. Küfür ve hakareti benimsemiyorum, karşıyım. Kısaca şunu demek istiyor insanlar. İnsanların isteği şu. B planı olan, oyun gücü güçlü olan bir Galatasaray olsun. Bu kadar abi, özetledim bak bir cümle.
0: Evet.
1: Sen mesela Galatasaray'ı takip eden bir gazeteci olarak, yani, muhabir olarak
2: Osimhen'siz bir
1: B planın olsun. Oyun gücün güçlü olsun. Oyun gücüne bağlı bir takım olsun. Kocaeli Spor maçı birlikte izledik Kaya'yla. Ben 10. dakikada gittim. İlk 10 dakika izleyememiştim. Sen daha erken gittin, gördün. Direkt gittiğimde gözlemledim. Galatasaray'ın oyun gücü güçlü değil. Ve direkt aynaya bakalım. Yaz transfer dönemi de ifade ettim. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yıl yani böyle şaka gibi kaybettiği puanlar vardı.
0: Çok var.
1: Küme düşen takımlara Fenerbahçe evet. Puan kaybetti. İçeride aslında buradan bir ders alınması gerekiyordu. Yani Galatasaray son 10 haftalık süreçte maçlarını kazandı. Kaybettiği maçlar da oldu. Ancak burada aynaya bakılması gerekiyordu. Yüzleşilmesi gerekiyordu. Galatasaray'ın tamam şampiyon tamamladı. 4 yıl üst üste Okan Hoca şampiyon oldu ama yani gelinen noktada yani transfer döneminde başarısız geçiren bir Galatasaray var bana göre. Çünkü şundan dolayı bak planlama anlamında bak, diyorum.
0: Şu da
1: bak,
0: var.
1: Bak tamam, kardeşim bir şey söyleyebilir miyim?
0: Ama Galatasaray
1: bir şey söyleyebilir miyim?
0: Bu transfer döneminde Icardi dışında kaybettiği bir oyuncusu var mı?
1: Bir şey söyleyebilir miyim? Bak, yok, planlama yok. Hatası diyorum. Kimse yanlış anlamasın. Sen Bruno Fernandes, Camavinga deyip Batrakov'a saygı duyuyorum. Oguchukwu'ya saygı duyuyorum. Sen finalde Oguchukwu'yu getirirsen eleştirilirsin. Bu böyledir hayatta.
0: Tamam, buna katılıyorum.
1: Ben sana vaat ediyorum. Çok ben sana diyorum ki
2: bu arada bakın ben size diyorum ki
1: yani bu bir yani. Plansızlıktır. Ben diyorum ki Furkan Yıldız'a, Kaya Temel'e gelin Adana'ya benim misafirim olun. Oradan Antep'e gideceğiz. Size kebaplar yedireceğim, baklavalar yedireceğim diyorum. Finalde siz benimle birlikte evde makarna yiyorsunuz. Bozulursunuz abi, makarnaya da saygım var ama bozulursun.
2: Salçalıysa olur ya.
1: Bozulursun abi. Yani olay bu yani halkın anlayacağı dilden bunu anlatayım. Bundan yani, dolayı eleştiri var. Yani eleştirinin temel sebebi bu. Yani ama eleştiriler de bazen böyle yani biz...
0: Tamam yönetimi bu konuda eleştirebiliriz, katılıyorum.
1: Bizim futbol ikliminde ama şöyle Furkan, bizim futbol ikliminde biz eleştirilerde, sevinçlerde, üzüntülerde

0: Nerede? İnanılmaz derece bu duyguları tavanda yaşıyoruz. Nasıl tavanda yaşıyoruz? Bir takım mağlup oluyor. Mesela tuttuğun takım mağlup oluyor. Kazanıyor. Yani bizler bir gecede bir kahraman oluşturuyoruz. Sabah o kahramanı uyandığımızda yıkıyoruz.
1: Katılıyorum. Ya illaki mağlubiyet alacaksın. Yenilgi alacaksın. Hani bu şampiyonluk yarışında da yenilmeyeceğin diye bir şey yok.
0: Güzel bir alırsın şiir vardır ama, bilir misin? Oyun yenilgi yenilgi tarzı. Büyüyen zafer vardır. Yani işte, sevgili şiiri, güzel şiirdir.
1: Şöyle düşünmek lazım bunu. Kaybedeceğiniz maçlar olacak. Ama rakiplerinize karşı da sizin sahada bir oyun ortaya koymanız gerekiyor. Taraftar günü sonunda bunu. Şimdi Galatasaray Trabzon'da 2-0'da mağlup olabilir.
2: Evet.
1: 1-0'da mağlup olabilir. 4-0'da olabilir. 5-0'da olabilir.
2: Galatasaray'ın normal bir mağlubiyeti yok.
1: İşte evet. Sıkıntı bu zaten. Yani son
2: ya,
1: dönemlerde
2: ya 3 fark ya 4 fark işte ya 5 fark ya da işte böyle Şampiyonlar Ligi'nde bir anda maçtan kopma, işte Frankfurt maçında yaşanılanlar, yine Lisbon maçında çok benzer bir
1: Beşiktaş
2: senaryo.
1: Beşiktaş maçı geçen sene kupada Fenerbahçe'ye karşı
2: Sparta
1: mağlubiyetini.
2: Sparta eşleşmesini hatırlıyorum. Young Boys mücadelesini hatırlıyorum. Yani oyundan bir anda kopuyor Galatasaray. Yani 0-0'ı ya da 1-0 geride olmayı özellikle Avrupa'da ve ligdeki büyük maçlarda oynayamayan bir Galatasaray takımı görüyoruz.
1: Ya bu sezon diyorum Süper Lig'de 6. hafta milli araya girdiniz. Sizi en çok zorlayan takımlardan bir tanesi şu an zaten net olarak Trabzonspor. Size üstünlük de kurdu. Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lisbon deplasmanı çıktı. Evet, hakemin hep söylüyoruz. %100 hakeme bağlayacağımız bir maç. O karşılaşma. Ama sıkıntı şu. Galatasaray çabuk kabullendi. İlk yarıda Batrakova atılan tekme kırmızı kart çıkması gerekiyor dedik ya.
2: Evet.
1: Nasıl mesela ondan sonra oyununa Galatasaray devam etti. İkinci yarıda da o penaltı verildikten sonra Galatasaray oyununa devam etmesi gerekiyordu. Galatasaray komple koptu. Oyuncu değişiklikleriyle alakalı ciddi problemler olduğunu da anlatmaya çalıştık. Trabzon maçında da ilk yarı bitti, ikinci yarı işte Deniz Gül çıkıyor, Barış Alper Yılmaz giriyor. Yani şimdi orada
2: ve
1: orta sahaya,
2: geride Galatasaray.
1: Yani orta sahaya orada hamle yapmanız gerekmez mi sizin? 3-4 tane oyuncu değiştirmeniz gerekmiyor mu orta sahada mesela? Oyunu tutabilmek için, farkın açılmaması için yediğiniz goller zaten birbirleriyle benzer goller. Hani o maçta evet bir kopukluk oldu. Geçtiğimiz sezonki Trabzonspor deplasmanındaki mücadele sanki bu sezon devam etti. Kaldığı yerden maç. Öyle bir atmosfer vardı yine. Trabzonspor artık kendi evinde Galatasaray'a karşı çok rahat bir şekilde maç kazanmaya başladı.
2: Galatasaray son bir yıl içerisinde Muhammed Salah'a karşı 4. maçını oynadı değil mi?
1: Evet.
2: Yani 3 Liverpool, 1 Trabzonspor. Yani bu çok az takımın başına gelir. Yani son bir yılda 4 kez Salah rakip olmuş Galatasaray'a ve aynı oyuncu grubu devam ediyor Galatasaray'da.
1: Yakovs'la eşleşti.
2: Evet ya, artık bu arada yani Salah'ı zaten ezberlemeye, hani anlatmaya, analiz yapmaya gerek yok da hani bu oyuncuyla bir yılda daha önce 3 kez oynamışsınız ve 4. maçınıza çıkıyorsunuz. Artık yani Salah'ın zaten ne yapabileceğini tahmin ediyor ve öngörebiliyor olmanız gerekiyor. Buna rağmen ısrarla Salah'a uzak oynayan bir oyuncu grubu vardı sahada.
1: Hafife aldınız çünkü. Rakibi hafife aldınız. Neler yapabileceğini hafife aldınız. Salah gibi bir oyuncu çok serbest oynadı. Kanattaydı, orta alana geldi. Kendi savunmasına geldi.
2: Saviola'ya verdiği pasta. Yani topla yaptığı dribbling, rahatsız eden bir tane bile oyuncu yok. Attığı goller hani kontra. Hani orada geçişte yakalanan bir savunma. Bu arada o da başka bir problem. Yani özellikle maçın başında bir taç atışının ardından o pozisyonu vermesi Galatasaray'ın, bence o da yine eleştirilmesi gereken noktalardan birisi. Yakışmayan bir görüntü.
1: Şu var, rakibinizin
0: deplasmanda taç atarken 11 adam doğruya gitmez abi. Hayır,
2: 3. dakikada o pozisyonu o şekilde yakalanmaman gerekiyor Trabzonspor
1: deplasmanda. Ve teknik direktörünüz de zaten, ya Trabzonspor adına söylüyorum, 2 gün takımla beraber çalışmış. 3. gün derbiye çıkıyorsunuz. Normalde farklı bir teknik adam olsa ya şu maç bir geçsin de ondan sonra geleyim der, kendini garantiye alır.
2: Evet.
1: Bunu Thomas Reis de diyebilirdi. Çünkü demedi. Söyleyebilirdi yani, ben anlaştım ama derbiden sonra geleyim.
2: Ben,
1: yoksa ihale bana kalmasın
2: derbi tribünde
1: yani.
2: Takip edeyim, izleyeyim, takımı da bir göreyim. Sonra milli ara var zaten. Milli arada göreve başlayayım diyebilirdi ama demedi yani
1: işte
2: hoca da.
1: Net bir taraf çalışmış, istemiş. Diğer taraf hiç çalışmamış, ciddiye almamış. Şimdi doğru. Hiç çalışmamış dediğimizde de insanlar hani kırılabiliyor. Ya da işte ne bileyim, futbolcular da belki ya nasıl çalışmadık kafasına bürünebilir ama sahada bunların hepsi görüldü. Galatasaray'ın hiçbir türlü Trabzon'a karşı aldığı bir önlem, tedbiri yoktu sahada. Benim düşüncem şuydu. Maçtan önce de ben burada söyledim. Dedim ki yani Thomas Reis bu maça çıkıyorsa yenilmemek için çıkacak. En kötü beraberlik alır dedim Trabzonspor yani. Ama Trabzonspor öyle bir oyunu

0: ortaya koydu ki Salah 35 yaşında diyorsun, Galatasaray'da İlkay 35 yaşında mesela. Yani Salah hazır geldi diyorsun ama adam maça ekstra hazırlanmış, Galatasaray'ı bilenmiş. Evet. Topu alıp o depar atması gitmesi Salah, yani normal bir şey değil o mücadelede. Bunu bir kere de değil, bak 3-4 defa yaptı
1: maçın
0: üst
1: tamamında yaptı zaten.
0: Evet, yani orta maçın alana gelip top çıkarma.
1: Domine etti yani, direkt olarak sonuca etkileyen bir performans var.
2: Bu arada 4
1: vardı.
2: Oldu ama 5-6 olurdu.
1: Franculinho'nun mesela değerlendiremediği bir tane pozisyon var ilk yarıda. Kaçan net fırsatlar da
2: evet,
1: oldu.
2: Evet, çok net fırsatlar vardı.
1: Bir yorum var, katılacak mısınız? Sivas'tan Gürkan Bey demiş ki Okan Buruk Galatasaray'daki ilk senesi ve öncesinde sadece saha içine odaklanıyordu ve çok da iyi her anlamda teknik direktörlüğünü gösteriyordu. Ancak sonrasında idareci pozisyonuna geçti gibi oldu. Hoca yalnız bırakıldı.
0: Okan
1: demiş
0: Hoca'nın ilk yılında hatırlayın, Karagümrük mücadelesine kadar çok böyle iyi bir performansı yoktu. Hep böyle işte Gomis'in gol attığı evet, maçlarla evet. Kazanılan
1: çok
0: bir
1: ciddi anlamda yine
0: evet, sıkıntıları vardı.
1: Sallantıdaydı hatta o dönem.
0: Sonradan açıldı Okan evet. Hoca. Şeye, son yorumun son kısmına katılıyorum. Daha çok böyle ya, çünkü şu var Furkan, şimdi yönetim bazı noktalarda çıkıp iyi günde değil, hep söylerim, kötü günde de çıkıp eleştirileri üstünüze çekmeniz gerekiyor. Bir şey oluyor, Okan Hoca açıklama yapıyor. İşte yönetim üzerinde açıklama yapılmasını beklenen isimler açıklama yapmayınca Okan Hoca konuşmak zorunda kalıyor. İşte transfer döneminde 4 sezondur yönetimi transferle alakalı da eleştirmemeye çalışıyor. Yani 4 sezondur şampiyonsunuz. Ya böyle bir şey var mı? 4 sezondur üst üste şampiyonsun, istediğin oyuncuyu aldıramıyor musun mesela? Akıllara bu geliyor insanlarda. Yani o kadar çok başarılı olmuşsun, rekorlar kırmışsın. Kadıköy'de artık net olarak her maçta psikolojik üstünlük sende, gittiğin deplasmanlarda. Hani böyle bir noktaya gelmişsin, winner bir hocasın. Ama günün sonunda yapılan eleştirilerle eşleşmeyen bir durum var. Şimdi çok bence iyi yerden yakalanmış bir konu bu. Evet, idareci kısmına çok fazla Okan Hoca son dönemlerde döndü. Hani bir yönetici de çıkıp Trabzonspor maçından sonra neden açıklama yapmadı? Evet, Galatasaray şunu söyleyebilirdi ya, maç koptu ilk yarıdan 3-0. İkinci yarı maç oldu 4-0. Galatasaray'a işte saha içerisinde Sané'ye yapılan pozisyon, net olarak Savic'e kırmızı kart çıkması lazım. Nasıl Ugo Cuku'nun pozisyonuna kırmızı kart diyorsak Savic'in pozisyonuna kırmızı kart. Neden çıkıp da bir Galatasaraylı yönetici o gün konuşmadı? Ya da işte Okan Hoca çıkıp yayıncı kuruluşa bilgi verdiğinde suçsuz yere atıldım diyor ama Okan Hoca'nın çok sert tepkileri de var sağ kenarında. Biliyoruz biz bunu. Hepimiz biliyoruz. Ama Okan Hoca diyor ki...
1: Hoca da biliyor bence.
0: Evet, beyanında şunu söylüyor ama. Diyor ki ben suçsuz yere atıldım diyor. Şimdi maç bittikten sonra Okan Hoca tamam stadyumda konuşamaz.
1: Evet.
0: Ama havalimanında konuşabilir. İndiğinde konuşabilir. Hadi Okan Hoca bu mağlubiyetten dolayı konuşmak istemedi diyelim. E bir yönetici çıksın desin ki ya tamam Trabzonspor tebrik ederiz. Oynadı, kazandı ama maç içerisinde de bunlar oldu. Hani bu da yapılmadı. Bunu da mı Okan Hoca'dan beklemek lazım? O yüzden son dönemlerde üzerindeki yük artmış olabilir. Oyuncularla alakalı performansını yukarıya çekmek için gayreti olabilir. Ego yönetimi gerçekten çok zordur. Yıldızlarla uğraşmak çok ayrı bir dünyadır. Bunların evet. Hepsine katılıyoruz. Ama son 4 sezonun şampiyonuysa bu takımda, bu sezon bu şekilde başlamaması gerekiyordu.
2: Bu arada
0: oyun anlamında.
2: Torreira'yı unutmayalım. Yayıncı kuruluşa demeç verenlerden birisi Torreira'ydı. Farklı bir mağlubiyetten sonra demeç vermek çok zordur. Hatta farklı mağlubiyetlerde direkt
1: Sporting veya, maçından sonra da yine bu arada Torreira
2: yani
1: gelmişti.
2: Torreira geldi. Direkt açıklamalarda bulundu. O yönüyle yani takımın
0: hakeme bile yormadı o maçta Torreira.
1: Direkt takıma yönelik evet. Geliştirmemiz gereken durumlar
2: evet,
1: var.
2: Hiç hakeme,
1: var dedi.
2: Hakemle ilgili de açıklama yapmadı. Yani şundan dolayı normalde yayıncı kuruluşta maç sonlarını takip ettiğin zaman mağlup olan takımlarda direkt genç oyuncular yollanır.
1: Evet.
2: Burada Torreira gitti, net bir şekilde eleştirdi, kendisi konuştu. Bu yönüyle atlamayalım diye düşündüm. Bence Trabzonspor maçı özelinde Muhammed Salah önemli bir yıldız ama bence maçta görülmeyen bir kahraman var. Görünmeyen bir kahraman söyleyebilir miyim?
1: Tabii
2: Fabinho.
1: Ki. Çok iyi maç çıkardı.
2: Fabinho hatta az önceki yayında
1: kariyerindeki
2: da
1: o prime dönemlerinden
2: evet. Monaco, Liverpool
1: sundu.
2: Evet. Yani Fabinho 32 yaşında, normal şartlarda ben Suudi Arabistan Pro Ligi'nden gelen oyuncularla ilgili fiziksel anlamda bir ön yargım oluşuyor ama bunu kıranlardan birisi Fabinho, Josef de Souza, Aboubakar da geldiği dönemde iyiydi. Yani bunu yıkmıştır. Adeta bir antibiyotik gibiydi Fabinho. Bir antibiyotik gibiydi Kaya. Antibiyotiğin nasıldır? Hastalandığın zaman doktor reçete verir, antibiyotik içeceksin der. 5 gün kullandığın zaman zımba gibi olursun.
0: Miligramı da önemli.
2: Evet, Fabinho adeta bir antibiyotik gibiydi. Galatasaray'ın antibiyotiği kim? Torreira. Ama o antibiyotik nasıl antibiyotik? 3 gün içtiğin zaman o hastalık nükseder.
1: Ya sana 5 gün iç demiş doktor. Sen evet, ikinci gün demişsin evet, ki
2: Galatasaray'da işte o antibiyotiğin eksikliği nedir? O antibiyotik kesin ilacının eksikliği nedir? Galatasaray'da Torreira'nın yanındaki tamamlayıcılar. Geçtiğimiz yıl Monaco maçı hatırlarsın. Deplasmanda oynanan Şampiyonlar Ligi maçı. Galatasaray'ın orta sahası patır patır dökülmüştü. Yani bu sezon oraya net bir şekilde takviye yapılmalıydı. Bakın, Türkiye Ligi'ni tolere edebilirsiniz.
1: Artık burada ancak ligi de
2: artık
1: tolere
2: ligi
1: etmek
2: de
1: o kadar kolay değil.
2: Azımsamamak lazım, doğru. Çünkü
0: çok evet, güçlendi.
2: Şunu
0: çünkü
2: söyleyeyim, ikinci bölümde muhtemelen konuşacağız. Amespor deplasmanı zor deplasmanlardan evet, birisi. Hatta şunu söylemek istiyorum. Amespor deplasmanda yenen takım 6 puan yazsın. Çok zor bir deplasman.
1: Evet.
2: Milli aradan sonra Göztepe, Samsunspor, evet, Konyaspor bak toparlandı.
1: Samsunspor işte son birkaç sezondur
2: Kasımpaşa Emre Hoca ile birlikte
1: zor bir deplasmandı.
2: Namağlup Emre Hoca ile birlikte Kasımpaşa takım, evet, tek namağlup takım. Ciddi derecede Kasımpaşa'nın yaz transfer sezonunu iyi geçirdiğini düşünüyorum. Emre Hoca, Ceyhun Bey başta olmak üzere.
0: Milli aradan sonra Kasımpaşa ile oynayacak evinde.
2: Kasımpaşa ile oynayacak sahasında, zor maç.
1: Necati Bey sana bir mesaj göndermiş.
2: Nedir Necati abinin mesajı?
1: Tebrik ederim az önceki yorumlar için. Sivas'a gelirsen Sivas köftesi ikram edeceğim demiş.
2: Vallahi hızlı
0: sanayi
2: tren.
0: Sanayi değinilir Sivas'a.
2: Bu arada
0: biliriz.
2: Hızlı tren seferleri başladı geçtiğimiz yıl itibariyle
1: evet,
2: Sivas'a.
1: Kısa olayım, reklama gideceğim.
2: Bir gün gitmek istiyorum. Gidersem de mutlaka Necati abinin attığı mesajları da
1: Necati abinin. Salim'i gönderiyoruz
2: yok,
1: Sivas'a.
2: Yok, benimle ilgili sağ olsun teveccühleri var. İlk başta beni sevmiyordu. Hayatıma giren birçok insan gibi ilk başta sevmiyorlar ama sonra seviyorlar.
1: Çok sevdiğimiz izleyicilerimizden birisi. Evet, reklam vaktimiz gelmiş.
2: Selamlar.
1: Okan Buruk konusunu konuştuk Galatasaray'da. Taraftarların da bu konuda görüşleri varsa Instagram üzerinden yazabilirler. Dönüşte okumaya gayret edeceğim. Bir kısa reklam arası, son sayfa devam edecek.
3: Madrid derbisi başlıyor Metropolitano'da. Şimdi Simeone, Kangani yaptı ortasını, kaleye doğru David geriye doğru şut, Tansko'dan Konate uzaklaştırıyor. Vinicius yaptı ortayı, Oblak, Dumfries. Arda kaleye baktı, uzak mesafe. Arda vurdu, kaleci Oblak.
4: Tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun radyosu.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

kurarım, dalarım uçsuz bucaksız. Bilir ama susarım, sanırım yoktur imkansız. Ve sonra bir gece vakti bakarım, uyku kaçmış elimden.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Son sayfa kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray'da Okan Buruk'la ilgili yapılan eleştirileri değerlendirdik ve Sayın Başkan imzalı olarak yine kulüpten yapılan açıklamayı da sizlerle paylaşmıştık. Bu konuya dair varsa sizlerin görüşlerini yine sosyal medya üzerinden iletmenizi rica edeceğim. Mehmet Bey demiş ki Fenerbahçe maçına kadar Galatasaray 4 puan kaybederse ki ihtimal dahilinde Okan Buruk'un gönderilmesi ya da istifası da kurtaramayabilir veya hala takımın başında kalabilir mi?
2: Yani Kasımpaşa ve Gençler Birliği maçlarından söz ediyor ama evet, o kadar çok
1: olumsuz. Arada bir de Barcelona maçı var.
2: Avrupa mücadelesi tabii ki var. Ama o kadar çok olumsuz bir senaryo olacağını düşünmüyorum ya. Ya çünkü şu var, Fenerbahçe derbisine kadar değil, önemli olan Galatasaray'ın milli aradan sonra oyun anlamında sahada ne vereceği. Kasımpaşa mücadelesiyle beraber her şey daha çok netleşir. Kasımpaşa, Barcelona, Gençler Birliği, Lille deplasmanı, ardından Fenerbahçe derbisi. Evet. Ya zaten bu 5 haftalık süreçte Okan Hoca içinde, takım içinde zor bir süreç başlayacak. Şu önemli burada, bütün takımlar için lig yeniden başlayacak. Çünkü 6 hafta oynadılar. Puan farkı artık aralarındaki fark da eridi diyebiliriz. Çünkü 3 puanlık bir fark oluştu artık. Yeniden lig başlayacak. Burada önemli olan Galatasaray'ın milli arayı çok verimli bir şekilde geçirmesi. Yani Okan Hoca ona mağlup oldu, buna yenildi, gönderilir, kovulur gibi bir durum söz konusu olacağını çok fazla ihtimal vermiyorum yani. Evet. Çünkü ya şu var, doğal olarak zaten şunun olması lazım. 4 sezon üst üste şampiyonsunuz ve bu sezonda şampiyon olamadınız. Şimdi Galatasaray dışındaki kulüplerde, Avrupa'da da bunun örneği vardır belki. Üst üste şampiyon olup da bir sezon hoca şampiyon olmadığında yine yoluna devam eden kulüpler illaki vardır. Atletico Madrid mesela yıllardır aynı teknik adam üzerinden ilerlemeyi tercih ediyor. İşte değişiklik geldiğinde yerinde ve zamanında yapmayı uygun görüyorlar. Ama bu işin hani bir şekilde kredisi diyoruz ya, hakkı diyoruz ya, 4 sezon üst üste şampiyon olmuş bir teknik adam bu sezon şampiyon olmaması durumunda bile bir kredi oluşması lazım. Oyun anlamında çok fazla istenilen noktada olmadığı için Galatasaray bu kadar çok eleştiriler büyüyor. Yoksa normal şartlarda zaten en idare edersiniz ama Galatasaray'da kimsenin garantisi yok. Ne başkanın ne teknik direktörün, böyle bir gerçek de var.
1: Doğru. Biraz karışık gidelim. Bir Beşiktaş bölümünü açalım. Yeniden Galatasaray'a döneriz. Galatasaray'a dair konuşmak istediğim konulardan birisi de kanat oyuncularının verimsizliği. Bu sezon özellikle Sané ve Leao üzerinde belki daha çok dönüyoruz, dolaşıyoruz eleştirilerde ama Barış Alper Yılmaz da yine performansı düşük olan isimlerden birisi. Okan Hoca bu milli arada bu durumu ne kadar değiştirebilir? Çünkü Sané milli takıma çağrılmadı. Leao sanırım milli takıma gidiyor. Barış Alper de yine milli takımda ama yine de hani bu ara belki iyi gelebilir bu anlamda da. Bunu konuşuruz. İlk 6 haftayı Süper Lig'de tamamladık. 6 haftalık bölümde de ilk milli araya ligin yeni ekiplerinden Amel Sportif Faaliyetler lider girdi. Sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti Amel Sportif Faaliyetler. Biraz da o karşılaşmayı konuşalım. Beşiktaş neleri yanlış yaptı ya da Ahmet Salim az önce değindi. Ligin şu anda en iyi iç saha takımlarından biri görüntüsünü veriyor ilk 6 hafta itibarıyla. Bununla bağlantılı bir de Süper Lig'de gol krallığı yarışı var. Özellikle bu sezon Süper Lig'de gol krallığı yarışında hangi ismi önde görüyorsunuz? Bu konuya dair de Instagram üzerinden yorumlarınızı

0: yazabilirsiniz. Muhammed Salah'la Gift Orban 7 gole ulaştılar. Osimhen, Şomurodov gibi isimlerin 6'şer golü var. Vlahovic'in 5, Greenwood'un da 4 golü var ilk 6 haftada. Kaya, nasıl buldun bu 6 haftalık süreçte ligdeki görüntüyü? Bir de şöyle sana bırakayım pası. Bu hafta oynanan maçlarla birlikte sence de ligde kartlar yeniden dağıtılıyor mu şampiyonluk
1: yarışında? Kesinlikle yeniden bir yarış başlayacak. Lig yeniden başlayacak. 6 hafta evet oynandı ama sanki sezon yeni açılıyor gibi bir durum olacak burada. Şimdi Ahmet Sporu'nun hakkını teslim etmek gerekiyor. Yani hiç konuşmuyoruz da denilebilir noktada oluşabilen durumlar da oluyor doğal olarak. Ama Trabzonspor'a karşı alınan galibiyet, Beşiktaş'a karşı alınan galibiyet, iç sahada başarıları, özellikle taraftarının stadyumu
0: Başakşehir'e
1: doldurması.
0: Başakşehir'e de çok farklı bir galibiyet.
1: Başakşehir'e karşı evet, 5-0'lık mı bir skor vardı. Yani gerçekten bu sezon Süper Lig'e renk kattılar diyebiliriz. Oyun anlamında çok iyi bir takımlar. İç sahada özellikle Amedspor'u yenebilmek gerçekten bu sezon bence zor. Şimdi Beşiktaş'ı kağıt üzerinde tabii ki değerlendirdiğimizde şu vardı. Marsilya maçında ben şunu söyledim. Savunma yönüyle Beşiktaş evet çok iyi bir oyun oynadı ama savunması hala alarm veriyor demiştim yani o karşılaşmada. Şu oldu ya, bir kusur mu arıyorsunuz? Marsilya işte eski Marsilya mı yeni Marsilya, oralara girmedim. Marsilya çok iyi bir kadrosu olan bir takım kağıt üzerinde ama sahaya ne kadar yansıtabiliyor?
0: Eski gücünden uzak.
1: Uzak. Liginde de zaten net olarak baktığımızda 13. basamaktaydı. Beşiktaş'ta oynadığı karşılaşma öncesinde ve Beşiktaş'ta oynadıktan sonraki durumdan bahsediyorum. Bu savunma kurgusunun Beşiktaş'ın başına dert açacağı ortada. Amedspor da zaten bunu çok iyi bir şekilde kullandı. Orta alanda da işte Salih'in mesela üst üste yaptığı hatalar vesaire.
0: Evet.
1: Hani biraz daha hataya zorladı. Sezon başından beri övdüğümüz Nübel kalede, yani
0: şanssız
1: o akşam yani
0: çıkardı biraz.
1: Evet, bence de gününde değildi de diyebileceğimiz
0: çok kötü yerlerde sekiyor.
1: Çok iyi vurdular bir de yani iki oyuncunun da özellikle hani Gift Orban'ın vurduğu şutlar çok bu tarz goller atabilen bir oyuncu. Şöyle devam edeyim. Şimdi Beşiktaş geçtiğimiz sezon daha doğrusu ilk 7-8 haftada çok iyi bir başlangıç yaptı. Sonra düşüşe geçmişti ama bu sezon öyle bir durum yok Beşiktaş'ta. Teknik adam faktörü net olarak ortada. İşte Amedspor'u az önce değerlendik. Fenerbahçe'nin mesela şu an Galatasaray arasındaki puan farkı 6'ya çıkmışken Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle Fenerbahçe'nin puanı kapatması, Beşiktaş'ın yine zirveden kopmaması, mağlubiyet almasına rağmen hala yarışın içinde olması, milli aradan sonra yeniden kaldığı yerden lig, daha doğrusu yeniden başlayacak. Şu önemli Furkan. Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Geçtiğimiz sezonda özellikle 4 sezona baktığımızda Galatasaray rahatlıkla şampiyon olabiliyor dediğimiz noktada bu sezon Galatasaray'ın bütün rakipleri güçlendi bir kere. Beşiktaş zaten çok iyi transferler yaptı. İlhan mesela Trossard'ı aratmıyor diyoruz. Kurduğumuz cümleye bak.
0: Bir takıma kadar seçildi.
1: Yani kurduğumuz cümleye bak. İşte Trabzonspor'da Salah var diyoruz. Mesela işte Fenerbahçe'de Greenwood gerçeği var diyebiliyoruz artık. Ama biz 4 sezona baktığımızda Galatasaray'da Icardi etkisi, Osimhen etkisi, hep haksız rekabet konuştuk daha çok saha içerisinde. Ama işte Anadolu kulüplerine bakıyorsun. Amedspor evet bu sezon iyi başladı. İşte Konya puan alamıyordu. Trabzonspor karşısında ilk puanını aldı.
0: Şanssızlığı kırdı.
1: Kesinlikle toparlanmaya başladı. Yani bu ilk 6 haftada bazı takımlar için evet olumlu olumsuz geçti. Erzurumspor iyi başlayamadı. Özellikle ilk maçları. Mesela Amedspor'la oynadıkları ligin ilk haftasında 2 tane golleri iptal edilmişti Erzurum'un da. Yanlış hatırlamıyorsam o mücadelede.
0: Deplasmanda. Deplasmanda
1: evet. Yani şöyle bir durum var. Yani artık kolay maçlar olmayacak. Bütün takımlar büyük takımlardan puan almaya çalışacak. Kendilerini göstermeye çalışacaklar. Beşiktaş üzerinde de bence şanssız bir geceydi. Beşiktaş yine son ana kadar yüklenmeye çalıştı Amedspor'a karşı. Ama Amedspor da mücadeleyi bırakmadı.
0: Evet. Şöyle bir istatistik, daha doğrusu durum dikkat çekiyor Beşiktaş'la ilgili Salim. Süper Lig'de 6 haftalık dilimde Beşiktaş İstanbul dışında oynadığı 2 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Burada tabii ki Beşiktaş cephesi kendi adına belki hakem kararlarını da öne sürebilir ya da gerekçe olarak gösterebilir. Ama puan tablosuna baktığımızda ligde alınan iki mağlubiyet. Biri Alanya deplasmanı, biri de Diyarbakır deplasmanı. Beşiktaş deplasmanlarda acaba zorlanıyor mu sorusunu akıllara getirmeye başladı.
2: Yani bu maç özelinde şunu söyleyebilirim. Sorduğun soruyla ilintili olarak. Öncelikle Ahmet Spor'u kutluyorum. Süper Lig'e çok güzel bir başlangıç yaptılar. Özellikle de iç saha maçlarında taraftarın da coşkusuyla birlikte Ahmet Spor'un iç sahada kolay kolay maç kaybedeceğini düşünmüyorum. Besnikas'ı sezon başında göreve gelmişti. Besnikas'ı geldiğinde Belçika Ligi'nde tanınan bir teknik direktördü. Anderlecht macerası vardı. Arap Yarımadası'nda çalıştı. Bilinen bir teknik direktördü ama yani direkt geldiğinde nereden geldi denildi. Ancak teknik direktöre bağlı bir oyun modelleri var. Dikkatimi çeken şu oldu Ahmet Spor'la ilgili. Beşiktaş maçında da bu oldu. Şu ana kadar 7 maç geride kaldı. 7 maçın 5'inde toplu oynama oranı
0: 6. Ligde 6 haftayı geride bıraktık.
2: Evet, 6 haftanın ikisinde sadece toplu oynama oranı yüksek. Diğer maçlarda toplu oynama oranı rakiplerine göre düşük.
0: Beşiktaş'ın mı? Ahmet'in.
2: Ahmet Spor'un. Yani burada topu rakibe veren, topu rakibe verdikten sonra geçiş hücumunda golü arayan, bununla birlikte temaslı oyunu ve tempolu oyunu iyi oynayan bir Ahmet Spor takımı var. Orban yeni transfer gollerine devam ediyor. Ayrıca bir parantez açmamız gereken isim Diasaba. Geçtiğimiz yıl Ahmet Spor birincilikten Süper Lig'e yükselirken takımın Mbaye Jagne ile birlikte en önemli silahlarından birisiydi. Süper Lig'de de bu hafta 3. golünü attı. Kaldığı yerden devam ediyor. Bence Diyarbakır kentinin Güneydoğu Anadolu'dan bir takımın Süper Lig'de olması gayet güzel. O yörenin halkının futbola ilgisi var. Futbola ilgi de çok ciddi derecede o yörede, biliyorum. Doğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesinde futbolu halk seviyor. Bu anlamda güzel oldu. Süper Lig'de de renk kattılar. Erzurumspor da keza aynı şekilde. Erzurumspor da lige kötü bir başlangıç yaptı ama Kaya, şöyle ki transferler geldikten sonra Erzurumspor da kendi rakiplerine karşı iç sahada maç kaybetmez. Bu hafta da kazandılar. Gelelim Beşiktaş bölümüne. Beşiktaş'ın yani rotasyonu ben çok fazla futbolda anlamlandıramıyorum. Kaldı ki önünüzde bir milli ara var. Milli arada 3 haftalık bir, yaklaşık 3 haftalık bir boşluk var. Yani burada rotasyon Beşiktaş'a pahalıya mal oldu. Beşiktaş'ın rotasyonunu anlamlandıramıyorum.
0: Rotasyon diyebilir miyiz peki bu
2: diyebiliriz
0: haftaki kadroya? Zaten yani Trossard sakatlığından dolayı
2: tamam
0: yoktu.
1: Savunmadaki belki Calo'ya
0: yani Emirhan'da da bu arada yine yani maç öncesinde
2: Efecan'ın aktardığı
0: hafif yine bir sakatlığı vardı, evet. Zaten. Bekler yine Mourinho, Rıdvan. İşte orta sahada yine aynı
2: yani
0: üçlü.
2: Orada işte Poku yerine Çern oynayabilirdi. Calo yerine Emirhan olabilirdi. Agbadu'yu böyle yere göğe sığdıramıyorlar ama ben Beşiktaş takımı ile ilgili şimdi kızmasınlar ama dost acı söyler. Dost derken bu bir atasözüdür. Şöyle ki ben kulüplerimizin hepsinin Avrupa'da başarılı olmasını isterim. Ekonomik anlamda sıkıntıya düşmemelerini isterim. Futbola bakış açım budur. Yani burada Agbadu şöyle ki Beşiktaş-Marsilya maçındaydım. Yenilen bir gol vardı. Yenilen golde Emirhan eleştirildi ama orada mesela Agbadu'nun alıp topla birlikte sağ bek, yani sağ taraftan gitmesi, topu kaybetmesi, sonrasında o topun farklı kanada gitmesi gole sebep oldu. Agbadu'da zaman zaman timing hataları olabiliyor. Bu da fiziksel sebeplerden dolayı olabiliyor. Ağır bir stoper bana göre. Beşiktaş'ın başka nerede defoları var? Sağ kanatta Černi'yi beğeniyorum. Ama Černi, hani bana sen yayın bitmeye yakın diyorsun ya işte toparlayalım falan, ben vedaları beceremiyorum. Černi de öyle vedaları beceremiyor. Yani çalım atmak, topla haşır neşir olmak güzel ama haddinden fazla bunu yaptığında sıkıntı yaşarsın. Bunun sıkıntısını yaşarsın.
0: Topa çok temas ediyor diyorsun.
2: Yani

0: çok temas ediyor ve günümüz futbolunda, gelişen futbolda çalım atmak kıymetli, önemli, ama daha çok hızlı düşünen, hızlı karar veren futbolcular yol alıyor. İkinci husus da sol bek pozisyonunda olabilir. Yani bu üç pozisyona devre arasında önlemler alındığında Beşiktaş'ın önü açık diye düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın teknik direktörü Vincenzo Italiano bu işe kafa yoran, sadece işine odaklanan, maçtan sonra hakem kararlarıyla ilgili soru yöneltildi. Biz bugün kötüydük dedi. Yani böyle direkt aynaya bakıp yüzleşmesi önemli, kendisini eleştirmesi önemli. Bu anlamıyla Beşiktaş'ın, her zaman söylediğim gibi sezon başından beri bunu ifade ediyorum, Beşiktaş'ın bu sezon yapmış olduğu en büyük transfer Vincenzo Italiano'dur. Vincenzo Italiano tercihi de bizim kulüplerimize bir mesaj olmalıdır. Şöyle ki, bizim yabancı hoca tercihlerimiz genellikle ismi olup geldiği zaman katkı sağlamayan isimler. Bu hep böyleydi. Geldikleri zaman ne yazık ki katkı alamadık. Del Bosque de böyleydi. Gelelim 2025 yılına, Mourinho da böyleydi. Ama Vincenzo Italiano bu işe gerçekten kafa çürütüyor. Beşiktaş'ın da en önemli mevkisi, en özel mevkisi bence orta saha. Orta sahada Beşiktaş, özellikle de Orkun Kökçü atlamayalım, bu sezon geçtiğimiz yıl zaman zaman eleştirildi. Takımın da kötü olması onu etkilemiş olabilir. Bu sezon Orkun Kökçü gerçekten muazzam işlere imza atıyor. Sonuna kadar mücadele ediyor. Yaş itibariyle genç bir kardeşimiz olabilir. Ama kaptanlığı gerçekten iyi yapıyor.
1: Çok da genç değil, 2000 doğumlu. Artık 2000 doğumlu,
0: 26 yaşında, futbolcu için olgunluk dönem, ama onu layıkıyla yapıyor. Onun dışında Beşiktaş'ta bir de şu dikkatimi çekti. Beşiktaş kazandığı maçlardan sonra demeç veriyor ya futbolcular. Hiç futbolcular bireysel konuşmuyor. Mesela Vlahovic'e soru soruyorlar derbiden sonra. Orkun Kökçü özel bir oyuncu. Orkun'a soruyorlar, Vlahovic özel bir oyuncu. Yani gerçekten bir kenetlenme var. Beşiktaş bu saymış olduğum pozisyonlar için önlem alabilirse, devre arasında takviyeler yaparsa yarışın içinde sonuna kadar olur.
2: Ama bu fırsatları da değerlendirmesi lazım. Rakiplerinin, evet, puan kaybettiği haftada kazanması gerekiyordu Beşiktaş'ın. Fakat şöyle bir şey var. Diyarbakır deplasmanında Beşiktaş bir gol daha atsaydı mesela, skoru ne bileyim 3-2'ye getirdi, evet. Sanki Ahmet Spor yine atacak gibiydi. Öyle bir, evet, maç vardı ortada. Devamını getirebilecek. Çünkü orta sahada ciddi anlamda düşmüştü. Yani orta, evet, sahadaki oyuncuların da artık enerjisi tükendi. Ve özellikle savunma kurgusuyla alakalı ben en büyük problemi orada yaşadıklarını, evet, düşünüyorum. Yani bir ikili bir tandem oluşturabilse Beşiktaş bu kadar çok sorun yaşamaz. Nübel'in zaten yediği goller, evet, şanssız bir gece. Ceza sahası dışından iki gelen şutta da kalesinde bulduğu goller. İşte Beşiktaş'ın son ana kadar bir şekilde reaksiyon ortaya koyması, ki son dakikalarda Oğuz'un şutunu çıkarması kalecinin. Evet. Mesela orada yine Beşiktaş belki maçı kurtarabilirdi. Ama böyle çok git gelli bir mücadele oldu. Süper Lig'de de şimdi ilk bölümde konuştuk. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe altın tepsiyle Galatasaray'a bıraktı. Galatasaray Fenerbahçe'ye bıraktı. O haftayı bir hatırlayalım.
1: Yani birçok kez hem de.
2: Tabii üst üste. Yani Beşiktaş'ın da mesela bu sezon şampiyonluk hayali düşüncesi tabii ki her takımın, dört büyüklerin özellikle hedefi şampiyon olmaktır her sezon başlangıcında. Ama böyle yerlerde de mutlaka 3 puan almanız gerekiyor. Yani Beşiktaş, evet, galibiyetle milli araya kendini atabilseydi daha özgüvenle
1: tabii
2: devam ederdi.
1: Liderlik koltuğuna oturacaktı. Yani, ve Fenerbahçe derbisinde deplasmanda aldığı galibiyet daha da anlam kazanabilirdi, evet, tabii ki. Yani, bu maçta galip gelebilse. Selma Bey demiş ki,
0: ne demiş?
1: Beşiktaş kaybetti ama aciz duruma düşmedi. Özellikle hocasını eleştiremem. Beklenmedik, evet, uzaktan yenilen gollerle hocanın suçu yok. Devreye 3 değişiklikle başladı ve hemen gol buldu. Kanat değiştirdi. En son stoper çekip forvet aldı. Hoca, evet, üzerine düşeni yaptı ama
0: net
1: yetmedi
0: bir şekilde
1: demiş. Katılıyorum ben de bu arada.
0: Ben de katılıyorum. Yani diyorum, hoca üzerine yani düşeni
1: mağlup
0: yaptı.
1: Mağlup olacaksa bir takım
0: böyle
1: olmalı. Gibi.
0: Böyle mağlup olmalı.
1: O hissiyatı bence taraftarında
0: İlk
1: da getirdi.
0: İlk bölümde de konuştuk Kaya. Yani Ahmet Spor deplasmanı zor bir deplasman. Ahmet Spor deplasmanda yenen takım 3 puan değil 6 puan olarak yazsın. Milli aradan sonra mesela Göztepe, Samsun, Konya, bu deplasmanlar da zor olacak. Atlamayalım. Çaykur Rizespor bu sezon iyi işlere imza
1: atıyor. İyi başladılar, evet.
0: İyi bir başlangıç yaptılar. Çaykur Rizespor deplasmanı zor bir deplasman.

0: Olabilir bu sezon.
1: Hadi 68-72
0: diyelim. Çok fazla
1: diyelim.
0: Puan kaybı olacak gibi özellikle zirveye oynayan takımlar için. Bu arada yani biraz belki maçtan bağımsız bir konu ama
1: nedir?
0: Maçın ardından Sayın Başkan Serdar Adalı açıklamalarda bulunmuştu. Çok konuşulan işte bazı hakem kararları vardı. Ben teşekkür ediyorum Sayın Başkan'a. Neden bunu söylüyorum? Samimiyetinden dolayı. Çünkü her defasında aslında kulüplerimiz hep şu fikri savunuyorlar ya, hani biz ayrıcalık değil işte eşitlik istiyoruz kararlarda, bir standart olsun istiyoruz. Sayın Başkan maçtan sonra yaptığı açıklamada şöyle bir ifadede bulunuyor. Beşiktaş'ın son dakikalarda kazandığı penaltı pozisyonu için son dakikadaki penaltının denge amaçlı uydurulduğunu tırnak içerisinde söylüyor Sayın Başkan. Yani kaybettiği bir maçtan sonra kazandığı penaltıya ilişkin ucuz bir penaltı, yani uydurulmuş bir penaltı.
1: Hatta açıklamaların içinde Ahmet Spor'un galibiyeti hak ettiğini ifade ediyor.
0: Evet, evet, tebrik ediyor zaten.
1: Tebrik ediyor.
0: Ahmet Spor'u açıklamalarının başında. Bunu dile getirmesi bence gayet kıymetli. Kaybettiği
2: ama
0: bir maçtan sonra.
2: Ama topu orada engelliyordu. Yani kolunun açık olması oyuncunun biraz daha. Ya başkan öyle tabii ki değerlendirmiş. Ya Süper Lig'de çok benzer pozisyon da oldu bu arada. Verilmemiz konusunda.
0: Evet, standartı yok. Ha,
2: tabii yani. Onun için belki başkan öyle bir açıklama yapmıştır. Ya hakem çok fazla maçın önüne geçti mi? Beşiktaş taraftarı bundan emin. Hani geçtiğini düşünüyor. Ama ben hakemlik çok fazla bu mücadelede bir konu olduğunu, Vlahovic'in pozisyonuyla alakalı bir penaltı beklentisi
0: İlk yarıdaki.
2: Sanki.
0: Evet. Değil mi? Asıl zaten orada en zaten, çok tartışılan ve eleştirilen karar o oldu Beşiktaş cephesinden.
2: Evet. Ya Vlahovic orada foul yapmıyor bu arada zaten ama hakem
0: foul yaptı. Lehine foul
2: evet,
0: veriyor.
2: Yani en çok tartışılan orada hak veriyorum evet. Ama onun dışında çok fazla böyle hakemle alakalı bir durum mücadelede zaten yaşanmadı. Penaltı pozisyonuyla alakalı da topa yön veriyor koluyla zaten orada. Ondan dolayı çalınan bir pozisyondu. Şimdi biz tabii ki her sezon emsal pozisyonlarda farklı kararlar gördüğümüz için işte vücuttan seçiyor, ele çarpıyor. Eli olmuyor. Ama orta sahada el oluyor.
0: Artık
2: ben
0: biz bu arada
2: anlayamadım bunu. Yani
0: el konusundaki kararın güncel halini unuttuk. O kadar çok değişiyor ki ya, maçı izlerken mesela bu tip pozisyonlarda bir an kendi aramızda şunu konuşuyoruz. Ya acaba hani yeni kuralda işte bu penaltı mı diye mi? Çünkü sürekli güncelleniyor el.
2: Hadi biz bilmiyoruz Furkan da bunun zaten hani bir İFAB'ın kitabı var yani. Hakemleri bu kitap çıkar sezon veriliyor ya da yeni bir güncelleme geldiğinde bunlar anlatılıyor. Yani kuralları bilen hakemler bile bunu sağ içerisinde gördükleri halde pozisyonu çalıp da doğru kararları veremiyor ki. Bizim burada yanılmamız çok doğru. Çünkü hani el pozisyonuyla alakalı diyoruz ya, emsal pozisyonlarda farklı kararlar. Hani bir hafta bakıyorsun bu pozisyona penaltı değil diyorsun. Maçın özetini izliyorsun. Yanında arkadaşın oluyor diyorsun ki ya geçtiğimiz hafta aynı pozisyon şu takıma oldu, şu oyuncuya oldu, el verilmez diyorsun. Hakem penaltı veriyor.
0: Doğru.
2: Elden. Yani artık biz de şaştık tabii ki ama hakemlerin artık bir standart oturtması lazım bunun için. Başkanın da orada açıklaması tabii ki doğal olarak yerinde de olabilir.
0: Üçüncü
2: yani.
0: Golde Nübel'in orada opsiyon olarak Salih'i tercih etmesinde
1: vay,
0: bir hata.
1: Güzel bir mesaj var.
0: Görüyor musunuz nedir?
1: Güvenç Kurtar hocam yazmış.
0: Aa, selamlar hocama.
1: Salim kardeşim, bırakın hocayı övmeyi, bu kaleci oraya atar mı o topu?
0: Bak.
1: Ben hoca olacağım, o atacak. Mert de atmıştı Galatasaray maçında. Göbeğe evet, top atılmaz. Taşta. Abi bir antrenör oraya attırmaz. Yasaklayacak.
0: Hocam
1: sana da mı yazdı aynısını?
0: Hocam copy paste mi yapıyorsun mesajı hepimize? Kopyala yapıştı.
1: O zaman şey yaptı. Salim kardeşim kısmını Kaya kardeşim
0: Kaya
1: yaptı.
0: Kardeşim. Taslaklardan.
2: Aynen öyle.
1: Aynı mesaj mı?
2: Aynen.
1: Bırakın ama hocayı.
0: Hocam aynı fikirdeyim.
2: Aşk açık okursam yanarız hocam.
0: Yok evet. Yani.
2: Bu arada biraz.
1: Ümmet etmeyin demiş. Yani hürmet yazacaktım mesela. Ümmet yazmış.
2: O pozisyonun aklına ne geldi biliyor musun? Muslera. Hatırla Muslera da çok.
1: Bu arada hocama ben Kaya bu arada
0: evet. Sergio Oliveira'ya.
1: Güvenç hocama selam olsun. Bu arada çok güzel bir noktaya değindi
0: evet,
1: Güvenç
0: de
1: hoca.
0: Yani onu
1: stoperler ve kaleciler oraya top atmaz.
0: Orada Nübel'in
1: futbolun ilk öğretilen 5-6 kuralından biridir.
0: Nübel'in işte orada Salih'e arkası dönükken ve baskı altındayken o pası atması çok
2: olmaz.
1: Olmaz.
0: Doğru bir tercih değil.
2: Hadi ilk golde Salih'i eleştiriyorsunuz. Top kaybı yaşadığını vesaire okey ama o pozisyonda tabii ki kalecinin oraya değil topu uzaklaştırması gerekiyordu yani. Salih de iyi bir süpürücü evet bunu kendisi de söyledi. Gerçekten çok iyi çıkardığı maçlar da var ama tabii formsuz olacağı maçlar da olur. Hatalar illaki olur.

0: Yapabilir. Nübel'in orada onu yapma. Gününde değildi Nübel. Ya kafası dağınıktı belli yani. İki tane ceza sahası dışından yediği gol. O topu oraya atmak doğru değil. Muslera da bunu çok fazla yapmıştı Galatasaray'da. Sadece Sergio Oliveira değil. 4-5 maç şu an aklıma gelmiyor ama pozisyonlar gözümün önüne geliyor tabii ki doğal olarak. Sayabilirim yani. Kalecilerin orada daha fazla uyanık olması lazım. Topu uzaklaştırması lazım. Güvenç Hoca'ya burada katılıyorum. Hepimiz ortak noktada buluştuk ilk defa.
1: Hocam, Güvenç Hocam'la ortada buluşmak da çok
2: stüdyoda,
1: zordur.
2: Stüdyoda değil ama.
1: Yo ama siz son yayında beraber iyiydiniz.
2: Evet.
1: Çok çok fazla ortak fikirdeydiniz yine Güvenç Hocam'la, ben hatırlıyorum. Birlikteydik hatta. Hocam da bu duruma çok şaşırıyordu ve sana sürekli.
2: Bu arada Güvenç Hoca'ya ben
1: bravo Salim dediğini
2: bravo Salim. Bak bu bilir. Mesela kim, ben kimim çıkıyor? Sen halledersin ya diyor.
1: Evet, iyi bir ikili olmuştunuz o gün.
2: Güvenç Hocam ben yani A Spor öncesinde de tanıyorum. Gerçekten her zaman her yerde de anlatıyorum.
1: Çok güzel insan.
2: Çok güzel insan. Allah uzun ömürler versin. Çok sevdiğim, saydığım insanlardan birisi ve bir de şu var kendisinde. Hiç ego yok.
1: Bu arada ben dışarıda yani hani zaman zaman böyle bazı yerlere gittiğimde sürekli bana Güvenç Hoca'yı soruyorlar.
2: Evet.
1: Yani en çok belki de hani burada birlikte yayın yaptığımız büyüklerimiz
2: Güvenç
1: arasında.
2: Güvenç Hoca Bağspor'un ikardisi.
1: Evet ya, gerçekten hani fenomen gibisin hocam ya. Yani dışarıda sürekli.
2: Bir şey anlatabilir miyim?
1: Sen soruluyorsun, evet.
2: Geçtiğimiz yıl yaz ayındaydı. Ramazan ayına denk gelmiştik yaz mevsiminde. Güvenç Hoca, ben Giray Bulak Hoca. Kocaeli Spor İlk Süper Lig'e çıktı. İftar yemeğine davet ettim medya mensuplarını ve efsane oyuncularını, efsane teknik direktörlerini. Güvenç Hoca da vardı. Birlikte gittik. Güvenç Hoca nasıl biliyor musun Kocaeli'de? Anlatamam ya.
1: Yolculuk Arkan bitti. Gibi mi?
2: Yani yolculuk bitti, şunu dedim hocaya. Hocam dedim, bu memlekette iki şey ünlü. Bir pişmaniye, ikiden. Yani var ya, inanılmaz bir ilgi alaka vardı hocaya, anlatamam.
1: Hocam
2: selamlar, seviyoruz sizi.
1: Bizim çok kıymetlimizdir. Ona da buradan kocaman saygılarımızı gönderelim.
2: Saygılarımızı, bu arada, sevgilerimizi
1: Ahmet,
2: gönderelim.
1: Sportif faaliyetler, Beşiktaş mücadelesinden bahsettik. Ahmet'in ligdeki ilk milli araya lider girdiğinden bahsettik. Evet. Bununla ilgili bir VTR'miz var. Arkadaşlarımız hazırlamışlar. Tabii bu Ahmet sportif faaliyetlerin milli araya lider girmesi de Diyarbakır şehrinde özellikle çok coşkuyla kutlandı. Buna ilişkin bir VTR'miz var. Onu bir izleyelim. Sonrasında Süper Lig'de 6. haftaya konuşmaya devam edeceğiz. Ahmet Spor milli araya lider girmişti. Diyarbakır'daki coşkulu olan görüntüleri bir hatırlayalım. Birazdan ekrana getireceğiz o görüntüleri de. Arkadaşlarımız hazırlıyorlar. İlk kez Süper Lig'de mücadele ettiği sezonda bakalım bu coşku nasıl kutlanmış Diyarbakır'da, izliyoruz.
3: Süper Lig'de ilk kez mücadele eden Ahmet Sportif Faaliyetler sezona yaptığı muhteşem başlangıcı Beşiktaş galibiyeti ve liderlik koltuğuyla taçlandırdı. 6. haftada Beşiktaş'ta liderlik maçına çıkan Diyarbakır temsilcisi siyah beyazlı rakibini 3-2 yenerek milli araya zirvede girdi. Ahmet Sportif Faaliyetler Süper Lig tarihinde 6. haftayı lider tamamlayan ilk yeni yükselen takım oldu. Başakşehir ve Trabzonspor'un ardından Beşiktaş'ı da mağlup eden Diyarbakır temsilcisi, Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşamış kulüplere rakip olduğu ilk 3 maçı kazanan ilk takım oldu. Yaz transfer döneminde Ahmet Spor'un en dikkat çeken hamlesi Gift Orban'dı. 24 yaşındaki santrfor Süper Lig'deki gollerine Beşiktaş karşısında da devam etti. 6 hafta sonunda 7. kez fileleri havalandıran Nijeryalı futbolcu Muhammed Salah'la birlikte gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. 3-2'lik maçın ardından Ahmet Sporlu taraftarlar hem Beşiktaş galibiyetini hem de zirveye yerleşmenin coşkusunu yaşadı. Cadde ve sokaklarda uzun araç konvoyları oluşturan yeşil kırmızılı futbol severler korna çalarak ve takım bayraklarını sallayarak galibiyeti kutladı.
1: Evet, Ahmet Sportif Faaliyetler'in ligdeki milli araya lider girmesinin ardından Diyarbakır'daki coşku bu şekildeydi. Tabii Diyarbakır halkı da bu başarıyı kutluyor. Bakalım İlerleyen haftalarda bu başarıyı devam ettirebilecek mi Ahmet Sportif faaliyetleri? Ama ortak fikrimiz ligin en sert ve zor deplasmanlarından biri olacağı aşikar, Diyarbakır deplasmanı.

0: deplasmanının. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Var mı bekleyeceğiniz Beşiktaş'a dair? Ya da
1: bana gelen birçok mesaj var Ames Spor'la ilgili. İsmini şu an unuttum. Instagram'dan bir izleyenimiz yazmış. Besni Kassi ile ilgili yorumlarımızı soruyor. Ben sistem hocası olduğunu düşünüyorum. Ames Spor'un bu anlamda doğru tercih yaptığını düşünüyorum. Oyun gücüne bağlı bir takım oluşturuyor demiştim. Nitekim de öyle. Oyun gücüne bağlı bir takım oluşturdu. Diyarbakır bence keyif veren deplasmanlardan birisi olur. Allah nasip ederse ben de Ames Spor'un güzel bir maçına gideceğim. Birlikte gidelim mi Furkan Kaya? Ne dersiniz?
0: Yani eğer gidilir. Çalışma programımız, yani yayın güzel programı elverişli. Ben de çok isterim çünkü Diyarbakır gitmediğim şehirlerden birisi benim. Ya ben muhabirlik yaptığım dönemde de en üst ligde değillerdi. Merak ediyorum evet.
1: Sabah ciğerimizi yeriz güzel.
2: Öğlen de yeriz.
1: Öğlen farklı yemekler yiyebiliriz kardeşim. Yani.
0: Kaya hep aynı yemeği yemeyelim.
1: Hep aynı yemeği yemeyelim yani. Bu arada gerçekten güzel bir şehir. Son dönemde de gerçekten gelişen bir şehir.
0: Diyarbakır'a selam olsun. Eğer denk getirebilirsek bir Diyarbakır seyahati yapalım o zaman.
1: Tamam olur.
0: Deplasmana gitmiş olalım. Ahmet'in bir iç saha maçını stat'tan.
1: Ciddi bir ilgi var.
0: Takip edebiliriz. Şöyle yapalım o zaman. Bir ben kimim yapalım mı? Gecenin ilk ben kimim sorusuyla devam edelim.
2: Ben Salim. Sen bilirsin Salim.
0: Bence burada çok güzel bir ipucu var yakalayabilirseniz eğer. Ülkemde başladığım başarı dolu kariyerimi Hindistan'da sonlandırdım. Hayır.
1: Tuncay Şanlı değil mi? Hindistan görünce aklıma o geldi.
0: Bir devamını da okusaydın ama. Bir futbolcunun kazanabileceği iki büyük kupayı da kazandım. Stefan Apyah'la 41 maçta birlikte forma giydik. Marcelo Lippi ile çıktığım 304 karşılaşmada 132 gol, 83 asist kaydettim. Bonservisime sadece bir kez 93-94 sezonunda 2.58 milyon euro ödendi. Şimdi oynasam ne kadar ödenir?
1: Ben Hindistan'dan gaza geldim direkt Tuncay Şanlı dedim ama değil. Tuncay Şanlı da biliyorsun Hindistan'da oynamıştı.
2: Doğru.
0: Ya işte Salim.
2: Apya ile 41 maçta oynadı.
0: Bekliyorum yanıtları son sayfa Apya etiketine.
1: Ganalı.
2: Ganalı o zaman bu oyuncu.
1: Asamoah Gyan mı?
0: Değil.
1: Ganalı. 41 maçta oynamışsa muhtemelen milli maçta oynadı. Olabilir mi? Aynı döneme denk geliyor mu?
2: Bence ben öyle düşünüyorum. Fenerbahçe'de...
0: Kim? Pardon. Tekrar alayım son cümleyi.
2: 41 maç.
1: Gana milli takımında mı oynadı Apyah'la?
0: Hayır.
2: Fenerbahçe'de oynadı o zaman.
0: Bu oyuncunun Fenerbahçe'si yok.
2: Allah Allah.
1: Hindistan. Juventus'u var mı?
0: Var. Hatta.
1: Hatta.
0: Bir Juventus efsanesi.
1: Del Piero.
0: Bravo.
2: Hindistan'da oynadı.
0: Bravo diyoruz Salim Manav'a. Evet Hindistan'da noktaladı o da. Kariyerine İtalya'da kendi ülkesinde Padova'da başlamıştı. Delhi Dinamos'ta Hindistan'da bitirmiş 2006 Dünya Kupası şampiyonluğu var İtalya ile ve Şampiyonlar Ligi Kupası var Juventus'la 1996'da yani iki büyük kupayı kariyerinde
1: bir Juventus efsanesi denince akıllara direkt Del Piero gelir.
0: Evet.
1: Del Piero forman olmuş muydu?
0: 96 Şampiyonlar Ligi finalinde de Ajax'ı yeniyorlar ki o dönemin Ajax'ı da Avrupa'nın en güçlü takımlarından birisi.
1: Çocukken zaten. Benim Del Piero formam vardı.
2: 10 numara.
0: Del Piero çok ikonik bir oyuncuydu biliyorsunuz. Yani o gol sevinçleri.
2: Nedved, Del Piero o kadro. İyi bir kadro.
0: Seni rejideki arkadaşlarımız Del Piero'ya benzetmişler Salim.
1: Ya abi bir gün Kezman'a benzetiyorlar.
0: Sakalı kessem. Kejman da yalnız.
2: Neyse benzedi acaba Salim?
0: Kejman da karizmatiktir yalnız. Yani öyle...
1: Sen mi benzettin Kejman'a?
0: Yok.
1: Mustafa İnci benzetti. Selam olsun.
0: Yunus Emre benzetmiş.
1: Yunus Emre de benzetti.
0: Yunus Emre öyle yapıyor öyle şeyler. Bugün de seni Del Piero'ya benzetmek istemişler. Ama ne eksiğin var? Bak bak be. Tekne çok verebilir miyiz bir Salim'e? Bak şimdi ekrana gelecek.
2: Şu güzelliğe bakar mısın?
0: Tam bir İtalyan erkeği.
1: Ya.
0: Salih.
1: Ya yine utandırıyorsun.
0: Salih seviyorum seni. Lippi ile bu arada Juventus'ta birlikte yine görev yapmışlardı. Kariyerindeki tek

0: transferi de 93-94'te Padova'dan Juventus'a gerçekleştirdiği transfer. Zaten sonrasında uzun yıllar Juventus forması giydi. Günümüzde de Kenan Yıldız'ın kendisine idol aldığı bir isim. Bir Juventus efsanesi.
1: İyi oyuncuydu ya. Del Piero'ya.
0: Evet, evet, şöyle. Doğru Yunus Emre, teşekkür ederim. Kariyerinde bonservisiyle gerçekleştirdiği ilk transfer.
1: 2.58 milyon euro
0: ödenmiş.
1: Çok komik bir rakam ya. Şu an,
0: yani olsa kaç
1: komik
0: olurdu
1: geliyor da.
0: Mesela şu an Del Piero aktif futbolcu olsa değeri kaç olurdu? Yani bence en az 150.
2: 150
0: bandında. 3 haneyi kesin görürdü bu arada.
2: 3 haneyi görürdü.
0: Yani 100 çok bence şey bile kalabilir böyle. Basit bile kalabilir. Evet,
2: 150.
1: Kesinlikle.
0: 150, minimum 150'den kapıyı açardım. Ya çünkü hani günümüzde çok böyle izleyebildiğimiz futbolcu profili değil. Bir 10 numara gibiydi ama aynı zamanda bir santrafor gibiydi. Kanat oynayabiliyordu. Duran toplarda çok etkiliydi. Çok farklı bir oyuncuydu. Totti ve Del Piero.
1: Ama o dönemde diğer takımlar da öyle. Mesela Shevchenko Milan'da yine hani ne bileyim Cafu Mafu, Inzaghi.
0: Serie A'nın zaten
1: çok iyi kadrolar vardı yani.
0: Çok acayip bir ligdi
2: Serie A. Bu futbolcuların şansı
0: şimdiki Serie A ile alakası bile yok bu arada. Evet. O dönemki Serie A Avrupa'nın en güçlü liglerinden
1: İspanya'da
0: birisiydi.
1: İspanya'da da öyleydi. Figo, Raul bilmem ne yani. Çok doğru. İyi kadrolar
2: şöyle,
1: vardı
2: şöyle
1: yani.
2: Kaya bilmem katılır mısınız? Bu futbolcuların en büyük şansı özel yetenekleriydi, şanssızlığıydı. Şanssızlıysa bu futbolcuların oynadığı dönemde kendileri gibi birden fazla yetenekli oyuncular vardı. Dediğin gibi Shevchenko, Totti, Batistuta.
1: Çok üst seviyedeydi. Ya. Her maçta bir
2: Del
1: şey
2: Piero,
1: var. Her takımda yıldız
2: Ronaldo
1: oyuncu vardı
2: Nazario. Ya
1: bildiğimiz o dönem.
0: Öyle yani her takımın bir tane süperstarı vardı o dönem. Şu anki
2: bir değil ya, birden fazla süperstar vardı.
0: Futbol, o dönem futbol dönem izleyen insanlar için bence hani yapay
1: ya topun şeklini evet. Bile o dönem mesela sahada gördüğünde heyecanlı. Yeni sezonda mesela nasıl bir top çıkacak? Örnek
0: ben
1: veriyorum.
0: Hani yaşım gereği
1: krampon tercihleri bile yani.
0: Yaşım gereği mesela işte 2000'li yılların başını hani böyle daha net hatırlamaya hatırlıyorum o dönemki futbolu. 2000'li yılların başında gerçekten yani Avrupa futbolu çok farklı bir seviyedeydi. O dönemki Dünya Kupaları, Avrupa Şampiyonları, milli takımlarda da hani çok çok rekabetçi bir durum vardı. Evet. Şimdiki görüntüsünden çok daha bence farklıydı. Pozitif anlamda daha keyifliydi o dönem aslında. Ve hep söylerim 2006 Dünya Kupası bence hatırlayanlar vardır ya da hatırlamayanlar da bakabilir. 2006 Dünya Kupası bence tarihin gördüğü en böyle kadro kalitesi yani ülkelerin işte yıldız oyunculara sahip doğru olması vesaire durumunda en rekabetçi turnuvalardan birisiydi ve 2006 Dünya Kupası'ndan sonra bence o bir eşikti yani sonrasında evet. Yeni bir dönem başladı bence futbolda.
2: O dönemler hatırlarsınız Real Madrid bir dönem bir kadro kurdu. Beckham, Zidane,
0: Michael Owen almışlardı
2: Michael Owen,
0: Liverpool'dan.
2: Ronaldo Nazario, Raul, kalede İlker Casillas. Yani bir tane değil saymış olduklarım hep süperstar.
0: Hepsi öyleydi. Roberto Carlos. Evet yani eski futbol biraz daha keyifliydi diyeceğim.
1: Ya bence bayağı keyifli ve güzeldi. Yani bayağı keyifliydi. Evet. Şu an mesela hani o tabii teknolojinin gelişmesiyle beraber
2: biraz robotlaştı.
1: Futbola da tabii şey yapıyor ama katılıyorum. Ya yani o dönemlerde işte Jogo Bonita diye bir şey vardı turnuva gibi.
0: Cantona'nın.
1: Hatırlıyorsun evet, o dönemleri yani inanılmaz futbolcuların performansı. Haz alıyordun, keyif alıyordun futboldan. Eskisi gibi tabii ki değil. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Ama şu anda mesela futbola teknoloji eklendikçe Avrupa'daki duruma biraz daha ayak uydurmaya çalışıyor.
0: Ya şu anki mesela tabii biraz daha yaşı küçük olan futbolu böyle seven işte gençlerimiz, çocuklarımız işte Mbappé'yi çok seviyorlar. İşte Lamine Yamal tabii şimdi onlara böyle çok farklı bir oyuncu olarak geliyor mu? Yani eskiden bunlardan bir sürü vardı arkadaşlar. Evet. Yani bir sürü Yamal ve bir sürü işte Mbappe olsun ne bileyim kim var mesela şu an? Mesela Haaland'lar vesaire hani biraz daha böyle. Ya onların çok çok çok daha üstünde yeteneklerin aynı dönemde oynadığı bir futbol hayal edin. Çok keyifliydi gerçekten. Bakalım belki gelecekte futbol yine o kadar keyifli olur. İlk ben kimim yanıtı gecenin Alessandro Del Piero'du. Biraz daha böyle geçmişe gitmiş olduk. Güzel oldu. İkinci Ben Kimim'de de bence yine böyle güzel bir geçmişe götüreceğiz sizi. Bir başka efsane futbolcuyu sormuş arkadaşlarımız. İlerleyen dakikalarda o da ekranlara gelecek ama tekrar bir biz akışımıza dönelim. Fenerbahçe'yi konuşalım. Fenerbahçe'de milli araya moralli girdi. Çünkü Beşiktaş mağlubiyeti ardından Gaziantep deplasmanındaki 2 puan kaybı, son 2 maçta 5 puan kaybetmişti Fenerbahçe ve acaba lige havlu atıyor mu Fenerbahçe yorumları yapılmaya başlanmıştı. Öncesinde işte İsmail Kartal'la ilgili yaşanılan süreç vesaire, böyle birçok negatif hadise üst üste gelince biraz yine taraftarda ve camiada o kırılganlık ortaya çıkmıştı ama Eyüpspor karşısında galibiyet ve galibiyetin farklı olması, aynı hafta Galatasaray ile Beşiktaş'ın da puan kaybetmiş olması biraz daha bunu anlamlandırdı ve Fenerbahçe milli araya da çok moralli girdi Kaya.
1: Ben tabii gövde gösterisi yaparak girdi Fenerbahçe. Yakaladığında bu tür farkları açabilmek takımın moral açısından önemli bir noktaydı ama skor anlamında işte 8'leri bulması da rakip takım adına üzücü bir konu. İşte Özhan Hoca'nın da tabii ki kısıtlı imkanlarla Eyüpspor'u bir şekilde ligde tutma çabası diyeyim ilk 6 haftada ya da güzel bir oyunu ortaya koyma çabası. Bunlar tabii karşılık veremeyebiliyor. Bütçe önemli burada. Takım oluşturmak. İlk defa bu oyuncular birbirleriyle oynuyor. Sonuç itibariyle Fenerbahçe karşısında da bu kadar çok farklı bir mücadele, daha doğrusu farklı bir skoru almaması gerekiyor Eyüpspor'un da. Ama Fenerbahçe'de bulduğu her pozisyonu da atmak istedi. Çünkü üzerinde ciddi anlamda Fenerbahçe'nin olumsuzluk var. Az önce sen çok güzel bir şekilde özetledin. İşte İsmail Kartal süreci, alınan mağlubiyetler, sezona yine mağlubiyetle başlamak, istenilen seviyede başlamaması. Evet, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı İsmail Kartal'la. Bir yandan moral motivasyon oldu. Ama Süper Lig'deki oyunu sürdürebilmek çok çok önemliydi. Milyar öncesinde bu kadar çok farklı bir şekilde kazanmak, milyaradan sonra da benzer oyunu sahaya yansıtabilmek adına Fenerbahçe için önemliydi. Ama yine mesela Beşiktaş kısmında verdiğim örneği Fenerbahçe'de birebir de verebilirim. Savunma kurgusuyla alakalı yaklaşık işte ön eleme maçlarında işin içine katacaksak 12-13 maçtır. Fenerbahçe'nin özellikle savunmadaki ikilisi artık değişmedi zaten. İyi bir şekilde başlamaya çalıştılar. Bazı mücadelelerde onların da aksaklıkları ortaya çıkıyor. Özellikle Skriniar'ın, işte Ake zaten anlatılmayacak bir oyuncu. Neden anlatılmayacak bir oyuncu? Konuşmaya bile gerek var mı diye düşünüyorum bazen. Fenerbahçe'yi bir transfer yaptı. Evet, sakatlık yönü vardı ama şu ana kadar bir sakatlık yaşamadı Fenerbahçe'de.
0: Evet.
1: Fenerbahçe'ye gelmeden önceki sezonlarda da sakatlık yaşamadı. Özellikle geçtiğimiz sezon oynadığı mücadelelerde onun öncesinde zaten oyuncunun
0: Dünya Kupası'ndaydı.
1: Evet, bir problemi vardı ama onun dışında bir sorun yaşamadı. Tek sıkıntı Fenerbahçe'nin savunma kurgusu hala tam anlamıyla oturduğunu düşünmüyorum. 13 maç, 12 maçlık bir periyotta bu oyuncuların daha çok birbirlerine alışması gerekiyor. Daha iyi bir maç çıkarmaları gerekiyor. Ederson sezona iyi başladı Fenerbahçe'de kalede. Yani geçtiğimiz sezonlardaki Uğurcan Çakır etkisini şu an Fenerbahçe'de Ederson gösterdi. Yani iyi bir maç tabii ki ortaya koydu. Fenerbahçe mağlup olsa bile bazı maçlarda ön plana çıkmayı başardı. Hücum hattında Fenerbahçe'nin artık zengin bir hücum hattı var. Yedek kulübesinden de hoca tabii ki burada takviye alabiliyor ama benim tek eleştirebileceğim konu şu. Yine Kerem Aktürkoğlu Oğuz Aydın'ın önüne geçti. Yani Oğuz Aydın'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı, ligde oynadığı mücadelelerdeki performansı bir hatırlayalım.
0: Lyon yedek ve kulübesi. Samsun Spor maçlarında çok iyiydi. Derbi'de biraz performansı düşük kalmıştı. Sanki derbiden sonra da
1: takım
0: tekrar...
1: Takım da iyi değildi. Derbi performansında Fenerbahçe.
0: Evet, takım olarak
1: Beşiktaş
0: çok kötüydü Fenerbahçe. Daha iyi.
1: Hani ilk yarıda Ederson çok tartıştık dışında. Ama ikinci yarı Beşiktaş tamamen oyunu ele almıştı. Ama burada işte İsmail Kartal'ın net olarak bazı kararları verirken, mesela nasıl Fenerbahçe derbisinde İrfan Can'ı ilk 11 başlattığında hata yapacağını ve böyle başlarsa puan kaybedeceğini hemen hemen burada anlatmaya çalıştık. Şimdi kanat bölgesinde de Oğuz Aydın'dan bu kadar çabuk vazgeçmesini ben anlamlandıramıyorum. Tabii Eyüpspor karşısında Kerem Aktürkoğlu da takımını pozisyona soktu, asist yaptı. Bir şekilde
0: asiste tamamladı maçı.
1: Evet, yani ön alanda etkili olmaya çalıştı. Fakat Oğuz bence daha kaliteli bir oyuncu. Hani bazı oyuncularda o enerjiyi yakaladığınızda devam etmeniz gerekiyor. Milli araya evet çok farklı girmek önemli. Fakat sonrasını getirebilmek çok çok önemli. Aynı oyunu sürdürebilmek önemli. Fenerbahçe camiasının hocasını öyle ya da böyle sahip çıkması bence çok önemliydi. Çünkü Sayın Başkan Aziz Yıldırım da istifayı zaten net bir şekilde kabul etmediğini bu takımın hocasının İsmail Kartal olduğunu tekrardan anımsattı. Ve böyle bir galibiyette tabii ki artı kazanıyor. Ne oluyor günün sonunda? Bunlar konuşuluyor. Mesela Fenerbahçe

0: Şampiyonlar Ligi'nde bir galibiyet elde etti. Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. İsmail Kartal'a artı yazdı. İşte geçtiğimiz sezonlarda 99 puan topladı. Rakibi daha iyiydi. Şampiyon oldu. Şimdi 8-0'lık bir galibiyet oluşturdu. Bu rekoru Fenerbahçe'de kırabilecek bir teknik adam çıkacak mı?
1: Yok.
0: Hani yani. Bu hesaplar da tabii ki var. İnce hesaplar evet. da var burada.
1: Yani 120 yıllık kulübün kulüp tarihinin en farklı galibiyeti oldu bu maç.
0: Ya tabii yani burada da Eyüpspor'a karşı hani diyorum ya 3 olur 4 olur bazen frene basarsınız. Rakibinizi de tabii ki fair play ya da bilemiyorum hani yakaladığınızda atarsınız. Galatasaray'da geçtiğimiz sezonda Başakşehir'e 7 tane atmıştı.
1: Bunu bu arada yani biraz daha bir sonraki bölümde detaylı olarak da konuşabiliriz. Çünkü bu konuda çok farklı görüşler var. Yani futbolda global anlamda da hani çok tartışılan konulardan birisi. Yani farklı galibiyet mi acaba rakibe saygısızlık yoksa hani fark işte atmayayım hani biraz daha işte frene basayım o mu asıl saygısızlık bu konuda çok böyle farklı görüşler var. Bunu biraz daha detaylı konuşuruz hatta izleyenlere de sorarız bu konu hakkında. Reklam vaktimiz gelmiş. Salim'den bir kısa cümle alayım sonra reklama gideceğim. Dönüşte daha detaylı konuşacağız zaten.
2: Yani önemli ve özel bir galibiyetti. Fenerbahçe'yi kutluyorum. İkinci bölümde, üçüncü bölümde daha detaylı konuşuruz.
1: Bu kadar mıydı?
0: Ben çok kısa şunu söyleyeyim. Yani Salim, şunu da hatırlatalım. Yani az önce söyledin ya, rakiplere hemen karşı alınabilecek farklı skorlar. Ziraat evet. Türkiye Kupası'nda iki tane maç dikkatimi çekti. Bir tanesi Amasyaspor. 10-0 evet. yendi rakibini.
1: Evet, evet.
0: Rakibi tabii ki şeydi, U16, U17 oyuncularıydı.
1: Evet.
0: Ama futbolda böyle durumlar var.
1: Oluyor,
0: yakaladığında evet. atıyor takımlar yani. Bunu da hatırlatmak
1: katılıyorum.
0: Gerekiyor.
1: Katılıyorum. Kısa bir reklam aramız var. Ardından devam edelim.
3: Tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: sadece spor olsun diye. A-Spor Radyo.
1: Reklamların ardından son sayfa kaldığı yerden devam ediyor. Üçüncü ve son saat dilimindeyiz. Konuklarımız Kaya Temel ve Salim Manav sosyal medya üzerinden sizlerin de soru ve görüşlerinizi bekliyoruz. Fenerbahçe'nin Eyüpspor karşısında elde ettiği tarihi galibiyeti konuşuyorduk ki şunu sormak istiyorum hem konuklarıma hem de izleyicilerimize. Bu tip galibiyetler, yani bunu sadece Fenerbahçe özelinde konuşmuyorum ya da sormuyorum. Çünkü bu aslında diğer liglerde de ülkelerde de çok konuşulan ve tartışılan konulardan birisi. Rakibe karşı bu tarz farklı galibiyetler mi bir saygısızlık olarak görülmeli, yoksa yani bu tip bir maç yakalamışken, rakibi hani bu kadar gardını düşürmüş bir şekilde yakalamışken işte üzerine gitmeyip farkı arttırmayıp işte rölantiye evet. çevirip maçı o şekilde bitirmek mi asıl saygısızlık? Kaya, sen hangisine daha yakınsın?
2: Ya şöyle, ben örnek vereyim. İspanya'da Barcelona sezona nasıl başladı? Her rakibine 5 atıyor, 6 atıyor, 7 atıyor. Şimdi her maç farklı galibiyet alırsanız, işte 5-2, 5-1, 7-2, ne bileyim 6-1 gibi galibiyet seriniz oluşursa ve bu mücadelede de 8-0 gibi bir galibiyet alırsanız, ya şunu söylersin: Fenerbahçe zaten lig başladığından beri rakiplerine karşı çok farklı bir şekilde kazanabiliyor. Ya da farklı takım, bunu Galatasaray da olabilir, Beşiktaş da olabilir. Ama bu kadar çok işte karşısındaki rakibini zayıf bulduğu noktada tabii ki takım kendini diri tutmak için, son dönemlerdeki yaşananları da unutmak için yakaladığı her pozisyonu golle sonuçlandırmak istedi. Son ana kadar da bütün pozisyonların hepsini değerlendirmeye çalıştı ki Lukaku oyuna girdikten sonra da benzer süreç sürdü yani.
1: Evet, onun bir da şekilde değerlendiremediği.
2: Yani iki tane
1: oldu.
2: İptal olan gol vardı bu arada, yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. O kadar çok gol oldu ki çünkü. İki gol iptal edildi o karşılaşmada da. Yani rakiplere karşı bazen anlamak lazım. Gerçekten Eyüpspor'un zaten durumu ortada. Yani bu sezon başlangıcında az önce de söyledim, bütçe belli, planlama belli, rakibin gücü belli. Geçtiğimiz dönemlerde yanlış hatırlamıyorsam Beşiktaş'ın Hatay Spor'a karşı yine böyle bir galibiyeti
1: şampiyon
2: vardı.
1: Şampiyon
2: olduğu sezon, evet. Yani böyle skorlar olabiliyor tabii ki. Rakibe bu saygı göstergesi midir değil midir noktasında benim kafamda soru işaretleri var. Yani bu skorla alakalı Fenerbahçe saygısızlık yaptı diyemeyiz. Ama işte devre arasında, maç bittikten sonra oyuncuları tabii ki Fenerbahçeli futbolcular da teselli etti ya da destekledi. Az önce işte reklam arasına gitmeden önce de söyledim. Ziraat Türkiye Kupası'nda Amasyaspor'un rakibini 10-0 yenmesi. U16, U17 oyuncular olmasına rağmen bir takım daha şu an aklıma gelmediğinde çok farklı şekilde kazandı.
1: Evet.
2: Yani olabiliyor bunlar tabii ki. Hani saygıyı bu şekilde tartmak doğru değil illaki. Fakat buradaki kritik nokta şu, dediğim gibi İsmail Kartal'ın bunu da yaptım diyebileceği bir mücadele oldu. Onu da yazdırdı karnesine yani.
1: Çok yakın zamanda Fatih Hoca'nın, Fatih Terim'in kendi YouTube kanalında son yayınladığı videolardan birisi, işte spor medyasından birkaç kişiyi konuk etti. İsimler işte Veli Yiğit vardı, Emre Özcan vardı, yine Erman Yaşar vardı. Onların sohbetinde şöyle bir hoca anısından bahsediyor. Fiorentina döneminden bahsederken bir maç konusu açılıyor ve bu sanıyorum rakibe işte saygı veya saygısızlık konusunu örnek olarak bir tane maçtan bahsediyor ve şöyle anlatıyor. O gün o maçta o takımın kaptanlarından, isimlerini şu anda hatırlamıyorum o takımdaki kaptanların, ama oyuncular Fatih Hoca'ya şunu söylüyorlar. Yani bizim kendi aramızda, yani futbolcular arasında böyle bir fair play anlaşması var. O yüzden biz çok fazla mesela bu tip durumlarda çok rakibin üzerine gitmiyoruz. Yani hani farkı

0: çok açmıyoruz şeklinde. Mesela İtalya'da o dönem mesela böyle bir yazılı olmayan bir anlaşma varmış mesela. Bu tip durumlar da yaşanabiliyor aslında.
1: Ya olabilir,
0: bazı
1: tabii.
0: Liglerde, bazı işte ülkelerde.
1: Ama şu da konuşuluyor. Geçtiğimiz sezon 3-3 kaldı galiba Fenerbahçe Eyüpspor'la.
0: Evet, son hafta.
1: Evet. Bir iddia da var mıydı, yok muydu? Hani biri düşecekti.
0: Eyüpspor'un puan alması gerekiyordu ligde kalması için. 2-0 öne geçmişti. Fenerbahçe 3-2 geri döndü, öne geçti. Sonra Eyüpspor 3-3'ü bularak son o hafta aldığı bir puanla ligde kaldı. Yoksa düşeceklerdi.
1: Yani o mücadeleyi de işte Fenerbahçe taraftarı da geçtiğimiz sezon hatırlıyoruz. İşte sevinçler, kutlamalar. Yani burada sanki hesaplaşma gibi görülüyor da. Ya şu gerçek var. Öyle ya da böyle Süper Lig ekibisiniz. 8 tane yememeniz lazım. Tabii ki olabiliyor. Hani Başakşehir de diyorum ya 7 tane yedi. Ya evet. Olabilir bunlar. Geçmişte yaşandı ama hani bu sezon başlangıcında da hani daha 6. hafta takımın bu kadar çok mağlubiyeti kabullenmesi, saha içerisinde oyundan bu kadar düşmesi, işin ne savunma kısmı ne hücum kısmı, bir şekilde bu dengenin oluşturulmaması da tabii ki burada sıkıntılı. Yani evet, Fatih Hoca'nın da öyle bir açıklaması var. Ama Süper Lig'de de bu tür galibiyetleri de Fenerbahçe'nin böyle bir olumsuz noktada moral olarak mı görmemiz gerekiyor bunu? Ya da işte farklı bir takım, bugün Galatasaray bu galibiyeti alsa yine benzer tartışmaları yapabiliriz. Rakibine karşı bu kadar çok atabilir ya da frene basabilir, rolantide gidebilir. Evet. Biraz da sağ kenarındaki teknik adamın tercihi bu. Oyuncularına işte skor üstünlüğünü aldıktan sonra 4-0, 5-0 olduktan sonra bas dersin.
0: Ama Fenerbahçe'nin de buna ihtiyacı vardı.
1: Ya var, bir de şu var Furkan. Yani şunu yapabilirdi.
0: Da vardı
1: hani 4 oldu, 5 oldu, örnek veriyorum. Yedek kulübene çevirirsin kafanı. Kim var? Genç oyuncular. Ben bu oyunculara şans vermiyorum. Zaten skor anlamında ben her şeyi elde ettim. Bu oyuncuları oynatayım. Genç oyuncular oynasın işte. Ne bileyim, Bartu girsin, farklı isimler girsin.
0: Evet.
1: Onu da düşünmedi hoca. Daha da hücumcu bir kadro tercih etti.
0: Doğru. Yani. Bu arada Özcan Hoca, ona da geçmiş olsun.
1: Geçmiş
0: çok
1: olsun.
0: Da sevdiğim isimlerden birisidir.
1: Evet.
0: Yedek kulübesinde bir görüntüsü var hocanın maç esnasında. Gerçekten hani çok böyle yürek burkan anlardan birisi. Hocanın ne kadar üzüldüğünü, aslında ne kadar derin bir hayal kırıklığı yaşadığını gösteren bir sekanstı. Hocaya da geçmiş olsun. Dileriz geçmiş kariyerinde olsun. Bu mağlubiyeti unutacağı, çok daha başarılı karşılaşmalar yaşar kendi
1: İnşallah.
0: Adına. Bu arada Atalay Bey, Atalay Özdemir, hiç canınızı sıkmanıza gerek yok. Çünkü Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı çarşamba akşamı A-Spor'un konu olacak. Cumhurbaşkanlığı Kupası finali ise bu akşam, yani salı akşamı oynanıyor. Bu tabii bizim tanıtım VTR'miz saat 12'yi geçtiği için yarın şeklinde giriyor. Orada bir kafa karışıklığı olmuş. Evet. Aynı gün değil. Bugün Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Cumhurbaşkanlığı Kupası final maçı var basketbolda. Çarşamba akşamı ise Beşiktaş Başkanı Sayın Serdar Adalı A-Spor'da canlı yayın konuğumuz olacak. Gündem Özel programında Atalay Bey mesaj atmıştı, onu düzelteyim. Salim, sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Bu farklı galibiyet durumu, hangi fikre daha yakınsın?
2: Yani burada şöyle, farklı galip gelen takımlar seviniyor. Farklı mağlup olan takımlar üzülüyor. Bizim ülkemizde çok fazla örnekleri yok. Almanya Bundesliga'da daha fazla örneği var.
0: Bayern Münih'in tabii çok Bayern fazla Münih. Böyle galibiyeti var.
2: Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Kaya'da örnek vardı. Böyle bir örnek vardı. Böyle bir durum yaşanmıştı. Ben de bu noktada kafamda soru işareti var. Kaya ile aynı roldeyim. Yani burada Özcan Hoca ile ilgili bahsettin. Özcan Hoca hepimizin sevdiği, değer verdiği, gelişime açık bir teknik direktör. Başarılı olacağını düşünüyorum. Gerçekten de basın toplantısında 18 saat çalıştığını vurguladı. Ben de buna bizzat şahidim. Ancak Eyüpspor ile ilgili bilmemiz gereken şu. Eyüpspor şu anda Süper Lig'de maliyeti en ucuz takımlardan birisi. En ucuz takım diyebilirim. Yaklaşık 4-4,5 milyon euroluk bir toplam maliyeti var. Fenerbahçe'nin patlama yapacağı bir maç vardı. O da bu maç oldu. Fenerbahçe özelinde 8-0 önemli bir galibiyet ama Fenerbahçe'nin ben hala eksiklerinin olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe adına milli ara ve milli arayla birlikte devre arasının belirleyici olacağı düşüncesindeyim. Devre arasında yapılacak takviyelerin. Ake'den bahsetti. Ake gerçekten gelmeden önce sakatlık sorunuyla ilgili yorumlar vardı. Şu ana kadar taş gibi bir stoper oynuyor. Zaten CV'si ortada. Chelsea,

0: uzun yıllar City. Bunun dışında Fenerbahçe ile ilgili bence dikkat edilmesi gereken konu şu: Fenerbahçe kolay kolay, bugün hatta Taha'yla da bunu konuşmuştuk, Taha Sürmen editör arkadaşlarımızdan Libero yayınında, Fenerbahçe kolay kolay gol yemez. Çünkü Fenerbahçe'nin defansif orta sahası bence Süper Lig'in en önemli orta sahası. Guendouzi ve Kante. Bunların içine İsmail'i de ekleyelim. Fenerbahçe'nin burada temel problemi ileriye top taşıyıcı bir 10 numara. Zaten Asensio da geri dönüyor. Vedat Muriç kendisini buldu. Ederson şu anda yani Ederson Fenerbahçe'nin en iyi isimlerinden birisi diyebilirim. Hatta
1: bu
0: en
1: sezon
0: iyisi,
1: yeni bir transfer gibi.
0: Yeni bir transfer
1: verdi,
0: gibi. Yani Beşiktaş'ta Olaytan için ne diyoruz? Yeni transfer diyoruz. Fenerbahçe'de de Ederson bence yeni bir transferdir. Ederson'la muhtemeldir ki sezon öncesi konuşuldu, görüşüldü. Kendisini buldu. O beklenilen performansı yansıtıyor. Aidiyet duygusu oluştu diye düşünüyorum. Bununla birlikte İsmail Hoca'nın maç sonu yapmış olduğu açıklamaları da takip ettim. Hoca'nın hatta bugün basında da yer aldı. İsmini unuttum. Çok çok özür diliyorum. Kusura bakmasın. Sosyal medyada okumuştum. Bir gazeteci bir Fenerbahçe futbolcuyla karşılaştığını, İsmail Hoca ile ilgili durumun ne olduğunu soruyor. Futbolcu, o karşısındaki futbolcu gazeteciye, Fenerbahçe ile, Fenerbahçe'de hiçbir sorun yok, hocamızla ilgili hiçbir problem yok, İletişimi bizimle güçlü, gayet iyi anlaşıyoruz, tek tek oyuncularla ilgilendiğini ifade ediyor futbolcu. Yani burada hocanın da direkt milli ara var. Milli arada yaklaşık 3 haftalık bir ara var. Bu 3 haftalık süreçte önüne bakması gerekiyor. Eleştiriler olacaktır. Eleştirilerden ders çıkarmak önemli ve eleştirilere takılıp kalmamak önemli. Fenerbahçe adına önemli bir galibiyet, ama Fenerbahçe'de geliştirilmesi gereken oyunsal anlamda hala eksikler olduğunu düşünüyorum.
1: Peki Fenerbahçe kısmını noktalayalım. Tamam. Trabzonspor'la devam edelim. Tabii Trabzonspor ki da tıpkı Fenerbahçe gibi milli araya moralle girdi. Yeni bir teknik direktör Thomas Reis'le ilk maçında Galatasaray karşısında 4-0'lık bir galibiyet elde etti Bordo Maviller ve Trabzonspor açısından da aslında çok kritik bir mücadeleydi. Evet. Olası bir belki de puan kaybında veya mağlubiyette ligin devamı için daha farklı olasılıklar konuşulabilirdi. Puan farkı biraz daha açılabilirdi ama kendi adına çok kritik bir mücadeleden galibiyetle ayrılmayı başardı Trabzonspor. Tabii ki bu galibiyette de öne çıkan isim Muhammed Salah oldu. İki golü ve bir asisti Saviola'ya yaptığı asist ve attığı iki çok aslında birbirine benzer gol. Biri maçın başında, biri de maçın sonunda geldi bu gollerin. Trabzonspor kariyerine de Muhammed Salah 7 golle başlamayı başardı Süper Lig'de. Salim.
0: Öncelikle Saviola'nın attığı golü konuştuk. Çok şık bir gol attı. Burada bir örnek vermek istiyorum. Yani burada bir Trabzonspor'a örnek almak gerekiyor. Oyuncu kontenjan oyuncusu değil mi? Doğru mu? Yaş itibariyle kontenjan oyuncusu. Ligimizde bakıyorum takımlarımıza, kontenjan oyuncusunu almak için alınıyor. Yani hadi bu transferi de yapalım demek için yapılan transferler, kontenjan transferlerinin birçoğu ligimizdeki takımlar için. Burada gerçekten helal olsun. Önemli, potansiyelli bir oyuncu transfer edilmiş. Çok şık bir gol attı. Yani direkt Salah aldat diyor ama aradaki mesafe, topun gittiği
1: zor
0: köşe,
1: gol.
0: Zor
1: yani
0: gol.
1: Tek vuruşla.
0: Zor gol. Bunun benzerini Galatasaray'da Osimhen'in bu tarz attığı goller var. Yaydan ya da yayın gerisinden attığı birkaç golü var. Yani burada oyuncuyu tebrik ediyorum. Transferi yapanları tebrik ediyorum. Trabzonspor çok net ve güzel bir oyunla kazandı. Muhammed Salah restal yaptı adeta. Gemisini kurtardı. Thomas Reis göreve başlayalı 2 gün oldu. Kaya da bahsetti. Başka bir teknik direktör olsa kolaya kaçabilirdi. İşte ben bu maçı tribünde takip edeyim, milli arayla birlikte göreve başlayayım diyebilirdi. Çünkü neden? Bir mağlubiyet onların direkt baktığınızda istatistiğe puan ortalamasında düşüşe sebep oluyor. ama kolaya kaçmadı. Geldi, savaşmayı

0: tercih etti. İki günde de kendi oyun mantalitesini ne aşamada oturtturdu bilmiyorum ama bir şey var yani, geldiği zaman bir değişim olur. Zaten Türkiye'yi bilen bir teknik direktör, Samsun Spor'da başarılıydı. Gerçekten Thomas
1: Rice bu anlamda... Ben özellikle Thomas Rice'ın Trabzonspor'da konferans liginde neler yapacağını merak ediyorum. Yani ligdeki yani, performansı tabii ki önemli Trabzonspor evet. için ama çünkü Samsun Spor'da da çok iyi bir konferans ligi dönemi geçirmişti. Yani hocanın hani turnuvaya dair de tecrübeleri ve deneyimleri var bu anlamda çok yakın zamanda. Ve Trabzonspor mevcut kadrosu itibariyle de aslında kağıt üstünde konferans liginin en güçlü takımlarından birisi. Evet. Hoca Samsun Spor'da biraz daha kısıtlı bir kadroyla bunu başarmıştı. Hatırlayalım evet, o dönemde işte Musaba'nın çok iyi performansı vardı.
0: Musaba'nın.
1: Muadil Majdi çok Muadil iyi Majdi. Sezon geçirmişti konferans liginde. Ama bu Rangelen. Kez daha geniş ve daha yetenekli bir kadroyla konferans liginde ben merak ediyorum neler yapacağını.
0: Ben umutluyum Trabzonspor'dan konferans liginde. Trabzonspor'un Batagov'un durumuna göre stoper, orta saha olmazsa olmaz takviyeler arasında yer alıyor bana göre. Galibiyetten bağımsız özellikle de orta saha takviyesi bekliyorum devre arasında. Kaldı ki bu orta saha üçlüsüyle ilgili Melih, Muçi, Fabinho bu üçlü iç saha maçlarında taraftar coşkusuyla
1: oraya
0: birlikte,
1: mı zaten Folcarelli gelecek?
0: Folcarelli gelecek. Mendy'nin durumu, Mendy de liste
1: dışı. Belki hoca değerlendirebilir.
0: Belki Mendy'yi de hoca değerlendirebilir.
1: Avrupa listesinde var diye biliyorum.
0: Yani evet, şöyle benim. Ki düşüncem şu, bu orta saha üçlüsü iç sahada taraftar baskısıyla deyim yerindeyse sazı elini alır. Ama deplasmanda Anadolu takımlarına karşı hızlı kontratak hücumlarında Anadolu kulüplerinin sıkıntı yaşayabilir. Nitekim bunu orta saha üçlüsü değişti bu hafta. Muçi, Fabinho, Melih oynadı. Geçtiğimiz hafta daha farklıydı.
1: Ozan oynamıştı.
0: Yani burada deplasman maçlarında belki sıkıntı yaşayabilir
1: orada
0: ama
1: Melih de mil takıma çağrıldı. O da kariyerinde ilk kez.
0: Adil çağrıldı ilk evet. kez. Onun dışında ilk kez çağrılanlar
1: İlhan Fakılı var.
0: İlhan Fakılı çağrıldı. Ya ben neye hayret ediyorum biliyor musun?
1: Ne geliyor?
0: Gökhan Keskin hocam, Allah senden razı olsun. Birebir de muhabbetimiz de var.
1: Selamlar buradan, sevgiler.
0: Ya Gökhan Keskin olmasaydı İlhan Fakılı'yı kimse bilmiyordu abi. Yani benim tek üzüntüm buna. Tamam Gökhan hocam da Allah vergisi bir oyuncuyu izlediği zaman bundan olur ya da olmaz.
1: İnanılmaz bir futbol
0: gözü var. İnanılmaz futbol bilgisi vardır. Mesela burada oturup maç izleyelim. Çok kez birlikte bu anı yaşadık. Gol diye sevinirsin. Öyle yapar. Gol değil, vardan döner, offside der. Direkt bunu der. Yani hocam senden Allah razı olsun. İlhan Fakılı'yı yani bizler yani bu saat bu dakikaya kadar Beşiktaş'a gelmeden önce nasıl tanıyamadık? İkinci üzüntüm de nedir biliyor musun? Vakayeme. Yıllar sonra keşfettik Vakayeme'yi. Trabzonsporlu yetkililerden Allah razı olsun getirdiler. Yusuf Şimşek'ten sonra, Abdülkader Keita'dan sonra çalım atan bir oyuncu gördük. Doğru mu? Katılır mısın?
2: Ya iyi oyuncu tabii ki bunlar da.
0: Vakayeme özel bir oyuncuydu.
2: Ama şu var bir de yani Trabzonspor'un şu an Fatih Tekke sonrası. Hı. Şu an hala bu takım Fatih Tekke'nin oyununu oynuyor. Yani çünkü hoca dokunuşu evet derbide
1: çok kısa bir süre.
2: Kısa bir sürede hoca dokunuşundan bahsedemeyiz. Derbi evet Galatasaray'a karşı bir cesaretini ortaya koyup da takımın başına geçmesi önemli bir konu.
1: O biraz hani oradaki dokunuş biraz daha iletişimle hani belki motivasyon tabii. ve konsantrasyonla.
2: Mesela Salah'la hemen konuşması.
1: Evet.
2: Örnek veriyorum. Geldikten sonra birebir de konuşma yapması. Ama şu ana kadar hani dedik ya Melih'li orta sahayı seçti. Aslında yanlış hatırlamıyorsam Ahmet Spor deplasmanı da zaten Melih'le başlamıştı orta sahada da.
1: Doğru.
2: Fatih Hoca. Ondan sonraki süreçte orta sahada kurgu değişti. Biraz daha farklı oyuncular tercih edildi. Şimdi Galatasaray karşısında takım bir kere inanmıştı. Bütün oyuncuların hepsi Galatasaray'ı mağlup etmek adına sahaya çıktı.
1: Sayın Başkan zaten. Maçtan önceki hafta içerisinde katıldığı Aspor'daki gündem özel programında çok net bir şekilde
2: kazanacağız dedi yani.
1: Derbi sorulduğunda Galatasaray'ı yeneriz dedi.
2: Yani burada özgüven hem başkanda hem oyuncularda hem teknik direktörde tam iki gün bahsediyoruz etki ne kadar oluşturabilir ama tabii ki konuşmak da iletişim de burada çok önemliydi. Şimdi Trabzonspor için asıl kritik mesele şu. Bu oyunu sürdürebilmesi gerekiyor. Konferans ligindeki oyununu ben de merak ediyorum ama belki hayırlısı oldu Trabzonspor için.
0: Evet.
2: Hani bu olabilir, kadroyla tabii. daha da başarılı olacaktı.
1: Avrupa Ligi liginde. Daha yıpratıcı bir lig. Bu gerçek.
2: Tabii. Yani

0: dönecek olan orta saha üzerinde bahsettiğimiz isimler var. Yine benzer sıkıntı. Ben şunu hep hatırlatmaya çalışıyorum. 6 haftalık dilimde hangi takımın stoperlerini daha çok beğeniyorsunuz diye soruyorum bazen. Yani
1: çok zor.
0: Çok zor. Ya gerçekten.
1: Şu an çünkü yani iyi bir performans veren bir ikili.
2: Kaya da zor sorular sorar.
0: Aa, yok ya. Yani. Gerçekten yok yani şu an. Ha, 4 büyük takımda var mı stoperde şu takımın ön plana çıkan? Şimdi Davinson Sanchez, Abdülkerim diyeceksin. Trabzonspor deplasmanı Davinson Sanchez'in her büyük maçta olduğu gibi hatasını ortaya koydu.
1: Abdülkerim de iyi başlamadı sezona.
0: Yani işte Fenerbahçe'de Akişik'in yer diyeceksin. 12-13 maç oynamış ön elemelerle beraber.
1: Hazır değil.
0: Hala yani. O güveni vermiyor mesela.
1: Evet.
0: Beşiktaş da aynı şeyi konuşuyor.
1: Hala ikilisini arıyor Beşiktaş.
0: Trabzonspor'da sakatlıktan çıkan oyuncunun performansına kadar oluşacak diyoruz. Savunma kurgusuyla alakalı doğru. Zaten 4 büyük takımın ciddi anlamda problemi var.
1: Katılıyorum. Bu arada ya Thomas Reis konusunda
2: ligin en az gol yiyen takımlarından yola çıkıp bunu bulabiliriz.
1: Ligin en az gol yiyen takımı şu an kim?
2: Bak Kocaelispor.
1: Son rakamları hatırlamıyorum. Galatasaray 10 gol yedi. 13 gol atıp 10 gol yedi.
0: Evet, doğru.
1: Yani mesela bu da şimdi konumuz Galatasaray değil ama aslında bu da
0: geçtiğimiz sezona göre fazla ama fikstür
1: noktalardan birisi 13 gol atıp 10 gol yemesi Galatasaray'ın.
2: Ligin en az gol yiyen takımı ligin en az gol yiyen takımı Kocaelispor.
1: Kaç gol yemiş?
2: 4 gol yemiş.
1: Çok iyi.
2: Hatta ben bu hafta Kocaelispor maçını da takip ettim. Kocaelispor maçında da
1: ligin en çok gol yiyen takımı da Göztepe değil mi Salim? Bakabilir misin? Bir 16 gol sanırım yemiş olmaları lazım ya da 17.
2: Yok, Eyüpspor oldu.
1: Pardon, Eyüpspor oldu 8-0'la doğru.
2: Normalde Eyüpspor maçtan önce ligin en az gol yiyen 11.
1: Doğru,
2: takımıymış.
1: Doğru, tabii.
2: Necati abi yazmış, teşekkür ediyorum. Bu hafta ben Kocaelispor maçını da izlemiştim. Kocaelispor maçında da stoper hattında Dixtel'le Emir Ortakay'a oynadı. Emir Ortakay'ı da çok beğendim. Biliyorsun
1: evet, Emir potansiyelli
2: bir oyuncu. Ümit milli takıma çağrılmasını bekliyordum mesela Emir'in. Ümit milli takıma çağrılmamış. Normalde çağrılıyordu. Bir de bu sezon iki maçta oynadı. Evet. İlk 11. Selçuk'a hoca da şans veriyor. Yani Emir'in bu anlamda gitmesini bekliyordum. Kocaelispor iyi gidiyor. Berkan Kutlu mesela bu hafta maçın oyuncularından birisiydi.
1: Evet.
2: Gaziantep de biliyorsun 2 haftada 4 puan aldı. Gaziantep'i mağlup ettiler. Gaziantep FK'yı. Bence önemli bir galibiyet.
1: Peki. Şöyle yapalım. Şimdi bir video ekrana gelecek. Amelie futbol takımında da mesai geride bıraktığımız gün başladı. Takımın büyük çoğunluğu Demir Ege Tıknaz sanıyorum seyahat programından dolayı henüz katılmadı kampa. Takım Riva'da toplandı ve bununla ilgili de Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar hesabı bir video yayınladı. Oyuncuların şimdi burada hep birlikte stillerini puanlayacağız.
2: Çok zor.
1: 1 ile 10 arasında tamam. Sizlerden puanlamanızı rica edeceğim. İlk olarak Ferdi Kadıoğlu ekrana gelecek. Salim seninle başlayayım. Nedir puanın? Yorumlar mısın bu
2: yani
1: konuyu?
2: Yani sonuçta Ferdi
1: tercih uzun eder misin mesela?
2: Abi bak şöyle düşünmek lazım. Ferdi İngiltere'den geliyor.
1: Evet.
2: Doğru mu?
1: Uzun yolculuk.
2: Hollanda yolculuğu ya da İngiltere.
1: Hollanda'da doğdu.
2: Hollanda'da doğdu. Evet. İngiltere yolculuğu yapıyor. Uzun bir seyahat. Geniş pantolon giymiş. Bence haklı. Havalimanında bu insanlar business uçsa da
1: konfor rahat, önemli.
2: Konfor önemli yani.
0: Geniş pantolon. Giymiş.
2: Şapkasını takmış.
1: Yani bak, de,
2: 1 ile 4 arasında mı 1 ile 10 arasında?
1: 1 ile 10 arası.
2: 8.
1: İyi o zaman. Bak, konfor abi, gerçekten abi, çok önemli bak, biliyor musun? Bak, ben de son gittiğim seyahatte
2: bunları bak
1: tercih ettiğim.
2: Sen tatil yaptın Hollanda'ya
1: tercih
2: gittin.
1: Tercih ettiğim kıyafetler biraz hava şartlarına uygun değildi tamam mı? Bu yüzden de çok fazla eleştiri aldım arkadaşlarımdan.
2: Ben itiraf edeyim mesela söyledim. Ben.
1: Yani benim için konfor çok daha önemli önüne gelir. O yüzden seyahat ederken böyle uçak yolculuğu vesaire olduğunda gerçekten daha böyle rahat kıyafetleri tercih edebiliyorsunuz.
2: Ben mesela itiraf edeyim yani ya ben havalimanında uçak yolculuğum varsa arabamla bir Adana'ya falan gidiyorsam eşortman. Üzerime güzel bir tişört. Yedek tişörtümü de arabaya koyarım. Bu şekilde yolculuk bak, yaparım.
1: Havalimanına gidecek kişi için kemer detayı çok önemlidir.
2: İşte ondan dolayı.
1: Onunla vakit kaybetmemek için genellikle zaten.
2: Jagger pantolonlar evet. Giyilebilir.
0: Çözmüş Salim.
2: Öyle yani, abi.
1: Sen gerçekten Salim
2: ben mesela şeyimdir. Orada güvenlikler biliyorsun titizlerdir. Direkt mesela sıraya girdiğimde hemen bilekliği falan çıkartırım. Telefonu falan hemen çat çat çat koyarım. Tek çırpıda hiç ikinci olmaz. Böyle
1: bravo,
2: abi.
1: Senin gibi görev yolculara adamı. İhtiyaç var havaalanlarında. Pratik.
2: Zaman abi vakit nakit.
1: Sen kaç puan verirsin Ferdi'ye? Tercih eder misin? Kaya sen biraz

0: sanki bu kombini tercih edebilirsin gibi de geliyor.
1: Yok, beğenmedim.
0: Etmez misin? Sen neden, beğenmedin mi?
1: Neden beğenmedim? Yani
2: şapkalar
1: çok,
2: mı?
1: Çok fazla böyle
2: bir bence ayakkabı da çok rahat bir ayakkabı.
1: Hani ayakkabı bence ve gayet, pantolon güzel.
0: Bence gayet güzel.
2: Valiz de güzel. Yani. Kabin baş.
0: Hiç, gayet basit ama.
2: Ne hani mesela hiç kabin şık, kabin valiz abi. Kabin baş. Hiç beklemez sırayı. Tamam, bunlar bu oyuncuların özelliği olabilir, evet. Direkt. Ama oradan evet, o bavulu beklemek var.
0: Ben detayları da...
2: Ben detaylar abi. Güzel böyle. Çelik galiba o.
0: Mutlaka.
2: Niye öyle yapıyorsun? Benim bir gün size anlatayım. Benim bir gün valizim böyle bunun bir plastik olanı vardı. Şansıma o çıkışta hiç bırakmak zorunda kaldım.
0: O valizlerin bazen patlaması daha hayırlı oluyor, biliyor musun?
2: Patladı.
0: Yenisini alıyorsun.
2: Yenisini aldım ama şöyle, bana aldın kumaş olanı de verdi.
0: Peki.
2: Kumaş olan varmış. Ben 6 diyeyim ya.
0: Altı. Kaya 6 diyor Ferdi Kadıoğlu'nun tarzı
2: tamam,
0: için.
2: Tamam, ben 7 diyeyim, belki daha ileri çıkıyor.
0: 8 dedin tamam artık. Ama zaten 8 bu arada biraz, evet yani.
2: Fazla.
0: Fazla yüksek, çünkü daha devamını görmedik.
2: Tamam.
0: Devam edelim bakalım. Ferdi'den sonra kimler varmış? Bir yandan da yorumlara bakıyorum, acaba var mı bu konuya dair görüşler diye. Evet, ikinci isim göremedim.
2: Bartu
0: Oğuz
2: Elmas. Yok, Oğuz Aydın.
0: Evet, Oğuz Aydın. Fenerbahçe'nin oyuncusu. Yine aslında yurt dışında yetişmiş. Tıpkı Ferdi gibi bir oyuncumuz.
2: Oğuz ama... Aydın biçe gidecek gibi giyinmiş ya. Yani
0: Ferdi, Ferdi diyorum, özür dilerim.
2: Oğuz'u da çok severim. Vallahi Oğuz yani
0: şort biraz iddialı değil mi?
2: Şort çok, biraz iddialı. Ben böyle... alevli şort falan bekliyordum.
0: Çok böyle şekilli. Yani desenli bir.
2: Yani desenli yani.
1: Moda ikonu oldu başımıza şu an Salim.
0: Salim için yeni bir konsept bence bu ekranlarda yani, düşünülebilir.
2: Ayakkabı mesela çok rahat ama Oğuz normal arabasını atlayıp gelmişti. Evet, İstanbul'da evet, yaşadığı
0: gerçekten
2: için.
0: Gerçekten öyle yani, evinden çıkıp aracıyla
2: arabaya gelmiş. Muhtemelen kendisi arabayı sürmüşse ayakkabı ondan dolayı rahat. Otomatik vitestir, gaz fren, direkt
0: çarpacak. İstanbul'da hava da fena değildi. Şort
2: İstanbul'da hava da fena değildi ama ben yani
0: kaç
2: o
0: puan?
2: Seni çok severim ama bu 4 abi. Bu 4. Bu kombin 4.
0: Yani... Üstündeki gayet böyle basic aslında, basit bir parça, beyaz, düz. Ama şort 4. Burada evet biraz
2: olmamış.
0: Yani Oğuz olmamış maalesef.
1: Ben 3 diyorum.
0: 3.
2: Bir de o çorap detayı dikkatimi çekti. Yani onu
1: şorttan dolayı 3 diyorum, yoksa yani tişörtü beğendim.
0: Tişört evet gayet güzel. Yani basit.
1: Yani ayakkabı da güzel bu arada ama şort,
2: çoraba ben takıldım.
1: Şort çok bitirdi ya.
2: Çoraba ben takıldım.
0: Devam edelim.
2: Yani bazıları mesela o şortların altına bazı arkadaşlar mesela
0: Bartu
2: şey yapıyor.
0: Bartu geldi bak dümdüz.
2: Bartu mu geldi? O dümdüz. Çorap detayını söyleyebilir miyim?
0: Tabii.
2: Mesela o şort giydikten sonra çorabı normal günlük hayatta mesela direkt şöyle göstereyim. Şuraya kadar falan çekiyorlar böyle tozluk gibi. Bir gün birisine dedim ya, çekmiş böyle dedim. Kardeşim dedim, ayağında varis falan mı var ya dedim, varis çorabı gibi mesela, varis çorapları vardır bilirsin, geçmiş olsun varisi olanlara da, çok ayakta durmaktan olur, berber hastalığı ve ayakta duranların hastalığıdır, geçmiş olsun diyelim, zor bir hastalıktır.
0: Evet, Bartu'ya bakalım bir de.
2: Bartu klasik.
0: Var mı devamı, aç kısmı görebiliyor muyuz Bartu'da, tişört mü sadece?
1: Onun da şok gibi sanki.
2: Ama bir şey göremedik ki, bu kadar mı?
0: Yok, gelecek şimdi, bir oynatalım Bartu'yu biraz daha.
2: Bartu'yu oynatalım
0: altta
2: abi.
0: Altta yani böyle sanki eşortman var gibi geldi bana.
2: Eşortman var gibi.
0: Alt kısmı ama böyle bir...
1: Bartu evden gelir gibi bir...
0: O da yine yani var, işte evet. Fenerbahçe, İstanbul.
2: Doğru. Yani bir Bartu'ya gelelim
0: gayet
2: abi.
0: Gayet konfor ve rahat, ilk bulduğu parçaları giyip...
2: Bir tekrar dönme
0: gelmiş
2: ihtimalimiz var mı?
0: Tekrar bir Salim Bey görmek istiyor. Şimdi gelecek Bartu. Tişört gayet basit.
2: Tişört. Muhtemelen o...
0: Tişört. Yani eşortman o, bence.
2: O şey de
0: çünkü
2: olabilir.
0: Bağcıklı gibi.
2: Eşortmandan bozma şort da olabilir.
0: Şort da olabilir tabii, evet. Ama yani bağcıklı bir parça yani. O ya evet, eşortman ya da şort gibi. Kaç puan
2: rahat jogger olabilir.
0: Kaç puan?
2: Saat,
0: bir şey göremedik
2: saat
0: ama.
2: Detayı var. Tıraşı Azer Bülbül tıraşı. Yani burada taş çatlasın. 4 abi, Bartu da 4. Evden çıkıp
0: Oğuz'la
2: gelmiş yani.
0: Mı? Bence Oğuz bu arada Bartu'dan daha şıktı yani, bence daha az puan sanki Bartu için.

0: Salim. Kaya ne dersin?
1: 2.
0: 2.
2: Bence de 3 ya. 3-3. Oğuz'dan daha
0: üç,
2: kötü. 3.
0: Devam edelim. Biraz hızlanalım. Var, tamam, devamı hemen var çünkü. Bak şimdi çok iddialı bir kombin geliyor. Görüyor musun? Yeni isimlerinden birisi Amili Futbol Takımı'nın Beşiktaş'tan İlhan Fakılı. Şapkası, tişörtü, çantası, çantaları hatta.
3: Çantalar uymamış ama ya.
0: Biraz biri yani sağ gibi omzuna taktığı çanta biraz renkli bir çanta olmuş. Böyle askısı,
3: şapka farklı
0: rengi.
2: Bence iyi ya bu.
0: Tabii İlhan da gurbetçi bir oyuncu.
2: Gurbetçi oyuncu, şapka güzel.
0: Şapka güzel, evet. Yani İlhan'ın tarzına bence uyan bir şapka olmuş. Tişört de fena değil.
2: Tişört de
0: alttaki
2: iyi.
0: Pantolon zannediyorum, o da yine rahat bir tarz, rahat bir
2: rahat
0: parça tercih olmuş.
2: Sol kameraman pantolonunda bence.
0: Sol elinde
2: yanında
0: kutu,
2: cep var.
0: Çanta bence fena değil. Yani çok bence minimum riskle yapılmış tercihler gibi. Yani o yüzden 4. Böyle 5 civarı bir puan.
3: Ben de 4 diyorum.
2: Gibi. Ben ama Ferdi'ye 8 verdim.
0: Ama Ferdi'ninki iyiydi bence.
2: Ferdi'ninki de iyiydi.
0: Şu ana kadar gelenler arasında en iyi Ferdi'ydi zaten.
2: 5 derim ya.
0: Peki. İlhan'a da biraz ortalama bir puan vermiş olduk. Devam edelim. Sırada İsmail Yüksek var. Gayet
2: İsmail
0: iyi bence.
2: Yüksek. Gayet iyi. Evet. Mesela o şeyi atması.
0: Evet, düz yine
2: polar
0: beyaz
2: atması,
0: renk bir tişört.
2: Polar atmış muhtemelen.
0: Altta eşortman zannediyorum. Beyaz bir ayakkabı. Üzerine sweatshirt'ü atmış. Valizi.
2: Şu ana kadar gelenlerden Ferdi ile birlikte en iyilerinden bence.
0: Evet, yani klasik. İsmail de çok risk almamış. Ben bir 7 puan olur diyorum İsmail için.
2: İsmail fena ben değil. Ben de İsmail'e 7 puan veririm.
3: Ben 5 diyorum.
2: Sen de 5'e kendini sabitledin.
0: Bak,
2: abi ya.
0: Atalay Bey demiş ki Salim bana kombin yorumu yapmıyor, tomografi çekiyor. Uğurkan Erez ayağa kalk bir gün geldi diye eklemiş. Allah rahmet. Atalay Özdemir.
3: Şu an en yüksek 6 verdim, o da şeye, kime verdik?
2: Elini korkak alıştırma.
3: Kime verdik ya 6 puanı? Ferdi'ye verdim.
0: Ferdi'ye 8 verdi Salim.
2: Ben severim. Ben beğendim İsmail'in kombinini, 7. Klasik abi. Lacivert mi, pantolon siyah mı? Lacivertimsi gibi değil mi?
0: Evet, devam edelim. Uğurkan Erez benzetmesi için var mı yorumun?
2: Çok yok ya bu, yani güzel bence. Gayet iyi. Aa.
0: Evet, en iddialı kombinlerden birisi Yunus, gayet iyi. Ya,
2: gayet iyi.
3: Gerekiyormuş değil mi puan verirken?
2: Gayet iyi.
0: Kolye gayet başarılı, pantolon gayet iyi duruyor. Üstüne aldığı ceket ya da gömlek, yani
2: işte bu 8
0: tarzı. Saat ve
2: saat,
0: takı,
2: iddialı. Bileklik.
0: Çanta. Yunus, evet.
2: Ben çantalar da uyumlu.
0: Yani ben de bir 8-8.5 diyorum ya. 10 da
2: 9.
0: Ya 10 diyemiyorum çünkü bilmiyorum daha iyi gelir mi acaba ama.
3: Salim el yükseltti.
0: 9 mu?
2: 9.
0: Tabii Ferdi'ye 8
2: verdim. Abi ben Ferdi'ye 8
0: normal
2: verdim. Yüksekten başladım yani. Yunus'unki daha böyle direkt göze hoş geliyor.
3: Yunus'un tam şey ya, modaya ayak uyduruyor yani. Yunus'un giyimi iyidir.
2: Yunus direkt ya, ünlü markalara kapak olur.
0: Evet, Yunus'u tebrik ediyoruz. Gerçekten
2: Yunus'u
0: çok güzel
2: ediyoruz.
0: Bir kombin. Çok güzel parçalar, renkler ve uyumu da çok iyi.
2: Yeni saç şekli de iyi.
0: Koyu renkler. Devam
2: sakal
0: edelim.
2: Tıraşı uyumlu, kat
0: evet,
2: kat
0: evet
2: gitmiş.
0: Yeni zaten saç tarzı da Yunus'un gayet güzel.
2: 9.
0: Bak burada daha net.
2: Aa, burada daha net.
0: Orada Deniz'i de gördük ama Deniz biraz yani Denizgül.
2: Denizgül'e bakalım.
0: Çok benlik bir kombin olmuş.
3: Deniz tam Almanya'dan yani,
0: evet,
3: giymiş şapka.
0: Almanya'dan gezmeye gelmiş.
2: Almanya'dan Kayseri'ye gelen gurbetçi gibi.
3: Yani.
0: Yani.
2: Genelde Deniz, çoktur. Ben yani, Kayseri'de üniversite okudum.
3: Ben bir kardeşimiz. Ben. Yumuşatıyorum biraz. Adam
0: çok,
3: şak diye söylüyor.
0: Çok keskin yorumları var yani Salim'in.
2: Ben ama güzel yani denizi. Nasıl mutlu oluyorsa
0: bak,
2: mesela bak rahat
0: bak,
2: giymiş.
0: Yunus ne güzel, anladın mı? Gayet
2: o da şık. Güzel. Mesela Deniz de güzel, rahat.
0: Ama
2: güzel.
0: İşte burada tabii yaş farkı da var. Bir
2: yaş
0: kuşak
2: farkı
0: var,
2: var
0: yani.
2: Kuşak farkı mı?
0: Deniz 2004 doğumlu, Yunus 2000 doğumlu mu? Arada
2: evet.
0: 4-5 yaş fark var.
2: Evet evet.
3: Kuşak çatışması.
0: Evet, devam edelim. Emirhan Topçu'yu göreceğiz. Emirhan da gayet en basit,
2: basit
0: tercihlerde
2: güzel.
0: Short.
2: Çanta hangi
0: beyaz
2: renk?
0: Beyaz ayakkabı, ki Emirhan'ın zaten genelde ayakkabı tercihleri
2: haki
0: de böyle
2: mi
0: oluyor.
2: Çantanın rengi?
0: Bilmiyorum. Yani böyle biraz
3: yeşil, koyu yeşil.
2: Koyu yeşil.
3: Haki değil ama evet, koyu yeşil. 3.
0: Üzerindeki parça da gayet beyaz. Basit bir parça. Emirhan
2: Şortun ipini bağlayabilirdi.
0: Yine kendi tarzıyla gelmiş bence. Yani Emirhan'ı bence günlük hayatta da dışarıda denk gelsek böyle görürüz. 4 mi diyorsun?
2: 4. Yani bu şey mesela modunda.
0: Çok özenmemiş yani.
2: Emirhan geldim aşağı in kafede oturalım.
0: Tabii tabii. Evet, mahallede,
2: tamam geliyorum abi.
0: Tabii de mahallede semtte kahveye, yani kahve içmeye, kahve derken yani kıraathaneden bahsetmiyorum. Kahve içmeye çıkıyormuş.
3: Böyle sokmazlar zaten kıraathane.
0: Devam edelim. Yavaş yavaş noktalayacağız. Okan Koçuk da yeni üzerimizden mil takımda. Okan da gayet düz spor ayakkabı. Rahat bir pantolon güzel. Ya da eşofman tercihi. O da tabii seyahat, uçak seyahatiyle geldi. Düz beyaz tişört.
2: Güzel mesela. Beş, uçak seyahatiyle gelmiş. Risk almamış. Ben yüksekten uçtuğum için 6 diyorum.
3: Ben de 5 diyorum.
0: Jürisin bugün.
3: 5-5.
0: Jüri çok bonkör bugün. Devam edelim Okan'ı
3: Salim
0: da.
3: Salim bonkör bence.
0: Salim.
2: Çok kötüler gelmiş.
0: Salim 9'u gördü bakalım. Onu görecek mi? Samet de yine düz beyaz tişört.
2: Düz beyaz.
0: Samet'in takıları beğendim. Yani
2: takılar güzel. Saat falan.
0: Bileklik ve saat güzel.
2: Çanta da abartıya kaçmamış.
0: Yo, o da evet gayet sade ama şık bir çanta. Fena değil Samet'te. Görebildiğimiz kadarıyla 5-6 puan hak ediyor.
2: Şortu falan göremedik yani.
0: Şort mu vardı?
2: Şort mu vardı? Ben pantolon mu?
0: Belki başka bir karede görürüz. Devam edelim. Bakalım Samet'ten sonra kim varmış?
2: Bakalım.
0: Orkun. Oo yani.
2: Aa, cross mı giymiş altına terlik?
0: Bambaşka bir kombin.
2: Bambaşka bir kombin.
0: Terlik. Diyorum terlik değil mi artık? Ya yani bunu terlik
2: terlik herhalde abi.
3: Ben anlayamadım.
0: Yeni modada bilmediğimiz böyle bazı ürünler de oluyor. Yunus Emre hakimdir böyle şeyler. Yunus Emre bunları terlik mi diyoruz? Ne diyoruz? Modayı çok yakından takip eder Yunus Emre Kaplanoğlu'nda.
2: Evet. Bence
0: Orkun da yani çok böyle basit yani eline ya. Gelen parçaları sanki uyandıktan sonra giyip Riva'ya gelmiş o da.
3: Tam ikilik bu.
2: Bu arada detay var. Beşiktaş detayı. Siyah beyaz. Şapka siyah beyaz.
0: Evet siyah beyaz yapmış kombini.
2: O da güzel. 5.
0: Orkun'un 5 mi diyorsun? Kayası
2: hadi 6.
3: Ben 2 dedim.
0: Oo.
2: Ben 5 diyorum.
0: Çok uçlardasınız yalnız. 2 ve 6.
2: Kaya Armağan Çağlayan gibi. Popstar Armağan Çağlayan. Yani 2 diyor. Ne giysin yani adam arabasıyla geliyor ya da uçakla geliyor. Ne bekliyorsun abi smokinle mi gelsin?
0: Devam edelim. Bakalım Orkun'dan sonra var mı? Birileri. Ooo. İddialı.
3: Şeyin şortuyla kombin olur. Kimin şortuyla?
0: Oğuz'un.
3: O tabi.
0: Yani, çiçekli desenli.
3: Çiçekli böcekli bir şey giymiş. Beğenmedim.
2: Abi bana çok uzak ya bu stiller.
0: Yani.
3: Beğenmedim Abdülkerim.
0: Salim seni ya. Hayal ettim İki. Biliyor musun? Bir an Turkuaz Medya binasından şu kombini.
2: Bence 2. 2.
0: 2 mi? Ya sen gerçekten bu akşam çok bonkörsün ya. Ben özür diliyorum Abdülkerim'den ama üzerindeki hiçbir parçayı beğenmedim. Takılar ve saat dahil öyle söyleyeyim. Yani hiç gerçekten benlik değil. Ben yani 1 puan.
3: Sen de anlarsın modu.
0: Yani Salim 2 puan yine bence bonkör.
2: Sırada kim var?
0: Bakalım
3: ben,
0: devam
3: ben
0: edelim.
3: Ben de beğenmedim. Ben de 2 diyorum.
0: Abdülkerim son mu acaba? Ha bak gayet güzel. Altay.
2: Ama Abdülkerim'i tebrik ediyorum. Kaya ile beni ortak noktada buluşturdu.
0: Ben Altay'ın tarzını
3: Orkun
0: beğendim.
3: Orkun Aksız güzel.
0: Altay da.
2: İsmail'e kaç vermişsem Altay'a da aynı. Aynı
0: Altay da gayet bence güzel. Yerinde bir kombin yap.
2: İsmail'e 7 mi vermiştim?
0: Olabilir.
2: İsmail'e 7 vermiştim. Altay da 7.
0: Ayakkabılar güzel, iyi.
2: Ayakkabılar iyi.
0: Devam edelim. Altay da gayet iyi bir kombin tercih etmiş. Evet Uğurcan çok o da basit. İşte düz beyaz tişört, şapka, şortman sanırım. Ayakkabılar da gayet basit. Uğurcan da çok riske girmemiş. O da
2: riske girmemiş.
0: Kemerburgaz. Kemerburgaz'dan yani, Riva'ya.
2: 5.
0: En rahat. Kıyafetlerle. 5 mi?
2: 5.
0: Muhammed'i.
2: Muhammed Şengözer de 4.
0: Kaya. Sen Uğurcan'ı yani, puanlamadın.
2: 4 dedi.
0: 4 mi dedin? Muhammed.
3: Muhammed de yani beyazın siyah hali gibi düşünelim. O da 4. Çok fazla bir esprisi yok.
0: O da düz basit parçaları seçmiş evet. Devam
2: bir tek
0: edelim.
2: Şapka ve gözlük detayı var Uğurcan'da.
0: Evet.
2: Muhtemelen öğlen saatlerinde gittiler. Öğlen saatlerinde güneş vardı.
0: O detaylarla ne oluyor peki mesela şapka ve gözlükle?
2: Onlar önemli yani şapka gözlük.
0: Ya beğendin mi yani parçaları hani? İyi mi? İyi bir gözlük ve şapka mı tercih etmiş? tasarım beğendim.
2: Ama alıp takmadım.

0: Yani görüntü güzel.
1: Beğendin mi işte onu soruyorum.
0: Yani o detaylar güzel bence. Saat detayı var Uğurcan'da.
1: Evet.
0: Dijital saate benziyor.
1: Evet.
2: Bitti galiba. Var
0: bitti mı?
1: Daha var mı devamı? Bir tane daha varmış. Haydi onu da görelim. Aa, Barış var arkada. Bir dakika. Biraz geri alabilir miyiz? Özür diliyorum. Çok böyle ucundan görünüyor ama bak arkada görüyor musunuz?
0: Gördük.
1: İşte star. Arkada işte 10 puan bence Salim Barış'a verirsin diye düşünüyorum. Bak göründüğü kadarıyla Barış yine kendi
0: çanta beyaz gibi. Tişörtlü uyumlu İktidarlı. Saat.
1: Bak saat çok iyi. Buradan görebildiğim kadarıyla.
0: Biraz gözlükler daha böyle güzel. Oynatırsan görebilir miyiz ayaklarını?
1: Ayakları göremeyiz bence. Ya bak üzerine giydiği tişört çok böyle basit aslında düz renk beyaz ama gayet güzel bir.
0: Güzele benziyor 9. Yunus'la aynı var.
2: Görmedim bile adamın tamamını.
0: Yok ya bence 9 vermem ya Barış'a bakın.
2: Ne 9 ya?
1: Ben görebildiğim kadarıyla 8-9 veririm bu arada gayet iyi görünüyor.
0: Bu
1: yani.
0: Arada iyi görünüyor.
1: Özenmiş belli ki. Adil son bir dakikamız.
0: 8 veriyorum. Adil'i de puanlayalım.
1: Barış'a 8 mi?
0: Barış'a 8 verdim.
1: Adil o da hayırlı gelsin. Olsun. Yeni
0: hayırlı yüzü. Olsun. Adil de Konya'dan geldi.
2: Barış 6, Adil 3.
1: Adil'e niye böyle bir acımasızca bir puan?
2: Ne oldu Adil'e? Ya klişe.
1: Yani düz gayet.
2: Yani Orkun da öyle.
1: 3 hani vasat yani. Hani bu Adil düz yani.
0: Düz abi
1: beş.
0: Normal.
2: Orkun da düzdü. Şort hali yani.
0: Sen 5 mi veriyorsun?
1: Biraz orada iddialıyım.
0: Sen 5 yani. Mi veriyorsun?
1: Ben 5 veririm Adil'e.
0: Ben de 6 verdim.
1: Evet. O da çünkü seyahat var belli ki biraz yorucu.
0: Seyahat var.
1: O yüzden
0: var.
1: Basit.
2: Ama bence en iyi giyinen Yunus yani.
0: Ne? Yunus. Bence Yunus. Ben Yunus 9 verdim
1: ve
0: Yunus'a.
1: Ve Barış'ı ve Ferdi'yi ben beğendim.
0: Yunus, Barış,
1: nokta
0: Ferdi.
1: Noktalıyoruz. Teşekkür evet. ederim. Biz Amili futbol ediyoruz. Takımımıza da şimdiden başarılar diliyoruz. Tabii ki biz biraz işin hani futbol dışında saha dışı kısmını geçtik. Uluslar Ligi heyecanı bu ekranlarda olacak. 25-28 Eylül ve 2-5 Ekim tarihlerinde bu milli arada tam 4 mücadele Turkuaz Medya kanallarında olacak. Noktalıyoruz. Son sayfanın sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
3: Tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: Alışılmadık.
1: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Artı Futbol'a hoş geldiniz. Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Süper Lig'de milli aradayız ve milli araya da Ahmet lider girdi. Galatasaray ve Beşiktaş da takipçileri konumunda. Tabii ki 3 haftalık bir milli heyecan var. Büyük bir heyecan yaşayacağız Turkuaz medya ekranlarında. Hem milli takımımızın hem de diğer önemli milli takımların, dev takımların maçları da Turkuaz medya ekranlarında sizlerle buluşacak diyelim. Biz tabii ki geride kalan haftadan başlayacağız ki konuşulacak çok fazla maç var. Trabzonspor, Galatasaray, Ahmet Beşiktaş, Fenerbahçe, Eyüp, birçok önemli detay var. Bunları konuşacağız. Oradan da yola çıkaraktan milli maça doğru hep birlikte yol alacağız. Levent Düzemen, Zeki Uzundurukan, Zafer Tüzün benimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Valla işte lig başlıyor, transfer dönemi bitti, ne olacak bakalım derken ilk bölümü tamamladık. 6 maç geride kaldı. Takımlar da ilk bölümü geride bıraktılar. Bazı takımlara iyi şüphesiz, bazı takımlara da dönüşten sonra geleceğiz, yaramadı diyebiliriz. Şimdi tabii yavaş yavaş artık gündem maddelerine geçeceğiz. Galatasaray Trabzonspor deplasmanındaydı. Bu maçla başlamak istiyorum Levent abi, ki senin yorumların da hem maçtan sonra hem de YouTube'da yaptığın yorumlar da hala konuşuluyor, yankı buluyor. Özellikle Okan Hoca'ya eleştirilerim vardı. Çok acayip bir maç oynandı Trabzon'da. Çoğu kişinin kabul edelim ki beklediği bir skor değildi. Galatasaray milli araya moralsiz giriyor diyeceğim ama bir oraya şer koyuyorum. Puan tablosuna baktığımızda Galatasaray için sıkıntılı bir nokta yok. Ama alınan mağlubiyette sıkıntılar var. O günden bugüne yansıyanları biraz konuşalım istiyorum.
3: O günden buraya yansıyanlar, herkes milli takıma gittiği için çok yansıyan bir şey yok. Bugün gündeme düşen tek önemli şey Galatasaray yönetiminin yaptığı bir açıklama var. Ama maça dönüp bakarsan tabii bütün camia, taraftarlar çok üzüldüler farklı skorla kaybetmeye. Maçın analizini genelde yaptık zaten. Bir büyük takıma yakışmayan goller yedi Galatasaray takımı. Ben bu konuda eleştirileri dile getiriyorum. Bir tanesi şu. Bu sezon Galatasaray 2 tane kopya gol yedi Göztepe'den arka direkte. 2 tane golü de Salah'tan yedi, kopya gibi. Allah aşkına, yani bugün zannedersem Konyaspor'du, Trabzonspor'la oynarken Masuaku'yu başına dikti biliyorsun.
1: Evet.
3: Bekçi diye. Salah etkisiz hale getirdi. Doğru. Salah gibi bir dünya yıldızı ve Liverpool'da bu tür deparlarıyla tanınan ve attığı gollerle tanınan bir yıldıza karşı önlem almamak doğru bir şey mi? Ya şunu söylemeye çalışıyorum. Bakın, bir takıma gidiyorsunuz. Dakika 4. dakika cümbür cemaat hücuma gidiyorsunuz. Bir şey anlattım. Zafer Hoca burada yıllarca top oynadı. İşin gerçeği şu. Onu soracağım. Hücuma giderken rakip takımın hızlı bir oyuncusu varsa onunla geride kalmasını kim söyler hocam?
4: Teknik direktör.
3: Kenardan uyarır. Veya tabii, takım işte kaptan söyler. Veya alışkanlık şudur.
4: Maçtan önce
3: maçtan
4: de
3: evvel
4: söyler onu.
3: Şöyle diyor. Zafer Tüzün hızlı oyuncudur. Aman yan başında çabuk bir oyuncu lazım. Yani öyle laf ve bir tabii, laf lafına değil yani bu işler. Tamam, bir oyuncu koyar değil mi hocam?
4: %100.
3: Ya ben Galatasaray takımı, Salah gibi oyuncu bu kadar rahat bırakılır mı ya? 85 metre götürdü, bir kişi yetişemedi ya.
0: Hani o gün
3: bir kişi yetişemedi.
0: Devre arasına söyledim. Dedim ki bir oyuncu marke hakkı olsa teknik adamın, ona herhalde Trabzonspor'da değil mi böyle bir pozisyonda Salah'tan yana kullanırsın,
3: evet,
0: dedim.
3: Evet. Bunu yapmıyorsun.
4: Ya somut görev vermiyorsun.
3: Evet, vermiyorsun.
4: Salah gibi bir adam var, somut görev vereceksin.
3: Vermiyorsun ve gol yiyorsun. Kolay gol yiyorsun.
0: Çok.
3: Ben mesela geçen gün Zeki Müdür'le oturdum odada, odasında çay içerken falan konuştuğum bir konu vardı. Ya kardeşim, Uğurcan bu takımın bir efsanesi. Kaptanı, şampiyonluk kaldırmış, kupasını kaldırmış. Geçen sene adam konsantre olamadı. Bu maçta da olamadı. Bütün toplarda yere oturuyor. Bir şey söylüyorum. Oyuncuyu kazanmak lazım. Bak, milli takımı da düşeceksin Galatasaray kadar. Sen Cankat'la oynasan ne fark eder ya?
4: Ya,
3: ne fark eder soruyorum ben sana.
4: Levent abi, bunu sen söylememelisin. Bunu hoca düşünmeli.
3: Tabii ya, mesela ben maçtan ben evvel de
0: şey
3: söyledim.
0: Bunun da şöyle riski var. Şimdi Cankat çıktı var diyelim ki. Var, şöyle var. Cankat çıktı, iki tane hatalı gol yedi. Bu sefer de diyecekler ki elinde Uğurcan gibi kalecin var, Cankat da oynuyor.
3: Peki bir şey söyleyeceğim. Nereden maçta geçen gün lig maçında şey sakatlandı. Çıkmadı, sakatım dedi. O Uğurcan kenarı geldi. Yani Çorum maçı hatırla.
0: İyi oynadı Cankat.
3: İlk performans. 2-2 bitti. 2-2 bitmesine yetkenlerden biri de Galatasaray'ın kaçırdığı gollerin ötesine Cankat'ın yaptığı kurtarışlar. Doğru mu?
0: Doğru.
3: İyi oynadı. Peki böyle düşüneceksin bunu ve bu kaleciyi hazırlayacaksın.
4: Levent abi, bu bir maça de taraftar mantığıyla düşünürsen, evet, o zaman kimseyi ilk 11'e koymazsın. Evet. Senin kendi fikrin var. İkna edeceksin söyleyerek. Kardeşim bu söyledik, böyle
1: konuşursun. Etkileniyorsun. Yani. Olumsuz etkileniyorsun. Tribünler ayağı her top alışında kaleci Uğurcan'ı ıslıkladı. Bakmıyor geride. Bizi doğru. Terk ettin gittin gözüyle bakıyorlar ona. Oysa Trabzon sattı. Öyle
2: doğru.
1: Değil mi?
2: Doğru.
1: Trabzon sattı, Galatasaray aldı.
2: Çok da büyük para kazandı.
1: Evet.
2: Trabzon.
1: Ya para kazandı bu işten. Tabii. Trabzonspor. İşin gerçeği bu. Ama taraftara bunu anlatamazsın. Taraftar bizi terk etti, gitti, bırakıp gitti diye bakıyor olaya. Islıklıyorlar. Onların hakları bu şekilde görüyor, hak görüyorlar kendilerine. Şimdi bunu geçelim bir kenara. Tamam, maç 3-0. Oyunun içerisine görüyorsun. Mesela bu yabancı hocalarda da var. Mesela Beşiktaş'ın maçına bakıyorum. Sağ tarafta oynayan Poku muydu neydi?
5: Poku.
1: Evet. Abi bir şey oynamıyor. Evet. Çıkart al adamı oraya Çerni. Bir iş bitecek. Erken müdahale etmek ayıp mı abi, evet, futbolda? Ya.
4: Çıkar 25. dakikada.
1: Bir oyuncu çıkmaz mı 20. dakikada? Çıkar, baktı ki rakibi altında eziliyor. Geçemiyor. Hiçbir katkısı yok. O zaman sinirleniyor. Atılsın mı? Hayır, çıkart. Aynı şey Deniz Gül için geçerli. Sen bu ligin en çok koşan, iyi mücadele eden, gerçi hata yapanlardan Barış'ı kenarda oturtamazsın. Oturtamazsın. Sen Yunus'un, Sani'yi oynatacağım diye Yunus'u yerini bozma. Bak Yunus 10 numara oynayamaz. Çünkü 10 numara oynaması için adam top alması lazım. O dikine giden bir adam. Adana Demirspor'da yıldız oldu, ondan vazgeçemiyor Montella. Galatasaray'da da kendi doğruyu yaptı Okan Hoca, doğru. Aldı Yunus'u sağda oynadı, maçları kazandın. Maçları kazandın. Leroy Sané oynadın, maçları kaybettin. Defansa gelip yardım etmiyor. Avrupa'daki yenilen golde de Sané var. İkisini doğru. Takip etmiyor. Şeyde de Trabzon'da da yine Sané var. Sallayın bölgesinde kimsenin onun desteğe gelmiyor. Gelmiyor. Sallayın bölgesinden gol yiyor Galatasaray takımı ya. Devşirme sahibi. Yaptığı gereksiz faullerden dolayı gol yiyor. Devşirme sahibi. Bunları önleyebilecek hoca sensin. Biz bunları söylüyoruz. Hala da bunları yapmadan ısrar, aynı kadroyu ısrar etmenin anlamı yok. Bazen tekmili mekanda ferahlık vardır ya. Adam bir gün oynatırsınız. Barış'ı sağ bek oynat bir gün. Sallay'ı sağ çık oynat. Kalksın şey nedir onun adı ki. Leroy Sané kulübe de otursun ya.
5: Zaman zaman bıraktı da gerçi.
1: Tamam bırak, Liverpool maçını bıraktı bak. Ben öyle söyledim hocaya. Cesaretli olacaksın hocam. Sen Galatasaray'ın hocası. 4 yıl şampiyon olmuşsun. Elinde kapı gibi güç var. 4 sene hiçbir teknik direktör de yok. Bende liste var burada. 14 tane hocayı göndermiş takımlardan. Bak. Trabzon, Beşiktaş, Fenerbahçe'de. Yanlış mı?
5: Ya.
1: Ben onu söylediğim olay bu. Ya bundan etkileniyor.

0: Etkileniyorsun. Yani fikir alışverişini doğru yapmıyorsun. Kadro belki senin alt kadro sana yetmiyor. Destek vermiyor akıl yönünde. Yani böyle bir hata olur mu? İşte Abdülkerim bak yetişemedi yine oyuncuya. Kızmasın Abdülkerim bak. Fransa ile oynuyorsun. Mbappe ile oynuyorsun. Yani orada bir sürü Desire Doué var. Bu tür oyuncular var kolay yerden çok geçen. Yani değil mi?
1: Çok.
0: Mesela şeye Liverpool'a transfer. Barcola var. Ben söyleyeyim. Onları önlem almazsan adamın içinden geçerler. Bak söylüyorum sana.
1: Doğru.
0: Yani o kolay değil yani ben oynatırım diye. Montella'ya buradan uyarıyorum.
2: Sen hatırlarsın abi biraz latifesini yapacağım da 2000'lerin başında hani bir Milan Fenerbahçe maçı döndürmeyin Şevçenko'yu vardı ya.
0: Biliyorum yani şey.
2: Onlar dönerse
0: şey oynuyordu. Şevçenko'yu olur. Defansa kim oynuyordu olur, hatırla?
2: Servet oynuyordu.
0: Servet oynuyordu sonra Galatasaray'a geldi.
2: Hocaya da selam olsun da.
0: Gerçek bu hocalık yaptı, topçuluk oynadı. Gerçek şu.
2: Tabii tabii. Evet.
0: Bu adam yetişecek abi. 1.95'lik Galatasaray bu oyuncuları neden transfer etti ben merak ediyorum. Oynamayacaklarsa niye transfer ettiler? Leste adamın dedim ki hiçbir kreatif yönü yok. Hiçbir katkısı yok. Adam daha birinci dakikada top yerdeyken adamın dizine vuruyor. Abi gözünde bir sıkıntın var abi bunda.
2: Leste de Fransa U21'e seçildi ona gidiyor.
0: Seçilsin ne abi, Fransa evet, seçilmesi bir fayda var mı? U21 affedersin evet. Ya. 20 yaşındaki Kubarsiye İspanya milli takımının sağ stoper olarak oynuyor.
2: Tabii,
0: 21 yaşa seçilse yani. 21 yaş bu büyük yaş abi. 17'ye diyorsan 16 yaşa diyorsan saygı duyarım. 15-16 yaşlar seçilirse saygı duyarım.
2: Evet, şundan dedim abi. Ama Fransa'nın öyle bir geniş havuzu var ki hani altyapıda da yani oraya da seçilmesi hala orada bir kredisinin olduğunu gösteriyor.
0: Sevgili Ömer. Ama bak şimdi. Teknik direktörü Okonucu'yu bu konuda eleştiriyorum. Konsantre ol. Sahada kal. Atılma. Kart görme. Mümkün olduğu kadar. Ben dedim demedim. Başka bir şey değil. Mimleniyorsun. Katılma takımın sana ihtiyacı var. Futbolcu hocayı görmek ister. Tribünde değil sahada görmek ister. Bu kadar basit. Şu uyarıyı sen yapacaksın. Salah'la eşleş diye. Bunu maçtan evvel yapacaksın. Diyeceksin ki Jakobs'a sen taç atma. Sen hızlı oyuncusun Salah'ın yanında kal.
2: Yani o mimlenme olayıyla da ilgili abi. Az sonra o konuyu bir açalım. Başka dile getireceğim bir şey olacak. Çeki abi şunu soracağım. Deniz ve Leao. Geçen yıldan sadece iki tane transfer ilk 11'deydi. Trabzonspor evet. Maçında. Ama bu Galatasaray Çorum'dan 2 gol, Başakşehir'den 2 gol, Göztepe'den 2 gol, Lizbon'dan 3 gol, Trabzonspor'dan da 4 gol yedi.
3: Evet.
2: Yani baktığımızda 9 tane oyuncusu aynı olan geçen yıldan Galatasaray. Peki bu sezonki bu savunmanın, daha doğrusu takım savunmasının alem vermesindeki sorun hangi noktada?
3: Tabii. Yani ligde 6. haftalar itibariyle son 60 yılın en kötü savunması, en kötü performansı. Bugün de gazetelerde her yerde A-Spor'da da gün boyu işlendi. Uğurcan Çakır konusunda Levent abiye sonuna kadar katılıyorum. Galatasaray kalesine 19 şut gelmiş. Geride kalan 6 maçta 10'u gol olmuş. 9'unu kurtarmış.
2: Çok kötü istatistik.
3: 10'u gol olmuş. Yani oradan bakmak lazım. Bir defa Uğurcan Çakır duygusal. Nasıl duygusal olmasın ki? Yani kader birliği yaptığı bir şehir, kendi Uğurcan'ı Uğurcan yapan bir takım ve arkada 45 bin taraftar ayağına her top geldiğinde, eline her top geldiğinde ıslıklıyor. Yani o psikolojiyi kaldırmak kolay değil. Bence de can kat olabilirdi ama yani burada Muhammed Salah konusunda asıl ben bu kadar Okan Hoca'nın duyarsız kalmış olmasına inanamıyorum. Dünya üzerinde önlem, bütün futbolculara önlem almayabilirsiniz ama Muhammed Salah'a önlem almak zorundasınız. Liverpool'da da bunları yaptı. Yani Arsenal'e yaptı, City'ye yaptı, Manchester United'a yaptı. Yani boş alan bulduğunda gidip atabilen bir oyuncu ki burada aslında sadece Jakobs ya da Abdülkerim Bardakçı'ya değil, bence orta sahada Saray'ı da, Torreira'yı da aman yani savunmanın önünde bunlar da dalga kıran değil mi? Kaymaları yapın önüne. Önce biz yani bir darbe sizden görsün. Ondan sonra sizi geçerse Jakobs ya da Abdülkerim Bardakçı'yla baş başa kalsın. Ama o kadar yani sanki sahada hiç rakip yokmuş gibi gitti biliyor musun? Kendi sahasından aldı. 85 metre 34 yaşındaki bir oyuncu 85 metre top sürüyor, kaleciyle karşı karşıya kalıyor.
2: Şöyle söyleyeyim
3: attığı
2: abi,
3: üçüncü golde bak.
2: Dördüncü dakikada Muhammed Salah 90+4 tabii. Dakika gol attı.
3: Bak. Üçüncü golünde de 76 metre sürüp gol atıyor. Demek ki soyunma odasında Ya bu golü nasıl

0: yedik diye hiç konuşulmamış.
1: 113 metre.
0: Bunun tartışması, muhakemesi hiç yapılmamış. Ya Muhammed Salah 85 metre top sürüp gol atıyor. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar dememiş Okan Hoca. İlk yarıda ne yaptıysanız çıkın ikinci yarıda da aynısını yapın demiş belli ki. Okan Hoca bir defa sanki tükenmişlik sendromu yaşıyor. Yani lig başlamadan da yaşıyordu bunu hazırlık maçlarına dikkat ederseniz.
2: Doğru.
0: Kırmızı kart görmesi, kenarda sürekli itiraz etmesi. Hocayı şuradan anlayabiliriz. Hepimiz etten kemikten yaratıldık. Hep önde gidiyor. Arkadan takip edenler var. 4 yıldır şampiyon yapıyor. Bu sene de hocanın omuzuna öyle bir yük yüklediler ki geçen yılki Şampiyonlar Ligi başarının üzerine çıkacaksın Okan Hoca. 5'te 5 yapacaksın. 27. şampiyonluk. Ama
2: transfer
0: geciken transferler, başkan kendi çapında anlattı işte 50 milyon euro tasarrufumuz oldu geç transfer yapmakta dedi. Ama hiçbir oyuncu hazır gelmemiş kardeşim. Yani hiç bakıyorsun Leao'ya, Leao hala bak o şampiyonluk sezonu 3 sezon önceydi değil mi? O şampiyonluk sezonundaki Leao değil, hep geriye giden, geçen yılın da gerisinde yani Milan'daki performansının da gerisinde bir performans sergiliyor Galatasaray'da. Çok böyle yürekli oynamıyor. İşte bu takımı Osimhen yok, ben sırtlıyım diye böyle topu ısıracak hırsta, enerjide değil sağ kenarında. Leroy Sané'ye bakıyorsun ya, bu adam işin şov tarafında. Yani topla bir sanatçı edasıyla haşır neşir olan bir oyuncu. Takım umurunda değil. Ayağıma gelsin birkaç çalım atayım, şut atayım. Beni Galatasaray ya da diğer takım arkadaşlarım hiç ilgilendirmez. Zaten Almanya milli takımında da seçilmemişim. Klopp benim hakkımda çok ayakları yere basmıyor. Onunla konuşacağım.
2: Ve iki moral bozuk kadroya, yani 44 kişinin içerisine seçilmemişsin.
0: Tabii seçilmemiş. Geniş kadroya da seçilmemiş. Zaten böyle bir oyuncu. Yani Galatasaray'a geldiğinden beri.
3: Ama şimdi Almanya'da tutturuyorlar. Almanya'da tamam. Dünya Kupası'ndan sonra büyük tabii tepki gösterdi. Doğru, spor severler.
2: Şimdi,
3: o da etkili yani bence.
0: Evet. Ya bu şampiyonlukları hani Okan Hoca diyor ya, kader birliği yaptı oyuncular çok omurga böyle şampiyon oluyoruz, çok yaşa Levent abi.
2: Sen de.
0: Ya Barış Alper Yılmaz, bu kadar kötü oyuncuların, bu kadar performansı düşük oyuncular varken Barış Alper Yılmaz'ı niye kesiyorsun? Bir yerde patlayacak Barış Alper Yılmaz. Savaşıyor, en azından rakiple boğuşuyor. Sana da bunu görebiliyor musun? Bir tarafa koymuşsun nedir o Leao'yu. Leao da ayağına top gelince oynayan, sorumluluk almayan böyle bir oyuncu. Öyle olunca ne oldu? Galatasaray'ın kanatları hiç çalışmadı. Şimdi Batrokov almışsın 10 numara. Ya et mi tavuk mu, hani öyle derler ya. Belli değil oyuncu. Yani şu anda Osimhen'le birkaç maçını gördük.
2: Görülmedi şöyle, yani oyuncu.
0: 10 numara değil mi? Bir virtüöz gibi, ne bileyim, bir maestro gibi takımı yönlendirir, atakları olgunlaştırır, hücumu olgunlaştırır. Osimhen'le birkaç maçını gördük. Osimhen'in yanından ayrılmıyor. Hani ondan düşerse, o vuramazsa ben vurayım gol atayım sevdasında. 10 numara bu değil ya. 10 numara futbolcu nasıl olur? Bence Batrokov'u anlatmaları lazım. Evet, ilerleyen zamanlarda çok çok iyi olabilir ama şu anda Galatasaray'a bir katkı verebilecek durumda değil yani böyle büyük maçlarda. Hele Şampiyonlar Ligi'nde bana göre hiç değil. Yunus, şimdi işte diyorum ya, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakçı. O kadar yoruldu ki bu oyuncular. İşte Dünya Kupası, Milli Takım, Şampiyonlar Ligi, Lig, Ziraat Türkiye Kupası. O konuca hep bu oyuncular üzerinden başarı elde etti. Ama oyuncular da çok yoruldu. Hiç dinlenemediler ki. Ya ben hani Galatasaray'ın gerçekten Trabzon'daki maç üzerinden eleştirebiliriz ama Galatasaray benim için yine en büyük şampiyonluk adayım. Çünkü niye? Hocası şampiyon olmayı biliyor. Arkasında çok güçlü. Bu işin bürokrasisini bilen güçlü bir Dursun Özbek var. Galatasaray taraftarı olağanüstü destek veriyor takımına ve en önemlisi sürekli şampiyon olan bir omurgada duruyor. Yani ona baktığında ben yine Galatasaray'ı çok şanslı görüyorum ve Galatasaray böyle bir krize girdiğinde, böyle bir yenilgi yaşadığında güçlenerek çıkıyor. Şimdi milli takım arası fırsat ve Osimhen geldiğinde bu takımda eli belinde dolaşan oyuncu oldu mu Osimhen fırçatıyor. Okan Hoca atmasa bile kenardan. Osimhen bağırıp çağırıyor. Ne yapıyorsunuz siz diye. Öyle bir şansı var. Ya Osimhen olsa böyle mi olurdu Trabzon'da? Hiç olmaz, öyle olmazdı.
2: Evet.
0: O yüzden hani bir yol kazası diyeceğiz. Ama Okan Hoca'nın da çok fazla hani mesela İlkay Gündoğan. Ya İlkay Gündoğan bu kadar mı kötü? Bu kadar mı futboldan soğudu? Ya bir görelim ya, İlkay Gündoğan'ı göremiyoruz. Bir 90 dakika bir maçta oynatsın.

0: Eyüp Spor maçında oynatsın mesela. Yani ya zorluk derecesi olmayan bir maçta görelim biz İlkay Gündoğan. Onu da bu kadar orta saha zayıfken oyunun içine sokmak lazım. Çünkü çok İlkay Gündoğan bu ya.
1: Sezon sonuna kadar İlkay'ı görmeyeceğiz gibi bence taraftarlar da biraz unutmaya başladı.
2: Sezon yani, ortasına kadar sanmıyorum. Görebilirsin gibi mi?
1: Yani belki sezon sonunda bulmaz, sezon ortasında da yollar yani ayrılabilir.
2: O konuda bak bir şey söylüyorum. Tabii ki herkesin bakış açısı çok farklı. Ben de İlkay'ı çok eleştiren insanlardan bir tanesiyim. Ama şunu net söyleyeceğim. Muhsin Hoca'nın bir yazısını okudum, Ertuğrul.
1: Ertuğrul. Çok şimdi güzel maç analizleri yapıyor hoca.
2: Yapmış Galatasaray analizinde. Diyor ki İlkay topu yönetirken orta alanda arkadaşlarının rakip sahaya yerleşme planlamasını yapar. Görerek bilerek basit oynar. Ayrıyeten de diyor ki sıkışan oyunun yönünü bir anda değiştirir diyor. Yani açar diyor yönü, kilit vazifesini yapar. Şimdi böyle bir İlkay'dan bahsediliyor Manchester United'da. Bu İlkay Galatasaray'da varsa Galatasaray katkı yapmalı. Ama bir yerden de gelen bilgiye göre, bu dezenformasyon da olabilir, itibar suikastı da olabilir, dönüyor ki idmanlarda çalışmıyor. Ama öyle demiyorlar. Ben mesela bir iki tane yönetici de sordum, çok çalışıyor dediler. Çalışma lafı bir defa şeye gitti, taça gitti öğrendiğim kadarıyla bir. İkincisi diyorlar ki mesela koşullarda eksik kalıyor diyorlar. Bunlar hep dezenformasyon. Yani bunlar oyuncu itibarsızlaştıran bilgiler. Ama bu oyuncu böyle değil. Mesela eşinin yaptığı açıklama çok ilginç tabii yani. O bir
1: Okan
2: defa
1: hocaya sorun
2: bütün saçları seçimde yerinden oynatır. Diyor ki neden oynamıyor diye bize kızmayın, hocaya sorun.
1: Yani orada direkt yani doğru. Hocaya yani salvo var açıkçası.
2: Alıyor
1: yani
2: topu hocanın kucağına bırakıyor tabii, yani tabii, bir ölçüde. Tabii. Şimdi burada Okan hocanın buna bir çözüm üretmesi lazım. Çünkü İlkay isteyenlerden bir tanesi kendisiydi. İlkay geldiği sezona iyi başladı. Özellikle Liverpool maçında iyi oynadı. Artı Başakşehir maçında iyi oynadı sakatlanıncaya kadar. Bunu doğruyu konuşalım. Fakat sonrasında bir açıklama yaptı. Yani takımda o kadar çok sakatlık var ki dedi. Ben kendim de sakatlanmamaya özen gösteriyorum dedi. Yani dikkat doğru, etmeye doğru çalışıyorum. Oynamaya çalışıyorum. Bu ifadeler ona ait biliyorsun. Ama bu kadar bir adam hiç oyuna giremeyecek kadar mı kötü ya? Ya eğer öyleyse suçlu İlkay. Değilse o zaman
1: Okan hocanın tabelasında soru işareti olarak kalacak. Ömer. Hocam konuya girmeden şunu soracağım sana. Şimdi bir hafta geçseydi, lig bitip bir hafta geçip biz bu programı yapıyor olsaydık diyecektim ki hocam ya tatile gittin ya solaryumda fazla
3: yok,
1: yandın.
3: Yok, ben torunla oynuyorum abi. Bahçede torunla oynarken bu amele yandı.
1: Güzel güzel. Seni
3: sürekli diğer taraflarda yanık yok.
1: Seni sürekli böyle butonda görüyorum.
4: Fotoğrafları görüyorum.
1: Maşallah var hocamın.
3: Yani.
1: Hocam onun dışında Zeki abiden kaldığı yerden devam edeyim. Sen yine kendi ekleyeceklerini de eklersin ama şu soruyu sormak istiyorum sana. Victor Osimhen'siz Galatasaray son 10 maçında 4 kere kazanabilmiş. Yani %40 galibiyet yüzdesi demek bu. Osimhen yoksa sence de Galatasaray yok mu?
3: O şimdi öyle bir kamuoyu yaratılıyor da sen 4 sene şampiyon olan bir teknik direktörsen eldeki mevcutlarla değişik fikirler üreteceksin. Yani mesela deminden beri bahseden İlkay çözüm üreten, ondan sonra ne yapar? Asist yapan, çözüm üreten bir adamdır. Sen oyunun duygu durumunu kaybetmişken böyle bir adamı sahaya atarak ne yaparsın? Oyun hakimiyetini ele geçirmeye çalışırsın.
1: Maçı da demler hocam, bazen işler iyi gitmiyorken de skoru olumsuz olsa tutabilir. Farkın artmasını da engelleyebilir ya, yani.
3: Şimdi bir maçı kaybetmek tecrübe başka, oyunun kontrolünü kaybetmek başka. Galatasaray kazanma alışkanlığı olan bir takım. Kazanma alışkanlığı olan takım bu kadar, ben her defasında bunu söylüyorum. Önde agresif, baskılı oyunla çabuk skor elde etmek isteyen Galatasaray geçiş savunmalarında koridorlarda çok boşluk bırakıyor dedim. Salah gibi bir adam, yaşı ne olursa olsun, ben yaşa takılan adam değilim, performans veren adam. Gördün mü 85 metrede senin Davinson'la Abdülkerim'in yakalayamadı. Aynı sıkıntı Fenerbahçe'nin orta göbek stoperlerinde de var. Şimdi sen böyle her şeyi öğretemezsin abi futbolcu. Futbolcu inisiyatif alır sahada. Öyle değil mi Levent abi?
4: Doğru. Aynen.
3: Zeki müdürüm. Yani şimdi doğru, sen orada senin Salah'ın var. Ön bölgede tamam, stoperlerin bir görevi de nedir? Önündekileri forvete doğru ittirmektir. İttiriyorsun. Ama ataktayken savunma güncelleyeceksin güvenliğini. O ne demektir? Salah'a yakın oynamak demektir. Salah seni

0: ekarte edeceğini düşünerek Salah'ın pas bağlantılarını kesmek demektir. Sen orada senin takımın hücumdayken orayı seyredersen, savunma güvenliğini elden bırakırsan, zaten koridorlarda senin zayıf olduğun, atletik olmadığın, ağır adam olduğun biliniyor. Bunu bilen teknik direktörler seni oradan vurur. Bir takımın yenmenin en kolay yolu nedir? Zayıf yerinden vurmaktır. Zayıf yerde Galatasaray'ın bu. Bak, senelerdir, 4 senedir oturmuş bir kurguya rağmen Galatasaray böyle bir harabet yaşadı. Neden biliyor musun? Bazen teknik direktör olarak antrenör değişikliği her takıma yarar, değişik reaksiyon verir, olumlu reaksiyon verir takımlar. Bunu bile hesap edeceksin. Kaleci Uğurcan'ı, bunları düşüneceksin.
1: Fark bile arkadan en çok oyunu en iyi kaleci görür. Kaleci sürekli konuşur böyle. O uyaracak, alın diyecek mesela Salah. Teknik direktör uyarmayı unutmuşsa.
0: Tabii abi.
1: Bu, herkes uyumuş yani. Doğru, doğru.
0: Bugüne kadar ki yaşanan zafiyetler doğrultusunda hala sen karşıt önlem alamıyorsan, değişik fikirlerle bir oyun anlayışı düzeltemiyorsan savunma organizasyonu açısından, ki savunma yerleşimi açısından ciddi bir uyarı aldın sen şimdi. Bütün takımlar artık uyandı. Hah dedi, biz Abdülkerim'le Davinson'dan vururuz bunları. Elinde çabuk oyuncusu olan adam, bak çok enerjik, agresif bir Ahmet Spor var.
1: Evet.
0: Seni kendi sahanda perişan eder, biliyor musun? Çabuk adamları var. Sen hücumda kalabalık olayım derken, işte bak böyle durumlarda neden biz 10 numaradan bahsediyoruz Galatasaray'da eksiklikten? Yunus'tan olmaz diye çok doğru bir tespit yaptı Levent abi. Niye olmaz? Yunus tekniği, oyun zekası çok yüksek bir adam değil. O enerjisiyle, gücüyle istediğini elde etmek isteyen irade oyuncusudur.
2: Tabii, bir de 10 numara takımı yönetecek.
0: Bitti.
1: Dikine sen, giden top aldığı zaman rakip kaleye dönüyor. Zaten yöneten değil yani.
0: Dikine gitmek sen böyle büyük Sandra takımlarda.
1: Bravo. Doğru söyledin.
0: Bir özelliktir bu. Bak yani şimdi Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta dikine oynamak ondan sonra olmak zorunda olan bir özelliktir. Topun ayağına yakışması demektir oyuncuların. Böyle adamlar, çözüm üreten adamlar lazımdır. Futbol artık bilim değil abi. Futbol sanattır ya. Bu sanatı icra edecek adamlar nadirdir artık günümüz futbolunda. Neden? Çünkü daha atletik, daha güçlü futbolcuların oynadığı bir spor dalı haline geldi. Ona rağmen Asensio'dan özellikle bahsediyoruz. Ona rağmen orta sahadaki oyun kurucu özelliği olan, ondan sonra adam eksikliğinden bahsediyoruz hep büyük takımlarda. Şimdi onun için bak, fiziksel verileriniz ne kadar yeterli olursa olsun, ondan sonra oyun gücünüz ve yetenekli, oyunu çözebilen oyuncunuz yoksa baştan sona kadar koşar durursun abi. Çözüm üretemezsin.
1: Mesela Mertens hocamın dediklerini yapan oyuncuydu. Bak burada ne demiş biliyor musun? Bir dakikanı aldım. Merkez bağlantısı Yunus 10 numara olarak oynayınca doğal refleks, yani bildiği oyuna geçince diyor, topa yaklaşır, yüzünü kaleye dönmek ve aksiyonu kendisi yapmak istiyor. Onun güçlü tarafı bu. O gole yönelmiş, pozisyon yaratıyor. 10 numara oyun kurucu değil yani. Bir yönetici şey değil. Doğru bir tespit. Ve ben bunu geçen sefer de söyledim, oynamayacak, oynamaması gerektiğini. Ama hoca ısrar ediyor.
0: Demet
1: olmuyor abi, çözüm üretemiyorsun dediği gibi. Başka bir repertuara geçeceksin.
0: Geç abi, abi ya. Eldeki mevcutlardan evet, başka bir şey fikir üretmeye aynen çalış. Bak,
3: çıkartmıyor Batrakov'u, oynatmayı düşünmüyor hoca. Demek
1: abi olur mu? Batrakov alındı. Batrakov niye alındı o zaman? Evet. Bak, Batrakov niye alındı? Başşavi niye alındı? Ben soruyorum. Bunlar alınmayacaksa bunların maliyetleri 25 milyon abi Batrakov.
4: Tabii.
1: Ya 25 lira bu kolay bir para değil abi. Çerez parası mı bu?
3: Ve onay yani veriyorsun abi transfer.
1: Tamam yani olmayacak.
3: Demek ki, değil mi? İstiyorsun
1: sen
3: yani
1: oynat, bak yani. Osimhen'le oynadığında ne kadar etkili olduğunu hep beraber gördük. Girdi Göztepe maçında, sonucun değişmesine ciddi katkı sağladı. E bu oyuncu ne zaman gör? Bu bak onunla da ilgili çok övgü bahsediyor Muhsin Hoca. Diyor ki Batrakov'un özellikleri var. Orta sahaya da gelir, alır top, yönetir. İşte Mertens gibi. Ama sen buna güvenmezsen olmaz bu işler.
3: Zaten Trabzon deplasmanında 25 milyon aldığı oyuncuyu atmayacaksan kime atacaksın?
0: Tamamlayıcı bir şey söyleyeceğim. Yunus'un, Barış'ın, Sane'nin, yeni gelen ne? Leao'nun. Abi bunlar top ayağındayken rakip takımın arasına ona geçeyim derken filan, işte hücum aksiyonu yaratırken topu kaybetme riskleri çok yüksek.
1: Ve pozisyonu
0: yürüyor Galatasaray'a. Dördünün de yüksek. Evet. Onun için sen kaliteli diye bir oyuncu almayacaksın kardeşim.

0: de geliştirmeyeceksen niye aldın o zaman?
1: Şimdi ben hocanın bazı oyuncu değişikliklerinde sanki tepki görüyorum. Altına tepki atıyor. Yani şöyle Lizbon'da mesela 85. dakikada Ugo Chukwu İlkay ve Niyagay'ı oyuna soktu.
2: Maç 3-1.
1: Maç 3-1.
2: Evet.
1: Bu maçta maç 3-0 Ugo Chukwu'yla Kazımcan'ı oyuna soktu. Aynı anda değil ama hani 3-0 gerideyken. Şimdi sanki bazı değişiklikler bana, tabii ki bunu bilemeyiz ama sahaya baktığımda, oyuna ve skora baktığımda hoca transfer döneminin iyi geçirilmemesine tepki gösteriyormuş gibi değişiklik doğru yapıyor. Öyle hissediyorum ben izlerken.
3: Transferlerden yani bence Okan Hoca'nın çok mutlu olmadığını düşünüyorum. Bir de Okan Hoca'nın destek alması lazım. Ya her insanın, hepimizin zaman zaman buhranlı dönemleri oluyor ve desteğe ihtiyacımız oluyor.
1: Çok
3: bir
1: normal abi.
3: Bir teknik adam bu kadar sık sık kırmızı kart görür mü? Ya da yani kendisi de görüyor. Hani itiraz edilecek bir pozisyon olur, itiraz edersin değil mi? Herkes gibi. Ama yani sıradan bir pozisyon için bile Okan Hoca'nın itiraz ettiğini görüyoruz bazen. Böyle şaşırıyorum. Niye itiraz ediyor ki? Galatasaray önde. Yani gayet iyi bir hakem, iyi karar verdi. Doğru karar verdi. Ona rağmen niye itiraz ediyorsun? Yani o bir alışkanlık haline geldi Okan Hoca'da. Bu tehlikeli. Sahadaki oyuncuları da strese sokuyor. Bence dediğim gibi hani bir tükenmişlik sendromu da olabilir. Ne bileyim, çünkü omuzuna çok yük yüklendi. Misyon, hedef. O kadar hedef var ki Galatasaray'ın. İşte taraftar, camia şart koştu adeta. İşte 5 yıl üst üste olacağız. 27. şampiyonla mecburuz. Diğer taraftan da Şampiyonlar Ligi'nde daha da başarı hedefliyoruz. Daha da iyisini hedefliyoruz geçen yılın üzerinde. Ama gerçekten ben Galatasaray'ın transferlerinden, hani Okan Hoca'ya orada hak veriyorum. Yani hemen koyup işte ne bileyim Salah gibi, Vlahovic gibi, Vedat Muriç gibi direkt verim alabileceğin oyuncu transferi
0: direkt
3: yapmadı.
0: Katkı sağlayacak.
3: Direkt katkı sağlayacak, skor üretecek. Ya hep Osimhen'e güveniyorsunuz da her yıl Osimhen'in bir sakatlık dönemi oluyor. Ama bu oyuncu sakatlıyor ki yani kendi kendinde.
1: Mali gücü en rahat görünen takım olarak.
3: Öyle ama işte ya başkanın şey dediği 50 milyon euroyu kasaya koyuyor.
2: 2 senedir bu takım kas senedir sabek yok ya.
3: Evet doğru söylüyor işte.
0: Devşirme sabekle oynuyor.
2: Sabek yok. Yani bak devşirme sabek Şallay'ı, devşirme santrfor Barış, devşirme o 10 numara Yunus. Abi, olur mu abi?
3: Singo'ya
2: büyük takımda işte. Sen bunu Real Madrid'de görür müsün?
3: Doğru.
2: Barcelona'da görür öyle müsün? Bak sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi ileride ayın 10'unda Galatasaray Mali Kongresi var. Değil mi? Bana Dursun Özbek hiçbir şey yaptı diyemez insanlar. 4 yılda 4 şampiyonluk yaparken teknik direktör Okan Buruk başarılı olmuştur. Rekorlar kırmıştır. Birçok teknik direktör götürmüştür. Galatasaray tarihine altın harflerle adını yazdırmıştır. 4 futbolcu şampiyonluğu var üst üste. Daha fazla var da futbolcuyken. Hoca olarak 4 yıl üste var. 5'inin kapısında ben onun bu sezonun olması gerektiğini söylüyorum. Ama bir gerçek bak, Dursun Özbek'i bu konuda işte bir takım grupta insanlar var, kıskananlar, tepki koyanlar var ama ben öyle değil, başkanın yaptıklarını, bonservis ve kiralama bedelleri, futbolcu maaşları, garanti ücretler ve primler, yaklaşık 2022 ile 2026 arasında harcanan para 810 milyon euro.
3: Vay vay. Çok büyük para.
2: Tamam mı? Bu süreç içinde ben sana söyleyeceğim şu anda 58 tane 62 transfer geliyor, 58 oyuncu oluyor. Ya ne diyorsun abi? Başkan yağdırmış ya futbolcuyu. Evet,
3: doğru.
2: 810 milyon euro. Hangi kime de denk gelir bu?
3: Doğru.
2: Kime denk gelir? Bunu Galatasaray'ın başkanı yapıyor yönetimleriyle beraber. Bu paralar ne de onda sokakta bulunmuyor ki.
3: Doğru.
2: Sponsor anlaşmaları yapılıyor. Loca gelirleri var, taraftarlar var. Bir sürü işler yapılıyor bunlarla ilgili. Evet. Yayıncı gelirlerinden çok yüksek bir şey yok.
3: Gayrimenkullerden, villalardan.
2: Oradan buradan yönetiyor. Yani Galatasaray başkanını bu şeyi eleştiriyorsunuz da böyle bir tablonun altına var. Bugün başkan olsana, başkası gitse gelse ne yapar biliyor musun? Ömer'i, Zeki'yi, beni, Zafer'i satar. Kıymetli oyuncuları kulübü yönetir. Yeter ki ben başkan olayım. Böyle zihniyetle yönetilmez. Galatasaray kulübünün en büyük başarısından bir tanesi bu. 13.lükten alıyorsun. Okan Buruk'la beraber 4'lü şampiyon olurken bu sene dahi 810 milyonluk transfer var.
1: Ama eleştirildiği noktalardan bir tanesi de yeterince satış yapamıyor olması bu kadronun.
2: Tamam yani o kimin görevi abi? Ne yapacağım? Kimin görevi? Vardı sezon başında. Fiyatlar düşük olduğu için satmadı. Vardı. Sara, Sanchez, Nedo Sallay'a vardı.
0: Tabii, teklifler. Talipleri oldu evet.
2: Malipleri vardı. En ciddi teklif şeye geldi. Barış Alper'e geldi. İngiltere'den.
0: Evet.

0: Ya vardı bunlar. Ama bugün Galatasaray Başkanı bir şey yapmıyor demek haksızlık olur.
1: Tabii canım.
0: Tamam olmuyor. Bir defa da bu takımla gidin abi. Osimhen'e bağlı. Doğru, ben mesela sorduğun soru. Evet, Osimhen'e bağlı Galatasaray kardeşim. Osimhen olmayınca herkes dağılıyor. Herkes dağılıyor, kusura bakmasın.
2: Sadece takımla
0: herkes
2: değil.
0: Dağılıyor. Çünkü adam Osimhen dedikenin dediği gibi pas atmadığın zaman niye atmıyorsun bana diyor.
1: Doğru.
0: Tepki koyuyor. Takım içerisinde mağlubiyete tepki koyan bir tane oyuncu yok Trabzon'da.
1: Uyuyan
0: ya.
1: Takımı uyandırıyor.
0: Bir tane oyuncu yok. Şöyle evet. Ne onun arkadaşıyla da tartışıyor. Bunu Melo bile yapıyordu Galatasaray'da hatırlarsan.
1: Olsaydı
2: takımına coşku veriyordu.
1: Muhammed
2: bu,
1: Salah evet. İkinci kez aynı golü atamazdı. Yani ikinci kez aynı golü atıyor. Takım seyrediyor yine. Böyle bir şey olur mu? Coşkusu son 4 yılın şampiyonu doğru. Bu Galatasaray ya. Yani
0: benim eleştirim o yani.
1: Evet.
0: İtiraz etmiyorlar. Şampiyonluğu milli takım oyuncuları biri itiraz etmiyor. Ya bir dakika, golü mü yediniz, oldu, çağırırsın, kenetlenirsin evet. İki dakikada konuşursun bir tanesi, oyuna öyle dönersin. Herkes teslimiyetçi olmuş ya. Evet. Buna Galatasaray Başkanı yapacak bir şey yok ki. Paranızı alıyorsunuz beyler. Dediği gibi Leroy Sané'nin. He bu kadar korkak olur musun ya? Topu ayağını çekiyorsun. Top ayağındayken oynuyor. İkisi de defansa yardıma gelmedi. Çıtkı, diyorlar ki çıtkı. Kanatlar gidiyor gidiyor. E kanatlara günah değil mi? Gidecek gelecek, sen gelmeyeceksin yardıma. He?
1: Abi, lider.
0: Ben olsam öyle yapamaz onu öyle ya.
1: Lider eksik.
0: Leroy Sané yapamaz. Gelsene buraya
1: tabii,
0: derim.
1: Tabii.
0: Ya, derim abi, konuşan futbolcusu. Konuşan futbolcu. Galatasaray takımı konuşmuyor kardeşim. Galatasaray takımı konuşmuyor. Evet. O konuşan takım kimdi evet. Biliyor musun? Osimhen konuşuyor sahada.
1: Evet.
0: Topu alıyor gidiyor kenardan. Keşke maça götürseydin de kulübede bir futbolcu yerine yazsaydın da oradan o mesela enerji verirdi arkadaşlarına.
2: Abi lider oyuncu abi ya. Coşku hem takımına evet. Hem tribüne coşku veren evet. Adam yani. Bence Galatasaray'da ne var biliyor musun? Beklentiler. Beklenti doğrultusunda ben hep diyorum ki Galatasaray kötü oynarken bile sahada kendisini en çabuk onaran takımda değil mi? O gün sihirli bir ayak çıkıyordu. Ne yapıyordu?
1: İşi çözüyordu.
2: Günü kurtarıyordu. Evet. Şimdi işte o sihirli ayak Osimhen. O olmadığı zaman Galatasaray takımında ondan sonra ortaya çıkıp da zoru kolaylaştıracak oyun zekasına sahip oyuncu kalmıyor. Bu role soyunacak bir adam lazım. Sorumluluk alıp evet. Hücumları başlatacak adam lazım. Bir nebze Sara'da var, geri çekiliyor. Torreira'nın işi değil o. Yunus, Barış Alper filan hiç kimse bana demesin ki oyun kurar bunlar. O oyun zekasına sahip oyuncular değiller. Onlar delici oyuncular.
1: Gücüyle oynuyor.
0: Bak mesela evet, şu Juventus onlar... maçını veriyoruz şu anda. Osimhen'in deplasmanda attığı birinci gol olarak ikinci santrafor kim abi?
2: Barış.
0: Icardi. Yok mu Icardi orada?
3: Görüntüde Barış vardı.
0: Abi o pası veren Barış ona.
3: Evet evet.
0: Oradaki şeyde. Ya oynar abi Icardi tabii. Şey Osimhen herkes oynatır.
1: Evet.
0: Bak söylüyorum sana. Herkes oynatır.
3: Icardi ya, Olympiakos'a görüşüyor Deniz.
2: Yo boşta çok kaldı diyorlar onun için ama bak şimdi ben onun için de Levent abi hep söyledim ya. Bu adama dedim bu adamı kolay yemetmemek lazım abi, dedim. Yani bunu, bu adamın verdikleri karşısında biraz ona saygılı olmak lazım. Abi, kredisini çabuk tüketmemek
3: o
2: lazım.
3: Konuda, bitti o konuda ya. Bir şey diyemiyorum. Burada artık yani takım içinde de bence çok hani hoş karşılanan bir
2: çünkü polemik değil. Haline geldi çok. Sessiz sedasız çözseydin işi biterdi.
0: Çözemezsin.
1: Bence yani. Şunu yapmaları lazımdı. Lider bir oyuncu işte İlkay'ı o yüzden aldılar ya. Hem Şampiyonlar Ligi tecrübesi hem takım olmadı. Olmadıysa Osimhen'in 60-70 maç o totalde Galatasaray'da bu kadar maç çıkaramayacağını bilmeleri lazım. Çünkü tekmeye bile kafa uzatan bir oyuncu. Yani kendini gözü pek dediğim gibi sakatlanma pahasına da olsa takım için savaşan bir oyuncu. Hemen B planı olmalı Osimhen yokken sahada Galatasaray'ın. Şimdi Barış Alper'e bakıyorsun. Eskiden Barış Alper golleriyle, asistleriyle maç kazandırıyordu. Yapamıyor.
3: 40 üstüne çıktığı bir sezon var zaten Osimhen'in.
1: Ya işte tam normal tamam, işte.
0: Abi, adam yerini kaybetti. Sol açık oynamıyor. Sağ açık
1: ya,
0: oynamıyor.
1: Yanlış işte ya.
0: Kulübeye geliyor. Ben bir şey söylemek istiyorum. Ya ben Okan Hoca'ya bir şey söyledim. Hocam bak bir şey söyleyeyim. Seni 4 yılda geçen sene sallandın ama öbür dönemlerde en büyük özelliğin senin adaletli formayı dağıtmandı. Ya kimse Galatasaray'dan üstün değil kardeşim.
2: Ve futbolcu doğru. Gözlemler hocasına adaletli değil. Mi diye.
0: Asıl olan Galatasaray. Onlar gelip geçici. Ömer alınırmış. Zeki kızarmış. Zafer kırılırmış. Ya öyle kırılırsa öyle. Kırılsın. Parayı alırken almazken kırılmıyorlar ama.
2: Tabii canım.
0: Hemen FIFA'ya başvururlar. İsyan evet. Bayrağını uçururlar dışarıya ödemeler yapılmıyor diye. He? Futbolcu grubu alıyorsunuz. En azından futbolcu grubunun

0: Ne olursa olsun hocanın ötesinde başkana saygısı olması lazım. Bu kadar transferler yapıyorsunuz, bu kadar ödemeler yapıyorsunuz. Bu paralarınız bir tanesi kalmadı Galatasaray'da. Çatır çatır alıyorsunuz. Çıkın da şunu adam gibi oynayın ya. Yani yenilmenin de bir adabı vardır. Yenilmenin de bir adabı olur. Sevgili Ömer, İtiraz etmeyen bir takım olur mu Trabzon'da sonuca? Teslimi hiç 3-0 ya 5 olurdu ilk yarı.
1: İsyan eden oyuncu yoktu.
0: Evet.
2: Hiç yok.
0: Yok, çünkü bunu Leroy'sen'den bekleyemezsin. Leroy'sen duygusuz bir adam.
3: Evet.
0: Kaçırıyor golü normalmiş, evet, gibi şey falan bakıyor. Abi, sen Sporting Lisbon'da kaçırdığın gol tarihi bir gol ya. 2-1 ile içeri gireceksin ya. Bunun için parayı alıyorsun sen Galatasaray'da. Ey Leroy sana. Evet. Ama bak, sana bizim söylediğimiz bu eleştiriler doğrusuna en güzel cevap Klopp verdi. Bana kızıyordunuz ya Leroy Sané'yi kafayı takıyorsun diye. Biz gördüğümüzü Klopp görmüyor. He? 44 kişilik kadroda Leroy Sané yok.
2: Tabii, iki dakika. Bravo,
0: tebrik ediyorum.
2: Almadı yani.
0: Tebrik ediyorum Leroy Sané.
3: Ayaklarının yere basması lazım demesi de enteresan. Yani futbol oynaması lazım. Ben Leroy Sané'yim diye böyle kibirli kibirli sahaya çıkarsan işte oyun da çıkmaz, skor da üretemezsin. Yok. Böyle oynasa bir türlü, oynatmasa bir türlü. Ya Okan Hoca için aslında çok büyük zorluk, biliyor musun? Leroy Sané'nin Galatasaray'da olması. Oynatsa niye oynattın? Oynatmasa niye oynatmadın? Denebilecek bir oyuncu.
0: Ha, bir de bunun şeyi, bunun ne dediğini, şikayetini, evet, resmini görüyorlar.
3: İlk
0: ya.
3: İlk 11 oynamam
0: hocayı,
3: lazım bende.
0: Hocayı şikayet ediyorsun. Aa, 11 evet, oynatmıyor.
1: Bravo Levent abi, yani sen kulüp olarak standartları belirlemezsen oyuncu belirler.
3: Tabii.
1: O da sana sıkıntı yaratır.
0: O zaman oyuncuya dayalı sistem
2: var. Galatasaray'da var Ömerciğim. Çok pardon, unutma hocam, bir ekleme yapayım. Çünkü sonra gelmeyebilir konu oraya ondan dolayı. Çünkü şunu sormak istiyorum Levent abiye. Levent abi, Christian Dingert Lisbon maçının VAR hakemi. Evet. Hatırlıyorsun Okan Buruk'un maç sonundaki basın toplantısını. Dingert mi dedi, başka bir şey mi dedi, söylemeyeyim ben onu. Biliyor zaten kelimeyi. Orada Dingert'e çok ağır bir ifade kullandı. Şimdi Cuadro Fernandes kırmızı kart pozisyonu Hugo Çukwu'nun. Şöyle söyleyeyim. Yani çok konuşulmadı Galatasaray cephesinde. Maç 3-0'dı çünkü. Evet. Mağlubiyetle de ilgili diye söylemiyorum. Ama şimdi abi, Dingert, Fernandes, bunlar UEFA'da birbirini bilen üst seviyedeki hakemler. Yani belki arkadaş olmayabilirler. Farklı ülkenin vatandaşı da olabilirler ama birbirlerini zaten, doğru, üst seviyede çalışan insan olarak bilirler. Evet. Şimdi Christian Dingert de bu kadar ulusal şey, internasyonel bir arenada böyle büyük bir laf etmek, çünkü bugün her şey çevriliyor yabancı dilde, özellikle sosyal medyada. Cuadro Fernandes'le de bundandır demiyorum ama yankı bulabilir. Ondan sonra da Hugo Çukwu'nun pozisyonunu da Cuadro Fernandes görmeyebilir. Görmediğinden demiyorum. Olabilir ya da yarın bir gün Şampiyonlar Ligi'nde başka bir hakem maç yönetirken Okan Buruk'un Christian Dingert'le ilgili açıklamalarını aklının bir köşesinde tutuyor olabilir. Okan Hoca'nın da bence bunları Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir takımın teknik adamı olarak biraz daha böyle özen göstermesi lazım diye düşünüyorum.
0: %100 katılıyorum ama bugün Real Madrid Atletico Madrid maçından sonra aynı hakem eleştirisi Mourinho yaptı. O hakemle ilgili, değil mi? Ona da Simeone ağzımızdan çıkanlara dikkat edelim diye, evet, cevap, evet, verdi. Dikkat ediyorsan.
3: Evet.
0: Bunlar bu şekilde oldu. Olabilir de bence. Ama aynı kelimeyi ben de kullandım YouTube'da kendisine. Aynı kelimeyi kullandım YouTube'da. Ya ben bir şey söylüyorum. Mustafa Çocuk kulakları çizsin, ne dedi? En kötü VAR hakemi dedi. Ya kardeşim, top buradayken karnına tekme atan adama niye gel VAR'a bak demiyorsun?
1: Ne kırmızı?
0: E tamam, o zaman o lafı hak ediyor Ömer.
3: Doğru.
0: Hak ediyor, maç 10 kişi kalıyorsun çok kritik dakikada.
2: Abi şöyle, ben de tamam, gidişinde bazı şeyler sinirleniyorum.
0: Ben de diyorum ki Galatasaray yani yönetimi de, Galatasaray yönetimi de kibarca UEFA'ya başvurup iki pozisyonu koyacak abi. Penaltıyı da koyacak, onu da koyacak. Bütün otoriteler penaltı değil diyecek. Kırmızı kart diyecek. Maçı yöneten hakeme, VAR'daki hakem bunun ikisine de doğru karar vermeyecek. Ben onu söyledim bak. Bir daha söyledim. Başkan dedi ya, kırmızı kart dedi Ertuğrul Bey. Haklı olarak da takımın hakkını aradı. Siz niye skora bakarak konuşuyorsunuz? Bak ne oldu? 70. dakikada 10 kişi kalıyor Trabzon. Savic gidiyor.
3: Evet.
0: 25 dakika var. Neyin ne olacağı belli mi olur?
3: Tabii canım.
0: Neyin ne olacağı belli mi olur? Soruyorum ben sana.
2: Guçuk'u derken düzelteyim. O pozisyonu söylüyorum.
0: Bak şimdi 70. dakika. Evet, evet. Bir şey soruyorum. Tamam. Bunu kabul etmemiz gerekir bu olayı. Bak dün Serdar Adalı ne dedi şeyde? Bir sürü isyan etti. Çıktı ne dedi? Helal olsun başkanı. O bana göre herkes penaltı el. Ya bırakın bunu hikaye. Başkanın dediği doğru. Uydurma bir penaltı. Esas penaltı Vjolović'e. Kırmızı, evet, kart görecek adam.
1: Rakip on koşu.
0: Bu kadar basit.
1: Tabii.
0: Yani uydurdunuz abi. Uydurdunuz. Çok kötü maç yönetti Ali Şansal'a. Çok kötü bir maç yönetti.

0: Konusunda maçın başlatmaları süreli falan filan. İşin doğrusunu söylerim. İtirazınızı yapın. İlle ağır konuşarak değil. Koyarsınız pozisyonu, bu nedir diye soruyoruz dersiniz. UEFA'ya soruyoruz. UEFA'ya gönderirsiniz. Mektup yazarsınız. Lütfen daha dikkatli olmalarını istiyoruz dersiniz. Bunun bir kibar yönü de vardır. Mutlaka. İlle bağırarak olmaz bu işler.
1: Aynen.
0: Ama Okan Hoca'nın söyle, Okan Hoca Zeki'nin dediği gibi bir ölçüde bir tükenmişlik sendromu yaşıyor. Bu süreç içerisinde kontrol edemiyor kendisini kenarda. Kontrol edemiyor.
2: Bir de çabalarının karşılığını, skor olarak çabalarının karşılığını göremiyor.
0: Oyunu tutturamadı. Oyunu tutturamadı.
3: Tutmadı, evet.
0: Onun için gel Osimhen diyor, gel Lemina diyor.
2: Tabii.
0: Çünkü doğru. Bu iki oyuncu önemli, doğru. Yerini dolduramadı.
1: Doğru. Tabii, Osimhen'in şöyle bir özelliği var. Sadece oynamıyor. Takımı oynatıyor, rakibe de korku salıyor. Rakip de hep tedirgin. Yani Osimhen'e karşı nasıl önlem alıyorsa takımlar, Muhammed Salah'a karşı da Galatasaray'ın öyle önlem alması lazımdı. Yani ya Muhammed Salah var.
3: Varlığı psikolojik olarak tetki ediyor karşıda.
1: Tabii yani gerçekten çalışmamış. Galatasaray dersinde çalışmamış. Okan Hoca dersinde çalışmamış ama bu Galatasaray için bir fırsat biliyor musun? Daha ligin 6. haftası, 13 puanı var. Puana zirvede Ahmet'le birlikte, Ahmet Spor'la birlikte. Ya Galatasaray bundan dersini çıkarır. Çünkü dediğim gibi yani bu ligde en iyi şampiyon olmayı bilen, en tecrübeli yönetim, taraftar, takım, teknik direktör. Hepsi bir arada. Değişti mi? Hiçbir şey değişmedi. O yüzden buradan ders çıkarırsa Galatasaray yine gaza basıp gider. Çok güçlenerek çıkar. Bunu fırsata çevirmesi lazım Galatasaray'ın ki ben bu Başkan Dursun Özbek'ten Okan Hoca ile ilgili gelen açıklamayı çok doğru buluyorum. Hani biz Okan Hoca'ya dün de inandık, inancımız tam. Bundan sonra da inancımız tam. Güveniyoruz. Gayet güzel. Arkasındayız demiyor bak. Arkasındayız deyince biliyorsun hep yanlış anlaşılıyor.
3: Genelde
1: inancımız tam.
2: Ya hoca inanıyor. İki hafta ömrüm kaldı demek o. Şimdi ben deminden beri Sané ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Çünkü şimdi bu apoletti kaliteli oyuncu değil mi? Böyle oyuncular giydiği formanın anlamını diğer arkadaşlarına hissettirecek duruşa sahip olması lazım. Ederinin karşılığını veren oyuncu olması lazım. Lider olması lazım. Örnek alınan oyuncu olması lazım. Takımına Osimhen'in yokluğunda coşku verecek adam olman lazım. Taraftara coşku verecek adam. Bak hep hocam, taraftar vermez takıma coşkuyu.
3: Arada Leroy Sané ise adın soyadın sahaya kartvizit evet. Atacaksın.
2: Demek
3: bu
2: ki
3: atacaksın. Beklenir bu senden yani.
2: Bu duruş yoksa o
0: fark
2: zaman...
0: yaratır mı? Yaratması gerekir mi?
2: %100.
0: Yaratmıyor, ben ona bakıyorum.
2: Sané'nin.
0: Evet.
2: İşte bu duruşu ben sergileyemiyorsa o zaman abi böyle büyük kulüpler senin DNA'na, yapına, kimliğine ondan sonra uymuyorsa yolunu ayıracaksın abi. Niye tutuyorsun elinde? Niye biliyor musun?
3: Bir saniye.
2: Teknik hocam, direktör için çok sıkıntılı bir şeydir
3: hemen
2: bak.
3: De kadro zenginliği değil. 12 milyon euro verince öyle oyuncu da hemen ya bir yere
2: ama
3: gitmiyor.
2: Ama abi bak şimdi o bak.
0: Hayır gitmek istedi geldi canım Arabistan'dan gitmedi.
3: Evet
0: hayır,
1: gitmiyorlar tabii.
3: Kendin diyorum abi gitmiyor hani tabii sana sen git diyemiyorsun teklif olarak.
0: Arabistan'daki abi, alacağı fiyat da yüksekti gitme dediği doğru hocam.
2: Onun bak ya abi adam bekle ki sana vites arttırsın. Yok abi böyle bir şey. Sané kalitesindeki bir oyuncu 5 metre etrafında adam yokken bu kalecinin sağına geniş açı var, boş. Oraya vuracağına öbür tarafa vurmaya çalışıyor abi. Senin kaliten nedir biliyor musun? Öyle pozisyon yakalıyorsan golü atacaksın.
3: Sané'nin Lizbon'da atamadığı golü Salah Galatasaray'a attı işte. Aşağıdan aynı açıya baktı.
1: Galatasaray'ın şunu yapması lazım. Ocak ayındaki transfer dönemine kadar zirveden inmemesi lazım. Hep zirvede olması lazım ki orada
0: olay
1: fırsat.
0: Mı ya daha Beşiktaş'ta Fenerbahçe
1: var işte onu diyorum.
0: Bir sürü takımla
1: bu sene
0: maçı,
1: zor.
0: Ahmet'le maçı var abi bunda.
1: Tabii hayır.
0: Yani bu kolay maçlar değil.
1: İşte o yüzden diyorum bu zor. Eğer zirveden aşağı inerse Galatasaray rakipler bırakmazlar bu sene Galatasaray'a.
4: Avantajı şu olabilir. Zeki'nin
1: şampiyon düşmemesi lazım.
3: 17 Ocak'a kadar bir tek Ankara deplasmanı var.
1: Ya o fark etmez yani tabii ki.
3: Öğrenme abi yani.
1: 12-13 maçta sadece
3: deplasmanın olmaması.
1: 3 kere falan deplasmana gidiyor.
0: Bir de şu avantajı var.
3: Yani
0: rakipleri için Ahmet dışındaki evet. Bütün rakipleri Avrupa maçı oynuyor.
1: Tabii.
0: Beşiktaş, Fener, Trabzon. Kolay bir İstanbul. Şey değil. Bunların da Avrupaları var. Yani abi. Burada da dağılmalar yaşayabilir kulüpler.
2: Ama şimdi Levent abi 13 puanda kalması Galatasaray'ın tek başına şampiyonluk yarışından kopmasını belirlemez. Çok erken daha.
0: Biz ama koptu demiyordum ben
2: zaten. Şunu sorgulattırır. Defansta bu kadar zafiyet vermesi sorgulanır.
0: Hocam belli geçen sene bak
2: evet,
0: bu takımın
2: önlem
0: iskeleti
2: yani.
0: zaman zaman koruyarak yaşlanan hücreleri değiştirmen lazım. Benim söylemek istediğim
3: arada
0: bu.
3: Konfor alanından çıkacaksın. Tabii.

0: Yani sezon başındaki söylenen transfer isimleriyle alınan transfer arasında 180 derece fark var. Siyah ile beyaz gibi.
1: Omurga 4 yıl yaşlandı. İşte. Omurga yoruldu, yıprandı, heyecanını yitirdi. O yüzden yavaş yavaş yenilemek gerekiyor. Ama onu yapmadılar. Şimdi kasada belki 50 milyon euro tasarruf ettiler ama Ocak ayında harcayacaksın bu sefer o parayı. Yaz transfer dönemini güçlü geçirmediğin için. Bir de ne oldu? Kontenjanı iyice doldurdun. O oyuncuları nasıl göndereceksin? Tabii bir de öyle bir durum var yani.
0: Bir de şu bir gerçek. Yani şimdi Galatasaray takımında Icardi gibi bir fenomen gidiyorsa Icardi'ye yakın bir fenomen geldi.
1: Bravo, aynen. Bak. Tabii.
0: Bunu başkan alıştırmış camiye 4 yılda. 2 sene Icardi, kiralık satılıyorsun. Kiralık Osimhen satın alıyorsun. Çok büyük iş bunlar bu rakamlarla. Sevgili Ömer.
2: Benim Ali de diyor ki fenomen olarak Leo geldi diyor.
0: Leo değil abi. Leo fenomen değil.
1: Değil.
0: Bak söylüyorum. Değil. Örnek veriyorum, almış Salah olsa fenomen olur.
2: 2001'den sonra Süper Lig'de 8 gol atan bir takım çıktı. Son maç Antalyaspor Ankara Gücü açılış haftası 2001'de. Antalyaspor sahasında Ankara Gücü'nden 8 gol görmüştü. O da ilginç maçtı, hatırlıyorum ve yerinde takip etmiştim. Yıllar sonra Fenerbahçe Eyüpspor'a 8 gol attı. Şimdi tabii Galatasaray'ın puan kaybı, Beşiktaş'ın puan kaybı, Fenerbahçe'nin kazanması. Fenerbahçe taraftarı milli araya girerken mutlu ama bu galibiyetle birlikte her şey düzelir mi? Milli aradan sonra işler nasıl seyreder? Bunu da bir konuşmak lazım tabii ki.
3: Ya şimdi bu istifa olaylarından sonra camiada henüz erken olmasına rağmen iyi bir başlangıç yapan, ön bölgede agresif baskılı oynamaya çalışan, taraftarın beklentisine cevap veren Fenerbahçe'den sonra
2: Gaziantep,
3: o çabaların
2: söylemiyorsun herhalde.
3: Nasıl?
2: Gaziantep maçına söylemiyorsun.
3: Baştan girdim, en baştan dedim. Erken aşmasına rağmen dedim. Orayı bir tamamladım. Sonrasında olumsuz skorlar sonrasında birikmiş stresinin ondan sonra refleksiyle istifa eden İsmail Kartal'dan istifa sonrasında sadece bu dakikadan sonra İsmail Kartal'ın görevi takımı oynatmak değil, soyunma odasını yeniden kazanmak olmalı. Çünkü futbolcu gözlemler. İcraatlarıyla futbolcuyu ikna edeceksin teknik direktör olarak. Şimdi futbolcuların artık hepsi zeki. Bir de yabancı sayısının çok olması demek onlara dokunmak zorundasın. Bizim ligimizin dinamikleri bunu gerektiriyor. Şimdi Fenerbahçe takımında yeniden Fener'de camianın hedefi haline gelip bu dakikadan sonra İsmail'in milli maç arasını iyi değerlendirip sadece bireysel çözümler üreten takımdan öte belli bir sistemi yerleştirmesi lazım artık İsmail Kartal'ın. Bu dakikadan sonra sadece İsmail Kartal'ın işi taktik değil, aynı zamanda psikolojik yönetim, mental yönetim futbolcuyu. Niye? Çünkü olası puan kayıplarında ondan sonra camianın bugüne kadarki beklentilerinin dışında kalan ve o beklentilerin yarattığı streste bir tane katil bulunacak, aranacak. O kim? En yakın aday teknik direktör oluyor. Şimdi
2: katil Fenerbahçe suçlu.
3: Suçlu diyelim yani. Şimdi İsmail Genduzi, Kante, İsmail üçlüsüyle oyuna çıkan bu üçlüden Asensio'nun yaratıcılığını beklemek hayalcilik olur, öyle değil mi abi?
4: Tabii.
3: Şimdi bunlar Asensio'nun tekniğine, oyun zekasına sahip oyuncular değil. Fenerbahçe takımı savunma yaptıran bir takım olarak öncelikle orta sahadaki bu anlayışta bir an evvel Asensio'nun iyileşmesini beklemeli. Asensio'nun iyileşmemesi halinde görev tanımlamasını ve somut görevleri iyi belirlemesi lazım. Nedir? Şimdi buna en yakın, oyunun iki yönünü birden oynamaya en yakın adam Genduzi gözüküyor. Ne yaparsın? İsmail arkasında koyarsın. Genduzi'yi o 8 numara pozisyonuna koyarak o açığını, Asensio'nun olmadığı açığı bir nebze gidermeye çalışırsın. Giderebilir misin? Gideremezsin.
2: Antep'te gideremedin, aynı kadro çıktı.
3: Gideremedin. Şimdi Fenerbahçe adına ilaç oldu Eyüpspor maçı. Direnemeyen, ondan sonra taktik disiplini yüksek, maça başlangıç planı iyi olan ama ön bölgedeki oyuncuların kalitesiyle Fenerbahçe'yi zorlayamayacak bir Eyüpspor Ve başındaki teknik direktörün aynı hatayı

0: Şampalut da yapıyor.
1: Fenerbahçe'yi sıradan bir takım gibi görerek o kadar dağınık, o kadar açık 7-8 kişiyle Fenerbahçe'nin üstüne gidersen Fenerbahçe'deki kaliteli oyuncular çözüm üretir, tabelayı değiştiriverir. Onun için bu maçlarda haddini bilerek oynayacaksın. Haddini bilerek oynamadığın zaman ondan sonra istifa etmek zorunda kalırsın. O yüzden
2: çok erken geldi bu. Eyüpspor için söylüyorum yani. Bu arada ben Özhan Hoca'nın hani futbolu yani kendisine ne kadar adadığını, neler yapmaya çalıştığını yani aşağı yukarı bilen bir insan olarak söylüyorum. Bence değerli bir teknik adam. Ama şimdi
1: bunlar bar futbolu.
2: Hocam ya. Bu kadroyla mücadele etmek zaten kolay değil. Bir de Fenerbahçe şimdi
1: abi gelmeyeceksin görev.
2: Antep maçından yok hocam öyle bir şey olur mu? Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Ya olabilir futbolda tamam, böyle günler de var yani.
1: Abi gelmeyeceksin.
3: Eğer bana hitap edecek bir kadro evet. Yoksa ben niye kendimi evet, ateşe abi. Atayım abi? Evet. Atmam kusura bakma.
2: Böyle bir kadroyla
3: ya böyle bir toplama kadro olmuşsun şey abi sabaha vallahi kadar işte oynasa.
1: Bak, benim dediğime geliyorsun. Şöyle
3: Fenerbahçe gol olur ya ara üstüne Eyüp'ün ya sabaha kadar oynansa.
1: Bu kadar basit. Şimdi,
3: Allah aşkına.
1: Bak Fenerbahçe'de şu an itibariyle devre arasına kadar bu sürekliliği Eyüpspor karşılaşmasındaki ondan sonra anlayışla bu anlayışı devam ettirerek devre arasını az bir puan farkıyla belki de lider olarak tamamlarsa transfer planlamasında en az 2 belki de 3 oyuncu takviye yapacağını düşünüyorum. Niye? Çünkü Fenerbahçe adına şu anda orta sahadaki oyuncu eksikliği yok. Fenerbahçe'nin orta sahasında farklı özelliklerde oyuncu eksikliği var. Aynı 3 oyuncu var aynı tip. İsmail aynı, Kante aynı, Gündüz aynı.
2: Asensio'nun ikamesi yok.
1: Yok. Şimdi Asensio'nun olduğu zaman ne yaparsın? İsmail'i oynatırsın. O sana savunma güvenliğini sağlar. Gündüz'ü oyunun iki yönünü birden oynar. Asensio da yaratıcılığı üstlenir.
2: Kante'yi dışarıda bıraktın hocam.
1: Bıraktım abi. Ömer bak böyle bir şey yok abi. Futbolda geçmiş diye bir şey yok. O zaman Levent abi de başlasın ben de başlayayım tekrar. Çıkalım sahaya. Böyle bir şey yok abi. Geçmişinden yaşanmıyor abi. Daha, bak daha ben sana neden bahsediyorum Ömer? Bence. Savunma yapmaz. Savunma yaptırır Fenerbahçe diyorum. Gündüz'ü, Kante, İsmail nedir abi? 3'ten 6 yani. Numarayla oynayan Fenerbahçe çok ben şampiyon soru. Olmak istemiyorum der.
4: 7 savunmacıyla.
2: Heh. Ona bir şey demiyor.
1: Onun için ben diyorum ya abi Fenerbahçe
2: bu takımın net 11 oyuncusu.
1: Fenerbahçe takımı
3: bir de kaleci var.
4: Doğru bir de doğru. 8
3: 4
4: oyuncu kalıyor.
3: Doğru hocam doğru söylüyor.
4: Doğru söylüyor. Çok doğru.
1: Evet Fenerbahçe bir kere Fenerbahçe takımının başındaysan büyük düşünmek zorunda.
3: Roma'ya oynarsın üçlüyle.
1: Oynarsın.
3: Tamam.
1: Oyunu tutma adına.
3: Ama yani Eyüp oynamazsın.
1: Tabii. Evet. Onun için bir tane ben hep diyorum defans önünde bir tane kontrol oyuncusu yeter abi Fenerbahçe evet, takımına.
2: Zaten oynamadı. İrfan'a koydu oraya.
1: Ha İrfan'da ayrı tartışırız tekrar. Şimdi bu canlı
2: hocanın hani taktik düşüncesi olarak.
1: Ha tabii Asensio olmayınca eldeki mevcutlardan öyle. Diyor ki bunların diyor herhalde en zekisi İrfan. Tamam temposu düşük. Tempoya ayak uyduramıyor. Topla beraber alan kat edemiyor. Hemen yakalanıyor. Geçmiş dönemlerde vakit geçirme adına kullandığın bir adam. Ama psikolojik olarak demek ki en uygun onu alternatif olarak görüyor. Onu oynatıyor ama Fenerbahçe takımının bu saatten sonra istikrar yakalaması lazım. İstikrar camianın yeniden hedefe kilitlenmesi. Çünkü Fenerbahçe takımında hep bir tedirginlik var Ömerciğim. Her şey yolunda giderken birdenbire ondan sonra terse döndüğünü hep bu beklenti içerisinde. Onun için oyunuyla taraftarını ikna etmesi gereken bir Fenerbahçe var. Bunu da İsmail Kartal sağlayacak. Hı. Neyle sağlayacak? Milli arasında. Ondan sonra Fenerbahçe'nin camiasına, DNA'sına uygun oyun fikirleriyle belli bir oyun kimliği yakalatacak. Peki. Belli bir oyun bütünlüğü, bir takım bütünlüğü yakalatacak.
2: Zeki abi sorayım sana. İsmail Hoca sence şu anda Fenerbahçe taraftarına yani geri dönüşten sonra geleceğin sinyalini veriyor mu? Bir barışma görüyor musun? Yani olumlu bir skor ama belki baktığımızda yani çok olumlu bir skor evet. Tabii ki ama hani bu 8-0'dan sonraki reaksiyonlar bile bilmiyorum. Belki ben öyle değerlendirmiş olabilirim ama hala böyle İsmail Hoca ile Fenerbahçe taraftarı arasında
1: güven kaybı oldu çünkü.
2: Var yani böyle bir nötr durumu da var biraz.
4: Tabii. Ya futbolcular için de aynı şey geçerlidir. Yönetim içinde İsmail Kartal için kafada bir soru işareti vardır. Futbolcular içinde bir soru işareti vardır. Her kötü sonuçtan sonra acaba hocamız gidiyor.

0: gidecek mi, kalacak mı, istifa mı edecek tedirginliği vardır. Taraftar da zaten hep vardı. Şunu söyleyebilirim. Yani bu 8-0'lık tarihi skor Eyüpspor maçında değil de ligin zirvesinde takımlardan birine karşı alınmış olsaydı İsmail Kartal'ın koltuğu çelik gibi sağlamlaşırdı. Füze atsan yıkılmazdı. Tabii, tabii. Ama Eyüpspor gerçekten ligin en zayıf halkası, çok kötü bir takım. Özellikle yabancıları halı sahada çağırıp oynatmazsın. O derece kötü. Özhan Polat konusunda Hatayspor'da müthiş işler yaptı. Birlikte yayınlar da yaptık. Hocanın ben teknik adamlık bilgisine, oyun analizlerine hayranım. Gerçekten çok bilgili, kültürü beyefendi bir hoca. Üzüldüm ama Eyüpspor gerçekten kim giderse gitsin, istersen Guardiola'yı getir, İstersen Fatih Terim'i getir, ki kimi getirirsen getir, ortada takım diye bir şey yok. Yani bu takım 10 kişiyle savunma yapsa da yine 8 gol yerdi, belki 10 gol yerdi. Ya öyle kötü bir takım. Taraftar da futbolu biliyor sonuçta, taraftarlar da. Ya karşıda rakip olmadığını bildiği için hani 8-0'lık zaferin keyfini çıkardılar ama Eyüpspor'u yendik dediler. Şimdi zorluk derecesi yüksek bir maçta, bir Şampiyonlar Ligi maçı olabilir, bir derbi olabilir, ki Beşiktaş derbisinde İsmail Kartal sınıfta kaldı.
1: Doğru.
0: Şimdi hocaya şuradan çok güzel bir şey konu açtı. Bu çift ön liberolu sistem var ya, zaman zaman üç ön libero oynuyor.
1: Doğru.
0: Yani korkaklığın daniskasıdır.
2: Tabii.
0: Bak İtalyano tek ön libero öyle oynuyor. Oraya koyuyor Salih Özcan'ı. Bir ara Şenol Güneş yapıyordu. Tek ön liberolu sistemle oynuyor diyor. Alkışlıyorlardı Şenol Güneş'i. Hücum yapıyordu Beşiktaş'ta. Müthiş oynuyordu. Şimdi ezber bir taktik diziliş var. Gazeteci olarak biz de böyle bir dizilişte sahaya takım çıkarabiliriz.
3: Ya biraz şöyle şimdi bir ekleme yapayım oraya. Aslında İsmail 6, Guendouzi, Kante. Hani bu üçü olduğunda 2-8 gibi oynuyor Fenerbahçe'de. Ama, şimdi, ama profiller
0: bak, değil ki şey abi.
3: Ceza sahasına girecek profil.
0: Eyüpspor'a, Guendouzi Eyüpspor'a gol atabilir. Kante, İsmail Eyüpspor'a bile gol atamaz. Yani oyuncular tamam 6 numara 6-8 karışık olur ama hem iyi savunmanın önünde gelen o rakibe karşı orta sahada iyi karşılar, savunma yönünde iyidir, hücum yönünde. Orkun gibi mesela, Salih gelmeden önce Orkun Beşiktaş'ta bunu yapıyordu.
3: Doğru.
0: Ama Salih geldikten sonra tamamen öne doğru çıkabiliyor. Orada tek ön libero gibi oluyor Beşiktaş. O yüzden de Beşiktaş çok hücum yapıyor. Ahmet Spor maçını bir kenara bırakalım. O farklıydı. O gün dün Ahmet Spor karşısında başka bir takım olsa yine Ahmet Spor yenerdi, kazanırdı o maçı.
2: Ve bireysel öyle hatalardan bir kaybetti Zeki.
0: Tabii tabii
2: yani,
0: bireysel Beşiktaş hatalar da oldu. Yani Fenerbahçe için bir test maçı değildi. Tabii ki bir moral oldu. Ve o üzerindeki kara bulutları dağıtma açısından önemli oldu. Takıma moral, yönetime moral, taraftara, İsmail Kartal'a moral oldu. Ama İsmail Kartal'ın kafasında şu soru işaretleri var. Şampiyonlar Ligi'nde bir yenilgi alırsam, ligde büyük bir maçı kaybedersem bu sefer taraftar beni istifaya davet eder mi? Ya da ben nasıl yenilgiyi ya da kötü sonucu kendi nazarımda iç hesaplaşmamda nasıl karşılamam lazım? Sezon nasıl anlatmam lazım? Tabii olacak ama her kötü sonuçta, her kırılgan maçta İsmail Kartal çıkıp duygusal davranamaz. Buna hakkı yok yani. Bunu Fatih Tekke de yaptı, İsmail Kartal da yaptı. Bir de ağır bir laf söylüyorsun. Bir daha geri dönmemek üzere, asla geri dönmemek üzere gidiyorum diyorsun. 24 saat geçmeden geri geliyorsun.
1: Evet.
0: Geri gelmesini doğru bulmuyorum. Bakın, bir yerde istifa ediyorsan geri gelmek doğru değil. Artık o şey güven kopmuştur. Tabii. Yani onu hani bir şeyi kopar yapıştırırsın ya yapıştırıcıyla. Tekrar kopar. O tutmaz artık. Onun gibi bir durum oldu. Yani sen orada keyfini çıkaracağın bir maçtan sonra ikinci yarı elinden kaçırmışsın. Şampiyonlar Ligi'nde bir takımı iyi oynatmışsın. Kalkıp istifa ediyorsun. Söylenenler, ya bir teknik adam eleştirildiğinde ben eleştiriyorsunuz, istifa edeceğim. Yok böyle bir dünya. Başkan çıkıp gazetecilere sizin yüzünüzden istifa. Ne demek ya? Gazeteciler Eyüpspor maçında 8-0 diye dünden beri Fenerbahçe'ye, İsmail Kartal'a, başkana, yönetime övgü yağdırıyor. Bir günde gazetecilerin o zaman hakkını teslim edin. Helal olsun gazetecilere, bizi savunuyor, bizi övüyorlar diye. Ya eleştiri bu işin kültür doğasında var. O zaman teknik adam olmayacaksın, kulüp başkanı olmayacaksın, yönetici olmayacaksın. Ya bu iş çünkü bir sanat. Başarılıysan övülürsün. Kötü günündeysen eleştirilsin. Maç üzerinden bakılıyor. O yüzden Aziz Başkan da yani kalkıp da siz eleştiriyorsunuz, siz transfer yazıyorsunuz. Sorduğumuzda cevap vermiyorsunuz. Hep söylüyorum örnek olarak Roberto Carlos için o dönemde foto maçı 16 kez yalanlamıştı başkan. Sorduğumda bir gün bugün olsa yine yalanlarım, işimizi bozuyorsunuz haberleri doğru yaparak demişti. Biz yani bizim işimiz gazetecinin görevi. Levent abi vermiyor mu Galatasaray'dan? Yani %1 ihtimalle olsa haber doğru olma ihtimali haberin tabii, vermek tabii. zorunda haberci doğru. gazeteci. Vermiyorsa i̇şi olmaz artık. İşi o. Ya ne yapacaksın yani şimdi gazeteci transfer haberi yapıyor diye sizin yüzünüzden oldu. Ya
3: zaten
0: biz bir şey mi yapıyoruz ya?
3: Aktarıyorsun abi yani bu işlerde böyle
0: bir ama böyle şimdi bir de bir yani. Şey gazete aynadır. Nasıl ki sponsorluk anlaşmalarında, toplantılarda, açılışlarda gazetecileri davet edip gövde gösterisi yapıyorsunuz. Gazeteler bu işin aynasıdır. Gazeteler içerik üretir. Gazete olmadan bu iş olmaz ki. Sponsorluk olmaz, taraftarlık olmaz. Bu işin sineması olmaz yani.
1: Doğru. Çok doğru.
0: Bir de bunu düşünmek lazım. Bu kadar gazetecileri değersizleştirmeye çalışmak doğru değil. Orada alın teriyle savaşan yağmurda, karda senin ortaya koyduğun o işte sanatı belgelemeye çalışan, haberini hazırlamaya çalışan insanlara haksızlık edildiğini düşünüyorum. Hocamız sizin yüzünüzden. Yok böyle bir şey. İsmail Kartal Gaziantep maçından sonra eleştirildiyse Eyüpspor maçından da sonra da tarihe geçti, göklere çıkarıldı. Ben hocayı tebrik ediyorum bu arada, o ayrı konu. Bir de İsmail Kartal'ı şuradan tebrik ediyorum. Çok şık giyinmeye başladı. Kıyafet kendisine çok yakışıyor. Aynen devam hocam. Bütün teknik adamlar İsmail Kartal gibi şık giyinsinler lütfen sağ kenarında. Çünkü koca koca camiaları temsil ediyorlar. Tabii. Yani şeyde City'nin şimdi, hocası Manesca. Ne bileyim Barcelona'nın hocası, Bayern Münih'in hocası kötü mü giyiniyor? Yok. Gayet şık giyiniyorlar. Bizimkiler de giyinsinler. Devasa sponsorları var. Ya giyinin ya. Abi, beden eğitim öğretmeni gibi durmayın kenarda.
3: Gördüğün en kötü giyim Fenerbahçe-Gornik maçında, daha doğrusu Polonya'daki maçta Polonyalı teknik adamın gömleğiydi. Daha kötüsünü görmedim. Onu söyle, Polonya ekibinin teknik adamının gömleğiydi. Onu söyleyeyim.
2: Ben konuşmayayım diyorum da Ömer'im bir şey söyleyeceğim.
3: Hocam sen istersen bir virgül koy.
2: Ama bak İsmail mevzusu kaçar sonra. Kaçmayacaksa.
3: İsmail Hoca yok canım. Niye kaçsın hocam? Gündem maddemiz var.
2: Tamam.
3: İsmail
2: Hoca. O zaman bekliyorum.
3: Tamam. Tabii ki geleceğiz. Ama İsmail Hoca ile ilgili de şöyle bir ek yaparak sözü Levent abiye bırakayım. Şimdi hoca ile ilgili çok fazla edit yapılıyor, yazılıyor, çiziliyor. Belki hoca çoğuna da alınıyor olabilir. Anlıyorum da hocayı. Ama aslında dün bence hoca kendi bir espri yaptı. Onu yanlış söyledi diye lanse ettiler. O da bence doğru olmadı yani. Paris Ligi'nde dedi Lyon ikinci dedi. Doğru, Paris Ligi zaten Paris Saint Germain'den başka kimse şampiyon olmuyor o ligde neredeyse.
2: Ya dil sürçmesi olur da.
3: Hocam
2: ya.
3: Dil sürçmesi değil o bence ya. Hani Almanya'ya da Bayern Ligi diyebilirdi. Ya öyle bir espriydi açıkçası bence. Ama o konuda hocaya çok yüklenildiğini düşünüyorum yani.
2: Espri olduğunu.
3: Ben espri olduğunu düşünüyorum. Düşünmediğim şeyler de var ama o konuyla ilgili espri olduğunu düşünüyorum. Levent abi, Fenerbahçe'nin döndükten, milli ara bittikten sonraki fikstürü Rize Spor deplasmanı. Aston Villa ile İngiltere'de, içeride Alanya Spor, içeride Slavia Prag, deplasmanda Galatasaray, içeride Göztepe, içeride Liverpool. Önündeki 7 maçlık fikstür bu şekilde. Geleceğe baktığında Fenerbahçe'de bu maçlarda düşündüğün zaman nasıl görüyorsun?
4: Şimdi milli takım oyuncu verdiği nasıl gelecekler var? Bir, ikincisi ne dedim ben ilk bölümde? Bütün 4 büyük takımın öncelikle Avrupa maçları var.
3: Tabii.
4: Bunlar kolay değil. 3 günde bir kulvar değiştiriyorsun. O milli takım maçları araya giriyor. Avrupa maçları araya giriyor. Lig maçları araya giriyor. Bunlar kolay değil. Kadro derinliği olması gerekir. Fenerbahçe'nin kadro derinliği orta sahada belki var ama diğer taraflarda fazla yok. Defansında yok. Şimdi Somet öyle oynamak zorundasın. Başka sağ bekin yok. Oğuz'u çekmek zorunda kalacaksın.
3: Ya da Mimović var ama işte ya ne kadar var yani.
4: Ama güvenmiyor. Bak Mimović var diyorsun. Oynatmayacaksan niye alıyorsun? Ben Galatasaray oluyorsa bunu eleştiri yapıyorum. Niye bu oyuncular oturuyor? Niyaga niye oturuyor orada? Leste dün geldi giriyor. O geçen seneden beriinde oynamıyor.
2: Niyaga bir de enerji veren bir adam
4: mesela,
2: takıma ya.
4: Oynamıyor. Ben buna şaşırıyorum. Evet. Ben yani yönetici olsam mesela hocayla sohbet edersem tabii ki onun işidir ama ben bunu sorarım kendisine. Neden? Niçin böyle bir şey? Yani her şey verilerle değildir abi.
3: Doğru.
4: Her şey verilere bakarsan doğru. O zaman gitmez. Onun 2 kilo fazla var, 3 kilo. Ya bu güreşçi mi abi tartıya çıkıyor? Halterci mi bu abi tartıya çıkıyor? Kusura bakma ya. Sen bakmadın mı Ahmet'in santrforuna şeyde Arapası ikinci golü atan?
3: Evet. Evet. Yasaba.
4: Yasaba. Bir şey söyleyeyim, adam güreşçi gibi ya.
2: Tabii şekline
4: baktığında. Ama topa vurduğuna nasıl vuruyor? Sen bakma şekle.
2: Antrenman almasın şekline baktığında.
4: Bu şekilde olmaz her şey. Oyuncunun bazen bir kilosu vardır ama kendini etkilemeyen kilosu vardır. O zaman hep bir sene